Fenerbahçe, Beşiktaş zaten bu ayardaki oyuncuları getirmek için kesenin ağzını fazlasıyla açıyorlar. Haklısınız. Mertens ve Icardi aldıkları paranın karşılığını olabileceği en fazla şekilde verdiler. 4 tane şampiyonluk yaşadı Galatasaray Türkiye Ligi'nde ama hani şunun için bu örneği verdim. Bazen de Icardi'yi, Mertens'i almadan başka bir oyuncu alaraktan, şöyle genç bir oyuncu alaraktan da, ama işte o oyuncuyu da erken alacaksınız ki, Galatasaray taraftarına işleyeceksiniz. Böyle bir oyuncu kaçmadan biz önce aldık, bizim teklifimizi kabul etti, genç bir yetenek çok iyi işler yapacak derseniz kimsenin ses çıkaracağına inanmıyorum, ama Ağustos ayının sonunda kalkıp da kimsenin tanımadığı bir oyuncu alırsa Galatasaray 10 numaraya, o zaman o Galatasaray taraftarına geçmez. Ya bana geçmez şahsen. Bu benim fikrim. Davinson Sanchez sakat mı? Neden Galatasaray'ın hazırlık maçlarında oynamadı? Tatildeydi. Dünya Kupası'ndan dolayı yeni geldi. Antrenmanlara başlıyor. Bundan dolayı. Hollanda'dan bir dinleyicimiz. Okan Hoca taraftarına güven vermiyor. Bence takıma da güven vermiyor. Taraftar üst klas topçu istiyor. Takımı üst seviyeye taşıyacak demiş. Seattle'ın favorisi artık Genco diyor dinleyicimiz. Buna ben de katılıyorum. Beşiktaş rakibini 10 kişi bıraktı ve öyle kazandı demek kolaya kaçmaktır. Önemli olan rakibi 10 kişi bıraktırmak da, yıpratmak da önemli. Katılıyorum buna. %100 katılıyorum. Üst ligden elenen takımlar da bir alt lige devam etmemeli. Elenmişse elenmeli. Zaten eskiden daha fazla takım yukarıdan aşağıya gidiyordu. Şimdi o çok azaltıldı. Yukarıdan aşağıya giden takım sayısı azaltıldı. Mesut'la ilgili bir mesaj var. Size %100 katılıyorum. Ama tabii ki okuyamayacağım. Beşiktaş'la ilgili bir mesaj var. Peki, Fenerbahçe limit problemini bence çözemeyecek diyor. Menajerlerle ilgili mesaj atanlar var. Normalde rakipler kolaydan zora gider. Beşiktaş'ta tam tersi oldu. Hakikaten öyle oldu. Ya gerçekten yani Midland'a playoff eşleşmesi deseniz Midland playoff eşleşmesi olurdu. Dördüncü maç yani olurdu. Dördüncü yani işte ikinci tur, üçüncü tur. Dördüncü tur değil de playoff diyelim biz ona. Dört demeyelim. Playoff olurdu. İşte şimdi oynayacağı takım Kralove mi? O hakikaten o ortada. Ve Zalgiris hakikaten bence de olabilecek, çekilebilecek en kolay kura olduğunu düşünüyorum. Ben de Zalgiris için tersten gitti Beşiktaş. Güzel, doğru. Adnan Bey Salah transferindeki menajer oyunları ile ilgili bir sitemde bulunmuş. Salah Trabzon'a giderse Beşiktaş taraftarı kime isyan eder? Beşiktaş Başkanı Sayın Adalı'ya mı, Önder Özen'e mi? Valla o tabi biraz ilginç olur. Yani Beşiktaş'a gitmeyip de Trabzonspor'a giderse ilk başta Beşiktaş'la görüşüp, yani hem bir çalım olur Trabzon açısından, hem de Beşiktaş taraftarı da gerçekten hayal kırıklığına uğratan bir gelişme olur. Yani bunu kimse herhalde inkar edemez, ama öyle bir şey olduğu takdirde Beşiktaş kulübünün de bence birkaç açıklayacağı şey de olur maddi anlamda. Şu yüzden almadık, bize şöyle söylendi ama o tarafa öyle lanse edilmedi, öbür tarafa bize yaşatılan zorluklar yaşatılmadı gibilerinden ne varsa bence bilgi masaya serilir. Ankara'dan Hasan Bey, Allah aşkına Altay'ın hangi özelliğini kaleci olarak beğeniyorsun demiş. Ben beğeniyorum. Yani o baskı hissetmeden önce Altay bence
iyi bir kaleciydi ama işte bizim maalesef ülkemizde baskı çok önemli.

Yani hele büyük takımda oynamanın baskısı çok çok daha önemli. Fenerbahçe Sparta Prag'la oynayacak. Sen de göreceksin demiş bir dinleyicimiz. Gülücük yollamış. Valla ister miyim? İsterim. Tabii ki Sparta Prag'ı isterim. Ya Çek temsilcileri terstir ama ne kadar ters olursa olsun. Yani kime sorsanız Lyon mu Sparta Prag mı diye herkes Sparta Prag der. Yani olabilir, çok küçük bir ihtimal. Şöyle olabilir. Lyon için 3. ön eleme çok erken bir sınav. Yani Lyon şu anda hazır olmaktan o kadar uzak ki. Sparta Prag da bunu lehine çevirebilirse. Ama işte çok kolay değil. Çok kolay değil. Valla bir dinleyicimiz diyor ki Sturm Graz Fenerbahçe'yi rahat eler diyor. Hiç katılmıyorum buna. Fenerbahçe, Lyon ya da Prag. Yani Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçip Lyon ya da Prag eşleşmesinde elenirse Avrupa Ligi'nden devam ediyor mu yoluna? Etmiyor. Hayır. İşte dedim ya azaltıldı o. Eskiden vardı. Fakat aşağıdaki takımlar haksızlık oluyor diye daha az takım mücadele ediyor diye yukarıdan aşağıya gelen takımların sayısı azaltıldı. Sadece belli bir aşamada. O da galiba işte playoff'ta değil 3. ön elemede bu aşağıya inme olayı var. Playoff'ta yok diye biliyorum ben. Yani işte aynı fikirde olmayan Fenerbahçe taraftarları da var kendi aralarında. İsmail Kartal gelmesi sanki çok büyük bir şeymiş gibi, komik olma Genco. Yani işte zevkler, renkler ve futbol bilgileri tartışılır. İsmail Hoca'yı isteyen çok Fenerbahçe taraftarı vardı. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen ve dile getiren çok üst düzey Fenerbahçeliler vardı. İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'nun sergilediği performanstan dolayı bir şey diyemeyeceğim. Yani siz beğenmiyorsunuz. Ben ortadayım. Göreceğiz. Yani büyük maçlarda İsmail Hoca özellikle Avrupa'da işte Olympiakos maçındaki falan hataları ortada. Bakalım Galatasaray'da Okan Hoca nasıl bazı Galatasaray taraftarları tarafından eleştiriliyor, kendini Avrupa'da geliştirmediği yönde İsmail Hoca'ya da bir fırsat doğdu. Bakalım kendini Avrupa'da geliştirmiş mi, geliştirmemiş mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum Hayrettin Bey. Gerçekten öyle oluyor. Sabırla devam ediyorum ben. Londra'dan selamlar. Bir antrenör olarak bence rakiplerimizle ilgili yaptığınız yorumlarınız çok isabetli. Mesajları dinledikçe ben sizin yerinize geriliyorum. Size sabırlar diliyorum diyor. Teşekkür ederim. Selamlar. Ben Göztepe'liyim. Belçika Türkiye maçı İzmir'de oynanacakmış. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi harika. İzmir'de maç keyifli olur. Gölge adam Osimhen'i övmüş. Ben de bayağı. Bakıyorum. Yani zannedersem Fenerbahçe taraftarı bu dinleyicimiz diyor ki ben şu anda Fenerbahçe başkanı olsam Avrupa maçlarını yedeklerle çıkardım. O kadar lig şampiyonluğu önemli bizim için diyor tahminimce. Limite takılan topçular da bir yıllığına %50 maaş ödemesiyle Anadolu takımlarını kiralamalı ama işte kabul etmiyorlar ki %50 maaş ödemesi. Ha yani %50'sini Anadolu kulüpleri ödesin, %50'sini siz ödeyin. En azından yarım zarar edin. Evet bu Avrupa'da çok yapılıyor ama işte acaba Fenerbahçe'de böyle bir para yarı yarıya olsa bile var mı? Yani fikir güzel. Bu Avrupa'da çok uygulanılıyor ama bakmak lazım. Ne olacak? Değil Trabzon'a Beşiktaş'a Salah hiçbir şekilde Türkiye'ye gelmez. İlk günden beri söylüyorum diyor.

0: Yok, böyle bir şey duymadım. Konya'dan bir mesaj. Onarçu yok. Yok, böyle bir şey duymadım. Zaten mevkiler aynı değil. Muhammed Salah sağ açık. Onarçu forvet. Yani aynı değiller. Genco Bey, Messi Arjantin'le final oynadı ve MLS'te ilk maçını oynadı. Tatil de yaptı. Neden diğer futbolcular erken elenmesine rağmen daha yeni takımlarına dönüyor? Ama Amerika Ligi'nin şu anda ortası. Avrupa'da ligler başlamadı ve La Liglerin başlamasına var. Fakat Amerika Ligi'nin şu anda 16. mı 17. haftası mı ne oynanıyor? Ve Inter Miami şu anda ligde ikinci sırada yer alıyor. Kendi konferansında bir mi iki mi bilmiyorum ama genel sıralamaya baktığımızda Inter Miami genel sıralamada ikinci sırada. Önemli. Yani şimdi tatilinde yaptı ama böyle geniş yayabileceği bir tatili yok Messi'nin de depolünde. Ama inanın MLS şu anda tatilde olsaydı, aynı Avrupa Ligi'ndeki gibi tatil olsaydı 2-3 hafta daha kendisinden haber alınamazdı. Onu da söyleyeyim. Radyosunu yeni açanlar için Trabzonspor, Ferencvaros, Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Fenerbahçe'de Sturm Graz'ı elediği takdirde playoff turuna kalacak ve playoff turunda da Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Beşiktaş da rakibini, adı neydi takımın, Beşiktaş'ın Karaloya mıydı? Kralove. Kralove, evet. Beşiktaş da Kralove'yi elediği takdirde playoff'ta Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek. Valla bu 10 numara 5 yıldız oldu. Çünkü Litvanya'da futbol yok gibi bir şey. Salah'ı isteyen yok diyor bir dinleyicimiz. Bakıyorum. Yok, bakın siz de emin değilsiniz. Ben öyle biliyorum demişsiniz. Bakmak lazım ona. Fenerbahçe kaç öneleme oynayacak? İşte şimdi Sturm Graz'da oynayacak. Sparta Prag Lyon maçını da geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. İki tane eşleşme var geçmesi gereken Fenerbahçe. Birisi Sturm Graz, öbürü de Sparta Prag Lyon maçının galibi. Milli maçları bence hep aynı şehirde, statta oynamak lazım. Yani bu Konya olur, Bursa olur. Ya Bursa seyirci konusunda gerçekten çok özel. Bursaspor'un Shakhtar'la oynadığı hazırlık maçını izledim. Böyle bir şey olamaz ya. Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi. 40-45 bin taraftar geldi bir hazırlık maçına. Zaten Shakhtar'la oyuncular şoka girmiş. Dün Galatasaray Ren maçında bile gördünüz. Tribünler bomboştu ama Bursa Shakhtar maçında 45 bin taraftar vardı. Yani ben de mesela, tabii diğer şehrin taraftarını haksızlık tek bir şehir seçmek, ama eğer ki böyle bir durum söz konusuysa ve bir şehir seçilecekse ben kesinlikle Bursa'yı seçerdim. Valla o kadar çok mesaj okudum ki yine de bitiremedim. Bakıyorum. Hala İsmail Kartal, Aziz Yıldırım mesajları geliyor. Valla işte Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de sular durulmuyor. İstanbul'dan Masum Bey diyor ki, Genco abi seni dinlerken hep eskilere gidiyorum. Erzurum'un bir köyünde doğdum. Kışın yollarımız aylarca kapalı kalırdı. Elektriklerimiz kesilirdi. Dedemin radyosunu açardık ve maç dinlerdik. Ne güzel günlerdi diyor İstanbul'dan Mahsun Bey. Bakın ne kadar zorlu koşulları, ne kadar güzel özlemle anıyorsunuz. Yani ilginç. Yani güzel tabii ki, nostalji geçmiş güzeldir ama düşünsenize, yollarımız kapalı, karlar altındayız, elektrikler yok ama ne güzel günlerdi diyorsunuz. Salah Trabzonspor transferi bana biraz ütopik geliyor. böyle bir anlaşmanın olacağına inanmıyorum demiş. Dinleyicimiz valla okuyorum okuyorum ama mümkün değil eritmeme mesajları. Saatlerimiz 14.55 oldu. Benden bugünlük bu kadar. Sabah 7.10'da da birlikteydik. Yarın sabah yine umarım Ali Yerim kendisini biraz daha iyi hisseder. Ve 7-10 arasında hep beraber hem Fenerbahçe'nin olası rakibini Sparta Prag mı Lyon mu? Tabii ki Sturm Graz'ı geçtiği takdirde hem Beşiktaş'ın hem Trabzon'un oynayacakları Avrupa maçını ve olası rakiplerini hep beraber değerlendiririz. Benden bugünlük bu kadar. Herkese selam, sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın.
1: Ali Yerim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen mesajları cevaplayacağım. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Yaşanan transfer gelişmeleri var. Bunları da sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Yaşanan transfer gelişmelerini paylaşacağım. Dedim Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle başlayalım. Hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan 25. İrfan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: İyiyim Salim'cim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kongre, Yüksek Divan Kurulu'nu da takip ettin.
1: Evet, yani Yüksek Divan Kurulu Sayın Aziz Yıldırım çok önemli açıklamalar yaptı, onu söyleyeyim. Yani kulübün mali durumuyla ilgili, limitlerle ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle limitin eksi 32 milyon euroydu. 144 milyon euro sponsorluk anlaşması yaptık ifadesini kullandı. Ve eski yönetime de eleştirilerde bulundu. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın özellikle sosyal medyadaki o trollerle ilgili açıklamaları çok önemliydi. Kendisine ve kızına yönelik hakaretlerde bulunan sosyal medyadaki trollerle ilgili bugün hem kendi avukatı hem de kulüp avukatları suç duyurusunda bulunacak. Onlarla ilgili de
0: önemli bir bilgi bu da. Bugün Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım
1: hem kendi avukatları hem de kulüp avukatları tarafından o gruptaki kişilerle hakkında suç duyurusunda bulunacak ve gerekli hukuki işlemler başlatılacak. Sayın Aziz'in bunun peşini bırakmayacak ve bununla ilgili, yani bu kişilerin özellikle sosyal medyada adeta çeteleşmiş bu kişilerin sitelerle ilgili hukuk önünde hesap gerekli hesaplar sorulacak. Tabii evet. Şu da var. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Tesisleşme anlamında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Fenerbahçe Üniversitesi'nin tekrar Fenerbahçe kulüp bünyesine kazandığı

0: olması için önümüzdeki günlerde Sayın Ali Koç döneminde biliyorsunuz devredilmişti o. Hem işletme hakkı hem de işletme hakkı devredilmişti. Medicana grubunun başkanı eski yönetici Hüseyin Bozkurt'la bir görüşme gerçekleştirerek Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye bünyesine kazandırılmasından başlıyorlar. Bunun için görüşmeler yapılacak. Fenerbahçe Koleji yeniden hayata geçirilecek. Bunun için Derazı'nda yapılan proje, Derazı testleri yenilenecek. Oradaki deprem nedeniyle depreme dayanıksız binalar yıkılıp gelecek hafta yıkılmaya başlanacak ve metin arşiv testleri yenilenecek. Orada boş alanda da Fenerbahçe Koleji yapılacak ve Fenerbahçe Koleji yeniden hayata geçirilecek. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geleli 1,5 aylık bir süreç olmuştu. Can Bartu tenislerinde yeni renovasyon işlemleri yapılmıştı. Aynı renovasyon işlemleri topuk yarası tesislerinde de yapılacak ve Eylül ayı itibariyle başlanacak bu renovasyon işlemleri Mart ayında bitirilecek. Stat büyütme çalışmaları ile ilgili bilgi vermemiştim ama onu da ben söyleyeyim. Stat büyütme ile ilgili izin çalışmaları devam ediyor. Stat çevresinden kalıplar alındı ve bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. İzin alındıktan sonra da statın büyütülmesi için de çalışmalar hemen stat alacak. Tesisleşme yönünde şimdi Sayın Aziz'in bir taraftan kulüp transfer çalışmaları sürdürürken diğer taraftan da kulübün ilerleyen süreçte sağlıklı işleyebilmesi adına hem kulübe mali kaynaklar getirecek projeler açıkladı. Yani aslında baktığınız zaman projeler orta vadede, uzun vadeli projeler olarak görüyoruz. Bu anlamda kısa vadeli değil, uzun vadeli projeler ve Fenerbahçe'nin mali durumunun daha sağlıklı hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını da görüyoruz Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun. Diğer taraftan tabii transferle ilgili görüşmeler de yaptı. Düz transfer yapacaklarını vurguladı, forvet transferi ve bunu Şükrün biraz maçına yetiştir, yani bu hafta içerisinde bitireceklerini belirtti. Hedef de zaten Şükrün biraz maçına yetiştirmek. Tabii Şükrün biraz maçına yetiştirmek için de yani biliyorsunuz Şükrün biraz maçı öncesi 24 saat öncesinde iki futbolcu değişiklik hakkı var Fenerbahçe'nin istedi. Ama çok ona yetiştirmek ama yetişirme tabii o soru işareti. Onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor. Aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın asıl konuşmayı da biraz daha yani detaylı 1,5 ay olduğu için göreve geleli mali konularda incelemeler devam ediyor. Bu konularla ilgili 2 ayında daha detaylı kapsamlı bir sonraki 2 ayındaki Yüksek Divan Kurulu'nda daha kapsamlı ve detaylı bir açıklama yapacağını vurguladı.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumu sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde İrfan 25. İrfan abi, transfer çalışmalarını da sana soracağım. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yüksek Divan Kurulu'ndaki yaşananları paylaştım. Ancak öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Sonrasında da transfer gelişmelerini konuşalım. Olur mu?
0: Tabii beklerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde İrfan 25 Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiriyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. İrfan abi, ilk bölümde Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananları paylaştın. Aziz Bey yapmış olduğu açıklamalarda hafta içerisinde santrafor transferini bitireceğiz dedi. Dış basında yer alan bir haber. Bana da farklı bir kaynak üzerinden geldi. Anlaşma sağlandığı yönünde geldi. Crystal Palace'tan İsmail Sar. Bu transfer gelişmesiyle ilgili sende bilgi var mı?
0: Fenerbahçe'nin aslında kanat transferiyle ilgili özellikle yani kanatlarda oynayabilen forvet özelliği olan oyuncularla ilgili çalışmalar sürdürdüğünü biliyoruz.
1: Evet.
0: Leo ile ilgili Fenerbahçe çok ciddi görüşmeler yapmıştı. Ancak Milan'ın 50 milyon euroluk bir bonservis beklentisi vardı. Ve satın alma opsiyonunu kiralama veya da kiralık seçeneklerle kapıyı tamamen kapatmıştı. Oyuncuyu bonservis ile kadroya katmak istiyordu. Hatta Sayın Cihan Kamer Milan kulübüne İtalya'ya gitti. Milan kulübü yetkilileriyle görüştü. Resmi temaslarda da bulundu. Ancak burada Fenerbahçe Milan'ın 50 milyon euroluk

0: beklentisini aşağıya çekemedi yapılan görüşmelerde ve Fenerbahçe alternatiflere yöneldi. Alternatiflerden bir tanesi de İsmail Asar'dı. Bu zaten birkaç gündür görüşmelerde bulunulan isim, görüşmelerde de bulunuyordu hem oyuncuyla hem kulübüyle. Tabii İsmail Asar Fenerbahçe'nin gündemine geldikten sonra oyuncuyla görüşüldü. Oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. Kulübüyle de görüşmeler devam ediyor. Bu noktada da Fenerbahçe'nin tıpkı satın alma opsiyonu, kiralama ve kiralık seçeneklerinde masada olduğu bir görüşme devam ediyor. Fenerbahçe bunun İsmail Asar transferinde önemli aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Ama Leo transferi de henüz kapanmış değil. İki oyuncu ve kulüpleriyle de görüşmeler devam ediyor. Yani bu doğrultuda tabii hedef şutun Graz maçına yetiştirmek olduğu için eğer Leo transferinde Mina'nın bonservis beklentisi Fenerbahçe'nin önerdiği rakamlar seviyesine gelmezse bu kez Fenerbahçe şutun Graz maçına yetiştirmek için İsmail Asar transferini bitirip o oyuncuyu kadroya katma ihtimali söz konusu olabilir.
1: Yani burada öncelikli hedef Leao, Rafael Leao.
0: Evet, öncelikli hedef Leao'ydu. Belirlenen alternatif arasında da İsmail Asar Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan bir tanesiydi.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. İrfan 25 sohbetimiz sürüyor. İrfan abi, Fenerbahçe'de yapılacak olan transferler kadar gönderilecek oyuncular da önemli. Yabancı sınırında ciddi bir fazlalık var. Bu noktada ayrılması muhtemel isimlerle başlayalım. Sofyan Amrabat. Gelen teklifler tatmin edici mi?
0: Pek tatmin edici değil. Yani Fenerbahçe'nin beklentilerinin uzağında teklifler geliyor. Tabii burada Amrabat veya Betis'te Erkun'da anlaşmaya vardı. Oyuncuyu Arabistan'dan da isteyen kulüpler var. İspanya'dan başka isteyen kulüpler de söz konusu ama Fenerbahçe'nin oyuncudan beklentisi en az 15 milyon euro seviyesinde ama bugüne kadar Fenerbahçe'ye gelen teklifler, Suudi Arabistan dışındaki teklifler 10 milyon euronun altında. Şimdi tabii bu oyuncuları isteyen kulüpler Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu biliyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncuyu göndermek zorunda olduğunu biliyorlar. Oyuncuların menajerleri de bunu biliyor ve dolayısıyla bu noktada aslında Fenerbahçe'ye en çok zorlayan konulardan bir tanesi bu. Beklentilerin daha aşağısında teklifler geliyor. Şu aşamada Amrabat için gelen teklifler Fenerbahçe'nin beklediği teklifin oldukça altında. Ama oyuncu Real Betis'te her konuda anlaşmaya vardı. Real Betis'te Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinde bonservis isteğinin düşürmesini bekliyor. O konuda anlaşma sağlanırsa Amrabat Real Betis'e gidecek.
1: Real Betis dışında yurt dışından gelen teklifler var mı? Özellikle de Arap Yarımadası'ndan.
0: Arap Yarımadası'ndan var. Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler 15 milyon euro seviyesinde teklifler var. Hatta oyuncunun yıllık ücretini de karşılıyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'de oyuncunun menajerine istediği bonservisi söyledi. Dolayısıyla bu konuda anlaşma yolunu Fenerbahçe arıyor.
1: Peki bunun dışında var mı?
0: Yani
1: Real Betis
0: çok ciddi
1: olduğunu söyledin Real Betis dışında.
0: Şu anda Real Betis'in de El Ittihad kulübü var isteyen. Al-Shabaab kulüpleri var. Real Betis, Amrabat isteyen kulüpler Suudi Arabistan'dan. Ama dediğim gibi şu aşamada oyuncu da İspanya'da kiralık olarak geçen sezon forma gidiyor. Real Betis'te kariyerini sürdürmek istiyor. Avrupa'da kariyerini sürdürmek istiyor. Bu noktada Fenerbahçe'yi zorlayan en önemli noktalardan bir tanesi. Tabii Real Betis aynı zamanda oyuncunun yıllık ücretini de indirime gitmesini istiyor. Aslında Fenerbahçe dediğim gibi en çok zorlayan noktalardan bir tanesi bu yabancı kontenjanı. Şimdi yabancı 23-24 tane yabancı oyuncudan bahsediyoruz. Aslında göndermesi planlanan 5 tane oyuncuyu hemen sayabiliriz. İşte Kim, Diak, Carlos, Divakovic, Amrabat, Beka, Musaba. Şimdi bu 5 oyuncuyu saydık. Fenerbahçe'nin şu anda A-4 kuralına uymayan A-4 kuralına uymayan 2 oyuncusu daha var. Şimdi bu iki oyuncuyu sayarsak bunlar da Osterwolder, Fred olmasını bekliyoruz ya da Semedo olmasını bekliyoruz. 3 oyuncudan ikisi gidecek. Eğer bir forvet daha transfer edilirse bu sefer bu 3 oyuncu da yollara gidecek. Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal Fred Osterwolder'in takımda kalmasını istese de. Yani bazı oyuncularda da İstemese de yollar ayrılma sonucu kalacak. Çünkü yabancı kontenjan dolu ve onda, orada yer açmak zorunda Fenerbahçe. Tabii Como, işte Diego Carlos Como ile anlaştı. Como'nun önerdiği rakam 1-2 milyon euro civarında. 1-2 milyon euro civarında bir monservis öneriyor. Livakovic, Dinamo Zagreb'de sözleşme şartları konusunda her konuda anlaşmaya vardı. Dinamo Zagreb, hatta Livakovic'in menajeri de geldi İstanbul'a, Fenerbahçe ile görüşmelerde bulundu. Ve Dinamo Zagreb'in önerdiği rakam yine Fenerbahçe'nin beklentisinin altında. Bekao'ya Süper Lig'den ve bir ülkesinde takımlardan teklifler var. Musaba'ya yine Süper Lig'den ve Championship takımlarından teklifler söz konusu. Ama şu aşamada henüz bir satış olmadı. Fenerbahçe'de bu oyunculara minimum zarar, maksimum bonservis gelirleri de satmak istiyor. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Tabii oyuncusunu kendi değerinin altında değerinin altında satmak istemiyor. Bu noktada da şu aşamaya kadar, yani 1,5 aylık süreç içerisinde bunun hem oyuncuların menajerleri geldi İstanbul'da, değerlendirmelerde bulundu sözleşme şartları konusunda. Hem de bu oyuncuları isteyen kulüplerle de şu anda bonservis pazarlıkları devam ediyor. Filet konusunda gelirsek Atletico Mineiro'nun bir isteği var. Ama o kulübü bonservis vermek istemiyor. Bonservis ödemek istemiyor. Osterwolde için Fenerbahçe'nin İngiltere'den isteyen kulüpler var. Takip eden kulüpler var. Bu resmiyete, bu sözlü bu ilgi resmiyete dökülürse Osterwolde'nin de ayrılığı söz konusu olabilir. Semedo'da da Suudi Arabistan'dan teklifler söz konusu. Aslında ayrılması planlanan oyunculara gelen teklifler var. Ama Fenerbahçe'nin beklentisinin altında genelde bu teklifler. Arşiv Buran'ı söyleyebiliriz. Oradan ciddi bir bonservis gelir beklentisi var Fenerbahçe'nin. Orada da İngiltere'den isteyen kulüpler söz konusu. Fenerbahçe'nin dediğim gibi yönetimin tek hedefi, yani şu denklemden yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe çok yabancı kontenjanı doğru olduğu için sıkıntı çıkıyor. Aslında işte gidecek oyuncuların 5 tanesini net sayabiliyoruz. Ama diğer oyuncular da baktığımız zaman, yani sanki 4 bilim yerine denklem gibi, o denklemin içerisinden çıkmak gerçek anlamda tekniğe de yönetim açısından oldukça zorlu bir süreç.
1: Gelen mesajlar da var İrfan abi. O mesajları da yanıtlayalım istersen, olur mu?
0: Olur.
1: Bolu Mengen, Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen'den sevgiler Salim kardeşim. İrfan 25 kardeşime de selamlar. Fenerbahçe neden transferleri sessizce kendi kulüp içerisinde halledip yapamıyor? Neden dış dünyaya çok fazla kulak asıyor demiş.
0: Evet, Fenerbahçe bu sezon daha sessiz yapıyor transfer, onu söyleyeyim. Yani daha sessiz yaptığını söyleyebilirim Fenerbahçe'nin transferleri.
1: Hemen kontrol edelim. Hüseyin Bey selamlarını göndermiş, Hüseyin Mecit. Hem sana hem bana hem de Batıkan kardeşime. Bunun dışında İrfan Can Kahve, İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne gitti. Ayrılacak yerli oyuncular var mı İrfan abi? Emre Demir mesela. Ben birincilik ya da Süper Lig'de bir takıma kiralık olarak gönderileceğini düşünüyorum.
0: Öyle söyleyeyim. Aslında biliyorsun Fenerbahçe Avusturya kampına götürdüğü genç oyuncuların hepsine kulüp bulmasını istedi. Altyapıdaki oyuncular dahil, altyapıdan o kadroya dahil edilen oyuncular, kiralıktan dönen oyunculara hepsine kulüp bulmasını istedi. Kulüp bulmasını istediğin oyuncular arasında işte Yiğit Fidan, Emre Demir, Karşıyaka'dan kadroya dahil edilen Adem Yeşilyurt. Yani bunu şu anda sayabildiğim genç oyuncuların hepsinden kendilerine kulüp bulması istendi. Ve bu doğrultuda da çalışmalar sürüyor. Emre Demir'in de Süper Lig'den ya da TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından kiralanması söz konusu olacak.
1: Hemen kontrol edelim gelen soruları. Fenerbahçe üzerinde gelen sorulardan birisi Sturm Graz maçı ile ilgili öngörünü merak etmiş dinleyenimiz Mehmet Bey.
0: Zor bir maç olacak, onu söyleyeyim. Sturm Graz, şimdi Gornik Sabitler'in özellikle rövanş mücadelesinde Fenerbahçe pek de hazır bir görüntü vermedi. Yani şimdi Fenerbahçe'nin Gornik Sabitler maçının özellikle rövanşında maçın en iyisi Mert Günok'tu. Eğer bir maçta sizin kaleciniz maçın en iyisi ise orada yani zaten ben bu noktayı yaptım.

0: ortalama %35 topa sahip olma oranına sahip. Yani kendi rakip takım daha fazla topa sahip olmuş. Ama orada da biliyorsunuz çok net skorlarla 4-0, 2-0 skorlarla turu geçtiler. Doğru alanlarda gerçekleştirdiği hızlı hücumlar ve ikili duran topu organizasyonlarla sonuca gidiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması lazım. Özellikle hızlı geçiş hücumlarında, hızlı hücumlarında savunmada bu orta sahadaki oyunculara çok fazla iş düşecek. Savunmada çok fazla pozisyon vermemesi gerekiyor rakibine. Çok fazla pozisyon vermemesi gerekiyor rakibine. Çünkü Konik Sapsa karşısında çok fazla pozisyon vermişti Fenerbahçe. Eğer bu şekilde rakibine pozisyon ve atak şansı tanırsa Şutun Graz'ın bu atakları değerlendirecek kaliteli ayakları var. O yüzden savunmada çok dikkatli olması gerekiyor. 90 dakika boyunca disiplinden uzaklaşmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Geçiş hücumlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve savunmada dediğim gibi pozisyon vermemesi gerekiyor. Zor bir maç olacak. Ama ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi çok önemli Fenerbahçe açısından. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemli. Hem maddi anlamda hem de prestij anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız takdirde de ligede daha motive başlamış olacaksınız. Evet, Fenerbahçe uzun yıllardır ligde şampiyonluk fırsatı çekiyor. Ama diğer taraftan uzun yıllardır da Saracoğlu'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalmıyor. Lig aşamasında müzik çalmıyor. Dolayısıyla taraftarın da bu özlemin giderilmesi gerekiyor. Diğer taraftan yönetim de Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Her tur için ayrı prim belirledi, onu söyleyeyim. Konik Sarpsa'yı geçti, Fenerbahçe bir tur belirledi. Şimdi Şutun Graz'ı turun geçerse ayrı bir prim belirlenecek. Playoff turunu geçer Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırsa yine Fenerbahçe'li futbolcular için ayrı prim belirlenecek. Turdaki ödül miktarına göre prim miktarı da artıyor. Fenerbahçe'nin bu noktada yönetimin Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi bu.
1: Nedim Bey yazmış. İyi yayınlar sevgili Salim. Sayın İrfan 25'e sorum. Adı geçen İsmail Sar kanat olarak mı yoksa santrafor olarak mı düşünülüyor?
0: Şöyle söyleyeyim. Aslında hem santrafor hem forvet. Zaten Fenerbahçe'nin pivot forvet özelliğinde olan Vedat Muriç var. Diğer taraftan İsmail Sar da forvetin yanı sıra kanatlarda da değerlendirebileceğiniz bir isim. Aslında çok kez söylüyorduk. Fenerbahçe kanat forvet profilinde oyunculara da yönelmişti. Eğer bu şekilde yani İsmail Sağ transfer edildiğinde belki forvet transferi yapılmaz. Ama diğer taraftan Cirasi de aynı zamanda Fenerbahçe'nin halen gündeminde olan bir isim. Fenerbahçe bu isimlerden bir tanesini kadroya katacak. Belki iki isim de kadroya katılır. Ama bir tanesi belki Şutun Graz maçına yetişir. Ama diğeri de daha sonra ayrılacak oyunculara göre yeniden bir kadro planlaması ya da yeniden bir değerlendirme transfer yapılacaktır Fenerbahçe'de.
1: Mehmet Ali Bey yazmış. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında takas oyuncu durumu var mı? Varsa isimleri biliyor musunuz? Sorun bu.
0: Beşiktaş Oğuz Aydın'ı ısrarla istedi. Ama evet. Fenerbahçe oyuncuyu bırakmadı. Onu söyleyeyim. Oyuncu bırakmak da istedi. Evet. Halen Beşiktaş'ın listesinde Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu Oğuz Aydın. Ama hatta 5-6 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye de hazırdı Beşiktaş. Ama teknik direktör İsmail Kartal Oğuz Aydın'ı bir joker olarak değerlendirmeyi düşünüyor. Oğuz Aydın'a daha fazla görev verecek. Belki de Semedo'nun ayrılığı sonrası Oğuz Aydın'ı sağ bek rotasyonunda yani bir sağ bekin joker olarak da değerlendirebiliriz. Yani o bölgeyi Mert Müldür Oğuz Aydın ikincisi olarak görebiliriz. Artı sağ kanatta Greenwood'un yedeği Oğuz Aydın olarak ya da İrfan Can Kahveci işte sol kanatta da olası bir transferdi. Hem kanatların da joker oyuncusu olarak değerlendirilecek. Fenerbahçe şu aşamada Oğuz Aydın'ı satmayı düşünmüyor. Benim dediğim Beşiktaş'ın ısrarla istediği Fenerbahçe bazında şu aşamada Oğuz Aydın var.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde İrfan 25. İrfan abi, gelen soruları kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Bursa ile ilgili bir mesaj gelmiş Batıkan. Kontrol edersen sevinirim. Bursa'daki yayınımızla alakalı. Yine bir dinleyenimiz Oğuz Aydın'ın transfer

0: sürecini sormuş ve eklemiş, Muhammed Salah Fenerbahçe'de gündeme geldi mi demiş.
1: Yok yani Fenerbahçe önerildi ama Fenerbahçe zaten o bölgede transfer yaptığı için değerlendirmedi. Yani menajerler tarafından Fenerbahçe önerilen isimler arasındaydı. Ama Fenerbahçe o süreçte zaten Greenwood transferini yaptığı için herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
0: Bursa'daki istasyonumuzda bakım var. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bunu da ifade etmiş olalım. Bursa'daki istasyonumuzda bakım olduğu için birkaç saat aksama olabilir yayınlarda. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. İrfan abi çok teşekkür ederim. Tüm detayları aktardın. Var mı eklemek istediklerin Fenerbahçe'nin transfer gündemi üzerinde?
1: Şöyle söyleyebiliriz. Sturm Graz maçıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Vedat Muriç listeye dahil edilmişti. Biliyorsun sakatlığı nedeniyle iki kampı da kaçırdı. Hem Topuk tesislerinde ilk başta sakatlamıştı. Son işte bir hafta orada çalışmalara katılamamıştı. Sonra o Avusturya kampını kaçırmıştı. Şimdi takımla birlikte çalışmalara başladı. UEFA listesine eklendi. Teknik heyetin görev vermesi halinde Sturm Graz maçında da forma giyebilecek. Diğer taraftan hem Sena'da hem Talisca sakatlık yaşamıştık. Onun için yaptığı onların revanş mücadelesinde. Her iki futbolcu da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Onlar da teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Diğer taraftan Şerif de adresini ağır hissettiği için revanş mücadelesinde kadrodan çıkartılmıştı. O da yani şu anda takımla birlikte çalışmalarda yer alıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı öncesi şu anda herhangi bir sakat oyuncusu bulunmuyor. Listedeki tüm oyuncular Sturm Graz maçı için hazır. Tabii burada teknik direktör İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı 11'inde artık kafasında yavaş yavaş şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Ve burada belki de hocayı en fazla zorlayacak noktalardan bir tanesi Mert Günok'la Ederson arasında tercih yapacak. Çünkü Mert Günok her iki maçta da kurtarışlarıyla takımı turu atlamasında önemli bir rol oynamıştı. Çok da iyi bir sezonda form oldukça formda başladı. Şimdi Ederson da Dünya Şampiyonası sonrası kullandığı izinin ardından takıma geç katıldığı için fiziksel olarak takım seviyesinde olmadığı için iki maçta yedek soyulmuştu. Şimdi o da %100 hazır halde Ederson. Biraz maçında Ederson mu görev yapacak yoksa formda bir şekilde iki maçta da formda bir görüntü sergilen Mert Günok mu başlayacak? İsmail Kartal'ın bu konuda oldukça zorlu bir tercih bekliyor. Bu konuda da artık taktik antrenmanlar sonrası son kararını verecek. Greenwood'un rövanş mücadelesinde ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Yine Asensio'nun yine ilk 11'de başlamasını bekliyorum ben. Şutun biraz karşısında.
0: Çok teşekkür ederim değerli vaktini ayırdın İrfan abi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25'ti. Yusuf Yal, sorunu kaçırdım, lütfen kusura bakma. Birazdan ilerleyen bölümde sorularınızı cevaplayacağım. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Bursa Spor'un gündemini konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy olacak. Süha Gürsoy ile birlikte Bursa Spor'un transfer gündemini değerlendireceğiz. Sevgili dinleyenler, yaşanan gelişmeler var. Benim de bugün gün içerisinde Ajans Spor'da yapmış olduğum bir haber var. Onu da paylaşmak istiyorum. Hemen haberi paylaşalım. Galatasaray'a Neom'dan Zeze ile Leipzig'den El Bishbaou önerildi. Her iki oyuncu da stoper pozisyonunda oynuyor. Her iki futbolcu da artı 4 kontenjanında yer alıyor. Galatasaray'da hedef bu iki oyuncunun transferini Villarreal maçına kadar, Villarreal'le oynanacak olan hazırlık maçına kadar iki oyuncudan birisini kadroya dahil etmek. Bu bilgiyi de aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz bu bölümde AS TV müdürü Süha Gürsoy. Bursa Spor'u konuşacağız kendisiyle. Süha abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Sevgili Salim, sen nasılsın?
0: İyi, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gelecek hafta birincilik başlıyor yani. Evet. Bu hafta sonunda cuma, cumartesi ve pazartesi günü oynanacak olan maçlarla birincilik başlıyor. Bunu da paylaşmış olalım. Birincilik Süper Lig'e göre bir hafta erken başlıyor. Dinleyenlerimizle de bu bilgiyi paylaşmış olalım. Belki hafta sonunda maçları izlemek isteyenler, maç özlemi olan izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz karşılaşmaları takip edebilirler. İlk hafta heyecanı başlıyor. Bursa Spor son olarak Zeki Yavru'yu kadrosuna dahil etti. Henry Onyekuru ismi gündeme geldi. Bu iki transfer gelişmesiyle başlayalım. Zeki Yavru uzun yıllar Samsun Spor'da oynadı. Şu anda Bursa Spor'da. Henry Onyekuru iddiası gerçeği yansıtıyor mu?
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim, sana da iyi haftalar, dinleyenlerimize de iyi haftalar diliyorum. Onyekuru soru işareti, yani olabilir, olmaz. Bursa Spor'da gelecek oyuncular.
0: Yabancı kontenjanı dolu diyebiliyorum abi Bursa Spor.
1: Şu anda baktığınızda ben sana yabancıları, hemen Bursa Spor'un yabancılarını şöyle bir sayayım.
0: Tabii ki.
1: Botra, İnerçu, Elitim, Baker. Ondan sonra bakıyoruz Lincoln ve Toral Bayro. 6 yabancısı var Bursa Spor'un. Onyekuru gündemdeki isimlerden biri olabilir diyorum. Çünkü ben bunu her seferinde söylüyorum. Bursa Spor'da transfer konusunda ortaya çıkan isimlerde kesinlikle ciddi bir gizlilik hakim. Çünkü bunu şuna dayanarak söylüyorum. Başkan Sayın Enes Çelik kesinlikle dışarıya bir ismin sızması konusunda çok temkinli davranıyor. Sızmasını istemiyor. O nedenle Onyekuru olur, bir başkası olur. Çünkü onlarca oyuncu yazılıyor. Bunlardan biri, ikisi, yedisi ya da sekizi alınıyor. Hatta yüzden fazla oyuncunun ismi geçti Bursa Spor'la ilgili şu ana kadar transfer döneminde. Ben isim üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama önemli transfer gelişmeleri var. Mesela Emirhan Başyiğit ile anlaşmak üzere Bursa Spor, Sivas Spor'dan stoper, genç bir stoper, sol ayaklı bir stoper. Bununla iş resmiyete binmek üzere Sadık Kavraz da Sivas'a gitti kiralık olarak, bu transfere karşılık. Artı bir de Bursa Spor yine edindiğimiz bilgilere göre bir miktar bonservis ödeyecek Sivas Spor'a. Emir Kayacık, Bursa Spor'un genç savunmacılarından, sol bek, keza aynı şekilde o bölgede de oynayabiliyor. Kahramanmaraş İstiklal'e gitti, o da kiralık olarak. Bir de orta saha oyuncularından Zeki Dursun da Bolu Spor'a gönderildi. O da kiralık olarak forma giyecek. Yani Bursa Spor'da ciddi anlamda bir transfer çalışması, transfer gündemi var. Sürpriz bir transfer gerçekleşti. Zeki Yavru, Samsun Spor'un 34 yaşındaki oyuncusu, onunla Bursa Spor bir anlaşma yaptı. Kimsenin beklediği bir transfer değildi.
0: Doğma şartlarda Iğdır'la anlaşmıştı abi. Iğdır'la anlaşmıştı. Muğla Spor'da ciddi derecede istiyordu.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Bursa Spor bunu bir gece operasyonuyla bitirdi. Net söyleyeyim, çünkü hiç gündemde olmayan, hiç adı duyulmayan, dedim ya az önce, yani Bursa Spor'da işte Her yerde Onyekuru'nun ismi geçiyor. İşte başka futbolcuların adı geçiyor ama hiçbir yerde Zeki Yavru'nun ismi geçmedi. Bunu evet. anlatmak istiyorum. Bursa Spor'da strateji bu şekilde. O nedenle Sayın Başkan'ın da bu stratejisine saygı duymak gerekiyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz Süha Gürsoy, sohbetimiz devam ediyor. Süha abi, Bursa Spor taraftarı, Bursa Spor takımı hangi ligde olursa olsun fedakarlık yapan, sadece Bursa Spor taraftarı değil Bursa kenti, Bursa Spor aidiyetini biliyoruz, sahiplenme duygusunu biliyoruz. Localara, kombineleri birkaç saat içerisinde bitirdi. Yeni sezonda yine kapalı gişelere oynayacak Bursa Spor takımı. Yani şu anda hava nasıl şehirde?

0: camiada hava nasıl? Üçüncü ligden ikinci lige, ikinci ligden de birinci lige yükselen bir Bursa Spor takımı vardı. Hull City ile oynanan hazırlık maçında tribünler muhteşemdi. Arda Turan'la...
1: Şaktar Donetsk'le oynanan maç.
0: Düzeltiyorum. Şaktar Donetsk'le oynanan maçta tribünler muazzamdı. Şaktar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'ın sevgiseli vardı. Güzel görüntüler ortaya çıktı. Neler söylersin Süha abi?
1: Şimdi şöyle, az önce senin de belirttiğin gibi Bursa Spor taraftarı takımını yalnız bırakmıyor.
0: Evet.
1: Birkaç saat içerisinde 39 bin kombine sattı Bursa Spor. Yani bunu her baba yiğit kulüp başarabilecek mi? Soru işareti. Başaramaz benim deneyimlerime göre. 39 bin kombinenin birkaç saat içerisinde satılması. Şimdi bir hazırlık maçı oynuyorsunuz. Tribünde 36 bin kişi var. Buna Arda Turan da keza dikkat çekti. Dedi ki yani bir Şampiyonlar Ligi organizasyonu gibi bir hazırlık maçı oynadık. Ben bunu daha önce işte bir Barcelona'da yaşadım. Yani orada bile bu kadar değildi dedi. Yani çok ciddi anlamda takımına bağlı, takımına inanmış bir taraftar topluluğu söz konusu. Tabii ki onlar da 3. ligde, 2. ligde çok sıkıntı çektiler. Yani fiziksel şartları çok iyi olmayan statlarda, tribünlerde yer aldılar. Takımlarını yine yalnız bırakmadılar. Şimdi artık biraz daha göz önüne çıkacaklar. Biz AS TV olarak, CLB Medya olarak geçtiğimiz sezon Bursa Spor'un tüm maçlarını yayınladık. Orada zaten tribün şovlarını bütün Türkiye gördü.
0: Evet.
1: Herkes şahit oldu. Şimdi bu sezonda keza TFF1'de yine kapalı gişe oynayacak Bursa Spor taraftarı, Bursa Sporlu futbolcular. Taraftarlar da tribün şovlarına bu karşılaşmalarda devam edecekler. Bursa Spor Türk futbolu için önemli bir kulüp. Tıpkı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer güzide diğer kulüpler gibi Bursa Spor'da yavaş yavaş o yıllardır arzuladığı Süper Lig'e doğru ilerliyor. Bunda da en önemli itici gücü kuşkusuz taraftarı olacak. Bu sezonda yine kapalı gişe oynayacak Bursa Spor maçlarını.
0: Süha abi, bir son dakika gelişmesi var. Dinleyenlerimizle paylaşalım. A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Kasım ayında Belçika ile oynayacağı maç Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Bunu da paylaşmış olalım. 12 Kasım Perşembe günü milli takımımız Belçika'yı konuk edecek. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Saat 20'de başlıyor. A milli takımımızın Eylül ayında 2 tane maçı var. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumunda, ikinci maçta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Devamlı soruyorsun abi, Bursa'ya gelecek misin diye. Allah nasip ederse hem Kocaeli'de oynanacak olan maçı hem de Bursa'da oynanacak olan maçı takip edeceğim. İtalya maçında Bursa'dayım abi ben de.
1: O zaman İtalya maçında beraber yemek yiyeceğiz.
0: Tamamdır abi. Hemen şunu sormak istiyorum Süha abi. Uzun yıllardır, yaklaşık 25-30 yıldır Bursa Spor'u takip eden bir basın mensubusun.
1: Evet, 30 yıl oldu bu sene.
0: 30. yılın. 2009-2010 sezonunda şampiyonlukta vardın. Her maçı takip ettin. Bursa Spor Anadolu'da bir devrim yaptı. Şu anda Başkan Enes Çelik'le birlikte 3. ligden 1. lige kadar yükselen bir takım. O izlenim alıyor musun? Rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı döneminde elde edilen başarı tekrarlanır mı? Çünkü Bursa Spor camiası, Bursa kenti buna alışkın.
1: Şimdi çok güzel bir noktaya değindim. 2009-2010 futbol sezonu başladığında kimse Bursa Spor'un şampiyon olacağını aklından geçirmiyordu.
0: Evet.
1: Buna futbolcular da dahil, teknik direktör Ertuğrul Sağlam da dahil, başkan, rahmetli başkan İbrahim Yazıcı da dahil. Yani kimse 2009-2010 sezonunda 16 Mayıs 2010'da şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağına sezonu o şekilde başlamamıştı.
0: Evet.
1: Ama yine arkasında ciddi bir taraftar topluluğu vardı Bursa Spor'un.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir detay daha var. Başkan, rahmetli başkan İbrahim Yazıcı hiç şampiyonluk kelimesi kullandırmadı. Son maça kadar, son saniyeye kadar hiç şampiyonluk kelimesi kullandırmadı kimseye. Böyle bir hava hakimdi. Böyle bir anlayış hakimdi. Şimdi durum biraz daha değişti. Şimdi Bursa Spor 3. Lig'de de Enes Çelik yönetiminde 3. Lig'de de çok güçlü bir kadroya sahipti. 2. Lig'de de çok güçlü bir kadroya sahipti. Şampiyonluk adayıydı. Bu sene de TFF 1'de de keza

0: aynı şekilde yine güçlü bir kadroya sahip ve şampiyonluk parolası da çıkacak. Benzerlik şu, taraftar evet, taraftar takımın arkasında o sezon da vardı. O sezon bir mucizeye imza attı. Anadolu'da bir futbol devrimine imza atmıştı. 2009-2010 futbol sezonunda Bursaspor aldığı seri galibiyetlerle. Ama baktığınızda bu sezon şampiyonluğun favorisi olarak sezona başlıyor. Aradaki fark bu. Ben o nedenle 2009-2010 futbol sezonunda Süper Lig şampiyonluğu çok özel ve anlamlı bir şampiyonluktu. Bu seneki şampiyonluk içinde eğer olursa tabii ki olmasını arzuluyor bütün Bursa Spor camiası. Bu sene favori olduğu için şampiyonluk olacak. Ha, anlamı şu, tekrar Süper Lig'e çıkacağı için çok anlamlı bir şampiyonluk olacak. Bunu biliyorsunuz 2005-2006 sezonunda Bursa Spor yine yaşamıştı. 2004 evet. sezonunda küme düşmüştü. 2005-2006 sezonunda da Levent Kızıl'ın başkanlığında TFF 1'den Süper Lig'e yükselmişti.
1: Raşit Çetiner'di zannedersem teknik direktör.
0: Teknik direktör de Raşit Çetiner'di. Raşit Çetiner'in de o Ümit Milli Futbol takımıyla efsaneleşmiş teknik direktörlüğü döneminde Bursa Spor'un teknik direktörü olmuştu evet. Raşit hocamız da.
1: Bu arada ilk 8 haftalık fikstür açıklandı. Saatleri açıklandı maçların. İlk hafta Bodrum deplasmanı. İkinci hafta
0: Pazar 21.30.
1: 21.30. Sonraki hafta 21.30. İssa Iğdır maçı. Sonraki hafta 3. hafta deplasmanda 21.30'da başlıyor Fatih Karagümrük. Ardından yine deplasman Kayseri Spor'la karşılaşacak. Bursa Spor başlama saati 19. İssa'da bir sonraki hafta saat 20'de başlıyor İstanbul Spor. Ardından yine 20'de başlıyor maçlar. Manisa FK deplasman, Esenler Erok Spor, İssa, Batman Petrol Spor deplasman. Şu ana kadar kamuoyundaki algı şu, birinci ligi takip ettiğimiz için yakından insanlarla da sohbet ettiğimizde Bursa Spor, Fatih Karagümrük ön plana çıkan takımlar arasında.
0: Evet.
1: Fatih Karagümrük Bursa Spor maçı da 3. hafta oynanacak.
0: Hı hı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu burada da. Bursa Spor taraftarları burada federasyona diyor ki ya arkadaş Türkiye'de en çok taraftar toplayan takımlardan başında yer alıyoruz. Onlardan biriydi işte Galatasaray, Fenerbahçe, evet. Beşiktaş, Trabzonspor gibi. Ya bizim maçlarımızı niye cuma günü, pazartesi günü, cumartesi günü oynatıyorsunuz? Biz maçlarımızı pazar günü oynamak istiyoruz diyor Bursa Sporlu taraftarlar.
1: TFF'ye bir başvuru olacak mı?
0: Sanırım yani eğer planlama yapıldı, plan açıklandı ama değişiklik olacağına ihtimal vermiyorum ama Enes Bey mutlaka bir Sayın Enes Çelik mutlaka bir girişimde bulunacaktır. Çünkü tarafların ciddi anlamda bir serzenişi var bu konuda. Yani biz maçlarımızı pazar günü saat 21.30, 19.20 neyse ona göre oynamak istiyoruz. Yani çünkü çalışan kesimin çok fazla olduğu bir şehirde cuma günü işte ne bileyim hafta için perşembe günü ya da ne bileyim cumartesi günü oynamayı Bursa Spor taraftarlar takımların oynamasını istemiyor. Bu konuda da federasyona biraz serzenişte bulunuyorlar.
1: Yani ben Bursa'da Bursa Spor maçları ve milli maçları takip ettiğim için biliyorum. Hafta içi olan maçlarda ciddi bir trafik sorunu oluşuyor. Zaten büyük bir çoğunluk tramvayla geliyor maça. Tramvayda da ciddi kalabalıklar oluşuyor. Bu noktada da pazar günü olsa daha iyi olabilir. Direkt zaten.
0: Yani taraftarların bu konuda bir talebi var. Bakalım Bursa Spor Kulübü bir girişimde bulunur. Federasyonda konuyu değerlendirir. Kanaatindeyim.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Süha Gürsoy. Süha abi, Emirhan Başyiğit'in transferinden bahsettin. Salih evet. Kavrazlı kiralandı mı Sivas Spor'a?
0: Bildiğim kadarıyla kiralandı. Anlaşma bu şekilde.
1: Anlaşma bu şekilde. Peki Bursa Spor'dan Sivas Spor'a gidecek olan başka bir oyuncu var mı?
0: Başka bir oyuncu yok. Hayır.
1: Emirhan Başyiğit stoper.
0: Emirhan Başyiğit stoper pozisyonunda o gelecek sol ayaklı. Bunun üzerine Bursa Spor bir bonservis artı Salih Kavrazlı'yı da kiralık olarak gönderecek.
1: Salih Kavrazlı da ikincilikte şampiyon olan kadroda. Ciddi işler başarmıştı. Devre arası Adana Demirspor'dan gelmişti.
0: Evet.
1: Yani gelecek vadeden bir oyuncu. Bursa Spor'un planlaması olduğu için de kiralık gidiyor oyuncu. Satın alma opsiyonu var mı Sivas Spor'un?
0: İşte onu bilmiyorum. Dinleyenlerimize yanlış bir yönlendirme yapmak istemiyorum.
1: Geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Kerem Matışlı, 19 yaşında Kerem. Kerem'le ilgili sizin yapmış olduğunuz açıklama, Bursaspor'un ilk 11'deki kalecisi olacak demiştiniz. Doğru. Gelen teklifler değerlendirilmeyecek demiştiniz. Kaleci pozisyonu için Ahmet Kıvanç var, Anıl Ata var. Anıl da geçtiğimiz yıl şampiyon olan kadroda yer almıştı.
0: Hı hı.
1: Kerem'le ilgili yurt dışından bir ilgi söz konusu mu? İzlemeye gelecek olan kulüpler var mı?
0: Çünkü geçen sezondan itibaren zaten birçok kulüp izliyor Kerem Matışlı'yı. Yani Türkiye'de Galatasaray'la adı anılıyor, Galatasaray'la ilgili görüşülüyor ama Matışlı'yı yurt dışından birçok kulübün izlediğini biliyoruz. Özellikle Alman, Fransız kulüplerinin onun peşinde olduğunu biliyoruz. Yani isim şu anda söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama birçok kulübün onunla bir ilgisi olduğunu, teması olduğunu, Bursaspor kulübünün de bundan haberdar olduğunu, çünkü geçen sezon birçok maçını Bursa'da tribünden izledi. Birçok kulübün temsilcisi ya da menajerler. Matışlı bu sene Bursaspor'da oynar, seneye Süper Lig'e çıkarsa Bursaspor'un Süper Lig'de de kalesini koruyabilir. Çünkü Bursaspor ondan hem faydalanmak hem de yüksek bonservisiyle elinden çıkartmak istiyor. O nedenle ben Matışlı'nın daha çok bu sezon biraz daha vitrine çıkacağı kanaatindeyim. Zaten onun bir sonraki durağı da Amiri Futbol Takımı olacaktır.
1: Yani önemli takviyeler yapıldı ama benim şaşırdığım bir transfer Kelechi Iheanacho. Celtic'te son sezonunda 24 maçta forma görev aldı. 8 ilk 11, 9 gol, 1 asist. Ciddi bir katkı. Middlesbrough seviye, Leicester City, Manchester City. Önemli kulüplerde oynadı. Bu transfer süreci nasıl gelişti Süha abi? Çünkü bir anda gündeme geldi, yerel basında takip ettim. Bir saat sonra kulüp açıklama yaptı.
0: Aslında şöyle, Iheanacho'nun transferiyle ilgili bir hafta önce genç meslektaşlarımızdan Emre Kurtbay bu transferi gündeme getirdi Türkiye'de ilk olarak. Şöyle, Iheanacho transferi için Bursaspor çok uğraştı, çok temas kurdu ve oyuncuyu renklerine katmaya başardı. Şimdi Iheanacho'nun kariyerine baktığında yani yok yok oynadığı takımlar, o deneyimi vesairesi. Şimdi Premier Lig'de 196 maça çıkmış, 42 gol 27 asist. Championship'te 38 maça çıkmış, 6 gol 3 asist. FA Cup'ta 25 maça çıkmış, 18 gol 3 asist. EFL Cup'ta 24 maça çıkmış, 10 gol 4 asist. UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıkmış, 4 gol 7 asist. Yani bu oyuncunun 357 üst liglerde 357 maçta 102 gol 51 asisti var. Yani şimdi böyle boş bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Yani CV'si başarılarla dolu, önemli kulüplerde forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. O nedenle Iheanacho bu sezon FFB'lere damga vurabilecek nitelikli bir potansiyele sahip. O nedenle hep beraber göreceğiz. 3 yıllık bir sözleşme imzaladı diyebiliyorum. 3 yıl boyunca da Bursaspor'un formasını terletecek.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bursaspor, evet, adına önemli bir transfer. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu arada 2009-2010 şampiyonluğuyla ilgili konuşmuştuk az önce. Bence o sezonun kırılma maçı deplasmanda Fenerbahçe galibiyeti. Katılır mısın Süha abi?
0: Ya Fenerbahçe galibiyeti önemli bir maçtı. Yani orada geriden gelip işte maçın kazanılması, ondan sonra işte Ozan İpek'in işte tırnak içinde söylüyorum işte kuş avcısı unvanını kazanması. O kadro çok şeyler başardı. O kadro Bursaspor futbolunu, Bursaspor'un değil ülke futbolunun tarihine geçen bir kadroydu. Fenerbahçe maçı çok önemliydi. Diğer maçlar da çok önemliydi. Çünkü bir inanmışlık vardı. O şekilde de mutlu sona ulaştı Bursasporlu futbolcular.
1: Çok teşekkür ederim Süha abi.
0: Nasıl ben teşekkür ediyorum.
1: Eylül ayında İtalya
0: maçı. Her zaman bekliyoruz. Yemek sözüm var sana. Evet. Yemek sözüm var. Mutlaka bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Süha abi. Geldiğim zaman mutlaka haberdar edeceğim. Bursa'ya selamlar. Bursaspor'a da başarılar diliyorum. Umarım güzel, keyifli maçlar oynanır. Özellikle de tribün şovunu merak ediyorum. Nasip olursa Bursa'ya Bursaspor maçı.

0: Buna da gelmek istiyorum.
1: Her zaman bekleriz.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Süha Gürsoy'du. Süha Gürsoy ile birlikte Bursa Spor'u konuştuk. Emirhan Başyiğit transferini açıkladı. Emirhan Başyiğit ile anlaşma sağlandı. Salih Kavrazlı da kiralık olarak Sivas Spor'a gidiyor. Bunu da paylaşmış olalım. Emirhan Başyiğit'in bonservisi de Salih Kavrazlı kiralık artı bonservis ücreti şeklinde. Şimdi saatlerimiz 12.56. Reklam, saat başı at yarışı bantımız var. Ardından ikinci bölümde konuklarımızla birlikte sohbetimiz devam edecek. Tüm takımlarımızı değerlendireceğiz. Bir ara verelim, ardından gelelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelen mesajlar var. İstanbul'dan Yusuf Yal, iyi yayınlar. İbrahim Sarı'nın piyasa değeri 70 milyon euro. Bu transferin olacağını düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe'nin ilacı Rashford demiş. Selamlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı haftalar olsun. Konuş konuş, Türk futbolunda hiçbir şey değişmiyor. Son yıllarda hiç bir rakip takımları, taraftarları kırıcı olmak istemiyorum. Olmam da, fakat Türk futbolunun değişmesi lazım demiş. Derfin Yunus Nane, teşekkür ederim. Merhaba, Göztepe'den haber var mı diyor Elvin Bey. Şu an için yok. Göztepe ile ilgili hafta içerisinde bağlantımızı yaparız Orçun Akten'le. Gelen mesajlar var. Bu mesajları cevaplayacağım. Hattımızda şu anda konuğumuz Sözcü Gazetesi'nden Cenk Çınar. Cenk, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Merhaba Salim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Cenk, Galatasaray'la ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyorsun. Dün de Galatasaray'ın Rennes'le oynadığı hazırlık maçını birlikte takip ettik. Dünkü maça dönelim. Tepkiler vardı. Abdullah Bey'in açıklamaları vardı. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Değerlendirmen nedir? Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçları. Haftaya pazarda Galatasaray'ın rakibi Rams Park'ta Villarreal olacak.
3: Şöyle söyleyeyim Salim, dün maçı seninle de izledik, takip ettik. Yani taraftar artık transfer demekten dili kurudu. Yani maçı bıraktılar. İşte tribünler durusunda transfer nerede tezahüratları yaptı. Artık taraftarın gerçekten sabrı kalmadı ki, şöyle geçen sene de bu tarihlerde hazırlık maçları izlediğimizde tribünlerin daha fazla dolu olduğunu görüyorduk. Ama bu kez dün gördük ki tribünlerden gerçekten büyük bir tepki var. Dursun Özbek'e işte yönetilme, transferler gelmedi diye. Tabii ki bu haklı tepkiler. Çünkü ayın 14'ünde lig başlayacak ve Galatasaray'ın çok eksik bölgeleri var. Hem eksik bölgeleri var, hem de yani ayrılacak olan isimler de olabilir. Çünkü Barış Alper'e ciddi teklifler var. Hem İngiltere'den hem Fransa'dan teklifler var. Osimhen'e tekliflerin olduğunu biliyoruz. Davinson'a keza teklifler var. Yani orada da Davinson da ayrılabilir. Ama Galatasaray'da şu anda sadece tek bir transfer yaptı. Lefey transferi yaptı. Onun da dün performansı gerçekten vasatı aşamadı. Taraftarları zaten dün sosyal medyada oyuncuyu gerçekten yerden yere vurdu. Şöyle söyleyelim Salim. Yani Galatasaray şimdi hem U23 olarak transferlere göz gezdiriyor. Ben de ilk yazmıştım. Porto forması giyen bir Rodrigo Mora transferini Okan Buruk çok istiyor. Ama şöyle bir cevap aldı Porto kanadından Galatasaray yönetimi. 60 milyonu verin, görüşmelere başlayalım. Yani 60 milyonu verirsen transferi gerçekleştirebilirsin. Galatasaray tabii ki de bunu işte hem önce kiralık, daha sonra Dursun Özbek'in taktiğini biliyorsun zaten. Para vermek istemiyor. Önce kiralık alıyor zaten. Diğer türlü satın alma opsiyonuyla birlikte almak istiyor. Yani şu anda o transferi biraz devre dışı bırakalım. Suudi Arabistan'ı çevirdi rotasını bir anlamda. Neon forması giyen Zeze var. Ve Al-Hilal'in genç santraforu Kader Meyte. Galatasaray yönetimi bu iki transferi şu anda odaklandı. Bunları da aynı şekilde satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Şu anda Galatasaray'ın 5-6 tane transfer yapmasını bekliyoruz ki haftaya Villarreal maçı var biliyorsun. Oraya kadar bir tane net bir transfer

0: girmek istiyor Galatasaray. Çorum maçına da ligin ilk haftasında oynayacak Çorum maçına da Galatasaray iki transferle şu ana sezona başlamak istiyor.
1: Peki ben yayına girmeden önce Ajans Spor'da haberini de yapmıştım. Zeze'den bahsettim. Zeze ile birlikte Leipzig'ten El Bishabu önerildi.
0: Evet, senin haberini gördüm. Evet, menajerler tarafından önerilen bir transfer. O da genç bir oyuncu, 21 yaşında. Yani Galatasaray yönetimi dediğimiz gibi, yani U23 o kuralı Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan bir kural. Hem yani nokta atışı transferler yapmaya çalışırken bir anda da o kurala uygun oyuncular arıyor. Yani şu anda dediğimiz gibi Galatasaray'ın yedek santraforu yok. Barış Alper giderse bir kanat oyuncusu lazım. Mertens'ten sonra bir 10 numara. Yani taraftarlar sürekli söylüyor. Biz maçtan önce de taraftarlarla konuşuyoruz. Yani Mertens'ten sonra bir türlü 10 numara gelmediği isyan ediyorlar. Yani bek konusu var. Yedek beki yok. Davinson bir ay sonra neredeyse Dünya Kupası'ndan bir ay sonra İstanbul'a geldi. Yani Galatasaray'ın şu anda çok eksiği var. Transfer dönemine bir ay var. Ligin başlamasına da 11 gün süre var. Yani Galatasaray'ın taraftarının buradaki isyanına ben çok doğru buluyorum.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi dinleyenlerimizle de paylaşalım. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Suvari ismi verildi. Adnan Suvari, Göztepe'nin efsane isimlerinden birisi. Türk futbolunun efsane isimlerinden birisi. Bunu da paylaşmış olalım. Süper Lig'in adı 2026-2027 sezonunda Adnan Suvari sezonu oldu. Şimdi çok kısa bir aramız var. Cenk, hatta beklersen mutlu olurum. Ardından bir sorum daha olacak. Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cenk Çınar, sohbetimiz devam ediyor. Cenk, Gabriel Sara dünkü maçta da oynadı, golünü attı. Gabriel Sara'ya teklifler geldiği ifade ediliyor. Son durum nedir? Tekrardan arayalım Cenk'i. Şu anda mesaj attı. Tekrardan arayalım Cenk Çınar'ı. Mesajını gönderdi. Tekrardan aramış olalım. Gelen mesajlar var. Bunları da kontrol ediyorum. İyi günler. Ben İzmir'den Hakan. Büyük Altay ile ilgili son haberleriniz nedir acaba? Ahmet Nur Çebi Bey'in satın alması bekleniyordu. Fakat bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Ve ben bir İzmirli olarak Altay için bağış kampanyası hiç yapıldı mı duymadım. Bilginiz var mı? Ben de duymadım. Hattımızda konuğumuz tekrardan Cenk Çınar. Cenk, sorumu tekrardan paylaşmak istiyorum.
0: Tabii ki de.
1: Gabriel Sara dünkü maçta gol atan isimlerden birisiydi. Gabriel Sara ile ilgili Premier Lig'den ve Suudi Arabistan Pro Lig'inden tekliflerin geldiği ifade ediliyor. Son durum nedir?
0: Şöyle dün de takip ettik gerçekten. Hem golün yanı sıra verdiği kilit paslar, yani o diri görüntüsü, yani hep sezon açılışında Gabriel Sara çok kilolu deniyordu ama yani dünkü performansıyla bunun olmadığını gerçekten bize gösterdi. Evet, teklifler var ama kesinlikle Okan Hoca şu saatten sonra, 15 gün sonra ligler başlıyor, Sara gibi kilit bir oyuncusunu satmak istemiyor, göndermek istemiyor. Çünkü zaten bir sürü taktiğe gerekiyor. Bir de elindeki oyuncuları da göndermek istemiyor. Çünkü Barış Alper meselesi var. Barış Alper yönetime Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda gitmek istediğini belirtti. Ciddi de teklifler var İngiltere'den. Everton'dan teklif var. 35 milyon civarında. Yönetim bunu 40 milyon bandında bir transfer istiyor. Çünkü Keçiören'e de bir pay verilecek. O yüzden Galatasaray eline 40 milyon geçmesini istiyor. Eğer Everton teklifini güncellerse Barış Alper'in ayrılığı sürpriz olmaz. Ki Barış Alper de ayrılırsa Galatasaray kanada en azından iki tane A sınıfı bir tane kanat almak zorunda. Şu anda Galatasaray'ın önceliği 10 numara. Sosyal medyada çıktı, haberlerde çıktı. Batrakov. Batrakov transferi için Galatasaray çok uğraşıyor. Dursun Özbek bizzat devrede. Ama tabii ki de onun da bir maliyeti var. 25 milyon, 30 milyon euro konuşuluyor. Galatasaray bunu pasifler halinde ödemek istiyor. Ama Lokomotiv Moskova'da peşin işte 25 milyon peşinatı verin, bu transferi bitirin. Dursun Özbek de taksitler halinde ödeyin deyince de Lokomotiv Rus kulübü de o zaman taksitler halinde verirsiniz, bunun bonservisi işte 25 değil de 30 milyon avro olur diyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor ama Galatasaray tarafından şu haberi verelim. 3 Ağustos tarihi itibariyle Galatasaray'ın anlaşmaya yakın olduğu bir futbolcu maalesef şu anda yok. Ligin başlamasına 11 gün var ama Galatasaray'ın şu anda bir transferde böyle deyince bitirebileceği bir futbolcu yok maalesef.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Cenk Çınar. Cenk, bunun dışında var mı bir gelişme?
0: Şöyle çok yani transferde bugün de sosyal medyada bizim senin yaptığın bir haber vardı. Bir de Almanya'dan bir tane golcü transferi listesini aldı deniyordu. Onun da ismini verelim. İlyas Ansa. Şu anda Almanya'da oynayan Ghana asıllı Alman futbolcu, Union Berlin'de oynuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon. 1.92 boyunda bir santrafor. Galatasaray onun için de menajerler Galatasaray'a teklif yaptı. Galatasaray'da bunun için uğraşıyor ama dediğimiz gibi öncelik Galatasaray'ın kesinlikle bir 10 numara. Osimhen'in yediği kanat oyuncuları ve bir sol stoper. U23 kuralına uyan bir sol stoper istiyor Galatasaray.
1: Peki sol stoper arayışı devam ediyor. Türkiye'den yerli isimlerden var mı?
0: Yani şimdi kural olduğu için yerli isimlere de Galatasaray yönelmişti ama yani yerli isimlere yöneldiği için kulüpler çok fazla yani kapıyı 10 milyondan açıyor. Bu yüzden de yani hem menajerler komisyonunu arttırdı, hem kulüpler bir anda işte 5 milyonluk oyuncuya bir anda iki katı fiyat verip 10 milyon almaya çalışıyor. O yüzden Galatasaray böyle iç piyasaya biraz daha şey değil, sıcak bakmıyor. Ahmet Can kaptan gelmişti Galatasaray'ın ama o da şu anda maliyet konusunda şu anda uzak görüyorum ben.
1: Evet, Ahmet Can kaptan ismi de gündeme gelmişti. Ahmet Can dışında Ümit Aktağ ismi gündeme gelmişti.
0: Ama dediğimiz gibi işte bu kural yüzünden bir anda kulüpler maalesef bir anda 5 milyonluk oyuncuyu dediğim gibi 2 katı fiyatına satmaya çalışıyor. Galatasaray'da bu fırsatçılığı engellemek adına biraz da iç piyasa transferini biraz da uzatlatıyor diyebiliriz Salih.
1: Peki devam edelim. Ayrılacak isimler var mı?
0: Şöyle teklifler var. Yani Niyaga transferi kiralık gideceği söylenirdi ama dünkü performansı gerçekten yani Leslie transferine göre
1: Leslie'den iyiydi.
0: Vallahi iyiydi gerçekten. Yani Leslie'yi gördüğümüzde yani Galatasaray taraftarlar da görmüştür. Yani normal bir sıradan bir Anadolu topçusundan bir farkı yoktu Leslie'nin. Galatasaray'da oynayacak bir oyuncu değil. Çünkü Galatasaray'ın hedefi tamam lig olabilir ama Avrupa'da da bir Galatasaray başarısı, transferler ona göre yapılmak isteniyor ama Leslie'yi şu anda bırak Avrupa'da, ligde bile bence ikinci ya da üçüncü futbolcu tercih edilir. Futbol Türkiye Kupası topçusu gibi bir performans gösterdi Leslie. O yüzden de dediğin gibi Niyaga biraz da şu anda onun önünde. Davinson'un teklifleri var. Şimdi ayrılacak futbolculara da gelelim. Davinson'un teklifleri vardı. Yani Davinson'un şimdi Dünya Kupası bittikten neredeyse bir ay sonra takıma katıldı. Ona da eleştirileri var. Davinson'un teklifi var dediğimiz gibi. Barış Alper'e teklif var. Şu anda Galatasaray'da ayrılacak en yakın isim ben Barış Alper'i görüyorum. Çünkü hem Barış Alper istiyor, hem Galatasaray'a iyi bir teklif gelirse gönderecek, hem de yani şu anda Everton Barış Alper'i çok istiyor. Şu anda sarı kırmızılarda ayrılan en yakın isim Barış Alper diyebiliriz Salih.
1: Bu arada ben de bir özel haber peşindeyim. Gündemde yer alan isimlerden bir tanesiyle. Şu an oyuncunun bağlı olduğu kulüpteki yetkiliyle görüşüyorum. Direkt bitti yönünde demiyor. Zeze ile ilgili bitti. Hemen gelecek yönünde bir mesaj atmadı. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Zeze ile Okan Hoca zaten çok istediğini belirtti ama orada da şöyle bir anlaşmazlık olabilir. Galatasaray direkt aracıyla değil de direkt kulüple bir temasa geçme yönünde bir talebi olmuştu. Orada bir sıkıntı olabilir. Menajeri niye benimle temasa geçmiyorsunuz diye kulübe. Orada bir karışıklık var ama Galatasaray bunu çözerse Okan Buruk'un da çok istediği bir oyuncu izleyeceğiz.

0: Reze iyi oyuncu yani, direkt Neom'a transfer yaptı. Neom da son dönemlerde Suudi Arabistan Ligi'nde, Pro Ligi'nde gidenler bilecektir. Ayrı bir şehir oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon Pro Lig'e yükseldiler. İkincilikten birinci lige yükseldiler. Ve iyi işlere de imza atıyorlar. Yapmış
1: Yani
0: oldukları transferlerle, hatırlarsın o şampiyon olduğu sezonda da Neom golcü oyuncular hem bayacak neydi.
1: evet, hem zaten adam fizikli adam, 20 milyon bonservis bedeli var, genç oyuncu 21 yaşında, yani Galatasaray'a iyi şeyler katabilir. Yani Arabistan'da oynamış olması Galatasaray'ın aklına bir soru işareti bırakmasın, gerçekten kaliteli bir oyuncu dedi.
0: Evet, yani kaliteli bir oyuncu.
1: Fransa
0: Fransa
1: U21 milli
0: ligindeki
1: takımında da oynamış. Evet.
0: performansıyla zaten transfer oldu.
1: Evet, Fransa U21 alt kategorilerinde de oynadı. 3 gol atma başarısı gösterdi, stoper oynamasına rağmen gerçekten. 1.90 boyunda tam böyle Galatasaray'ın aradığı kule tipi stoper.
0: Tam Süper Lig için uygun. Bonservis bedeli, güncel piyasa değeri şu anda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Nant'tan Neom'a geçtiğimiz sezon 20 milyon euro karşılığında transfer oldu. U21'de 8 maçta 3 gol attı. Fransa U21 takımında.
1: Stoper olmasına rağmen kafa
0: Fil
1: toplarına etkili bir
0: dişi asıllı
1: oyuncu.
0: Fransız oyuncu, 1.90 boyunda.
1: Evet.
0: Yani bunun dışında Leipzig'ten benim yazdığım isim var. Sen o ismi araştırabildin mi, Cenk?
1: Şöyle, menajerin önerisi olduğu için Galatasaray şu anda kiralık olarak düşünüyor yine oyuncuyu. Diğer kulübün de bonservis beklentisi var, 20 milyon civarında. Ama Galatasaray önceliği şu anda kiralık alalım, deneyelim. Olursa şeyini alırız, bonservisini alırız, ama kulübü buna yanaşmıyor. Kulübü peşin para istiyor.
0: Bir de merak ettiğim bir durum var. Can Armando Güner yerli mi oynayacak? Yerli statüsünde mi oynayacak?
1: Canan yerli statüsünde, evet. Yerli statüsünde olacak, ama yani Canan da yerli statüsünde oynasa bile yani Galatasaray'ın kadrosuna şu an girecek bir oyuncu değil maalesef. Hem şimdi antrenmanını da takip ediyoruz biz. Yani Okan Buruk çok antrenman performansından da memnun kaldığını söyleyemem. Can Armando'nun.
0: Bu arada hemen gelen mesajı aktarayım. Hemen aktarıyorum dinleyenlerimizle de. Neom Sportif Direktörü Kayrikos Duarakes'le konuştum. Az önce mesajlaştım. Oyuncuyu kiralık vermek istemiyoruz diyor. Ben de dedim, zorunlu satın alma şartıyla mı kiralayacaksınız? Bonservis bedeli nedir diye. Gelen cevabı okuyorum. En iyi sol ayaklı savunma oyuncularımızdan biri. Oyuncu gelecekte Fransız milli takımının oyuncusu, kiralamayacağız diyor.
1: Yani şöyle, tabii ki de
0: Bu arada
1: kaliteli.
0: gerçekten dürüst bir insan. Ben zaman zaman mesajlaştığımda direkt net bilgiler aktarıyor. Yani gündemdeki isimlerden birisi Neom'dan Zeze. Neom yetkilileriyle de az önce temasa geçtim. Son durum bu transferle ilgili. Cenk Çınar'ın bağlantısı düştü. Tekrardan arayabiliriz Vatikan. Kendisi hattan düştü diye biliyorum. Tekrardan arayalım. Gelen mesajlar var. Bunları da yanıtlayacağım sevgili dinleyenler. Merhaba. İyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Beşiktaş taraftarı olarak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal bu takımın başına defalarca geldiler. Başarılı olamadılar. Yine başarılı olamayacaklar. Sadece parayla bu işlerin şampiyonluk olmuyor sadece demiş. Ankara'dan Serdar Bey yazmış. Salim Bey, Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim. Dün Abdullah Kavukçu, bugün Sayın Dursun Özbek açıklama yaptı. Taraftara sağduyu ve sabır talebinde bulundular. Bence biraz sabırlı olmakta fayda var. Limitleri göz ardı edip transfer yapan kulüpler ciddi manada sıkıntı yaşayacaklar. Sizin ve Cenk Bey'in bu konudaki düşünceleri nedir acaba? Selamlar, saygılar demiş. Serdar Bey'in sorusunu duydun mu Cenk?
1: Efendim, bir daha aktarır mısın? Duymadım valla.
0: Dün Abdullah Bey, bugün de Sayın Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Taraftara sağ

0: duyu ve sabır talebinde bulundular. Bence biraz sabırlı olmakta fayda var. Limitleri göz ardı edip transfer yapan kulüpler ciddi manada sıkıntı yaşayacaklar. Sizin ve Cenk Bey'in bu konudaki düşünceleri nelerdir demiş.
1: Şöyle söyleyelim. Şimdi Galatasaray yaklaşık 20-25 gün önce biz antrenmanı takip ettik. Kemerburgaz'da sezonun açılışını yapmıştı. Dursun Özbek de orada şöyle bir şey söylemişti. Biz 4 sene şampiyon olduk. Transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Ama aradan 25 gün geçti. Hiçbir takviye gelmedi. LSE haricinde bir takviye gelmedi. Burada tabii ki taraftarı haklı görüyorum. Ben de kesinlikle haklı görüyorum. Çünkü yani 4 sene evet üstte şampiyon oldu Galatasaray, büyük başarı. Ama 4 sene boyunca da transfer konusunda sürekli bir gecikme var. Kampa gecikmeler var. İşte sezon başlamasına burada 10 gün kaldı. Gecikme var. Çok eksik var Galatasaray'da. Hala çözülmüyor. Evet, Dursun Özbek'in kredisi var. 4 sene üstte şampiyonluk apoleti olan bir başkan. Tabii ki kredisi var. Ama bu transferlerin geç kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Yani mutlaka transfer gelecekti. Ben haftaya bir tane transfer bekliyorum. Çorum maçına da en az 2 tane transfer çalışmasında olduğunu biliyorum Galatasaray'ın. Ama dediğim gibi bunlar Galatasaray'ın transferde geç kaldığını göstermez. Çünkü şimdi gelecek transferlerle Avusturya kampı görmüş. İşte Kemerburgaz'da kamp yapan futbolcuların biraz daha gerisinde kalacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, yeni gelen transferlerde böyle durumlar söz konusu olabiliyor.
1: Evet, bir tane işte geçen sezon Sané transferiyle dedi Galatasaray taraftarı acaba artık devran değişiyor mu? Galatasaray artık erken bir transfer yapıyor dendi ama bu sene de Galatasaray taraftarı maalesef aynı şeyi gördü.
0: Bu arada Neom'un yetkilisiyle hala mesajlaşıyorum. Net bir şekilde biz kiralık göndermeyeceğiz diyor ısrarla.
1: Adamlar hatta en önemli oyuncularından birisi, potansiyeli olan birisi. Niye
0: bu arada yani şunu da söyleyeyim, yani şunu da dile getireyim. Yurt dışındaki kulüp yetkilileri daha şeffaf oluyorlar. Neyse onu ifade ediyorlar. Mesela Neom'la ilgili Icardi'nin ismi anılmıştı. Ben sormuştum Icardi gündeminizde mi diye. Direkt hayır, gündemde değil, bu tarz transfer yapmayacağız dedi. Devre arasında o transfer gerçekleşmedi. Resmi teklif de yapmadılar.
1: Yani yine dediğim gibi yabancı kulüplerle konuştuğunda bir şey bulabiliyorsun, muhatap olabiliyorsun. Ama işte maalesef ülkemizde ulaşabilmek bile büyük güç, bırak yöneticiyi, onun işte dıdısına ulaşmak için neler yapıyoruz sen biliyorsun.
0: Ya bir de Türkiye'de net bir şekilde şunu söyleyeyim mi? Haber alıyorsun yöneticiden veya doğrulatıyorsun, direkt şey zannediyor mesela Türkiye'deki yönetici profilleri. Bu elimizin altında, bizim dediğimizi yazar, bize uygun davranır şeklinde. Yani özellikle de takım bazlı takip eden muhabirlere bu bakış açısında bakılıyor. Sevdiğim bir tarz da değil. Teyit etmeden de girmiyorum zaten. Bana önerildiği yönünde ama direkt net bir şekilde Neom yetkilisi diyor ki kiralık olarak vermeyeceğiz. Potansiyeli olan bir oyuncu. Bunu da zaten yayından çıktıktan sonra haberleştireceğim. Son olarak sorduğum soru, belirlediğiniz bonservis miktarı nedir dedim. Henüz cevap gelmedi ama muhtemelen cevap yazacaktır. Kendisine futbol severler hatırlar, Nottingham Forest'te de çalışmıştı. Nottingham Forest'te de yönetici olarak yer aldı. Peki çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediklerin Cenk?
1: Ben teşekkür ederim Salim. Ya dediğim
0: sen
1: gibi
0: yoğun bir şu şekilde anda çalışıyorsun.
1: Evet, evet. Fenerbahçe, Trabzonspor bayağı bir transferlerde girişim yapıyor. Trabzon'un da çarşamba günü Salah İstanbul'a getirmek istediğini öğrendik. Çarşamba evet, akşamı İstanbul'a gelip oradan Trabzon'a gidecek. Taraftarlar da çok heyecanlı. Yani çok büyük bir karşılama töreni hazırlığı yaptığını ben biliyorum. Hayırlı olsun. Evet.
0: Yani bir aksilik yaşanmazsa bendeki bilgide özel uçakla Yunanistan'dan çarşamba günü İstanbul'a, İstanbul'dan da Trabzon'a geçecek. Bunu söyleyelim. Beşiktaş'la ismi sıklıkla anıldı. Hatta Beşiktaş cephesi kişisel şartlarda da anlaşmıştı. Ardından Trabzonspor yürüttü bu transferi. Ben bir futbol sever olarak Salah'ın oynadığı hiçbir takım fark etmeksizin ligimizde görmek isterim Muhammed Salah gibi bir süperstarı.
1: Tabii ki hem lige bir renk katacak, hem Trabzon, tüm dünyanın Trabzon'u bilmesine vesile olacak. Yani kaliteli bir topçu alıyorsan bu maliyetleri artık katlamak zorundasın. Trabzonspor'da bunu yaptı. Sponsorlar gerek, kendi öz sermayesiyle Salah gibi dünya ünlü bir futbolcuyu getirdi. Kim derdi ki geçen sezon Galatasaray Liverpool maçını izlerken Salah Trabzon'a gelecek. Ama işte futbolun güzeli de bu Salim.
0: Bu arada şu anda Trabzonspor'un Instagram'daki takipçi sayısı 1.6 milyon. Salah transferi açıklanırsa 2-2.5 milyon bandında bir yükseliş bekliyorum. Takipçi
1: çok daha
0: sayısı
1: fazlası olur. Çok daha fazlası olur.
0: Çok yani ben olur. Asgari'den konuştum. Çok teşekkürler Cenk. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Cenk Çınar'dı. Gelen mesajlar var. Oğuzhan Bey yazmış. Salim abi, senin ağın geniştir. Bir Beşiktaş'la ilgili de bir yerlere ara lütfen mesajlar gönder demiş. Teşekkür ederim Oğuzhan. Beşiktaş'la ilgili de istihbaratlarımı topluyorum. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Bazen takımlarla ilgili haberler yapıyorum. Ardına yorumlar geliyor. Instagram'dan mesajlar geliyor. Abi bizim takımla ilgili de haber versene şeklinde. Ya şöyle, direkt o bilgi akışında birincilik ve Süper Lig'den daha çok haberler veriyorum. O gün için hangi takımla ilgili haber gelirse paylaşıyorum. Herhangi bir takıma karşı kısıtlamam ya da pozitif ayrımcılık yaptığım söz konusu değil. Haber doğruysa direkt sizlerle paylaşıyorum. Hem Radyo Spor'dan hem de Ajans Spor'dan. Çok çok sağ olun mesajlarınız için de. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver olacak.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var, bunları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey, Samsun Spor'un transferlerini tanıyor musunuz? Açıklar mısınız genç futbolcuları? Genç futbolcularla ilgili şöyle. Deneme antrenmanına gelip takıma dahil olanlar var. Samsun Spor taraftarı Yüksel Bey'i eleştiriyor oyuncu satışlarından dolayı. Ancak benim bakış açım şu. Anadolu kulüplerinin var olması için, sürdürülebilir başarı için oyuncu satışını ben çok önemli görüyorum. Holse sözleşmesinin bitimine bir yıl vardı. Sözleşme uzatmadı. MLS'e transfer oldu. Bonservis miktarı kazanıldı. Van Drongelen 200 bin euroya gelmişti Bundesliga'dan. Oyuncunun satışından bonuslarla birlikte toplamda 6,5 milyon euro kazanıldı. Bunun dışında Musaba devre arasında Fenerbahçe'ye gelmişti. Yaklaşık 6 milyon euro bandında bir ücret kazanıldı. Toplam 3 oyuncudan kazanılan miktar 18 milyon euro civarında bonuslarla birlikte. Ben çok ciddi bir miktar olarak görüyorum bunu. Yeni gelen oyuncularla ilgili takip edemedim. Haberlerini okudum. İzleme imkanım olmadı. Fakat yorumlar çok çok güzel. Bunu da söyleyelim. Ben taraftar tepki gösterebilir ama kulüplerimizin yok olmasındansa bu tarz mantaliteli girişimleri, bu tarz mantık çerçevesindeki girişimleri doğru buluyorum. Çünkü Samsun Spor ciddi bir başarı elde etti. İkincilikten birinci lige, birincilikten süper lige yükseldi. Avrupa kupalarında oynadı. Yüksel Bey ve yönetimine karşı, Fuat Hoca'ya karşı eleştiriler var ama bence burada doğru olanı yapıyorlar. Taraftar her zaman transfer ister. Taraftar transfer ister. Şu gelsin, bu gelsin. En güzel örnek, ben Adana Demirsporluyum. Adana Demirspor takımının yaşadığı bilançoyu görelim. Balotelli geldi, Belhanda geldi. O zaman bunları izlerken çok çok güzeldi. Ben de mutlu oluyordum. Ama gelinen noktada şu an Adana Demirspor ikinci ligde başlamasına haftalar var. -6 puan cezası aldı. Yani burada önemli olan kulüplerin devamını sağlamak. Süper Lig'de de bunu başarıyor. Yani burada taraftarlar eleştirebilir. Taraftar transfer ister ancak Yüksel Bey'in tutumunu ben doğru buluyorum. Oyuncu satışından ücret kazanmak, transfer yapmak kadar önemlidir. Trabzonspor en doğru olanını yapıyor. Trabzonspor oyuncu satışıyla birlikte en doğru olan şeyi yapıyor.

0: Bunları ödedikten sonra sıkıntılı durumlar var. Transfer yasakları var. Kulüplerin yok olması var. Kulübün var olmasını hunharca transfer yapmakla bence kulübün var olması. Ben burada bakış açılarından dolayı hem Samsun Spor yönetimini, Trabzon Spor yönetimini, Göztepe yönetimini kutluyorum. Gerçekçi olmak lazım. Şu anki ücretleri düşündüğümüzde gerçekçi olmak lazım. Oyuncu satışı en az oyuncu transferi kadar önemlidir diyelim. Sözü Emre Tanrıver'e aktaralım. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim bana.
0: Yorumumu beğendin mi Emre?
1: Gayet 5 dakikadır seni dinliyorum. Gayet güzel konuştun.
0: O kadar bekledin mi ya? Kusura bakma.
1: Bekledim. Estağfurullah. Sıkıntı yok.
0: Yani taraftar transfer istiyor. O gelsin, bu gelsin. Abi gelsin de yani ciddi yani ücretler var. Oyuncu satışından takım para kazandığında bence bir transfer kadar başarılıdır. Çünkü neden?
1: Şöyle.
0: Ligimizi takip ediyorlar ki gelip o oyuncuyu transfer ediyorlar.
1: Kesinlikle. Bir de son 3-4 sezondur zaten transfer çılgınlığı acayip arttı Süper Lig'de. Yani şimdi Arabistan'a gitmek istemeyip Avrupa'da kalmak isteyen topçular direkt ilk tercihleri Türkiye oluyor. Çünkü
0: Evet.
1: piyasa anlamında Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı olduk resmen. Yani inanılmaz paralar dönüyor futbolcu alımlarında. Satarken aynı başarı göstermek zor oluyor. Bu noktada senin verdiğin örnekler gayet doğru. Yani hem Trabzonspor örneği hem de Göztepe örneği. Şu anda bu satışları en iyi yapan iki kulüp bence Türkiye'de ki inşallah devamı gelir. Diğer kulüpler de bunun devamını getirmeli. Çünkü dediğin gibi Avrupa'da şampiyon olmakla da çıkmıyor bu paralar. Bu transfer paraları Avrupa'da şampiyon olmakla çıkmıyor yani. Galatasaray 75 milyon euro Osimhen'e verdi. Nasıl kazanacak bu parayı? Şampiyonluklara kazanacak bir para değil bu. Anca ya futbolcu satacak ya da başka yan gelirleri olacak yani. Ki burada en kolay iş bence diğer yan gelirlerden öte. Oyuncu paratıp satmak başka diğer yan gelirlerden daha kolay, daha futbolun içinde bir iş en azından. Bence tüm takımlarımız buna değer vermeli.
0: Yani Porto örneğini verdim yani. Porto inanılmaz güzel işlere imza attı.
1: Trabzonspor'da o yol doğrultuda ilerliyor şu anda. Mesela herhalde 2 sezonluk satışları 100 milyonu bulmuş. Trabzonspor 100 milyon euroyu futbol oynayarak nasıl kazanacak? Hangi şampiyonluklara kazanacak? Yani Süper Lig şampiyonluğu o kadar etmiyor. Avrupa'da nereye kadar gidecek de o parayı kazanacak yani Trabzonspor?
0: Evet.
1: Şanssız.
0: Yani şu an bakıldığında Trabzonspor çok doğru yolda. Muhammed Salah transferiyle ilgili dediklerimizin zıttını yapmış olabilirler ama kulübün de tanıtılması açısından Salah
1: Tabii.
0: transferini ben çok doğru buluyorum.
1: Ben de doğru buluyorum. Yani bu tarz transferler de gerekli. Şimdi evet Trabzonspor çok doğru yolda ilerliyor. Genç futbolcu alıyor, parlatıyor, çok yüksek miktarları satıyor ama sonuçta sadece yetiştiği bir kulüp değil Trabzonspor. Aynı zamanda başarılı olmak zorunda olan bir kulüp. Çünkü büyük bir takım sonuçta. Her sezon şampiyonluğa oynamak zorunda Trabzonspor. Evet çok yıllardır şampiyon olamamış olabilir. İşte bir 38 senelik hasret vardı. Geçtiğimiz yıl Arason buldu. Tekrar bir şampiyonluk hasreti çekiyorlar ama Trabzonspor normal şartlarda her sezon şampiyonluğa oynaması gereken bir takım ve bunu yaparken sadece yetiştirici olarak sadece genç futbolcu alıp satarak bunu yapamazsınız. Tecrübeli futbolcu da şart ve kulübün dışarıdaki imajı açısından Salah gibi yıldız transferler de şart. Yani şu anda Trabzonspor herhalde imzaya daha yakın Salah transferinde ama Beşiktaş için de Trabzonspor için de Salah bence mükemmel transfer olur yani saha dışı imaj açısından. Ben bu transferi destekliyorum. İki takım için de destekliyorum. İki takıma da çok faydası olacaktır. Ve bazı noktalarda hani itibardan tasarruf olmaz diye bir söz vardır ya Türkiye'de. Bir nevi bu itibar transferi yani alacak takım dünyada ses getirecek Salah'ı. Bu noktada bazı şeylerin dışına çıkabilir. Bazı harcamalar artık belki göze batabilir ama hoş görülmesi gerektiğini düşünüyorum yani verecek ücretlerin, imza paralarının, sponsorluk ücretlerinin vesaire. Çünkü size yurt dışında inanılmaz bir getirisi olacaktır Salah'ın.
0: Mesela bir haber gördüm. Hemen paylaşım dinleyenlerimizle. 2003 ile 2013 yıllar arasında Porto'nun kazandığı oyuncu satışından miktar 383 milyon euro.
1: 10 yılda 383
0: Yani
1: milyon euro.
0: 2003 ile 2013 arasında. Son dönemlerini de inceleyeceğim. Yani burada net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet. Ya Avrupa'dan o kadar geliri yoktu muhtemelen Porto'nun o yıllar arasında. Yani
0: Yani
1: yaklaşık 400 milyon euroluk gelir
0: net
1: futbol
0: yani net
1: satışından
0: bence çok.
1: inanılmaz.

0: olmaz.
1: Çok iyi miktar.
0: Kesinlikle katılıyorum ki Porto futbolcu alırken öyle çok yüksek bedeller ödeyen bir takım değil. Yani Trabzonspor gibi ucuza alıp pahalıya satan bir kulüp yani.
1: Peki devam edelim Emre. Yaşanan gelişmeleri paylaşıyoruz. Evet. Beşiktaş'ın transfer gündeminde Mauro Icardi iddiası vardı. Menajerler tarafından önerildiği yönünde, teklif reddedildiği yönünde. Var mı böyle bir gelişme?
0: Evet, ya Icardi şöyle.
1: Ben Pino'ya yazmadım yani. Pino'yla zaman zaman mesajlaşıyorum. Bu konuyla alakalı Pino'ya mesaj atmadım. Gerçekten önermişler mi onu da merak ediyorum.
0: Şöyle, açıkçası Icardi'yi teyit etmeye ben de gerek duymadım. Çünkü Beşiktaş'ın kesinlikle transfer listesinde olan bir futbolcu değil. Bu profilde bir futbolcu yok Beşiktaş'ın listesinde. Çünkü Icardi artık 2 sezon önceki Icardi değil. Yani ben son 2 sezonun Icardi'nin Galatasaray'da hiç beğenmiyordum. Yani takımı neredeyse eksik oynatıyordu Icardi. Beşiktaş onun daha içinde kalacak bir santrafor arıyor ve bu da golcülük özelliği. Evet, Icardi'nin golcülük özelliği çok iyi bu arada. Buna laf etmiyorum. Hem oyunun çok içinde kalması gerekiyor Beşiktaş'ın santraforunun, hem de golcü bir futbolcu olması gerekiyor. Evet, Icardi golcü bir futbolcu olabilir ama oyunun içinde değil 2 yıldır. Yani sahada sizi eksik bırakabilecek bir potansiyeli çok yüksek Icardi'nin. Ve tabii ki bununla orantılı olarak maaş beklentisi de acayip yüksek. Bu yüzden Icardi hiç Beşiktaş'ın listesinde değildi. Evet. Önerildiğini ben teyit etme gereği duymadım açıkçası ama çok imkansız bir transfer diyebilirim. Yani Beşiktaş Icardi'yi istemiyor. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Orada Vincenzo Italiano'nun profili belli. Sürekli oyunun içinde kalacak. Rakip savunmayı yıpratacak ve bunu yaparken de gol vuruşları üst düzey olacak bir futbolcu arıyor Beşiktaş. İşte Vlahovic'i Beşiktaş hala bekliyor. Henüz bir sıcak görüşme yok ama Avrupa'da Vlahovic istediği teklifleri alamazsa Beşiktaş'a sıcak bakabilir İtalyano faktörüyle. Bunun dışında Beşiktaş'ta zaten Oh var. Oh, şu anda Oh'u çok beğeniyorum, özellikle bunu söyleyeyim. Bazen böyle çok yetersizmiş gibi yorumlar yapılıyor ama Oh bence tek başına yeterli değil. Evet, Oh iyi bir futbolcu, beğeniyorum ama uzun maratonda, Avrupa maratonunda, işte lig ve kupa maratonunda Oh tek başına asla yeterli değil. Mutlaka Oh'un önüne Oh'tan daha farklı bir profilde bir futbolcu gerekiyor. Oh evet, çok mücadele ediyor. İşte son bir cinayet maçında rakibe iki sakat gördüktü, rakibe eksik bıraktı. Çok mücadele ediyor. Oyunun sürekli içinde geriye geliyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. Ama bunları yaparken hem rakibi yıpratıyor, biraz da kendisi de yıpranıyor ve bu gol vuruşlarını etki ediyor. Oh'un gol vuruşları çok iyi değil. Yani çok iyi bir bitirici değil o. Beşiktaş Oh'tan daha iyi bir bitirici arıyor. Yani hem oyunda kalacak sürekli, hem de Oh'tan daha iyi bir bitirici olacak. Daha net bir golcü olacak. Bu noktada listedeki ilk aday tabii ki Vlahovic ama Önder Özen'in geçen hafta açıkladığı gibi henüz Vlahovic'le net sıcak bir görüşme yok. Çünkü Vlahovic Avrupa'daki takımları bekliyor biraz. Avrupa'da şampiyonluğu oynayacak. 5 büyüklükte şampiyonluğu oynayabilecek takımlarda oynamak istiyor. Bu gerçekleşmezse ancak rotası Beşiktaş'a dönebilir. Bunun dışında Beşiktaş'ın sadece santrafor değil, sağ açık, stoper ve orta saha transferleri de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Açıkçası bu noktada artık ben biraz geciktiğini düşünüyorum bu transferlerin. Evet, transferin ilk dönemini 6 transferle kapattı Beşiktaş. 6 futbolcu transfer etti ama hala takımda çok eksik var. Stoper bölgesi, işte orta saha bölgesi, sağ açık, santrafor. Buralara ilk 11 düzeyinde net transferler gelmeli. Çalışmalar sürüyor ama şu anda da bir nevi yaprak kımıldamıyor yani Beşiktaş'ta. Biraz yavaşladı o süreç diyebilirim. Biraz da sanki maddi sıkıntılar var diye duydum Salim bana. Özellikle maaş skalası konusunda Beşiktaş biraz da maaş skalası noktasında transferleri geciktiriyor.
1: Bu arada ilginç bir haber önüme düştü. 40 yaşındaki Scott Carson emeklilikten dönmeye karar verdi. Tecrübeli kaleci Manchester City'nin yeni bir kaleci transfer edene kadar yedek kalecisi olarak görev yapacak.
0: Çok ilginç.
1: Scott Carson.
0: Scott Carson yedek kulübesinde oturarak kupalar kazanan bir kaleci. City'de yıllarca yedek kaldı ve kupalar kazandı oynamadan. Ama çok enteresan bir haber bu ya bu.
1: Benim hatta geçen günlerde bilmiyorum sen de takip ettin mi? Bir haberim vardı. Kaleci yedek kalmayı sever demiştim. Çünkü tam primadır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yani Scott Carson da ifade ettiğin gibi kupalarına bakıyorum. Yani 2 tane Şampiyonlar Ligi, 3 tane Premier Lig, 2 tane UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1 tane, İngiltere Kupası. Daha devam ediyor kupalar bu arada. Ya,
0: bu turnuvalarda toplam 10 maçı belki yoktur Scott Carson'ın.
1: Scott Carson'ın ilk 11 ifade ettiğin gibi 10 maçı yoktur. Aynı evet. fikirdeyim. Bir dönem Bursa Spor'da da oynamıştı.
0: Evet, Bursa'da da oynamıştı.
1: Şey olalım.
0: Evet, ilginç bir transfer.
1: İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası devam ediyor yani. Gerçekten helal olsun. Muhtemelen
0: kesinleşmiş bir transfer mi şu anda bu?
1: Yani valla dış basında önüme düşen bir haberdi. 2 gün önce girilmiş, direkt önüme düştü. Bu, muhtemelen bu Instagram'da aramalardan kaynaklanıyor. Benim de ilgimi çekti.
0: Olabilir,
1: dinleyenlerimizden evet. gelen mesajlar var. Bunları da cevaplayalım. Beşiktaş özelinde gelen sorular var. Bir dinleyenimiz Antalya'dan Utku Bey demiş ki ne kadar tezat konuşuyorsunuz. Türkiye Avrupa'nın Suudi Arabistan olduğu deyip eleştiriyorsunuz. Sonrasında Salah transferini övüyorsunuz. Nasıl bir getirisi olabilir Salah'ın forma gelirlerine kadar alacak kulübün? Ya şunu söyleyeyim ben Salah'la alakalı. Salah Türkiye'de emsal veriyorum. Tavşanlı Linyaspor'a transfer olsun. Salah'ın forması dünya üzerinde 2 milyon kişi Salah'ın formasını alır. Kilimli Belediyespor'a transfer olsun.
0: Mısır'da milyonlarca insan alır o formayı yani.
1: Yani ben burada Trabzonspor'la alakalı şunu söylüyorum. Trabzonspor zaten oyuncu satışından ciddi gelirler elde etti. Tanıtımını yaptı. Salah geldiği zaman da muhtemeldir ki yine bir ayrılık olacak. Vivo'nun transferi Fulham'a konuşuluyor. Yani burada şunu söyleyeyim. Bence Salah gibi isim olursa ben buna yok demem. Kimsenin de yok
0: tabii
1: diyeceğini
0: ki.
1: Düşünmüyorum.
0: Tabii ki. Ya şimdi Türkiye Avrupa'nın Suudi Arabistan olarak eleştiriyoruz ama Salah gibi futbolcuları verirsin yani. Bizim buradaki eleştirimiz hak etmeyecek futbolcular da çok uçuk miktarlar alıyor Türkiye'de. Yani
1: evet çok doğru.
0: 4 yıl takımda Trabzonspor dışarıda bırakıyorum. Trabzonspor'da maaşlı kalası daha İstanbul takımlarına göre daha normal ama özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yani maaş skalası o kadar yüksek ki Avrupa'da hayatta alamazlar bu paraları. Ama Salah'ı getiriyorsan tabii ki Salah'a verilir bu para yani. Ben diğer sporcuların aldıkları maaşları bu üç büyüklerin maaş skalasını eleştiriyorum bu noktada. Bu noktada Avrupa'nın Suudi Arabistan olduk. Bunda bir yalan yok yani. Yanlış yok. Ama Salah gibi bir futbolcu getiriyorsan da bunu normal karşılarım bu paraları.
1: Trossard Avrupa Ligi maç kadrosunda yine yok. Anlamadım ben bu işi demiş. Sakat mı demiş dinleyenimiz.
0: Sakat değil. Trossard'ın izni yeni bitti sadece.
1: Yeni
0: bugün
1: bitti.
0: Çalışmalara başlayacak. Evet. Bugün çalışmalara başlayacak takımla. Bir herhangi bir sakatlığı yok.
1: Hemen kontrol edelim gelen soruları.
0: Ama zaten Trossard'a ihtiyaç da yok şu anda bu takımı elemek için. Yani Beşiktaş bence eşleşebileceği en zor takımla eşleşmişti önceki turda Midtjylland'la. Ve onu da bence evet rakibin 10 kişi kalmasında belki büyük etkisi var ama iki maçta da Beşiktaş iyi oynadı ve iyi oynayarak güçlü bir rakibi eledi. Ki Beşiktaş hala hazır değil. Bunu da söyleyelim.
1: Evet. Salah'ı Türkiye ve Arabistan dışında hangi ülkeler daha istiyor acaba demiş.
0: Amerika da var diye
1: MLS'den de gelen teklifler evet. var ama MLS'le ilgili şunu söyleyelim. MLS'de herhangi bir takım bir oyuncuya teklifi yaptığında o transfer dönemi boyunca hiçbir takım o oyuncu için teklifte bulunamıyor.
0: Bir transfer yarışına giremiyorlar yani.
1: Aynen. Mesela örneğin MLS'de Chicago Emre Tanrıver'e resmi teklif çıktı. Bak ilgi demiyorum. Resmi teklif çıktı. Diğer kulüpler o transferi yapamıyor. O transfer
0: aslında
1: işine giremiyor.
0: Yani mantıklı ama biraz tartışmak lazım bunu. Türkiye'de olsa acaba ne olur Süper Lig'de?
1: Yani bence yani şunu söyleyeyim. Ne olur diyoruz ama bence
0: biraz rekabeti engelliyor aslında ya. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani aynı futbolcuya birden fazla kulüp talip olabilir, isteyebilir. Biraz rekabeti engelliyor gibi geldi bana.
1: Bu arada Kasımpaşa ile görüştüm. Özel bir başvuru yapmamışlar TFF'ye. Kerem Demirbay için. Dün gündemde yer almıştı. Kerem Demirbay ismi verilmemişti ama Vedat Muriç noktasında, yerli mi oynayacak noktasında ona

0: araştırdım. Bu isim Kerem Demirbay'mış. Fakat Kerem Demirbay için resmi bir teklif yok.
1: Yani Kerem Demirbay yabancı statüsünde mi oynuyordu?
0: Yabancı statüsünde oynuyor.
1: Evet. Ama Vedat Muriç için bir yerli statüsü gibi bir durum şu anda söz konusu değil diye biliyorum.
0: Dinleyenimiz şey yazmış. Tamam güzel Beşiktaş pres oyunu oynuyor ama haftada 2-3 maç yapacağız.
1: Evet.
0: Sakatlık çok artar. O yüzden 4-5 transfer şart diyor sana.
1: Kesinlikle doğru. Ben de aynısını söyledim zaten. Beşiktaş'ın şu anki kadrosu bir, hem şampiyonluk için yeterli değil. Şampiyonluk mücadelesi veremez. İki, İtalyano'nun bu futbolu ya bu kadro bu futbolu kaldıramaz Salim Aram. Yani ligin ilk yarısını bu kadro götüremez. Bir yerde mutlaka patlar. Arda arda mağlubiyetler gelmeye başlar. Bu kadronun kalitesi ve nicelik olarak da genişliği asla yeterli değil. Bu tempoya yeterli değil, yani kaldıramaz.
0: Salim abi iyi günler. Erzurum FK'dan bilgi verir misin? Cardozo transferi oldu mu? Henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe Sturm Graz'ı elemesi durumunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri de 14-15 diliminde belli olacak. Bu gelişmeleri de Hattrick programında takip edeceksiniz sevgili dinleyenler. Emre, aktarmak istediklerim var mı?
1: Teşekkür ediyorum. Ben Avrupa'daki takımlara başarılar diliyorum. Başakşehir elendi. Fenerbahçe bence zor bir kura çekti ama iki takımı da eleyebilecek güçte. Öncelikle tabii Sturm Graz elemesi lazım. İki takımı da eleyebilecek gücü var kağıt üstünde. Fakat iki maçtaki oyunu ben beğenmedim Fenerbahçe'nin. Akan oyunda golü yok. İki golü de zona
0: Evet.
1: toptan attı. Beşiktaş bence iyi kura çekti. Beşiktaş da eleyecektir. Avrupa Ligi playoff'una kalacaktır. Playoff'taki kurasını da merak ediyorum. O da önümüzdeki saat
0: Evet,
1: dilimlerinde belli olacak.
0: 14-15 diliminde belli olur diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Ben iki Beşiktaş bence Avrupa Ligi lig aşamasına kalacaktır. Fenerbahçe'de oyunun daha gelişmesi lazım. Kağıt üstünde o gücü var ama sahada henüz o gücü yok diye düşünüyorum.
0: Evet, oyun gücünün gelişmesi lazım. Çok
1: Evet.
0: teşekkürler Emre. Görüşmek
1: İyi
0: üzere,
1: yayınlar,
0: hoşça kal.
1: teşekkürler, sağ olun.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Osman Şankal yazmış. Salim Bey, Salah transferinin Trabzonspor'a olma ihtimali nedir? Radyoyu yeni açtım diyor. Salah transferinin Trabzonspor'a olma durumu %90. Ancak şöyle bir durum var. Transferde %10'luk pay %90'dan büyüktür. Yani o %10'luk dilim çok çok büyüktür. Abi yayınlar Fenerbahçe olarak yine zor kurayı çektik diyor. Fenerbahçe'nin oyun şablonu iyi ancak oyunu geliştirmesi gerekiyor. Oyun gücünü geliştirmesi gerekiyor. O döneme kadar da yani Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibi gelecek. Her iki takım da zor. Fakat Fenerbahçe'nin playoff'u geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması motivasyon anlamında, camiadaki motivasyon anlamında çok çok önemli. Şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek hem taraftar için hem de futbolcular için, teknik direktörler için, yönetimler için artı bir motivasyon kaynağı. Benim düşüncem bu. Konya'dan Kemal selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Sorusunu okuyamadım dinleyenlerimiz. Lütfen kusura bakmasınlar. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam, Gencoboran sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
6: Hoş bulduk. Herkese iyi günler ve iyi haftalar.
5: Nasılsınız?

0: İyi misiniz?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler?
0: Gayet iyiyiz Ercan abi. Biraz nemli bir hava var İstanbul'da. Yoğun bir nem var.
1: Evet.
0: Oda sıcaklığı da haliyle biraz daha fazla hissettiriyor.
1: Normal yaz.
0: Artık yaz normal diyelim. Avrupa mesaisinde iki takımımız kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Başakşehir geçen hafta elendi ve iki takımla elemelere devam ediyoruz. Aslında dört takımımız var toplamda. Şu an ön elemelerde iki takımımız var ve üçüncü ön elemelerde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemede, Avrupa Ligi ön elemede de Beşiktaş karşılaşacak. Beşiktaş deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe kendi evinde Sturm Graz'da oynayacak.
1: Evet.
0: Çarşamba günü karşılaşma. Beşiktaş'ta Heredet Gralove ile Çekya takımı Perşembe günü karşılaşacak. Bunu da hemen aktarmış olalım. Aynı zamanda eğer bu turları geçerlerse kimlerle karşılaşacaklar? Onlar da belli olmaya başladı. Fenerbahçe'de Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle eğer Sturm Graz'ı geçerse Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Beşiktaş'ta yine eğer Heredet Gralove'yi geçerse ona da hemen bir kez daha bir kontrol edeyim. Bir kez daha bir bakayım.
1: Dinamo Zagreb Kaunas maçının mağlubuyla oynayacak.
0: Evet, Dinamo Zagreb Kaunas maçının mağlubuyla oynayacak. Onu da aktarmış olalım. Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu. İki takımımız var. Playoff'larda Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. Daha doğrusu kim geleceği, hangi takımın geleceği karşılaşmalar belli oldu diyelim. Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Detayları konuşacağız.
1: Trabzonspor fena değil ama bilinen takımlar. Ferencváros, Górnik.
0: Górnik Zabrze geldi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin geleceği geldi. Bunu da aktarmış olalım. WhatsApp hattımızı da paylaşalım. 0538-052-1487 soru görüş önerileriniz için WhatsApp üzerinden sesli ya da yazılı mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim. Fenerbahçe'ye bir kez daha hatırlatalım. Sparta Prag Olympique Lyon galibiyle karşılaşacak. Eğer Sturm Graz'ı geçerse bu çarşamba günü de Sturm Graz'ın ayağın ilk maçı var. Kendi evinde oynayacak Fenerbahçe, bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Aynı zamanda Galatasaray'ın dün Ren karşılaşması vardı. 3-3'lük bir skor vardı karşılaşmada. Onu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Sizlerden de soru görüşü ve önerilerinizi WhatsApp üzerinden bekliyoruz diyelim. İsterseniz dünkü karşılaşmayla başlayalım. Sonra Avrupa Kupası mesaisindeki takımlarımıza geçelim. Galatasaray Ren'le karşılaştı. Önemli bir hazırlık karşılaşmasıydı ki Ren Fransa'nın önemli takımlarından bir tanesi. 3-3'lük bir skorla bitti karşılaşma. Bazı tartışmalar vardı bu arada. Son pozisyon penaltı pozisyonu mu değil mi? Penaltı pozisyonu Osimhen'in ayağına vuruyor rakip.
1: Ya hazırlık maçında bile bu tartışmaların olması üzücü.
0: Kesinlikle.
1: Ben olaya böyle bakıyorum. Ya eninde sonunda oynanan bir antrenman maçı.
0: Hı hı.
1: Antrenman maçı, hazırlık maçı. Artık penaltı mı, değil mi, yanlış bayrak mı? Hazırlık maçı.
0: Ama penaltı yani. Bunun da tartışmasının çıkması da çok saçma. Direkt penaltı.
1: Neyse, onu bir kenara da bırakalım bence. Çünkü bol bol konuşacağız lig başladığı zaman. Onu belirtelim. Şimdi şunu gördük. Galatasaray tamam, maçtan sonra yapılan açıklamaları da biliyoruz. Transfer yapacak da şunu gördüm ben. Geçen seneki takım savunması hataları devam ediyor. Son bölümlerdeki. Galatasaray kolay gol yiyor. Bu yüzden ne yapılacaksa işte orta alanda oyun şekli olarak hücumda Osimhen'e atılan uzun toplar dışında başka bir organizasyonu görememekteyiz. Oynanan dünkü maç sonrasında konuşalım. Bu yüzden de Galatasaray bunu teknik ekipte, yöneticiler de kabul ediyor. Bu kadro benim gördüğüm, açıkça söyleyeyim, Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'nde istenilen sonuçları alamaz. Dün bunu gördüm.
0: Ren karşılaşmasında ağırlıklı olarak kenar ortalar, yan ortalarla,
1: evet,
0: ortalarla Galatasaray hücum
1: şu haliyle
0: hücum evet, etmeye çalıştı. İşte Sara Osimhen'i buluşturmaya çalıştı. İkinci yarı Yunus yine ortalarla bir şekilde gol pozisyonuna sokmaya çalıştı Galatasaray hücum hattını. Yenilen iki gol bu arada tamamıyla Galatasaray'ın hediyesi. Bir tanesi Uğurcan Çakır'ın vermiş olduğu top. Diğeri de Abdülkerim'in yapmış olduğu bir top kaybı ve sonrasında yaptığı penaltı. Bir gol de adam paylaşımından kaynaklı sıkıntıdan. Evet. Kafa golü, yenilen kafa golü dediğiniz doğru yani. Takım savunması bireysel hatalarla ciddi manada sıkıntı yaratıyor Galatasaray'a. Geçen sezon da belli maçlarda bu hatalar vardı. Bir şekilde bu hataları görüyorduk. Bu sezon da sezon başlangıcında bu hataları görmeye başladık.
1: Ligin ikinci yarısında çok fazla gördük geçen sene. Bu büyük bir dezavantaj doğuruyor. Bu problemleri halletmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Tekrar söylüyorum, tam ligde oynarsın, şampiyonluk mücadelesi verirsin. Ama Şampiyonlar Ligi'nde işte bundan sonraki hedefimiz yine en azından bir çeyrek final düşüncesi bu kadroyla olmaz.
0: Transfere ihtiyaç var zaten. Bunu
1: herkes biliyor.
0: Okan Hoca da söylüyor, yönetimden de dün açıklamalar vardı. Transfer yapacağız ama transfer yapmak için yapmayacağız. Doğru transferi yapacağız. Evet, biraz gecikti tarzında açıklamalar vardı ama biz doğru hamle yapmak istiyoruz. Yani özet olarak paylaşıyorum. Doğru hamle yapmak istiyoruz. Doğru oyuncuları getirmek istiyoruz diye bir açıklama yapıldı. Galatasaray'da bu arada yine baktığımızda yedek kulübesinde dün Barış Alper vardı. Yani yedek kulübesinde de biraz daha önemli isimleri görmeye başladık ilk 11 haricinde. Genelde hep şu konuşuluyordu: Galatasaray'ın ilk 11'i hazır, yedek kulübesi zayıf deniyordu. Ama biraz daha farklı bir yedek kulübesi de görmeye başladık, 11'i de görmeye başladık benim anladığım kadarıyla. Tabii ki bunlar hazırlık maçı, tabii ki sezonun başlangıcı ki oyun olarak da tatmin etmiyor. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçeli taraftarları da Fenerbahçe'nin oyunu tatmin etmiyor. Beşiktaş biraz daha farklılaşıyor burada.
1: Beşiktaş'ın özelliği takım oyununda ön plana çıkması.
0: Yeni teknik direktörüyle artık o koy vermiş halini üzerinden atmış durumda yeni teknik direktörüyle. Yani biraz da Beşiktaş teknik direktör takımına dönmeye başladı diyebiliriz.
1: Dünya futbolunda da istenen bu.
0: Dünya futbolunda da istenen bu ama işte Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'da bazı konularda eksiklikler göze çarpıyor. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Bunu bir kez daha dünkü karşılaşmada gördük. Özellikle fizik anlamında o top kontrolü ve çevresini olaya dahil etmeme anlamında ve çabukluk anlamında çok başarılı yine.
1: Ya sadece gol yollarında Osimhen'i kullanmak karşı takımı rahatlatır. İşin gerçeği onu da gördük. Karşı takım rahatlar. Çünkü bütün önlemlerini Osimhen üzerine aldı mı, yüksek toplarla siz gol yollarında şans arıyorsunuz, şans bekliyorsunuz. Bu yüzden hücumun o değişik varyasyonlarını takımın mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Ve kaptırılan toplarda çabuk geri dönüşlerde bazı eksikler var Galatasaray'da. Savunma önde yakalanıyor. Top kaybında rahatlıkla rakip gol pozisyonuna girebiliyor. Ve gol attılar. Zaten Uğurcan tamam hatalı duruyor deniyor da orada kaybedilmiş bir top var. Uğurcan geriye bile dönemedi orada. Ve bu yüzden de gol yendi.
0: Bir dinleyicimiz de yazmış. Ren'in hat-trick yapan golcüsünü çok beğendim diye. Lepol, Galatasaray golcü arıyor. O futbolcuyu alsalar ya diye. Genç, hızlı, dağıttı Galatasaray'ı.
1: Bu defans da her golcüyü beğenebilir Galatasaray taraftan, rakipten. Bu savunma anlayışıyla. Her golcü çok iyi olabilir.
0: Ben de beğendim bu arada Ren'in işte Lepoli. Özellikle vuruşu çok ilk goldeki vuruşu tertemiz bir vuruştu. Aşırtma olarak attı. İkinci golde kafa topuna çıkması, kendini unutturması önemli bir santrafor özelliği bu arada. Yani her santraforda görmüyoruz. Zaten artık dünya futbolunda çok az santrafor kaldığı için bize bu tarz hareketler çok güzel gözüküyor. Eskiden çok sayıda santrafor varken normal karşılıyorduk bu hareketleri.
1: Doğru.
0: Şimdi ama çok az santrafor kaldığı için hep işte gizli 9 dediğimiz, 9.5 dediğimiz, işte ondan evrilmiş dediğimiz ya da kanat forvetlerden evrilmiş santraforlardan konuşuyoruz. Ama gerçek manada santraforun yapması gereken işlemi yaptı. Kendini unutturdu. Şahane de bir kafa golü attı. Sonunda da zaten penaltı vuruşuydu. Normalde penaltı vuruşlarından üçüncü golü buldu Ren. Bunu da aktarmış olalım. İyi bir oyuncu ama şimdi işte Ren'den oyuncuyu almak o kadar kolay da değil. Yani bunu da söylemek durumundayız. Başakşehir bu arada Şamudorov'u için 8 milyon istemiş. Galatasaray Osimhen'e yedek olarak hemen alsın bence. Hiç macera gerek yok diye diye aktarmış. Savaş Bey abi o iyi değildi biz kötüydük diye yazmış. Evet, defansif hatalarını Galatasaray'ın ki programa açılıştan sonra Ercan abi de konuştu, ben de biraz değindim. Özellikle bireysel hatalar ciddi manada can sıkabilir. Hele Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok can sıkar. Bireysel hataların fazlalığı ciddi manada can sıkar. Çünkü bazı takımlar hiç affetmiyorlar.
1: Şimdi şöyle bir gerçek de var. Bundan bahsetmemiz lazım Ahmet. Kadro İşte şampiyonlu olmuş,

0: ve oturmuş bir kadro gibi gözüküyor. Bu kadronun tekrar başarıyı devam ettirmesi için rekabet ortamını geliştirmeniz lazım. Rekabet ortamı gelişmezse elinizdeki bu kadro biraz oyuncuların rahatlaması ve doymuşluğu ön plana çıkabilir. Böyle bir şey gördün mü? Görmedim ama olabilir. Bu olursa zaten o zaman ligde de iddianızdan uzaklaşırsınız. Çünkü kadroların başarılı olması için rekabet ortamının biraz yüksek olması gerekiyor.
1: İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Ara sonrası bu konuyla geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni transferi sormuşlar Ercan abi. Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz diye sormuşlar.
0: Daha bir ölçüsünü bulamadım.
1: Yani ben zaten toplu oyundan ziyade topsuz oyunda nasıl oynuyordu biraz bakmaya çalıştım. Çünkü hep
0: o söylendi. Zor tabii o.
1: Tabii televizyonda zor.
0: Onu da söyleyeyim. Yalnız bir oyuncunun Galatasaray'da oynarken ben bu takımda önemli işler yapacağımın parantezini açıp kapatması lazım. Bazı hareketleriyle. Şu anda onları görmüş değilim açıkça söyleyeyim. Ya topsuz oyun iyidir, hoştur, güzeldir de bir de pozisyonların içinde var olup ya asist yapmak ya arkadaşlarına asistten sonra gireceğin gol pozisyonlarında da bazı hava vermen lazım taraftara. Ya da bir şut atarsın. Şimdi onlardan biraz uzak gördüm ben.
1: Yani onu genelde bu yeni oyuncu için hep bu söyleniyordu. Topsuz oyunda daha yani savunma yönü daha kuvvetli olarak yani toplu oyundan ziyade.
0: Rakip topu aldığı zaman da savunmada o topla karışık olan müdahalelerde de ön planda olman lazım. Hı-hı. Sadece topsuz koşularla oynanan bir oyun değil bu. Hı-hı. Onu da söyleyeyim. Ya ikili mücadelede topu kaptın. Evet, kaptıktan sonra da rakibi durumuna bakıp saha içinde çok iyi pas vermen lazım. Bunlardan örnekler göremedim.
1: Yeni genç oyuncusu geçen sezon aldı Enaga. Onu ben merak ediyorum ama gelen bir bazı haberler var. Oyuncunun da kiraya gitme durumu olduğu söyleniyor. Bekleyip görmek lazım. Biraz dedikodu gibi de gelebilir. Transfer dönemi çok fazla dedikodu oluyor açıkçası. Bütün oyuncularıyla alakalı mutlaka bazı haberler çıkıyor diyelim. Aradan önce Galatasaray'la alakalı şunu işte rekabet ortamı demiştiniz Ercan abi. Galatasaray oyuncuları biraz artık başarıya toklar mı? Ya benim aklıma biraz da bu ya geldi.
0: Şimdi bir sürü söylenti çıkıyor Ahmet. Mesela bu söylentidir tabii. Yok İngiltere'den Barış'a teklif gelmiş, o olmuş, bu olmuş. Bunların bir an önce halledilmesi gerekiyor transfer döneminde. Yani Galatasaray takımı şu anda Avrupa kupalarına katılmayacak olsa ya da playoff maçı oynasa bu daha fazla dengesini bozardı takımın. O gidecek. Onun yerine bu mu gelecek? Acaba transferde biraz daha bekleyip son gün pazarını mı değerlendirsek? Böyle bir dezavantajı da sahip değil. Direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Yapamadı transferleri ama bundan sonra da yapmayacağı anlamına gelmiyor. Hem teknik direktör hem de yöneticilerden yapılan açıklamaya göre. Tamam da elinden de iyi oyuncularını kaybetmemen lazım. Barış gitti. Kimi alacaksın yerine? Sabahtan akşama kadar Leao konuşuluyor. İtalya medyasına bakıyorum. Hiçbir haber yok. Bak söylüyorum açık ve net.
1: İtalyan medyası özellikle sosyal medyası da Türkiye'yi biraz işte karıştırmanın peşinde.
0: Yok ben
1: kullanıyorlar.
0: Ana akım medyaya bakıyorum.
1: Kullanıyorlar. Her iki takımımızı da kullanıyorlar.
0: Evet, ana akım medyaya bakıyorum ben. Onların siteleri olsun şunları. Onları takip ediyorum. Hiçbir haber yok.
1: Şu an Amorim'le beraber Milan antrenmanlarına çıkıyor kendisi. En son haber bu yöndeydi İtalya'da.
0: Tabi. Zaten sezon başı olduğu için çıkacak. Ya, oyuncu tarafından hiçbir açıklama yok. Ya, bütün günümüz onunla geçiyor. İşte Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek, yok Milan'la görüşme. Transferde oturulur, fiyatlar verilir. Siz bir pazarlık olarak çıkarsınız, dersiniz ki bu kadar verebiliyoruz. Karşı tarafta biz bu kadara vermiyoruz ya da tamam oldu. Taksitler konuşulur. En fazla süreceği de ne kadar olur? 10 gün.
1: Yok işte Milan kiralık anlaşma istemiyor. Kiralık olarak göndermeyecek. Bonservis

0: bedeli şu kadar, bonservis
1: hadiye
0: bedelinin
1: versin
0: altına inmiyor gibi çok sayıda haber. Ben de artık takip etmeyi bıraktım.
1: Hadi neden kiralık versin ki? Ya Milan takımı aman ben çok sıkıştım. Durumum da kötü, vahim. Bari bir kiralık vereyim de seneye işte satın alma opsiyonunu kullanayım. Bir
0: top kere, satıcı bu arada Milan. Yani top satıcı.
1: Şu var, Leao 27 yaşında.
0: Ve takımı Leao'nun üzerine kurmamaya karar verdiler. Daha farklı bir yapıda oynayacaklar.
1: Şöyle, Leao 27 yaşında. Transfer ettin. 3 sene sözleşme imzaladın. 30. 30'dan sonra kesinlikle o bonservisi bulamazsın. Milan'da diyor ki şimdi oyuncu elimden çıkardım. İstediğim rakama çıkardım. Çıkarmazsa, ya gitmezse ben bu oyuncuyu kullanırım diyor. İyi kötü kullanırım diyor. Niye kullanmıyor ki? Portekiz milli takımına seçiliyor. Geri geldiğinde sol kanatta oynuyor. Bu da Milan. Milan'dan bahsediyoruz.
0: Amorim'i aldı teknik direktör olarak. Evet. Portekizli yani. Kendi vatandaşı bu arada. Yani o yüzden
1: kesinlikle
0: de
1: doğru.
0: Tok satıcı gibi davranıyor ki gerçekten de tok satıcı Milan. O yüzden de para varsa oyuncuyu elden çıkarmak durumunda. Artı bir de şöyle bir durum var. Leao cephesinden de Leao'nun Türkiye hep son sıralarda. Yani işte sıcak bakmadı şimdi, bir de yeni jargon bu sezonun, bu transfer döneminin yeni jargonu bu. Sıcak bakıp bakmama durumu. Oyuncu sıcak bakıyor mu bakmıyor mu, böyle konuşuluyor Ercan abi. Ben artık ya onları da geçtim, o olayları da geçtim. Ya oyuncu zaten Türkiye'yi hedef olarak görmüyor ki.
1: Ya şöyle bir şey var.
0: Premier Lig'i hedef olarak görüyor. İspanya'yı hedef olarak görüyor.
1: Çok güzel bir konu açtın Ahmet. Türkiye'ye sıcak bakmıyorum diyen oyuncunun muhabbetini bile yapmayacaksın. Hı hı. Ya da A takımına sıcak bakmıyorum da B takımına sıcak bakıyorum diyen oyuncunun A takımıyla hiçbir ilişkisi olamaz. Ya sonra B takımına istediği parayı vermedi, tekrar A takımına dönüş olmamalı. Bir kere bu olayı kıracaksın. Dediğim gibi burası Türkiye, Patagonya değil. Süper Lig. İyi ya da kötü. Bayağı bir geçmişi olan takımlar var. Ligimiz öyle. Kimisi beğenmez, kimisi beğenir. Burayı hedef göstermiyorsa o zaman aslan gibi ne yapacak? Gidecek Premier Lig'de. Seni Chelsea istiyor mu? İstemiyor.
0: Kimse istemiyor.
1: Liverpool istiyor mu? İstemiyor. Kim ister seni? Şöyle bir düşünelim. Hadi Fulham ya da Newcastle. Tottenham bile istemiyor ki istese alır. İstese alır. Parası da var, her şeyi var. Var mı öyle haberler? Oyuncudan bahsediyoruz. Yok. O zaman Fransa'dan kim ister seni? En fazla Paris Saint Germain istiyor mu? Hayır. Gençlere yönelik bir takım.
0: Paris Kesinlikle. Saint Germain zaten bambaşka bir kadro yapılanması var.
1: Marsilya zaten dedi ki benim biraz borcum var. Bazı oyuncuları elimden çıkaracağım. Başka kim isteyecek seni? Hollanda'da zaten böyle bir para yok. Almanya hayatta bu parayı vermez. Almanya'da verecek olan takım senin yüzüne bile bakmıyor. Bayern Münih ya da Dortmund. Var mı öyle bir haber? Yok.
0: Diaz oynuyor Ercan abi Bayern Münih'te. Evet. Solda Diaz oynuyor. Yani ya
1: mesela. Hayır, yüzüne bile bakmıyor. Haberlerde
0: yani,
1: görmüyorum. Onu
0: mesela Adeyemi'yi Borussia Dortmund Barcelona'ya gönderdi yani. Böyle de bir
1: ya
0: Almanya farklı bir
1: yok
0: bakış
1: esasında.
0: Açısı.
1: Seni isteyen kulüp yok. Sen Türkiye sıcak bakmıyorsun ama seni isteyen kulüp yok. Ben olsam almam.
0: Bir dinleyicimiz, Galatasaraylı dinleyicimiz yazmış. Ben istemiyorum Leao'yu. Yani yeni bir Rıza, ikinci bir Rıza görmek istemiyorum takımda diye yazmış. Hücumda ne vereceği belli olmayan, savunmada hiç olmayan Leao'yu Barış Alper'in yerine almak intihar olur bence diye de devam etmiş.
1: Ya oyuncu alacağım diye de dinleyicimizin yorumu güzel. Oyuncu alacağım diye de sistemi bozamazsın. Bazı insanlar mutlu olacak. Aa, oyuncu alındı yaşasın diye. Sen sistemini nasıl bozacaksın? Çünkü bahsedilen oyuncunun savunmayı sevmediğini bütün dünya biliyor. Savunma desteği vermediğini, orada geniş bir koridor var.
0: İşte sol bekler.
1: Bitti.
0: Geçmiş olsun sol beklere.
1: Sol bek atağa çıkamaz. Çıkmaz zaten. O zaman da
0: Ercan abi ama
1: futbolun gerçeği.
0: Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle hak veriyorum ama bir taraftan da şimdi başka bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. Bizim takımlarımız şunu hep konuşuyorlar. İşte Fenerbahçe bunu konuşuyor. Galatasaray birkaç senedir bunu yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde değil ama bizim ligimizde bunu yapıyor. İşte rakip sahaya oyunu yıkmak, rakip sahada işte 30 metrede bu oyunu oynamak yoğun presi bir şekilde topu hemen kapmak. Burada işte kanat forvetlerin çok da fazla savunmaya gelip gelmemesi önemli mi? Yani mesela Avrupa'da evet kesinlikle takip etmek zorunda.
1: Ben Galatasaray adına ve Fenerbahçe adına söylüyorum. Hı-hı. İki takım mücadele ediyor ya, deniyor. Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. O zaman Leao'yu oynatmayacak mısın? Amacın iyi yerlere gelmek değil mi Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Net oynatırım. O kadar yatırım yapmışım, o kadar parayı almışım.
1: İstediğin sonuçları almazsan ne olacak? Sol taraftan rakip biliyor ki ucuma çıkmayan bir oyuncu var. Ne yapacaksın? Öyle değil mi? Ya sadece bizim ligimizi değil, daha geniş biçimde bu transferleri biraz konuşalım, düşünelim.
0: Doğru söylüyorsunuz. Yani bu durumda da böyle bir bakış açısı var mıdır acaba? Yani ligimiz için de çok lüks bir oyuncu olarak düşünüyorum ben, ligimiz için.
1: Ya sadece ligimiz için. Takımlar tabii ki hesaplarını yapmışlardır, kendileri bilir. Bunu değerlendirmek tabii ki onlara düşer. Biz sadece yorumunu yaparız. Fakat dediğim gibi hiçbir şekilde o rakama yaklaşmayan hiçbir kulübe karşı hemen Türkiye tezini ön plana koymak. Ya o zaman Türkiye Ligi'nde işte iki takım seni almak istiyor diye düşünmek. Bir de oyuncunun ya benim düşüncemde yok cümlesinin Türkiye'de yayınlanması. O zaman taraftarlar bunu okumuyor mu? Ya zorla gelmiş gibi oluyor. Zorla güzellik olmaz diye çok sevdiğim sözlerden biri var değil mi? Zorla oluyor mu iş? Olmuyor.
0: Ya öyle yatıp kalkıyorduk son dönemlerde ama son artık biraz daha azaldı ki Fenerbahçe Galatasaray.
1: İşte Zaha ne oldu?
0: Durumu. Beşiktaş'ta Trabzonspor'da da Muhammed Salah var.
1: Beşiktaş kulübü açıklama yaptı zaten. Ben bunu anlamıyorum. Beşiktaş kulübü yaptı açıklama. Niye Beşiktaş üzerinden? Beşiktaş dedi ki biz masadan kalktık.
0: İşte gelen son bilgiler diye bazı gazeteciler yazıyordu. Beşiktaş bizim şartlarımızda olursa olur, olmazsa da biz yokuz artık dedi.
1: Tam kalktım masadan kalktım, dedi. Kalktım. Olay bu dedi. Bu saatten sonra onun bile olacağından ben şüpheliyim.
0: Trabzon konusunda da bana yani olmayacakmış gibi geliyor. Olursa çok büyük sürpriz olur yani.
1: Ya olursa tam söyleyeyim. Önemli. Gayet önemli. Ama Beşiktaş kendi şartlarını söyledi ve masadan kalktı. Ya Beşiktaş kulübünün şu anda ne olduğundan İlgisi bile yok. Onu söyleyeyim.
0: Çünkü yani şartlara baktığımda şartlar gerçekten biraz fazla oyuncu lehine, kulüp aleyhine bazı şartlar. Yani benim anladığım kadarıyla Önder Özel'in o basın toplantısında söylediklerinde anladığım bu durumdu. Yani kulüp anlamında kulübün aleyhine bir sözleşme durumu söz konusu ki bunu da bir kulübün kabul edeceğini düşünmüyorum. Trabzonspor için de geçerli. Kulübün çok aleyhine bir sözleşme ise Trabzonspor cephesi de çok kabul edeceğini düşünmüyorum.
1: Bu transferde şu var. Formanı satarsın. Dünya senden bahseder. Ama dünyamızda şöyle bir olay var. Dünyamızda gündemler 48 saatte değişiyor artık. Bu futbol için de geçerli. Seni konuşurlar. İşte derler Trabzon'da ya da Beşiktaş'ta ikisi takımda söylüyor. Bunu da konuşurlar. Sonra bir bakmışsın istenileni veremedin, hiç kimse konuşmaz. Başka bir yönü daha var Salah transferinin. İki takım açısından söylüyorum, Beşiktaş ve Trabzonspor. Gününde size kar yaptırabilecek bir oyuncu. Yani gününde derken sözleşme süresi 2 yıl. 2 yıl sonra istese de yapamaz.
0: Yaş oluyor 36.
1: Ya istese de yapamaz. Bunların hepsini tabii ki kulüpler değerlendirmiş, yorumlamış, hesaplarını yapmışlardır. Ona göre eğer olursa da Trabzonspor'a da hayırlı uğurlu olsun.
0: Bakalım yani ben çok şaşkınlıkla bakıyorum Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi konusunda bu kadar yoğun bir istekte bulunduğu tarzındaki haberlere. Ama bakalım, sonuçta transfer her an her şey olabilir. Bunu söylüyoruz, her seferinde de söylüyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış, Ercan abi Beşiktaş uzun zamandır hocaya yatırım yapmıyordu. Hep gereksiz oyuncular alıp çok paralar harcadı. Şimdi 4-5 transferle 2 sene içinde şampiyon olabilir mi? Bu hocada ben o ışığı görüyorum. Ne dersiniz diye
1: ya yazmış. Hocanın oynatmak istediği oyunu iyice benimsenirse ligin rakiplerini üzen takımlarından biri Beşiktaş olacak. Benim gördüğüm o. Tabii ki transfer de yapılacak da. Sezon başlıyor ama Beşiktaş transfere devam edecek. Tahmin ediyorum yine önemli mevkilere oyuncular alacaklar. Bu yüzden tabii ki başarı Beşiktaş'a doğru gözüküyor. Beşiktaş takımı top oynamaya çalışıyor artık. O senin dediğin gibi üstündeki o ağırlık takımdan tamamıyla değişmiş durumda.
0: Yani bir pozisyon

0: veren Beşiktaş'tan pozisyon vermeyen Beşiktaş'a geçişi net olarak görüyoruz.
1: Ve pozisyona gider.
0: Yani İtalyano ile beraber bu gözüküyor Ercan abi. Evet. Bu çalışılmış, net olarak çalışılmış ki maçlarda.
1: Nasıl pozisyon verilmez diye çalışılmış.
0: Nasıl pozisyon verilmez ki Beşiktaş çünkü verdi mi veriyordu pozisyonları. Tabii, yani tabii. Geri veriyordu, iki veriyordu, üç veriyordu, dört veriyordu, beş veriyordu. Bazı maçlar ciddi manada geriye çekilip pozisyonlar veriyordu.
1: Geriye rakibine. Çekilmesine rağmen veriyordu.
0: Şimdi ise geriye çekilmiyor.
1: Ve yıllardır böyleydi.
0: Geriye çekilmiyor ve savaşmaya çalışıyor ki bu bence günümüz futbolunun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Tamam, karşınızdaki rakip çok kuvvetli olabilir ya da sizden daha az kuvvetli olabilir. Fark etmiyor ama savaşmanız gerekiyor. Savaşmadan olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Günümüz futbolunun bir gerçeklerinden bir tanesi de bu diyelim. Yeni teknik direktörle beraber bir kabuk değiştirme durumu var Beşiktaş'ın ve bu kabuk değiştirmeyle beraber ben de yani Beşiktaş biraz önce söylediğiniz gibi ligde de olsun işte Avrupa kupalarında devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa kupalarında da olsun rakibini biraz ısıran bir Beşiktaş'ı göreceğiz.
1: Üzer. Bu oyunda rakiplerini üzecek, bu oyunla üzer rakiplerini.
0: Yine bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. İstanbul'dan Trabzonsporlu Ferşat Bey yazmış. Ben Salah transferine pek sıcak değilim. İki senedir uygulanan politikanın tam tersi bir iş. Bunu ben sosyal medyada da bazı Trabzonsporlu yazanlardan, Trabzonsporlulardan okudum, gördüm. Biz o kadar genç oyuncu alıp oynattık. Genç oyunculara yöneldik. Adı sanı duyulmamış oyunculara yöneldik. Onları parlattık. Güzel paralara sattık. Şimdi bu Salah transferi nasıl oluyor diye bir serzenişte bulunan Trabzonspor evet. taraftarlarını da gördüm sosyal medyada.
1: Bir kısım öyle ama çoğunluk tabii ki Salah çok büyük bir oyuncu olduğu için çoğunluk öyle düşünenlerden daha fazla. Onu söyleyelim. Taraftar umurunda değildir. Hiçbir taraftar. Kulübün mali durumu, aldığı oyuncular, kim gitti. Taraftar en iyi oyunculardan kurulan bir kadro ister. Hı hı. Bu yüzden de hiçbir takım taraftarının ya bu takım işte 4 senedir şampiyon mesela Galatasaray. Hiç umurunda değil. Taraftar dün ne diyor? Transferler nerede?
0: Nerede diye.
1: Taraftar anlayışı bu. Yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Ya da böyle alıştırıldı. Yani çıkıp bir kulüp dese ki bizim sene transfer yapmayacağız. Şöyle düşünüyorum, kongre olur o kulüpte. Herhangi bir kulüp böyle zirve mücadelesi yapan çıksa dese ki Mayıs ayında biz bu sene hiç transfer yapmayacağız.
0: Aynı kadroyla devam ediyoruz. Satmayacağız
1: devam ediyoruz. Satmıyoruz. Aynı kadroyla devam ediyoruz dese kongre olur. Ya da kongre olduğunda o kulüpte yönetimde olanlar kaybeder. Böyle bu işin kaderi bu Türkiye'de.
0: Bu büyük sıkıntı Ercan abi. Bunu
1: sıkıntı da ya bunu ben meydana da sen meydana getirmedin.
0: Transfer obezliği işte bu. Yani obezlik bu. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Sanki transfer olmayınca hep böyle bir eksik kalınacak, başarı gelmeyecek ve hiçbir zamanda başarılı olunmayacak gibi bir kafa yapısına bürünüldü. Bazı başarısızlıklar bazı takımlarımız için onları anlayabiliyorum ama başarılı takımlarda da sirayet etmiş durumda bu. Transfer. Onu alalım, bunu alalım. Yani normal sezondan daha heyecanlı görmeye başladı futbol severler. Bir kısım futbol sever transfer sezonunu. Ki bu çok doğru bir durum değil. Birileri gerçekten ekmeklerine yağ sürülüyor bu durumda. İşte menajerler olsun, aradaki başka durumları olsun. Onlar deli gibi para kazanabiliyorlar bu durumlardan. O yüzden de biraz daha frene basmak lazım. Bu obezliğin önüne geçmek lazım. Dinleyicimizin Ferşat Bey'in devamı var mesajın. Hemen onu da paylaşalım. İki senedir uygulanan politikanın tam tersi bir iş. Bir evet dünya yıldızı ama bu kadar taviz forma satışı, reklam yani bir de takımdaki maaş dengesi yerle biri olacak diye yazmış. Evet bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor ama sonuçta dünya yıldızı. Her taraftarda hemen hemen her taraftarda takımlarında dünya yıldızlarını ister. Yani Muhammed Salah hem Beşiktaş için hem Trabzonspor için gerçekten çok önemli ve büyük bir isim. Yani mutlaka takımlarında görmek isterler. Hem Beşiktaşlar hem de Trabzonsporlar. Taraftar gözüyle bakıyorum.
1: Tabii iki takım içinde mutlaka yöneticiler bunu düşünmüştür. Takımın içinde 5 tane dünya yıldızı olsa ben hiçbir şey demem. Bu çok az takımda var. Bu yüzden takım içi mali dengelere gerçekten dikkat etmek gerekiyor.
0: Özellikle bazı oyuncular bu dengeye eğer şaştı mı oynamak istemiyorlar. Ya bunu da biliyoruz. Yabancı oyuncuların bir kısmı
1: kim fazla para alıyorsa benden fazla para alan maçı kazandırsın.
0: O kazandırsın.
1: Düşüncesi Türk oyuncuda da, yabancı oyuncuda da, futbolda vardır.

0: Türkiye'de de, Avrupa'da da, nerede olursa olsun, Güney Amerika'da da bu mali durum vardır. Onu sana söyleyeyim.
1: Yine bir Galatasaray taraftarı yazmış Ercan abi. İsmi de Uğur Bey. Galatasaray'ın herhangi bir sistemi mi var? Az önce bahsettiğiniz gibi ön alanda baskı yapıp oynamak, fizik gücü biraz yerinde olan takım Galatasaray'ı 4-5 atıyor, geçip gidiyor. Bu arada ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Bunu yazmamın sebebi Leao'yu alıp sistemi bozulmasın demiştiniz. O yüzden yani bir sistem yok diyor ama bence Galatasaray'ın bir sistemi var.
0: Sistem olduğu için 4 senede şampiyon oldu.
1: Galatasaray'ın şöyle bir sistemi var. Rakibi bozma konusunda, özellikle rakip ceza sahasında ve çevresinde, rakip sahada yoğun pres, topları çabuk kapmak ve fizik gücü kuvvet çok kuvvetli Osimhen'e o topları bir şekilde ulaştırmak ve Osimhen'in de o bitiriciliğini, patlayıcılığını kullanarak golleri atması.
0: Galatasaray'ın oyununu tarif ettin işte.
1: Biraz Galatasaray'ın böyle bir oyunu var. Fizikli bir oyun, ciddi fizikli bir oyun bu arada. Ya bunu da söylemem lazım.
0: Çok çalışmak gerekiyor.
1: O yüzden Galatasaray hep fizikli oyunculara gidiyor baktığınızda, transferlerde hep fizikli oyuncular ön planda. O yüzden ya nasıl olur, işte sistemi bozar mı, fizik olarak nasıl bir katkı sağlar, onu da düşünerek söylemiştik. Dinleyicimize de çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Seattle'da sabah saat 5.08'miş.
0: Günaydın diyelim o zaman.
1: Yaklaşık 24 dakika önce söylemiş bunu. Tabii ki çok sayıda mesaj geldiği için ben sıradan mesajları paylaşmaya çalışıyorum. Galatasaray'da amaç Osimhen'i Barış'ı satmak ve para kazanmaktı ama olmadı diyor dinleyicimiz. Sezon başlayınca geçen 4 sezondaki etkiyi yapabilecekler mi diye yazmış.
0: Şu anda zor.
1: Salah'la alakalı bir soru sormuş. Son 2 sene içerisindeki sakatlık durumu performans oranına bakmadan almak hatadır. Trabzon bunu Vakayeme ile yaşadı. Yaş derim diyor. Ama Vakayeme bayağı bir etki etmişti. Özellikle ilk geldiğinde şampiyonlukta da çok büyük bir katkısı vardı Vakayeme'nin. O yüzden yani yaşı ne olursa olsun altın her zaman altındır. Ben hep bunu söylüyorum. İyi futbolda iyi futbolcularla oynanır. Evet 20 maç belki size oynamayabilir ama 10 maç size kazandırır. O 10 maçta şampiyon olabilirsiniz. Belki. Yani böyle durumlar var. Yani Türkiye Ligi için böyle durumlar söz konusu. Ya da Avrupa Ligi'nde üst turlar için bir anda size öyle bir gol atar ki bu yapısı var Muhammed Salah'ın. Öyle bir gol atar ki o gol çıkmaz ve siz galip gelebilirsiniz. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Transferleri konuşuyoruz. Muhammed Salah ismini konuştuk. Leao ismini konuştuk. Bir dinleyicimiz yazmış. Juventus Leverkusen'dan 19 yaşında boşnak futbolcu forvet Alay Begovic'i 32 milyon avroya transfer etti. Fenerbahçe nasıl bunları göremiyor anlamıyorum. Görüyor. Yatırım hem de kaliteli futbolcu diye yazmış. Görüyor ama sonuçta Türkiye'ye çok da fazla gelmek istemiyorlar. Hele bir de şimdi Juventus istiyorsa Juventus'a gidiyor oyuncu. Yani Türkiye'ye gelme konusunda sıkıntılar var. Yoksa tabii ki yani bilinmiyor mu? Biliniyor. Taranıyor. Scout yok mu? Bizde var. Çok bizim, sayıda var.
0: Bizim ligi öyle genç oyuncular özellikle. Hani artı var ya, artı 4. İşte bu tarz genç oyuncular Türkiye'ye iyiyse mümkün değil.
1: Tabii. Juventus alıyor.
0: Ya Juventus, daha söyleyebiliriz. Bayern.
1: En kötü Portekiz'e gidiyorlar. Benfica. Benfica'sı, Porto'su ya da
0: çünkü
1: Braga'sı.
0: Çünkü oradan biliyor ki Porto'dan ya da Benfica'dan ondan sonraki durak büyük bir ihtimalle İngiltere oluyor.
1: Ya İngiltere ya İspanya oluyor zaten otomatik olarak. Sonrasında eğer orada da bayağı beğenilirse çok daha başka noktalara da gidebiliyor.
0: Evet.
1: Bir dinleyicimiz yazmış, bir futbolcu iki takımla adı geçiyorsa anlayın ki menajer tavsiyesi diye. Genelde öyledir kızıştırmak
0: o, tabii
1: için.
0: Tabii canım, o zaten herkes biliyor bunu.
1: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış, Bayrampaşa'dan Ramazan Bey. Beşiktaş Muhammed Salah haberi sadece 3 gazeteci paylaşıp yapıp duruyor, başkaları yapmıyor. Bu tuhaf değil mi diye yazmış. İşte
0: onu ben bir şey diyemem, bilemem.
1: Sonuçta gazetecilerin durumu, ama eğer herkese geliyor, eğer bir haber varsa genelde herkese geliyor o haber. Bazıları önceden haberdar oluyor, bazıları sonradan haberdar oluyor. Ve ona göre de işte sosyal medya mecraları olsun ya da bulundukları, çalıştıkları kurumlarda paylaşıyorlar bu haberleri. O yüzden de yani bu durum biraz daha farklı. 3 tane gazeteci paylaşıyorsa, diğerleri paylaşmıyorsa biraz daha araştırmak fayda var gibi geliyor bana da.
0: Ya ismi hiç çıkmayan oyuncuların transferi bence artık önemli. Ya hiç kimse haber alamadan oyuncu geliyor ya.
1: Beşiktaş üzer demiştik ama bir dinleyicimiz de Beşiktaş taraftarı ağlar ağlar diye yazmış. Özellikle takım oyunda 10 kişi kalındı diyor ama o ikinci maçta sonradan kırmızı kart oldu.
0: Evet.
1: Yani yine de oyunu tuttu bence Beşiktaş özellikle.
0: Tuttu canım ya. Rakibin hızlı başlaması onu devam ettirtmedi.
1: Yine Satılmış Bey genelde mesaj atar, sağ olsunlar, çok güzel dileklerde bulunmuşlar. Bizim programla alakalı da çok güzel dileklerde bulunmuşlar. Radyomuzla alakalı da güzel dileklerde bulunmuşlar. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı kendileri. Serdal Adalı'ya seslenmek istiyorum. Hesap açılsın, biz bağışta bulunalım Muhammed Salah için. Bazı taraftarlar da istiyor açıkçası bu transferi diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş'a Boğaz'da yemek yemek için gelir Salah, oynamak için gelmez diye yazmış. Çok teşekkürler. Genelde bütün mesajları da paylaşıyorum, okumaya çalışıyorum. Yine bir başka dinleyicimiz. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu 10+4 kuralında Barış Alper'i satmak ne kadar doğru sizce? Yerine kimi alacaksınız diye sormuş.
0: Güzel bir soru. Cevabı bende değil, Galatasaray'da. Benim şahsi fikrimi mutlaka soruyor değerli dinleyicimiz. Kalsa çok iyi olur bence. Neden iyi olur? Şampiyonlar Ligi rekabetçi ortam. Barış gitti mi de Barış'ın diyelim ki istikrarı, alınacak oyuncuda o istikrar olacak mı?
1: Hı hı.
0: Zaha geldi, kim oynadı? Değil mi? Denendi orada. Olmadı. Fakat tabii bu rakamlar kulüplerin menfaati. Kulüpler daha iyisini bilir.
1: Ciddi bir teklif varsa o teklifte kulüp düşünür. Barış Alper de düşünür.
0: Tabii.
1: Çok ciddi bir teklifte ama onun haricinde Barış Alper'in de niye gitsin? Hele bir de yani şimdi gideceği takımda çok böyle başarı skalası olmayan bir takımsa niye gitsin? Ya Galatasaray varken mesela
0: Everton
1: niye o
0: nereye katılacak bu sene Avrupa'da? Değil mi? Diyelim Everton'dan geliyor. Ya da Everton yıllardır ne yapıyor Premier Lig'de? Orta sırayla alt sıra arasında dolaşan bir takım. Belirli bir bütçesi var. Ama orası Premier Lig, ben oynamak istiyorum dersen ben de buna hiçbir şey demem, saygı duyarım. Ya gideceğin takıma da Türkiye'den transfer olacak oyuncular da gidecekleri takımların durumlarına bakmalı.
1: Hı hı. Ama işte Premier Lig'de bir duruyorlar Ercan Arda.
0: Premier Lig'de duruyor da.
1: Hangi takım olursa olsun.
0: Tabii ki Premier Lig'de duruyor da ama o takımların
1: yani
0: durumuna bakmıyor.
1: Yani Hull City'de bile duruluyor artık. Hull City bile Premier Lig'de duruluyor. Hull City'de bayağı transfer yapmaya devam ediyor.
0: Ya 12-13 takımı transfer yapacaklarmış da. Yapmak zorunda.
1: Lazım, zorunda. Yani o Championship'ten çıkan takımla Premier Lig'de puan bile alamaz. Yani öyle de bir durum söz konusu. Belki bir puan alır. Tabii. Düzeltmemi yapayım. Belki bir puan alır. Ama yani Premier Lig
0: takımı
1: bambaşka.
0: Baştan aşağı değiştirmen gerekiyor bütçede.
1: Bütçede birkaç önemli oyuncuya da gidiliyor. İşte Yunan kaleciye gidildi, işte Japon oyuncuya gidildi. Önemli oyunculara da gidiliyor açıkçası. Bekleyip görmek lazım. Transfer sezonunun sonuna doğru bir bakmak lazım. Salah meselesi nereden bakarsan garip. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş için de Trabzonspor için de. Trabzonspor kurmaya çalıştığı ve gayet iyi işlemeye başlayan sistemi kendi kendine yıkacak. Neredeyse takımın tüm maaşı sadece bir oyuncuya gerçekten gerek var mı diyor. Beşiktaş için de bu minvalde Beşiktaş için de yersiz ve gereksiz diye yazmış. Yani
0: şimdi bu konuda sponsor elinizi rahatlatıyorsa ve varsa, bütün her şeyi karşılanıyorsa neden olmasın? Hani derler sponsor transferi diye. Gerçek sponsor gelecek, transferde ben olacağım diyecek. Buna bir şey diyemeyiz. Kulübün kasası tabii, mali yük, dinleyicimiz haklı. O da ayrı bir mali tablo çıkartıyor ortaya. Bunu da belirtmelere demeyeceğim ben.
1: Ama şehir bir heyecanlanmıştır Ercan abi. Trabzon'da dinleyicilerimizden hemen soralım. Şu sosyal medyada da gördüm. Muhammed Salah'ın işte görüntülerini bir kamyonetin çevresine ekranlar, büyük ekranlar koyup orada şehirde gösterilmiş gibi haberler de okudum. Trabzonlu dinleyicilerimizden alalım. Şehirdeki hava nasıl Muhammed Salah konusunda? Hemen o bilgiyi de alalım. Sonuçta heyecan verici. Yani Beşiktaş'a gelse de taraftar gözüyle bakıyorum. Beşiktaş'a gelse de, Trabzonspor'a gelse de.
0: Ben Beşiktaş olayının

0: Bence etmez. Bazı mesela Barcelona Gordon'ı 80'e aldı. Çok ucuz aldı bence. Sudan ucuz aldı hatta İngiliz futbolcuyu. Çünkü gerçekten iyi de bir Dünya Kupası geçirdi Gordon. Çok başarılı da bir oyuncu. Geçen sezon da önemli işlere imza attı. Çok ucuz aldı bence. Adeyemi'yi çok ucuz aldı Barcelona. Yani baktığınızda böyle rakamlar konuşuluyor. Hak veriyorum. Ve bu rakamlarla nasıl olacak? Hele bizim takımlarımız nasıl transfer yapacaklar? Yani minimum bize 50-60 milyon avro çekiliyor oyuncuya gittiğimizde, herhangi bir oyuncuya gittiğimizde. Ya bu da çok ciddi rakam. Yani ya, kulüplerimiz bu paraları nasıl verecekler?
1: Her zaman da sponsor bulamaz.
0: Böyle de bir durum var. Bakayemi'nin ikinci gelişi çok yüksek maaşa ve sakat formsuz geldi, fayda sağlanmadı diyor. Ama ilk gelişi gayet iyiydi. Evet, ikinci gelişinde o...
1: İkinci geliş olmadı.
0: Olmadı. Bunu da aktaralım. Bir dinleyicimiz uzunca bir mesaj göndermiş Ankara'dan. Ali İhsan Bey, arada bakacağım. Herhalde limitlerle alakalı bir mesaj göndermiş. Bakacağım ona aradayken diyeyim. Yine Endidi'ye teklif vardı deniyordu. Ne oldu diyor. Sakat olduğu için o teklif sözde kaldı diye biliyorum
1: Endidi
0: ben.
1: Endidi antrenmanlara çıktı, normal başladı. O teklifi Beşiktaş kulübü yeterli görmedi. Onu söyleyeyim ben.
0: Yani sözlü bir teklif vardı, yeterli bulunmadı.
1: Ya sonrası... bu sözlü tekliflere devam et biliyorsun, inanmıyor. Öyle bir şey yok. Telefon açıp sözlü bir teklif.
0: Araplar genelde sözlü teklif. Daha ama doğrusu menajerler söylüyor
1: sözlü
0: bunu. Ercan
1: teklifin
0: abi. Ben aslı, teklif getireceğim diyor menajer.
1: Aslı dediğin doğru. Teklifin aslı yazılı. Hı hı. Cevabında yine yazılı olarak veriliyor. Teklifler böyle oluyor transferde. Ya telefon açıp ben bir 35 vereyim gelir misin? Bunlar artık fıs fıs.
0: Arap kulüpleri biraz öyle Ercan abi. Evet. Yazılı olarak değil de sözlü olarak, genelde işlerini de sözlü halletmeyi sevdikleri için hala onlarda böyle bir durum var. Endidi'ye de teklif Arap kulüplerinden gelmişti ama yeterli bulunmadı. Bizi severek dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Selamlarını iletmiş. Biz de selamlarımızı iletelim. Barış'a verilen söz 2 sene ertelendi. Gönderilmedi. Eğer isteğini varsa ve gönderilmezse diyor. Ama işte Barış da gitmek istiyor mu? Bunu da bir kez daha söylemek lazım. Yani gideceği takım da önemli. Öyle sıradan bir takım, başarı skalası olmayan bir takım. Yani kupalarda mücadele edemeyen, şampiyonluğa oynayamayan bir takıma Barış Alper Yılmaz neden gitsin? Galatasaray'da rahat değil mi? Galatasaray'da şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynuyor. Ya olaya öyle de bakmak lazım.
1: Bence de.
0: Bir aramız var. Ara sonrası kalan mesajları da hem devam ettireceğiz, hem de Avrupa Kupaları mesaisinde olan takımlarımızı da konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Ankara'dan Ali İhsan Bey'in mesajı vardı. Aradayken okudum. İşte Fenerbahçe harcama limiti 118 milyon. Sadece futbolcu maaşlarını 163 milyon ödeme yapabiliyor. Nasıl yapabiliyor? Galatasaray ve diğer kulüpler harcama limitleri içinde kalmaya çalışırken limit aşımı nedeniyle ceza alan Fenerbahçe neden federasyon tarafından transfer yasağı ve puan silme cezası uygulanmıyor diye yazmış.
1: Federasyon uygulayamaz.
0: Divan toplantısında Başkan Aziz Yıldırım açıklama yaptı. Yapılan bu sezonki transferlerin tamamı sponsorlarla sağlandı. Bizim hala limitimiz var dedi.
1: Şöyle bir şey var. Bir de federasyon değil, FIFA koyuyor biliyorsun.
0: Yasakları.
1: Transfer yasağı getiriyor.
0: Hesap kitap yapılıyor sonuçta. Bu arada federasyona bir başvuru var bildiğim kadarıyla. Beşiktaş tarafından bir başvuru var. Kulüpler Birliği'ne başvuruyor Beşiktaş. Bu harcama limitlerini %10 olarak esnetme durumunu
1: kabul edilmedi o.
0: Konuşuluyordu. O kabul edilmedi. Onu da aktarmış olalım. Yani sonuçta bunlara göre hesap kitap yapılıyor. Bunu da paylaşalım. Uzun uzaydı konuşuldu divan toplantısında bu konularda. Bunu da aktarmış olalım. Yine bir Beşiktaş taraftarı dinleyicimiz yazdı. Yönetimin duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş menajerlerinin kolay para kasacağı bir yer değil. Salah için neden Avrupa'dan teklif yok? Bence var ama yeterli bulunmuyor o teklifler
1: Avrupa'da
0: işte.
1: Avrupa'da o istekleri şu anda karşılayacak çok takım var. Ama karşılamaz.
0: Yani Avrupa kulüplerinde para mı yok? Var Avrupa kulüplerinde para. Ama işte diyorum o yaştaki oyuncuya o yatırımı yapmak istemiyorlar. Yapacaksa daha...

0: genç oyuncuya yatırım yapmak istiyorlar.
1: Dönüşü olmayacak çünkü. Onu düşünüyor.
0: Onlara bakıyorlar. Yani bir Real Madrid, bir ne bileyim işte bir Bayern Münih değil çoğu Avrupa kulübü de.
1: Ne değil tabii canım.
0: Yani onlar da ayaklarını yorgana göre uzatıyorlar.
1: Hepsinin belirli bir süresi var.
0: Real Madrid çok daha başka bir takım işte. Geçen hafta konuştuk. İnanılmaz bir gelir elde etmiş durumda.
1: Ya o tamamıyla
0: İstediğini alabiliyor.
1: bir dünya markası derler ya. Bir numaralı marka.
0: Gidiyor.
1: Stadıyla, yıllık gelirleriyle. Bütün rekorlar Real Madrid'de. Çünkü büyük gelirleri var. Dünya genelinde çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Şimdi bu çok ayrı bir kulüpten bahsediyoruz.
0: Yani gidip o liseye de teklif yapabiliyor ama Bayern Münih ile araları iyi olduğu için geçen hafta da konuştuk onu aradan çekilebiliyor. Ya da gidip işte Atletico Madrid'in yıldızına Julian
1: Evet, Alvarez'im.
0: Alvarez'e teklif yapıyor. İşte ne kadar para ise o kadar parasını verelim diyor. Ama Atletico Madrid rakibime göndermek istemiyorum diyor ki Barcelona da çok ciddi uğraş veriyor o transfer için.
1: Doğru.
0: Bu arada Galatasaraylılar için evet dün de başkan açıklama yaptı. Osimhen Barcelona'nın radarında mı değil mi diye Osimhen'e ne kadar para teklif edilirse edilsin satılmayacak dedi Dursun Özbek. Öyle
1: Evet.
0: de bir durum var. Barcelona Lewandowski'den sonra bir forvet oyuncu arıyor. Bir forvet oyuncusuna, bir santrofora yönelmek
1: İhtiyacı var.
0: istiyorlar. İhtiyaçları var. Real Madrid çok genç bir oyuncu transfer etti. Forvet olarak, santrafor olarak elindeki bazı oyuncuları göndermek istiyor ki Endrick mesela neden bizim takımlarımız Endrick'i düşünmezler? Onu merak ediyorum. Ya yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray neden düşünmez acaba?
1: İşte dediğin şu husus devreye giriyor. Sorun güzel. Endrick düşünür mü? Real Madrid'desin.
0: İşte
1: Endrick düşünür mü?
0: Fransa'da oynadı. Bence düşünebilir. İyi bir paraya gelebilir. Bu basamak olarak da görebilir burayı. Real Madrid'i yapamadım.
1: Peki
0: Fransa'da da
1: Atletico Madrid istese o
0: gider.
1: anda?
0: Gider. Gider.
1: Değil mi?
0: Yani neden istenmiyor? Ben de merak ediyorum ya. O oyunculara gidilebilir. Özellikle Endrick'e gidilebilir. Bazı oyuncular var. Bence gidilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte Real Madrid'in diğer genç oyuncusu forvetine de Fulham 70 milyon avro teklif etmiş Ercan abi.
1: Bu rakamlara tabii.
0: Yani bu rakama gidilir.
1: O bir de oyuncunun oynayacağı işte Premier Lig'den
0: Ben
1: bahsediyoruz.
0: Fulham'ın teknik direktörü Arbeloa. Geçen sezon Xabi Alonso'dan sonra
1: Evet.
0: takımı devralan alt kategorilerde Real Madrid teknik direktörlüğü yapan eski Real Madrid oyuncusu yıldızı. Defansif yıldızı diyeyim. Düzeltmemi yapayım. O Fulham'a gitti teknik direktör olarak. O
1: Evet.
0: istiyor. Yani böyle de bir durum var. İngiltere'de bu paralar verilebiliyor. İngiltere'de 100 milyonun üzerinde oyuncu transfer edilebiliyor.
1: Çok rahat.
0: Bunu
1: İngiltere
0: yapabiliyorlar.
1: piyasası apayrı. NBA neyse tekrar söyleyelim. İngiltere Premier Ligi de o.
0: Çok büyük bir gelir var. Haliyle o gelire göre de takımlar transfer yapabiliyorlar. Erken davrananlar tabii ki daha ucuz alabiliyor ama geç davrananlar işte Dünya Kupası'ndan sonra rakamlar bu noktaya çıkmış durumda. Yani 100 milyon avro artık limit o. Eskiden konuşuyorduk işte 20 idi bundan 10 sene önce. Sonra artmaya başladı işte sıralama oyunculardan bahsediyorum. Süperstarlardan ya da çok büyük yıldız adaylarından bahsetmiyorum. Sıralama oyuncuların transfer durumu işte 20 idi, 40'a çıktı, 50'ye çıktı, 60'a çıktı. Sonra işte son dönemlerde 80 konuşuluyordu. Şimdi 100 ve 100 artı olarak konuşuluyor. Ciddi ciddi paralar dönüyor.
1: Fakat söyledim ya dünya çok değişti. Bak Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. Kaç gündür Dünya Kupası aklına gelmiyor?
0: Son bir haftadır yok.
1: Eski dönemleri hatırlayalım.
0: Hep gelirdi, hep
1: Ya
0: konuşulurdu.
1: ne kupaydı deyip şöyle zaman zaman
0: Ama Ercan abi konuşmamamızın da sebepleri var. Yani FIFA öyle bir noktaya getirdi ki
1: bıktırdı diyorsun değil mi?
0: hem bıktırdı hem de FIFA'nın son skandalı büyük skandaldı zaten. Artık Dünya Kupası değil de Dünya Kupası'nın bence onurunu, şerefini korumayı biz konuştuk. Yani kendisini konuşmayı bıraktık artık. Onuru, şerefe Dünya Kupası'nın. Biz bunları korumayı konuşmaya başladık. Çünkü en son FIFA, ki dinleyenlerimiz de biliyorlardır, geçen hafta çalkalandı ortalık. Ki bence Infantino'nun kellesi de gidecek gibi gözüküyor bu olaydan.
1: Ya büyük bir ihtimalle kendisiyle ilgili işte görevde kalmaması yolunda bazı telkinlerde bulunulduğu iddia ediliyor.
0: UEFA istemiyor.
1: Bir de FIFA yönetim kurulunda da aynı rahatsızlıkların olduğu. Ama ve kendisine bunun vurgulandığı, belirtildiği. Şimdi 2027'de seçim var. Hem CONCACAF hem UEFA, bu mutlaka Güney Amerika'dan da çıkacaktır bazı destekler. Bence işi zor Infantino'nun. Böyle olmaz çünkü. Kendi kafasına göre işte kupa yapalım, şunun %20'sini bir özel şirkete devredelim. Dünya Kupası'nı şirketleştirelim diyor.
0: Özellikle. İsterseniz bir yarış aramız var. Hemen o yarış arasını verelim. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Eşleşmeleri de konuşacağız tabii ki ama şu FIFA'yı biraz konuşalım. Biraz son bölümde ben fazla hararet yaptım özellikle FIFA konusunda ki yapmamız da gerekiyor. Yani futbolun gerçekten onurunu korumamız gerekiyor. Böyle sattığınız anda bu sefer o büyük işte ekonomi şirketleri, o finans şirketlerinin kontrolünde olduğu zaman neler olacak işte. Geçen hafta biraz konuşmuştuk, endüstriyel futbol bitti, holdingleşen futbol, holdinglerin kontrol ettiği futbol işte futbolun romantizmini de öldürüyor direkt. O güzel hareketleri de öldürüyor. O yüzden de buna bir Avrupa artık durun dedi yani. Özellikle bu Dünya Kupası'nı gördükten sonra Avrupa durun dedi. Dünya Kupası'nı devamlı Amerika'da oynatma düşünceleri de varmış. Yani böyle de bir durum var. Amerika işte bu konuda o çok güzel oldu. Hadi biz bir sonrakini de biz yapalım. Ondan sonrasını da biz yapalım diye hepsini biz yapalıma getirmişler. Yani böyle durumlar da var. Tehlikeler böyle. Bakalım sonuçta bir noktada umarım romantizm.
1: O olmadı işte.
0: Infantino'yu da göndereceğiz gibi gözüküyor.
1: Çok acele etti.
0: İşte küçük federasyonlar da destekliyor. Mesela Afrika destekliyor. Komple destekliyor. Güney Amerika'nın yarısı destekliyormuş, yarısı desteklemiyormuş.
1: Kazanma şansı bence yüksek değil. Ya Dünya Kupası'nın şöyle söyleyeyim Ahmet. Avrupa kıtasında takımlar biz Dünya Kupası'na katılmıyoruz dediler mi? Ben Dünya Kupası'nı seyretmem. Geçmiş olsun. Öyle değil mi? Hele bir de Amerika'da yapılacak. Şu ben seyretmem. Ya niye seyrediyor? Avrupa kıtasıyla Güney Amerika'nın rekabetidir Dünya Kupası.
0: Ekstralar Afrika'dan bir takım çıkar. Ekstralar. Asya'dan bir takım çıkar.
1: Ekstradır onlar.
0: Sürpriz olur. Sürprizlere de bugüne kadar hep gebe olmuştur.
1: Benim gibi düşünen de bayağı bir futbol sever vardır.
0: Var, var. Bir de yani futbolun beşiği Avrupa. Avrupa'yı siz yok sayamazsınız.
1: Evet tabii canım.
0: Yani Avrupa
1: büyük geçmiş olsun olur.
0: Yani asıl para Avrupa'da dönüyor ve Güney Amerika'da dönüyor futbol anlamında tabii. Yani konuştuğumuzda. Ama şimdi işte şöyle gelişmeler var. Asya'dan işte Hindistan'ı alalım diyorlar Ercan abi. Tayland'ı alalım diyorlar. Böyle nüfusu fazla olan işte Çin'i tekrardan dahil edelim. Çin koptu tekrar işte bir ara gerçekten futbola ciddi yatırım yapıyorlardı. Tekrardan koptular.
1: Ama Çin'de futboldan kopma olayının sebebi vergiler ve bu değerlendirmelere Çin devletinin maliyesinin müdahale etmesi. Oradaki havuzu kapattılar.
0: Kapattılar.
1: Ve kolay kolay da açmazlar.
0: Yani daha işte onları da dahil edelim. Nüfus olarak işte 1 milyarın üzerinde Hindistan nüfusu. 2 milyarın üzerinde 3 milyara yakın Çin'in nüfusu. Bu nüfusu da alalım yani. FIFA'nın kafasında biraz onlar var.
1: FIFA'nın kafasında var da Hindistan'da çim hokeyi ve kriket dışında diğer spor dallarına baktığınız zaman ön planda değiller.
0: Var aslında yani mesela Barcelona'nın takımı var. Ya bizde Tuncay bile gitti. Evet. Goa United'da mı o takıma gitti?
1: İş ailene gitti.
0: Abi, Roberto Carlos oynuyordu.
1: Fakat şu anda Hindistan Ligi ile ilgili mesela ne milli takımlar ne de kulüpler düzeyinde iyi bir haber var mı?
0: Yok. En son Messi gitti. Şaşırdı. Messi gitti oraya bir gösteri için gitti.
1: Davet.
0: Davete gitti. Şaşırdı. Yani böyle bir sıkıntılı bir durum vardı orada biraz. Onu da gördük. O yüzden de bakalım. Yine ilgi var ama işte çok sınırlı sayıda bir ilgi var. Yetenek konusunda bence 1 milyar insandan futbolcu çıkartamıyorlarsa ciddi bir sorun var demektir.
1: Ya uzaklar demek. Dedim ya kriket, çim hokeyi, belki atletizm. Onda bile Hindistanlı atlet dünya rekoru kırdı. Çok nadirdir herhalde.
0: Teknolojide çok iyiler ama.
1: O ayrı.
0: Bambaşkalar.
1: Çip yazılımı, bilgisayar programcılığında apayrı yetenekleri var. Bunu zaten biliyoruz değil mi?
0: İşte şey Silicon Valley dediğimiz o Silikon Valisi, Vadisi çok daha gelişmişini Hindistan'da yaptılar. Bu arada işte üretilen çoğu cep telefonu, işte marka ismi vermeyeyim, artık orada üretiliyor.
1: Evet, onu biliyoruz.
0: Elektrikli araçlar Asya'da orada üretiliyor. Çin'den biraz çıkılmaya başlandı. Çin'deki evet. İşte biraz önce futbol için vergi dediniz. Teknoloji konusunda da Çin biraz kendi içine dönmeye başladı. Amerika'nın o vermiş olduğu işte vergilerden, koymuş olduğu vergilerden dolayı o yüzden de bu büyük global şirketler, uluslararası şirketler taşımaya başladılar. Hindistan'a taşımaya başladılar.
1: Şimdi de ya ticari anlamda hem otomobil hem de diğer teknoloji anlamında Avrupa ile daha çok iş yapıyor. Hı-hı. Avrupa kıtasıyla. Onlar da dediğin gibi Amerika piyasasından çekilirken Avrupa'ya doğru yöneldiler.
0: Böyle bir durum var diyelim. Bir mesaj var aslında, bunu da konuşmamız gerekiyor. Şöyle, Fenerbahçe son oynadığı maçta Kerem ve Osterwolde dışında tüm takım 30 yaş üstüydü. Muriç, Kante de çok yaşlı. Bu takım her sene sakatlık sorunu yaşıyor. Bu sene en büyük sıkıntısı bu olmaz mı? 10 artı 4 kuralı zaten kadroyu daraltmadı mı? Diye de sormuş dinleyicimiz.
1: Daralttı. Bu 10 artı 4'ü 100 kere tabii konuştuk. Herkes de konuşuyor. Dinleyicimiz çok haklı. Bir sene önceden belli olan bir kuralın Mayıs ayında aa niye böyle oldu diye çıkıp konuşulmasını ben çok komik buluyorum. 4 kere de reddetti federasyon bunu. Belki 5. Ama geçen sezon başından beri belli. Şimdiden söylüyorum, bakın önümüzdeki sezon 8 artı 6. Bunun mutlaka lig başlamadan ya Eylül, Ekim, Kasım gibi halledilmesi lazım. Biz bunu kabul etmiyoruz diye.
0: Bence bu federasyon olduğu sürece de o çok
1: geçmeyecek. Hayır, o zaman ama bu sezon başında bu itiraz yapabilirsin. Olmuyor diyeceksin.
0: Çünkü zaten kabul etseydi bu 10 artı 4'ü kabul et, değiştirirdi. Yani federasyonun böyle bir
1: ama şimdi kulüpler istemiyorsa bu sezon başı bir sene vardı. Bir sene durmadan itiraz edersen bir sonuç elde edebilirsin bütün kulüpler olarak.
0: Bir bakmak lazım. Ankara'dan Ömer Bey yazmış. Muhammed Salah kendi milli takımında ne yaptı ki? Bizim Türk takımlarında yapsın. Yazık bu paralara diye yazmış. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Galatasaray Leao yerine Joao Felix'i düşürse keşke. Bence toparlamış kendisini diye. Arabistan'da toparladı Jesus'la beraber. Bir toparlama var ama ne verecek işte? Jesus'la beraber o toparlamayı gördük. Yoksa çok takım değiştirdi. Yani yıldız adayı olarak lanse edilmişti.
1: Bir de aldığı maaş önemli Ahmet. O Avrupa'da kazandığının 5 katını kazanıyor.
0: Ayhan Bey, Çin ve Hindistan'la alakalı verdiğiniz bilgi yanlış demiş. Yo, doğru. Çin'in nüfusu 2 milyara yakın dedik. Hindistan'ın 1 milyarın üzerinde dedik. Çin'in nüfusu daha fazla. Bunu söyledik zaten. Yani herhalde o konuyu yanlış algılamışsınız Ayhan Bey. Yoksa doğruyu söyledik yani. Hindistan'ın nüfusu değil, Çin'in nüfusu daha fazla. 2 milyara yakın. 1 milyarın üzerinde Hindistan'ın nüfusu. 2 milyar civarı, hatta belki de geçmiştir bu arada. 2 milyarı da geçmiştir Çin'in nüfusu.
1: Evet. Dünyanın en kalabalık ülkeleri Çin'dir.
0: Son dönemde şöyle bir durum var. Devlet kontrolü çok sıkı. Onlarda hala devam eden bir sıkılık var. En son okuduğum bir yazı vardı. Öyle işte şu kadar çocuk, bu kadar çocuk yapalım düşüncesi yok. Yani hep sınırlama. İşte bir varsa ikiye ancak özel izinlere tabi gibi. Bayağı böyle katı bazı önlemleri var ama ona rağmen 2 milyar üzerinde bir durum var. Söz konusu. Bu arada Hindistan teknoloji ülkesi değil diyorsunuz. Ben biraz daha araştırmanızı tavsiye ederim. Özellikle bu Silikon Vadisi konusunu ve aynı zamanda yine şunu da belirtelim. Bir şirket var orada. Hatta bizde olmadığı için verebilirim. Tata Technologies. Evet. Çoğu kurumu aldı. Yani mesela cep telefonunu üretimini aldı. Bunu söyleyeyim size. Aynı zamanda yine işte elektrikli araba konusunda, pil yapımı konusunda aldı. Çok ciddi yatırım yapılıyor.
1: Abi benim sen bayağı araştırmışsın. Benim de çok net biliyorum. Bilgisayar programcılığında dünya elektroniğinde bir markadır Hindistan. Bilgisayar programcılığı.
0: Yazılım konusunda çok başarılılar. Bu arada cep telefonunun o sinyal, işte cep telefonu komünikasyon mühendisliği konusunda çok başarılılar. Yani yabana atmamak lazım Hindistan'ı. Çok sayıda mühendisleri var. Ciddi yatırım yaptılar. Onlarda da değişik bir sistem var. Kas sistemi var. Ona göre de bir yatırım yapıldı. Hindistan Çin'i geçti diye çok sayıda mesaj gelmeye başladı nüfus olarak. İşte 1.3 milyar ikisi de diye yazanlar var. Hindistan'ın nüfusu daha yüksek diyen var. Benim bildiğim 1 milyarın üzerinde, 2 milyara yakında Çin vardı ama değişebilir. En kalabalık 10 ülke Hindistan geçmiş diyen var. 2023 itibariyle Çin'i geçti diyen var. Bayağı böyle birinci sırada diye göndermiş dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. Ben de hemen paylaşmış olayım bu bilgileri. Amerika Birleşik Devletleri 349 milyon. O da yanlış. 600 milyon civarında nüfusu var diye biliyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. 680 civarı falan. Ama onu da bir bakmam lazım, bir kontrol etmem lazım diyelim. Bu arada Batıkan'la bir bakalım, bir aramız var mı? Hemen Batıkan'la bir göz göze geleyim. Herhalde devam ediyoruz Ercan abi. Şimdi takımlarımıza geçeceğiz demiştik. Ama Batıkan hemen uyardı, reklam var diye. Hemen reklam geçelim. Ondan sonra takımlarımızı, Avrupa mesaisindeki takımlarımızı konuşmaya başlayacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar bilgi bombardımanına tuttular aradayken. Ben de baktım, Hindistan'ın nüfusu 2023 sonrası geçmiş durumda Çin'i diye çok sayıda bilgi var. Biz de onu kabul edelim. Hindistan geçmiş Çin'i nüfus olarak.
1: Hayırlı uğurlu olsun değil mi?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu da ben karıştırdım. 350 milyon o bir yerde okumuştum, o kafamda kalmış. Toplam Orta Amerika'da diğer ülkelerle beraber ya Amerika kıtasının büyük bir bölümünde 600-650.
1: Ben bir son dakika haberi vereyim mi bu arada?
0: 80 milyon civarında.
1: Verin. Schalke, Dzeko ile bir yıllık daha sözleşme imzaladı. Bundesliga'da. İşte yaşlı ne yapacak falan derken Schalke de Dzeko ile şu anda imza ile ilgili Schalke kulübü açıklamayı yaptı. Böylece bir bilgiyle devam edelim.
0: Devam edelim. Schalke zaten geçen sezonda Bundesliga'ya çıkmasını sağlayan oyunculardan bir tane, en önemlisiydi bence.
1: Bence de.
0: O yaşına rağmen çok ciddi mücadele verdi ki Dünya Kupası'na da katıldı. Dünya Kupası'nda da çok ciddi mücadele verdi. Çok önemli bir profesyonel. Türkiye'de de izledik kendisini. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Keşke Türkiye'de devam edebilseydi ama böyle bir durum söz konusu. Almanya'da da mutlu. Onu da görüyoruz şu anda. Verdiğiniz bilgi istinaden kanallarda da fotoğrafı var gördüğüm kadarıyla. Evet. Fotoğrafta da mutlu bir şekilde imzasını atıyor. Devam ediyor yani, bırakmamış durumda. Bu da çok...
1: Almanya'da devam edecek.
0: Bundesliga'da. Bundesliga'da oynayacak yani, böyle de bir durum söz konusu. Tabii ki sakatlıksız bir sezon geçirmesi dileğiyle diyelim. Artık böyle pamuklara sarmamız gereken santraforlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Katılıyorum sana.
0: Yok artık yani, çok az böyle parmakla gösterebiliyoruz ancak. Öyle hele bağlantı oyunu oynayabilen santrafor bulmak dünyada çok zor artık. Maalesef çok zor. Oyunu da
1: bayağı azaldı bu teşhisin doğru.
0: Oyunu bilen yani çok az diyelim. Ve Avrupa mesaisindeki takımlarımızı konuşacaktık. Fenerbahçe ile başlayalım. Çarşamba günü Fenerbahçe önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sturm Graz. Yabana atılmayacak bir takım Sturm Graz. Öncelikle onu söyleyelim. Daha önceki turda bayağı ciddi bir gol attı. Ve gol yemeden turu bir şekilde aldı. Ve çok tehlikeli diyebileceğimiz bir takım olacak.
1: Artık her takım öyle. Şimdi gerçekten dünyada her takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu Dünya Kupası en son örneğidir. Her takım bir şey yapmalı. Avrupa'da, Avrupa Kupalarında da her takım sahaya ben çıkacağım, futbolumu oynayacağım, bir şeyler yapacağım diye çıkıyor, oynuyor. Sturm Graz tabii ki köklü bir takım. Onu Fenerbahçe, ki benim tahminim eleyecek herhalde Fenerbahçe Sturm Graz'ı.
0: Bütün ondan sonra da zaten.
1: Lyon değil mi?
0: Lyon,
1: Dinamo Zagreb,
0: Sparta Prag.
1: Sparta Prag yani. Lyon. Ben Lyon'un tur atlayacağı kanaatindeyim ve Fenerbahçe Lyon daha önceki yıllarda da bol bol karşılaştı. Fenerbahçe diyelim ki Lyon tur atladı. Şimdi 2000 şöyle baktığımızda 19-20'den sonra Avrupa futbolunda o eski şaşalı günlerini arayan bir Lyon var. Fransa futbolunda tabii ki büyük işler yapıp önemli yıldızların forma giydiği bir takımdı ama geçmişte. Lyon ama her zaman Lyon'dur. Bunu da düşünelim. Çok iki senedir ekonomik bunalım yaşadı Lyon. Hatta bir ara küme düşürüleceği konuşuldu. Alt lige. Çünkü artık bilançosu negatifteydi ve karşılayamıyordu. Fransa'da hemen düşürüyorlar. Bordo'yu 3. lige düşürdüler. Mesela.
0: Lyon deyince aklıma Juninho geliyor hep Ercan abi.
1: Evet, başka bir oyuncu gelmez. 7 yıllık şampiyonlukta büyük bir katkısı var. Üst üste 7 yıl.
0: Frikikleri geliyor. Artı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleştiğini de hatırlıyorum. Fenerbahçe ile kazandıklarını biliyorum. O zaman da hatırlıyorum.
1: Ya bu yüzden de tabii ki kolay bir kura yok. Onlar da eğer Dinamo Sparta Prag'ı elerlerse Sparta Prag da her zaman elinden geleni yapan iyi bir takımdır. O maçta da kesin bir favori var mı? Lyon'un adı favori. Futbol olarak bilemeyiz.
0: Ama artık yani bölüm sonu canavarı tam istediği dişine göre Fenerbahçe'nin, yani önce ilk turu konuşmak lazım, adım adım gitmek lazım. Şimdiki tur, üçüncü ön eleme turu, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu, Sturm Graz berabere kaldı bu arada. Avusturya Bundesliga başladı. İlk maçı oynadı grup maçlarında. Tirol'le 1-1 berabere kaldı. Bunu da söyleyelim. Bir önceki eleme turunda, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Hearts geçen sezon tam son
1: maçta şampiyonluğu
0: verdi. Son karşılaşmada ki kazanma ihtimali yüksek diye bakılıyordu. Hearts gol bile atamadı Sturm Graz'a. Evet. 4-0 ve 2-0'lık skorlarla elendi Sturm Graz'a Hearts. Ve Fenerbahçe ile eşleşti Sturm Graz. Yaban atılacak bir takım değil. Dikkatli olmakta fayda var. Bu turu geçtikten sonra işte Olympique Lyon Sparta Prag karşılaşmasının galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Ve o karşılaşmalarda öncelikli olarak Sturm Graz karşılaşması çarşamba saat 21'de deplasmanda değil kendi evinde oynayacak temsilcimiz Fenerbahçe. İkinci karşılaşma deplasmanda, o karşılaşmada 11 Ağustos Salı günü oynanacak. Bunu da aktaralım, 21.30'da o karşılaşmanın da saati. Diyelim. Bu arada Hartberg'le oynayacak arada işte Avusturya Bundesliga grup maçlarında ikinci karşılaşması, yani liglerinde ikinci karşılaşmayı oynayacak Sturm Graz, onların ligleri başladı, bunu da aktarmış olalım. Hazır bir takım ki gördük, Hartz karşılaşmasında da gördük.
1: Çok rahat atladılar turu.
0: Çok rahatlıkla gol pozisyonuna girip gol atabilen bir takım. Tabii ki her maç farklıdır. Her maçın hikayesi de farklıdır. Geçen karşılaşmada Fenerbahçe'yi eleştirmiştik oyun anlamında ki Fenerbahçe taraftarı da ciddi manada eleştirmişti. Ama her maçın havası farklıdır, durumu farklıdır. O yüzden de Fenerbahçe'nin sizin de dediğiniz gibi turu geçeceğini ben de düşünüyorum.
1: İyi oyun ya da kötü oyunun dışında önemli olan eleme maçlarında turu atlamak.
0: Levent
1: oyunu konuşuruz, oyun gelişir.
0: Levent Mercan bu arada çıkartıldı listeden ve Vedat Muriç listeye dahil edildi. Evet. Ben bu arada Kante hazır olmadığı için de Kante'nin listeye alınmadığını düşünüyorum. Ve eğer bu tur geçildikten sonra, ama tabii ki son 24 saatte değişiklik yapılabiliyor. Böyle de bir durum var bildiğim kadarıyla.
1: Kante tabii takımla antrenman yapmadı. Çok az yaptı. Trossard geldi, bugün ilk antrenmana çıkıyor. Trossard da yok listede çarşamba için.
0: Onu da Beşiktaş bölümünde konuşalım. Biraz eleştiri var. Neden bu kadar geç geldi diye. Hatta
1: izin yaptı.
0: Davinson Sanchez'in daha başlamadığı konuşuluyor.
1: İzin yaptı. Yasal izni var. Ne yapacak hemen gelip?
0: Ya bazı
1: oyunculara bağlıdır. Ama yasal iznini kullanmak istedi mi? Ki çok Belçika bayağı tur attıdı. Öyle değil mi?
0: Ya Vini mesela hala tatil yapıyor. Yani Avrupa'da da böyle.
1: Yapacak bir şey yok. O tatil.
0: Mbappe tatil yapıyor hala.
1: O tatili yapmazsa sakatlanır oyuncu.
0: Yani böyle de bir durum var. İşte bakmak lazım. Ama böyle bir eleştiri vardı. Abi sosyal medyada gördüm. Belçika
1: gruptan çıkamayıp elenseydi çoktan gelmişti.
0: Hatta Galatasaray Davinson Sanchez niye yok diye de.
1: İzin, yani ne yapsın, izin yapmasın mı?
0: İşte bazı oyuncular erken dönebiliyor.
1: Erken elenenler erken dönüyor.
0: Ya da işte Orkun mesela izni olmasına rağmen
1: ben geleceğim dedi.
0: Tatilden yani, sıkıldım ve döneceğim dedi. Döndü. Yani böyle de bir durum var. Kendisini iyi hissetti ve döndü. Tatilde sonuçta biraz daha böyle güç toplamak.
1: Moral
0: depolamak için tatili kullanıyor oyuncular. Aileleriyle vakit geçirmek için özellikle yabancı oyuncular bazen ailelerini getirmedikleri için o tatiller çok önemli oyuncular için. Onları değerlendiriyorlar. Her tatili değerlendirmeye çalışıyorlar diyelim. Gelen bir mesaj var hemen onu da paylaşalım. Bursa'dan taksi sürücüsü Serhat Bey, kolay gelsin size de, iyi çalışmalar dileklerimizi iletelim. Selamlarını sevgilerini iletmiş. Sturm Graz kapanan bir takım olmayacaktır. Avantajlı olabiliriz. İrfan Can ve Fred'le başlamazsak diye de yazmış. Yani sonuçta
1: ya İrfan Can formda değil. Fred'in elinden gelen o nasıl söyleyeyim, oyun kalitesinde ben de olmak isterim gibi bir havası var saha içinde. Yeterli mi? O tartışılır. Ona teknik direktör karar verecek. Ama İrfan Can bence formda değil.
0: Geçen sezon da formda değildi İrfan Can. Kasımpaşa'nın ikinci yarısında da formda değildi.
1: Değildi. Ya şu anda değil. Ya
0: milli takımdan
1: gitti. Ya şimdi bak İrfan Can'ı Ahmet şöyle düşünsek. Bir kanat oyuncusundan daha fazla forvet arkasında daha çok iş yapacak bir oyuncu gibi geliyor bana İrfan Can.
0: 10 numara pozisyonu mu diyorsunuz ya da
1: bana öyle geliyor. Ya izlediğim zaman
0: 9.5 mu diyorsunuz? Gizli evet. 9.5.
1: Evet. Ya o pozisyon forvete yakın alanda
0: 8-10 arası.
1: Forvete yakın alanda daha çok iş yapar gibime geliyor. Direkt olarak mesela sağ kanatta düşündüğün zaman kanat oyuncularının olayı apayrı. Apayrı kanatlar. Gidecek adam geçecek. Adam geçtikten sonra oyun kurmada çok başarılı olacak. İrfan Can'dan bunları görebiliyor muyuz? Ya bu formüle göremiyoruz.
0: Eskiden çizgiye de iniyordu. Artık çizgiye de
1: eskiden
0: inmiyor.
1: Eskiden o.
0: O fiziği çünkü yetmiyor artık çizgiye inme
1: yıllar
0: konusunda.
1: Geçiyor.
0: Artı mesela şimdi Trossard'ı görmedik ama Trossard biliyoruz Beşiktaş transfer etti. Oynatan bir kanat. Şimdi acaba İrfan'a düşünüyorum oynatan bir kanat mı? Hayır. Takımı da oynatan durumda değil.
1: Değil.
0: Greenwood transfer edildi ki Greenwood takıma alıştığı andan itibaren banko 11'de oynayacak oyuncu Greenwood, yani bir sakatlık olmadığı sürece.
1: Evet.
0: O yüzden de bu arada sağ tarafta oynatabileceği Fenerbahçe'nin başka alternatifleri de var. Yani Nene mesela alternatif olarak kullanılabilir. Hala göndermedi.
1: Şimdi Greenwood'u aldıktan sonra da Greenwood oynar.
0: Yok, ben Greenwood alternatif olarak
1: alternatif olarak değerlendiriyoruz diye. Da yani İrfan Can için de şöyle düşünüyorum. Ya bence Nene tamamıyla iyileştikten sonra sıralama yapsan Greenwood, Nene 3. sıraya düşer.
0: Ya Musaba var, o da daha gönderilmedi. O da
1: şimdi
0: ciddi.
1: 4. sıraya düşer. Musaba da oyuna girdi. Daha çok tehlike meydana getirdi. Bak 4 sıra oldu bir anda. Bunu kabul edelim.
0: Bir dinleyicimiz yazmış, Beşiktaş bölümünde konuşacağız o rakamları, yazmış, paylaşırım o rakamları. Yine Galatasaray lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 10 Mayıs'ta şampiyon oldu. Milli olmayan oyuncular 60 gün tatil yaptı. Bu süre Beşiktaş'ta 49 gün. Çok az sayıda milli oyuncusu var diye yazmış. Çok teşekkürler bilgi için de. Erken başladı sonuçta sezon. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş için elemeler olduğu için çok erken başladı.
1: Evet, Türk futbolunun bir an önce bu erken sezonlardan kurtulması için uluslararası işte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çok üst düzey sonuçlar alıp bu sezon başı garabet diyorlar değil mi? Kurtulması lazım. Hiç gereksiz i̇şte sezon başı erkenden açıyorsun sezonu.
0: Şimdi mesela
1: bayağı uzun.
0: Başakşehir'i bu konuda biraz tenkit etmek durumundayım. Ya Başakşehir'in bu turları rahatlıkla geçmesi gerekiyordu. Kadro olarak, kafa yapısı olarak, işte rahat bir takım. Kadro olarak da çok iyi, bence iyi bir kadroya sahip. Rakiplerine nazaran söylüyorum bunu. Ha tamam, sezona daha erken başlamış ve bir sürü maç oynamış rakibi karşısında zorlanabilirsin ama yani bu turları geçmesi gerekiyordu Başakşehir'in. Şimdi mesela bizde 4 takımla mücadele edeceğiz. Ama 5'e bölünecek ülke puanı. Çünkü 5 takımımız vardı. Bir takımımız tabii. İlk turda gitti.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. O yüzden çok önemli yani, şimdi Fenerbahçe'nin tur atlaması çok önemli ve Beşiktaş'ın tur atlaması çok önemli. Playoff'ta Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Onun da tur atlaması çok önemli. Galatasaray direkt Şampiyonlar Ligi'ne lig statüsünde katılacak şampiyon olduğu için. Ama diğer takımlarımız eleme oynuyor ve bu elemeleri geçmeleri gerekiyor ki rahatlıkla biz yolumuza devam edelim. İşte dediğiniz gibi o bu garabet ön elemeleri. Haziran ayında sezon açılımı ne demek? Ya biz
1: ya Dünya Kupası yapılıyor. Sen sezonu açıp hazırlık maçı yapıyorsun. Öyle değil mi? Sonra da UEFA işte sıralamayı veriyor. Bazı takımlar Dünya Kupası'nın bitmesine yakın Avrupa maçı oynadı, eleme maçı oynadı. İşte İzlanda takımı, Malta takımı, şu bu. Öyle değil mi?
0: Ya düşünsenize, bir futbolcunuz var Dünya Kupası'nda ama siz eleme oynuyorsunuz ve yararlanamıyorsunuz.
1: Ama öyle bir şey yok tabii canım. Bahsettiğim takımlarda çok zor.
0: Çok zor. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son bir dinleyicimiz yazdı. Takımlarımızın harcadığı paralar çok ciddi boyutlarda, ancak ne yazık ki karşılığını bir türlü alamıyoruz. Ne zaman ve nasıl başarılı olacağız bilemiyoruz. Siz ne dersiniz diye İzmir'den Oktay Bey'e yazmış mesajı.
1: Ayrı kanaatteyim. Bu kadar yatırım, bunun karşılığının en azından finallere yolculuk olması gerekiyor. Yarı final, final.
0: Minimum çeyrek final, çeyrek yarı final.
1: Çok birçok ülkeden daha fazla yatırım yapıyoruz. Bunu kabul edelim.
0: Yatırımı yapıyoruz ama işte.
1: Ama şunlara yetişemiyoruz. İngiltere, İspanya, Almanya.
0: Yetişemeyiz Ercan abi. Makas öyle bir açılmış ki çok zor yetişiriz yani.
1: Ve bu makas böyle açıldığı için de şampiyon zaten belli oluyor. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan. Yarı finaller, finaller. Belki İtalya'dan. Biraz yetişmemiz zor oluyor.
0: Biraz zor yani, çok her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Bazı özellikle altyapıları değiştirmemiz gerekiyor. Sahaları değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmemiz gereken çok madde var. Kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor her şeyden önce. O yüzden de yetişmemiz biraz zor gibi gözüküyor diyelim. Fenerbahçe karşılaşması çarşamba günü saat 21'de, bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Sturm Graz'da kendi evinde oynayacak temsilcimiz Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk karşılaşmasında. Ve Beşiktaş'a da geçelim. Avrupa Kupası mesaisinde İki takımlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Hradec Králové Çekya temsilcisi. Çekya Ligi'nin, Çekya 1. Ligi'nde 6. sırada şu anda. Onların da bildiğim kadarıyla ligi başladı diyebiliyorum. Hradec Králové Çekçe nasıl telaffuz ediliyor ona baktım. Gelmeden önce genelde bakmaya çalışıyorum. Kendi dillerinde neler oluyor, nasıl telaffuz ediliyor onu söylemeye çalıştım. İki karşılaşma oynandı Çek 1. Ligi'nde. Bir galibiyet ve bir beraberliği var. Ve 4 puanda, bunu da aktarmış olalım. Son karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı. Bohemians'la berabere kalmış durumda. Bir dinleyicimizin mesajı vardı. O rakamları da hemen paylaşalım. Ayhan Bey yazmış. Avrupa Ligi'nin bu aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanmayla Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. Rakibimiz Králové ise 189 top kazanmayla 24 takım arasında ikinci sırada yer aldı.
1: Bir maç olacak o zaman.
0: İki takım da aynı mantaliteyle oynuyor. Králové mütevazi ama oyunundan taviz vermez ise enteresan ve güçlü bir maç bekliyor Beşiktaş'ı. Katılır mısınız diye de yazmış. Ha, bu rakamlarla evet katılırız. Bir de sonuçta Çekya takımı. Çekya takımları dikkat edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Ya futbolu bilen ülke ve her zaman kendi halinde mutavazı futbolu. Bu takım bir Sparta Prag değil ya da Slavia Prag değil ama Çekya takımları bahsettiğin gibi her zaman kendi futbollarını oynamaya çalışıp sonuç almak isterler. Ama Midland'dan daha kuvvetsiz bir takım.
0: Midyülen'den bayağı bir baktığınızda o tartının tartıya koyduğunuzda Midyülen çok daha ağır basıyor tabii ki takım olarak. Ama yine de yaban atılacak bir takım değil. Çekya takımları tehlikeli hücum yapabilen takımlar, çok da dikkat etmekte fayda var uyarmamızda.
1: Ya, oyuncu kalitesi olarak Ahmet Yalnız Beşiktaş bayağı üstün tabii.
0: Beşiktaş oyuncu kalitesi olarak çok daha üstün durumda. Ben kulüp olarak da çok daha üstün kesin olduğunu düşünüyorum. Yani kulüp yapısı olarak da çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. 6 Ağustos Perşembe günü saat 20'de, 8'de karşılaşma. Deplasmanda oynayacak temsilcimiz Beşiktaş. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Aynı zamanda Çekya Ligi başladı. Bir kez daha paylaşalım. Hazır bir takım. Bunu da söyleyelim. Bizim ligimiz 14 Ağustos'ta başlayacak. Daha vakit var. 2 hafta kaldı. 2 haftadan biraz daha az zaman. Yani önümüzdeki hafta sonu değil, ondan sonraki hafta sonu bizim ligimizde başlıyor artık. Yeni sezona merhaba diyoruz. Ama bazı takımlarımız işte Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş sezonu açtılar. Yakında işte Trabzonspor'da açacak. Resmi olarak bahsediyorum. Diğer takımlarımız hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Nasıl bir Beşiktaş oyunu bekliyorsunuz? Öncelikle
1: aynı. Oyunundan aynı. Oyunundan hiçbir şekilde taviz vermeyen bir teknik direktörü var. Danimarka'daki maç nasılsa, buradaki maçta hatta biraz daha güvenli bir şekilde sahaya çıkıp futbolunu. Beşiktaş diyor ki ben kendi futbolumu oynuyorum. Rakibin düşüncesi, herkes zaten kendi futbolunu oynamak isteyecek. öyle rakibe göre bazı önlemler alayım düşüncesinde değil İtalyan'ın. Benim bir futbolum var diyor, ben o futbolu oynuyorum diyor. Ya bu yüzden beklediğimiz futbol aynı.
0: İtalyan'ın konusunda şöyle ki maçtan sonra da yaptığı bazı açıklamalar var. Bazı futbolcularımdan, hazırlık maçlarında da yapmıştı bu açıklamayı. Bazı futbolcularımdan daha çok terledim, daha çok yoruldum açıklamaları var.
1: Evet.
0: Bazı oyuncularla herhalde büyük ihtimal artık çok da fazla oynatmayacak bazı oyuncuları gibi geliyor bana. Yedekte olanlar da dahil buna.
1: Transferler gerçekleşince oyuncuların forma şansı sıfıra iner. Ben de o açıklamadan onu anladım.
0: Nereye transfer bekliyorsunuz Beşiktaş'ta?
1: Ben Beşiktaş'ta Oh'la beraber oynayacak bir santrafor, bir stoper, bir orta saha. Çerli'nin hala Glasgow'dan bir teklif olduğu söyleniyor.
0: Eski takım.
1: Eski takımından. Bir de sağ kanat. Çünkü sol Trossard'ı aldılar.
0: Sağ
1: ve
0: yıldız,
1: beklediğim bu.
0: Yıldız bir isim mi olabilir sağ tarafa?
1: Yıldız mı yoksa hazır bir isim mi? Beşiktaş'a faydalı olacak bir isim mi? Hangi görüşte olduklarını göreceğiz. Öyle süper yıldız işte Salah'ı düşündüler. Olmadı. Aynı isimle devam ederler mi? Pek yani aynı düşünce olur mu? Tahmin etmiyorum. Başka oyuncularla görüşüyorlar. Ama beklediğim yerler bunlar.
0: Trossard bu turda oynayacak mı diye bir dinleyicimiz sormuş.
1: Şu anda bu kadroya alınmadı çünkü bugün itibariyle çalışmalara başladı.
0: 3 gün sonraki karşılaşma için.
1: Ve tabii risk.
0: Bugünü saymazsak 3 gün perşembe günü.
1: Şöyle bir risk. Adele'yle hemen zorlayacak o mümkün değil. Takımda 3 gün antrenman yapmış, tatilden geldi. Şu an çok zor. Rövanş tamam. Rövanşta alınır.
0: Fenerbahçe'de unuttuk. Fenerbahçe'de nasıl bir kadro bekliyorsunuz diyeyim. Vedat Muriç oynar mı diye soruluyor.
1: Vedat Muriç hazır.
0: Takımla antrenmanlara başladı.
1: Başlamış durumda. Uzun süre ayrı kaldı. Başlayabilir Muriç'le. Ben ama sahada bu sefer Greenwood'la başlayacağı kanaatindeyim.
0: Ben hem Greenwood'la başlar hem Asensio'yla başlar. Hem de forvette Muriç'le başlar düşüncesine sahip.
1: Ben yakınım senin düşünceni. Ama bu sefer orta sahada, lazım.
0: Orta sahada bu sefer bir işte Fred olmayacak orta sahada. Onun yerine Asensio oynayacak. Solda yine Kerem'i oynatacağını düşünüyorum ben. Kerem, Muriç,
1: Greenwood
0: arkalarında Asensio.
1: Talişka kulübede oturacak.
0: Bir Talişka ya da işte Asensio yerine Talişka. Başlar düşüncem var. Tabii ki bunlar maç saatinde belli olacak. Maç günü kadrolarda belli olacak ama
1: şu gerçek de ortada.
0: Muriç'i oynatmasa bile ikinci yarı mutlaka oyunu alacağını düşünüyorum.
1: Talişka mı formda Asensio mu? Bence Talişka.
0: Ben biraz daha yani oyun anlamında farklı görüyorum Ercan abi.
1: Farklı da orta sahada oynatacaksa da form olarak bakıyorum ben. Asensio hiç formda bulmadım.
0: Sakatlıktan
1: ya
0: sonra
1: daha hazır değil.
0: Daha hazır değil sakatlıktan sonra ama tabii ki bir hafta daha antrenman yapıldı. Ne olacak?
1: Belki değişmiştir.
0: Belki değişmiş abi. Olabilir. Ama gelen bilgiler hep aralarında iyi olduğu yönünde.
1: Tabii.
0: Ki çok konuşuldu İsmail Kartal'la.
1: Abi ne olacak olur mu öyle şey?
0: Sıkıntı mı var acaba diye çok konuşulmuştu ama araların iyi olduğu söyleniyor. Orta saha kurgusunda yine Genduzi'nin forması bence garanti. Yanına bence İsmail oynar düşüncem var. İsmail Genduzi orta sahasını yapar düşüncem var.
1: İsmail Genduzi Asensio orta sahası kağıt üzerinde iyi.
0: Ya da Talişka.
1: Ya da Talişka. Ya tabii Kante ile İsmail ya yani Genduzi arasında bayağı fark var. İyi bir Kante olsa oynar.
0: Direkt formayı alır. Direkt formayı alır. Beşiktaş'a geri dönelim. Beşiktaş'ta bir forvet, bir orta saha, bir sağ açık, bir de sol stoper. Ama kaliteli lazım diyor satılmış
1: tabii
0: bey.
1: Tabii bunları söyledik. Evet.
0: Transferde onlar bir işte Ercan abiye de sordum nerelere bekliyorsunuz diye.
1: Belli beklediğimiz.
0: Şimdi yani. Hoyle beraber oynayabilecek dediniz yani çift forvet mi yoksa dönüşümlü olarak oynayabilecek?
1: Dönüşüm ya da bazen çift. Düşünce o.
0: Çift forvet oynar mı Beşiktaş bu kadro yapısıyla?
1: Oyun alınacak oyuncuya bağlı.
0: Hı hı. Orta saha kurgusunda ben Beşiktaş'ta özellikle yine Salih Özcan, Orkun orta sahasını 8 numarayı Orkun olarak bekliyorum. Arkasında Salih Özcan'ı bekliyorum. Bir üçüncü isim olarak kimi düşünebilirsiniz orta saha için?
1: Olur mu? Biraz daha iki yön ve ucumda size sonuç getirecek bir orta saha hayal ediyorum. Hı-hı. Yönetim de onu düşünüyor.
0: Ben Endili'yi gönderip hem 6 oynayabilecek hem 8 oynayabilecek bir orta saha, aynen sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. Ama 8'i daha ağırlıklı oynayabilecek bir orta saha.
1: Ya şimdi Endili, Salih, biraz daha ceza sahasına yakın Orkun. Sağ kanatta işte Çerni, Raşit'sa, solda Trossard. Öyle bir anlayışla da oynanabileceği kanaatindeyim.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Beşiktaş son maçta mücadele azmi çok iyiydi. Ancak Fenerbahçe'de bunu göremedik. Bu turda Beşiktaş kolay geçecek gibi. Fener zorlanacak gibi. Ne dersiniz diye yazmış.
1: Her maç zor bence dinleyicimiz. Ama Fenerbahçe çok zorlayıcı bir rakiple de oynadı. Tamam, Beşiktaş da oynadı da. Fenerbahçe'nin oynadığı o stattaki atmosfer bayağı stres falan, baskı fazlaydı. Buna rağmen ben tur atlayan Fenerbahçe'ye bakarım.
0: Yani bir de şöyle bir durum var. Her maçın, işte onu söylüyorum, her maçın hikayesi farklı. Yani bir haftada çok değişebilir. Her şey değişebilir. Yani
1: sezon başı bir, ikincisi her takım tur atlamak istiyor.
0: Şimdi mesela Greenwood ikinci yarı oynadı. Şimdi Greenwood ilk maçta 83. dakikada oyuna girdi. İkinci maçta ikinci yarı oyuna dahil oldu. Evet. Şimdi 11'de oynaması planlanıyor. Takıma artık alışma noktasında geldi. Yani bir haftadan fazladır, iki haftaya yakındır antrenman yapıyor takımla beraber.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani Nathan Ake diyorsunuz. Mesela Nathan Ake sakatlığını atlattı. İkinci maçta takımın en iyilerinden bir tanesiydi. İlk maçta hemen ilk yarın sonunda oyundan alındı. Sakatlık olmasın, problem olmasın diye. Ya baktığınızda Milan Škriniar'la uyumu artmıştı ikinci maçta.
1: Tabii ki.
0: Adam eksilten bir stopere kavuştu. İşte Osterwolde konusu Fenerbahçe'de konuşuluyor. Beşiktaş'ta sol işte Rıdvan konusu konuşuluyor. Rıdvan'ın yerine işte transfer tutacak mı, tutmayacak mı?
1: Ottara. O daha genç bir oyuncu, yatırım için alındı. Fakat oynadığı zaman da faydalı olabileceğini gösterdi. Trossard'ın
0: arkasında kim oynar düşüncesi var.
1: Rıdvan'la dövüşün değişimle oynayacaklar gibi geliyor. Bana öyle geliyor.
0: Agbadu'yu görmedik stoperde.
1: Şu anda Agbadu'yu kullanmıyor. Bu tabii ki ben maçlardan sonra basın toplantısına gitsem hocaya sorarım. Ben merak ederim çünkü. Daha sorulduğunu görmedim. Ya Agbadu oyun sisteminizle mi, yoksa bir yorgun mu?
0: Hep çünkü milli takımdan geç geldi, geç antrenman yaptı. Evet. Söyleniyordu.
1: Ya ben olsam sorarım. Ya böyle bir sorunun sorulması lazım değil mi? Çünkü Beşiktaş'ın pahalı stoperi.
0: En pahalı stoperi şu anda.
1: Bunu bir münasip bir şekilde hocaya sorulur bu.
0: Güney Amerika'dan bir, Brezilya'dan bir stoper Pereira düşüncesi vardı Beşiktaş'ın. Bakalım
1: şu
0: ne olacak?
1: Şu anda olmadı o. Yani şöyle bir haber yok o konuyla ilgili olarak. Ama bir stoper alınacağı kesin. Hı hı. Onu söyleyeyim.
0: Çerni ve Olaytan kesin kalmalı diye yazmış bir dinleyicimiz. Olaytan kalacak diye biliyorum ben.
1: Evet, Olaytan zaten sözleşme var. Olaytan'dan faydalanabilirsiniz.
0: Zaten orta saha kurgusunda şu an 3'ü oynuyor. Olaytan, Orkun ve arkalarında Salih Özcan oynuyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir orta sahayla oynuyor Beşiktaş. Olaytan'dan da öyle kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum.
1: Hayır. Yani iki maçta 3 gol kaçırdı diye 4. de atar. Öyle değil mi?
0: Artı bir de öyle. Ya o konuda yeteneği de var yani. Atabilir.
1: Pozisyonlara giriyor.
0: Göztepe'den transferiydi. Bu arada bir dinleyicimiz göndermişti. Onu da paylaşalım. Göztepe ile Trabzonspor arasında İsmail Köybaşı'nın Jübile karşılaşması oynayacak.
1: Evet, güzel bir düşünce. Uzun yıllardır Jübile maçlarına hasretiz.
0: Hasretiz, evet.
1: Çok... Artık Jübile olayları 90'lardan itibaren sona ermiş gibi oldu. Türk futbolunda eskiden
0: 2000'lerin başından itibaren
1: bayağı kalmadı. Hikayesi olan Jübile maçları vardı. Ama onların hepsi kayboldu.
0: Rakip takımda forma giyen yıldızlar vardı.
1: Tabii.
0: Kendi takımında değil de rakibin formasını giyip de onore eden yıldızlardı. Metin Oktay bunun da isimlerden bir tanesidir.
1: Ben mesela en önemli, çok küçük bir çocuk olarak değerlendireyim. Gitmiştim ben. Cemil Turan'ın jübilesine gitmiştim. Fenerbahçe, Beşiktaş. Ki Cemil Turan da Türk futbolu için
0: çok önemli.
1: Çok önemli yıldızlardan biri. Tıklım tıklım dolu. O zamanki İnönü Stadı. Hı hı. Bayağı muazzam bir Jübile maçı olmuştu. Ben bu tarz maçların oyuncuları onore etmek için çok önemli olduğu kanaatindeyim. En son Samet Aybaba'nın jübilesini hatırlıyor gibiyim. Sanki. Başka jübile maçlarına bayağı uzak kaldım.
0: Fenerbahçe'de Oğuz Rıdvan Aykut yapılmadı, Oğuz'a da yapılmadı bildiğim kadarıyla.
1: Yok, şimdi de başları işi bitti.
0: Yani o jenerasyon ne dediğimi bilir, yani onlara da yapılmadı diye hatırlıyorum.
1: Ya jübile maçları işi bitti. Çok enteresan. Kulüp artık şuna dönüyor. Belki onda pek forma şansı vermiyorlar. Ligin son maçında bir 15 dakika oynatıp teşekkür ediyorlar. Maçtan önce de şiltini veriyorlar. Oyuncu bitiyor.
0: O kalmadı Ercan abi. Yani evet. Şöyle bir durum var. Mesela işte bayrak oyuncuları bile tutamıyoruz ki takımlarda artık.
1: Artık bitti canım ya, o işler bitti dediğin gibi. Bu yüzden önemli bu jübile.
0: Yani bir saygı da gösterilmiyor artık. Yani mesela en çok bir örnek verelim. Icardi örneğini vermek istiyorum. Icardi Galatasaray'a çok ciddi hizmet verdi. Yani son dönem Galatasaray'ın başarısındaki en büyük paylardan bir tanesi Icardi'nindir. Yani Icardi'ye böyle bir veda yapılmadı. Yapılmadı doğru düzgün bir
1: ya
0: veda.
1: Ya şimdi Icardi'ye yapılmış teklifler var. Bence, ama bu teklifte şu. Icardi'nin Galatasaray'dan istediği paranın bence aşağısında bir teklif. Galatasaray da bunun üstüne teklif yapamaz. Çünkü geçen sene ortaya koyduğu performans belli.
0: Hı hı. Yani bir
1: sevmek ayrı.
0: Veda başka türlü olmalıydı düşüncem var.
1: Icardi de pek sıcak bakmadı o vedaya.
0: Şifo Mehmet'in gördüğüm bana karşı kadarıyla jübilesi yazmış dinleyicimiz.
1: Bravo. O Milan, onu televizyondan seyretmiştik. Milan'ın başında da Fatih Terim vardı. Çok güzel bir hatırlatma oldu dinleyicimizden. Önemli bir jübile maçıydı. Şifo Mehmet'in maçı, ama kaç sene geçmiş baksana.
0: Çok çok uzun zaman geçti. Bir ara verelim. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dinleyicimiz yazmış zaten, jübile konusu o maçla ortaya çıktı. İşte Göztepe ile Trabzonspor arasında İsmail Köybaşı'nın jübilesi oynanacak. Keşke bunlar oynansın diye, ki Şifo Mehmet örneği verildi en son. Milan'la maç yaptı. Milan'ın teknik direktörü Fatih Terim'di. Ve 2000'den sonra açıkçası bu jübileler yok, yani görmüyoruz. 2000 yılı öncesi futbolcular çok yüksek meblağlar kazanmadığı için jübile maçlarıyla onlara edilirdi ve bütün hasılat jübileyi yapan futbolcuya verilirdi. 2000 yılından sonra, 2005 yılından sonra futbolcular çok yüksek rakamlar kazandığı için bence artık fazla gerek duyulmuyor gibime geliyor diye yazmış dinleyicimiz.
1: Bir de seyirci gelmiyor.
0: Ama sonuçta veda etmek, ya benim amacım para kazanması, oyuncunun bundan sonra para kazanamayacak, o yüzden hadi jübile yapalım da para kazansın düşüncesi değil, veda etmek, yani oyuncuya veda etmek.
1: Evet.
0: Ya futbolu bırakıyor, futbol işte uzun yıllar top oynayabiliyorsunuz.
1: Futbolla ilgili son büyük anısı.
0: 15-16 yaşından 36 yaşına kadar neredeyse futbol oynayabiliyorsunuz. Ortalamalardan bahsediyorum Ercan abi. Yaklaşık 20 sene. 20 sene çok ciddi bir süre. Yani bir insan hayatı için çok ciddi bir süre.
1: Bir takımda 20 sene oynamak,
0: o bayrak,
1: ki,
0: bayrak o olay
1: bambaşka,
0: çok bambaşka
1: bir olay.
0: Ve siz bu 20 sene sonunda bir veda. Ya bu şeye veda etmek durumu.
1: Futbola.
0: Futbola, futbolcuya. Yani taraftar da futbolcuya veda etmek için geliyor oraya. İşte takım arkadaşları, rakip oyuncular, arkadaşları sonuçta veda etmek için bir araya geliniyor. Yani bunu paradan ziyade işte bu veda olayına koymak çok daha mantıklı geliyor bana. Çünkü evet, dediğiniz doğru, para için yapılıyordu eskiden, kazançlar oyuncuya devrediliyordu gibi. Ama veda etmek de güzel oluyor. O oyuncuyla sevinen, o oyuncuyla üzülen taraftarlara da oyuncunun veda etmesi gerekiyor. Evet. Ve taraftarların da oyuncuya veda etmesi gerekiyor. Biraz romantik bakıyorum ama olması gereken, kaybettiğimiz özelliklerden bir tanesi.
1: Kesin.
0: Quaresma'ya da jübile yapılmadı. İçimizde yaradır diye yazmış bir dinleyicimiz. Evet, mesela bir örnek de o, Beşiktaşlılar adına.
1: Yapılmadı, olmadı. Artık çünkü düşünülmüyor.
0: Galatasaraylı bir dinleyicimiz zannedersem yazdı. Uğurcan ayaklarını çok iyi kullanıyordu. Dün akşamki görüntü sezon başı mı diyelim, yoksa mental eksikliği mi?
1: Ya Murat Bey İzmir'den yazmış. Hazırlık maçlarında biraz sakin olmak lazım.
0: Uğurcan bazen yapabiliyor bunları. Yani
1: her kaleci yapar.
0: Her kaleci. Çünkü konsantrasyon kaleciyle diğer oyuncular arasında farklı.
1: Bir de şu var, kaleci de hata yapabilir.
0: Bir sosyal medyada paylaşım vardı Ercan abi. İspanyol kalecinin final maçında, Dünya Kupası finalinde İspanyol kalecinin
1: Unai'nin mi?
0: Unai Simon'un hareketleri, işte ona göre bir şey yapılmış, işte tavla oynarken, işte oyun oynarken yanında bir tane şey gelmiş, işte ne bileyim mangal ızgara yerlerken falan böyle görüntüleri vardı, yapay zeka ile yapmışlar görüntüleri çünkü top gelmediği için böyle bir durum var. Yani kalecilerin konsantrasyonu biraz farklı olabiliyor, bir anda işte ona top gelmeyip gelmeyip bir anda top gelince ayaklarıyla bambaşka düşüncelere düşünüp ayaklarıyla bambaşka uygulamalarda bulunabiliyorlar. Ya böyle bir konsantrasyonla alakalı durum var.
1: Olabilir.
0: Her oyuncu gibi maçın tamamında bulunamayabiliyorlar. Konsantrasyon anlamında konuşuyorum. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Yoksa Uğurcan'ın ayakları iyi. Uğurcan iyi top atabiliyor. Çünkü çok eleştirilmiş Trabzonspor'da. Geçmişte bu konularla alakalı. Galatasaray'ın son dakika penaltısı için ne düşünüyorsunuz diye konuştuk, programın başında konuşmuştuk saat 3-3.30 arasında. Penaltı çünkü Osimhen'in ayağına vuruluyor.
1: Timing ekrana geldi.
0: Timing yanlış, ayağına vuruluyor.
1: Bu açıdan net olarak gözüküyor.
0: Tamam. Net olarak.
1: Bir de o tamamı gelse zaten Osimhen 6 hafta oynayamaz.
0: Sakatlık sıkıntısı olabilir. Yani böyle de bir durum söz konusu. Öyle sıkıntılar var diyelim. Bu o tarz pozisyonlarda, yani ayağına eğer defans oyuncusu ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun ayağına vuruyorsa penaltı bu. Yani
1: penaltı tabii canım.
0: Bu değişen değişmiyor. Beşiktaş neden yok bu Jubile karşılaşmasında diyor.
1: Bilemem.
0: Fenerbahçe'de de oynadı İsmail Köybaşı.
1: Çok takımda oynadı.
0: Çok takımda oynadı. En son takımları da bence karşılaşıyor işte. Evet. Çünkü Trabzonspor'dan gitti. Ya. Bir arada Rize Spor'da da oynadı diye hatırlıyorum.
1: Çok çok. Bayağı çok takımda oynadı.
0: İşte Mevlüt Bey mesaj atmış ki biraz önce ismini zikretmedim ama biraz anlattım. Necip Uysal ne Jubile yapılır mı diye sormuş.
1: Niye yapılmasın?
0: Bayrak oyuncu ama olmadı. Işte, olmadı. Yani bayrak oyuncu Necip Uysal'da. Yani
1: Beşiktaş'tan başka bir takımda oynadı mı? Oynamadı.
0: Oynamadı. Yani bayrak oyuncu işte. Rossi bayrak oyuncu. Roma'da.
1: E tabi.
0: Totti.
1: Totti.
0: Bayrak oyuncu.
1: Yani, aynen öyle. Onlara yapıldı vedalar.
0: Necip bayrak onlara yapıldı. Onlar devam ediyorlar. Bazı oyuncularına yapıyorlar hala. Fransa devam ediyor. Ve bu konularda yapıyorlar. Ama bizde maalesef yani biz
1: Jubile değil de son maçında vedasını yapıyor.
0: Vedasını yapıyor.
1: O maçtan sonra bir şeref turu oluyor. Tribünlerle bir araya geliyor. Ya bunlar neden olmasın?
0: Penaltı konusu Aygün abi inanmamış. Onu Aygün abiye soracaksınız diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yeni saat dilimi içerisindeyiz. Biraz önce de konuştuk işte jübileler. Bir dinleyicimiz yazmış. Aynı duygular kalmadı maalesef. 15 tane kulüp dolaşıyorlar ama belli başlı futbolculara kesinlikle yapılması taraftarıyım. Örneğin Alex, Oğuz, Aykut, Rıdvan, Tuncay, Şanlı tarzı futbolcular. Düşünseniz Amerika jübile yapıldığını, 16 takım bir araya gelip 8 maç yapılıyor diye. O Anelka tarzı oyuncularda şöyle oluyor. Gösteri maçı gibi yapılıyor. İşte yıldızlar karması, eski yıldızlar karması bir araya geliyorlar ve maç yapıyorlar. Ancak öyle oluyor.
1: Evet.
0: Onlar da Anelka gibi bu tarz oyuncularda öyle oluyor ki Anelka örneği de güzel bir örnek oldu. Çok önemli bir oyuncuydu. Türkiye'de de görme şansına sahip olduk.
1: Evet.
0: Ben onu bir Trabzonspor maçında hatırlıyorum.

0: O lise biraz hızlansa tamam, o lise de öyle diyeceğim ama o lise de
1: o yürüyerek adam geçiyor daha çok, tercih öyle.
0: O çalım uzmanı gibi takılıyor.
1: Üstad değil mi?
0: Öyle takılıyor Ercan abi. Yani şimdi bir dinleyicimiz yazmış Esenyurt'tan Rahim Bey'e penaltı ile alakalı. Ercan abi söyledi, yine söyleyelim. Yani hazırlık maçında da penaltı tartışmayalım. Yani gerçekten tartışmayalım. Yani bu, çünkü bunun sonu yok. Yok. Maalesef.
1: Yani
0: yok.
1: Artık iş hazırlık maçında penaltı tartışmaya gelmesin.
0: Ama yani anlayabiliyorum. Özellikle bazı takım taraftarlarını anlayabiliyorum. Yaşadıkları o işte durumlardan dolayı, hakemlerden evet. dolayı ciddi canları yandıklarını düşündüklerinden dolayı çok net anlayabiliyorum onları, ama yani daha hazırlık maçı, yani bunu bakmamak lazım. Muslera da Murat Bey yazmış, bayrak oyuncu sayılır bence diye.
1: Ama oynuyor hala o.
0: O devam ediyor. Bu arada onun da durumu biraz sıkıntılı. Dünya Kupası sonrası çok eleştirildi.
1: Çok.
0: Çok ciddi eleştirildi.
1: Ya futbolu ülkesinde. Bırakmaya yakın tabii ki morali bayağı bozulmuştur.
0: Kendisi de dedi çok zor günler geçiriyorum, geçirdim diye de bir röportajı
1: var. Olacağı varmış. Öyle diyelim. Ya bütün ihaleyi de Muslera'ya bırakmamak lazım tabii.
0: Tabii bütün ihaleyi de Muslera'ya bırakmamak lazım diyelim.
1: Uruguay takım olarak iyi değildi.
0: Bu arada bir hatırlatma yapalım. İşte bu Avrupa Kupası mesaisindeki takımlarımız ola ki negatif sonuçlar oldu. Fenerbahçe istemiyoruz. Hiçbir böyle bir beklentimiz yok ama
1: ne olur diye konuşuyoruz.
0: Ne olur? Elendi diyelim. 3. eleme turundan direkt Avrupa Ligi lig etabına katılacak. Evet. Direkt katılacak. Yani Avrupa Ligi için playoff oynamayacak. Beşiktaş elendi diyelim 3. eleme turunda. Hiç beklentimiz o yönde değil. Ama Beşiktaş bir alt konferans liginin playoff'unu oynayacak.
1: Evet.
0: Trabzonspor playoff'ta elendi. Direkt konferans ligi lig edebına katılacak. Bunu da aktaralım. Başakşehir zaten elendi. Diğer temsilcimiz Galatasaray, şampiyonumuz, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da direkt Şampiyonlar Ligi lig etabına katılacak. Bunu da aktarmış olalım. Bunu da paylaşmış olalım. Bazı sorular geliyordu. Böyle bir durum. Bir dinleyicimiz yazmış. İşte şu kadar para kazanıyorum. Konfeksiyonda çalışıyorum. Leo Galatasaray'a gelsin istiyorum diye yazmış. Ya öyle bakmamak lazım. Yani evet, o rakamları düşününce gerçekten çok zorda para kazanan, çok az para kazanan insanlar var maalesef. İşte emeklilerimiz çok az para maaş alabiliyor. Böyle durumlar da var. Ama işte kulüplerimiz böyle ciddi paralar harcıyor. Demek ki harcayabiliyorlar baktığınızda. Mesela işte sponsorlar var. Yıllardır Galatasaray sponsorlar da çok ciddi gelirler elde etti. Ve o gelirleri de yatırım olarak işte oyuncular aldı. Mesela Osimhen olsun, işte Sané olsun. Daha önce Icardi'ler, Torreira'lar, Mertens'ler. Yani çok ciddi oyuncular geldi. Baktığınızda Fenerbahçe çok ciddi oyuncular, sponsorla da olsa çok ciddi oyuncular. Geçmişte de mesela Aziz Yıldırım yönetimi daha önce de Fenerbahçe'nin başındaydı. Mesela Musa Sow transferi nasıl yapıldı? Bir onlar da var. Yani baktığınızda sponsorlarla çok sayıda oyuncu transfer edilebiliyor.
1: Tabii ki.
0: Anlayabiliyorum ama durum bu diyelim. İşte Murat Bey yazmış, kimilerine göre işte penaltı pozisyonu basit kalabilir, kimilerine göre kalmayabilir ama ceza sahasında rakip oyuncunun ayağını vuruyorsanız penaltı oluyor.
1: Aynen öyle.
0: İşte timingi yanlış yaptınız, vurdunuz. Seyirdi ama o vurdu yani. Gözüküyor kameradan, işte penaltı oluyor. Hemen çalınıyor, hemen çalınıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Hemen kesinlikle çalınıyor. Öyle. Neler işte, bir küçücük dokunuş oldu Fransa maçında. Arjantin-Fransa maçında mıydı?
1: Evet.
0: Penaltı, direkt penaltı verildi.
1: Penaltı çünkü.
0: Penaltı, direkt. Yani böyle durumlar da var. Çok ufacık bir hareketle mesela timingi yanlış yaptı. Bir tekme savurdu oyuncu. Penaltı.
1: Penaltı tabii canım.
0: Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz diyelim. Yavaş yavaş Avrupa futbolunda konuşacağız. Avrupa futbolunda da bazı taşlar yerine oturmaya başladı, özellikle Real Madrid konusunda. Hala transfer istiyor Mourinho. Ne dersiniz bilmiyorum. Özellikle isterseniz ona da geçelim.
1: Real Madrid transferden vazgeçmeyen bir kulüp. Ben dün cumartesi Real Madrid Fiorentina maçını izledim. Hı
0: hı. İki ikilik maç.
1: Evet, iki ikilik maçı izledim. İlk yarı 2-0, 2-1.

0: İki sıfırdan ne kadar iyi oynuyor. Ama hücumda bazı eksikleri var Real Madrid'in. Mourinho'nun da transfer istemesi normal. Onu söyleyeyim.
1: Yani bir sürü transfer var. Yine transfer istedi Mourinho.
0: Normal.
1: Arda'yı bence oynatacak. Hatta 11'de oynatabilir Arda'yı diye düşünüyorum Ercan abi.
0: Şimdi Bruno izinli. Dünya Kupası'ndan dolayı.
1: Bellingham izinli.
0: Bellingham izinli. Yine Kukureya izinli. Bu oyuncuların girmesine rağmen de ucum bölgesine ben transfer arabasını normal karşılıyorum. Mbappe de izinli.
1: Mbappe de izinli. İşte Dumfries'i oynadı. Yenilerden diyebileceğimiz başka işte evet, yok bildiğim kadarıyla.
0: Ve Konate Banko 11'de oynayamaz. Savunma stoperden
1: Ya
0: bahsediyorum.
1: o neden Konate'ye gittiler? Onu da merak ediyorum. İşte
0: Bonservisi elinde olduğu için gittiler.
1: Liverpool'un transferi diye Konate çok ağır bir oyuncu.
0: İyi bir yedek olarak düşünüyorlar. Bak sana söyleyeyim. 11 olarak değil. Ben oraya da bir arayış içinde oldukları kanaatindeyim.
1: Yani bence de bir ciddi bir stoper transferi
0: Evet.
1: ister yani. Yine bir baktığımızda bayağı bir yine transfer olacak ama ben Arda'nın oynayacağını düşünüyorum. Bir görüntü vardı dün Barcelona karşılaşmasıyla alakalı. Tribünde Bellingham vardı Barcelona'nın karşılaşması, hazırlık karşılaşmasında. Adeyemi'yi izlemeye gitti herhalde zannediyorsam. Yani
0: Bir
1: oyun
0: de tatil yapmak için mükemmel bir yer.
1: tatil yapmak için mükemmel bir yer ama mesela Türkiye'de bunu çok görmeyiz. Çok zor olur. Bir
0: Tabii.
1: Fenerbahçeli oyuncunun Galatasaray'ın hazırlık maçında tribünde olması ya da bir Galatasaraylı oyuncunun Fenerbahçe'nin hazırlık maçında tribünde olması ya da Beşiktaş'ı da dahil edebiliriz. Trabzonlu da, Trabzonspor'u da dahil edebiliriz. Bence biraz Türkiye'de çok zor bu durum.
0: Keşke o görüntüler olsa.
1: Yani güzel bir
0: Ben de öyle
1: görüntüdür bence.
0: bakıyorum.
1: Yani baktığınızda
0: Niye maç seyretmeyeyim mi ben? Değil mi?
1: İşte tribünde izleme diyor. Bizde öyle deniyor. Ne senin ne
0: Maalesef.
1: işin var diyor deniyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Bizde bir artık aşmamız gereken konulardan bir tanesi de bence bu. Yani herkes her yerde maçı izlemeli. Ya biraz
0: Her
1: önce
0: teknik direktör her yerde izlemeli.
1: Jubileyi konuşurken eski yıldızlarımız rakip takımın formasını giyerek maçlara çıkıyordu.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bunu
0: Herkes
1: yapmaya
0: izlemeli.
1: kalksak neler neler söylenir. Neler neler. Artık bu fanatizmi bir yerde durdurmamız gerekiyor. İşte
0: Bak
1: eskinin o.
0: hazırlık maçlarında hala ne konuşuyoruz? Ya penaltı. Hazırlık maçı bu ya. Antrenman maçı.
1: Geliyor bir sürü mesaj var bu arada Ercan abi. Yani bazı
0: Ben
1: mesajları okumadım.
0: kesinlikle o hazırlık maçları ile ilgili bu tartışmalara girmek istemiyorum. Hazırlık maçı çünkü. Sonuçta ne puan kaybedilmiş, ne bir şey olmuş. Ne kupa kaybetmişsin, ne elenmişsin.
1: O yüzden de çok yani bunu tartışmanın bir manası yok diyelim. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonrası yine devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Hazırlık maçları ülke puanına ekleniyor diye biliyorum. Eklenmiyor. Hazırlık maçları değil, resmi maçları ülke puanlarına
0: Hazırlık maçları adı üstünde İngilizcesi friendly, dostluk maçı, hiçbir şey etkilenmiyor. Ama kırmızı kart görürsen hakem raporuna yazarsa,
1: evet yani
0: disiplin
1: disiplin
0: cezalarında hakem bu raporuna yazarsa ceza alıyor.
1: ceza alabiliyorsun, ekstra bir
0: Genelde
1: ceza alabiliyorsun.
0: yazmıyorlar. Ama yazdığı anda da çok ceza alan oyuncu var.
1: Bir dinleyicimiz Kukureya'nın saçlarını çok eleştiriyordum. Artık çok duygulandım hikayesini öğrenince diye. Evet yani Kukureya'nın saçları hep söyleniyor. Neden böyle bu kadar uzun saçları var diye çok fazla. İşte bonus
0: Yeni
1: diye.
0: saç stilini gördün mü?
1: Yine uzun saçlı diye.
0: Yeni saç stili artık saçlar örülmüş ve biraz kesilmiş.
1: Biraz kesilmiş ama yine o bonus hali
0: Özellikle.
1: var. Bunun da
0: Evet.
1: sebebi çocuğundan dolayı otizmli bir
0: Evet.
1: çocuğu var ve beni tanımasını istiyorum. Beni
0: Fark
1: saçlarımı
0: etmesini.
1: kestirirsem beni tanımayacak. Benim çocuğumun beni tanımasını istiyorum. O yüzden de bu farklılaşmayı sağladım diye açıklamalarda bulundu. Hala Dünya Kupası tatiline devam eden isimlerden öyle bir durum
0: Normal,
1: var.
0: değil mi?
1: normal, çok önemli bir başarıya da imza attılar. İspanya zaten Avrupa şampiyonu oldu. Dünya Kupası'nı aldı. Şimdi de Real Madrid'e bakalım neler yapacak. Çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Murat Bey'e de çok teşekkürler, bu durumu da paylaşmış olduk. Bir Beşiktaşlı dinleyicimiz yazmış. İnşallah Avrupa Ligi'nde devam ederiz. Elenirse konferans playoff daha zor. Panathinaikos yener diye yazmış. CSKA Sofia ile oynuyor zannedersem Panathinaikos. Tam bakmadım ama bakmam lazım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Özellikle yine maçlarla alakalı. Bir dinleyicimiz Trabzonspor'la mesajı arıyordum, biraz es vermek durumunda kaldım, kusuruma bakmayın. Erdal Bey yazmış, konumuzun dışında ama Samet Akaydın, herkese Allah Samet Akaydın şansı versin diye yazmış. Samet Akaydın Trabzonlu.
0: Evet.
1: Akçabatlı bildiğim kadarıyla.
0: Trabzonlu.
1: Ya köken olarak yani nüfusu Trabzonlu zaten. Trabzonspor'a transfer oldu. Bence Trabzonspor adına iyi bir transfer oldu. İsterseniz evet. Trabzonspor'u da biraz konuşalım atlamadan. Trabzon'u biraz konuştuk ama.
0: Programımızın başında konuştuk.
1: Yani. Biraz kısa oldu. Biraz daha detaylandıralım son bölümde. Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Bir 6 numarada ve santrafor'da eksikliğimiz var diye. O bölgeye transfer yapacağız diye.
0: Santrafor olursa olur diyor. Tabii ki Onaçu olmadığı zaman kim olacak değil mi? Mesele bu. 6 numarada arayış devam ediyor. Tabii gençlerden arayıp bulacaklar 6 numaraları. O yüzden de bunu bir değerlendirmeleri gerekmekte. Tekrar o yatırımı yapacaklar. Tabii Salah mevzusu var. Programımızın başında geniş geniş konuştuk. Trabzonspor'un da zaten kötü bir kadrosu yoktu. Ama Ulay tarzı, işte Fiorentina maçında biraz da ona baktım, Arda'ya baktım. Fiorentina'ya gitti. Ben daha enteresan böyle zirve mücadelesi yapabilecek bir takıma gider mi diye düşünüyordum.
1: Ulay için mi?
0: Evet.
1: Ulay'ın durumu biraz farklı Ercan abi. Ulay'ın durumunda bayağı işte Trabzonsporlu taraftarlar takip etmişlerdir. Ben de biraz takip etmeye çalıştım. Biraz sıkıntılı bir durum var. Başka takımlarla görüşmeler, işte bir Alman takımının kaçırması... Burada havalimanında İstanbul'da gel Trabzonspor'dan biz geldik seni götürüyoruz deyip de kaçırma durumları söz konusuydu. Ailesinden işte bazı takımlardan para alınması, ailesindeki bazı isimlerin annesinin para aldığı ya da işte aileden birilerinin para aldığı yönünde çok
0: evet,
1: sayıda
0: onlar
1: var.
0: Bu haberler.
1: Yani ciddi ciddi böyle haberler var. Trabzonspor dik durdu orada. Hiç başka takımla konuşmadı. Fiorentina ile konuştu ve Fiorentina'ya gönderdi Ercan abi. Ve dedi benim dediğimi yapacaksın. Çünkü sözleşmede Trabzonspor'un elinde bütün sözleşmeler. Yani tabii. kulüp ne istiyorsa o. Yani oyuncunun ne istediği çok da önemli diye oyuncu bambaşka şeyler de istemiş. Ki zaten oyuncu en başından beri Fransa'ya transfer olmak istiyorum diyordu. Paris Saint Germain'e gitmek istiyorum
0: evet,
1: diyordu.
0: Doğru.
1: Yani amacı oydu. Ama işte Trabzonspor burada dik durdu olay konusunda ve doğru bir transfer yaptı. Yoksa başka takımlara çok daha yüksek meblağları da gönderebilirdi. Ama dik durdu bence Trabzonspor.
0: Bence de.
1: Elinde de kalabilirdi. Yani böyle bir sıkıntı da vardı. Afrikalı bazı oyuncularda böyle sıkıntılar var. Böyle durumlar var. Kukure'ye ile alakalı o haber farklı diye bir dinleyicimiz yazdı. Biraz,
0: öyle düşünceler de var. O haberle ilgili doğru.
1: Biraz onu da
0: bahsettik. Ve o öyle bir haber de var. Onu da söyleyelim.
1: Yani öyle bir haber de var ama bize gelen ya benim okuduğumda o yöndeydi.
0: Farklı haberler de var. İlgisi yok deniyor. Yani öyle şeyler de var. Onu da tabii dinleyicimizin uyarısı için de teşekkür ederim. İki haberi de böylece söylemiş olalım.
1: Bu haberleri de söyleyelim. Trabzonspor'da Aral hangi pozisyonda oynayacak?
0: Şu Aral oynadığı yer belli.
1: Belli de yani joker olarak da düşünülebilir. O anlamda söyledim. Yani nasıl oynatacak? Bu arada gerçekten kanata ihtiyacı var bence Trabzonspor'un.
0: Şimdi Trabzonspor'da yıllardır o takımda kalan iki kanat gitti. Vakayeme'de Visca. İşte bu yüzden de Aral transferi çok iyi ve yerinde bir transfer. Mantıklı. Ben Joker'in dışında o oynadığı yerden pek vazgeçileceğini sanmıyorum. Benim şahsi düşüncem bu.
1: Augusto gitti. O yüzden de santrafor mevkine işte Onaçu'ya...
0: Her zaman böyle bir Augusto bulabilir misin?
1: İşte Zenit'e gitti. İyi transfer yaptı bu arada.
0: Çok iyi transfer ama Trabzonspor bence Augusto önemli işler yaptı Trabzon'da. her zaman böyle bir oyuncu bulabilir misin? Zor. Arıyorlardır şu anda.
1: Şimdi defans hattında Pina bir tarafta, işte yeni transfer
0: Cabral.

0: Cabral bir tarafta. Bekler konusunda hiçbir sıkıntısı kalmadı Trabzonspor'un. Doğru beklere gitti. Ki geçen sezon Pino bence takımın en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Defans hattında da işte Batagov'la beraber Samet'i göreceğiz anladığım kadarıyla. Batagov'un sakatlık durumu. Savic'in durumu ne olacak? Yani Savic evet tecrübe konusunda çok ciddi bir tecrübe.
1: Çok önemli bir deneyim. İyi bir Savic varsa, sakat değilse, o sürdürülebilir şekilde oynamaya devam ediyorsa Savic'ten vazgeçilmez Ahmet.
0: Çok önemli oyuncu.
1: Mesele o.
0: Yine bir dinleyicimiz olay yine gider Paris Saint Germain'e görürsünüz hatta hülle yoluyla bile gider diye yazmış.
1: Yok
0: Paris Saint Germain Trabzon'a parayı vermez ama Fiorentina'ya parayı verir alır diye. Ben olayının şu durumda tabii ki takip ediliyordur ama şu durumda Paris Saint Germain'e gideceğini düşünmüyorum.
1: Abi önce bir oynayacak Serie A'da.
0: Serie A'nın o sertliliği gösterecek. Sertliğini bir yiyecek.
1: Bir bakacaklar öyle hemen. Gidip Paris Saint Germain'le oynayacak banko bir oyuncu değil. Çok iyi oturmuş bir sistemi var Paris Saint Germain'in ve oyuncuları var.
0: Ve çok önemli bir teknik direktörü var. Madem Avrupa işte Real Madrid'de konuştuk. Paris Saint Germain'i de biraz konuşalım. Bir fotoğraf vardı. Fotoğrafta Luis Enrique ile beraber ki o fotoğrafın içerisinde Milan Skriniar'da vardı, Asensio'da vardı. Çok önemli isimler vardı Ercan abi. O fotoğrafı karartmışlar. Sadece iki tane oyuncu ve Luis Enrique kalmış. Ve bu oyuncuları gönderdikten sonraki Mbappe'yi gönderdiler. Mbappe gittikten sonraki Mbappe için de neler neler söyledi.
1: Başka bir takım ortaya çıkardı.
0: İki senedir Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ve iki senedir açıkçası Şampiyonlar Ligi'ni resmen özellikle o final aşamalarını sükrese ediyor.
1: Domine etti.
0: Domine ediyor. Resmen ciddi bir güç farkını ortaya koyuyor. Yani Paris Saint Germain oynarken ben diyorum herhalde 14 oyuncu 15 oyuncu oynuyorlar.
1: O muazzam bir oyun şekli.
0: Sahanın her yerini oynayabiliyor. Her yerinde kesinlikle oynayabiliyorlar. Öyle. Her yerini kullanabiliyorlar. Yani bizde hiç görmediğim durumlar. Paris Saint Germain'li oyuncular sahanın her yerinde top oynayabiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Olay bu takımda nasıl oynayacak? Nasıl oynayacak yani?
1: Şu anda zor.
0: Ki Ferran Torres'ler
1: transfer istiyor kendisi ama
0: destek mi etmesek mi diye konuşuluyor bu arada Paris Saint Germain'de yani böyle böyle. Düşün. İşte Fabian Luiz'i gönderelim mi diye konuşuyorlar. Fabian Luiz de
1: çok ayrı bir yerdeler değil mi?
0: Bambaşka bir takım. Yani olay nasıl oynayacak orada? Oynar ama kendini göstermesi lazım. Biraz süre olması gerekiyor. O yüzden de bir şekilde onu söylememiz lazım. Bir dinleyicimiz yazmış çok konuştuk. Salah konusu Beşiktaş'la Trabzonspor'u karşı karşıya mı getirmek isteniyor diye.
1: Beşiktaş atmıştı mesela.
0: Önder Özen'le açıkladı biz artık yokuz dedi Önder Özen. Biz artık yokuz. Bizim şartlarımızda olursa olur. Olmazsa biz teklifimizi yaptık. Bundan sonrası artık onların bileceği iş deyip masadan kalktılar.
1: Aynen öyle.
0: Trabzonspor'da son dönem konuşuluyordu ama Trabzonspor'da da yani bu kadar ciddi bir para verilecek mi Trabzonspor?
1: Göreceğiz.
0: Çünkü Trabzonspor'un son döneminde şöyle konuşuluyordu. Oyuncuları alacağız, parlatacağız. Olay mesela örneklerden bir tanesi.
1: Çok ciddi, iyi verdin örneği.
0: Ciddi bonservisle beraber göndereceğiz. İşte mesela Augusto Trabzonspor'da biraz kendini gösterdi. Hemen Zenit'e ciddi bir bonservisle gönderildi. Ki daha bir sürü oyuncu var. İşte Pina var. Biraz önce konuştuk. Cabral var. Cabral Dünya Kupası'nda kendisini gösterdi.
1: Attığı muhteşem gol. Gözümüzün önünde değil mi?
0: Dünya Kupası'nın golü seçildi. Yani Dünya Kupası'nın 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. Şimdi baktığınızda Cabral da bilinen oyuncu ama kendini parlattığı anda Trabzonspor'da çok ciddi bir bonservise gönderilebilecek kesin bir öyle oyuncu.
1: Çok iyi oyuncular.
0: Aral'a çok ciddi bir para ödedi Trabzonspor.
1: Aral da çok önemli bir transfer teklifi alabilir.
0: Ve yani çok ciddi bonservis bedelleriyle gönderebilir Trabzonspor. O yüzden Muhammed Salah'a o kadar para 17 milyondan bahsediliyor senelik. Artı bonuslar. Yani evet, bu paraları Trabzonspor evet verebilir. Sponsorlarla verebilir. Ama ciddi sıkıntı yaratabilir. O yüzden Beşiktaş'la Trabzonspor'u karşı karşıya getirmek durumu değil ama biraz daha farklı düşünmekte fayda var. Trabzonspor için konuşuyorum. Ama Beşiktaş için Salah transferi o dönem mantıklı bir transferdi yani. İlk tabii, başta. Tabii. Ama Beşiktaş'ın şartlarına göre. Onu da söyleyeyim. Diyelim Batıkan Uyar'da eklemek istediğin son bir cümle
1: herkese
0: var mı?
1: Herkese iyi bir hafta ve iyi akşamlar diliyorum. Evet.
0: Ercan abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Keyifli bir yayın oldu. Haftayı başlattık. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar. Perşembe günü bir aksilik olmazsa tekrar ben Ercan abiye eşlik edeceğim. Yarın itibariyle Mehmet Sevinç benim yerime Ercan abiye eşlik edecek. Spor Kazanı'nı burada sonlandırıyoruz. Batıkan'a da çok teşekkürler. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.

Herkese günaydın. Radyo Spor'dasınız. 4 Ağustos Salı günlerden yine birlikteyiz. Saat 7 ve 10 arasında günün spor gelişmelerini hep beraber değerlendireceğiz. Artık yavaş yavaş futbolda Avrupa heyecanı bizleri, takımlarımızı ve taraftarı sarmaya başladı. Neden? Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sevinen, iyi kura çektik diyen de var. Çok zor kura çektik diyen de var. Özellikle Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playofflarda Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Birçok Fenerbahçeli arkadaşım dedi ki şaşırtmadık, yine harika bir kura çektik. Hani mecazi anlamda söyledi. Yani gerçekten Lyon burada çekilebilecek en zor kuralardan biriydi. Hoş ondan önce Sparta Prag'la oynayıp onları geçmeleri gerekiyor ama Olympic Lyon'da hazırlık kampında Sparta Prag'ın ezeli rakibi Slavia Prag ile karşılaşmış ve Slavia Prag'a 2-0 kaybetmiş. Tabii o maçın üzerinden 15 gün geçti. Biraz daha bakalım Olympic Lyon toparladı mı? Sparta Prag, Slavia Prag ayarında mı? Onlar kadar iyi mi? Hazır mı? Hep beraber göreceğiz ama tabii adım adım bakmak gerekirse önce Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi gerekiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Playoff tabii ki rakipleri. Dün İsviçre'de Nyon'da kuralar çekildi. Trabzonspor, Ferencvaros, Gornik Zabrze galibiyle oynayacak. Gornik Zabrze'yi zaten biliyoruz. Fenerbahçe'nin elediği takımdı, Polonya temsilcisi. Burada da çok büyük bir ihtimalle sürpriz olmazsa Trabzonspor'un Ferencvaros'la eşleşmesini bekliyorum. Ferencvaros da bundan önceki tur Twente'yi eledi. Tabii onların şöyle bir avantajı var. Onların liginin başlamasına çok daha az bir süre kalmıştı Twente ile oynadıkları dönemde. Hatta şu anda baktığımızda Macaristan Ligi'nin ikinci haftası oynanıyor. Hollanda Ligi ise bu hafta sonu başlayacak. O yüzden Ferencvaros orada biraz daha avantajlı olan taraftı. Tabii bakalım önce onların da Gornik Zabrze'yi geçmesi gerekiyor. Sonra temsilcimiz Trabzonspor'la oynayacaklar. Bence buradaki en iyi kurayı Beşiktaş çekti. Beşiktaş eğer ki Kralove'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Dinamo Zagreb, Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Burada da çok büyük bir ihtimalle o takımın ben Zalgiris olmasını bekliyorum. Bakalım tabii hem sizlerden gelen mesajlarla hem kulüplerden yapılan açıklamalarla kuraları değerlendireceğiz. Takımlarımızın transfer çalışmaları yine devam ediyor. Bunlarla ilgili haberleri sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamalar hala Fenerbahçe camiası içerisinde konuşuluyor. Bunlara bakacağız. Fenerbahçe'de 10+4 kuralına göre kimler gidecek, kimler kalacak? Bu yine çok konuşulan konular arasında. Dün de sizlerden bu konuyla ilgili epey mesaj gelmişti. Dediğim gibi Avrupa Kupaları kuralları başta olmak üzere kulüplerimizin sezona hazırlıklarını değerlendirmeyi, gelişmelerle ilgili haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Önce kısa bir aramızı verelim. Aradan sonra 3 saat boyunca birlikteyiz.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için

0: Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Herkese yeniden günaydın. Sabah sporunda birlikteyiz. Genco Boran, müjdemi isterim. Ali Erim iyileşti. Yani iğneyle diyebileceğimiz bir kondisyonla aramıza katıldı. Dün çok sana geçmiş olsun mesajları geldi.
1: Sağ olsun.
0: Hastalandığın için bizi vasat Genco ile baş başa bıraktın diye sitem edenler oldu.
1: Öyle bir şey yok.
0: Geçmiş olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Herkese günaydın, iyi sabahlar.
0: Şimdi ben böyle bir heyecanla Avrupa takımlarımızın kurallarını işte dün hem hat-trick'te yayındaydım. Şimdi sabah da onunla girdim. Böyle biraz sanki geleceği düşünüyor gibiyim. Aslında takımlarımızın Trabzonspor hariç hepsinin oynayacağı bir üçüncü ön eleme var. Ama velev ki elemeler geçildi. Kuralları sen nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçeli arkadaşlarım böyle hiciv yaparak dediler ki hiç şaşırmadık ve yine hiç şaşırtmadık. Olabilecek en zorlu kurallardan birini çektik dediler. Ama ben Lyon'un oynadığı hazırlık maçlarına baktım. Ve çok yakın bir tarihte, yani daha iki hafta ya olmuş ya olmamış, Lyon Slavia Prag'la oynamış ve maçı 2-0 kaybetmiş. Sonra yine Fenerbahçeli bir arkadaşım Lyon'un Real Betis'e 4-0 yenildiği maçı izlemiş. Bana dedi ki Sparta Prag'ı eleyemezse Lyon benim için hiç sürpriz olmayacak dedi. Lyon da zaten Ali şu takımlardan. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş kendi liginde zirve oynayan takımlar için böyle Temmuz sonu, Ağustos başı maçları çok erken, daha transferleri bitmiyor ya da ritim yakalamaları için çok erken diyoruz ya. Lyon da tam onlardan biri aslında. Ama kadroya baktığımızda tabii çok da önemli oyuncuları var. Tabii ki aslında önce Sturm Graz'ı düşünmeliyiz ama Sparta Prag-Lyon eşleşmesi için birileri adımı düşünecek olsan Fenerbahçe nasıl bir kura çekti sence?
1: Ya hani senin arkadaşların şaşırmadık demiş ama zaten bir de öteki tarafta Bodo'nun tarafı var. Çünkü yeni Şampiyonlar Ligi formatında lig yoluyla katılan takımlar için iki spot var. O iki spottan birini doldurmaya çalışıyorsun. Yani ya o yola gidecektin ya bu yola gidecektin. Hani üç tane eşleşme yok burada.
0: Evet.
1: İki yol var. Fenerbahçe de bir tanesine girecekti. Hani Bodo mu Lyon mu dersen valla son dönemdeki performanslarıyla
0: ve ligin başlamış olmasıyla belki.
1: Tabii ligin başlamış olması. Bir de Bodo bu aralar çok formda. Gerçi onlar da santraforlarını Celtic'e gönderdiler. Celtic'e sattılar Högü'yü ama şu an biraz güç kaybettiler ama yine de hani dediğim gibi iki yol var sadece. Artı Fenerbahçe için zaten bu turda, daha doğrusu bu yolda, Şampiyonlar Ligi yolunda bir tane güçlü bir takımı elemek gerekiyor. Yani
0: tabii,
1: onsuz da yapamıyorsun. Şimdi Fenerbahçe seri başı olmanın avantajını kullandı bir önceki turda. Şimdi eşleşmesi, Sturm Graz eşleşmesi, hani zorluk derecesi orta diyebileceğim bir eşleşme. Ama bir sonraki tur normal. Tabii daha sezonun erken bölümünde bu tarz takımlarla oynamak bir anlamda avantaj. Onlar da tam olarak hazır değil. Fenerbahçe için artı olan taraflardan bir tanesi Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki oyuncuların çoğunun artık takımla beraber çalışıyor olması ve Fenerbahçe'nin büyük bir eksiğinin olmaması. İşte Vedat Muriç de listeye yazıldı, santraforu. Aziz Yıldırım geçen hafta Yüksek Divan'da ikinci santraforun bu hafta içinde gelebileceğini söyledi. Yani Fenerbahçe'nin öyle çok ağam şağam bir eksiği yok. Bu bir avantaj Fenerbahçe için. Dolayısıyla hani önemli olan tabii ki kura, ama daha önemli olan senin neler yaptığın. Çünkü daha çok yakın zamanda işte Başakşehir'i gördük. Yani Başakşehir'de Inter Turku ile eşleşti. Inter Turku ile eşleştiğinde Başakşehir çok net favoriydi. İki karşılaşmada tek galibiyet alamadan Başakşehir elendi.
0: Evet.
1: Deplasmanda gol bile atamadı. O yüzden senin ne yaptığın bu aşamalarda çok daha önemli. Yani çok hani Fenerbahçeli taraftarlar için öyle karalar bağlanacak bir durum yok bence. Dediğim gibi ya Bodo'nun yolu vardı ya Lyon'un yolu vardı. Fenerbahçe Lyon'unkine gitti.
0: Evet, Sturm Graz'a da bakacak olursak tabii Fenerbahçe yarın Sturm Graz'la oynayacak. Benim ilgimi çeken şey Sturm Graz'ın 6 tane hazırlık maçı yapmış olması. Hatta ligi de başladı. Liginden önce bir tane de Avusturya Kupası maçı yaptı. Öncesinde de geçen sezonun İskoçya Ligi'nin flash ekibi Hearts'ı gol yemeden totalde 6 gol atarak elemiş olması. Bu da açıkçası çok kolay bir eşleşme olmayacak ama yani normalde kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin tabii ki çok daha ağır bastı ama işte şu dönemde oynanan maçlarda da hangi takımın daha hazır olduğunun çok önemli olduğu bir dönem. Hepsini konuşacağız tabii detaylı bir şekilde ama Trabzonspor, Ferencvaros ve kimdi bakıyorum, bu Fenerbahçe'nin elediği takım Gornik Zabrze'nin galibiyle eşleşecek. Orada da ben yanlış bilmiyorsam bir teknik direktör değişikliği, Robbie Keane ayrıldı hatırladığım kadarıyla ve Robbie Keane de iyi bir takım bıraktı. Ama yine de yani Trabzonspor'un da baktığımızda bence çok da kötü bir kura çekmediğini kendi adıma düşünüyorum. Beşiktaş'la ilgili dün dinleyicilerimizden çok güzel bir yorum geldi. Çok hoşuma gitti Ali. Bir dinleyicimiz dedi ki Beşiktaş sanki tersten kura çekti. Hani evet. Midland ön eleme playoff takımı gibiydi. En son şimdi bu rakibini elediği takdirde Zalgiris'le Kralove'yi elediği takdirde bence çok büyük bir ihtimalle Zalgiris ile eşleşecek ki hakikaten böyle tersten güç balans anlamında tersten böyle bir kura çekmiş oldu. Bu kulüplerimizin çektiği kurayla ilgili de söylemek isteyeceğin kısa şeyler var mı? Aslında önemli olan tabii ki Beşiktaş'ın önce oynayacağı Kralove mücadelesi olacak.
1: Aynen, yani Beşiktaş'ın söylenenler doğru. Beşiktaş Mitchell'ini eledikten sonra iki rakibi de ya da işte bir de Allah korusun elenmesi halinde oynayacağı rakip de belli oldu. Onların hepsi Beşiktaş için uygun rakipler. Ki hani Avrupa Ligi playoff turunda da Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle oynamak gayet iyi. Gayet iyi. Bunlar Beşiktaş'ın eleyebileceği, elemesi gereken ya da şöyle söyleyeyim. Eleyebileceği değil, tabii ki eleyebilir de asıl söylenmesi gereken belki elemesi gereken takımlar. O yüzden Beşiktaş için çok fazla bahane üretilecek bir durum yok açıkçası. Yani bu iyi bir kura Beşiktaş için.
0: Tam sana şey diyecektim. Artık Beşiktaş o kura talihsizliğini biraz yıktı mı bununla? Geçen kuralarda da birlikteydik
1: yani
0: ya.
1: Beşiktaş'ın kura talihsizliğini yıkması için 8 sene falan üst üste Avrupa kupalarında böyle kuralar çekmesi lazım. Beşiktaşlılar bilir ne demek istediğimi. Eğer 8 sene sonra burada olursak yine o zaman seninle konuşuruz ama bir turda Beşiktaş hani iyi kura çekti diye Avrupa talihsizliği bitti demem. Beşiktaşlılar ne demek istediğimi dediğim gibi anlamıştır yani.
0: Peki o zaman şimdi yavaş yavaş Avrupa defterine tekrar döneriz ama kulüplerimizin transfer ve hazırlık dönemine geçelim.
1: Çok affedersin, Beşiktaş Konferans Ligi playoff turunda eğer elenirse, oldu ya Kralove'ye elendi. O evet. Zaman da Panathinaikos CSK 1948 eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Onu da söyleyelim.
0: Tamam.
1: Oldu da işler kötü gitti. Kralove

0: eğlendin. O zaman Konferans Ligi playoff'unda Panathinaikos.
1: Ya tabii öyle bir ihtimal doğru var ama ben çok da ihtimal vermiyorum. Ama tabii ki ihtimaller doğrultusunda, doğru.
0: Panathinaikos da geçen sene Samsun'u elemişti.
1: Evet.
0: Avrupa Ligi'nin playoff'unda.
1: Ki Samsun iyi de oynamıştı. Golle başlamıştı 2-1 sonra ama
0: evet.
1: Şeydeki maçı çevirememişti. Dün Galatasaray'ın Ren ile oynadığı bir hazırlık maçı vardı. Ali, artık dün yani bana Galatasaray taraftarından yayına o kadar çok mesaj geldi ki. Yani skor artık kimsenin umurunda değil. Yayında da taraftarın isyanı ortaya çıktı. Transferler nerede, tezahüratı yapıldı olan Galatasaray taraftarı stattaki tarafından. Hala bazı isimler yazılıyor, çiziliyor ama Galatasaray'da böyle gerçekçi baktığımızda şimdi bir tane haber görüyorum. Ajansspor'da Dursun Özbey'in en çok istediği transfer Bruno Fernandes. Aslında Galatasaray taraftarının da en gerçekçi gördüğü, en olmasını beklediği, en çok yazılan, çizilen isimdi Bruno Fernandes. Hala aslında üzerine çizmemek lazım. Bruno Fernandes de hala Manchester United'la bir sözleşme yenilemedi. Yenilemek için yeşil ışık yaktı ama yenilemedi. Fakat buradaki bir belirsizlik, savunmada Abdülkerim tabii çok kötü başladı ama ben şöyle bir şey söyledim. Sonuçta Dünya Kupası oynadı. Her ne kadar milli takımımız çok çabuk elense de orada birçok futbol severin tatil yaptığı yerde bir ay boyunca yine Amerika'da hem işte biyoritminin bozulduğu, işte saat farkının yaşandığı, işte 3 tane maça çıktığı, moralinin bozulduğu, gelip toparlanacağı bir süreç yaşadı ve yaşayacak Abdülkerim. Yani Abdülkerim'in değişmesini isteyen, Sanchez'in yanına başka bir savunma isteyen Galatasaray taraftarı var ama hani Abdülkerim'i de Ren maçındaki oynadığı oyunu, hataları hani bütün sezona yayacak ve Abdülkerim böyle olacak demek de biraz haksızlık olur ama artık bütün yollar Ali aynı kapıya çıkıyor Galatasaray'da. Transfer yapamamak kulüpteki herkesin, başta taraftarın, bayağı canını sıkmış durumda. Ali, şimdi bak, 3-4 transfer yaparsın, 1-2 tane eksiğin kalır, anlarım. Yani eksikler olduğu gibi devam ediyor. Yani eksikler olduğu gibi devam ediyor. Şimdi ben bilmiyorum, izleme şansın oldu mu? Dün iyi değildin, maçta geç bir saatteydi ama mesela Ugo Çukwu, tamam, çok erken belki. Sonuçta 2 tane Premier Lig takımında oynadı. Başka bir ülkeye, başka bir kültüre geldi. Ve şu da çok önemli. Ugo Çukwu'nun İngiltere'deki oynadığı takımlar kümede kalmak için mücadele eden takımların senin üzerine gelen o baskıyı alt etmeye çalıştığın ve buna göre kendini, oyununu programladığın takımlardı. Burada sen genelde rakibin üzerine gideceksin. Defanstan çok hücumu da yönlendirmeye çalışacaksın. Torreira mesela ilk geldiğinde çok fazla hücum yönlendiren, top dağıtan bir oyuncu değildi. Ama zamanla buna alıştı. Torreira'nın son dönemde epey hani böyle bir 8 numara gibi, işte ne bileyim, bir İlkay gibi, o gibi, bu gibi, Sara gibi top dağıttığında gördük. İleriye baktığını, vizyonunun o anlamda geliştiğini gördük. Şimdi Ugo Çukwu için bunları söylemek için çok erken. Özel bir şey de çok görmedim açıkçası. Ama yine bu eleştiriyi yapmak için de bence daha çok erken.
0: Yani Galatasaray taraftarı haklı, kestirmeden söyleyeyim. Şimdi ben burada uzun süredir Galatasaray yönetiminin, Galatasaray'ın zamanı olduğundan bahsediyorum. Fakat iş dönüyor dolaşıyor, senin dediğin noktada kilitleniyor. Şimdi Galatasaray'ın zamanı var ama Galatasaray'ın zamanı bir tane eksik için yok. Galatasaray'ın birden fazla eksiği var ve şimdi Galatasaray yönetiminde de bundan önceki şampiyonluklardan ve bundan önceki transferlerden gelen bir, artık rahatlık mı, bir özgüven mi demek lazım, onun olduğunu görüyorsun. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Galatasaray, evet, zamanım var diyor. Galatasaray'ın hala zamanı var bu arada. Orada bence Galatasaray hala çok geç kalmış değil. Fakat

0: geç kaldığı nokta Galatasaray'ın hani takımdaki bütün mevcut eksiklerini Galatasaray fırsat transferi olarak yapamaz. Galatasaray'ın herhalde atladığı nokta bu. Galatasaray yönetenlerin atladığı nokta bu. Ki bunu Galatasaray taraftarı da eleştiri olarak dile getiriyor. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray yönetimi diyor ki biz Osimhen'i getirdik. Evet, Osimhen'i getirdiniz. Fırsat transferi miydi? Fırsat transferiydi. Doğru. Fakat şu an Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler, rotasyonundaki eksikleri düşündüğünde şimdi hepsi 4 ya da 5 tane yere yapılacak transferin hepsinin fırsat transferi olarak sana düşeş gelmesi mümkün değil Galatasaray adına.
1: Her birinin de isim olması da mümkün değil.
0: Evet. O yüzden de Galatasaray taraftarı burada haklı. Eğer bir iki tane Galatasaray taraftarına güven verecek transfer şu ana kadar gerçekleşmiş olsa, Galatasaray'ın rotasyonu biraz daha genişlemiş olsa, o zaman Galatasaray taraftarı ya evet biraz daha süremiz var, belki o işte pastanın üzerindeki çilek bir fırsat transferi olarak bu kadro eklenebilir diye düşünebilirdi. Ama zaman geçiyor, Galatasaray takımındaki eksikler devam ediyor. Öyle olduğu noktada da sesler ve protestolar Galatasaray'da yükseliyor. Bu bakımdan Galatasaray taraftarı artık bence ağırlıklı olarak haklı duruma geçti. Peki yakıp yıkmaya gerek var mı? Ya yakıp yıkmasa da Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimi üzerinde baskı oluşturması olumlu. Yani Galatasaray yönetimi olmaması gereken bir rahatlık içerisinde. Onu anlıyoruz. Bu kadar da değil. Hani Galatasaray'da mesela Davinson Sanchez artı Abdülkerim artı bir tane iyi stoper olsa, işte Singo diyorlar. Ama Singo'yu tam olarak oraya konumlandıramıyorsun. Galatasaray'ın bir stopere daha ihtiyacı var. Merkezde evet Leslie ve Niega var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Leslie ve Niega ikilisi eğer 11'de olacaksa o zaman Galatasaray pek rahat etmeyebilir. Kanat rotasyonu bayağı boş gözüküyor Galatasaray'da. Şimdi Barış Alper ayrılabilir haberleri var. Dün sen de okumuşsundur. Artı ikinci santrafor. Şimdi baktığında bir anda 4 tane oyuncu rotasyonu kuvvetlendirmek için artı bir de yıldız transferi 10 numara. İşte o kadar da değil. Şimdi Galatasaray yönetiminin rahatlığı kadar bir rahat durum yok ortada. Bunun yanında şunu da söyleyeyim Galatasaray taraftarı için. Şu an evet oyunu beğenmiyorlar. Haklılar da. Ortada kuvvetli bir oyun yok. Ancak ben Galatasaraylı oyuncuların kendilerini yine direkt Şampiyonlar Ligi'ne hazırladığını düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncular için hedef Ağustos'un ortasında hazır olmak değil. Galatasaraylı oyuncular için hedef bireysel anlamda Eylül'ün ortasında hazır olmak. Bunu atlamayalım. Bu bence önemli bir
1: zaten sezon konu. Sonu hep böyle bu sayede daha güçlü giriyorlar.
0: Evet, bunu atlamayalım. Yani Galatasaraylı oyuncular işte Abdülkerim'in form durumuna bakıyor insanlar. İşte iyi değil. Geçen sene de çok kuvvetli bir başlangıç yapmamıştı. Ama asıl hedef Şampiyonlar Ligi'nin başlama döneminde işte Eylül'ün ortası gibi, Eylül'ün 10'u 15'i gibi, 20'si gibi bilemedin o noktaya gelebilmek. Bunun aynı zamanda mental tarafta da oyuncular üzerinde bir şey yaptığını, hani daha zamanımız var duygusu yarattığını da unutmamak lazım. Çünkü Ağustos'un başındayız ve Eylül'ün ortasına 1,5 aylık bir süre var. Bu bence Galatasaray'daki hemen hemen her oyuncu için geçerli. O yüzden Galatasaraylı oyuncular başlangıcı çok istedikleri seviyede yapmayabilirler. Ama ligde yine çok büyük ihtimalle idare edeceğini düşünüyor Galatasaraylı oyuncular. Yani ligdeki maçları kazanırız.
1: Tabii özellikle ilk 2-3 maçı.
0: Ondan sonra da yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi'nde performansımız tavan noktasına gelir diye düşünüyorlar. O yüzden burayı idare etmek de Okan Buruk için çok kolay değil. Büyük ihtimalle Okan Buruk da zaten benzer bir şey isteyecektir. Yani Okan Buruk da Ağustos'un 15'inde hazır bir Galatasaray istemez. Okan Buruk da Eylül'ün ortasında hazır bir Galatasaray ister. Fakat burada işte yönetimin de taraftarın bu beklentisini, hadi taraftarın beklentisini karşılamak ayrı bir şey. Bir de adımları doğru atmak ayrı bir şey. Hani taraftar tabii ki bekleyecektir. Belki bugün 3 tane Galatasaray transfer yapmış olsa Galatasaray taraftar yine transfer talep edebilir. O ayrı bir şey. Tamamen beklentiyi hani karşılamakla şey değil Galatasaray yönetimi. Hani onun direkt sorumluluğu değil. Çünkü taraftar hep isteyecektir. Fakat taraftarın şu anki isteği haklı bir istek. Hani onu da kaçırmayalım. Bazen taraftar şımarıklıktan da bazı şeyler yapabiliyor. Fakat bu o değil. Hı hı. Onu karıştırmayalım. Yani Galatasaray taraftarı şu an takıma bakıp eksikleri gördüğü noktada ya bütün bu eksikleri bu yönetim nasıl tamamlayacak bu kadar kısa süre içerisinde? Yani her şeyde fırsat transferi olamayacağına göre. Bir de şunu da gördü Galatasaray taraftarı. İşte Genco'ya git, zorunlu satın almalı kiralık. Ali'ye gel, zorunlu satın almalı kiralık. Bu da biraz dengeleri bozdu mental anlamda, işte para konularında. O yüzden Galatasaray yönetiminin bir iki tane hamleyle hem takım için doğru olanı yapması lazım hem de biraz bu taraftarın serzenişini haklı görüp onları da anlaması gerekiyor gibi gözüküyor.
1: Peki devam edeceğiz. Bir ara vermemiz gerekiyor. Hatta araya gitmeden önce şu soruyla araya gidelim. Galatasaray Ümraniye maçını saymazsak çok düşük profilli iki İtalyan takımı artı Ren'den 3 maçta totalde 8 gol yedi. Davinson Sanchez hala Dünya Kupası tatilinden gelmedi ki bu bende biraz soru işareti Ali. Çünkü tamam Şampiyonlar Ligi'ne var ama sen bir takımın oyuncususun ve yani Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcını baz almamak lazım. Bir kulübün disiplini açısından herhangi bir oyuncunun başka bir oyuncudan sen daha özel değilsini anlamak ve anlatmak açısından. Ligin başlamasına artık 11 gün kala son bir tane hazırlık maçı kaldı Galatasaray'ın Villarreal'le oynayacağı. Ve Davinson Sanchez oynarsa belki onda oynayacak. Yani büyük bir ihtimalle onda oynayacak diye tahmin ediyorum. Yani bundan dolayı böyle bir dumandan ateş çıkaranlar da var. Şunu diyenler var. Davinson Sanchez aslında artık gitmek istiyor. Ki benim de duyumum öyleydi. Geçen sezonun sonlarına doğru. O yüzden şartları zorluyor, geç geliyor, sanki sorun çıkartıyor gibilerinden. Savunma ile ilgili, Davinson Sanchez ile ilgili konuşacağız ama bir buçuk reklamını aradan çıkartalım. Galatasaray'ın savunma performansı ve isimleriyle devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Voran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
5: Radyo Spor. Reklam.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: telefonumdan. Onlar da WhatsApp'tan attı ama başka bir hatta. diyorlar ki oyuncunun adı aklıma gelmedi. Davinson Sanchez geldi. Davinson Sanchez'in geldiğini biliyorum ama işte yani ligin başlamasına bu kadar kısa süre kala Galatasaray'ın sadece bir hazırlık maçı kalmışken Villarreal maçı sadece ona çıkıp lige başlaması ya bana disiplin anlamında çok doğru gelmiyor. Tabi şimdi Galatasaray az önce sen de söyledin. Davinson Sanchez Abdülkerim'e bir alternatif arıyor ama o alternatif aslında Abdülkerim yerine. Çünkü Singo var deniyor ama işte Singo ile Davinson Sanchez oynadığında ikisi de sağ stoper olduğu için birinde sol stoper oynattığında bir Eintracht Frankfurt maçı faciası yaşandı. Orada sanki Davinson Sanchez'in yanına Abdülkerim'in yerine bir stoper alınırsa bana savunmada bir boy daha ileri gidilir, bir kademe daha kendini geliştirir gibi düşünüyorum ben en azından kendi adıma. Davinson Sanchez ile ilgili benim görüşlerime katılıyor musun? Sanki böyle bir şartları zorluyor mu? Sence de sadece ligin başlamasına 13 hafta kala işte geldi tamam ama bir tane hazırlık maçına çıkıp lige başlaması yani bir Dünya Kupası mazereti gibi gelmiyor bana bu Ali ama bilmiyorum ben mi biraz abartıyorum?
1: Ya olabilir. Olabilir. Fakat şöyle düşün. Beşiktaş'ın bir numaralı transferi Trossard'a daha yeni antrenmanlara başladı. Ki Beşiktaş resmi maçlarına başladı. Galatasaray'ın ilk resmi maçına daha 15 gün var. İkisi de Dünya Kupası oynadı. Ve bir tanesi hani dediğim gibi sezonun en iyi transferlerinden biri. Daha işte bir iki gün oldu takımla beraber çalışalı. Şimdi oyuncuların kafaları karışabiliyor. Gitmek isteyebiliyorlar. İşte senin sözleşmenden etkileniyor. Kendi sözleşmesine bakıyor. İşte menajeri aklını çeliyor. Diyor ki bizim hakkımızı yiyorlar. Gel biz bir başvuralım daha yüksek para isteyelim. Bunlar hep kulüplerin aslında sürekli uğraştığı problemler. Hani kulüpler için öyle çok çok da yeni sorunlar değiller. Önemli olan oyuncu durumu netleştikten sonra o performansı verip vermeyeceği. Davinson genelde o performansı verdi. Belki çok üst seviyelerde hani nasıl söyleyeyim böyle insanları çok etkileyecek bir performans göstermedi belki ama belli bir seviyede tutmayı başardı kendini. Ama Galatasaray'da geçen sene boyunca daha çok konuşulan konu özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında işte Abdülkerim'in biraz ağır kalması bu zaman zaman konuşuldu ve Galatasaray'ın uzun bir süreden beri devam eden bir sol stoper yedek eksikliği var. Ha buna yedek de diyebilirsin işte daha iyi bir transferle Abdülkerim'i yedek bırakacak oyuncu da diyebilirsin. Bunlar tartışılan konulardı. Oraya bir transfer gerekiyor mu? Evet, bana göre gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımda, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan bir takımda ki Galatasaray bu takımdır. 3 tane çok iyi stopere ihtiyacın var. Galatasaray'da şu an 3 tane çok iyi stoper var mı dersen bence hayır. Çünkü Singo evet çok büyük bir etiketle geldi. Fakat yani bir iki karşılaşma dışında Singo öyle çok beklentileri karşıladı demek doğru olmaz. Hatta o iyi gözüktüğü karşılaşmalarda da performansı ağırlıklı olarak sağ bekte oynadığı performanslarda. Yani stoperde oynadığı zaman Singo orayı kapattı çok iyi diyemedik. Dolayısıyla Galatasaray'ın evet bir sol stoper, iyi bir sol stopere ihtiyacı var. İşte zaten Galatasaray yönetiminin de bence köşeye sıkıştığı alanlar bunlar. Yani sol stoperi de fırsat olarak Galatasaray'ın beklemesine gerek yok artık. Uzun süredir yani sol stoper problemi var.
0: Var evet.
1: Galatasaray'da artık ya, bunu da çöz.
0: Ali bir de kaç tane fırsat bulabileceksin ki?
1: İşte aynı.
0: Kaç tane fırsat transferi bulacaksın? Aynı anda hem kanat hem on numara hem Osimhen'i yedek hem de sol stoper mi bulacaksın? Yani.
1: Artı şöyle de bir sıkıntısı var. Belki onu da dile getirmek lazım. Farz et Davinson Sanchez'de sen olayı doğru okudun ve adam gitmek istiyor. Davinson Sanchez gittiği anda bu kez işler çok daha zor hale geliyor senin için. Hani şu an Davinson Singo, Abdülkerim artı bir tane sol

0: stoper diyoruz. Bir de Davinson Sanchez giderse bu kez bir tane de sağ stoper alman gerekecek. Hem ve en az Davinson Sanchez seviyesinde bir tane alman gerekecek. Farz et Barış Alper gitti. Oldu ya. Haberler yapılıyor. Farz et gitti oyuncu.
1: Ya bayağı Everton etkileri gelmiş dün.
0: O zaman oraya da bir tane direkt 11 oyuncusu alman gerekiyor. Ve çok etkili bir oyuncu alman gerekiyor. Artı ondan sonra işin içine 10 artı 4 kuralı girecek Galatasaray için. Şimdi Galatasaray ikinci santraforunu yabancı alacak. 10 numarasını yabancı alacak. Bu ikisi zaten direkt olarak Galatasaray'ın yapması gereken transferler. Artı işte sol stoperini ve kanat oyuncularını, ki hani kanat oyuncusunun seviyesini de Barış Alper'in gidip gitmemesi belirleyecek. Çünkü Barış Alper giderse direkt 11'e bir kanat oyuncusu kalırsa belki U23'le ya da belki kirayla halledilebilecek bir durum. O yüzden de işte Galatasaray taraftarı alttan bakıyor, üstten bakıyor, sağdan bakıyor, soldan bakıyor ve Galatasaray yönetimini eleştiriyor. Bir dinleyici yazmış. Lemina stoper doğru. Bu güzel bir şey. Ne derler? Bakış açısı.
1: Kendi milli takımında epey stoper oynadığına şahit oldum ben.
0: Yok, oynuyor
1: son
0: zaten.
1: Son Afrika Uluslar Kupası'nda da.
0: Okan Buruk da beğeniyor zaten Lemina'nın stoper performansını. Doğru. Fakat
1: 6 numara gibi de olduğu için oyun da kurabiliyor stoperden.
0: Doğru. Fakat yine de tüm sezon boyunca hani Lemina oraya iyi bir yama olarak düşünebilirsiniz.
1: Ama yama.
0: İhtiyaç olduğu anda. Fakat tüm sezonu da evet. oynamazsınız. Şimdi Abdülkerim'i ağır diyorsunuz mesela Şampiyonlar Ligi'nde. Oldu ya, Lemina Abdülkerim oynamak zorunda kaldın stoper ikilisini. Yani o zaman düşün.
1: Ben Davinson giderse ağırlı alternatif Lukumi olur diye okudum.
0: Evet, o da yazılıp çizildi. Kolombiya milli takımından onun tandemi. Yani Galatasaray'a lazım. Gerçekten belli başlı iyi nokta transferler lazım. Artı herhalde bu kadar Galatasaray taraftarlarının canını sıkan konulardan bir tanesi, böyle baktıkları zaman gerçekten pek hazırlıklı bir ekip görmemeleri. O da Galatasaray taraftarının canını sıkıyor. O da etkili.
1: Ya bu arada bir haber var ki dün hem internette gördüm hem de evde Sky Sport News'da gördüm. Tottenham Osimhen'e resmi teklifte bulunmuş. 64.4 milyon euro önermiş. Okuduğum kadarıyla Galatasaray 75'ten aşağıya gelmeyin demiş. Yani Ren maçında da en hazır gördüğüm, yine Galatasaray taraftarının en rahat bakacağı pozisyon orada herhalde santrafor Osimhen.
0: Galatasaray aldığı parayı Osimhen'i bırakmaz ya.
1: Valla internetin yalancısıyım ben.
0: Delilik olur yani Galatasaray için. Hani geçen sene 75 verdim, bu sene 75 geldi, sattım. Öyle olması için hani
1: Galatasaray'ın bir de bir İngiliz kulübü parası da var.
0: Galatasaray'ın derin bir ekonomik sıkıntı da olması lazım. Hatta sıkıntı değil, krizde olması lazım. Hani acil bir nakit ihtiyacı, 75 milyon euroya ihtiyacı var. Galatasaray anca öyle çok olağanüstü bir durum olduğunda Osimhen'le alakalı öyle bir karar
1: alır. Bir karar olur.
0: Yoksa Galatasaray hani 110'lar, 120'ler falan talep edecektir Osimhen için. Hani hiçbir şey bilmesen, senle ben yönetsek Galatasaray'ı, Tottenham gelse, valla 120 düşünmüyorsanız, 110 düşünmüyorsanız gelmeyin diye biz söyleriz. Hı-hı. Hiçbir şey bilmesek. Hı-hı. Yani o yüzden pek zannetmiyorum böyle bir şey olacağını.
1: Bu arada bir merak ettim. BBC'nin transfer bölümünü açtım. Başlık ne biliyor musun? Fenerbahçe Rashford için geliyor. Ama siz Ali ile daha takip ediyorsunuz. Sun güvenilir bir kaynak mı? Daha doğrusu Mert onları daha iyi. Değil mi?
0: Yok.
1: Sun'un haberine göre çünkü bu. O zaman onu geçelim. Yani bir şey oldu ama.
0: Ama Rashford ilgisi yazıldı, çizildi. Çok da anormal değil. Rashford normal şartlarda Barcelona'da kalmayı umuyordu. Bonservisi de Barcelona'nın rahatlıkla vereceği bir rakamdı. Onlar gittiler. Hiç acımadan çok kötü bir sezonda geçirmese Rashford, gittiler Gordon aldılar.
1: Evet.
0: O bölgeye. Adeyemi geldi.
1: İngiltere'de de ne değişiklikler oldu ya bu sene.
0: O yüzden de hani Rashford böyle biraz açıkta kaldı gibi gözüktü. Hani Rashford böyle bir transfer yaparsa çok büyük sürpriz olmaz.
1: Peki. ki Ren maçı bilmiyorum bakabilme şansın oldu mu ama ben hücumda Galatasaray'ı beğendim. Savunmada sorunlar var. Hatta çok da güzel bir mesaj da geldi. Ben de doğru buluyorum. Yani Abdülkerim biraz evet formsuz. Daha sezonun çok başı. Senin de hatırlattığın gibi geçen sezona da iyi başlamadı ama Abdülkerim yanında Davinson Sanchez olmadığı zaman o da kendi oyununu tam oynayamıyor. Yani Davinson Sanchez bence net bir şekilde onun da seviyesini yukarı çıkartan bir performans sergiliyor. Ren maçında Davinson Abdülkerim çok iyi değildi ama dediğim gibi bunlar daha değişebilecek. Davinson geldiğinde, Abdülkerim de kendini toparladığında bu seviyeyi daha yukarı çıkartabilecek mesela bir şey. Uğurcan mesela feci bir hata yaptı. Evet. Bunlar geçecek.
0: Kaan Ayhan'ı stoperden saymıyor musunuz demiş. Yani Kaan Ayhan'ı, Lemina'yı stoper olarak kullanabilirsiniz. Fakat Galatasaray'ın maksimum standartını konuşuyoruz burada. Evet, o tabii, da tabii. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahaya süreceği kadro.
1: Ha, mesela Real Madrid'le eşleşse siz Kaan Ayhan'ı koyar mısınız stopere? Mbappe ve Vinicius Junior'a karşı.
0: Evet. Zaten Galatasaray bir iki kere Avrupa'da elendiği turlarda hatırla Kaan Ayhan sağ bek oynamak zorunda kalmıştı.
1: Evet.
0: Zaten Galatasaray taraftarı orada bayağı bir ses çıkardı. Bayağı bir itiraz etti. Yani hep sağ bek sorunu var, sağ bek sorunu var. Biz iki senedir Kaan Ayhan'la oynuyoruz.
1: Hangi maçı örnek verdin sen?
0: İki kere Galatasaray elenirken.
1: Alkmaar maçı işte. Alkmaar kırmızı kart.
0: Şey olması lazım. Sparta Prag olması
1: doğru,
0: lazım.
1: Doğru, doğru.
0: İki karşılaşmada oynamak zorunda kaldı. Dolayısıyla evet Kaan Ayhan'ın stop olarak kullanabileceği kesin. Lemina'nın kullanabileceği kesin. Okan Buruk sezon içerisinde ihtiyaç kalırsa kullanır. Ama Galatasaray açısından asıl olan üçüncü bir iyi stoperi bu kadroya takviye etmek. Gerçek o Galatasaray için.
1: Evet, Galatasaray ile ilgili mesajlar geliyor ama Galatasaray defterini kapatalım mı yavaş yavaş? 10 kala reklamını verelim. Tabii Fenerbahçe şimdi BBC'deki Sun Rashford haberini yazınca Rashford mesajları da gelmeye başladı. Bir de ben şunu okuyayım hemen araya gitmeden önce. Ajanspor'daki Dursun Özbek haberi vardı. Yeni sözleşme yapmak için Manchester United'la olan durumunun belirsizliğini koruyan Portekizli oyuncu konusunda beklemede olan Özbek'in alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes'i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray'a çok yakışır dediği öğrenildi. Peki senle bir beyin fırtınası yapalım Ali. Galatasaray bu oyuncuyu yazın başından beri istiyor. Senle dedik ki belki kafası karışmasın. Çok önemli bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'ndan sonra bu transfer gerçekleşebilir. Dünya Kupası, bırak Portekiz'in elenmesi, Dünya Kupası biteli ne kadar oldu? Hala Bruno Fernandes'le ilgili hiç gerçekçi bir transfer haberinin dahi çıkmaması. Hani Musiala çıkıyor, Bruno Fernandes çıkmıyor. İşte başka biri çıkıyor, Bruno Fernandes çıkmıyor. Yani Galatasaray Bruno Fernandes'in sence peşinde mi? Bu kadar mı gizli kapaklı sürüyor? Ve neden eğer öyleyse de hala bu iş bitmedi? İki tane soru sana.
0: Vallahi güzel sorular. Bruno Fernandes öyle pek bırakacak gibi değil United'ı. Daha önce burada Mert'le konuştuk. Bu adamın da United'a garip bir şeyi var. Bağ var. Garip bir aidiyet duygusu var. Hani takımda bir şey hissedersin, bu takım başarılı olacak diye onu söyledim. Bir iki sene sabredersin. Hani Bruno Fernandes'deki sabır peygamber sabrı gibi yani. Neye sabrediyorsa United
1: bir şey olacak.
0: Bir şey olacak da ne zaman olacak? Adamın futbol hayatı bitiyor. İlginç o bakımdan. Fakat Bruno Fernandes United'ın istatistik olarak da gole en yakın adamı.
1: Geçen sezon rekor kırdı Premier Lig'de. Asist rekorunu kırdı.
0: Asistleri, verdiği şut pasları, geldiğinden beri, lige geldiğinden beri gol katkısı acayip istatistiklere sahip. O yüzden United için de öyle kolay gözden çıkarılabilecek bir oyuncu değil. Çünkü siz öyle bir...
1: Ama onlar da sözleşme ellemiyor.
0: Ama bak öyle bir profili çektiğin noktada takımdan o gol katkısını, o asist katkısını, o şut paslarını alabilecek bir oyuncuyu monte etmen lazım takımına. United'da işte geçen senenin sonunda biraz toparlanmışken Bruno Fernandes'le alakalı olarak bu karar çok zorlayıcı olur onlar adına. Çok ekstra bir transfere ihtiyaçları olur. O bakımdan ben de zor görüyorum Bruno Fernandes'in ayrılması. Yani o kulübü seviyor. Kulübün ona ihtiyacı var. Evet, şu an bir sözleşme yok. Fakat mesela Vinicius Junior'la Real Madrid arasında da yok o sözleşme. İşte konuşuluyor. Bir şeyler söyleniyor.
1: Orada ama bayağı Arsenal gibi gözüküyor hani Vinicius'un adresi.
0: Son senesinde yok mesela.
1: Evet.
0: Hala öyle bir sözleşme yok. Biraz orası zor, kolay olmayan bir operasyon gibi. Yani Galatasaray için olsa harika olur.
1: Bence
0: müthiş
1: de
0: olur. Ve fakat kolay değil.
1: Peki o zaman bu sesli düşüncelerimiz ve sorumuzla Galatasaray defterini kapatalım. Mesajlar var. Biraz tabii ki bakarız ama yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim. Saatlerimiz 7.56. Ara vakti.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
5: Radyo Spor.
6: At yarışı.

Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Sabah sporu devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Saatlerimiz neredeyse 8. Radyo Spor'dasınız. Genco Boran ve Ali Erim sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ı bir saat boyunca enine boyuna konuştuk.
1: Şimdi mesela ben de bir baktım United haberlerine. Manchester Evening News diye bir şey var. Site var. Adından da anlaşılabileceği gibi.
0: Manchester.
1: Manchester'la alakalı yazıyorlar. Mesela orada... Benjamin Şeşko ile ilgili haber var.
0: Aa evet, onu ben de okudum.
1: Rashford ile ilgili haber var. İşte Rashford'a Fenerbahçe ilgisinden burada da bahsedilmiş. Hansi Flick'in Rashford ile alakalı iyi sözlerinden bahsedilmiş. Ve Barcelona'nın 26 milyon poundluk satın alma opsiyonunu kullanmadığından bahsetmişti. Yine Sun'un haberi verilmiş ama mesela Bruno Fernandes ile alakalı bir haber yok. Ondan sonra Manchester United ile ilgili... Yine haberlere baktım son dönemde. İşte neler yazılmış diye. Biraz geriye doğru gittiğinde çok öyle bir şey görmüyorsun. Bruno Fernandes gündemini görmüyorsun gerçekten. Hı hı. United'ın gündeminde Bruno Fernandes pek yok gibi. Bu da işte işin biraz daha zorlaştığını gösteriyor. Mesela ne görüyorsun peki? Arsenal'dan Lewis Scaly'yi almaya çalışıyormuş United. Bunu görüyorsun haberler arasında. Ondan sonra yine Rashford'u görüyorsun. İşte Michael Carey'in planlarından bahsetmişler. Hani alta doğru gittikçe de pek öyle bir Bruno Fernandes gündemi yok. Yani bak gene gittim. Eski oyuncuları Jadon Sancho'dan bahsedilmiş. İşte yok, görmüyorsun yani.
0: Ya bir işte Mert tatile çıkmadan önce, böyle bir 3-4 gün önce, ya bir günlüğüne İngiltere'de hemen hemen tüm internet sitelerinde Bruno Fernandes kontrat uzatmaya yeşil ışık yaktı haberi çıktı ama yani bir günlük bir fırtına koptu ve geçti. Senin de dediğin gibi 4-5 gündür hiç Bruno Fernandes haberi yok. Ne Galatasaray cephesinde transfer amacıyla anlamında, ne de Manchester United'ın kontrat yenileyeceğiz anlamında.
1: 2019-2020 sezonun ortasında gidiyor United'a ve tam sezonlarında oynadığı maç sayılarını söyleyeyim ben. Bruno Fernandes'in. İnanılmaz da istikrarlı bir oyuncu.
0: Evet.
1: İlk tam sezonu 37 maç. Ki Premier Lig 38 maç. İkinci sezonu 36 maç. Üçüncü sezonu 37 maç.
0: Of.
1: Dördüncü sezonu 35 maç. Beşinci sezonu 36 maç. Altıncı tam sezonu 35 maç oynamış. Yani bu adamın...
0: 10 maç ya kaçırmış ya kaçırmamış. United'den 150 küsur maçta.
1: Ligde... en az oynadığı maç sayısı 38 maçın 35'ini oynamış. Evet. En az oynadığında.
0: Evet.
1: Attığı gol sayıları da ilk tam sezonu 18 gol. İkinci sezon 10, 8, 10, 8 ve 9 diye gidiyor.
0: Senin bu gole katkısı gibi, mı yoksa sırf
1: gol
0: mü? Gol
1: sadece. Of. Attığı gol sayıları. Geçen sezon dediğin gibi 21 asist.
0: Premier Lig rekoru.
1: Premier Lig rekoru. Geçen sene 35 maçta 30 gole direkt katkı. Yani şimdi
0: hatta ben son hafta iddia yazımda asist yapar. Çünkü bütün Manchester onu oynayacaktı ve yaptı da.
1: Yani akıl almaz bir istikrarı var.
0: Kesinlikle.
1: İşte biraz agresif kart konusunda. Zaten kaçırdığı maçlar da mesela 2021-2022'de 10 sarı kartı olduğu için 36 maçta kalmış.
0: 10. sarı kartta 2 ceza görüyorsun
1: ceza
0: çünkü.
1: Alıyor. Onun dışında her sezon bir maç sarı kart cezası sebebiyle oynamamış. Yani geriye kalıyor. Ya tercihtir o da, sakatlık bile.
0: Bir de kaptan bu oyuncu yani. İşte ona kaptan, rağmen bu kadar kart.
1: Yani bayağı şey bir adam. Aldığın zaman böyle arkana yaslan.
0: Aynen
1: sürekli
0: öyle.
1: Sağda olsun. Sana aynen müthiş bir gol katkısı.
0: 10 ve 8 numaranı bir daha düşünme. Evet, hiç şey düşünme versin yani.
1: Çok çok önemli bir oyuncu yani.
0: Kesinlikle.
1: Ömer abinin yorumları gibi oldu. Önemli, önemli bir oyuncu Bruno Fernandes. Onu da anlamış oldu herkes.
0: Evet, geçelim Fenerbahçe'ye. Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları tabii yine her zamanki gibi damga vurdu. Hem bir önceki yönetimi hem de hem Saadettin Saran hem de Ali Koç yönetimine. Yani şöyle bir söylem oldu. Yani her biri gitmiş, 10'ar 15'er oyuncu almış. Bunların borçlarını da biz veriyoruz. Böyle şey olmaz. Yani hatta bir dinleyicimiz, Fenerbahçeli, dün bir mesaj attı. Dedi ki seçimden önce ne kadar ılımlı, barışçıl, artık birleştirici ben de olacağım diyen kişi başkan seçilince hani Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibi bir anda herkesi kılıçtan geçirmeye başladı. Bu yaklaşımla, bu yönetimle Fenerbahçe içte huzur bulamadan başarı yakalayamaz diyen dinleyicilerimiz vardı. Sen cumartesi günü bu toplantıyı takip edebildin mi? Tabii bazı Fenerbahçe taraftarı da şunu söyledi Ali. Sanki kendisi hiç para harcamadı. Kendisinden sonraki yönetime hiç borç bırakmadı. Yani şimdi bunları söylüyor, akıl alır gibi değil diyen de vardı. Ama şu bir gerçek. Ben de yayınım esnasındaydı çünkü ben de bütün konuşmasını dinledim. Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ya artık böyle bir biraz daha böyle bir sakinlik, geçmiş yönetimlerle ilgili ya da gelecekle ilgili böyle bir şikayet, serzeniş ve ayrımcı dil kullanmaktansa artık gerçekten Fenerbahçe'nin bir birleşmeye ihtiyacı yok mu Ali?
1: Ya var ama bence öyle Aziz Yıldırım, hani bilmiyorum ne konuşuldu radyoda, ben sabah programı dün dinleyemedim ama Yüksek Divan Kurulu'nun ben tamamını izledim. Sadece Aziz Yıldırım'ın konuşması değil, A'dan Z'ye tamamını izledim. Biraz da yoruldum izlerken. Çünkü
0: belki de bu yüzden hastalandın.
1: Valla Yüksek Divan Kurulu mu yaptı, etkiledi bilmiyorum ama açtım yani sabah. Ondan 11'de. Sonra bitene kadar gerçekten izledim. Şimdi Yüksek Divan Kurulları da çok ilginç oluyor. Neden ilginç oluyor? Eğer başından sonuna kadar takip eden varsa bana katılacaktır. Şimdi Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım artı işte Saati Saran yönetiminden iki tane eski yönetici konuştu. Şimdi onlar neyle konuşuyorlar? İşte denetleme raporu açıklanıyor. Şöyle şöyle oldu deniyor. İşte o rapora işte böyle yapmışsınız, şöyle yapmışsınız, bunu niye söylemediniz, aslında o rakam böyleydi diye. Onlar denetleme raporu üzerinden konuşuyorlar. Çünkü divan başlıyor. İşte 40. 50. 60. yılını tamamlayan divan kurulu üyelerine plaket. Ondan sonra denetleme kurulu raporunun okunması. Ardından da konuşmacılar. Şimdi mesela eski yönetime katılmış olan yöneticiler ve bu yönetimin işte Aziz Yıldırım sözcüsü, onlar konuyla alakalı konuşuyorlar. Onun dışındaki kimsenin gündemi bu değil. Bu bence Yüksek Divan Kurulları'nın en şeyi, güzel tarafı, en eğlenceli tarafı. Mesela orada eski yönetim kendini savunuyor. Yeni yönetim diyor ki siz böyle yapmışsınız. Ötekiler diyor ki biz böyle yaptık. Şu yüzden böyle yaptık. Hı-hı. Bu yüzden böyle oldu. O rakam aslında şöyle. İşte para şöyleydi, buraya geldi, size bu kadar kaldı. Öteki diyor ki bize boş bıraktınız. Bunlar normalde aslında gayet normal.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yok
0: burada. Bence de.
1: Ama ondan sonra mesela başka bir Yüksek Divan Kurulu üyesi çıkıyor ve diyor ki bir anda TSE'de kupası geri gelsin. Gerçekten bak böyle.
0: Evet.
1: Hani hiç alakası yok.
0: Evet.
1: Ve Şekip Mosturoğlu hani Divan Kurulu Başkanı üyelerden rica ediyor. Diyor ki hani denetleme raporu üzerine konuşun Yüksek Divan'da. Hı hı. Ve bunu 3 kere söyledi Şekip Bey. Hani dedi ki konu üzerinde konuşun.
0: Dağılmasın
1: konuşacaksanız. Okey. Ondan sonra başka bir üye geliyor. İşte Fenerbahçeli eski oyunculara bu şekilde davranılmaması lazım. Niye böyle yaptınız? Ondan sonra böyle kendi futbola bakış açılarıyla alakalı olarak yorumlar yapıyorlar. Mesela ben bu Yüksek Divan Kurulları'nın kulübe ne kazandırdığının hiç emin değilim. Yani ne oluyor Yüksek Divan Kurulu'nda? Mesela Fenerbahçe bu Yüksek Divan Kurulu'nu yaptı. Fenerbahçe'nin eline ne geçti?
0: Ali şimdi çok konuşmacı var. Bir de olay şu. Önceden numara alıp konuşuyorlar ya sırayla.
1: Evet.
0: Şimdi kimin ne konuşacağı da belli değil.
1: Tamam ama
0: işte, orada bir işte konuyla alakalı
1: mesela şöyle
0: söyleyecek
1: olsaydı,
0: biri var mı dese.
1: Denetleme kurulu okudu ya raporunu. Hı. Denetleme kurulu baktı raporlara, finansallara, bir şey çıkardı. Mesela eski yönetimin denetleme kuruluyla alakalı konuştukları artık yeni yönetimin denetleme kurulu alakalarıyla konuştuğu olsaydı okey. Evet. Bence süper bir divan olurdu.
0: Evet.
1: O zaman diğer insanları konuşturmayın. Gerçekten bak hiç gerek yok. Yani kulübe hiçbir faydası yok. Şimdi o söylenenler böyle biraz şikayet kutusu gibi. Hani şöyle yapılsın.
0: Biraz değil tam öyle.
1: Tesislerimiz mesela. Ya tamam onlar zaten kulübün dertleri ama orada konuşulması gereken ya da o an için hani konuşulması gereken o olmaması lazım. Mesela başka bir yüksek divan kurulu hani serbest kürsü yap. Hı hı. Anlatabildim mi? İnsanlar gelsinler anlatsınlar. İşte Dereazı tesisleri, eski oyunculara yapılanlar, TSYD kupası. Mesela bir yüksek divan kurulu üyesi geldi. Çok güzel konuştu. Yayın gelirleriyle alakalı olarak. Bak çok güzel konuştu. Çok hazırlanmış konuşmasına. Yayın gelirleriyle alakalı konuşuyor. Yüksek divan kurulu üyesi. Dünyadan örnekler verdi. Avrupa'dan örnekler verdi. Avrupa'daki yayın gelirlerinin nereden gelip nereye gittiğini anlattı. Bizdeki yayın gelirlerinin nereden gelip nereye gittiğini anlattı. Ama alakasız.
0: Evet.
1: Ondan sonra da dedi ki devletimiz yayın gelirlerine el atmalı, yardım etmeli. Alakasız. Alakasız. O yüzden ben bir daha Yüksek Divan Kurulu izlemem.
0: Ya da sadece başkanın konuşmasını.
1: Başkanı ve eski yöneticileri izlemek lazım. Onu bir kenara koyuyorum. Bütün divanı benim gibi takip edenler ne demek istediğimi anlamıştır. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Bütün divan kurullarında kulüpler aynı problemi yaşıyor. Yani mesela çay fiyatından şikayet eden üyeyi dinliyorsun. Ha belki bunu televizyonlar yayınladı diye biz görmek zorunda kalıyoruz diye bir garip bir durum ortaya çıkıyor. Yani normalde kapalı yapılsa hani Fenerbahçe'nin kendi şeyi diye düşünürsün. Ya da diğer kulübün kendi problemi diye düşünürsün. Ya da işte kendi gündemi diye düşünürsün. Geçersin. Belki yayınlanması da böyle bir durumu ortaya koyuyor. Fakat benim anlatmak istediğim hani bir önceki yönetim, bir önceki yönetimler, Ali Koç yönetimi de var işin biraz içinde. Bir aksiyon almış. Onun bir denetleme raporu ortaya çıkmış. Hani kulüp için bu hayatiyken evet. Konuşulanlar ya da çok ağırlıklı olarak konuşulanlar gündem dışı.
0: Evet.
1: Gündem dışı. Orası biraz garip. Onun dışında ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Fenerbahçe Yüksek Divanı ile alakalı olarak bence beklentilerin aksine çok sakin geçti. Yani öyle Aziz Yıldırım çok üst perdeden eleştiri yapmadı. Şeye çok sinirlenmiş. Kızı Yaz'la ilgili evet. Konuşulanlara. Evet. En çok orada yükseldi evet. Aziz Yıldırım. Orada zaten hani gider basarıma kadar getirdi şeyi.
0: Evet.
1: Oraya çok sinirlendi. Ama onun dışında hani bakacağız dedi, inceleyeceğiz dedi. Daha tam belli değil dedi. Bir sonraki divanda daha çok anlatacağım dedi.
0: Evet.
1: Bakıyoruz dedi. Değerlendiriyoruz dedi. İşte şöyle yapmışsınız ama dur bir dakika bakayım dedi. İşte
0: mesela benim aklımda kalan En-Nesyri gitti hala borcunu biz veriyoruz. Bu çok ayıp. Böyle bir şey olmaması lazım dedi. Bir de işte 10+4 kuralı o artık yani benim de önümde bir liste var. Fenerbahçe taraftarının en çok konuştuğu. Gerçi 10 geçe reklamına gitmemiz gerekiyor. Döndüğümüzde konuşuruz ama işte mesela En-Nesyri yani biz ayrıldığımızda kimseye borç yani oyuncu anlamında borç bırakmamıştık dedi. Bilmiyorum ben tabii artık o kadar da hatırlamıyorum
1: bu,
0: ama.
1: Bu da herhalde kimse için sürpriz değil. Mutlak surette yeni yönetimler eski yönetimleri bir şekilde bizim işimizi zorlaştırdınız şeklinde suçluyorlar. Yani bu çok garip değil. Şimdi mesela Aziz Yıldırım işte paralar harcamışsınız, paraları kırdırmışsınız tarzında şeyler söyledi. Ondan sonra kendi konuşmasının arasında 135 milyon euroluk bir harcama yaptık dedi. Ama merak etmeyin biz bunu hallettik dedi. Planımız var dedi.
0: Mesela 3 oyuncu Ake, Vedat Muriç.
1: Evet. Bütün yükümlülükleri dedi. 135 milyon euro dedi. Greenwood, ve evet. Daha transferler devam edecek dedi.
0: Evet.
1: Şimdi 135 milyon euro diyor Aziz Yıldırım. Peki oradaki para nerede? Merak etmeyin biz hallettik diyor. Şimdi mesela kendi harcamasıyla alakalı olarak merak etmeyin biz hallettik. Mesela neyi halletti belli değil.
0: Daha doğrusu nasıl halletti?
1: Belli değil bak o kısmı. Ama merak etmeyin diyor. Bize güvenin diyor. Ama diğer yönetim harcama yaptığı zaman diyor ki bu parayı işte çok harcamışsınız. Ya da işte şöyle yapmışsınız. Bunlar normal. Bunlar çok garip. Bunlar falan hani şaşırdın değil. Anormal olan hani mesela Saadettin Bey yönetiminden Burhan Bey'di galiba. İkinci konuşmacı. Mesela o güzel bir şey söyledi. Benim daha çok kulüp ve futbol takımı yönetimi mantığını o yani. Ya dedi hani burada bir şey yok. Hani siz biz yok. Fenerbahçe var. Yani aslında bu parayı Fenerbahçe harcıyor. Ve Fenerbahçe bir bütün. Fenerbahçe devam ediyor. Yani şey gibi olması lazım. Hani devlet nasıl devam ediyor? İktidarlar değişiyor, hükümetler değişiyor ama devlet devam ediyor. Dolayısıyla sen göreve geldiğinde senden öncekinin de sorumluluğunu alıyorsun ve senden sonrakine de sorumluluğun var. Dolayısıyla bu aslında bir mantalite olmalı tüm kulüpleri yönetirken ama biz de işte o sen ben kavgası, siz harcamışsınız, biz harcamadık. Halbuki öyle değil. Hepsi çok yüksek harcamalar yapıyorlar ve hepsi ondan sonraki yönetime zor şeyler bırakabiliyorlar. Ekonomik tablolar bırakabiliyorlar. İşte yeni gelen yönetimin klasik şeyi vardır bizde de. İşte 3 ay içerisinde 50 milyon euro harcadık. Hep şeydir bu. Bu kadar sıcak para soktuk içeri. Yani kulüplerde öyle bir para dönüyor ki, öyle harcamalar yapılıyor ki buna zaten mecbursunuz bir anlamda. Bundan sıyrılabilmek için gelirine göre gider dengesine geçmen lazım. O da mevcut şartlarda, mevcut futbol ikliminde imkansıza yakın. O yüzden net bir şey söyleyeyim. Aziz Yıldırım da yarın öbür gün Fenerbahçe'yi bıraktığında bir sonraki Fenerbahçe yönetiminin
0: Greenwood'u böyle olacak. Verememişsiniz.
1: Bak aynı olacak.
0: Ake'yi böyle verememişsiniz diyecek.
1: Yani 3-4 tane oyuncu için 135 milyon euro diyor. Şimdi o 135 milyon euro nerede? Yok. Vaat edildi ödeneceği. Ödenecek. Fenerbahçe tarafından ödenecek. Ama bu devam eden bir şeydir.
0: Döngüdür.
1: Yani ondan çıkabilmek için kulüplerin hani bu olağanüstü harcamalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu yarın öbür gün Serdar Adalı Beşiktaş'ı bıraktığında, yarın öbür gün Dursun Özbek Galatasaray'ı bıraktığında Galatasaray ve Beşiktaş yönetimleri için de aynı şekilde devam edecektir. O yüzden orası da çok bana garip gelmedi.
0: Peki saatlerimiz 8.16. Çok güzel bir yerde çok kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
7: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Spor'u devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Ali sen arada mesajlara bakıyorsun. Gözüne çarpan bir mesaj var mı paylaşmak istediğin? Ben yine Fenerbahçe ile ilgili, yabancı oyuncularla ilgili bir konuya geçeceğim yoksa.
1: Yani genelde divanla ilgili söylediklerimize katılmış insanlar. Bir dinleyici, herkesin düşmana ihtiyacı var. Kendi muhtemel başarısızlıklarını örtmek için yönetimler de bunu yapıyor demiş. Çünkü gerçekten yönetmek zor demiş. Bir dinleyici, ben 135 değil 138 dedim diye ona kızmış. Sponsorluk anlaşması yaptık diyor demiş. Siz ne diyorsunuz, yalan yanlış anlatıyorsunuz demiş bana. Halbuki öyle bir şey yok ama canı sağ olsun. Onun dışında Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi değil de Fenerbahçe'ye başkan olmayı seviyor demiş. Ya mesela Aziz Yıldırım'la alakalı tabii çok fazla şey konuşulabilir ama Aziz Yıldırım yani Fenerbahçe'yi gerçekten daha iyi yapmaya çalışıyor. Yani orası kesin. Bence bütün Fenerbahçe başkanlarıyla alakalı olarak bu söylenebilir. Yani Ali Koç tersini yapmaya çalışmadı.
0: Tabii.
1: Saati Saran da tersini yapmaya çalışmadı. Oraya gelen bir insanın zaten tersini yapmaya çalışması mümkün değil. Kimi başarılı oluyor, kimi başarısız oluyor. Kimi görevde daha uzun süre kalıyor, kimi kısa süre kalıyor. Oralarda bence çok bir soru işareti yok. Yani Aziz Yıldırım çok büyük bence zaafları var kimi konularda. Ama bazı konularda da şimdi dinlediğin zaman mesela güzel bir şey söyledi divanda. Fenerbahçe Koleji'ni dedi niye sormuyorsunuz dedi. Direkt Yüksek Divan Kurulu üyelerine. Hı hı. Neden dedi Fenerbahçe Koleji'ni sormuyorsunuz dedi. Ne oldu bitti haberiniz var mı dedi. Herkes Aziz Yıldırım'a bakıyor mesela. Hiç haberleri yok çünkü. Ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri. Hı hı. Bunlar. Bunu söyleyenler. Aziz Yıldırım'ın hitap ettiği kitle. Haberleri yok mesela. Fenerbahçe'ye dedi sahip çıkmıyorsunuz dedi. Bak bence bu güzel bir başkanlık. Yani olay sadece futbol takımı kazandı, kaybetti, futbol takımının teknik direktörü, dere ağzındaki çay fiyatları, anlatabildim mi? Bunlar değil.
0: Evet.
1: Yani kulübün genel durumuna hakim olacak kulüp üyelerine ihtiyaç var. Bilinçli
0: evet.
1: Kulüp üyelerine ihtiyaç var. Mesela Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu değil mi?
0: Hı hı.
1: Çıktığı zaman genelde Galatasaray yönetimlerinden daha bilgili. Kulübün genel durumuyla alakalı olarak.
0: Hı hı.
1: Bir şeyler söylüyor. Herkes bir dakika bu adam ne diyor?
0: Tabii o çıktığı zaman herkes pür dikkat oluyor tabii.
1: Herkes çünkü biliyor.
0: Evet.
1: Yani dersine çalışıyor. Ondan sonra konuya hakim. Ve anlatıyor. Çatır çatır söylüyor. Bak böyle diyor, şöyle diyor. Bunu yaptınız, şunu yapmadınız. Bu böyle, orası öyle. Şimdi bir kulübe gönül bağıyla bağlanırsın. Kulübe üye olabilirsin. Ama eğer kulübe gerçekten katkın olmasını istiyorsan, eğer çıkıp konuşma yapacaksan, ya da öyle söyleyeyim hani pasifte kalabilirsin. Kimse sana neden konuşmuyorsun, kulübün binlerce üyesi var.
0: Doğru. İşte Fenerbahçe'de bir sorun bence o. Çok fazla üyesi var.
1: Beşiktaş'ta da öyle bak.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta da yani
0: Fenerbahçe'de böyle, yani yanlış bir rakam söylemeyeyim ama
1: bir şeyler kulüp menfaatine söyleyecek. Kulüpteki üyeleri böyle bir kendine getirecek. Kulüpteki yönetimi kendine getirecek profillere ihtiyacın var bu tarz kulüplerde. Şimdi pasif kalabilirsin sen. Üyesindir. Pasif kal, kimse sana bir şey demez. Ama aktif olarak rol almak istiyorsan, orada konuşmacı olarak kendini yazdırıyorsan, söyleyeceğin şeylerin kulüp gidişatı hakkında bilgilendirici ve dikkat çekici olması lazım. Şimdi Aziz Yıldırım çok haklı bir şekilde dedi ki Fenerbahçe Koleji ile alakalı dedi niye sormuyorsunuz? Ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Mesela bak Aziz Yıldırım bunu dert ediyor kendine.
0: Hı hı.
1: Bu Fenerbahçe için iyi bir şey.
0: Evet.
1: Bu Fenerbahçe için iyi bir şey.
0: Projeler de iyiydi bu
1: yani
0: arada.
1: Sadece olay futbol takımı. Falan. Bak tekrar söylüyorum o kadar bizde odaklandı ki herkes. Futbol takımı işte sol stoper. Bak az önce seninle konuştuk. 15 dakika sol stoper. O şu bu. Önemli ama kulübün geleceğinden daha önemli değil. kulübün yaptıklarından, yapacaklarından daha önemli değil. Mesela tekrar söylüyorum, Aziz Yıldırım'ın birçok defosu var ama bazı kendine dert edindiği şeyler çok doğru Fenerbahçe ile alakalı olarak. Mesela Fenerbahçe Üniversitesi'ni anlattı. Kolejin dedi izinleri duruyor dedi. O merak etmeyin onlar duruyor dedi. O koleji yapacağım dedi mesela. Hı-hı. Bak bu güzel, önemli. Fenerbahçe Üniversitesi'ni ne kadar zor şartlarda açtıklarından ondan bahsetti. İşte Yüksek Divan Kurulu ya da Divan Kurulu ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki üyelerin de biraz bunlarla kendine bir şey yapması lazım, dertlenmesi lazım.
0: Evet.
1: O zaman kulüpler ileriye gidebilir. Yani orada mesela divan nasıl Fenerbahçe'yi daha ileri götürür biliyor musun? Sen çıkarsın. Ya Aziz Başkan, hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar. Ama şu Fenerbahçe Koleji. Fenerbahçe Koleji böyleydi, şöyleydi, böyleydi. Ne oldu diye orada Aziz Yıldırım'a sorarsınız. Aziz Yıldırım da çıkar der ki bravo. Böyle evet. Oldu, şöyle oldu, böyle yapacağız der. O zaman bir fayda sağlarsınız. Yoksa hani çıktınız bir şeyler, kendi gündeminizi söylemek bu tarz yerlerde bir fayda sağlamıyor. Bu konuya nereden geldik hatırlamıyorum. Ama parantezi kapıyorum.
0: Tamam. İşte sen şey dedin ya, mesajlardaydı o, herkesin bir düşmana ihtiyacı vardır şeklinde. Neyse, oradan oraya geldik derken şimdi gelelim Fenerbahçe'nin, tamam, kolej, bunlar konuşulmalı, başkan ilgilenmeli, güzel söyledin, yabancı oyuncularına. Bu 10 artı 4'te Fenerbahçe, Ali, çok ciddi bir kriz yaşayacak gibi gözüküyor. Benim önümde o 10 artı 4'ün 10'luk kısmına dahil edilecek önümde şu anda 17 tane isim var. Leo'dan bahsediliyor, Rashford'dan bahsediliyor. Bir de Fenerbahçe Başkanı Divan Kurulu toplantısında haftaya, yani bu hafta için bir tane forveti bitireceğiz dedi. Ve Leo da Rashford da forvet değil açıkçası. Hadi bir tane de forvet geldi diyelim. Şimdi benim önümdeki 17 kişilik listede Ederson, Livakovic, Becao, Diego Carlos, Ake, Osterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muric var. Şimdi yeni transferler. Biraz hemen eleme yapalım. Yeni transferler. Ake, Greenwood, Muric'i aldık. Etti 3. Asensio var. Ederson'la yolların ayrılmayacağı, devam edileceği açıklandı. Etti 5. Skriniar, Guendouzi ve Kante zaten bence olmazsa olmaz. Etti 8. 8 tane oyuncu saydım ben. Bu şimdi 9 kişinin, buradaki az önce saydığım 8 kişi var. Garanti gibi gözüken 9 kişinin gideceği anlamına geliyor ki bir de Fenerbahçe Başkanı bu hafta bir golcü alacağız. Yani muhtemelen bir golcü açıklayacağız ve alacağız dedi. Bu kalan isimlerden kurtuluş, Ali, nasıl olacak? Fenerbahçe bununla nasıl baş edecek?
1: Fenerbahçe bu oyuncuları gönderecek. Bu kadar
0: ama basit. İşte Aziz Yıldırım da dedi ki öyle kontratlar yapıldı ki hiçbiri gitmiyor diyor.
1: Şimdi Livakovic.
0: Lisans çıkarmazsanız da size para kazandırmadan bonservisini alıyor gidiyor. Üzerine bir de alacağını da alıyor diyor.
1: Doğru. Doğru ama örnek veriyorum. Zaten Ederson Livakovic'in üzerine alındı. İyi misin? Hah, Genco da sakatlandı. Otururken nasıl kramp girer ya?
0: Ben de bilmiyorum.
1: Hadi bu da iyi.
0: Tamam.
1: Şey yapayım mı? Maçlarda yapıyorlar, ayağını kaldırıyor ya. Ayağını kaldırıyor öteki. Ah. Yaşlandı bu ekip, yaşlandı.
0: Abi,
1: bu ekip yaşlandı.
0: Bu ilk kez oldu yalnız.
1: Şimdi orada bazı oyuncular var ki zaten geçtiğimiz sezondan itibaren takımda düşünülmeyen oyuncular. İşte bu örneğin Livakovic. Onun yanında devam edersek bu tarz oyuncular içerisinde Diego Carlos. Bekao 3 etti. Ondan sonra Mimović belki 4. Amrabat 5. Başka var mı? Musaba 6. Şu an düşünülmeyen oyunculardan söylüyorum. Hı hı. Şu ana kadar hani 6 tanesi kesin olmayacak demek. Yanlış olmaz.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla Fenerbahçe bu oyuncuların maliyetine belki tamamen, belki de kısmen katlanarak göndermek zorunda. Yapabileceği bir şey yok burada. Ama bu zaten belliydi. O yüzden Fenerbahçe zaten 16-4 kuralını esnetmek için uğraştı.
0: Ve bekledi de bayağı.
1: Bekledi. Olmadı. Burada Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey yok. Fenerbahçe için...
0: Peki bu kuralla ilgili düşüncen ne?
1: Ya bu kuralla ilgili çok iyi bir kural olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de. Yani açıkçası. Neden bu kısıtlama... Yani ben anlayamıyorum. Yani Türk futbolunun en başarılı olduğu dönem bu yabancı kuralını en serbest bıraktığınız dönemlere denk geldiğini yani görmek
1: fakat
0: çok
1: işte
0: zor değil.
1: Burada önemli olan bu kuralın ne zaman söylendiği önceden söylendi. Böyle olacağı belliydi. İşte bunu zaten düşünmek gerekiyor. Kulüpler bunu pek düşünmüyorlar. Neden bunu pek düşünmüyorlar? O da belli. Sebebi belli. Çünkü federasyonun kuralı değiştirebileceğini ve o kuralı değiştirebileceklerini düşünüyor kulüpler. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bence bu sezon 10+4 olacağına pek inanmadı iki kulüp.
0: Evet.
1: O yüzden de dediler ki bir şekilde o değişir. Biz onu hallederiz. İşte esnetiriz, erteletiriz ve ortaya böyle bir tablo çıktı. İşte bu plan yapıp yapmamakla alakalı. Ama federasyon da ilginç şekilde diyelim. Normalde pek ben beklemiyordum açıkçası. Kendi kararının arkasında durdu. Bu iyi bir karar genel olarak değil. Hani çok verimli olacağını ya da neye hizmet ettiğini çok anlamış değilim ben bu kuralın. Normalde benim çok uzun yıllardan beri hep şunu söylüyorum. Yani 13 ise 13. 12 ise 12. Bizim gibi ülkeler, bizim gibi ligler için. 12 ise bırakın. Ha belki belli standartlar koyabilirsiniz. Onu yapabilirsiniz. Ona çok fazla itiraz etmem. Çünkü bazı liglerde biliyorsun dünya sıralamasındaki yeri, ligin gücüne göre şeyler de yapılabiliyor.
0: Milli takımlarda evet, oynama sınıfına bakılıyor.
1: Standartlar da belirleniyor. Onlara çok fazla itiraz etmem ama bu artı kısımları yani formül kısmına girdiği zaman çok başarılı olmadığını düşünürüm ben bir kuralın.
0: Evet.
1: Fakat işte herkes için aynı kural. Ve daha önceden açıklanmış bir kural. O yüzden ona göre adapte olmak zorundasınız. Yani bunu şu an Fenerbahçe'nin tartışması doğru değil. Yani 16-4 kuralı doğru mu değil mi? O değil tartışma. Senin bugün geldiğin
0: ama
1: nokta.
0: Ama yeni yönetim de bir transfer yapmak zorunda.
1: Yapmak zorunda, yapabileceğin bir şey yok artık. Kural bu. Buna göre oynamak zorundasın. Çünkü sen buna göre oynarken rakibin 18+4'e göre oynamıyor ki. O da kendine göre planlaması vardı. O da değiştirmek zorunda. Ya da belki yapabileceği takviye yapamıyor. O yüzden orada çok fazla şikayet edecekleri bir durum yok. O yüzden bugün gelinen noktada Fenerbahçe için asıl olan o doğru 10 oyuncuyu seçebilmek sezon için. Aslında bütün olay 10'la alakalı. Artılardan da eğer, artı 4'ten de eğer ekstra katkı alabilirse kulüpler, ki normalde almaları gerekir. Çünkü 23 yaşta öyle acayip genç bir yaş değil futbolda. Hani o da biraz abartılıyor aslında. 10+4 hani o artı 4'ler sanki hiç böyle takıma katkı vermeyecek gibi düşünülüyor. Çünkü alışmışız yaşlı yıldız almaya. Öyle bir şeyimiz var. Halbuki o yaştaki oyunculardan da direkt katkı alabilirsiniz.
0: O artı 4'teki alternatiflerde de şu anda 6 kişi var Fenerbahçe'de. Şerif, Nene, Diouf, Brown, Mimović, Ömer Fayet.
1: Evet. Zaten hani Diouf'la Ömer Fayet'i sayma.
0: Evet.
1: Ondan sonra orada da işte Mimović belki kalır diye konuşuluyordu. O da gitgide azalıyor ihtimali. Orada Archie Brown ve Sidiki Şerif Fenerbahçe için en fazla verim alınabilecek oyuncular.
0: Peki saatlerimiz 8.34 oldu. Bu saat dilimindeki reklam aramızı verelim ve biraz da mesajlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Evet, Radyo Spor'da, Sabah Spor'unda birlikteyiz. Ali, şimdi bir anda da aklıma geldi. Bu müziği duyunca tabii Chicago Bulls'un müziği, Michael Jordan döneminin müziği. Gördün mü internette Erling Haaland'la Michael Jordan
1: Ha,
0: aynı
1: bir araya
0: mekanda
1: gelmişler.
0: karşılaşmışlar, fotoğraf çekmişler. Kim daha büyük
1: Evet.
0: yıldız?
1: Yani.
0: Yani değil mi, bak bizim için öyle. Bak yani,
1: Ama
0: ama
1: bence çoğu kişinin için hala öyle.
0: ya bilmiyorum valla, hala altında işte böyle Haaland'ı şey yapan, böyle genç yaş anlamında olduğunu düşündüğüm yorumlar gördüm böyle. Ama
1: Yani kim
0: yani
1: daha
0: bak şöyle sorayım. Haaland'la Michael Jordan yan yana geldiğinde kim kiminle fotoğraf çektirmek ister? O kadar söyleyeyim sadece ben.
1: Tabii. Bir de bilmiyorum ya, genco bence çoğu kişi aynı şeyi düşünür. Hani burada çok garip bir kıyaslama değil bu. Daha doğrusu garip bir sonuç değil. Yani Michael Jordan çok daha büyük bir yıldız şu an için Haaland'a karşı. Haaland yalnız
0: İyiydi ya bu Dünya Kupası'nda.
1: Dünya Kupası'nda
0: Benim bir sempatimi kazandı.
1: Amerika'yı fethetti. Öyle söyleyeyim ben size. Amerika'da çok geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hatta
0: Brezilya maçı müthişti.
1: ya Sky ya BBC, ikisinden biri. O bizim YouTube programında da Mert'e soru olarak sordum. Dünya

0: Gittiğinde de orada da bayağı şey yapar.
1: Yeni bir Beckham Messi fenomeni gibi gider yani.
2: Aynen.
1: Şimdi mesajlar. Ali Erim siyaset mi yapsa acaba? 5 dakika konuştu ama Fenerbahçe'den kim gitmeli sorusuna cevap vermedi. Ama
0: Ama
1: yani zaten belli olanlar var dedi. Yani gitmeli gitmemeli değil ki. Zaten gidecekler belli.
0: yok. Şimdi şöyle haklı. Bunlar zaten hiç düşünmeyen oyuncuları söyledim ben. Hiç düşünmeyen oyuncuları söyledim. Fakat Fenerbahçe'de olan şüphelilerin
1: Talisca hakkında ne düşünüyorsun?
0: bak onu söyleyecektim işte mesela. Talisca, Fred, Osterwolde bu oyuncular böyle topun ağzında gözüküyor. Fakat burada bir karar verdiğinizde takımın diğer mevkilerini de etkiliyor. O yüzden mesela bana göre Talisca kesin kalmalı.
1: Bence de.
0: Bak,
1: O
0: kesin
1: içinden
0: kalmalı. Ben
1: şüphe götürmez Talisca derim ben.
0: tartışmıyorum bunu.
1: Aynen.
0: Ama şunu diyebiliyor. Ya orada Asensio var. Bir tane çift şeyim gelecek. Öteki santraforum gelecek. Talisca'ya pek gerek yok diye düşünebilirsin. Mesela Osterwolde. Şimdi Osterwolde'yi Fenerbahçe'ye gönderdiği anda ben herkese şunu soruyorum. Fenerbahçe'nin üçüncü stoperi kim? Fenerbahçe üçüncü stoper olarak kimle oynayacak?
1: Akeş, Skriniar,
0: Evet.
1: Osterwolde. Ama
0: Tamam,
1: Osterwolde
0: Osterwolde'yi
1: giderse...
0: gönderdin.
1: Ha.
0: Hadi bakalım. Al Galatasaray'ın durumu gibi oluyorsun. Üçüncü stoperin yok. Kim oynayacak mesela? Çağlar mı?
1: Çağlar diyecektim de
0: Geçen
1: şey
0: sene
1: yapmayayım yani. Topa
0: yok Fenerbahçe taraftarı da neler söyledi Çağlar'la alakalı olarak. Yani
1: tutulmayayım.
0: Çağlar'ı eğer üçüncü stoper olarak düşünüyorsan Osterwolde'yi bugün gönder. Bugün gönderebilirsin. Para da kazanırsın.
1: Ama hem Ake'nin sakatlanma potansiyeli hem de Çağlar'ın aynı şekilde çok ciddi sıkıntı yaşayabilir uzun vadeli Fenerbahçe. İkisi de cam
0: Skriniar
1: adam gibi çünkü.
0: geçen sene bir numaralı stoper Skriniar sakatlandı. Fenerbahçe'nin belki şampiyonluğu
1: Tabii,
0: gitti.
1: aynen öyle oldu.
0: O yüzden de hani diyor ya bir kişiyi söylemedi diye. Bunlar öyle kararlar ki direkt olarak takımı etkiliyor. Sen Osterwolde'yi gönderdin. Osterwolde'nin yerine bir tane o standartta yabancı alırsan artı kontenjandan mı alacaksın? Hayır. Onun içinde olması lazım. O yüzden de direkt olarak her mevkiyi etkilediği için takım kararıyla alakalı olarak çok zor.
1: Peki bir soru gelmiş Jordan mı Messi mi diye. Ya benim için Jordan yani kıyas kabul etmez. Yani
0: Bak Jordan mı Messi mi?
1: ben bak Jordan mı Maradona mı derim ve yine
0: Daha
1: Jordan derim.
0: büyük olarak dersen yani o tartışılabilir
1: Bak
0: diye
1: ben
0: düşünüyorum.
1: mesela şey yaparım. Ya tabii ki ama ben mesela Jordan mı Schumacher mi derim mesela. Hani benim için Schumacher de çok acayip bir adamdır.
0: Mesela ben de orada net Jordan derim.
1: Yani ben Jordan mı Messi de yine Jordan derim. Bak kıyaslanmaz demiyorum. Ama yine Jordan derim ben yani. Hani Jordan ya bambaşka bir şeydi. Yani Jordan'ı izlemeyen yani bir de şimdi hani algoritma karşına izlediğin şeyleri hep çıkartıyor ya. Ben de artık geçmiş NBA'ye ne kadar bağlıymışsam yani Jordan döneminin oynandığı basketboldaki fizik temaslı spor olması Amerikan futbolu gibi oynuyorlarmış ya NBA'yi. Şimdi düdük yani dokunuyorsun düdük çalıyor. LeBron parmağım sakatlandı diye yerlere falan atıyor kendini. Yani hani çok acayip ya. Yani
0: Ama algoritmada şöyle bir şey var. Onu da mutlaka kullananlar fark etmiştir. Örnek veriyorum. Mesela sana bir tane video gönderdim. Sen o videoyu beğendin. Bir şey tıklamana gerek yok. Farz et
1: Karşıma
0: ki...
1: çıkması yetiyor mu?
0: Yok yok hayır. O videoyu izledin ya.
1: Evet.
0: Sonra videolar kendini tekrar ediyor ya.
1: Evet.
0: Mesela iki kere, üç kere aynı videoyu izle, algoritmanın değişmesine yetiyor.
1: O lehte. Onun şeyinde.
0: Aynen.
1: Güzelmiş. Şimdi hemen bir kendime bir soru soruyorum. Cevabını alacağım. Bakayım mesajlar. Ya işte bak çok güzel başladınız mesaja ama
0: Ne o?
1: ben de Jordan mı Jordan derim ama Jordan mı LeBron mu deyince durup düşünürüm deyince olmuyor bana.
0: Direkt blokla. Direkt blokla.
1: Şimdi peki
0: Bir de
1: Fenerbahçe'ye.
0: biz Jordan'cıların Jordan mı LeBron mu dendiği zaman LeBron dediklerinde böyle tüyleri diken diken oluyor. Ya bir ben, türlü kabul edemedik onu yani.
1: Ya ben soru sorulmasını bile
0: adam

0: Adam neler yaptı LeBron'a bir türlü kabul edemedik. Bir de böyle şey değil ya. 87 tane takımda oynamak da iyi bir şey değil.
1: Ya Philadelphia'ya gitti.
0: Evet.
1: Ya bir de şeyi gördüm bu haberi. Tabii Philadelphia'da yaşamayı kabul etmemiş.
0: yani New York'tan gidecekmiş her
1: New
0: gün.
1: York'tan her gün helikopterle gidecekmiş. Yani
0: Evet.
1: işte her gün değil de orada maç antrenmanlardan daha fazla oluyor.
0: Aynen.
1: Şimdi bir soru geldi. Fenerbahçe Sturm Graz'a elendiği takdirde yoluna Avrupa kupalarına şey Avrupa Ligi'nde devam edecek mi? Ya ben de bu son kural değişiklikten sonra ya bir yerde aşağıya inmiyordun ama 3. önlemeden sonra mı playoff'tan mı aşağı inmiyordun? Bir yerde kapatıldı o.
0: Hayır, Fenerbahçe bu turda elenirse playoff turu oynuyor.
1: Avrupa Ligi'nde değil
0: Avrupa
1: mi?
0: Ligi'nde
1: Tamam.
0: playoff turu oynuyor. Eğer
1: Ama
0: şeyde bir sonraki turda elenirse direkt gruplardan başlıyor. Lig aşamasından başlıyor.
1: ha elenme hiçbir şekilde yok yani. Tamam. Nerede o zaman şeyde elenme oluyordu?
0: Nerede? İşte
1: Bir
0: Başakşehir.
1: ikinci önelemede mi? Yok.
0: Tabii ikinci önelemede elendiği
1: İkinci
0: zaman
1: önelemede elendiği
0: zannedersem
1: zaman.
0: oluyordu. Şimdi bakayım bir dakika tekrar şeye.
1: Ya bir hani bir haksızlık oluyordu. Şampiyonlar Ligi'nde elendin. Şey gitti. Tamam hatırladım. Grup aşamasında elendiğin zaman Avrupa Ligi takımlarında eşleşiyordun. Tamam o haksızlık oluyordu. Tamam o kapandı. Tamam şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Tamam. Üçüncü önelemede ve de playoff'ta elendiği zaman Şampiyonlar Ligi takımı yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor. Tamam ben bir sonraki aşamada elendiğinde durduruldu. Tamam. Şimdi onları birbirine karıştırmışım. Tamam. Sorunuzun cevabı benim de bilgim oldu böylece. Jordan deyince bir anda konu diye herkes Jordan yazıyor şu anda. İyi iyi. Bizim yaşıtlarımız dinliyor Ali. Osterwolde'yi gönderip Alanya'dan Ümit'i alırdım ben diyen var. Ama şimdi hakikaten şimdi yani Ümit'i Çağlar'ı osunu busunu bırakın da yani yabancı olayında gerçekten Fenerbahçe yönetimini çok zor günler
0: Senin
1: bekliyor.
0: ilk orijinal sorun Jordan mı
1: Jordan
0: Haaland mıydı?
1: hayır orijinal dedim karşıma çıktığı için Haaland'la Michael Jordan fotoğraf
0: Ama
1: çektirdiği
0: ilk onu
1: için.
0: sordum değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben de yapay zeka soracağım. Merak ettim.
1: Jordan mı Kobe mi? Jordan mı Muhammed Ali mi? Muhammed Ali de bambaşka bir karakter ya inanılmaz. Ben Jordan'la Muhammed Ali'yi ya Muhammed Ali sportif figür olduğu kadar siyasi söylemleri, düşüncesi, hazır cevaplılığı ve zekası yani inanılmaz bir zekası vardı. Yani BBC'de talk show'a çıktı 2-3 kere. Çok beğendiğim bir talk showcu. Yani adamı her çıktığında mat ediyor Ali. Yani böyle bir hazır cevap, böyle bir zeka yok ve sportif anlamda da inanılmaz büyük bir başarı. Amerika'da işte siyahların ayrımcılık yaşadığı en tap dönemde yani adam olimpiyatları kazanıyor. Fakat bir restorana ön kapıdan giremiyor. O zaman ben sizin için niye bu olimpiyat madalyasını kazandım deyip o olimpiyat madalyasını nehre atıyor. Bulunduğu yerin nehrine atıyor. Ve biliyorsun değil mi? Yıllar sonra Atlanta Olimpiyatlarında Dream Team Muhammed Ali işte Parkinson artık hastalığın çok ileri evrelerinde Dream Team bir sürpriz yapıyor. Bir organizasyon yapıyorlar Muhammed Ali'ye. Maça çağırıyorlar. Maça Muhammed Ali geliyor ve Dream Team olimpiyatlarda Muhammed Ali'nin işte 60'lı yıllarda kazandığı olimpiyat madalyasını temsilen aynı tarzda olimpiyat madalyasını geri veriyorlar. Sen bunu bizim için kazandın, nehre attın ama işte biz sana bunu geri bulduk, verdik şeklinde böyle çok
0: Güzelmiş.
1: güzel bir jest yapıyorlar. Ne dedi şey? Cevap bile vermedi, yandı.
0: Yok, yok, yok, yanmadı. Tam olarak soruyu nasıl sorayım? Hangisi daha popüler mi? Hangisi daha büyük sporcu mu?
1: Hangisi daha büyük sporcu? Ya da hangisi ama yani evet.
0: Daha büyük sporcu dediğiniz zaman zaten belli cevabı.
1: Tabii hangisi?
0: Haaland daha geç çünkü.
1: Hangisi daha geniş kitleye hitap? O da olmaz. Futbol ve basketbol karışımı gibi olur. Nasıl sorabiliriz?
0: Yani sorun.
1: Sosyal medyada bu iki sporcu sosyal medyada
0: O zaman Haaland çıkar. Sosyal medya üzerinden sadece sorarsın. Jordan'ın sosyal medyada çok bir işi yok.
1: O da doğru.
0: Daha popüler diyeyim ya direkt. Hiç şeysiz.
1: Daha popüler, aynen öyle. Bakalım.
0: Şimdi az önce söylediğime direkt eleme oynamadan lige kalıyor diye bir şey gelmiş.
1: Ama playoff'ta değil mi?
0: Yok, playoff'ta değil. Playoff oynamadan direkt Avrupa Ligi'ne kalıyor diye gelmiş Fenerbahçe için. Şimdi benim kafam şuradan karıştı. Şimdi Fenerbahçe ile aynı turda oynayan Dinamo Zagreb ile Zalgiris. Şu an onlar da Şampiyonlar Ligi'nin elemesinde oynuyorlar.
1: Tamam.
0: Bunlardan biri elendiğinde Beşiktaş'ın rakibi olacak ya.
1: Doğru.
0: O yüzden ben de öyle söyledim.
1: Ha, doğru, tamam.
0: Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Şimdi bugün Şampiyonlar Ligi'nde saat 21'de Dinamo Zagreb ile Zalgiris karşı karşıya geliyor. Bu turun kaybedeni
1: ama
0: Beşiktaş'la oynuyor.
1: Doğru, tamam.
0: Kaybedeni.
1: Aynen.
0: Yani Avrupa Ligi playoff turu da Beşiktaş'la oynayacak. Ben o yüzden öyle söyledim. Ama bu şeyle alakalı olabilir. Puanla alakalı olabilir.
1: Çünkü Fenerbahçe'nin yenildiği takdirde şunla oynayacak
0: diye bir şey de çıkmadı. Için, o zaman dinleyiciler haklı.
1: Bakayım.
0: Benim oradan kafam karıştı. Hı. Düzeltmiş olduk, iyi oldu.
1: Yani eleniyor mu?
0: Ne? Hayır, bir şey oluyor. Devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Tamam. Jordan Kobe kıyası çok yapan var. Ben de benim için Jordan'dan sonra Jordan benim için bir numaradır da basketbolda. Jordan'dan sonra LeBron değil Kobe Bryant'tır benim için iki numara.
0: Ya bak şöyle bir cevap verdi. Michael Jordan daha popüler. Ama aradaki farkı net ayırmak lazım diyor. Benim parayla aldığım bedava olmayan yapay zekam. Yani
1: iyi cevap verir yani.
0: Senin bedava cevaplarından daha şey bunlar.
1: Ya ben güzel anlat, bir şey anlatacağım. Tam da zamanı.
0: Kredi
1: güzel.
0: Kartımın emeği var bu cevapta. Şöyle demiş. Jordan açık ara önde. Genel ve kalıcı popülerlikte. Dünyanın en tanınan spor ikonlarından biri. İşte bir markası sayesinde sadece spor değil moda ve kültür ikonu haline geldi. 30 yılın üzerinde global bir isim. Hala milyarlarca dolarlık marka değeri var. İşte net değerinden bahsetmiş.
1: Bu arada izlemeyen Jordan'ın varsa Air filmi 3-4 sene önce çıktı. Hı. Muhtemelen bir sosyal platformda. Air filmini mutlaka izleyin.
0: Jordan'ın net değeri 4.3 milyar dolar diyor. Haaland'da bu değer 100 milyon dolar civarında. Yani 100 milyon dolar nerede? 4.3 milyar dolar nerede?
1: Haaland toka şampuana girerse olur.
0: Güncel ve sosyal medya popülerliğinde diyor Haaland önde. 2026 Dünya Kupası'nda inanılmaz bir viral patlama yaşadı. Evet, az doğru, önce söylediğim. Doğru. Instagram'da 76 milyon civarı takipçisi var. Kupa öncesi 40 milyon civarındaydı.
1: Düşün, şimdi kaç oldu? 76 mı?
0: 76 milyon olmuş. 40 milyondan 76 milyona çıkmış. Özet tablo yapmış. Bu tablo yapmayı da çok seviyor ya. Genel tanınırlık Jordan efsane seviyede diyor. Haaland yüksek ama sınırlı. O kazanan zaman, Jordan.
1: Dur. Ben bir tane sormak istiyorum. Sen onu sorarken de paralı ve parasız bilgisayar artificial intelligence ile ilgili.
0: Benimki paralı kardeşim, verdik. Eylül'e kadar cevaplarım çok doğru.
1: Jordan mı Ronaldo mu o zaman? Sosyal medya ve para anlamında da Ronaldo Jordan en zorlayacak isim o zaman.
0: Jordan mı? Cristiano Ronaldo mu? Tamam, sorarım onu.
1: Bana göre yine Jordan da. Bu arada şimdi bunu da aslında Mert'in de olduğu bir dönemde anlatmak istiyordum ama ben hep vakit geçirmeden dolayı 80'lerin sonunda Galatasaray-Boluspor maçında Boluspor kalecisinin kırmızı kart görüp atıldığını anlatıyordum. Fakat bunu bulamadık. Yani internetten de baktık, bulamadık. Mert yayın esnasında baktı. Gene dedi ki Genci abi, senin yine kafanın herhalde şey olduğu, tam hatırlamadığı. Ya diyorum, ben bunu hatırlıyorum. ChatGPT'ye bunu sordum. Hatırlamadı. Bir şu veriye bakayım dedi. Bu veriye bakayım dedi. En sonunda buldum ve Mert'e de yolladım. Abi helal olsun. Tabii bedava olunca anca 4-5 soruda bulabiliyorsun diye çıktı. hak

0: Mutluymuşum. Ali Sami Yen'de 89 yılında Boluspor kalecisi Süleyman vakit geçirdiği için ilk yarıda sarı kart görüyor. Sonra sarı kart gördükten sonra hakeme yaptığı itirazdan dolayı da kırmızı kart görüyor.
1: Ha. Üst üste görüyor o zaman.
0: Evet.
1: Üst
0: evet, üste görüyor. Evet. O zaman ikinci sarı karttan kırmızı kart yoktu. Sarı kart görüyor. Hadi atsana diyor. Topu da geçiyor kaleci Süleyman. Ya ne atacağım falan. Ya at diyor. Sana uyarıyı verdim. Bak vakit geçirme. At diyor. Kırmızı kartı görüyor.
1: Ben yalnız şeyi değiştireceğim. Yapay zekayı.
0: Eyvah. Ronaldo çıktı.
1: Vallahi Ronaldo çıktı. Cristiano Ronaldo daha popüler çıktı. Ama yine net ayırmak lazım diye bana anlatmaya çalışmış.
0: Biz dinler miyiz?
1: Dinlemeyiz. Yanlış. Komple yanlış bu cevap. Bu cevap yanlış. Bakayım. Ne demiş? Instagram takipçisi.
0: Yazılımcılarımıza teessüflerimizi sunuyoruz bu
1: yani
0: programın.
1: Şöyle güncel popülerlikte zaten Cristiano Ronaldo açık ara önde diyor. Ama şöyle mesela Instagram takipçisi, Google arama hacmi, sosyal medya görünürlüğü, aktiflik, genç nesil, global kitle hepsinde Ronaldo kazanan taraf. Kültürel kalıcı etkide de Michael Jordan demiş.
0: Tamam onu da, ya bu bana yeter.
1: Onu da herhalde üzülmeyelim diye
0: bu
1: yazmış.
0: Bu bana yeter.
1: Burada Ronaldo'yu çıkarmış.
0: Peki ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Deneyim Kampüsü.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Saatlerimiz 9 oldu. Herkes Jordan'ı kiminle kıyaslamamızı bekliyormuş. Muhammed Ali diyen var, LeBron diyen var, Kobe diyen var. Ama biz o defteri yavaş yavaş kapatalım.
1: Asıl soru şu. Yapay zekayla Ali biraz küstük. Ali Erim mi daha popüler, Gence Boran mı? Hazır mısın?
0: Oo, bak bunun cevabını beklerim. Peki. Yalnız şu anda yüzlerce cevap gelir.
1: Peki.
0: Ali Erim mi, Gence Boran mı? Harika oldu bu. Yapay zekaya sor.
1: Tamam işte onu soruyorum
0: tamam.
1: Zaten.
0: Ha, dinleyicilere değil.
1: Dinleyicilere
0: tamam.
1: Değil ya. Yapay zekaya söylüyorum.
0: Aa, harika. Nefis. Bayıldım buna.
1: Daha bak şeye tıklamadım. Bence sen çıkacaksın.
0: Muhtemelen ben çıkarım gibi geliyor evet. Bana.
1: Sana söyleyeyim onu.
0: Ama çok çok yakın çıkacağız bence.
1: Bilmiyorum.
0: Sansürsüz oku.
1: Dur bir dakika. Yanlış yaz, bir şey yazmayayım. Şöyle cümlede doğru olsun. Şimdi tabii inşallah parasını ben veriyorum. Benim bilgisayarım. Hani biz bu adamdan para aldık diye.
0: İyi düşünüp çatlasınlar.
1: Bana bir pozitif ayrıcalık yapmaz inşallah. Onu beklemiyorum. Peki dedim, Ali Erim mi daha popüler yoksa Genco Boran mı?
0: Hadi bakalım.
1: Cevap çıktığı zaman sana söyleyeceğim. Az önceki konuyla alakalı olarak dinleyicilerden ekstra bilgi de yazmışlar. Teşekkür ederiz. Bu iki takım, benim söylediğim Beşiktaş'ın olası rakipleri, şampiyonlar yolundan gidiyorlar. Heh. Fenerbahçe lig yoluyla gittiği için lig yoluyla gidip elenenler direkt gidiyormuş. Şampiyonlar yolundan gidenler şey oynuyormuş.
0: Ön eleme.
1: Playoff oynuyormuş. Daha doğrusu öteki şeye gidiyor işte Beşiktaş
0: ama
1: gibi.
0: Ama çok ilginç şampiyon.
1: Beşiktaş'a rakip olanlar.
0: Ha, ama şampiyonlardan gelenlerin puanı daha az işte. İşte Litvanya'dan, Hırvatistan'dan, tamam o yüzden o zaman.
1: Evet. Hazır mısın cevabı?
0: Hazırım. Hazırım. Sonra da Beşiktaş'a geçelim.
1: Ali Erim biraz daha popüler. Cevap bu.
0: Tamam.
1: Ama fark çok büyük değil. İkiniz de aynı ekosistemdensiniz demiş.
0: Allah Allah.
1: Yani ne olacak radyocu, iddiacı ne olacak yani? Çok farklı.
0: Benim NTV sporumu görmüyor mu?
1: Senin NTV sporunu görmemiş. Kısaca demiş, bana sen de hitap ediyor orada. Beni biliyor, tanıyor. Ha. Sen biraz daha öndesin ama fark abartılacak seviyede değil. İkiniz de Türk spor medyasının, buraya hazır mısın?
0: Evet.
1: Orta üst segmentinde yer alıyorsunuz.
0: Orta üst.
1: Üst segment dediysiniz ya, çok abartma diyor. Orta üst segmentinde.
0: Yerinizi
1: yani.
0: Bilin.
1: Yerinizi bilin, çok da şey yapma diyor. Böyle bir fark yok diyor yani.
0: Evet tamam. Tamam.
1: Ha bak, şeylerde de şöyle yapmış. Twitter'da Ali Erim önde demiş. Kurumsal pozisyonda Ali Erim önde. Görünürlük Ali Erim hafif önde. Genel bilinirlik çok yakın demiş. Yani böyle bir şey oldu.
0: Benim önde olduğum hiçbir şey yok yani.
1: Hani 55'e 45 gibi bitirmiş.
0: Anladım.
1: Yani.
0: Anladım. Olmuş. Güzel. Güzel.
1: Güzel böyle, bu kadar.
0: Kabul edilebilir.
1: Mert Elam'ı sorsaydık dağılırdık.
0: Mert Elam hafif kalırdı ya.
1: Ne?
0: Hafif kalırdı Mert Elam.
1: Mert Elam valla geçebilir ikimizi de, belli olmaz.
0: Twitter'da geçemez o kesin de.
1: Belli olmaz Mert Elam'ın.
0: Peki Beşiktaş'a geçelim istiyorum son saatimizde. Tabii Trabzonspor'da konuşacağız ama Ali, dün Beşiktaş taraftarı, aslında sezon çok iyi başladı. Midland zor bir eşleşme. Beşiktaş Midland'ı geçti. Trossard ve Salih transferi, Italiano transferi, Muhammed Salah konuşuldu, çok yaklaşıldı ama kulübün menfaatleri, bu da çok güzel. Fakat dün Beşiktaş taraftarı biraz isyan bayrağı açtı Ali. Şundan dolayı, her şey çok güzel başladı ama transferde ve yapıcılıkta tuğlayı bir yukarıya üst kata taşımakta durdu Beşiktaş. Yani ne bir isim duyuyoruz, ne bir isim geliyor. Artık hiç heyecanlandığımız bir şey kalmadı. Sanki iyi başladık ama devamını getiremeyeceğiz. Ve böyle giderse de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu koşullarda yetişmemiz mümkün değil. Beşiktaş'ın transferi durdu mu? Burada maddiyat mı biraz öne çıktı? Ya da Beşiktaş Salah'ı düşünerek çıtayı çok mu yükseltti? Olmadı. Neden hiçbir isim? Gerçi az önce A-Spor'da Beşiktaş'ta Højbjerg hamlesi Fransız ekibinde oynayan, Marsilya'da oynayan oyuncunun kulübü zorluk çıkarmayacağını yazdı gibi ilk kez bir Højbjerg haberi gördüm ama sen tabii Beşiktaş'a daha hakimsin. Beşiktaş taraftarının bu serzenişiyle ilgili ne düşünürsün?
1: Ya aslında Önder Özen Salah transferinin olumsuza döndüğü basın toplantısında, yani onu açıkladığı basın toplantısında Beşiktaş'ın kademeli transfer planından bahsetmişti. Orayla alakalı olarak çok farklı bir şey yok şu an. Farklı bir gelişme yok. Yani Beşiktaş aslında belli bir plan doğrultusunda gitmeye çalışıyor. Tabii Salah gelse çok farklı bir şeye çıkartabilirdi Beşiktaş'ın duygu ve hissiyatını. Şimdi mesela Trabzonspor için gündemde. İşte az sonra konuşuruz. Çünkü Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi bir teklif yaptı Trabzonspor ve hani Trabzon ayağa kalktı. Şimdi herkes Salah olacak mı diye bekliyor. İnanılmaz bir heyecan var Trabzon'da. Salah öyle bir oyuncu. Eğer Beşiktaş Salah'ı kadrosuna katabilseydi Beşiktaş çok farklı bir noktaya gidecekti. Ama bu tabii ne kadar doğru o da tartışılabilirdi. Çünkü işte İtalyan'ın oyunuyla Salah'ın oyun anlayışı konuşuldu. Kulübe getirdiği ciddi bir mali yük var ama diğer taraftan katkıları, acayip bir gol silahı. İşte her anlamda seni yukarı doğru çekiyor. Yani bir sürü artısı eksisi var ama artıları tabii çok daha fazla. Yani bu Trabzonspor için de geçerli. Fakat Beşiktaş'ta şu an mesela Beşiktaş sahaya çıktığında Beşiktaş'ın eksiği ne? Beşiktaş'ın...
0: Bu arada demin saymayı unuttum. Nubel'di artı hanelerden biri.
1: Şimdi Beşiktaş kaleyi halletti. Beşiktaş'ın sağ beki belli. Sol bek rotasyonu belli. Stoperlerde Agbadusu var. Jalosu var. Emirhan da bayağı İtalyano'nun istediği tarzda oynayan bir oyuncu. Oraya bir takviye daha gelecek. Ama acil bir durum var mı Beşiktaş'ta?
0: Değil bence.
1: Acil bir durum yok. Artı Yasin'i de çok rahat bir şekilde Beşiktaş stoper alternatif olarak düşünebiliyor. Merkeze geldiğinde
0: bence yine iyi merkez.
1: Salih takviyesi Orkun geldi. Endidi takımla beraber çalışmalara başladı. Zaten Orkun'un yeri tartışılmaz. Olaytan'ı orada alternatif olarak kullanabiliyorsun. Solon'a geldiğinde zaten takımın en iyi transferi Trossard oraya yapıldı.
0: Evet.
1: İlhan da beklentilerin üzerinde çıktı. Sağ tarafta bir sıkıntı var. Çünkü Černý performans olarak istenilen seviyede değil. Alternatif de yok gibi gözüküyor. Artı alternatif Raşitsa. Hani yok ki demeyelim. Raşitsa alternatif olarak gözüküyor. Artı santraforda Oh'un dışında Beşiktaş'ın arkası çok kuvvetli değil. Ama Beşiktaş'ın şu an 12-13 belki 14 oyuncusu tamam gözüküyor. Şimdi Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Bir kere bir sağ kanada ihtiyacı var.
0: Evet.
1: İşte orada Salah gibi bir profile gidildi. Olmadı. Artı iyi bir santrafora ihtiyacı var. Belki hani belki değil, Oh'tan daha iyi bir santrafora ihtiyacı var. Merkeze takviye gelebilir, stopere takviye gelebilir. Ama öncelikli ihtiyaç sağ ön ve santrafor takviyeleri gibi gözüküyor. Fakat Beşiktaş zor olanı başararak başladı sezona. Yani Beşiktaş büyük ihtimalle Midtjylland'e elense ya zordu, işte kuzey takımıydı, oydu evet, buydu falan deneyecekti. Çok fazla şey olmayacaktı. Moral bozulacaktı ama rakibin son dönemde yaptıkları itibariyle anlaşılabilir bir elenme olacaktı. Şimdi Beşiktaş aslında biraz daha rahat bir yola girdi. Yani çünkü oynayacağı rakipler bu turda ve bir sonraki turda elense ya da elese dahi Midtjylland'e göre daha mütevazi rakipler. Beşiktaş eğer onları eleyebilirse çok büyük bir problem yaşamayacaktır. Öyle Beşiktaş taraftarının müthiş isyan etmesini gerektiren bir durum yok. Ama Beşiktaş'ın çok iyi bir sağ öne ve çok iyi bir santrafora ihtiyacı olduğu kesin. Orayı tamam, da güçlendirme hamlesi olarak düşünüyor Önder Özen. Hı hı. Yani biraz Galatasaray'ın fırsat transferini kollaması gibi düşünün.
0: Yani, peki o zaman televizyonda çıkan Højbjerg aslında hiç aciliyeti olan bir mevki değil. Højbjerg göbek oyuncusu.
1: Doğru ama oraya da ihtiyacın var. Oraya da takviyeye ihtiyacın var. Çünkü oranın rotasyonu. Şimdi Beşiktaş'ta zaten dikkat ederseniz Midtjylland maçlarına çıkan 11'ler fena değil. Ama yedek kulübesine baktığın zaman eyvah diyorsun. olay orada. Yani kadro derinliğini yaratması lazım. Kadro derinliğini nasıl yaratacak? Rotasyonu nasıl kuvvetlendirecek? Chen'in önüne daha iyi bir oyuncu alacak. Chen'li rotasyon oyuncusu olacak. Oh'un önüne daha iyi bir santrafor olacak. Oh oyuna sonradan girecek. Öyle olduğu zaman işte 14'ü, 15'i, 16'yı bulacak.
0: Peki Beşiktaş'taki 10 yabancı 10 artı 4'teki 10 ne oluyor o zaman?
1: Bakalım. Şimdi direkt ezber.
0: Nobel, Agbadu.
1: Ben sana söyleyeceğim şimdi direkt olarak.
0: Salih ve Orkun orada çok büyük.
1: Parmak hesabı yap.
0: Tamam. Nobel, Agbadu 2.
1: Nobel 1.
0: Evet.
1: Agbadu 2.
0: Evet.
1: Jalo 3.
0: Tamam.
1: Udokay gidecek dedi, sayma.
0: Tamam.
1: Uattara artı 4'e giriyor, sayma.
0: Tamam, evet.
1: Murillo kaç oldu?
0: 4 oldu Murillo ile şu anda.
1: Endidi.
0: 5.
1: Olaytan.
0: 6.
1: Yok, Olaytan da
0: ama 2003. Ama artı 4'e girmiyor mu?
1: Yok, girmiyor.
0: Girmiyor, peki 6 oldu o zaman.
1: Trossard.
0: 7. Oh 8.
1: Černý.
0: 9.
1: Rashica
0: 10.
1: Evet. Burada Rashica.
0: O zaman
1: ayrılması.
0: Sağ kanada biri gelirse o sağdaki ikiliden biri gidecek demektir.
1: Yani olabilir. Yanlış bir şey saymadık herhalde.
0: Yok, şu anda net 10 oldu.
1: Evet.
0: Çünkü sağ alındığı takdirde iki tane Černý ve Rashica ikilisinden biri giderse yine 10 olarak kalıyor.
1: Bir daha say.
0: Nübel.
1: Nübel 1.
0: Agbadu, Jalo.
1: Jalo.
0: Murillo.
1: Dur. Murillo. Endidi.
0: Evet.
1: Olaytan.
0: Olaytan doğru.
1: Trossard.
0: Evet. Oh 8. Demin de öyle
1: çıktı. Černý, Rashica.
0: Aynen öyle. Yine 10 olduk.
1: Burada Endidi'nin de gidebileceğini ima etti Önder Özen. Bir yoklama yapıldı dedi. O yoklama işte Suudi Arabistan kulüplerinden gelmiş. Eğer teklif gelirse düşünebiliriz demişti. Önder Özen.
0: Bir mesaj geldi. Olaytan geçen sezon geldiğinden dolayı artı dörde giriyor.
1: Doğru. Bravo. O zaman zaten bir kontenjanın
0: hala
1: açılıyor.
0: Hala bir kontenjan dokuzda, açılıyor.
1: Dokuzda evet. Kalmış oluyorsun. Hı-hı. Yani Beşiktaş iki tane oyuncu alırsa burada doğal şüpheli Rashica olur. Bir merkeze alırsa santrafora, bir de kanada alacak. Černý'i yedek yaptığı zaman o zaman Rashica'yı gönder, onda kalıyorsun.
0: Aynen öyle.
1: O zaman stoperde bir şeyin oluyor.
0: Hala bir artı birin oluyor. Hala birini alabiliyorsun.
1: Yok, şeyin var zaten. U23 yani artı 4'te var orada kontenjanın.
0: Evet.
1: O şekilde yapabiliyorsun.
0: Beşiktaş bu konuda bayağı rahat o zaman.
1: Evet. Ya biraz daha rahat. Çok rahat çok, olmasa
0: biraz
1: da.
0: Biraz daha rahat. Doğru.
1: Yani bir Rashica'yı göndererek sorunu çözebiliyor.
0: Peki, mesajlar da geliyor ama saatlerimiz 9.12 oldu. Bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı verelim. Sonra neyle geçiyorduk? Ben dün harika okudum.
1: Alternatif.
0: Alternatif piyasalar, tamam.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Radyo Spor!
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
3: Evet, her zaman olduğu gibi bu saat diliminde size alternatif piyasalar bölümünde bir Bitcoin fiyatını aktaracağım. Bitcoin şu an 63.824 dolar seviyesinden BTC Türk'te işlem görmekte. Düne göre yaklaşık %1,5'luk bir yükseliş var. Son dönemde Bitcoin zaman zaman böyle 1000-1500 dolarlık düşüşler yaşasa da çok kısa süre içerisinde bu seviyeye tekrar kendini toparlıyor. 64.000 seviyesi civarında son dönemde devam ediyor Bitcoin. Türk lirası olarak da 3 milyon liranın üzerinde. Şu an bir Bitcoin BTC Türk'te 3 milyon 23 bin lira seviyesinden işlem görmekte.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri.
1: Bir araya gireyim mi?
0: Olur.
1: Benim gibi iki kişi daha sormuş kendi yapay zekalarına.
0: Hı.
1: Bunlar ama herhalde ne derler, merdiven altı yapay zekalar. Nereden aldılar bilmiyorum ama demiş, genel bilinirlik açısından Genco Boran Alerim'den daha popüler görünüyor demiş bir tanesi. Aa. Tamam mı? Sebeplerini söylemiş. Ne demiş? Genel spor kamuoyunda Genco Boran Twitter'da futbol tartışmaları takip edenler arasında Ali Erim'de güçlü bir bilinirliğe sahip, ancak genel popülerlikte Genco Boran'ın gerisinde kalıyor demiş bir dinleyicimizin şeyinde.
0: Sen bir tweet atıyorsun, az atıyorsun ama senin tweetlerin böyle 250 like, 300 like, 10.000. Ben bir tweet atıyorum.
1: Ben doğru şeyler yazdığım için öyle oluyor. O tweetle alakalı
0: bir şey değil. Ben bir tweet atıyorum, 1-200 kişi görüyor, bak cevabını falan geçtim. 1-200 kişi görüyor.
1: Sonra bir dinleyici daha atmış aynı şekilde. Orada da Genco Boran çıkmış gene. Genco Boran daha popüler ve daha geniş kitleler tarafından tanınan bir isimdir demiş. Bu ne demek ya? Ali Erim kendi kitlesi için de tanınan bir isim.
0: Kendi kitlesi
1: kendi için. Ailesi tanıyor işte onu.
0: Cep telefonu.
1: Okul arkadaşları falan tanıyor işte. Evet, böyle bir şey gelmiş. Mesela onu da okuyalım.
0: Tamam.
1: Böyle de objektifiz işte.
0: İşte bu.
1: İki tane mesaj gelmiş, onu da okudum. Ama dediğim gibi bunlar merdiven altı yapay zekalar diye düşünüyorum.
0: Aynen. Genco Boran yazılımı.
1: Ama benim zaten hani para verdiğim yapay zeka büyük aksini ihtimalle aksini söylemezdi diye düşünüyorum ben de.
0: Şimdi bakıyorum.
1: O yüzden şimdi kendimi Jordan'a kıyaslayacağım. Hadi bakalım yapay zeka, söyle bakalım. Sana para veren mi daha popüler yoksa Jordan mı?
0: Jordan mı? bakıyorum. Bir mesaj var ama Erkan ben demiş, isim yazmış. Onana, Musrati, Ricardo, Mario, Felix.
1: Onlar da işte az önce Fenerbahçe'de saydığımız oyuncular.
0: Gidecekler.
1: Bunlar gözü kapalı göndereceği oyuncular Beşiktaş'ın. Aslında Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'den çok bir farkı yok planlama açısından. Udokai'yi göndermeye çalışacak Beşiktaş kesinlikle. Zaten Al-Musrati'yi, Onana'yı takımla beraber, hatta El Ricardo'yu takımla beraber çalıştırmadı bile.
0: O kadar vazgeçti.
1: Hacı Ahmetoviç oynadı ama gidecek olan oyunculardan bir tanesi.
0: Peki Ali,
1: son
0: da,
1: Michelin maçında oynadı mesela.
0: Bu da çok konuşuluyor, doğru mu? Şimdi Galatasaray Nelson'u düşünmüyor. Ama iki senedir Galatasaray Nelson'u hazırlık kampına ve hazırlık maçlarına bazen dahil ediyor. Çünkü piyasasını arttırmaya çalışıyor. Yani satmak anlamında, elden çıkarmak anlamında Beşiktaş'ın mı yaptığı, hani biz senden vazgeçtik mesajı vermek anlamında bu mu doğru? Galatasaray'ın Nelson'u yaptığı mı doğru? Mesela Mehmet Sevinç bir tweet atmıştı. Onu görsem söyleyeceğim. Yani Nelson'un Galatasaray'ın kampında ne işi var diye tweet atmıştı mesela.
1: Geçen sene Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçını aynı bu yıl olduğu gibi Ümraniye ile oynamıştı. O maçı gene biz vermiştik. O maçta Nelson gene kadrodaydı. Galatasaray kadrosundaydı. Ben ısınırken hal ve hareketlerine inanamamıştım. Nelson'un. Yani o kadar umurunda değil, o kadar bulunduğu yerden rahatsız ki.
0: Ama bir kırgınlık yaşıyordu o esnada. Ya, bilmiyorum şu anda öyle mi?
1: Kırgınlık yaşıyor ama yani öyle vücut dili olan bir oyuncuyu takım içinde tutmanın takıma hiçbir katkısı yok.
0: Ya da çağırmanın.
1: Yok. Çünkü Nelson'u ya da Onana'yı ya da Al-Musrati'yi alacak olan bir takım Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki performansına göre almayacak. Önceki performanslarına göre değerlendirecekler. Alacaklar ya da almayacaklar. Dolayısıyla bence hiçbir faydası yok. Düşünmediğin oyuncunu
0: almayacaksın yani.
1: Almayacaksın. Takımı da bozmayacaksın. Hatta bu sene de Nelson'la alakalı bir iki tane öyle tweet gördüm. Çok fazla görmedim ama geçen sene gördüklerim bana yetmişti açıkçası. Nelson'la alakalı olarak. O yüzden ben Beşiktaş'ı doğru buluyorum. Mesela Hacı Ahmetoviç neden kadroda? Hacı Ahmetoviç'le alakalı olarak da Hacı Ahmetoviç'ten Beşiktaş belki merkez rotasyonu şu an zayıf gözüktüğü için faydalanmak istedi. Orada da Önder Özen şunu söyledi. Hani Hacı Ahmetoviç iyi oyuncu ama daha dinamik bir oyuncu beklentisi vardı İtalyano'nun. Yani İtalyano'nun oyun anlayışına Cametovic çok uymuyor. Cametovic aslında iyi bir pasör. Geriden topla çıkmada yardım edebilecek bir oyuncu ama biraz ağır. Temposu düşük. Biraz daha Italiano box to box oynayan oyuncuları tercih ediyor. Daha tempolu oyuncuları tercih ediyor. Mesela Olaytan tam aslında istediği oyuncu. Tam bir merkez orta saha oyuncusu. Hani koşuyor, pozisyona giriyor, pres yapıyor. Her şeyi yapmaya çalışıyor Olaytan. Ama Hacı Ahmetoviç öyle değil. Hacı Ahmetoviç biraz daha hani etliye sütlüye karışmadan oynayan merkez orta saha oyuncularından. Ama o da ayrılacak Beşiktaş'ta. Genel olarak ben doğru bulmuyorum. Hiç düşünmediğin oyuncuyu alma yani.
0: Evet, bir dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş konuşuluyordu. Yine Galatasaray'a döndünüz. Galatasaray'a dönmedik. Yani Nelson Galatasaray'da düşünülmediği halde hazırlık kampına çağrılan, hazırlık maçında oynatılan, Beşiktaş'ta da işte az önceki saydığımız isimlerin hiç kampa bile çağrılmadığı, işte satmak istiyorsan yani şimdi tekrar etmeyelim de yani bunun bir karşılaştırmasını yaptık. Yoksa Beşiktaş'la ilgili konuşuyoruz ve o dinleyicimiz demiş ki ya ben anlamaya çalışıyorum bu yönetim ne yapmaya çalışıyor. İşte yine isyan eden bir Beşiktaş taraftarından biri ama Ali sen de diyorsun ki çok panik yapılacak bir durum yok. Ne oldu, bir gülümsedin.
1: Ya bir dinleyici yememiş içmemiş Jordan mı Alier mi diye sormuş da onun cevabını okuyordum.
0: Gerçekten mi? Nerede? Buna bakmam lazım.
1: 9.22'de atılan mesaj. 9.22'de atılan mesaj.
0: Hani küresel etki falan.
1: Yapay zeka da sinirlenmiş. Bahsettiğiniz Alier mi demiş, kimse tarafından tanınmıyor. Ne diyorsunuz siz kardeşim? Yani şunun için su harcadığınıza değdi mi? Literalce su harcadığınıza değdi mi?
0: Çok iyiymiş gerçekten zekada. Çok iyiymiş.
1: Beşiktaş için şu an 11 bazında önündeki eleme turlarını da düşünerek ben büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer Beşiktaş sağ ön tarafını ve santraforunu Trossard kalitesine yükseltebilirse o zaman Beşiktaş açısından sezon içerisinde başka şeyler konuşulabilir. Ama şu anki eleme turlarını artı sezonun belki ilk bölümünü Beşiktaş bu kadroyla da oynayabilir diye düşünüyorum ben. Önemli olan doğru transferi yapması Beşiktaş'ın. Yani Trossard'ı daha sahada görmedik ama Trossard'la ilgili bildiklerimiz, Beşiktaş takımına bakınca gördüklerimiz Trossard'ın bir aksilik olmazsa çok fayda vereceği yönünde. Öyle kağıt üzerinde doğru bir transfer yapabilirse Beşiktaş o zaman çok büyük problem olmaz. Oradaki seçimler belirleyecek Beşiktaş'ın kaderini.
0: Peki bir dinleyicimiz de demiş ki iddiada tutturduğumuzda Tayfun Bey Genco Tayfun derdik kendimize ya da Genco Aykut diye kendimizi övüyorduk. Takma ismi Genco olarak yapıyorduk demiş. Teşekkür ederim. Ndidi ile ilgili mesajlar geliyor Ali. Şimdi Ndidi'nin gitme ihtimali hala var diyenler var. Ve sanki o mesajlardan gördüğüm kadarıyla da Ndidi'nin gitmesi Beşiktaş'ın hayrını olur gibi düşünüyorlar. Şimdi ilk geldiğinde Ndidi sende bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Hı hı. Fakat sonlara doğru biraz toparladı. Yani o böyle Premier Lig'deki Leicester'daki ağırlığını yavaş yavaş hissettirmeye, savunmada işte topları durdurmaya, iyi yaymaya nispeten ilk döneme göre başladı. Yani son bıraktığı yerden başlayacağını bilsen Ndidi'nin gitmesine yeşil ışık verir misin yoksa kalsın daha iyi gidebilir der misin?
1: Valla gitsin derim ben.
0: Şaşırdım.
1: Yok, şaşıracak çok fazla bence bir durum yok. Çünkü
0: olmayacak diyorsun yani.
1: Yok, olmayacak değil. Daha iyisini bulabilirsin diye düşünüyorum. Savunma önünde, direkt savunma önünde oynayan rakip baskı yaptığında ceza sahası yayı civarında topun ilk geldiği oyuncu. Hangi oyuncu? 6 numaran.
0: Evet tabii.
1: İşte o 6 numaranın pas kalitesi, topu kullanma becerisi büyük takımlarda topu kazanma becerisi kadar değerli ve ön plana çıkıyor. Eğer oradan sen iyi bir pasta çıkarsan gol de atabilirsin. Oradan kötü bir pas tercihi yaparsan gol de yiyebilirsin. O kadar kritik, o kadar önemli. Şimdi geçen sene Beşiktaş Galatasaray'dan gol yedi. Ndidi hata yaptı. Fenerbahçe'den gol yedi. Ndidi hata yaptı. Trabzon'dan gol yedi. Ndidi hata yaptı. Ya.
0: Ya öyleydi, evet.
1: E şimdi daha ne yapacak zaten? Senin 6 numaran ligde oynadığın 3 tane büyük karşılaşmada rakiplerine birer gol hediye ediyorsa zaten o maçları kazanma ihtimalin yok. Beşiktaş o 3 maçı da kazanamadı.
0: Hı hı.
1: Galatasaray'la berabere kaldı. Fenerbahçe'ye kaybetti. Trabzon'da da ya berabere kaldı deplasmandaki maçta ya da kaybetti. Galiba berabere kaldı.
0: Evet, berabere kaldı diye hatırlıyorum.
1: Galiba berabere kaldı. O yüzden de Beşiktaş'ın evet dinamik top kapan bir oyuncuya ihtiyacı var. Fakat aynı zamanda ayak kalitesi temiz ve düzgün bir oyuncuya daha çok ihtiyacı var. Bu noktada Endidi'nin ciddi zaafları var. Mesela Salih, Orkun ve Olaytan merkezi sonuçta çok net bir 6 numara yok bu merkezde. Ve zor bir rakiple oynadı Beşiktaş. Evet hani kırmızı kartlar belirleyiciydi o karşılaşmada. Ama işte iyi pas yapmanın zaman zaman topun sende olmasının katkılarını da gördü. Özellikle ilk maçta.
0: Salih Orkun ikilisi işte burada zaten devreye giriyor.
1: Salih'in %96'ydı pas isabet
0: evet,
1: yüzdesi.
0: Evet.
1: Ha, orada mesela rövanşta ne oldu? Rövanşı da söyleyeyim. İşte Endidi gibi top kapan ara pası alan oyuncunun farkı ne? Mesela ikinci karşılaşmanın ilk 10 dakikasında da Mitchell'en dalga dalga Beşiktaş'ın üzerine gelirken Beşiktaş'ta kimse durduramadı. O farkı da orada hissediyorsun. Hı. Öyle bir kesiciye ihtiyacın olduğunu. Orada da Endidi'yi çok aradı Beşiktaş. O 10 dakika rüzgarda Beşiktaş gol yiyebilirdi evet, mesela.
0: İşte Højbjerg o olabilir o zaman hakikaten.
1: Evet, öyle bir oyuncuya ihtiyacı var yani. Hem sert olacak ama aynı zamanda pas kalitesinin de mutlak surette belli bir seviyede olması lazım. Hadi şöyle söyleyeyim. Böyle hat kıran pas atmasın. Ama Endidi bırak hat kıran pas atmayı. Hatalı pas atıyor. Yani rakibe atıyor topu. Hani topu kazanıyor Beşiktaş. Top Beşiktaş'a geçmiş. Endidi rakibe veriyor topu tekrar. Ve en tehlikeli bölgede. O zaman yani eğer daha iyisini bulabiliyorsan Endidi'ye...
0: Højbjerg'e ben de o zaman hayır demem.
1: Yok bence kimse
0: demez. Bu düşünceyle. Demez. Peki buçuk arasını vereceğiz ama vermeden önce son bir Beşiktaş sorusu sorup aradan sonra Trabzon'a da geçmek istiyorum. Kralove eşleşmesinde Beşiktaş'ın kadrosunda Midland'a göre bir farklılık, beklediğim bir farklılık var mı? İşte sakatlardan gelecek ya da işte Trossard büyük bir ihtimalle yine olmayacak.
1: Trossard herhalde kadroya alınır. Kadro verildi mi bu arada? Verilmedi değil mi daha? Kadro okumadık.
0: Hayır.
1: Kadro okumadık.
0: Ama ilk 11 çıkmaz değil mi yani kadroda olsa bile?
1: Ama kadroya alınır diye düşünüyorum.
0: Evet aynen.
1: Tur için. İlk 11 bazında çok büyük bir değişiklik olmaz. Zaten İtalyano kendi söyledi. Hani rotasyon sonuçta ligle Avrupa beraber giderken ben yapıyorum dedi. Şimdi Beşiktaş haftada bir maç oynadığı için.
0: Midland.
1: Ama o 3 aşağı 5 yukarı öyle çıkar. Belki bir iki tane değişiklik olur ama çok büyük bir değişiklik olmaz genel olarak.
0: Peki saatlerimiz 9.30 oldu. Ara vereceğiz. Aradan sonra Trabzonspor'a geçeceğiz.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Programımız devam ediyor. Şimdi şu anda mesaj geldi. Kadrolar verildi. Trossard burada da yok.
1: Aynen. Şimdi ben de baktım. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Bir gün takip etmeyince neler oluyor bak, görüyorsun değil mi?
0: Bizim aynen öyle.
1: Böyle yani, acayip bir olay.
0: Her gün başka bir haber.
1: Evet.
0: Ama zaten verilip verilmemesiyle de ilgili bence çok bir fark yok. Çünkü oynamamasını Trossard'ı takip edenler olarak bekliyoruz ve biliyoruz yani.
1: Maçtan,
0: 3 günlük antrenmanda çıkılmaz
1: maça. Maçtan bir gün öncesine kadar 2 yeni oyuncu eklenebiliyor kadroya ama şey olarak alabilirsin ya. 10-15 dakika hani bir şey olarak. Çünkü bir de öteki rövanş da var.
0: Yani oraya kadar toparlar diye.
1: Hani 8-9 gün şey yapacak. Hı hı. O değişiklik hakkın da var. Ben olur diye düşünüyordum. Yokmuş. Zaten kadroda da hani mesela ne var? Udokai var gene. Hacı Ahmet Oiç var. Yani gidecek oyunculardan onlar da kadroya alınmış. Rotasyonu kuvvetlendirmek için. Zaten önemli bir sakatlık da yok. Ndidi bir önceki turda yoktu. Şimdi iyileşti. Ndidi de büyük ihtimalle bu karşılaşmalarda görev alacak.
0: Evet, geçelim Trabzonspor'a. Ali pazar günü bizim Ulaş'la yaptığımız yayın esnasında Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yılı töreninde bir konuşma yaptı. Orada özellikle mali durumun ne kadar düzeldiğine dair çok detaylı bilgiler verdi. Benim aklımda kalanlar şu işte, yaptıkları transferlerden dolayı bütçenin ne kadar kuvvetlendiği, o bütçeyi kuvvetlendirene kadar önce borçlarını çok büyük ölçüde sildiğini, hatta şu çok net aklımda kaldı. Bu kulübün çok büyük bir vergi borcu vardı ve vergi borcu diğer borçlara benzemiyor. Vergi borcunun faizi çok bel büküyor. Vergi borcumuzu bitirdik. Dolayısıyla artık bunun faiziyle mücadele etmeyeceğiz. Bu gerçekten kulübümüz için çok önemli bir adım dedi. İsim yine vermedi. Hatta daha sonra basın toplantısında sorulmuş, yani açıklamaların sonunda da sorulmuş, biz o kısmı yayınlamadık, gazetecilerle özel sohbetinde sorulmuş, bütçe çok kuvvetlendi şeklindeki açıklamasına basın mensupları demiş ki işte Muhammed Salah ismi, ben bir isim zikretmiyorum, güçlendik, görüşmelerimiz sürüyor, hocamızla irtibat halindeyiz, bundan önceki işte transfer politikamız neyse, evet şu anda güçlendik, biraz daha bütçenin yüksek olduğu isimlere gidiyoruz, gidebiliriz dedi ama sonuçta mantıken ve Trabzonspor'un aldığı verdiği dengesine baktığımızda hakikaten bütçesinin güçlendiğini biz de tahmin edebiliyoruz. Tabii o Salah olur mu olmaz mı, şimdi sen programın başında söyledin, Trabzonspor halkı, yani sırf camiası değil, Trabzon halkını tamamen heyecanlandıran bir transfer hamlesi oldu bu ama Ali, dün bana gelen mesajlarda ya yapmayın, bu bir menajer oyunu, Trabzonspor'a Salah gelmez, kesinlikle menajer oyunu oynanıyor şeklinde de birçok mesaj geldi ama yani bir menajer oyunu olacak olsa bu kadar kuvvetli haber çıkar mıydı sence? Gazetelerde, televizyonlarda, manşetlerde. Yoksa ikisi bir arada mı?
1: Şimdi şöyle, buradaki gerçek ne? Ona bakmak lazım. Trabzonspor'un Salah'a ilgisi var mı yok mu?
0: Bence olabilir.
1: Olduğu belli.
0: Yani.
1: Yani Fatih Tekke'nin ve Ertuğrul Doğan'ın söylediklerinden Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiği belli.
0: Başkan onlar kadar net konuşmuyor ama Fatih Tekke konuşuyor.
1: Masaya oturdukları belli. Ortada bir teklif olduğu belli. Ya bundan sonrası menajer oyunu olabilir. Önemli değil. Neden önemli değil biliyor musun? Aynı Beşiktaş Salah transferinde söylediklerimiz geçerli. Ya sen kendi bütçene, kendi imkanlarına, kendi takımına bakarsın. Ve dersin ki kardeşim ben Genco'ya şu kadar parayı veriyorum.
0: Ben futbolcu muyum, menajer miyim?
1: Sen futbolcusun.
0: Futbolcuyum, tamam mı?
1: Ben sana bu kadar para verebiliyorum. Ondan sonra sen de bakarsın benim yaptığım teklife. Sana uyuyorsa ne ala, uymuyorsa biraz daha pazarlık yapmaya çalışırsın. Beni zor durumda bırakmak için başka takımlarla görüştür. Ondan sonrası beni aslında çok ilgilendirmiyor. Ben kendimi biliyorsam, ne yaptığımı biliyorsam. Ha, ama ne olur biliyor musun? Ben sana 10 teklif etmişimdir. sen başka takımları göstermişsindir, tamam mı? Bak demişsindir, diğer takımlar bana 13 veriyor. Tamam mı? Sen 10 verdin, bak bana 13 veriyorlar. Ben de gaza gelip sana 15 veriyorsam benim hatam. Ama ben kendi sınırlarım, kendi bütçem içerisinde senin kapını çaldıysam, sana bir teklif yaptıysam, ondan sonra da senin fiyat kızıştırma politikanın ortak olmadıysam, burada hiçbir şey yok.
0: Tamam.
1: Çünkü senin de bir pazarlık payın var. Tamam. Yani sen 10'la başlarsın. Maksimum dersin ki 12, 13. Ama kalkıp da bunu işte seni başkaları istiyor. Dur onlar 15 verdi, ben 17 vereyim. Gel bir de sana şunu vereyim falan diye. Eğer o yarışın içine kendini sokuyorsan, o zaman zaten kaybediyorsun. O zaman menajer oyununa gelmiş oluyorsun. Menajer oyunu derken de menajer zaten her zaman en iyi sözleşmeyi almaya çalışıyor. Siz zannediyor musunuz ki menajer için Trabzonspor, Beşiktaş ya da Southampton çok fark ediyor? Menajerin derdi o değil ki. Oyuncuya teklifleri sunuyor. Oradan en iyi kontratı çıkarmaya çalışıyor.
0: Ki en iyi komisyonu alsın o da.
1: Aynen öyle. Oyuncu da çok kazansın her anlamda. İşte imaj haklarından tut kontrata kadar, bonuslara kadar.
0: Peki,
1: kadar.
0: Peki bir soru şimdi.
1: Yani yeter ki Trabzonspor kendi yaptığı teklifi, tamam mı? Örnek veriyorum, Salah cephesi, tamam siz bu teklif yaptınız ama biraz daha yükseltin, biz gelelim diye gittiği noktada kendi sınırlarını, kendi belirlediği sınırı çok aşmasın. Şimdi Beşiktaş'ta onu yaptığını gördük Beşiktaş'ın. Artık tabii ne kadar yaptı bilemiyorum ya da
0: ama
1: ne kadar kendi
0: bütçesini
1: zorladı.
0: Menajer çok büyük para istedi diye
1: tamam,
0: Beşiktaş.
1: Ama sonuçta sen kulüpten çıkan total paraya bak.
0: Şimdi Trabzon'da hiç menajer parası konuşulmuyor. 17 milyon işte imaj hakkı deniyor. Yani sanki ya Beşiktaş'ın koltuktan kalkmasına sebep olan menajer istekleri Trabzon'da hiç konuşulmuyor. Bu bana bir garip geldi mesela.
1: Ya orada şöyle olabilir. Belki Salah menajeri kulağını çekmiştir. Kardeşim sen ne yapıyorsun diye. Öyle bir durum olmuş olabilir. Ama bunun gene çok büyük bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum. Çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Salah'a gitmeleri bu iki kulübün başlı başına bir olay. Konuşulan paralar bence inanılmaz yüksek. İnanılmaz yüksek.
0: Peki sence verilmemeli mi, yoksa Salah için bir istisna olabilir mi?
1: Ya çok zor bir soru, biliyor musun?
0: Ben de.
1: Trabzonspor'un son 1,5 yıldaki transfer politikasına bakıyorsun.
0: Bak tam da o mesajı okuyacaktım, evet. Ama lütfen
1: çok
0: söyle.
1: Ayrı bir nokta. Çok ayrı bir şey. Ardından o transfer politikasını yapan kulübün Salah'a gitmesine gerek var mı diye düşünüyorsun.
0: O zaman şunu söyleyeyim hemen. Tam da bundan dolayı zaten Trabzonspor çok akılcı, hep para kazandıran, kendisini kulübüne borçlarını ödeyen bir yapıyı, bir süreci tamamladıktan sonra alabiliyorsa böyle bir oyuncuya gitmesi bence olabilir. Bak bir Trabzonspor taraftarı da diyor ki, tam da senin söylediğini söylüyor. Ben bu transfere çok sıcak değilim. 2 senedir uygulanan politikanın tam tersi bir iş. Ama ben de diyorum ki, zaten Trabzonspor 2 senedir yaptığı bu transfer politikasının bir meyvesi olarak alabilecek ki Salah'a gidiyor diyorum. Buna ne dersin? Zorlar mı? Yine zorlar mutlaka. Ama yani çok da büyük bir kulübü borç batağına sokacak

0: Doğru olan yol Trabzonspor'un izlediği transfer politikası. Bunu şöyle anlatayım.
1: Ama bütçen bu böyle bir rakamı harcamaya elverişli bir duruma geldiyse ya Ali.
0: Tamam, o zaman o parayı gene daha iyi şartlarda satabileceğin oyunculara harcayabilirsin. Şimdi Trabzonspor
1: ama işte daha iyi... Trabzonspor başkanı da dedi ki para harcama lüksümüzün olduğu bir döneme girdik artık dedi pazar günkü konuşmasında.
0: Yani bak tekrar şöyle söylüyorum. Niye katılmıyorum biliyor musun? Temeli basit. Şimdi Trabzonspor tarzında transfer yapan Avrupa kulüplerinin hangisi Muhammed Salah'a gidiyor?
1: Doğru. Orası öyle ama işte yani Trabzonspor gibi futbol hayatının bu döneminde artık. Bak, para
0: ama,
1: döneminde.
0: Tamam ama Trabzonspor gibi akıllı ne yaptığını bilen transfer politikası uygulayan bizim de özendiğimiz, imrendiğimiz Avrupa kulüpleri var. Adamlar oyuncu sattığı anda daha oyuncu yeni kulübüne gitmeden hazır olan oyuncu geliyor. Sağ bek satıyorlar. Sağ bek havadayken yeni sağ bekleri geliyor. Çünkü planları, programları var ve yeni sağ beki örnek veriyorum 10 milyon euroya satıyorlar. 3 milyon euroya, 4 milyon euroya bir tane sağ bek getiriyorlar. 5'e satıyorlar, 1'e getiriyorlar. Getirdikleri yeni sağ bek mutlaka daha ekonomik, daha genç ve potansiyelli bir oyuncu oluyor ama hazır oluyor. Şimdi Trabzonspor da bunu yaptı. Sağ bek gönderdi. Pat diye yeni sağ bek getirdi. Neredeyse daha iyi. Oyuncu gönderdi, oyuncu getirdi. Daha iyi. Şimdi Trabzonspor bunu yapabiliyor ve bunu son 1-1,5 sene içerisinde Trabzonspor Avrupa standartında yaptı. Şimdi ben de diyorum ki Avrupa standartında bunu yapan diğer kulüpler böyle oyunculara gidiyorlar mı? Mesela onların maaş bütçesi de ya da harcayabildikleri para yok mu? Harcayabildikleri para var.
1: Ama Ali şimdi
0: bak, onların da var.
1: Bak 34 yaşındaki bir oyuncuya Manchester United, Real Madrid.
0: Onlardan bahsetmiyorum.
1: Onların altındakilerinde böyle bir parası yok.
0: Nasıl yok? Hepsinin parası var.
1: Kimden bahsediyoruz
0: hepsinde
1: mesela?
0: Para var. Yani örnek veriyorum. Mitchell'in para yok mu sence? Paraları var. Verirler o paraları. Yüksek paraları verirler. Belki hani atıyorum.
1: Ya Celtic iki transfer tane, rekoru kırmış. 11 milyon vermiş.
0: Tamam, iki tane oyuncuya vermezler ama onlar paraları yok değil ya da borçlanarak verirler bizimki gibi. Ama öyle bir niyetleri yok. Öyle bir oyuncuya gitmiyorlar. O bakımdan hani Trabzonspor'un girdiği yola bakarsan bence doğru değil. Ama oyuncu da Salah.
1: Bir de güzel bir mesaj geldi. Bir dinleyicimiz de diyor ki Galatasaray, ya ben şöyle demek istediğini varsayıyorum. Trabzonspor'un Salah transferi de farklı bir durum var. Trabzon reklamı şimdi mantıklı olabilir çünkü Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe büyük oyuncu çok aldı. Ama Trabzonspor, yani benim aklıma Jean-Marie Paf'tan beri böyle ses getirecek bir transfer ki 80'lere gittim ben. Sen de çok iyi hatırlarsın. Hmm. Belçika milli takımının unutulmaz kalecilerinden biridir Jean-Marie Paf. Yani tamam Şota falan geldi ama bir Drogba'ydı, bir Snyder'di, bir Okocha'ydı, Van Hooijdonk'tu, Daniel Amokachi'ydi. Böyle bir şey almadı Trabzon. Yani bu da onların çok uzun yıllar sonra Trabzon isminin Türkiye'de duyulması amacıyla yapılmış bir şey olabilir diyor. Bak bu bana mantıksız gelmedi ama yine yeterli mi acaba?
0: Trabzon isminin Avrupa'da duyulması.
1: Evet, evet.
0: Türkiye'de değil.
1: Evet, Avrupa'da.
0: Ya diyorum bak oyuncu Salah. Şimdi Salah'la alakalı olarak mesela Önder Özen de söyledi. Hala diyor kendi mevkinin en iyi oyuncularından bir tanesi. Burası bir gerçek. Ligin üzerinde mi? Ligin çok üzerinde oyuncu. Ve Salah'ın da işte az önce Bruno Fernandes'ten bahsettik ya. Yani Salah Premier Lig tarihine geçmiş bir oyuncu. Premier Lig tarihine geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Bu arada şöyle diyenler var. Hemen araya gireyim. Ona katılmıyorum. 34 yaşında bir oyuncuya bu para verilmez. Salah'ın 34 yaşındaki bir Liverpool performansına, bir Premier Lig performansına bakın. Salah'ın ben söyledim. Yazın üstsüz denize girdiği fotoğrafları var. Hala baklavalar falan filan kendine müthiş bakan bir oyuncu.
0: Kendine çok dikkat eden bakan.
1: 34'üne bakmayın onun.
0: Profesyonel üst seviyede oralarda zaten herhangi bir sıkıntı yok. İşte burada diyorum ya tercih meselesi. Normalde bir taraftan baktığında bu kadar düzgün bir transfer politikası olan kulübün Salah'a ihtiyacı var mı?

0: Hayır yok. Ama diğer taraftan oyuncu Salah çok büyük bir katkı verebilir. O çok büyük bir katkıyı beklerken de zaten böylesine rakamlar normal. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani Trabzonspor'un da mesela Ertuğrul Doğan'ın o senin söylediğin sözlerine katılman mümkün değil. Yani o zaman ilk fırsatta böyle bir transfer yapıyorsa Trabzonspor, şu an paramız var, para harcayabiliriz diyorsa, o zaman bu çok övdüğümüz transfer dönemini bilinçli değil, sanki zorunluluktan yapmış gibi oluyorlar. İlk fırsatta gene çok büyük bir transfer. Şimdi Salah dediğimiz noktada Osimhen'den sonra ligin en çok para kazanan oyuncusu olacak Salah. 17 milyon euro olan oyuncu yok ligde.
1: Evet. Evet.
0: Bir de bonusları var bunun.
1: Tabii.
0: Bir de bonusları var. Yani acayip bir iş yapıyor Trabzonspor ekonomik anlamda.
1: Peki sırf Trabzonspor olarak da değil, Trabzon'a çok sayıda Orta Doğulu turist geliyor. Son yıllarda bu bayağı konuşulan bir durum. Hatta işte Trabzon'da Arapça tabelalar falan haberleri oluyordu. Ama bir gerçek var ki çok Trabzon'a giden Orta Doğulu turist var. Salah Trabzon şehrine, ya bak, hem Trabzonspor'a katkı sağlayacağı gibi Trabzonspor'u Avrupa vitrininde göstereceği gibi belki de Trabzon'a inanılmaz turist getirimini de sağlayabilecek bir
0: Salah Trabzon'a turist
1: getirmez. Çok mu geniş düşünüyorum?
0: Salah Trabzon'a turist getirmez. Trabzon'a giden turiste forma sattırır. Yani Salah var diye kimse Trabzon'a şey yapmaz.
1: Belki daha da duyulur diye falan.
0: Rotasını yani kırmaz, ama oraya gittiği zaman Salah forması alır mesela. Salah'la ilgili bir ürün alır. Ama rotasını bence kırmaz oraya. Ya işte artıları eksileri var. Fakat tekrar söylüyorum, yani Trabzonspor yıllarca İstanbul'un üç büyükleriyle ekonomisinin aynı olmadığını anlattı Ertuğrul Doğan. Maç günü gelirlerinden mağaza satışlarına kadar, oyuncu satışlarına kadar yıllarca bunu anlattı. Gelirler arasındaki farkı anlattı. O yüzden kendi yolumuzu bulmamız lazım dedi. İnsanlar hak verdi. Trabzonspor o yola girince, bak dikkat et, hem ekonomik olarak hem oyun olarak istikrar geldi. Trabzonspor geçen sene ligde bir ara şampiyonluk yarışına girdi. Türkiye Kupası'nı kazandı. Doğru işler yaptı. Şimdi bütün bu adımlar atılmışken bir anda işler düzeldi diye dur hemen biz çok büyük bir oyuncu alalım, acayip bir para verelim. Orada bir soru işareti oluyor. Herkesin kafasında olması lazım. Trabzonspor mesela Salah'ı aldı. Salah'ı aldıktan sonra Trabzonspor'un hedefi ne? Hadi bana onu söyle.
1: Türkiye Ligi'nde şampiyonluk.
0: Evet. Bak. Geçen sene
1: bu da dolayısıyla Şampiyonlar Ligi.
0: Geçen sene Trabzonspor, yani neredeyse liderken hedefim şampiyonluk demedi. Salah'ı aldığın zaman beklenti şampiyonluk olur.
1: Tabi bunu artık demek zorunda kalırsın.
0: Onu da unutmayın. Beklentiyi çok yükseltmiş olursun. Ondan sonra işler istediğin gibi gitmezse ligde yine farklı noktalara gider. Yani birçok artısı eksisi var bu transferin. Artıları da çok fazla. Dediğim gibi yani Salah çok büyük bir hücum gücü. Sana double double yapma ihtimali ya da
1: çok yüksek.
0: Gol olarak sadece 20'lere yaklaşma, 20'yi geçme ihtimali çok yüksek. İşte kulüp bilinirliği, ondan sonra kulübün havasını değiştirme, maçlarda işler kötü giderken sorumluluk alıp maçın kaderini değiştirebilecek bir yıldız olması, birçok artısı var. Fakat diğer tarafta da şimdi
1: Trabzonspor... Peki bu sorumluluğu almasın mı yönetim? Sen dedin ya geçen sene liderken bile şampiyonluğa oynamıyoruz. Yani şampiyonluğa oynayan bir Trabzon değil mi hedef? Salah'ı alarak bu hedefe yaklaştırmak, yani bilmiyorum, negatif mi, sorumluluk almak
0: ya
1: mı?
0: Ya bak, zaten şey demiyorum ben. Olay negatif ya da pozitif demiyorum. Artılarını ve eksilerini yan yana koymaya çalışıyorum.
1: Bu kadar çok hani, mesaj var ki bu arada, hem lehte hem aleyhte hani, sana.
0: Anlatmaya çalışıyorum gördüğüm şeyleri. Artıları da var, eksileri de var. Artık burada Trabzonspor hangisi ağır basıyorsa kendince ona göre bir karar verip o transferi yapacak ya da yapmayacak. Ama zaten çok niyetli oldukları da belli.
1: Valla şimdi en son gelen mesaj, ben Fenerbahçeliyim ama Salah hangi takıma gelirse gelsin onun formasını alırım diyen var. Ben Trabzonsporluyum ve Ali Bey'e sonuna kadar katılıyorum diyen var.
0: Bakın bana katılmayın.
1: Şey diyen ha. de var. Beşiktaş alamadı diye Trabzon'da alamasın diyor.
0: Bak,
1: Ali Bey
0: ben,
1: diyen var.
0: Hayır hayır, ben Beşiktaş'ta da aynı şeyi söyledim. Yani Beşiktaş'ın da akıl almaz para dedim. Hı-hı. Çok doğru gelmiyor dedim. Ama ondan sonra işte Salih'i konuştuk. Salih'i anlattık. Burada ben herhangi bir şey yapmıyorum. Şu an için benim de açıkçası kendi fikrim gidip geliyor.
1: Oyuncunun de, büyüklüğünden.
0: Ben de arada deredeyim, evet, yani. Evet, ne evet. yapmak lazım? Evet. Tam emin değilim. Tam karar verebilmiş değilim. Beşiktaş için de öyleydim. Hı-hı. Hani bir taraftan bakıyorsun işte taraftar o şu bu. Yani
1: Ali Trossard Salah muhteşem bir ikili olurdu.
0: İşte öyle oluyor. Ama diğer taraftan da
1: yani sonrası.
0: Çıkanlara falan baktığında rakamlara, çünkü kabul etmek lazım yani. Suudi Arabistan gibi olduk.
1: Orası kesin.
0: Hani bizden petrol fışkırmıyor ama Suudi Arabistan gibi olduk oyuncu ücretlerinde.
1: Bu arada birkaç Trabzonsporlu Marek Hamşik'i unuttun diyor ama şimdi Hamşik önemli bir oyuncu olmakla birlikte benim için ne bir Muhammed Salah'tır ne de bir Michel Prodom'dur. Hamşik de çok önemli bir isimdi. %100 katılıyorum ama yani dünya futbolundaki ağırlığı iki isimle Trabzonspor'a gelen ve geleceği varsayılan Trabzonspor'un peşinde olduğu Muhammed Salah'la ben bir tutmam. Yani Marek Hamşik Avrupa'da bilinen bir Trabzonspor efsanesidir. Ama Muhammed Salah yani bambaşka. Çoğu futbol sever bilmez. Michel Prodom da pardon Prodom değil Jean-Marie Paf, özür dilerim. Bambaşka isimlerdi. Vallahi Ali 9.52 oldu. Mesajlara bakıyorsun, var mı böyle gözüne çarpan ya da Trabzon'la ilgili? Gerçi Trabzon'la ilgili deyince de Muhammed Salah'tan başka bir şey hiç akla gelmiyor.
0: Şöyle bir mesaj var. İsviçre'den Eşref Bey yazmış. Salah gibi bir yıldızın Trabzon'a gelmesinin asıl nedeni saha içi değil, Trabzonspor şampiyonluk hedefi olan bir kulüp olduğunu göstermek zorunda. Genç oyuncu alıp yetiştirip satma modeli daha çok şirket mantığıyla yönetilen Avrupa kulüplerine uygun. Ancak Trabzonspor gibi büyük camialar taraftarına iddiasını sürdürebilmek için kazandığı gelirin bir kısmını zaman zaman yıldız transferle ayırmak zorunda. Aksi halde taraftar bu düzen nereye kadar diye sorgulamaya başlar demiş.
1: Bence güzel mesaj.
0: İşte bu bir düşünce. Mesela bu.
1: İşte ben de bundayım zaten.
0: Buna çok doğru ya da yanlış diyemezsin.
1: Ben, bu de, aslında ben de buna yakınım.
0: Bir yol. Bu yolu tercih edebilirsin. Ama aynı şekilde mesela Salah ayıracağım bütçeyle yine çok iyi oyuncular alabilirsin. Onu da unutmayın.
1: Ama satmak üzere mi düşündüğün yoksa?
0: Hem performans hem satmak üzere. O paraya o yapılır. Çünkü o çok anormal bir bütçeden bahsediyordu. Şimdi Salah'a vereceği Trabzonspor'un para 2 yılda minimum 35 milyon euro.
1: Tabii.
0: Yani 35 milyon euroya çok çok iyi oyuncular, belki 2 tane 3 tane getirip hem performans alıp hem de sonra değerlendirebilirsin. Fakat tekrar söylüyorum, bu bir tercih meselesi işte. Bu bir tercih meselesi.
1: Peki, evet. Salah konusu başka. Hem Beşiktaş'ta hem Trabzonspor'da ama daha çok şu anda Trabzonspor'da. Yani hani bir Trabzonsporlu diyor ki ben hayatımda Trabzon forması almadım diyor ama Salah'ı alırım diyor.
0: Olabilir. Bir başka dinleyici Halil Aksu, her zaman tecrübeli oyuncularla gençleri harmanlayarak takım kurmak gerekir deniyordu. Başarı full gençlerle nasıl gelsin demiş. Yani Salah transferine yeşil ışık yakmış. Bakayım başka mesaj. Tabii dediğin gibi Salah'la ilgili acayip mesaj gelmiş.
1: İkimiz de bakıyoruz, yetişemiyoruz.
0: Hem getireceğin gençlere örnek olacak demiş bir başka dinleyici, hem de dikkatleri bir tık daha Trabzonspor'un üzerine çekecek. Bence Salah transferi mantıklı demiş bir başka dinleyici. Abi Salah bu yok denir mi, hayır denir mi diye buna çok net direkt bir mesaj gelmiş. Yani diğer tarafı boş ver, onlar hikaye. Salah geldi mi konu kapanır. Ya öyle bakan da çok var. Yani Salah bir tarafa, işin maliyeti bir tarafa diye bakan da çok var ama tabii yöneticilerin öyle bakmaması gerekiyor Salah aynen transferine. Öyle. O şekilde aynen bakamazlar. Başka teklif yok mu diye mesajlar gelmiş.
1: Evet, bu arada ben Salah'a...
0: Var, teklifler var. MLS ve...
1: Arabistan'dan duydum. Arabistan'dan duydum. Ama herhalde burada olduğumuz için hep bize sırf sanki burası şeyden de hiç görmüyorum. Şimdi Salah sonuçta bir İngiltere'de ikonlaşmış bir oyuncu. Hı-hı. Hiçbir İngiliz sitesinde Salah şuraya gidiyor, Salah buraya gidiyor haberi hiç görmüyorum.
0: Çünkü sen Salah'a 17 milyon euro verirsen 35 milyon euro kontrat vermek zorunda kalıyorsun İngiltere'de. Hı-hı. Yani bu rakamları çıkmaz.
1: Orası doğru tabii.
0: Çok anormal bir rakam. Yıllık ücret olarak. Dedim ya Suudi Arabistan'a benzedik yıllık ücret olarak. Döndük tabii öyle.
1: Hem de UEFA şeyindeki bir Suudi Arabistan ülkesi olduk. Yani UEFA'nın içerisindeki. Peki mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Daha yarınımız var. Perşembe var. Trabzonspor'un muhtemel rakiplerini konuşamadık Salah konuşmaktan. Yarın onu da konuşuruz. Salah belli ki sıcak gündemini koruyacak. Ben kendi adıma Trabzonspor 2 yıldır bu parayı güzel kullandı. Düşük bütçeli oyuncular aldı. Bence de eğer ki alabiliyorsa Salah transferi ben kendimce yeşil ışık yakıyorum. Çok da güzel olur diyorum. Ama tabii Ali'nin de kendi düşünceleri ve haklı olduğu taraflar var. Detayları bilmek lazım. Ama şu anda hani gelen mesajlardan gelsin gelmesin fikri çok fazla geliyor. Salah belli ki sadece Türkiye değil, kime adı anılsa o takımı, taraftarını, ülkeyi çok heyecanlandıracak bir oyuncu olacağı kesin diyelim. Ali, geçmiş olsun. Hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Vallahi çok keyif aldım programdan. Umarım sen de almışsındır.
0: Ben de.
1: Umarım dinleyicilerimiz de almıştır. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündemle ilgili, gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var ki şu anda mesajlar gelmeye başladı. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Evet, hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Birazdan detayına gireceğiz. Salah konusuyla ilgili demin sevgili Gencem de sevgili Ali Erim de bu konuyla ilgili de kendilerince yani duyumlarını aktarmaya çalıştılar. Dün de televizyon yanında sevgili Nihat Erence bize bağlanmıştı. Karadeniz'den, Karadeniz Gazetesi spor müdürüydü. Dedi ki hem Salah dedi hem de Alexander Sherlock dedi. İki ismin de dedi transferi için çok yoğun çaba sarf ediliyor dedi. Yani bu iki isim de gelirse hakikaten Trabzonspor şampiyonluk yarışında bir adım daha öne geçmiş olacak. Salah transferiyle ilgili düşünceleriniz çok, özellikle Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş taraftarları da zaten o zamanda belli bir dönemde yorumları yaptılar. Ama maliyet anlamına baktığımız zaman ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Demin hatta onunla ilgili çıkan haberlere şöyle 3 aşağı 5 yukarı bir bakayım dedim ama maliyetine baktığımız zaman 17 milyon euro maaş, 2 yıllık kontrat, yani 34 milyon euro maliyeti var. Tabii imaj hakları, sözleşme falan filan derken 2 yılın maliyetinin 41 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor Salah'la ilgili. Onu tekrar söyleyelim. Öte yandan Galatasaray'da da Osimhen'le ilgili bazı haberler var. Osimhen'e bazı tekliflerin yapıldığı konuşuluyor. Özellikle Galatasaray taraftarlarında bununla ilgili düşünceleri çok merak ediyorum. Mesela Atletico Madrid'in 125 milyon euro önerdiği konuşuluyor. Manchester United 100 milyon euro. Arsenal 50 milyon euro ve Gyökeres takasını teklifte bulunmuş. Tottenham 65 milyon euro artı takasta kullanılacak bazı oyuncular teklifinde bulunduğu yönde bazı haberler var. Bununla ilgili de görüşmelerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe tabii biliyorsunuz Rashford, Marcus Rashford transferi için yoğun bir çaba sarf ettiği yönde bazı haberler var. Bugün gazetelerde aynı zamanda Portekiz'den de bir haber geliyor. Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis ismi de şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu belirtelim. Tabii ki rakiplerimizi konuşacağız. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i 3 aşağı 5 yukarı netleşti. Onları konuşacağız. Programın ikinci bölümünde sevgili Haldun Erkal ve Tubacı Bayramoğlu bizlerle beraber olacak. Onları tekrar söyleyelim. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
2: Alo. Alo. Düştü mü dinleyici?
3: Yok. Günaydın Aygün Bey.
2: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Antalya'dan Mahmut.
2: Mahmut Bey hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım da.
2: Ne diyorsunuz bu konularla ilgili?
3: Vallahi Aygün Bey, biz transfer bekliyoruz. Herhangi bir, şu ana kadar bir transfer gelmedi. Herhangi bir bilginiz var mı mesela transferle ilgili?
2: Vallahi yani her gün gazetelere baktığım zaman 3 tane 5 tane isim var atılıyor ortaya ama şu ana kadar netleşen bir isim yok. Söyleyeyim. Yani vallahi yok. Ya yani şu dakikada şu gelecek diyebileceğim bir isim yok. Ondan da Galatasaray haberlerine çok fazla giremiyorum. Çünkü her gün gazetelerde 3 tane 5 tane isim çıkıyor ama yani netleşen bir isim yok.
3: Evet Aygün Bey. Valla biz artık ondan sıkıldık artık. Her gün bir isim çıkıyor. Her an gelen bir transfer de bize yok.
2: Maalesef yok. Şu andaki görüntü öyle. Ama Okan Hoca'nın açıklamaları işte elimizden geleni yapıyoruz. Transfer çalışması yapmak yönünde, yapıyoruz yönünde bazı açıklamalar var Okan Hoca'nın ama netleşen bir isim gözükmüyor şu anda Galatasaray'la ilgili.
3: Çok teşekkürler.
2: Osimhen'in satışıyla ilgili ne dersin?
3: Vallahi istemiyoruz Aygün Bey. Bir de o giderse artık hiçbir oyuncumuz kalmayacak. İyi bir oyuncumuz.
2: Peki. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. 2026-2027 süper... Aa bak, bu konuya değinecektim aslında. Program ikinci bölümünde bu konuya değineceğim. Sezonun adının Adnan Süvari olması konuşuyor. Kariyeri 1959 öncesine dayanan bu değerli futbol adamın adının verilmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu karar TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk ve dolayısıyla 5. yıldız konusunu kabul ettiğine dair bir mesaj mı? Yoksa tamamen Adnan Süvari'ye duyulan bir vefanın göstergesi mi demiş? Bence Sayın Adnan Süvari'ye duyulan bir vefanın göstergesi gibi gözüküyor sevgili Sinan kardeşim. Devam edelim. Günaydın arkadaşlar. Kısa bir Anadolu transfer turu mu yapsak demiş. Zaten benden sonra Salim özellikle Anadolu ile ilgili, Anadolu kulüplerle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor. Günaydın Aygün Bey. Göztepe'mizin efsane teknik direktörü Adnan Süvari'nin adının onurlandırıldığı gün deplasman tribünden silahlı saldırı yapıp bir taraftarımızın ağır yaralanan Altay'ın kayyum talebinde bulunması tesadüf değil. Göztepe'li uğraşanın sonu hayırlı olmuyor. İyi günler Göztepe'li Hayrettin demiş dinleyicimiz. Günaydın. Alo.
4: Alo.
2: Günaydın. Günaydın. Alo. Buyurun.
4: Alo. Günaydın. Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
4: Ben Ankara'dan Murat Aygün Bey.
2: Murat Hoş Bey, hoş geldiniz. Buyurun Murat Bey.
4: Hoş bulduk Aygün Bey. Her zamanki gibi Beşiktaşlıyım.
2: Evet, ne diyorsun bu Salah konusuna?
4: Aygün Bey, ya Salah'ın transferi biraz bana şey geldi. Ya, aynı Dimaria'nın transferi gibi geldi.
2: Yani?
4: Şey olduğu zaman, ilk transfer görüşmesi olduğu zaman işi bitirip kapatacaklardı transferi. Alacaklardı. Şimdi yok, menajeri 7.5 istiyordu, 5'e düştü. Şu oldu, bu oldu. Ya benim yönetimin biraz şeyi var bu konuda ya. Ne diyeyim size? Beceriksizliği var. Hı hı. Bu konu olduğu zaman basacağım, parayı alacaksın ya. Yani Muhammed Salah da öyle kötü bir topçu değil ki. Sana hem prestij bakımından hem senin ismini duyurma bakımından. Yani forma satışıdır, şudur budur, kombinedir. Bunlar da sana büyük şey olacak, gelir olacak.
2: Hı hı hı.
4: Ama diyorum ya, bizim başkan iyi işler yaptı bu sene. Güzel transferler yaptı. Ama bu Salah transferinde sınıfta kaldı bence.
2: Yani ama orada tabii şöyle söyleyeyim. Salah transferinde niye sınıfta kalsın? %35 komisyon isteyen bir menajer var. Normalde belirlenen rakam %15'tir. Ya 35 dediğin rakam 10 milyonda 3,5 milyon yapar yani.
4: Aynen ama...
2: Orada kulübün hakkını koruması bence Sayın Adalı'nın en doğal hakkı.
4: Ya doğru, o şekilde. Benim söylemek istediğim, bunun ilk görüşüldüğünde dediler ki işte 15 istedi, 12'ye 11'e tamam dedi. İşte %10 %5 neyse komisyon istedi şeyi. Daha sonra bu transfer haberleri çoğalınca fiyat yükseltti falan dediler menajerler. O şekilde hani yayınınız oldu ya, ben onun için diyorum, evet. Hani tabii şey olarak birebir konuşmalarında ne olduğunu tabii bir şey yapamam hani bilemediğim için, ama
2: anladım.
4: Hı hı. Yani ilk başta eğer bu o iş olacaksa ilk başta bitireceksin, şeye mal vermeyeceksin, vesveseye mal vermeyeceksin daha sonra.
2: Anladım. Peki.
4: Ama şimdi de, yani bizim başkan da
2: burada biraz medyanın da suçu var, sana söyleyeyim, biraz medyanın da suçu var. Yani geliyor, geldi, anlaşma sağlandı falan filan diyerek böyle iyice bir Salah haberi çok yükseldi. Menajer de tabii bunu biraz da şey bilerek, kulübü biraz da sıkıştırma anlamında, biraz daha para kazanma anlamında böyle bir şey yapmış olabilir.
4: Aynı Dimaria'nın transferi gibi oldu.
2: Aynen, doğru söylüyorsun. Peki.
4: Aynen, gerek yok ama başkan, ben inanıyorum yani güzel topçular yetecek. Bu sene bizim senemiz olacak yani.
2: Peki. Çok teşekkürler.
4: İyi günler Aygün Bey. İyi
2: görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Aygün Bey, Amsterdam günaydın. Hayırlı programlar diliyorum demiş. Sevgili Yaşar Usta'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Bir iki mesaj okuyorum, sonra yavaş yavaş araya gidelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Aygün abicim. Sefa geldin, hoş geldin. İzmir'den Yusuf Yeşilyurt, oğlum Yiğit Ali ile beraber severek dinliyoruz demiş. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şunu okuyalım, ondan sonra 85 milyonluk bir ülkenin hala altyapıya önem vermeyip bu kadar pahalı transferde harcadıkları paralar acaba kendi işlerinde harcıyorlar mı? Neden yetiştirip Hollanda, Belçika, Portekiz, İspanya gibi ülkelerin yaptığı gibi altyapılara önem verilmiyor? Hayretler içinde seyrediyorum. Ya da Göztepe gibi bir zamanlar bunu en iyi yapan Gençler Birliği vardı. Yazık bu ülkenin gençlerine, hem paramız gidiyor. Peki neden milli takımdaki Hakan, Salih, Can, Kenan nasıl çıktı ama ne tuhaf, biz yetiştiremedik. Düşünmek lazım demiş İzmir'den Yakup. Yavuz'a da teşekkürümüzü iletelim. Çok kısa bir ara.
1: Müzik Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Aygün Reis Denizli'den Ali Doğan selamlar. Galatasaray'la ilgili gelişmeler var mı? Yani gazetelerde çok fazla detay, çok isim çıkıyor ama ben çok inandırıcı bulmadığım için onlara çok fazla değinmek istemedim ama netleşen bir isim yok. Hemen bakalım, bir resim geldi. Ekip nereye gidiyor gene bakalım. Ekip diyor ki abi Tepekent'e montaja gidiyoruz. Hayırlı günleri yayınlar Fatih, Yusuf ve Cengiz. Sevgili kardeşlerimize de klimacı onlar. Onlara da selamlarımızı iletelim. Kolay gelsin diyelim. Abi selam, gerçekten çok memnunum. Şimdiye kadar hiç duymadım ve kimse bu konuyu araştırmıyor. Bu yabancı koronu hangi insanlar neye göre, kime göre düzenledi? Büyük takıllar kim? Biz de bilmek istiyoruz. Fatih Terim'in sistemine Şenol Güneş, Okan Buruk, Ay Kocaman, Abdullah Avcı olmadığına göre kim bu zatlar, araştırıp söylersen sevinirim demiş. Koltuğa oturan zat. Gece rüyasına yatıyor. Ya da sağda solda konuşulan bir konu diyor, fena fikir değilmiş diyor. Maalesef ülke futbolu böyle yönetiliyor arkadaşlar. Ya bizim ülkemizde son 20 yılda herhalde 40 kez falan yabancı kuralı değişti ya bu ülkede. 6 artı 1'ler, 8 artı 3'ler, 9 artı 2'ler, 10 artı 4'ler, 10 artı 2 artı 2'ler falan filan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani şimdi geçen sene ne açıklandı? 10 artı 4 devam edecek diye açıklandı. Kulüpler bunu bilmesine rağmen transferleri yaptılar. Zor durumdalar. Şimdi kural değişsin diyorlar. Kural değişmiyor. Senede 8 artı 6. 8 artı 6. Bak şimdi takımların kadrolarına. Maşallah hepsinde 10'ar, 15'er, 20'şer tane yabancı var. Sonra göndermeye çalışıyorlar. Bence bununla ilgili yani bir yasa çıkaracaksın. Bu yasa hiçbir kimse değiştiremeyecek. Nasıl? Anayasa gibi olacak. Futbol anayasası. Kardeşim diyeceksin, yabancı kuralı. 12 artı 2 atıyorum. Veya 6 artı 5. 6 yerli şey yabancı, 5 yerli. Veya ne bileyim işte 10 artı 2. 10 yabancı, 2 yerli gibi koyacaksın. Ve bu kural değişmeyecek diyeceksin. Kulüplere de ona göre diyeceksin ki arkadaşlar kuralımız bu. Buna göre hareket edeceksiniz. Ben de gelsem, yarın öbürsü gün Aygün de gelse, farklı isimler de gelse TFF'ye, bu kural kesinlikle değişmeyecek. Bu kuralın değiştirilmesi mümkün olmayacağını anlatacaksın. Aynı anayasa gibi. Öyle ancak böyle olur. Başka türlü olmaz. Oraya oturan bir kulüp başkanı diyor ki ya bende 15 tane yabancı var diyor. Şu kuralı değiştirelim diyor. Haklısın diyor. Öbürkü geliyor öyle diyor. Öbürkü geliyor öyle diyor. Çorbaya döndü ya yabancı kuralı. Türk futbolu çorbaya döndü. Bırak yabancı kuralını. Türk futbolunu çorbaya çevirdiler sevgili kardeşim. Dinleyicim var. Günaydın.
3: Günaydın.
2: Kimle görüşüyoruz?
3: Aygün Bey merhaba. Ben Kocaeli'den Cemil Ergül.
2: Cemil hoş geldiniz. Ne diyorsun Cemil abi? Ne diyorsun bu Salah olayına? Bir de Sherlock'la konuşuluyor abi. Salah, Sherlock. Ne yapıyor abi? Başkan çıldırdı mı? Ertuğrul başkanıma sevgilerimi iletiyorum. Çok da severim başkanımı. Başkan vallahi çıldırdı mı? Söyle.
3: İnşallah öyle bir şey olmaz. Ben dua ediyorum.
2: Niye?
3: Çünkü Türkiye'yi tamamıyla çöplüğe çevirdiler. Yani ben federasyon yerinde olsam 10 artı 4'ü direkt 25 yaş üstü futbolcu transferini yasaklardım. Alıyorsun ha, Fenerbahçe'nin başına gelen. O kadar aldı şimdi gönderemiyor. Çünkü kontratlar çok yüksek.
2: Doğru.
3: Milyonlarca euro dışarı gidiyor.
2: Doğru. Ha,
3: Trabzonspor gibi alıp 200 senede parlatıp 20-30 milyon euroları satabiliyorsan o zaman Türk futbolunu kurtarır.
2: Doğru.
3: Yoksa 20, yani 34 yaşındaki Salah gelip sana hiçbir şey veremez. Ama gidip 20 yaşındaki Osorio'yu 20 milyon euro ver, eyvallah. Gider formamızı da alırız, her şey yaparız. Ona kimse bir şey diyemez. Ama abi 34 yaşındaki adamdan hep ekleyeceksin. Bu, yani bir dahaki transfer dönemine satmak gibi bir şansın da yok. Alacaksın işte bir yıl iki yıl kullanacaksın, ondan sonra gidecek.
2: Evet, o da yani, farklı bir bakış açısı.
3: Şimdi
2: Salah abi bu ya.
3: Şimdi abi bak, yıllardan beri de bunu konuştun ama maalesef başımızdaki büyüklerimiz, yani önderlerimiz bunu maalesef şeyi yapamıyor. Şimdi bak, kızlarımız Allah'ın nazarından saklasın.
2: Amin.
3: Türk kadınının gücünü, birliğini, beraberliğini bütün dünyaya kanıtladı mı? Kanıtladı.
2: Evet, doğru söylüyorsun.
3: Basketbol başında işte basketboldan anlayan bir başkanımız var. Voleybol desen öyle. Ve futbolda niye böyle bir şey olmuyor?
2: Maalesef.
3: Olsa peki bizim şu anki durumu çok farklı olur abi. Çok farklı olur. Ama herkes işte Fener'le düşman, Galatasaray'la düşman, Beşiktaş'la düşman, Trabzon'la düşman. Milleti birbirine düşman yapmaya çalışıyor. Federasyon başka bir şey yaptığı yok.
2: Doğru. Ekleyeceğim bir şey var mı abim? Ekleyeceğim.
3: Yok abi,
2: şey
3: herkese saygılar sunuyorum.
2: Saygı bizden, kendine çok iyi bak abi.
3: Eyvallah, sağ ol, iyi yayınlar.
2: Günaydın Aygün Bey, yayınlar. Kocaeli, İzmit'ten Ramazan ben. Fenerbahçe'nin elinde hala Türkiye'nin dört büyük kulübüne göre en çok futbolcusu olan olan kulüp. Bu kadar göndermesi gereken futbolcu elinden nasıl çıkartacak? Daha önce de Aziz Yıldırım defalarca bu kulübün başına geldi. İsmail Kartal da aynı şekilde defalarca geldi. Başarılı olamadılar. Yanlış yaptıkları transferler doğrultusunda ben yine de başarılı olacaklarını zannetmiyorum demiş dinleyicimiz. Ramazan Bey'e sevgilerimizi iletelim. Çok fazla mesaj var ya okunmayı bekleyen. Selamünaleyküm genç Aygün abi. Ben Bahçevre'den Tatar Ramazan. Sorum sana, Beşiktaş sallağı alsaydı şampiyon olur muydu? Kolay. Ya bir futbol şampiyon yapacak diye bir kural yok arkadaşlar, ama şampiyonluğa katkı sağlar. Yani mesela Icardi şampiyonluğa katkı sağladı. Osimhen şampiyonluğa katkı sağladı. Hakikaten Salah iyi transfer ya. Yani yaşa çok fazla takılmayın artık. 40 yaşına 41 yaşına kadar Premier Lig'de de olsun çok fazla futbolcu var oynayan. Kendine iyi bakan futbolculardan bir tanesi Salah. Ya son dönemde belki bir çöküş yaşıyor ama Salah. Sonuçta Salah abi yani. Kimse kusura bakmasın. Günaydın. Alo. Alo.
4: Günaydınlar Aygün abi.
2: Günaydın. Kime görüşüyoruz?
4: Ankara'dan Türker ben abi. Fenerbahçe taraftarıyım.
2: Türker hoş geldin.
4: Abi şimdi şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Ali Koç başkan döneminde yapılmıştı. Saadettin Saran döneminde devam etmişti. Aziz Yıldırım döneminde hala varlığını sürdürüyor.
2: Ne bu?
4: Tribünün ortasında bulunan kulübe para kazandırmak için yapılan.
2: Orası düzeldi ama renksiz, şimdi. Orası değişti.
4: Renksiz. Abi son Avrupa maçında hala aynıydı.
2: Yok yok, şey açıldı. Taraftarlar açıldı. Kapasite yükseltildi. Genel satışta taraftarlar açıldı orası. Orası yani sosyeteden biraz ayrıldı, haberin olsun.
4: Abi çok güzel, bu bilgiyi ben bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Rica yani ederim, bizim en büyük şikayetçi olduğumuz konuydu. Birlik
2: benim
4: beraberlik.
2: En büyük şikayetçi olduğum konuydu ya. Maçın başlamasına 10 dakika kala gelirler. Baktım maç kötü, hava kötü. Hava şartları iyidir. Yağmur yağıyor, kar var bilmem ama bakmışsın. 40. dakikada stadlar ayrılmışlar. Orada bomboş kalıyordu. Biz deponu söylüyorduk biliyorsun.
4: Abi gelirken sarı lacivert giymeye bile tenezzül etmiyorlardı. Geçtim tezahürat yapmalarını, kılık kıyafetlerine bile normal kot tişört maça gelen yani ve kamera açısının gördüğü nokta olduğu için televizyonda izleyen ben insanları direkt maçtan soğutan bir durumdu. Bilmiyordum, teşekkür ederim Aygün abi. Sadece bunu söylemek istedim.
2: Görüşmek üzere. Sağ ol.
4: Sağ ol abi, hoşçakal.
2: Evet, devam edelim. İstanbul'dan Nurettin, sessiz çoğunluk. Günaydın Kral abim. Bence bu sezonda sakın ha sezon olmalı. İyi yayınlar, saygılar sunarım demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Devam edelim. Oo, bu çok uzun mesaj. Hemen bakalım. Aygün Bey, sesini duymadan uyanmıyorum. Bekçi Zafer uyumuyorum demiş. Bekçi Zafer Yıldız 55 Hadımköy'den selam. Gurbetçi Haber Sabah telefonu radyo açık internetten ben seni beni sen uyutuyorsun. Senin gülüşün dertlerimi unutuyor sana değer demiş. Eylül'de Galatasaray'da transfer patlatırız. Az sakin demiş. Hep böyle oldu demiş. Samsun Spor Hollandalı abi nereye gitti ya? Arka arkaya yazıyorsun ya. Samsun Hollandalı Manchester'daki altyapı hocasını getirdi. Millet futbolcu transfer etti. Yüksel Başkan Atan'ın izinde 5 sene sonra tahta Samsun Spor'a geçerse şaşırmam demiş. Aygün emekliyim ben demiş. 68 yaşındayım. Arnavutköy Hadımköy'den seni, Caner'imi, Barış abimi çok seviyorum. Yılbaşında gelmeden köyü mevcut termele 55 geri döneceğim. Bir isteğim var Radyo Spor'da sessiz çoğunluk gibi. Seni 2005'ten beri tek bir çay içmek, resim. Her zaman sevgili kardeşim ya, ne demek? Olduğun yere de gelirim ben ya. Ne demek sevgili kardeşim benim ya? Yeter ki sen söyle, görüşürüz. Bugün bile dinleyicilerimiz geldi sağ olsunlar. Zafer Yıldız'a da sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın abicim, nasılsın abi?
2: İyiyim, kimle görüşüyoruz?
5: Avcılar, Selçuk ben.
2: Selçuk hoş geldin.
5: Nasılsın abi, iyisin
2: sağ
5: inşallah.
2: Sağ ol Selçuk, sen nasılsın, iyi misin inşallah?
5: İyi abi, valla uzun zamandan beri seni arayamıyordum, görüşemiyorduk abi.
2: Evet, bir ben dedim ben Selçuk, Batı'ya dedim ki Selçuk niye aramıyor dedim.
5: Valla abi, bayağı bir iş değişikliği oldu, en sonunda Eskişehir'e geri döndüm.
2: Hadi hayırlı olsun kardeşim.
5: Seni dinleme. Eyvallah abi, sağ ol. Tekrar seni dinlemeye devam edin dedim. Bir abimi arayayım dedim.
2: İyi yaptın kardeşim benim.
5: Az önceki söylediklerinden dolayı seni çok seviyorum işte
2: hangisi
5: abi.
2: Hangisi ya? Ne dedim
5: ben? Az önce dedin yani, buyurun gelin, ben geleyim dedin. Hani istediğiniz yere.
2: Tabii ki sıkıntı yok.
5: O konuda ben seni çok seviyorum abi işte.
2: Eyvallah kardeşim, ayıp ediyorsun.
5: Valla sırf sesini duymak için aradım abi. Abi yani muhabbet istemiyorum.
2: Abi bedava oral edeceğim yani. Tabii ki abi, gelirim. Bedava oral edeceğim. Tabii ki gelirim yani.
5: Abi bedava canın sağlığın abi. Yani canın sağlığın abi, sıkıntı yok yani. Seninle annetimiz olmak için aradım abi. Başka bir şey yok. Dinleyenlere tamam. Selamlar abi. Görüşürüz.
2: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol.
5: Eyvallah, görüşürüz.
2: Sağ ol. İyi yayınlar sevgili Özbek. Israrla takım savunmasının kısa boylu olduğunu söylemekteyim. Resimde Ake'nin boyuna dikkat çekmek istiyorum. Bir de Brown, satır salınacak sol bekin en az Brown kadar olması gerekir. Bu sorunla ilgili ciddi çalışma yapılması gerekir. Ligde ve Avrupa'da fiziksel mücadeleye aynı şekilde karşılık vermeliyiz. Keza resimde Fred ve Kerem de oldukça zayıf fiziğe sahipler. Yarınki maçta kesinlikle Muriç ve Greenwood'la başlamalı. Greenwood galiba ikinci maçta başlayacak diye bir haber geldi. Oyundan çıkacak ilk oyuncu Asensio olmamalı. Takımlarımıza sonsuz başarılar demiş. Nedim Küçük'e sevgilerimizi iletelim. Aygün Bey demiş, Salah transferi gerçekten sıkıntılı bir durum. Bence bir Beşiktaş taraftarı olarak vazgeçelim bu işten. Ağustos 15'e kadar bitmesi gereken 4 transferi bitirelim. Salah gelecekse gelecek. Zaten menajer ortalığı karıştırıyor. Menfaat açısından Mehmet Bursaspor'dan. Ya bir de adam devamlı resim paylaşıyor Yunanistan'dan. Bir de yakında yani. Her an gelebilirim diye. Yani bir Jessica'ya binse gelecek de yakınlıkta adam. Adalarda çok yakın yani. Türkiye sınırına çok yakın. Tamam mı? Ege'de İzmir'e, Bodrum'a her yere yakın. Her an böyle gelecek şekilde bekliyor. Her gün resim paylaşıyor. Her saniye resim paylaşıyor. Adam da istiyor aslında gelmek de. Biraz böyle fiyat konusunda şey bekliyor böyle. Yaklaşım bekliyor gibime geliyor. Günaydın. Alo, günaydın.
6: Günaydın.
2: Alo. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
6: Fırat Erdem ismim. Trabzon'dan arıyorum.
2: Buyurun
6: Trabzon
2: Fırat Bey, hoş geldiniz. Tarihim. Ne diyorsun Salah transferine Fırat Bey?
6: Ben de tam olarak Salah transferi için zaten görüş bildirmek istemiştim. Evet.
2: Buyurun.
6: Şimdi şöyle, Salah'ın tabii ki futbolculuğuna, kariyerine söyleyecek hiçbir lafım yok. Tabii ben çok iyi bir futbol izleyicisiyim. Ama Trabzonspor'un şu an itibariyle Salah'a harcayacağı parayla aslında Salah'a değil, çok iyi, çok kariyerli, çok kaliteli bir 8 numara ihtiyacı var. Aslında o parayı oraya harcamalıyız. Çünkü bizim Sosa gibi, Marek Hamsik gibi daha geriye dönük Şimkoya, Kolman, o tarzda takımı yani liderlik yapacak, takımı yönlendirecek çok iyi bir 8 numaraya Salah'a harcayacağımız parayı harcasak biz bu sene şampiyonluğu çok da rahat konuşabiliriz. Yani ben özellikle Fatih Hoca'nın da aslında böyle söylemlerinden bunu hissettirdiğini anlıyorum. Hazırlık maçlarının hepsini de izledim. Tamamen takıma liderlik edecek bir 8 numara eksiğimiz var. İnşallah böyle olur diyecektim ama Salah transferi de herhalde bitmek üzere. Böyle de bir sıkıntı oldu yani. Ben bunu belirtmek istemiştim.
2: Valla şehrin reklamı ve turizme yapılacak katkıdan dolayı biraz daha düşünülen bir transfermiş. Sponsor destekli yapılan bir transfer diye konuşuluyor. Onu da söyleyeyim yani, belli bir rakamını sponsorların karşılayacağı bir transfer diye konuşuluyor. Bakalım, bekle görelim.
6: Aynı rakamlara aynı forma sattıracak 8 numarada bulabilirdik aslında. Yani benim sadece mevkisel olarak buna bir şerhim var. Yoksa Salah konusunda tabii ki diğer doneleri koyduğumuz zaman orada hemfikiriz ama önemli olan takımı oynatacak oyuncuyu, takıma daha faydalı olacak oyuncuyu bulmak, o parayı vermek diye düşünüyorum.
2: Bak şimdi 61 saat diye bir şey var, Trabzon kanalı var. 61 saat diye belki biliyorsundur.
6: Evet, takip ediyorum.
2: Trabzonspor Muhammed Salah'la birlikte Dušan Vlahović de aynı uçakta Trabzon'a getirmek istiyor diye bir haber geçti şimdi.
6: Evet ya, Dušan Vlahović ya da Sørloth ismi geçti bunlar da. Anladığım kadarıyla Fatih Hoca bu seneki transferi de baktığımızda daha hızlı bir oyun formatı düşünüyor ve bu da biraz Onuachu'yla zor oluyor. Onuachu'nun daha ağır kaldığı durumlarda Vlahović de Sørloth da Fatih Hoca'nın kafasında düşündüğü oyun formatına uygun oyuncular. Ben işte özellikle burada Salah transferine şerh koyuyorum kendi adıma.
2: Anladım. Peki. Çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
2: Vallahi Salah gelirse ne yapar ne eder, Trabzonspor kulübünden bir veya iki tane formasını isterim, yemin ediyorum. Elimden geleni yaparım. Tabii söz veremiyorum, elimden geleni yaparım ama burada dinleyicilere daha önce biliyorsunuz dağıttık bir sürü Trabzonspor forması. Çeşit takım, Fenerbahçe'de dağıttık, Beşiktaş'ta verdik, Galatasaray'da verdik. Vallahi vermek isterim. Elimden geleni de yaparım. Ararım başkanı, isterim Ertuğrul Başkan'dan da, onu söyleyeyim. Bir dinleyici de alalım, ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Ama biraz da şu mesajları da okumak istiyorum. Günaydın Akün abi. Belçika'dan yola çıktım. Kuşadası'na 5 saatlik yolum kaldı. Trabzonspor'un zaten yaptığı transferlerle şampiyonluk kadrosu kurmuş ama Salah gibi bir dünya yıldızının gelmesiyle genç oyuncuların yanında böyle bir tecrübenin gelmesi harika bir iş olur demiş. Kerim Kantarcı'ya da sevgilerimizi iletelim. Bu arada Trabzonspor geçen hafta Şahmuradon ve kulübüyle de anlaştığı kesin bilgi ama Trabzon açıklamıyor çünkü daha iyisine bakılıyor. Kaynak Halil Şanlı demiş. Bilmiyoruz. Teşekkürler. Aman dikkat edin, siz de yoldasınız. Neymiş bu? Abi tamam da şaka bir yana, biri koyması lazım. Bir üniversiteye mi çalışıyorlar? Niye konuyu anlayamadım. Şimdi şey diyemiyorum sevgili kardeşim benim. Aygün abi hayırlı sabahları, yayınlar 16-4'ü hangi kulüp destekliyor ve benim Türk futboluna ne faydası olacak demiş. Yabancı kuralın zaten Türk futboluna bir faydası yok ki, her hafta değişiyor. Her sene, her saat değişen bir yabancı kuralımız vardı ya. 40 kez bir yabancı kural değişir mi? Mahvettiler Türk futbolunu ya bu yabancı kuralından dolayı. Türk futbolu mahvoldu. İyi günler Aygün Bey, Almanya'dan Seyfettin. Şahsi olarak ben o Osimhen'e 125 milyon verildiğine inanmıyorum. Öyle bir şey olsa Sayın Dursun Başkan oturur 3 aşağı 5 yukarı o takımla anlaşır. Benim görüşümce bu bazı Galatasaray yorumcuların ve bazı yazarların haber şişirmesi. Barış Alper'le ilgili de hakikaten bakıyorum şimdi, yok 35 milyon poundlar falan yazıldı ama galiba başkan öyle bir teklif yok diye de açıklama yaptı değil mi? Ben mi yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir iki gün önce Dursun Başkan bir HT Spor'a mı konuştu? Bir yere konuştu galiba. Ya veya divanda mı konuştu? Divan toplantısında mı konuştu? Bir yerde konuştu, oradan gördüm. Galiba bazı yorumcular hakikaten bunu biraz şişiriyorlar gibime geliyor. Bence de yani 125 milyon euro bir teklif gelse Galatasaray Spor Kulübü'nün ben Osimhen'le ilgili satış yapacağını düşünenler derim. Ya ciddi bir para çünkü. 125 milyon euro. 75'e almışsın, 125'e satmışsın abi. Çok yani oraya bir şekilde doldurursun. Aygün Bey günaydın. Trabzonspor Başkanı yanlış transfer yapıp o kadar satış yapıyor. Sonra bir futbolcu o paraları veriyor. Bu akıl işi değil demiş Musa Ait Kayseri. Futbolda neden olmuyor? Çünkü futbol rant büyük. Bundan tüm müteahhitler federasyon başkanı olmaya çalışıyorlar. Emre Göztepe İzmir demiş. Merhaba, iyi yayınlar. Arif Çerkez, Aygün Bey. Bu Beşiktaş taraftarı Salah süreci nasıl takip ediyorlar anlayamıyorum. Salah'ın parası forma satışından çıkar diyor. Beşiktaş neden masadan kalktı bilemedim. Yorum yapıyorlar. Yurt dışı satışından %50, yurt dışından %100 istediği için demiş dinleyicimiz. Çok mesaj var. Ara ara okumaya çalışacağımı söyleyeyim. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe tımızıyla devam edecek.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
0: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
10: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
2: Evet, saatlerimiz 10.32 gösteriyor. Yavaş yavaş da mesajlara şöyle bakmaya devam ediyorum. İstanbul'dan Nurettin, Allah aşkına yok mu senin başka konun? Yeter bu Salah Salah demiş. Konuyu ben açmıyorum arkadaşlar. Konu Türkiye'nin gündeminde. Sevgili Nurettin kardeşim, herkes Salah konuşuyor. Ne yapayım? Salah mı yatayım ben de? Ne diyeyim şimdi? Sabah kalkıyoruz Salah'la, akşam yatıyoruz Salah'la. Bir ara Beşiktaş, şimdi Trabzonspor, hatta getirecek çarşamba imza atacak. Dün MK Haber TV'de sevgili Nihat Erence çarşamba ve perşembe imza geleceğini söyledi. Alaksa Sherlock ismini bile söyledi sevgili Nihat Erence. Şu an hattımızda spor yazarı sevgili Haldun Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
12: Hoş bulduk. Günaydın, sevgili Aygün Özipek. Valla arkadaşımız Nurettin Bey tam o arada, ben de dinleyici olarak dinledim. Salah demiş ama herhalde Salah'ın tam geçmişini iyice bir incelemesini tavsiye ediyorum. Ben bir Premier Lig takipçisi olarak oradan Salah'ın bir büyük efsane olduğunu söyleyebilirim. Hele bunun Türkiye gündemine düşmesini, ya yatıyoruz Salah, kalkıyoruz Salah. Salah gibi oyuncuların Türkiye'de oynaması, Türkiye içinde eğer olası bir Trabzonspor transferi içinde büyük bir PR olacaktır. Arkadaşımıza ancak bunu söyleyebilirim ben.
2: Şunu söyleyeyim, yaşına takılmış insanlar ne diyorsunuz?
12: Ben şu anda bunu siz de yapmış olduğunuz, gerek televizyon gerek YouTube yayınlarımıza da dile getirmiştim. Son bir senesinde çok ciddi bir performans kaybı var. Bunun muhtelif sebepleri var. Ama geçmişine bir sene evveline baktığımız zaman bu adamın kaç defa gol kralı olduğunu ben unuttum. Herhalde 4 defa Premier Lig'de gol kralı oldu.
13: Olmuştur.
12: Yani o de. Yani o şey yok bende. Şu anda o tablo yok bende. Liverpool'un efsanesi, Liverpool özel törenle gönderdi bunu. O geçen seneki Hollandalı Slot'la, teknik direktörle aralarında oluşan bir takım sebeplerden dolayı, yani taktiksel veya oyuna sonradan girme sebebiyle, işte biliyorsun teknik direktör oyuncu kaprisleri, bunlar her yerde olabiliyor. O da Salah'ı gözden çıkarmıştı. Fakat devre arasında Afrika Kupası'na gitmeden evvel geçen sene, ya gideyim bırakın gideyim yahut da işte takımda yer alayım gibisinden bir ifadede bulunmuştu. Sonra döndüğünde yine muhtelif dakikalarda girdi oyuna. Fakat geçen seneki performansı o efsane performanslarına göre kıyaslanmayacak kadar düşüktü. Ondan dolayı olabilir. Hani yaşından bahsettik ama bu efsane isimlerin yaşı belli olmuyor. Kıyaslamak belki abesle iştigal olabilir. Cristiano Ronaldo, Messi, bunlar tabii dünyaca. Ama ben Salah'ın da 34 yaşında olduğu söyleniyor.
13: Doğru.
12: Yani
13: doğru.
12: 34 yaşında özellikle futbolla yatıp futbolla kalkan bir Trabzon şehrinde çok büyük başarılara imza atabileceğini düşünüyorum. Düşünenlerdenim daha doğrusu.
2: Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz, Beşiktaş'a bakıyoruz, Trabzonspor'a bakıyoruz. Galatasaray kadrosunu korudu, transferle yapmaya çalışıyor ama bu sene böyle dörtlü kıyasıya bir yarış olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz?
12: Valla öyle gözüküyor sevgili Aygün. Şimdi ben Trabzon'u deminden niye söyledim biliyor musun? Diğer üç büyüklerde, yani diğer dört büyüklerden üçünde çok büyük baskı oluyor. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, hele şampiyonluğu bekleyen Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Salah burada belki zaman zaman düşüklükler gösterebilir. Ama Trabzon bunu kabullenebilir. Onun için Trabzon şehri, eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirirse, bana soruyorsanız yılın şu an itibariyle yılın transferi olur. Rekabete gelecek olursak Fenerbahçe'de bir santrfor eksikliği gözle görülür şekilde var. Kanat eksikliği var. Bilmiyorum o konulara gelecek biz ama
2: konuşacağız.
12: Beşiktaş da hayli transfer yaptı. Fakat şunu ifade etmem gerekiyor. Geçen seneden bu yana hem Trabzonspor Başkanlığı hem Fatih Tekke'yi, ki oyunculuğundan beri çok severim, hem kişiliğini hem futbol anlayışını, Trabzonspor'un hem camiasını hem de squad ekibini kutluyorum. Geçen sene yapmış oldukları transferleri bu sene 3-4 misli fiyatlara sattılar. Bu büyük bir başarıdır. Yerine de şu anda yanlış bilmiyorsam 11-12 tane transfer yaptılar.
13: 12 Salah'ı transfer da alıp, yaptılar, doğru.
12: Evet, bakın sizde vardır kayıtları. Eğer Salah'ı da, yani Muhammed Salah'ı da alırlarsa herhalde Trabzon'da yer yerinden oynar diye düşünüyorum. Büyük kıyasıya bir rekabet olacak ama hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin, hem Beşiktaş'ın eksikleri gözüküyor. Bunları da hem yayınlarda görüyoruz, hem işte oynanan hazırlık maçlarında görüyoruz. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ön eleme maçları başladı. Orada da görüyoruz. Galatasaray pazar günü bir hazırlık maçı oynadı Fransa'nın Rennes takımıyla. Yani şu anda en hazır sanki çok izlememekle, çok fazla takip etmemekle birlikte maçlarını Trabzonspor gibi gözüküyor bu dört takım arasında. Ama lig uzun maraton, neyin ne olacağı belli olmaz, malum biliyorsunuz. İnşallah kıyasıya olur, tek takıma kalmaz yarış. Çünkü ondan sonra hiçbir zevki kalmıyor.
2: Doğru. Abi günaydın. Fenerbahçe 4-1-4-1 oynamalı. Kante ve Gündüz'ü gibi toplayıcılar var elinde. Hatta İsmail'i de sayabiliriz bunlardan. Biri önde, çift 10, Talisca, Asensio birlikte demiş dinleyicimiz. Zaten bu konuları birazdan geçeceğiz. Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz sevgili Haldun Erkal.
12: Estağfurullah.
2: Haldun Bey de hem Fenerbahçe sevdaları hem de Fener Kulis Twitter hesabı ve HE0134 arkadaş. HE0134 Nick ile de takip edebilirsiniz. Özellikle Avrupa futbolunu çok yakından takip ediyor. Premier Lig'de de kendisi çok hakim. Fenerbahçe'nin transfer politikasını konuşmak istiyorum. Sayın Başkan Yüksek Divan Kurulu'da bir forvet getireceğiz bu hafta içerisinde dedi. Sadece Fenerbahçe'nin şu anda bir forvete mi ihtiyacı var? Hangi bölgelerde transfer yapılması lazım? Sevgili Haldun Erkal, forvetle ilgili de herhangi bir isim size ulaştı mı? Neler söylersiniz?
12: Çok teşekkür ederim sevgili Aygün Özipek. Şimdi Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçı var yarın İstanbul'da.
2: Evet.
12: Yaş Çungraz maçı. Onun değerlendirmesine istiyorsan sonra geçebilirim.
2: Evet.
12: Yüksek Divan Kurulu'nda zaten gündem Aziz Yıldırım'ın bir santrafor transferi daha yapacağını açıklamalısıydı. Yani gündemlerden bir tanesi bu oldu. Sonra tesisleşme, yani bu tesisleşme projeleri, işte Dereağzı, Maltepe, Stad ve tabii ki şampiyonluk hedefini vurguladı. Şimdi bu Sturmgras takımının analizini yaptığım zaman 22-23-24, hadi buna biz 23 yaş ortalamasıyla diyelim, oldukça genç, enerjik, yoğun pres yapan bir yapıya sahip. Özellikle ben biliyorsun kaptanları Stankovic'den yaklaşık bir hafta oldu ben bahsedili bunu. Ya daha doğrusu rakibimiz belli olduktan sonra ben bu analizleri yaptım. Yani Fenerbahçe'nin bu deplasmanda oynadığımız Gornik maçlarında görülen panik havası, yani topu sakin tutamama sorunu bence aşılmalı. Bu aşılmazsa sıkıntıya gireriz. Vedat Muriç UEFA listesine dahil edildi. Levent Mercan çıkarıldı. Orta sahada Fred, İsmail, Yüksek ve Gendüzi üçlüsü bekleniyor gibi. Greenwood'un henüz hazır olmaması nedeniyle de İrfan Can Kahveci'nin, ben bu İrfan Can Kahveci konusunda tereddütlerim var. Yani hazırlık maçlarında hiç hazır görmedim. İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de başlaması düşünülüyormuş benim aldığım bilgilere göre de. Kaleci pozisyonunda da Mert'in performansı ile Ederson'un artık maliyeti arasında bir tercih yapılacak herhalde. Ederson yani Gornik maçında Ederson veya Livakovic olsaydı kalede acaba sorusu herkeste var.
2: Doğru.
12: Çünkü Mert gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Hepimizin gönlünde tekrar bir tat kurdu. Zaten bizim

0: ekibimiz veya tetik ekip tarafından analizleri yapılmıştır bunların diye düşünüyorum. Bu duran toplarda bak taç, korner, kenar ortaları konusunda çok organize ve tehlikeliler. Bunun da liderleri Kaptan Stankovic yapıyor. Bak bu isim üzerinde yaklaşık 3-4 yayındır duruyorum. Lütfen dikkat edelim. Bütün takımın organizesi Stankovic'te.
1: Yavaş yavaş da sorular da giriyor. Onları da ara ara sormak tabii, istiyorum lütfen, size müsaade lütfen ederseniz. Ahmet Sarı demiş ki Perşembe günü galiba golcü açıklayacak. Onatçı olabilir mi? Bilginiz var mı demiş. Onatçı ile ilgili de sevgili Nihat Erenci çok enteresan şeyler söyledi televizyon yanında. Sözü size bırakayım. Onatçı ile ilgili düşünceniz nedir? Olabilir mi?
0: Teşekkür ederim. Dün benim de katıldığım sizin Dört Büyükler yayınınızda. Evet, Nihat Erenci Bey, Trabzon muhabiri, yılların Trabzon muhabiri. Hatta 43 senesinden bahsetti yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru, doğru.
0: Yani hiçbir şey olamaz diyemeyiz. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Onatçı'ya iyi bir teklif gelirse, hele hele sizin de o anda gündeme getirdiğiniz, ya bir Oğuz Aydın olayı var. Oğuz Aydın, Fatih Tekke'nin Alanyaspor'dan eski oyuncusu, çok beğendiği bir oyuncu ve Trabzonspor'da da zaten geçen senenin devre arasında görmek istediği bir oyuncuydu. Yani tam sebepleri bende net belli olmamakla birlikte olamadı. Şimdi İsmail Kartal Oğuz Aydın'ın takımda kalmasını istiyor ama eğer Onatçı gibi bir santrforu, şimdi muhtemelen şunlar da denecektir. Ya Vedat Muriç zaten işte belirli bir yaşta, ağır kalabilir. Onatçı'da boyu var, hantal dönüşler, ya bir sürü teknik konular gelebilir. Ama ben Onatçı'nın böyle bir takas artı para yoluyla Fenerbahçe'ye transferi halinde leblebi gibi ulaşacaklarını düşünüyorum. Bakın tabirim budur. Leblebi gibi ulaşılır. Ve olursa iyi bir transfer olur Fenerbahçe için. Çünkü Türkiye Ligi yani Süper Lig şeyi var, tecrübesi var ve kendisine bu arada Premier Lig'den de talipler var. Takımların isimlerini şu anda vermek çok doğru bulmuyorum. Çünkü çok netleşen bir şey değil. Hani alıntı veya söylenti şeklinde haberler var ama yani bunlar Premier Lig'den gelen, başka liglerden değil, onu da söyleyeyim. Hatta bir tane de Suudi Arabistan'dan var. Yani Onatçı'nın transferi söz konusu. Ama Trabzonspor bırakır mı sevgili Aygün Özipek? Bırakmaz
1: sanki
0: mı?
1: Sanki bırakacak gibi gözüküyor ya. Onatçı haberleri şu ana kadar yalanlanmadı yani. Onu da söyleyelim.
0: Şu ana kadar şimdi parayı, yani çok affedersiniz, bir sokak tabiri var biliyor musunuz? Parayı veren düdüğü çalar misali. Ya parayı verirseniz Trabzon'a nasıl geçen sene dün de gündem oldu aramızdaki yayında. Uğurcan Çakır'a Galatasaray parayı verdi ve aldı.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani para, bunun bir bedeli var. Yani hayat her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu profesyonellerin de bir bedeli var. Bu bedeli verir veren Onatçı'yı alır bence.
1: Şimdi bir dinleyicimiz daha yazmış.
0: En çok ihtiyacı olan da Fenerbahçe şu anda.
1: Doğru. Bir dinleyici daha yazmış. Sağ ayaklı bir yapıcı forvet alması gerekiyor. Onatçı ligi bilen bir adam ve Fenerbahçe'de çok büyük katkı yapabilir. İyi günler demiş. Mutlu günler demiş. Nikin de mutlu günler zaten.
0: %100 katılıyorum kendisine.
1: Şöyle bakıyorum mesajlara.
0: Tabii buyurun.
1: Şunu sormak istiyorum. Tabii bir yandan da 10+4 kuralı var. Bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Nasıl bir strateji belirleyecek Fenerbahçe? Eldeki isimlerin çıkarılması anlamında neler söylersiniz sevgili Haldun Erkan?
0: Valla işte en kanayan yaraya geldim Fenerbahçe'de sevgili Haldun. Şimdi biz bu hafta neyi konuşuyoruz? Tüm gaz maçını konuşuyoruz doğal olarak değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü iyi bir skor alıp oraya öyle gidip en azından mental anlamda bir rahatlık da fiziksel olarak hiçbir zaman bırakamayız. Çünkü başında da söyledim, rehavete kapılamayız. Böyle bir takım değil. Lütfen bunu özellikle üzerine basarak söylüyorum. Şimdi dün ben bir tablo çıkarmıştım hatırlarsanız. 38 kişilik bir kadro var Fenerbahçe'de. Hı hı. Bu 38 kişilik kadroda bakın bana göre İrfan Can Eğribayak muhtemelen Gençler Birliği'ne gitti. Yani henüz daha ıslak imzasını görmedim,
1: evet,
0: ama
1: görüşmeler devam ediyor, doğru.
0: Görüşme. Livakovic, Diego Carlos, Bekao, Mimovic, Mert Hakan zaten gazi durumunda ne yazık ki. Bartu, Amrabat'a Arabistan'dan ciddi bir teklif var. Fakat Fenerbahçe bonservis konusunda biraz direniyor ama artık direnecek zamanımız da azalıyor takdir ederseniz ki. Yani ligler bildiğim kadarıyla 15 Ağustos'ta başlıyor.
1: Evet, çok az kaldı.
0: Yanlışsam düzeltin lütfen beni.
1: Çok az kaldı, doğru.
0: Musaba'ya Premier Lig'den teklifler.

0: var ki ben Musaba'nın yani açıkçası çok gitmesi taraftarı değilim. Şerife var deniyor ama henüz daha bir tek santraforumuz, bir de böyle bir henüz gelişme çağında olan Şerif adlı bir isimli bir oyuncumuz var. Çağrı Baltay'ı saymıyorum çünkü o büyük ihtimal kiraya verilecektir. Valla şöyle toparlayayım, uzatmayayım. Artık yine geçen seneye benzer kiraya mı verilecek, yarı maaşını Fenerbahçe mi karşılayacak? Bu takımın mutlaka ve mutlaka antrenman yapılabilir kişi sayısına ve artık kadromuz budur. Eğrisiyle doğrusuyla diyecek zaman daraldı sevgili Aybin. Yani bunun için de tahmin ediyorum Stumgraz maçından, yani çarşamba günkü maçtan sonra bu işler hani tabiri caizse hayli vites yükseltilerek sonuca gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu kurallar dahilinde bir defa limit açısından bizim bunları yapmamız gerekiyor. Benim bildiklerim bu şekilde.
1: Tabii ki bir yandan limiti ayarlaman gerekiyor çünkü limit aşımında bir %25'lik bir sapma olabiliyor. Daha o da netleşmedi ne kadar olacağı da. Aygün abi günaydın, saygılar, ben Mustafa. Lütfen Kadıköy tribün bütününü sağlamak için hem radyo hem de diğer platformlarda olan yayınlarda daha sık gündeme getirir misin? Bizim çocukluk zamanımızdaki ruh gelse de hem Anadolu takım hem de Avrupa maçında daha düşük takımların hiç şansı olmaz. Bu konuyu bir türlü düzelmiyor. Gruplar arası çatışma bitmedi işte demiş, iyi yayınlar. Bir de günaydın der misin demiş. Ben program açarken öyle söylüyorum ya. Teşekkürlerimizi iletelim sevgili Mustafa kardeşimize. Tribünler deyince o hani ortadaki çok böyle bizi sıkıntıya boğan kısım da gitti. Onu da söyleyelim sevgili Haldun Erkal. Vardı ya böyle sosyete ayrılan bir kısım. Maç kötü giderken boşaltıyorlar, doğrusu boş gözüküyordu. Neler söylersin onunla ilgili?
0: Şimdi o VIP diye nitelendirdiğimiz tribün geçen sene gerek yayınlarımızda olsun, gerek diğer YouTube kanalları, televizyon yayınları, Fenerbahçe yorumcuları, Fenerbahçe'yi gerçekten kalbin şekilde destekleyen ve oranın mutlaka ve mutlaka bir daha baskısı getirecek şekli dönüştürebilecek bir tribün olması için dileklerde bulunduk, temennilerde bulunduk, tavsiyelerde bulunduk ve nitekim bir senede 3 başkan değiştiren kulübümüz Aziz Başkan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte yaptıkları ilk icraatlardan biri, bir bizim de çok istediğimiz stadyumun tamamen koltuklarının laciverte boyanmasıydı ki bitti. Tahmin ediyorum veya evet, bittiği üzere. Dün fevkalade görsel görüntüler vardı çünkü sosyal medyada. Bir de o tribünü derhal kaldırıp hatta kapasiteyi de 700-300 küsürden 700 küsüre çıkarttılar. Sırat olarak düşünsenize hem kapasite büyüdü hem oraya tabii kimlere verildi oralar, kimler aldı orayı. O oraya gidecek kişilerin maçla ilgisi önemli. Oraya selfie çekmeye geleceklerse
1: biraz daha fanatikler olabilir, ben sana söyleyeyim. Biraz daha fanatikler
0: yani
1: olabilir.
0: Kafayı telefondan kaldırmayın. Aynen. Herhangi bir pozisyonda kafayı kaldırıp ne oluyor diye maçta hiç alakası olmayacak tepkiler gösteren bir kitle gelecekse yazık olur. Ama sanmıyorum ki Aziz Başkan bu konularda çok çok tecrübeli. Hem kendisi hem yönetimi. Umarım fanatik bir grup oraya gelir. Çünkü özellikle Premier Lig maçlarında rica ediyorum kale arkalarına bir bakar mısınız?
1: Doğru.
0: Bir kale arkalarına bir bakın.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Günaydın Aygün abi, nasılsın abi? Her sabah seni dinlerim. Almanya'dan Scharbrücken'den çok güzel bir abisin. Benim sorum sana demiş. Leo geliyor mu gelmiyor mu demiş Galatasaray. Şimdi Rafael Leo ile ilgili Milan kulübü kiralamayı hayır demiş. Bonservisiyle ilgili de 50 milyon euro bir bedel biçmiş. Fakat menajeri şey diyormuş, yani kiralama artı satın alma opsiyonu olabilir falan filan diyor ama Milan'dan gelen bilgi 50 milyon euroyu getirene biz Rafael Leao'yu veririz demişler. Onu da tekrar söyleyeyim. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 185 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Haftanın belli cuma günleri genellikle canlı yayın yapıyoruz sevgili Haldun Erkal'la. Saat 2 civarı oluyor canlı yayın. Fenerbahçe Sevdaları ve Fener Kulis üzerinden bir canlı yayın yapıyoruz. Özellikle bu YouTube'ları, Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalını takip ederseniz seviniriz. Güzel de bir yayın oluyor. Canlı yayın alıyoruz. Canlı yayında gelen soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da soran arkadaşlar oluyor. Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalında takip edelim arkadaşlar. Vangelis Pavlidis, Benfica'nın golcüsü, santraforu. Şu an Cihan Kamer'in bu futbolcunun transferini görüşmek üzere yurt dışına gittiği yönünde haberler var sevgili Haldun Erkal. Özellikle İsmail Kartal'ın da istediği bir isim. Kerem Aktürkoğlu'nun da beraber oynadığı ve çok da ikilinin çok iyi anlaştığı bir isim. Bu anlamda bu isme biraz daha yönelildiği konuşuluyor. Kerem'in daha aktif olması anlamında. Vangelis Pavlidis ile ilgili neler söylersiniz sevgili Haldun Erkal?
0: Şimdi dün bu haberi... Ben de tabii ki sosyal medya ve kaynaklarından takip ettim. Oyuncu konusunda çok ciddi detaylara sahip olmamakla birlikte tabii ki bu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica zamanından hayli çünkü Orkun Kökçü de orada oynuyordu. Bayağı bir izledik. Bunu söylemeye gerek var mı? Bütün yani izleyen futbol severler ne kadar kaliteli bir golcü olduğunu izlemişlerdir. Fakat dün HT Spor'dan Esra Hanım, tahmin ediyorum spor muhabiri, bir açıklama yaptı, bir tweet attı. Ben Benfica yetkilileriyle görüştüm. Şu anda takımın 2026-27 yapılanmasında Pavlidis'i kesinlikle bırakmayı düşünmüyor Benfica yöneticileri diye bir açıklama yaptı. Fakat Cihan Kamer'in uçağı dün İspanya'ya gitti. İspanya'da da biliyorsunuz hem Pavlidis'in hem ilgilendiğimiz Leao'nun menajerlik şirketi oradalar.
1: Orada, doğru.
0: Şimdi Cihan Kamer'in hepimizce malum transferde şu anda kulübümüz adına lider durumda. Bir transfer yapacak Fenerbahçe ama bu kim olacak hakikaten belli değil. Zaten kulüp de devamlı şu açıklamayı yapıyor, takdir edersiniz ki bizden resmi bir açıklama gelmeden, yani resmi sayfalarımızdan veya yetkili kişi ağzından bir açıklama gelmeden hiçbir açıklamaya itibar etmeyin diyor. Ama işte bu transfer sezonu, yani transferde bu haberler olacak bir şekilde, bunu engelleyemeyiz. Pavlidis olabilirse tartışmasız büyük bir golcü. Yani çok büyük katkı yapar. Aynı zamanda biliyorsun Yunanlı bir futbolcu.
1: Doğru.
0: Türkiye adaptasyonunda hiçbir sıkıntı olmaz. Kerem Aktürkoğlu ile olan birlikteliğine gelirsek, o zaman ne diyoruz biz ona? Dallı börek diyoruz sevgili Aygün İzipek.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir şey olursa gerçekten Fenerbahçe adına ciddi bir şey olabilir, transfer olabilir. Ben Onaço transferine de, Pavlidis'te olduğu takdirde çok iyi bir gözle bakıyorum, olumlu bir gözle bakıyorum. Bir tek Leao konusunda, ben bunu birkaç defa daha gündeme getirdim. Bu YouTube'da gezen videolara çok aldanmayalım. Bakın Milan bunu elden çıkarmak istiyor. Evet, affedersiniz tüccar gibi tabiri caizse malını satarken de 50 milyon eurodan aşağı düşmüyor. Niye? Burada yine medyanın, bizim medyamızın çok büyük etkisi var. Sürekli işte come to Fenerbahçe, come to Fenerbahçe. Ya bu iyi bir şey değil. Bakın bunu kulübümüz de rica etti. Yapmayın. Biz işte Greenwood olayında yaşadık. Aynı şeyi biliyorsun. Fiyat yüksekti, 39 milyon euroya aldık. 13 milyon euro aşağıya aldık biz Greenwood'u. Sabrettik ve aldık. Burada da aynı şey Leao'da da geçerli bana, ama Leao'nun transferine ben açıkçası çok sıcak bakmıyorum. Fenerbahçe'nin öncelik transferinin santrafor olması gerektiğini düşünüyorum sevgili Aygün.
1: Günaydın Aygün ve merhabalar. Kayseri'den Akın ben. Haldun Bey'e bir soru sormak istiyorum. Yapılan transferler ve yapılacak olan transferlerle alakalı artık büyük sporcular Türkiye'ye daha kolay gelmeye başladı. Çünkü gerek maaşlar gerekse diğer olanaklar İstanbul'u cazip kılıyor. Ama yapılan bu transferlerin neticeye dönüşmemesini hocam nasıl açıklar? Yani Avrupa'da henüz bir net bir başarı sağlayabilmiş değiliz diyor. Biz bunları herhalde biraz daha Türkleştiriyoruz değil mi? Kendimizden yapıyoruz tahmin ediyorum.
0: Ondan şimdi Kayseri'de kardeşimize selam olsun. Ben ona şöyle cevap verebilirim. Zaten Aygün Bey cevabını verdi. Yani maalesef öyle. Ha, burada tabii ekstra profesyoneller var. İşte bunları da zaman içerisinde seyrettik Fenerbahçe'de. Pierre Van Hooijdonk gibi, Alex gibi, işte Anelka gibi, Apiah gibi. Yani bunlar gerçekten Türk futboluna gelmiyor. Roberto Carlos gibi. Bildiğim, daha eskiye gidersek, benim yaş grubuna gidersek, biliyorsunuz Türkiye'den bir kaleci geçti, Schumacher diye. Muhteşem bir kaleciydi. Profesyoneller profesyonelliğini koruyor. Ama buraya emeklilik adı altında tabiri caizse gelip son transferinde de ne kadar para alırım, bundan sonra da ne kadar hayatımı fazlasıyla garanti ederim düşüncesiyle gelenlerde maalesef sorunlar yaşanıyor. Bunun pek yaşına da takılmamak lazım. Çünkü geçen sene John Duran'ı aldık, kiraladık. Çok affedersiniz, tabiri caizse başımızda büyük sıkıntı oldu ondan sonra. Anlayış meselesi, profesyonellik meselesi, disiplin meselesi. Ama Türkiye'nin, yani Türkiye'mizin, ülkemizin ne yazık ki genetiğinde böyle bir şey söz konusu. Bunu inkar edemem yani.
1: Doğru. Son 55'te biten dinleyicimiz WhatsApp'lara Zafer Yıldız cevap veremiyoruz biliyorsunuz. Sadece oradan mesaj yazabiliyorsunuz. Çorlu'da bir sıkıntı varmış. Batı Çorlu'yla ilgili bir bakarsan o kısımla ilgili bir mesaj geldi. Dinleyemeyen dinleyiciler var diyor. Bir sıkıntı yaşanıyor herhalde. Sadece Fenerbahçe'nin şu anda forvet transferi mi ihtiyacı var sizce?
0: Fenerbahçe'nin öncelikli. Şimdi bazı hayatımızda öncelikler var değil mi sevgili Aygün?
1: Evet.
0: Siz de sabahleyin ilk işiniz kalktıktan sonra diyorsunuz ki bugün acaba radyoda neler yapacağım? Öncelikleriniz var.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin de kadrosal olarak önceliği benim yıllardır seyrettiğim, izlediğim ve takip ettiğim kadarıyla kesinlikle santrfor. Yani kanat oyuncusu sonradan. Artı tekrar üzerine değinmeden geçemeyeceğim. Bizim bu kadroyu rahatlatmamız lazım sevgili Aygün İzipek. Başka türlü olmayacak bu iş. 38 kişiden bahsettim size. Öyle değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Yani bu kadronun bir şekilde bu şişikliğin artık normal değerlere düşmesi lazım ki daha sakin. Ben en çok çekindiğim şeylerden biri bu tip dönemlerde panik transferlerdir. Bundan çok çekinirim ben. Çünkü o panik transferleri zamanında biliyorsunuz yaşadık. Çok ender, çok ender geçmişte bazıları mükemmel çıktı ama genelde %75-80 o yaptığımız panik transferler hepsi maalesef verimsiz oldular ve elden çıkarmakta da çok zorluk çektik, üstüne bedel ödedik. Benim buradaki gördüğüm tabloda da kiralama olsun, üstüne bedel ödeme olsun, maalesef kulübe büyük büyük binecek burada yine.
1: Tabi burada satışlar da çok önemli.
0: Tabi. Yani şimdi çok özür dilerim, sorabilirim. Yani sormak istiyorum size. Ya burada kim var? Ha, burada Musaba yaş olarak çok rahat satılabileceğine inanıyorum. Ne bileyim Nene, Nene'ye de transfer teklifleri geliyor diyor. Şerif ne kadar eleştirsek de alınış şeklini ve transfer ediliş şeklini geleceği olan bir oyuncu. Bakın transfer ediliş şeklini çok eleştirdik. Bedelsel anlamda. Ama eğer iyi şekilde antrenör edildiği takdirde Şerif'in geleceği var. Bilmiyorum kiralanır mı? Başka bir yere gönderilmiyor. Bir de biliyorsun bu 23 yaş altı kriterine uyuyor Şerif aynı zamanda.
1: Doğru.
0: Burada Brezilyalılar var işte. Diego Carlos var. Becao var. Yani bunlardan
1: elden çıkarman Miloviç, lazım yani.
0: Bir Miloviç'le ilgili Konya Spor bir görüşme yapacak veya yaptı şeklinde bir şey çıktı. Haber çıktı. Andavata işte söylemiştim size. Ben evet. İrfan Can Kahveci ve Cengiz'in takımda bulmamasından yanayım. Bunu da yani taraftarlarımız ne söylerse söylesin ama bu iki oyuncudan da ben Fenerbahçe'ye özellikle şampiyonluk provasıyla çıkıldığı bu sene herhangi bir fayda geleceğini düşünmüyorum. Peki.
1: Sevgili Haldun Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Son olarak ekleyeceğim Fenerbahçe'ye yarınki Stumgaz maçında kalbi başarılar diliyorum.
1: Çok zor maç olacak, onu da söyleyelim.
0: Çok zor maç olacak. İnşallah full konsantrasyon, stadın tamamen dolmasını bekliyorum. Ve maçtan bir dakika bile kopmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ben ne yazık ki burada olamayacağım, yurt dışına çıkıyorum. Hı hı. Kalbim burada, telefonum yanımda, sürekli takipte olacağım.
1: Transfere mi çıkıyorsunuz siz de?
0: Evet, inşallah. Ve,
1: hayır, transfere mi gidiyorsunuz siz de?
0: Ben transfere çıkmıyorum. Bir manevi konu var, güzel bir konu var. Bir düğüne katılacağım Amerika'da. Hı hı. Ondan dolayı bir 4-5 gün sizden ayrı kalacağım ama oradan da online her türlü şeyi yap. İnternetin olduğu her yerde saygınızı bekle beraberim ben.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür tekrar ediyorum. Başarılar diliyorum Fenerbahçe.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar tekrar.
0: Sağ ol.
1: Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ederim. Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Şu an hattımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Salah geliyor dedi, Salah'la ilgili şarkılar söyledi, Salah dedi, Beşiktaş dedi ama Salah kısmı şu anda İstanbul'a değil, rotanın biraz daha Karadeniz'e doğru döndüğünü söyleyelim. Sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu, ne diyorsun Salah konusuna ilgili?
6: Günaydın,
1: yurt dışındasın zaten şu anda.
6: Evet. Aynen, Sırbistan'dan selamlar.
1: Aleykümselam.
6: Dobro Jutro diyelim, günaydın.
1: Ne diyelim?
6: Dobro Jutro.
1: Dobro Jutro. Dobro iyi demek değil mi zaten?
6: Dobro iyi, evet. Güzel günler olsun. Salah dedik, Dota Trabzon'a kaydı dedik, doğru. Ancak şunu söylemek istiyorum. En başında Salah da bu menajer Abbas olduğu sürece Dota her an her yere kayabilir.
1: Ha, bir dakika. Yani şeye de dönebilir diyorsun. Fener'e de Trabzon'a da Beşiktaş'a da dönebilir demek istiyorsun.
6: Beşiktaş'a dönebilir. Aynen öyle. Beşiktaş'a da dönebilir. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Dün de öyle söylemiştim. Evet, son düzlükte 17 milyon euro 2 yıllık toplam 34 milyon euro forma satışının %25'i 5-6 milyon euro gibi bir Abbas'ın menajer gücüsü gibi
1: 41 milyon euro civarında bir paraya mal oluyor.
6: Aynen.
1: Deniyor.
6: Aşağı yukarı Beşiktaş'ta da aynıydı. Ama Beşiktaş'ta sonradan başka, yani şimdi Abbas'ı anlatıyoruz burada hani her bağlantıda. Onun imaj hakkı, marka hakkı, diyelim ki bir reklam filminde oynatacaksınız. Burada da bir sürü koşullar sunabiliyor. Örneğin şimdi markasını vermek istemiyorum. Onun işte anlaştığı bir İtalyan markası da vardı. Yani bütün kreatif toplantılarına girip her koşulundan bir takım şeylerde, taleplerde bulunan bir isim. Dolayısıyla şimdi her koşulda anlaşırsınız. Abbas çıkıp şöyle bir şey daha istiyorum diyebilir. Beşiktaş zaten bu noktada masadan çekilmişti. Üstüne Trabzonspor devreye girdi. Şimdi Trabzonspor bütün koşulları kabul eder mi, etmez mi bilmiyorum. Ancak dediğim gibi bu Abbas olduğu sürece ben bu sabah ayrıntılı bir şekilde Harvard Üniversitesi'nde onunla ilgili yazılmış tezi de dikkatli bir şekilde okudum.
1: Ne var o tezde, neler diyor?
6: Yani tüm bu özellikle şundan bahsedeceğim. Klasik menajerlikte nedir? Menajeri olur. Hatta genelde menajerlerin birkaç oyuncusu olur. Ama Abbas sadece Salah'la çalışıyor. Yani pazarlığı her bir şey sadece bir oyuncu üzerinden yapıyor. İkincisi bütün ticari anlaşmaları, işte marketingi, imaj bilmem ne vesaire adı altında kulüplere sürekli kök söktürmüş. Fiorentina'nın FIFA'ya mahkemeye verdiği süreçte pas savunmasını yapmış ve burada yine davayı kazanmış oyuncuya yönelik. Oyuncu o kadar güvenmişler ki birbirlerine ikili olarak. İkili hareket ediyorlar ve bir nevi ortağı gibi. Ama işi gelince şöyle oluyor, yani Abbas mesela taleplerde bulunuyor. Eğer diyelim ki Salah şu takımda oynuyor, diyelim ki Liverpool'da oynamak istiyor diye bazı taleplerden vazgeçebiliyor. İyi polisi oynayabiliyor. Böylesine bir enteresan bir tablo çizmişler ve dediğim gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden birinde Harvard'da bu konu araştırmış ve tezi var. Buna ulaşabilirler internet ortamından da. Ben de sabah çok dikkatli bir şekilde inceledim. Ama şunu söylemek istiyorum, özellikle altını çizmek istiyorum. Burada kazanan futbolu bu değil. Beşiktaş ya da Trabzonspor. Burada kazanan Abbas ve Salah, öyle düşünüyorum. Çünkü maşallah şu anda biliyorsunuz Yunanistan'da bir adada tatilini yapıyor.
1: Salah. Doğru.
6: Kia adasında. Mykonos'a çok yakın bir ada. Akşamları da alıyorum Diyumları. Oralarda arkadaşlarımız var. Mykonos gecelerine akıyor, eğleniyor.
1: Ama ondan şu an tatilde zaten yani. Tatilde ama şu anda onu da söyleyelim yani.
6: Ara pazarlığını yapıyor aynen. Bakalım yani ben hani sanki normalde söylenen çarşamba gününe uçak gönderilecek. Yani %90 anlaşıldı. Çarşamba uçak gönderilecek ve oyuncu transfer edilecek. Şimdi Beşiktaş Tepesi ise bu durumda sadece bekliyor. Hiçbir hamle yapmıyor. Trabzonspor'un hamlesini de yani net bir şekilde görmek istiyorlar. Çünkü Beşiktaş'ta da %99.9'du biliyorsun.
1: Doğru.
6: Geliyor, R'de bırakmıştık. Dolayısıyla da ben her an her şey olabilir. O yüzden diyorum gelin atabilmiş, yani demiş. Beşiktaş'a gelir, gelmez. Trabzon'a gelir, gider, gitmez. Hiç gerçekten emin olamıyorum. Yani yine ıslak imzayı görmediğim takdirde Salah şurada da artık demeyeceğim gerçekten. Sadece koşullar ortada. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Değişik bir şey ya, geçen sene de Osimhen'le Galatasaraylılar hani bir
1: yaşamıştı bunu. Hı hı. Ama orada Osimhen Galatasaray'a gideceğini diretmişti. Burada öyle bir şey yok.
6: Evet, orada tam tersi. Orkun da aynı şekilde biliyorsun. Orkun da geçen seneki farklılık, Orkun da Beşiktaş'a gelmek için diretmişti. Osimhen de Galatasaray'a gitmek için Arabistan'dan gelen teklifleri vesaireleri reddetmişti. Bu sene de Salah'la yatıp kalkıyordu Beşiktaşlar. Onlara bir de şimdi Trabzonsporlular eklendi. Bakalım bu süreç böyle bir
1: transfer. Ama Trabzon süreci... taraftarı biraz çok sıcak değil bu işe maliyetinden dolayı. Evet, yani yaştan dolayı.
6: Var. Doğru.
1: Yaştan dolayı var. Çok sıcak değil Trabzonspor taraftarı.
6: Şimdi tabii ki Liverpool'a kök söktürdüğü dönemlerde yine şu anda 34 yaşında olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Belki de biraz onun da etkisiyle farkındaysan. Şimdi her sabah alışkanlık yaptı. Sabah 10.30-11 gibi Salah bir kaslarıyla bir fotoğraf paylaşıyor biliyorsun. Ben de alıp Salah'ın bu sabahki pozları diye veriyorum. Belki de onun etkisi. Hani, yani ben gayet fitimi göstermek için mi bilmiyorum. Bu şeylerini, fotoğraflarını paylaşıyor. Yapıyor. Aynen. Biraz onun da etkisi olsa gerek.
1: Senin düşüncen ne?
6: Ben şimdi Beşiktaş'ta çok zaman kaybetti şey olarak. Şimdi Salah gelirse örneğin Vlahovic tarzına bakıyor. Salah gelirse örneğin Vlahovic'in olma ihtimali düşer ya da başka transferlerin. Çünkü hem bütçeni bir şekilde ayırıyorsun hem de bütün oyun dengesini Salah üzerine yapman lazım. Çünkü Salah bir de buna da karışan bir oyuncu, anlatabiliyor muyum? Yani bu kulübün oyun sistemi, teknik direktör, herkesin hani kaldırabileceği bir şey. Onları da düşünmek gerekiyor. Salah'a göre takım kurman gerekiyor. Salah 34 yaşında, 2 sene sonra takımı sil baştan mı kurman gerekiyor? Yani tüm bunlara çok iyi karar vermek lazım. Yani çok geleceği düşünerek dikkatli karar vermek lazım. İlk başta çok hevesliydim, çok istiyordum. Ama böyle bu kadar çok şey oyunlarından sonra ben böyle bir hevesim kırıldı. Açık, ya bu sadece kişisel fikrim. Hevesim kırıldı. Beşiktaş yönetimi bekliyor Trabzonspor'un hamlelerini. Trabzonspor'da son teklifini iletti. Bilmiyorum, onlar da yani Salah'ın menajeri tarafından bir takım talepler gelirse onu değerlendirirler mi? Onu da hep birlikte göreceğiz, yoksa masadan kalkarlar mı? Her şey olabilir yani. Bu 24 saat içerisinde her şey olabilir.
1: O zaman şöyle yapayım. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra gelen sorular da var sevgili Tuğbacı Bayramalı. MK Haber TV'den Tuğba'yla sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, MK Haber TV'den sevgili gazeteci Tuba Acıbayramoğlu sohbetimiz devam ediyor. Merhaba, İstanbul'dan Samet ben. İyi yayınlar diliyorum. Salah'ın eşinin İstanbul'da yaşamak istediğinden dolayı İbre biraz daha Beşiktaş'a kayabilir mi demiş. Ne diyorsun?
5: Evet, doğrudur. Yani eşinin yaşamak istemesi, çocukların okul seçeneklerini düşünürsek tabii ki bu. Bir de hani Salah biraz böyle anladığım kadarıyla gezmeyi tozmayı da seven biri. İstanbul hani o anlamda tabii ki çok daha cazip. Orada artık bilemiyorum ki. Ya aslında bakın, şunu Salah diyoruz da sadece menajerine ödenen ücretten biraz bahsetmek istiyorum. Ülkece hepimiz fiyat algımızı kaybettik gerçekten. Bu hayatın her alanında.
4: Evet.
5: Biz 6-7 milyon euro ilk etapta sadece menajerine ödenen ücretten bahsediyoruz. Yani bu da en az 300 milyar TL gibi bir para yapar. Yani
4: 300 milyon TL, milyar değil mi? 300 milyon TL.
5: Pardon, 300 milyon TL ve ya en basiti 10 milyondan 15 milyonda İstanbul'da 300 tane daire sahibi olmak gibi bir şey. Bakın yani orta karardan bahsediyorum. Yani biz sadece bir menajere, o da bir kısmı. Diğer haklarından bunlar içerisinde yok. Yani o forma satışından tutun, reklam filmindeki komisyonu, bızı bızısı bilmem nesi falan. Yani biz sadece menajere İstanbul özeli gibi düşünün. Belki bir 300 tane bir daire fiyatı ödüyoruz sadece menajerine. Ya da Trabzon için belki 400. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla da ülkece hani bunları da iyi düşünmemiz lazım. Biz böyle çıtayı yükselttik, doğru. Ancak bunu yapmalı mıyız? Futbolu olarak kazanıyor muyuz? Bunları da sorgulamamız gerekiyor.
4: Beşiktaş yönetimi Salah için forma bastırdı mı demiş Gürbüz Önder.
5: Evet, onu
4: nedir? O ne?
5: Yani ben dediğim gibi %99'du. Bu son, yani Salah'la hani bütün bu aynı Trabzonspor'da şu an yapmış olduğu gibi tüm koşullarda anlaşılmıştı. Son anda menajeri başka taleplerde bulunca Beşiktaş masadan kalktı. Biz artık hani burada duruyoruz dedi. Başkanı da yakın çevresinde söyledi. Yani hani bu kadar şey yapamayız, kalkıyoruz. Fakat şimdi aynı taleplerde bulunur mu, bulunmaz mı? Oyuncuya da açıkçası çok da fazla mesafeden bir teklif yok. Amerika MSL Ligi, MLS Ligi'nden deniyordu ama hiç zaten görüşmeler olmamış. Yani eşi de istememiş. Arabistan'la ilgili bir takım haberler çıkıyor. Yani bu menajer bayağı bir oyun oynuyor. Ya bu hemen bu hafta biterse Beşiktaş mesela daha fazla bekleyebilir mi? Eksikleri var. Trabzonspor yine çok sayıda transfer yaptı ama Beşiktaş'ın transferlerinde, yani takım içerisinde çok eksikler var. Bunları tamamlaması gerekiyor. Dolayısıyla da bütün enerjisini, gücünü, parasını Salah'a yatırmalı mı sorusunda sormak gerekiyor. O yüzden mantıklı sorular sordum da benim de biraz açıkçası hevesim kırılıyor. Ama dediğim gibi her an her şey olabilir. Bu lafımı, yani yolcudur bilirsin, Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiri vardır, sabah paylaştım. Yolcudur Abbas, bağlasam durmaz. Akşam oldu, işte o kadar. Biliyorsun Beşiktaş'ta bir beyhanede yazdığı bir şiirin sözleri. İsteyenler girip bakabilir, benim sayfamda da var. Dolayısıyla da bu konuyu görelim. Ama gelelim Vlahovic meselesine. Yani mesela Vlahovic'in artısı nedir? İşte Salah'a göre genç bir oyuncu. Yani hani yarın öbür gün sen de iyi iş yaptığında
4: satabileceğin.
5: Para da kazanabilirsin. Böyle bir artısı var. Yaşı genç. Vlahovic'te de hoca görüşme yapıyor Vlahovic'le. Yani yönetim olarak değil de, çünkü Vlahovic'i parlatan isim teknik direktör Italiano. Vlahovic Sırbistan'ın Partizan takımında kapısında yetişen, özellikle de İtalyano'nun isteğiyle Fiorentina'ya transfer olan bir oyuncu ve Fiorentina'da çok başarılı iki sezon geçiriyor. Konferans liginde iki kez final oynuyor ve bir anda Pride dönemini yaşıyor. Zaten bunun da etkisi de Juventus'ta transfer oluyor. Ama Juventus'ta çok böyle istediği verimi alamadı. Özel yaşantısı, başka şeyler, başka şeyler. Ama İtalyano'yu çok seviyor. İtalyano ile çalışmak istiyor. Teknik İtalyano da 3 kez Vlahovic ile görüşmüş. Bir ara o biraz ortadan kaybolmuştu. Özel sebepleri varmış. Bilmiyorum tam detayını, ya da burada da anlatamam. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece şundan bahsetmiş. Yani Barcelona'dan, özellikle Barcelona'dan, La Liga'dan ve Premier Lig'den teklifler bekliyormuş. Oyuncu biliyorsun boşta ve bol servisi elinde. Eğer onlardan gelmezse Ağustos ayının ortalarına ya da hatta sonuna kadar bana zaman verin,
4: verin demiş.
5: Diyormuş. Bu, hoca çok istiyor Vlahovic'i. Vlahovic ama dediğim gibi Salah olursa Vlahovic işi biraz riske girer. Salah olmazsa da Vlahovic gelirse de hoca ona göre daha böyle bir sistem kurar. Ona göre bir oyun planı kurar. Biraz daha gel. Sadece Vlahovic Beşiktaş'tan süre istiyor. Hatta bir Dušan evet. Alimpievic hoca, ya basketbol hocası da görüşmüş Vlahovic'le. Yani o da ikna etmeye çalışmış. Milli takım da şu anda Sırbistan'da milli takım hazırlıkları var. Basketbolda biliyorsunuz. Orada milli takımında, Sırbistan milli takımında başında Beşiktaş'ın
4: evet,
5: oyuncu.
4: Evet, evet.
5: Dolayısıyla o da oyuncu ikna etmeye çalışmış. Orada biraz daha sanki böyle bir 2-3 haftası var gibi çözülebilir. O arada da Beşiktaş'ta bazı isimler yine öne çıkıyor. Ama hani hocanın ilk tercihi Vlahovic. Onun altını çizmek istiyorum. Yoksa bir sürü isim söyleniyor.
4: Beşiktaş'ın Alan Iverson transferi ile Salah transferi aynı durum gibi geliyor bana demiş. Iverson ismi de büyüktü, bir şey oynamadan gitti demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun?
5: Alan Iverson değil mi?
4: Alan Iverson evet.
5: Evet doğru, yani o hakikaten bazıları Alan benzetiyor. Bazıları benzetiyor, belli de olmaz. Dediğim gibi ben birazdan böyle çok mantığım başka söylüyor, kalbim başka söylüyor. Ama kalbimizi kızdı Salah ya. Yani çok böyle fazla nazar aşık usandırır. Ay Güncüm yani. Öyle de bileyim. Bilmiyorum yani. Bunu altını çizmek istiyorum. İsimleri de birkaç isim daha konuşuluyor aslında Beşiktaş'ta.
4: Kimler Nunez, var mesela?
5: Kiralı, Nunez'in özellikle. Hani iyi bir kiralık olarak. Çok doğru bir tercih olur Nunez. Bakalım Vlahovic'i bekleyecek mi Beşiktaş? Bu arada çünkü çok yoğun bir maç trafiğini, her hafta maç yapacak yani. Bir Avrupa Kupası maçı, lig başlıyorsa bir lig maçı. Bir Avrupa Kupası yine deplasmana gidecek, deplasmandan gelecek, deplasmana gidecek. Öylesine de yoğun bir tempo bekliyor, yoğun geçecek. Trossard yine bu şeyde de yok, bu elemede de yok.
4: Onu sana soracağım. Niye yok Trossard? Şimdi 15 Temmuz'da açıklandı. Öyle hatırlıyorum transferi.
5: Evet.
4: Türkiye Futbol Federasyonu daha lisans başvurusunu yapmamış Beşiktaş Kulübü. Neden yapmadı?
5: Sanırım şöyle bir şey olmuş olabilir. Trossard sözleşmesiyle ya da anlaşma yaparken hani bu bir hafta tatil yapacağım. Ön elemelerde oynamayacağım demiş olabilir. Yani riske atmamak, biraz dinlenmek, biraz da hani belki özellikle önelemelerde oynamayacağım maddesini koydurmuştur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sözleşmenin koşullarını görmedik. Bu tamamen benim tahminim.
4: Tahminin.
5: Çünkü bu önelemede de yok. Playoff'ta bence oynar. Mesela Greenwood Trossard'dan sonra geldi biliyorsun. Hepsinde en azından forma giydi az sürede olsa. Hı hı. Ama Trossard bu maçında kadrosuna konulmadı. Artık bir sonraki playoff'a konulur. Dolayısıyla da ben sözleşmesini ya da en azından sözlü ya da yazılı olarak menajerimle böyle bir menajerin böyle bir talepte bulunduğunu düşünüyorum. Zaten ilk maç için hani tatilde olacaktı. İkinci maç için de muhtemelen şimdi yeni geldi biliyorsun iki gün önce.
4: Evet.
5: İki gün önce yani yeni başladı. Dolayısıyla ben hazır olamaz, bir de bu baskı oluşturur belki de başka şeylerden dolayı. Bence önlemelerde oynamayacak maddesi vardır. Yazılı olmayabilir ama sözlü vardır diye düşünüyorum. Tamamen mantık bu yönde.
4: Dinleyici diyor ki Aygün Bey, Tuba Hanım'a selamlar diyor. Trabzon Store'dan Salah forma siparişi versin kendine diyor dinleyicimiz.
5: Yok, hayır.
4: Bayram Bey yazmış, Bayram Bey.
5: Selamlar Bayram Bey'e. Dediğim gibi ben Salah'a karşı bir heves kırıldı yani böyle bir. Bakalım hayırlısı diyor be. Yani Trabzonspor zaten ben hani yayınım YouTube yayınımda ilk söyleyen kişiyim. Her şeyi artık Twitter'a yazmıyorum. Çok böyle biliyorsun saldırıyorlar falan. Evet. Kolayını buldum artık YouTube'da alıyorum, açıyorum, söylüyorum. En azından kendim veya beni izleyenler biliyor. Ha evet söylemiştiniz diye. Dolayısıyla da biliyoruz, evet Trabzonspor da çok büyük aşama kaybetti. Ama yine de söylüyorum, geliyor R'de bırakmıştım. Hala R'deyim ben Salah konusunda.
4: Ya geliyor kısmında. Mısır'da satılan formanın parasını oyuncu alsa ne olur? Beşiktaş sanki Mısır'da kaç tane forma satıyor senede? Orada yanlış yaptılar. Ayrıca Beşiktaşlı değilim demiş. Konya'dan selamlar demiş dinleyicimiz.
5: Doğru ama o madde sırf o madde mi bilmiyoruz. Ben de katılıyorum. Ne kadar satarsın Mısır'da Salah forması, Beşiktaş forması? Yani Liverpool forması ne kadar satıldı? Bilmiyorum. Başka bir takım talepler hani. Talep hiç bitmiyor, anlatabiliyor muyum? Şeyler vardır ya da böyle bazı gelinler. Beş burma bilezik altıncı da gelsin, o gelsin, bu gelsin. Böyle eğer yeter artık dersiniz. Biraz ona dönüyor iş. Tam anlaşmak üzereyken bir talepte bulunuyor. Sonra biz bir yerle anlaşmadık ki diyor. Bekliyoruz diyor. Karşı taraftan teklif bekliyor. Mesela son teklifinden sonra Beşiktaş geri indirimli bir teklifte bulunmadı. Anlatabiliyor muyum? Belki bulunmalıydı ya da ona bir şey diyemiyoruz. Böyle böyle talepte bulunuyor. Beşiktaş diyor ki şöyle şöyle yap ama sürekli bitmeyen talep olunca Beşiktaş yönetimi masadan kalkıyor. Şimdi Trabzonspor'dan isteyebilir, istemeyebilir, altını net tekrar çizmek istiyorum. İsterse devam mı ederler, o kısmını göreceğiz hep birlikte. Yani talepte bulunur mu bulunmaz mı ya da birazcık işte hadi orası böyle veriyor sen de böyle ver falan. Ya bu Abbas tehlikeli biri arkadaşlar, bakın Abbas yani. Yolcudur Abbas, bağlasan Abbas'ı bir aradan çıkarsak her şey daha günlük insanlık olacak gibi
4: gözüküyor yani. Ama yani zor. Şu andaki görüntü zor. Çıkması ihtimali hiç yok.
5: Aynen öyle.
4: Muhammed Salah transfer için Sayın Cumhurbaşkanı devreye girmiş midir demiş Trabzonspor için demiş bir dinleyicimiz. Ne diyorsun? Ben şu ana kadar duymadım böyle bir şey.
5: Ben de duymadım. Beşiktaş konusunda da çok siyasete çok net bir şekilde devreye girmedi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanım ben Beşiktaş'a girmediyse Trabzonspor için de gireceğini zannetmiyorum. Eşit davranması gerekir. Dolayısıyla da hani birine girmediyse birine girmemiştir diye düşünüyorum.
4: Ekleyeceğin ne var Beşiktaş'la ilgili? Transferle alakalı
5: yani, sevgili Tuba. Yani dediğim gibi transferle o kadar kitlendik, şey olarak kitlendi. Yani Salah.
4: Trossard'a sorduk arkadaşlar. Trossard'la ilgili demin neden bonservisinin çıkmadı? İşte belki izinden kaynaklanan bir şey.
5: Ondan dolayı yani dedim. Ben onun şey diye düşünüyorum. Yani ön eleme maçlarında zaten ilk maçta hani tatil izin yapacaktı. Ön eleme maçlarında oynamayacağız şeklinde bir talepte bulunmuştu diye düşünüyorum. Bu yazılı da olmak zorunda değil. Bazı şeyler hani sözlü de olabilir. Dolayısıyla da ben playoff'ta oynayacağını düşünüyorum. İnşallah turu geçerse playoff rakibi de çok zor değil Beşiktaş'ın. Elenirse daha zor. Yani Panathinaikos falan var, daha zor. Ama öbür türlü
4: daha rahat diyorsun yol. Yol
5: yani,
4: daha rahat.
5: Zagreb, Kaunas biraz daha hani kolay gibi. O muayeler artık Zagreb, Dinamo Zagreb beyler daha kolay. Yine playoff'u da daha kolay. Yani UEFA Ligi'ne kalma rakipleri Beşiktaş'ın daha kolay. Bunu fırsata çevirmesi gerekir. UEFA Ligi'ne kaldığınız andan itibaren zaten ben Beşiktaş'ın o arada transferlerini yapıp toparlayıp çok rahat 9-10 puan alsa zaten bir üst tura çıkar 10 puanla. Hı-hı. Dolayısıyla da öyle 10 puan alacağını da düşünüyorum.
4: Anladım. Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuba'cığım?
5: Yok, Bayramoğlu? Teşekkür ediyorum.
4: Ben İyi teşekkür ediyorum. Diliyorum. Yurt dışından bize bağlandın.
5: Detaylı şeyler çekeceğim. YouTube kanalıma koyacağım bu konularla ilgili videolar.
4: Tuba'cı Bayramoğlu'nu YouTube'dan takip edin arkadaşlar.
5: Devam edin diye. Teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler Tuba. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor yazarı MKBT Haber TV'den sevgili Tuba'cı Bayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Tek adresi.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
9: Merhabalar, merhabalar abi.
8: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
6: Reklam.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor.
13: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
14: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

Efendim herkese günaydınlar. Bugün tarih 4 Ağustos'u gösteriyor. Sevgili dinleyenler, son dizinin sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Ankara ve Kocaeli yarışlarını değerlendireceğiz. Ankara 75. yıl hipodromunda günün ilk koşusu saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 3 mücadeleyle start alacak. 2200 metre çim pistte 4 yukarı Arap atları birincilik mücadelesi yapacaklar. Sonrasında Kartepe'ye gideceğiz Kocaeli.

0: Şöyle akşam yarışlarına yine orada da saatler 17.15'i gösterdiğinde yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak 2 yaşlı İngiliz dişi tayları şart bir mücadeleyle. Evet, Ankara'da sevgili Aykut Balcı hattımızda. Geçtiğimiz hafta gerçekten de tabiri caizse tulum çıkardı diyebileceğimiz bir arkadaşımız oynamış olduğu kuponlarda yüksek oranda isabet sağlamıştı. Bakalım bugün ne yapacak? Günaydın sevgili Aykut.
1: Günaydın Ufuk. Nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sen de iyi misin?
1: Vallahi bir saat önce dişçiye geldim abi. Böyle peltek peltek koşuyorum şimdi.
0: Hep seni buluyor.
1: Ya hayır. İmplant yaptırıyorum. Dedim ki hadi kurtulduk falan diyordum. Bir tanesi tutmamış. Onu çekince böyle şey oldu. Sıkıntı oldu biraz. Hayırlısı, artık yapacak bir şey yok.
0: Hayırlı olsun. Abi. Zenginler implant yaptırır.
1: Bitti abi. 6-7 aydır çekiyorum. Pipetle besleniyordum. Öyle yani öyle düşünüyorum.
0: Tamam, şaka bir yana gerçekten de geçmiş olsun. En kısa sürede de atlat. Çünkü diş gerçekten zor. Baktığımız evet. Zaman bir an önce sağlığına kavuşman dileğiyle. Geçtiğimiz hafta gerçekten de güzel bir neticeler aldın diyebiliriz. Cumartesi günüydü. Darısı evet. Bugüne diyebilir miyiz? Neler söylersin Ankara'da bugün itibariyle?
1: Evet, ya cumartesi günü gerçekten neredeyse 9 ayağında birincisini bildin diyebilirim ama bu hafta gerçekten zorlu bir program var. Tabii ki çalıştım, tabii ki araştırmalarımı yaptım. Güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım Ufuk, hayırlısı diyeceğiz.
0: Peki o zaman başlayalım. Günün ilk koşusu Ankara'da şartlı 3 mücadeleyle start alacak. 4 yukarı Arap atları 2200 metre çim pistte 9 isim start alacak sevgili Aykut. Neler söylersin ilk koşudan başlayalım?
1: Evet, bana göre uygun rakipler arasında koşan beyaz bayrak aynı yarışı yapmasına inandığım, idmanlarında ayakları yere değmeyen 6 numara Dinamit'in koşuyu kazanmasını bekliyorum. Eğer rakip, yani Dinamit eksik koşarsa yarış karışır Ufuk. 9 numara Katı Cesur, 2 numara Motor, 1 numara Özerdem, 4 numara Alaaddin, 7 numara Sancak Alan. Ama 6 numara bende çok çok önde, ufak bütçeler, ekonomik bütçeler tek yazabilirler.
0: Evet, günün ilk koşusunda sevgili Aykut der ki 6 numaralı Dinamit bende önde, bugün de kazanmasını bekliyorum dedi ki gördüğü yarışlar sonrası. Dinamit iyi de duruma geldi aslında bu sezon, son 6.'lığında da artık tırnağın ucuna geldiğini gösterdi 6 numaralı Dinamit. Banko Ahmet Çelik'le start alacak Banko dedi sevgili Aykut. Geldik günün ikinci koşusuna, şartlı 4 mücadele dişlere ait 2 yaş İngilizler.
1: Evet, hayatın ilk yarışında resmen gezinti yaparak kazanan bu kısrak Kuyun Çınar. O zaman Mehmet Keskin biniyordu herhalde, öyle hatırlıyorum, yanlış olmasın. Abi sağ al sol al, öyle rahat bir yarış kazandı ki sonlarda kuvvetli gelerek. Bugün de kazanmasını bekliyorum. Yine alternatif Bankom'dur. Rakip uygun grupta koşan bir numara Drevion, bir de takibinde olan Equal Gold olacak 4 numara. 5 numara çok çok önde, tek yazılabilir rakip 1 ve 4.
0: Evet, günün ikinci koşusunda ise 3 isime yer verdi. Onlar 5 numaralı Queen Çınar yarış yaşamına kazanarak başlamıştı. Bu isim Gökhan Kocakaya ile start alacak, rakiplerine göre daha ön planda tutuyorum dedi ama 1 numaralı Dravion ki son günlerin formda ekürüsü, kurt ekürüsünü sahip olduğu bir isim ve 4 numaralı Equal Gold dedi. O da kazanarak başladı. Sıralaması günün ikinci koşusunda Aykut'un 5, 1 ve 4 sevgili dinleyenler. Üçüncü koşuya geldik. Aynı zamanda ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. 3 yaşlı Arap atları şartlı bir mücadele için start alacaklar. Tüm safkanlarında ayakları bu vesileyle düz bassın. Allah kazadan beladan saklasın buradaki isimleri. Neler söylersin ilk kez koşan taylar hakkında?
1: Evet. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ama tay sonuçları her zaman istediğimiz gibi olmayabiliyor. Startta kalabiliyor, kapanıyor, çimi veya kumu yadırgıyor. Bunlar olası sonuçlar ama ben 2 gün öncesinden bir tweet attım. 4 numara Gökayan için. Bununla ilgili çalışmalarımı deklere günü yaparken antrenörü Osman'ı aradım, Osman Girişkin'i. Atın durumunu çok çok iyi olduğunu söyledi 2 gün öncesinden. Çok hazır dedi, tam bir çim atı dedi. Dün de beraberdik. Bir aksilik olmasa kazanır gözüyle bakıyorlar. Ben de artık sığınacağım buna. 4 numara Gökayan'ı bankaya yazacağım abi.
0: Evet, bu koşu zor bir koşu, bir şart mücadele. 4 numaralı Gökayhan Güntay Nurtop orijine sahip bir isim kazanacağını düşünüyoruz dedi. Bu ismin antrenöründen de son dakika aldığı bilgi doğrultusunda Gökayhan 4 numaralı isim ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında banko olarak önerdi. Sevgili Aykut 4 Gökayhan banko. Geldik günün dördüncü koşusuna. O halde handikap 16 mücadelede Yamak 2 statüde Apprentiler start alacak. 3 yukarı İngilizler 1400 metre çim pisti.
1: Evet Ufuk, yarışı gidişatı oldukça süratli gidecek. Önde giden isimler var. Bu suratı avantaja dönüştürecek bir 6 numara Skat var. Çok iyi durumda olduğunu da öğrendim. Vallahi ben banko bile yazabilirim. Benim net favorim. Rakip tabii ki uygun kilosuyla Beyaz Bayrak aynı yarış yapacak olan bir 8 numara Sigreç. Yine önlerde gitmeyi seven Şeker Aslan'ı, yine etkili sprintiyle Dragon Ball'ü, son olarak da Prenses Kualy olacak. Ama 6 numara çok çok önde. Rakip yazmak isteyenler 8, 5, 2 ve 3.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda 6 numaralı Şat, 8 numaralı Sigrich, 5 numaralı Şeker Aslan, 2 numaralı Dragon Blue ve 3 numaralı Princess Kali. Bu isimleri ayrımsız önerdi ama 6 numaralı Şat'sa bir parantez açıp rakiplerinin çok çok önde dedi ki 52 kiloyla Mert Uyar'la start alacak bu isim. Ama rakip yazanlar 8 numaralı Sigrich, 5 numaralı Şeker Aslan, 2 numaralı Dragon Blue ve 3 numaralı Princess Kali yazabilirler. 6, 8, 5, 2 ve 3 dördüncü koşuda Ankara'da. O zaman 5. koşuya geçelim Aykut. Şartlı 4
1: Geçelim.
0: mücadele, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim
1: Yarışın favorisi olmayı hak eden bir 3 numara Master of Race var ki etkili sprintiyle yarışı kazanabilir. Ama ben dün sabah idman pistinde baktığım zaman 400 metre sprintini çok beğendim. Bir 4 numara Dehame. Yine takibimde olan Tuva gerçek gücünü bu yarışta gösterecektir. 3 ismi ayrımsız yazıyorum. 3, 4 ve 2.
0: Evet, 5. koşuda ise 3 numaralı Master of Race %52'lik oynanma oranıyla koşunun da favori ismi bu isim. Sonrasında 4 numaralı Dejame ve 2 numaralı Tuva önerisi var. Sıralaması günün 5. koşuda 3, 4 ve 2 şeklinde bir sıralama önerdi. Sevgili Aykut, tekrar ediyorum. Ankara'da 5. koşuda sıralama 3, 4 ve 2. 6. koşuya geldik. Saatler 17 çift sıfırı gösterdiğinde kısa vade 6 mücadeleyle dişi 3 yaş Arap Atları 1400 metre çim pistte start alacak. Aylak kızın %33'lük an itibariyle oynanma oranı var. Neler söylersin?
1: Abi şimdi bir çim performansı var. Ankara güzeli 2 numara. O gün de yani yanındaki atın düştüğünü, yani düştüğünü derken jokerin düştüğünü gördüm. Biraz korkarak binmişti. Şişman çizik biniyordu o zaman. Sonlarda yaptığı ataklarla güzel bir ben hani beğenmiştim o günkü çim performansını. O gün mesafe 1200'dü, şimdi 1400 oldu. Ben Ankara güzelinin yarışında süratli gitmesinden faydalanıp sonlarda etkili gelip koşuyu lehine çevirebilir gözüyle bakıyorum. Benim net favorim. Tabii ki kalitesi ortada olan bir aylak kız ki bu rakiplerin çok geçti. 7 numara al sayfaya bir parantez açalım. Son 200'de al sayfa geliyorum derse hiç şaşırmam. Son olarak da 4 numara hoş bak yazıp rahat bir yarış seyredeceğim.
0: Evet, 6. koşu keyifli bir o kadar da zor bir koşu. 2 numaralı Ankara Güzeli %5'lik oynanma oranı var. Ahmet Çelik'le start alıyor. Önceliğim o dedi ama 1 numaralı Aylak Kız, 7 numaralı Al Sayfa ki Afrika Ander temsilcisi ki bu Aygır gerçekten de bu seneye damgasını vurmaya başladı. Ve son olarak da 4 numaralı Hoş Bakış önerisi var. Günün 6. koşusunda sıralama 2, 1, 7 ve 4 şeklinde sevgili dinleyenler. 6. koşu Ankara'da. 7. koşuya geldik. Şart bir mücadelenin bölünen bir diğer ayağı 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim pistte start alacak. 1 numaralı Karagöz ile 4 numaralı Kordonis koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Uraz'da, yani 10 numaralı Uraz'da %32'lik oynanma oranıyla koşunun favorisi. Neler söylersin Aykut?
1: Uraz kazanır abi. Kazanır.
0: Bu kadar netim diyorsun.
1: Netim. Yani ben takibimde olan bir isim. Bir aksilik vermezse, herhangi problem yaşamazsa net kazanır abi.
0: Evet, 10 numaralı Uras sevgili dinleyenler, sevgili de Aykut Balcı'nın net favorisi. Annesi Desas, onun annesi Kalebatur, onun da annesi kimmiş biliyor musun? Kız Kalesi. Biliyor musun Kız Kalesi'ni? İzledin mi canlı?
1: Canlı yani görsem de hatırlamam abi şimdi.
0: 90'lı yılların sonlarında yani 97-98 Hacı Güngör'le Sadullah'ı geçtiği çok mükemmel bir yarışı vardı.

0: kişilere mahsus 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pisti.
1: Ya çok az at yazacağız ya da hepsi kadar gidebilecek bir yarış. Mesafe de kısa, süratli gidecek. Sonlarda, son 400'lerde kondisyon açını kapatan bir numara Prenses Hazal benim net favorim. Tabii kür koşma avantajına sahip ara sonrası yarış gören bir 7 numara Prenses Belbus. Ve takibimde bir isim var, 9 numara High Kiss. Sorunları giderildi diye biliyorum. Yani 1-7-9 ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar 2-5-4-3-12-13-6 ekleyebilirler ufuk.
0: Evet, zor bir koşu. Bu zor koşuda sevgili Aykut'un sıralaması kalabalık. 1-7-9-2-5 öncelikli, doğru mu Aykut?
1: 1-7-9 öncelikli bir, sonra.
0: Okey, 1-7-9 öncelikli günün son koşusunda ama daha geniş kurgular 2-5-4-3-12-13-6 numaralı isimleri değerlendirebilirler. Tekrar ediyorum, Ankara'da günün son koşusunda 1-7-9 öncelikli, sonrasında 2-5-4-3-12-13-6 sıralamasını öngördü. Çok teşekkür ederiz Aykut, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Vallahi ben çok teşekkür ederim. Bugün biraz eksik konuştum. O da sağlıktan dolayı. Size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
0: Peki Aykut, çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda bunu telafi edeceğimizi tahmin ediyorum. Problem yok. Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi bizlere Ankara'yı yorumladı ve Ankara yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gayet de keyifli bir program bizleri bekliyor Ankara'da. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com adresine girerek Son Düzlüğe üye olabileceksiniz. Üye olduktan sonra ücretsiz olarak uzman yorumları, hazır kuponları kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan Son Düzlük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan yararlanacaksınız. Nedir bu kampanyalar? Altınız eğer 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade hesabınıza yüklenecek. Yine oynamış olduğunuz kuponlarda 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası, ki özellikle sabit ihtimalli oyunlarda geçerli, 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası sizleri bekliyor. Yine Altılı Ganyan'da 100 bin TL'ye varan ekstra kazanç ve yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanmış olacaksınız Son Düzlüğe üye olduğunuzda. Evet sevgili dinleyenler, şimdi ne yapıyoruz? Kartepe'ye gidiyoruz. Kartepe'de bugün keyifli yarış programının bir diğeri bizleri bekliyor. Kocaeli'de gerçekten de güzel ve keyifli bir gün. Hava ve pist gayet yarışlara uygun. Baktığımız zaman 29 santigratlık bir hava sıcaklığı var. Kum pist normal, yarışlara uygun. Evet, günlük koşusu şartlı bir. Dişlere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. Yarış yaşamına bu koşuyla başlayacaklar. 7 numaralı sabırlı Ribella %54'lük bir oynanma oranına sahip bir isim. Bir klim temsilcisi, kum pistte bayılır. Ben de öncelikli olarak onu önerdim. Sonrasında 8 numaralı Solar Dutch isteyeceğim ki Mehmet Kaya ile start alacak. O da güçlü bir kağıda sahip. 8 numaralı Solar Dutch, 2 numaralı Gold Rüya ve 1 numaralı Carita Linda'yı da yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu koşuda benim sıralamam günün birinci koşusunda Kartepe'de 7, 8, 2 ve 1 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Handikap 15 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte start alacaklar sevgili dinleyenler. 1 numaralı My Rebellious Girl Recep Kesme ile start alacak. Son koşusundan ikincilikle ayrılmıştı bu isim. İlk kez atın sırtında başarılı apranti Recep Kesme, sert apranti. Bugün de bu isim kendini fotoya atmak için mücadele edecek ama 2 numaralı Warrior Man ile 4 numaralı Noble Storm da ona en ciddi rakip olacaklar. Bu keyifli koşuda ben bu iç 3 ismi ayrımsız olarak önerdim. Sıralamam günün ikinci koşusunda 1, 2 ve 4 şeklinde.

Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Son derecede keyifli bir mücadele bizleri bekliyor ki en azından ben öyle düşünüyorum. Üçüncü koşu aynı zamanda Yedili Ganyan ve Yedili Plase'nin de başlangıç ayağını oluşturuyor. 4 numaralı Corsaro eski gücüne gelmiş gibi gözüküyor ki kazanarak devam etmek isteyecek bu isim. 4 numaralı Corsaro öncelikli, sonrasında 1 numaralı Lord Protector ve 2 numaralı Shenhak Yüz. En ciddi rakipleri olur bu isimler ama oldu da bu 3 isimin eksik koşması halinde devreye kim girer? 5 numaralı Rüzgar Uğur girer. Hata affetmez, sonlarda iyi gelen bir isim. Mehmet Kaya'yla da start alacak, bir çarpı da muhakkak ona atalım. Sevgili dinleyenler, 3. koşuda sıralamam 4-1-2 öncelikli, geniş kurgular 5 yazabilirler. Evet, günün dördüncü koşusuna geldik. Günün dördüncü koşusu da yine şartlı bir dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin bölünen bir diğer ayağı. 7 numaralı Running Love by the Time'ın temsilcisi ki bir homemade pedigree, kendi içindeki bir pedigree ama İyi bir kağıt, bu kağıt Running Love'da. Sevgili dinleyenler, benim önceliğim olacak bu isim 7 numaralı Running Raw. Ama 6 numaralı isim olan Perla Pura en az onun kadar hazır. Onun da iyi bir orijini var, bir Satano Ares temsilcisi. 5 numaralı Noble Big Time. Muhakkak yazalım o ismi. Muhammed Mir Bilgin'le start alacak. Aman değerlendirelim. Bu 3 isim benim gözümde ayrımsız yazılması gereken isimler. 7, 6 ve 5 ama idman pistinde çok iyi görünen 1 numaralı Bittersweet ve 2 numaralı General Famel muhakkak değerlendirilsin derim. 4. koşuda sıralamam 7, 6, 5 öncelikli, sonrasında 1 ve 2 yazabiliriz. Evet, geldik bir sonraki yarışa. Bu yarışta da sevgili dinleyenler, günün 5. koşusunu izleyeceğiz ve günün 5. koşusunda da 4 numaralı İlban Bey'i ekürü avantajıyla bir tık rakiplerinin önünde gözüküyor ama çok formda bir isim var. 3 numaralı İlay Tay. Aman dikkat, bu isim gerçekten de çok hazır bir duruma gelmiş, tırnağın ucunda. 5 numaralı Kazdağ Efes'i muhakkak değerlendirirsin. Son olarak da 2 numaralı Fundo diyeceğim. Bu 4 ismi sizlere ayrımsız önereceğim. Günün 5. koşusunda sıralamam 4, 3, 5 ve 2 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün 6. koşusuna. 1 numaralı My Lady Buck, rakiplerine göre çok çok ön planda tutuyorum bu ismi. Yiğitcan Gökçe çok formda, bir aksilik olmazsa kazanır ama nerede ne yapacağı belli değil bu ismin. İnanın gerçekten de ismi gibi sihirli bir isim, sihirli Jovanka. Bakıyorsunuz 3 yarış kötü koşuyor, 4. yarışında sürprizle geliyor, 2 yarış iyi koşuyor, 3. yarışı yok. Yani nerede ne yapacağı gerçekten de belli olmayan bir isim. Zaten kazandığı yarışlarda da ganyanlarını size söyleyeyim: 82 lira, 46 lira ve en son 16.55. Demek istediğimi anlamış olmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Çok değişik ve ilginç bir kısrak. 1 numaralı My Lady Buck'ın düştüğü yerde 2 numaralı sihirli Jovanka yakasına yapışır ve sürprizi gerçekleştirir ama bugün de %15 beşlik oynanma oranı var. Ben 1 numaralı My Lady Buck'ı banko olarak öneriyorum. Rakip 2 sihirli Jovanka. Evet, geldik günün 7. koşusuna sevgili dinleyenler. Günün 7. koşusunda ilginç bir yarış izleyeceğiz. 3 yaşlı bir isim var burada. Daha önce de bahsetmiştim. Bu ismin yarışları Kocaeli pistinde koşmaya başladığında, daha doğrusu ismini çok sık duyacağız ve daha iyi yerlerde duyacağız demiştim. O isim 6 numaralı Taner abi sevgili dinleyenler. Kum pistte çıktı ve kendi rüştünü ispat etti bu isim. Nispeten çok güçlü rakipleri var yanında ama bu formuyla onları da affedeceğini zannetmiyorum. 6 numaralı Taner abi benim önceliğim olacak. 4 numaralı Six Life, o da 3'te 3 yaptı bugün. %33'lük favori, eski şampiyon 2 numaralı Wolf Seifo. 63 kiloluk skletle start alacak ama sevgili dinleyenler, bu isim çok fazla tartışmaya gerek yok. Wolf

0: Seyfo. Yani bu isim normal şartlarda tabii ki rakiplerinin çok üstünde bir isim. Bugün gerçek gücünü görmek için, yine özlediği birinciliğe kavuşmak için sahneye çıkacak 2 numaralı Wolf Seyfo. 3. sırada onu önereceğim. Son olarak da 1 numaralı Blaze Thunder diyeceğim. Ve sıralamayı da 6, 4, 2 ve 1 şeklinde yorumlayacağım.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son.
0: Evet, geldik günün 8. koşusuna. Sevgili dinleyenler, bir banko tercihim var burada. 1 numaralı Dadak Bey. Bana göre kazanır bu isim. Serdümen yavrusu, ki Serdümenler de yavaş yavaş sahne almaya başladılar. Sazı eline almaya başladılar. Onlardan birisi de Serdümen Tayı, 1 numaralı Dadak Bey bence olacak. Bugün yine bir aksilik olmazsa kazanır. Siz değerli dinleyicilerime Netbank.com 1 numaralı Dadak Bey olacak. Evet, geldik kapanışa. Kocaeli Kartepe'de saatler 21.30'u gösterdiğinde şartlı 4 mücadeleyle dişi 4 yaşlı Arap atları günün son koşusunda piste çıkacak. 15 isim bu koşuda start alacak. Zor bir koşu, kalabalık tuttum sevgili dinleyenler. 7 numaralı Fıstık Çamı, 8 numaralı Şankut Hatun, 1 numaralı Hive Sultan, 2 numaralı Rüzgar Nur, 3 numaralı Gece Güzeli, 4 numaralı Prenses Mehlika ve 5 numaralı Sakız Adası yazarak ben bu koşuyu geçtim. Toplamda 7 isim sizler için önerdim. Tekrar ediyorum rakamsal olarak sıralamayı 7, 8, 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde günün kapanış ayağında Kocaeli'de Kartepe'de. Evet sevgili dinleyenler, önce Ankara'yı yorumladık Aykut Balcı'yla, sonrasında Kocaeli'yi değerlendirdik. Evet, eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve yayınları kaçırdıysanız yine yayından sonra Radyospor'un YouTube kanalından tekrar takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, foto finişi Radyospor'un YouTube kanalına girip orayı beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Foto finişin tekrarını yarış başlamadan önce dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi de sizler için paylaşayım. Evet, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden çarşamba, yarın yine mikrofon başında ben olacağım. Ve yarınki yarışları değerli konuklarımla değerlendireceğim. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi. Merhaba.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. İlk bölümde hattımızda konuğumuz gazeteci arkadaşım Ferhat Kızıltaş olacak. Ferhat Kızıltaş'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Transfer gelişmelerini konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, programımızın ilk açılışında Galatasaray özelinde transfer gelişmelerini konuşacağız. Hattımızda Ferhat Kızıltaş olacak. Gelen mesajlar var. Hemen ben de bu mesajları okuyorum. Kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Hemen kontrol edelim. Sefaköy'den Satılmış Bey yazmış. Kolay gelsin güzel insan Salim Bey. Sizlere, Batıkan kardeşime, Radyo Spor çalışanlarına ve dinleyenlerine ve bütün konuklarınıza selamlar, saygılar. Salim Bey, ben buradan Beşiktaş Başkanlığı'nı 1,5 ay uğraştı. Salah transferini bitiremeyen başkanımızı şiddetle kınıyorum. Bir an önce istifa etmesini istiyorum. Hem üzgünüz, hem öfkeliyiz, hem sinirliyiz. Lütfen gereğini yapsın. Lütfen mesajımı tam okur musun? Teşekkür ederim demiş. Hakaret yoksa, incitici sözler yoksa her mesajı okuyorum. Ve hakaret, küfür, incitici söz ve bununla birlikte niyet okuyuculuğu yoksa tüm mesajlarınızı okuyorum. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Bütün Radyo Spor dinleyenlerine, çalışanlarına, Batkan kardeşime selamlar Salim abi. Galatasaray kimler alıyor? Kimler gidiyor? Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İyi ki varsın Salim abi demiş. Teşekkür ederim. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar Salim kardeşim. Coutinho Çorum Spor haberleri doğru mu? Ben bu haberleri dün doğrulatamadım. Bunu da söyleyeyim. Çorum cephesine Coutinho haberlerini doğrulatamadım. Yalnız benim bildiğim bir şey var. Coutinho menajerler aracılığıyla Süper Lig'deki her kulübe öneriliyor. Her kulübe Coutinho'nun ismi gidiyor. Yerli yabancı menajerler tarafından oyuncuyu getirebiliriz şeklinde. Bilindiği üzere futbol severler onu Liverpool'daki performansından hatırlayacaktır. Hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş. Ferhat, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyiyim çok şükür. Sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Ferhat. Ferhat, Galatasaray'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Galatasaray özelinde transfer gelişmelerini senden dinleyelim. Önemli gelişmeler var Galatasaray adına. Sen de yakından takip ediyorsun. Az önce dinleyenimiz Hüseyin Bey de sormuş. Kimler gelecek, kimler gidecek?
1: Yani tabii ki şu an Galatasaray'da transfer gerçekten düşük tempoda gitse de artık bir hareketlilik bekleniyor. Özellikle 15 Ağustos'ta oynanacak olan Çorum FK maçı öncesi yönetim taraftar tepkisini en aza indirgemek için mutlaka bir oyuncu açıklamak istiyor. Bu oyuncunun da biz bir hücum oyuncusu olarak bekliyoruz. Özellikle bu 23 kotasına uygun bir santrofor. Bir de Rafael Leao süreci hala hareketliliğini koruyor. Galatasaray o transferi her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bir de Frankfurt'ta uzun zamandır yoğun görüşmeler yapılan Can Uzun süreci var. Ama bu 3 transfer bölgesinde ben mutlaka U23 kotasına uygun bir santrofor'un artık kısa bir zaman içerisinde Galatasaray tarafında bitirilmeye daha yakın görüyorum. Çünkü yoğun bir tepki var. Yönetim de bu tepkilerin farkında. Çorum FK maçında transfer hiç yapılmazsa o maça kadar yoğun bir tepki de oluşabilir. Hazırlık maçında bu yaşandı. Ama hazırlık maçında taraftarın %70'i yoktu. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama Çorum FK maçı bir lig maçı. Kapalı gişe oynanacaktır. Son 4 sezonun şampiyonu sezonu açacak. Orada bence taraftar tepkilerini arttırabilir.
0: Peki yani net bir şekilde sen de vurguladın, taraftarın tepkisi vardı. Tribünler boş olmasına rağmen %70'lik bir bölüm olmamasına rağmen, yani %70'lik bölümün boş olmasına rağmen ciddi tepkiler vardı. Bu noktada neler söylersin? Yani taraftarın yani tepkisini sen haklı buluyor musun?
1: Aslında birçok nedeni var. Çünkü evet, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray iç sahada ilk kez bir hazırlık maçı yapıyordu bu sene. Çünkü Ümraniyespor deplasmanı, sonra bu Suriye'de oynanan maçlar. Ama şu an İstanbul'da 1 Temmuz akşamı saat 9, pazar günü bir de. Evet, ertesi gün iş günü olabilir, saatler geç olabilir. Ama şampiyon Galatasaray sezonu açıyorsa en az orada bence 35-40 bin taraftar olmalıydı. Evet, kapalı gişe bekleyemezsiniz ama bir heyecan, bir coşku. Ya, uzun zamandır ara verilmiş sonuçta, Dünya Kupası'ndan dolayı biraz daha erken bitti. Ama bir bakıyorsunuz tribünlerin çoğunluğu yok. Taraftarlar heyecan arıyor. Yeni transfer bir tane var, Leslie. O da daha ilk resmi maçına çıkmadan haksız bir şekilde yerden yere vuruluyor. O süreci de çok eleştiriyorum. Maalesef insanlar artık her şeyi bilgisayar oyunu sanıyorlar. Düğmeye bastınız, transfer oldu, hemen performans var. Kimse adaptasyon süreci, takıma uyumunu, kadrodaki durumu, etrafında oynanan oyuncularını düşünmüyor. Doğrudan oyuncuyu hedef tahtası haline getirebiliyorlar. Ama ben bir transfer tepkisi olarak yorumlayabilirim rahatlıkla. Çünkü taraftarların maç öncesi, maç sonrası görüşlerine denk geldim. Çoğunluğu durumdan memnun değil. Yani bir geç kalınmışlık var. Ben de iki hafta önce Galatasaray'ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu, daha geniş zamana sahip olduğunu düşünüyordum. Ama bugün artık Ağustos ayındayız. Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi gibi zorlu bir viraj öncesi transferlerini çok geç haftaya bıraktı. Yani bir adaptasyon süreci, kadrodaki uyumu da düşününce ben rahatlık artık Galatasaray'ın geç kaldığını söyleyebilirim.
0: Yani burada Galatasaray üzerindeki baskıların temel sebebi de bence Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un net transferler yapması.
1: Yani tabii ki o süreç biraz yani yapılabilir. Çünkü neden? Diğer takımlar şampiyon olmuyor 4 yıldır. Hani Galatasaray tabii ki diğer takımların biraz daha gölgesinde transfer dönemi geçirebilir. Ama taraftarların haklı olarak sorduğu soru şu. Devre arası takım eksikti. Kiralık oyuncular geldi. Noah Lang, Aspiria, Mauro Icardi ayrıldı. Veda etti. Yusuf Demir gitti. Ahmet Kutucu gitti. Yani 5 tane oyuncu sayabilirsiniz. Hiçbirinin yeri dolmadı Galatasaray'da. Yani öyle bir soru işareti var şu an kafalarda. Yani en azından kadro geçen sene tamamlanan kadroya eşdeğer olsun. Ama şu an bakıldığında bence Galatasaray'ın kadrosu, ben Süper Lig'de ağır favori diyemiyorum. Şu an Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un evet eklemeleri var, önemli. Belki bir hafta sonra bu durum daha farklı bir noktaya gidecek ama Galatasaray'ın mevcut kadrosu Fenerbahçe'nin ilerisinde mi? Evet, çok iyi bir golcüsü var Osimhen. Ama Fenerbahçe'de iyi bir net santrafor aldığında bence kadrolar tamamen dengelenecek. Hatta kısmen ben Galatasaray'ı rotasyon bakımından rakiplerin gerisinde görebilirim.
0: Ben de şunu söyleyebilirim. Yani bugün tarihler 4 Ağustos 2026. 4 Ağustos 2026 itibariyle transfer süreçleri devam ediyor. Ancak 4 Ağustos 2026 itibariyle Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi net favori diyemiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok ciddi takviyeler yaptı ve zorlayacaktır.
1: Yani zaten ihtiyaçları var. Çünkü neden? Şampiyon olmak için artık daha yoğun hamleler yapılmaya başlandı. Geçen seneye oranda. Galatasaray bence burada en büyük rakibi Galatasaray yine kendisi. Çünkü seviyesini yukarı çekmesi gerekecek şampiyon olması için. Ama kendi seviyesinde kalırsa rakipleri Galatasaray rahat geçebilir. Bir de bu işin motivasyon boyutu var. Uyum sorunu var. Yani ben bakıyorum Galatasaray'da çok fazla, inanılmaz derecede yeni sezonda odak noktası da sorun yaşayacak oyuncu fazlalığı var bence. Yani oyuncuları da biraz motive etmeniz gerekiyor yeni sezonla ilgili. Yani yeni hedefler bulmanız gerekiyor. Ya Okan Hoca yeni hedefler bulabilir. Hani Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene biraz daha üstüne çıkmayı hedefleyebilir. Ama ben mevcut kadroyla Galatasaray'ın geçen sene düzenine çıkmasını beklemiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş, sohbetimiz devam ediyor. Ferhat, çok kısa bir aramız var, hatta beklersen mutlu olurum, ardından sohbetimiz devam etsin, olur mu?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, şimdi çok kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş. Ferhat, hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk.
0: Ferhat, Galatasaray'ın sol stoper arayışı da var. Bunun da altını çizmiş olalım. Galatasaray sol stoper için düğmeye bastı. Önemli oyuncular gündemde. Bendeki son bilgi, Zeze ve El Shaddai Bichabu menajerler aracılığıyla önerildi.
1: Evet ama Zeze belki sen de zaten...
0: Bu arada doğru telaffuz ettim değil mi? El Shaddai Bichabu.
1: Bichabu tabii, yani tabii transfer olduktan sonra kendisine de sorarız telaffuzunu.
0: Çünkü ama... direkt Google'dan destek aldım. Google'un yanıldığını görmedim. Telaffuzu El Shaddai Bichabu.
1: Bichabu evet. Ama sen de zaten bu konuyla ilgili dün bir haber yapmıştın. Neom cephesi tamamen oyuncuyu bonservisiyle çıkarmak istiyor. Yani kiralığa kesinlikle sıcak bakmıyor. Ben bu transferi Galatasaray açısından o yüzden zor görüyorum. Yani bu şartta da bu transferin gerçekleşmesi mümkün görmüyorum. Ancak Galatasaray bonservisi arttırır. Der ki ben bonservisiyle alacağım. O zaman farklı şeyler konuşulabilir tabii ki. Ama diğer tarafta ben yerli bir isimle ilgili Galatasaray'ın tekrar girişimlerini arttıracağını düşünüyorum.
0: Ümit Akdağ.
1: Ben Ümit Akdağ'la ilgili bir gelişme beklemiyorum açıkçası. Ümit Akdağ Galatasaray tarafında yeterli görünmüyor. Şartlar olarak da...
0: Ahmetcan Kaplan olabilir.
1: Yani Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek'le ilgili ben Galatasaray'ın son bir hamle yapmasını bekliyorum. Ama yabancılarda da şunu söyleyeyim. Galatasaray'a karşı oynayan bir stoper vardı Ren'de, Budlal. Hatta Ren kulübü maç görselinde kendisini kullandı. Orada da bir göndermede bulundu Galatasaray'a karşı. Çünkü ben kulüplerin temasa geçtiğini biliyorum. Borussia Dortmund da istemişti ama Ren kulübü 40 milyon euro istedi. Çünkü 20 yaşında çok atlet, çok iyi bir stoper. Fas milli takımı için ilerleyen zamanlarda önemli bir stoper olarak gösteriliyor. Oyuncu da Ransbach'ta maça çıktı. Gayet iyi de oynadı. Osimhen'le çok karşılaştılar. Budal da Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Bu süreçte onu söyleyebiliriz. Ama ben orada Galatasaray'ın daha çok yerli bir isim üzerine gitmesini bekliyorum. O da bence Yusuf Akçiçek olacak. Tamamen Yusuf Akçiçek'le ilgili yoğun bir çalışma ilerleyen zamanda bizi bekleyebilir. Bir de İstersen hani santrafor konusuna da geçebiliriz. Dün bu konuyla ilgili bir haber girmiştim. Wolfsburg'un bir santraforu Kecenovic, kendisi yeni sezonunda takımda kalması beklenmiyor. Stuttgart'ta kendisini istiyor. Orada Galatasaray'ın kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili bir düşüncesi var. Kulüple teması geçti, görüşmeler sürüyor şu anda. Kendisi zaten Ansa'nın bir farklı alternatifi. Hatta bu haberi dün görmüştük. Sen de galiba paylaşmıştın. Union Berlin'den Ansa. Galatasaray onun alternatifi olarak da Pečenović'i belirledi. Biraz daha farklı bir profil tabii. Oyuncuyla hatta şöyle güzel bir olay da var. Zamanında Osimhen'le ilgili çok iyi bir açıklama da yapmış. Çünkü Osimhen daha önce kendisinin hat-trick yapmadığı, hat-trick attığı bir maç öncesi Pečenović'e bir motivasyon konuşması yapıyor. Ve o da ona çok iyi geldikten sonra oyuncu Wolfsburg'da çok iyi bir maç çıkarıyor. Maçtan sonra da Kicker'e konuşmuştu Alman basınına. Osimhen'e teşekkür etmişti. Çünkü Osimhen'in de Wolfsburg kariyeri çok kötü başladı. Kötü sonuçlandı. Lille, Napoli ve Galatasaray serüvenleri tabii çok daha başarılı geçti. Yani gelirse idoli olan Osimhen'le aynı takımda buluşmuş olacaklar. Onu söyleyebiliriz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ferhat Kızıltaş sohbetimiz devam ediyor. Ferhat, ayrılacak oyuncularla ilgili de istersen ben de bir bilgi var. Onu da paylaşayım dinleyenlerimizle. Ben Omar Marnuş için Galatasaray'ın girişim yapacağını duydum. Tekrardan. Sende bu bilgi var mı?
1: Omar Marnuş Mayıs ayında çok gündeme gelmişti Galatasaray'da ama süreç öyle bir noktaya gidiyor ki o kadar transfer tepkisi var. Galatasaray acaba yapacağı tek hamleyle bu tepkileri sonlandıracak mı? Marnuş onlardan bir tanesi. Enzo Maresca onun Manchester City'de devam etmesini ister mi? Bence çok tutacağını düşünmüyorum onu takımda. O da inanılmaz süreler de almıyor. Yani istemediği daha fazla süre almak istediğini biliyoruz. Çünkü bununla ilgili haberler de çıktı İngiliz basınında. Ama ben Galatasaray için doğrudan bir verimli hamle olur mu? Kesinlikle çok başarılı bulurum bu transferi. Çünkü santrafor'da oynayabiliyor. Zaman zaman arkaya da atabiliyorsunuz. Osimhen'in arkasında görevlendirebilirsiniz. Hücum hattının birçok bölgesinde. Kiralama seçeneğine Manchester City sıcak bakarsa ben Galatasaray için çok mantıklı bir hamle olacağını düşünüyorum ama biraz zor görüyorum. Orada Galatasaray daha çok daha farklı profillere gelecek maliyet olarak.
0: Peki yani Omar Marnuş iddiası, yani Omar Marnuş bilgisi sende yok galiba güncel olarak.
1: Ya ben o konuyla ilgili net bir duyum almadım. Sadece Mayıs ayında konuşulmuştu. Sezonun bittikten sonraki döneminde. Ama şu an bakıldığında mesela oyuncu 27 yaşında. Hani Galatasaray'ın yabancı sınırı olarak o noktada tek bir hamlesi var satış yapmadan. Bu isim de sol kanatta Rafael Leao görünüyor. Şimdi siz Leao'yu aldıktan sonra yabancı sınırını nasıl yapacaksınız? Gabriel Sara'yı satamazsın. Onu gördüm. Çünkü dün 2 gün önceki maçta Sara bu takımın en ilerindendi. Sara'yı sattın, aynı bedelde bir oyuncu bulamazsın. Marmus'u aldığında Leao'dan vazgeçmiş oluyorsun. Veyahut bir satış yapacaksın yabancılardan. O zaman Lemine'li uzatmasaydın bu tarz bir hamle şansın olabilirdi. Şöyle bir ihtimalle gelişebilir. Singo'nun çok yüksek bir maaşı var. Sen de orada dedin. Maçtan sonraki Mixon'da açıklama yaptı Sayın Abdullah Kavukçu. Yani Singo Galatasaray olan borcunu ödemeden ayrılmak istemediğini söylemiş. Ama ben maaşını karşılayabilecek bir takım olursa, tabii bonservis de burada önemli. Ben Galatasaray'ın Singo'yu elinden çıkarmaya çok sıcak baktığını biliyorum. Ama o maaşla Singo'yu Avrupa'da hiçbir kulüp bence alamaz. Yani Galatasaray gönderse bile maaşının bir kısmını karşılamak zorunda kalabilir. Yani yabancı sınırında Marmus'un 27 yaşında olması bu transferi engelleyici bir durum.
0: Peki Marnuş dışında yani yardımcı santrafor olarak düşünüyorum. Kontenjan oyuncularına da gidiyor Galatasaray.
1: Can Uzun var işte.
0: Can Uzun var. Can Uzun'la alakalı neler söylersin?
1: Ben maç günü, Ren maçı günü Can Uzun'la ilgili yeni bilgiler de edindim. Hani. Hem de sıcak bilgiler. Bunu da seninle paylaşayım. Yani Galatasaray ve Frankfurt cephesi yoğun görüşmeler yapıyor. Son resmi teklif olarak da Galatasaray biraz daha zaman kolluyor. Bir haftalık, bir 10 günlük süreç daha var. Burada muhtemelen Galatasaray artık olumlu ya da olumsuz bu süreci kapatacak. Çünkü Frankfurt da artık bu sürecin bitmesini istiyor. Çünkü sezon başlayacak Bundesliga'da. Can Uzun'u gönderdin. Onlar da farklı bir hamle yapmak zorunda. Ona göre planlama yapacaklar. Ama Galatasaray'ın en fazla çıkabildiği rakamı da söyleyeyim. Galatasaray şu an 30-35 arası zorlayabiliyor. Orada da ödeme planları biraz uzun vadede yayılmak şartıyla. Yani öyle peşin yüklü miktarda bir bonservis ödemesi de şu an beklenmiyor. Bu da Frankfurt tarafını biraz tabii zora sokmuş durumda. Yani onlar da satıp bonservisin çoğunluğunu kasasında görmek istiyorlar. Galatasaray biraz daha bol taksitli bir çözüm önermeyi düşünüyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Ferhat, kaleci rotasyonuyla devam edelim istersen. Şu anda evet. Kaleci rotasyonu Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük. Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Sözleşme uzatılacak mı? Oyuncu yedek kalecilik bekliyor. İkinci kaleci olmam lazım diyor oyuncu cephesi. Eyüpspor'da kiralıktı.
1: Ben bir tık ileri gideyim. Jankat geçen sene Eyüpspor'da gösterdiği performans sonrası daha fazla süre almak istiyor aslında. İkinci kaleci değil de. Yani oynayabileceği, gelişebileceği bir takımda olmak istiyor. Yani Galatasaray'da ikinci kaleci olur. Çok memnun olur mu süre bakımından? Ben çok düşünmüyorum. Ama Günay Güvenç'ten de memnun. Şu an Galatasaray takım içindeki rolünden de memnun. Ama onun da hazırlık maçındaki performans taraftarı biraz düşündürdü. Ben bu konuyla ilgili çok sıcak bilgiler aldım. Özellikle oyuncu cephesine yakın. Kesinlikle bir ayrılığın söz konusu olmadığını. Sadece Göztepe'nin teklif yaptığını, bunun da kabul edilmediğini Galatasaray tarafından, Göztepe'nin de Günay yerine bir Gürcü kaleci aldığını bana iletmişlerdi. Hatta kalecinin de ismini unuttum. Yeni bir kaleci aldı Göztepe. O kaleci alınmadan önce, yabancı kaleci alınmadan önce Günay'a bir teklif yapılmış. Bu doğru. Ama Galatasaray Günay'ın takımda kalmasını istiyor şu an.
0: Bu arada Günay Güvenç de Göztepe'de şampiyonluk yaşamıştı. Bunun da altını çizelim.
1: Hatta Okan Buruk'la beraber sezona başladı. Sonra Yılmaz Vural'la tamamladılar.
0: Göztepe'nin yeni transferi Gürcü filebekçisi, 27 yaşındaki Gürcü filebekçisi Luka Gugas Hasvili. Gugas Hasvili. Telaffuzunda inşallah yanlışlık yoktur. 27 yaşındaki kaleci Göztepe'ye dahil oldu. Bunu da söyleyelim. Kiralık satın alma opsiyonuyla transfer edildi.
1: Evet, o yüzden çünkü o transfer yapılmadan önce Günay'la ilgili bir düşünce oluşmuş. Ama dediğim gibi Galatasaray'a bırakmadı.
0: Bu arada bir dinleyenimiz bana yazmış. Teşekkür ediyorum. Bu mesajı seninle de paylaşmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Satılmış Bey yazmış. Salim Bey, çok teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için. Hakaret de olmaz, küfür de olmaz bende. İyi ki varsın demiş. Ben teşekkür ederim. Yekta yazmış. Selamlarımızı gönderelim Yekta'ya. Teşekkürler Yekta. Hemen kontrol edelim. Leao pres yapamaz. Pres oyununda Omar Marmuş daha iyi olur. Ayrıca ayak kalitesi olarak da Marmuş daha iyi diyor.
1: Yani tabii ki Marmuş net bir isim. Hani ben de çok beğeniyorum. Özellikle Frankfurt dönemleri inanılmazdı. 75 milyon euro transfer yaptı benim hatırladığım kadarıyla.
0: Doğru, 75-80 evet. Milyon euro bandında bir yani, ücrete gitti. Bu arada Frankfurt'ta Bundesliga'nın Trabzonspor oldu. Yani bizim ülkemizdeki Trabzonspor gibi ciddi oyuncu satışından evet, para evet. Kazandılar. Yani, Ekitik'e gitti. Omar Marmuş gitti.
1: Marmuşlar geçmişte. Jovic vardı. 65'e Real Madrid'e satmışlardı. Çok uzun bir zaman önce. 5 sene 6 sene oluyor galiba. Bunun haricinde dediğin gibi yani şimdi bakıldığında biraz hani Galatasaray'a heyecan verebilecek bir isim ama ben diyorum işte Leao transferi daha fazla.
0: Bunu araştır Ferhat. Yani ben bunu çok iyi bir yerden duydum. Tekrardan dedi City'de bir oyuncu daha var. Rienders zannedersin.
1: Evet, Rienders doğru.
0: Evet. Bu oyuncu ve dedi Omar Marmuş için dedi tekrardan dedi gündeme geldi dedi. Kiralık satın alma şartıyla teklifler.
1: Doğru. Ama Rennes'in olduğu bir düzlemde Gabriel'e takımda kalır mı? Gabriel'in satılması lazım o zaman. Rennes'i alıyorsan.
0: Sıcak bilgi daha var. Gabriel Saray'a Newcastle United ilgi mektubu göndermiş. Suudi Arabistan'da El Ittihad sözlü bir teklif yapmış. Galatasaray direkt reddetmiş bu teklifi.
1: Ben Galatasaray'ı El Hilal duymuştum.
0: El Hilal ve El İttihat. El Hilal resmi teklif yaptı mı bilmiyorum ama El İttihat'ın teklifi sözlüymüş.
1: Evet.
0: Orta saha için adaylardan birisi Aston Villa'da oynayan Gundia.
1: Evet.
0: Gundia.
1: Evet, onu ben de girmiştim. Hatta sen de girdin geçen gün.
0: Evet.
1: Görmüştüm. Gundia ile ilgili şimdi Emery 30 yaşına geldiği için oyuncu takımda kalması çok sıcakta yaklaşmıyor. Sözleşme görüşmelerine başladılar. Evet. Orada benim bildiğim uzatılmadı. Bir yıllık kontratı kaldı. Oyuncudan çıkmayı düşünüyorlar. Çünkü oraya Aston Villa transfer yapacak. O bölgelere. Tamırval ile ilgilendiler. Olmadı. O da Suudi Arabistan'a gitti. El Hilal'e. O yüzden orada biraz daha işler karıştı. Evet. Ama Galatasaray ile ilgili 30 milyon euro üstüne çıkamadılar. Teklifler çok daha düşüktü. Galatasaray satmadı Aston Villa'ya. Çünkü 25 milyon euro'nun biraz altında bir teklif vardı. Bu da hayal kırıklığı olarak nitelendirildi. Ama bunun diye gerçekten Galatasaray orta sahasında ki ben UEFA Avrupa Ligi finalinde canlı izledim Beşiktaş stadında. Çok evet. Da güzel bir gol atmıştı. Zaten bildiğimiz bir oyuncu Arjantinli. Hatta Dünya Kupası kadrosunda da olması gereken isimlerden bir tanesiydi bence. Alınmamıştı. Yani 30 yaşında bence Süper Lig piyasasında geldiğinde en az 2-3 yıl iyi katkı verebilecek bir oyuncu.
0: Bu arada gelen mesajlar var. Onları da kontrol ediyorum. Hızlı bir şekilde cevaplarsak çok mutlu olurum Ferhat. Senin de zamanın çok çok az. Salim Bey, yayınlar dilerim. Ankara'dan selam ve sevgiler. Ferhat Bey'e sormanız mümkün mü? Stoper ve forvet konusunda yakın zamanda bir gelişme olma durumu var mı demiş. Serdar Bey yazmış. Teşekkür
1: ben
0: ediyorum Serdar Bey. Selamlar.
1: Selamlar olsun Serdar Bey. Ben stoperde hemen bir gelişme beklemiyorum. Biraz daha transferin son döneminde gelecek. Son günlerinde bekliyorum stoper. Ama evet. Hücum hattında artık 10 günde bir gelişme bekliyorum yani. Mutlaka bir oyuncu gelecek.
0: Merhaba abi, iyi yayınlar. Osimhen Napoli'ye ne yaptıysa Galatasaray'a da yapacak. Osimhen gitmek istiyor demiş Aykut Bey. Kendisi yurt dışından yazmış. Ben öyle buna katılmıyorum. Osimhen'in Galatasaray'ı benimsediğini düşünüyorum.
1: Bence benimse ama şöyle bir gerçek var. Ben son maçı
0: Barcelona'dan teklif gelirse de gidersin Ferhat.
1: Bu arada Arsenal Nisan ayında biliyorsun sporcu direktörü İstanbul'a gelmişti. Abdullah Kavukçu'yla oturdular, yemek yediler.
0: Evet.
1: İki kulüp mağazacılık anlamında da ortak projeler yapabilir mi diye düşünceler de gelişti. Orada Osimhen'i sordular. Ne düşünüyorsun? Osimhen'i satacak mısın? Tutacak mısınız? Dediler. Onlar da şu an oyuncu tarafından bir zaten böyle bir istek olmadığını, kendilerinden çok memnun olduğunu ama günün birinde Osimhen'e bir teklif gelirse bizim talebimiz 125-150 milyon euro arasında. Hani bu rakam belki biraz farklılık gösterir. Yani böyle bir durumun olduğu Arsenal tarafına iletildi. Zaten Arsenal de o rakamlara çıkamaz yani şu an için onu söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Ancak Gökeres kabul ederse takas gündeme gelir. Ama ben Galatasaray'ın bu rakamları bırakacağını düşünmüyorum.
0: Salim Bey, iyi yayınlar. Osimhen takımın ona bel bağlaması sebebiyle sıkıntılı olduğuna dair haberler yapılıyor. Geçen seneden fark ne ki? Icardi mi sorumluluğu bölüşüyordu? Zaten Icardi geçen sene hiç yoktu. Giden yıldız bir futbolcumuz yok ki. Bu haberler doğru mu? Bana biraz saçma geliyor demiş Mustafa Bey.
1: Yani şimdi Osimhen son maçtaki görüntüden dolayı herkes böyle düşünmeye başladı. Ama tabii ki Osimhen'e uygun da bir kadro kurulmazsa oyuncu henüz 30 yaşında bile değil yani. Şu an futbol hayatının en verimli çağlarında. İstese Premier Lig'de oynar. Net bir şekilde onu söyleyeyim. Barcelona'ya bile gidebilir istese şu an. Böyle bir oyuncunuz varsa memnun etmek zorundasınız. Bakın Osimhen'in yaşı hala 27. Aralık'ta 28'e girecek. Yani böyle bir değerin varsa değerini bilmek zorundasın. Ama sen vasatlaşmış düşük bir kadro kuracağım diyorsan o zaman 75-100 milyon euro bir golcüyü de kadronda barındırmana gerek yok. Daha küçük evet. Vizyonun varsa o farklı planlarla ilerleyebilirsin. O zaman Osimhen de ceketini alıp gider yani kısacası.
0: Evet. Gelen mesajların birçoğunu okumaya gayret gösterdim. Dinleyenimizden gelen bir mesaj var. Salim abi kolay gelsin, seviliyorsun. Ankara'dan Mustafa ben selamlar demiş. Ankara'ya selamlarımızı gönderelim. Ankara denince istemsizce Ahmet Arif'in Karanfil sokağı şiiri aklıma geliyor. Ahmet Kar Arif, altındadır varışlar, hasretim nazlıdır Ankara. Ankara'yı en güzel anlatan dizeler diyebilirim. Buradan
1: güzel de bir kitabı var. Vardır bilirsin. Hasretinden Prangalar Eskisin.
0: Evet. Hatta o şarkı olarak da yapıldı. Ahmet Kaya söylemişti.
1: Evet.
0: Anadolu şiiri güzeldir. Benim Anadolu böyle şiirlere merakım vardır. Ondan dolayı bilirim. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, biliyor musun? Hatta Allah bir dönem Allah'ım. Çok Instagram'da da paylaşılıyordu. Özellikle de son dizeleri. Nerede olursan ol, içeride dışarıda, derste sırada. Yürü üstünü üstüne, tükür yüzüne cellatın, fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni, bir umudum sende, anlıyor musun? Atladığım bölümler varsa dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Direkt hafızadan okudum. Güzel şiirdir.
1: Güzel, güzel. Yani müzesine de gittim ben, biliyorsun Diyarbakır'da.
0: Evet.
1: Cahit Sıtkı Tarancı ile Ahmet Arif'in müzesi yan yana.
0: Senin böyle romantik ve şairane bir özelliğin var Ferhat. Her ne kadar belli etmesen de.
1: Yo, asıl ben senden gördüm.
0: Takılıyorum. Ferhat, evet, yani güzeldir ya. Ben de severim, ilgi duyarım şiirlere. Ahmet Arif'in şiirleri de gerçekten güzeldir.
1: Gayet.
0: Bu arada Maviye Çalar Gözlerin de Ahmet Arif'e aittir. O da şarkı olarak seslendirildi birçok sanatçı tarafından.
1: Barış Akarsu seslendirmiş miydi ya?
0: Barış Akarsu seslendirdi, Ahmet Kaya seslendirdi. Evet. Onun dışında Sezen Aksu da seslendirdi diye biliyorum.
1: Evet evet, hatırladım şimdi.
0: Yani bizi dışarıdan görenler hep futbolla ilgilendiğimizi düşünüyor ama şiir okumak, kitap okumak güzeldir.
1: Güzel.
0: Ferhat, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdın. Transfer gelişmelerini aktardın. Ben görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Çok teşekkür ederim ben. İyi yayınlar.
0: Hoşçakal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş'tı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
10: Radyo Spor. Reklam.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, deneyim kampüsü.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür olacak. Kendisiyle Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız. Gelen mesajlar var. Galatasaray saatiyle ilgisi yok. Dinleyenimiz yazmış. Transfer ateşinde muhabir arkadaşlarımızla ve futbol dünyasındaki yöneticilerle, teknik direktörlerle, futbolcularla röportaj yapıyoruz. Bu konuda direkt zaten sıralı bir şekilde gidiyoruz. Ferhat Kızıltaş da ilk bölümde konuğumuzdu. İlk yarım saatlik saat diliminde kırmadı, bağlandı. Şimdi de hattımızda konuğumuz Süha Gür. Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Süha, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, bana iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yarınki maçla ilgili konuşalım istersen. Fenerbahçe kulübünün saat 21'e kadar iki oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor. Bir değişiklik doğru. Bekliyor musun?
1: Doğru. Şimdi sevgili Salim, biliyorsun özellikle Kante'nin olmaması kadroda bir şaşkınlık yarattı. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçildiği günden beri aldığımız bilgiler doğrultusunda, ki eminim bu bilgiler sende de vardır. Evet. Kante'nin maaşı yönetimde birazcık huzursuzluk yaratıyordu. Ve forma numarası da değişti bildiğin gibi. Ben açıkçası Kante'nin olmayışıyla beraber bir şaşkınlık yaşadım. Orada artı iki oyuncu değiştirme hakkında Kante kullanılır mı? Düşüncem vardı. Açıkçası öyle bir hamle bekliyorum. Ama burada biliyorsun UEFA'ya uyum şartları var. Yani işte altyapıdan yetişmiş oyuncu, Türkiye'de yetişmiş oyuncu gibi şartlar var. Şartları karşılayamadığı için bazı oyuncular doğal birileri dışarıda kalmak zorunda kalıyor. Herhangi bir transferin de bu süre zarfında yetişeceğini düşünmediğimiz için bir değişiklik olmayabilir.
0: Peki Süha, yarınki maç çok önemli. Fenerbahçe kazandığı takdirde yarınki maçı playoff grubuna kalıyor. Playoff'ta da net bir şekilde rakipler belli olacak. Evet. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri zaten belli.
1: Evet, Slavia Prag ve Olympic Lyon.
0: Evet. Lyon ihtimali daha güçlü bir ihtimal gibi, ne dersin?
1: Yani aslında kağıt üzerinde baktığın zaman sevgili Salim, senin de dediğin gibi Lyon hem tarihiyle hem son yıllardaki Avrupa deneyimiyle kadro kalitesiyle doğal olarak daha güçlü görünüyor. Ama Slavia Prag'ın da biliyorsun özellikle son iki sezonda Avrupa'da yaptığı önemli işler var. Yani hafife alınacak bir takım değil. Ben Fenerbahçe'nin öncelikle Graz'ı düşündüğünü, Graz'ı geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun buraya geçmedikten sonra rakibin kim olduğunda herhangi bir önemi yok. Açıkçası son yıllarda Avrupa'da özellikle elemelerden Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığını görüyoruz. Nispeten geçtiğimiz yıllarda daha zor fikstürler, daha zor kurallar çekiliyordu. Açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorsan sevgili Salim,
0: evet,
1: Olympic Lyon ya da Slavia Prag gibi takımları ya da işte Sturmgraz gibi takımları zaten geçmen gerekiyor. Artık bunu kabul etmemiz lazım. Elbette bunlar önemli kulüpler ama Fenerbahçe en az o kadar önemli, büyük bir kulüp. Şu anda elinde hali hazırda iyi bir kadrosu da var. Fenerbahçe bu sene katılamazsa hakikaten benim için şaşırtıcı olur. Çünkü ne Lyon eski Lyon, biliyorsun onlar da mali kriterlerle çok ciddi yara aldılar, uğraştılar. Onların da durumu yeteri kadar iyi değil. Fenerbahçe çok hazır görünmese de sevgili Salim, son yıllardaki kurallara bakarsak bence eleyebileceği rakiplerle oynayacak. Özellikle ekonomik açıdan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak elbette manevi olarak da çok değerli. Çok uzun yıllardır Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hasret. Ancak ekonomik olarak da Fenerbahçe'ye ciddi bir değer katacak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. O sebeple hatırlarsan Sayın İsmail Kartal da buna dair bir basta basta açıklama yapmıştı. Özellikle ekonomik açıdan katılımın önemine değinmişti. Yani bu kadar güçlü kadroların, bu kadar ciddi maliyetlerin altına giriyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde olmanız, en azından orada boy göstermeniz, yani çok önemli başarılar elde edemeseniz de orada boy göstermeniz çok değerli. Ben yönetimin de teknik heyetinde bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Artık bu dakikadan sonra sevgili Salim, biraz da iş futbolcularda bitiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu buralarda oynamayı hak edecek futbolculardan kurulu. Onlar da eminim kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede görüyorlardır. O seviye için mücadele edecekler. Açıkçası ben Graz'da Fenerbahçe'nin bir problem yaşamazsa playoff'unun Fenerbahçe'de daha kolay olacağını düşünüyorum.

0: yoksa biraz da çok itirazımız bir takım değil ama daha önceden bildiğimiz, Elazığ seviyesini bildiğimiz bir ekip. Bu kadar etkili bir eşleşmeden etkili bir sonuçla ayrılınca açıkçası birazcık göz korkutuyor ama Salim şunu söylemem lazım. Ben hücumda Fenerbahçe'nin problemlerinin olduğunu görsem de hiçbir bu seviyedeki Avrupa takımı, yanlış anlaşılmasın altını çizeyim, Real Madrid'lerden, Barcelona'lardan bahsetmiyorum. Bu seviyedeki, yani eleme seviyesindeki hiçbir takım Fenerbahçe'ye kolay kolay gol atabilecek güçte değil. Gol yemez demiyorum, tekrar ediyorum. Fenerbahçe iyi bir savunma takımı, birbirini tanıyan oyunculardan kurulu, iyi savunma yapıyor Fenerbahçe. Çok güçlü bir orta sahası var. Özellikle bu da savunmada Fenerbahçe'yi bir adım öne taşıyor. Ancak hücumda problem çözme noktasında sıkıntı yaşıyor. Bunu kabul edelim. Bu çözüldüğü zaman Fenerbahçe çok daha iyi bir takım olacak. Özellikle eleme aşamasında, yani Stumgraz için söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu savunma tarafının Stumgraz'a karşı galip geleceğini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Süha Gür. Sohbetimiz devam ediyor. Süha, birkaç sorum daha olacak müsaade edersen. Rashford iddiası var tekrardan gündemde. Son durum nedir bu transferle alakalı?
0: Yani seninle aslında yüz yüze daha önce bu konuyu konuşmuştuk Salim, hatırlarsan. Ben Leo haberleri çıktığında da hep aynı şeyi söyledim. Aziz Yıldırım'ın çok önem verdiği isimlerden bir tanesi Rashford. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım özellikle Greenwood transferinde Rashford'un durumunu da sorduruyor. Yani yeni bir konu değil bu. Burada biliyorsun birazcık transferde futbolcuların, birazcık demeyeyim hatta, büyük oranda futbolcuların ne istediğine göre transfer şekilleniyor. Burada Rashford gibi, Leo gibi oyuncuları ikna etmek, bu yaşlarda Türkiye'ye getirmek açıkçası kolay değil. Bunu kabul edelim. Fenerbahçe'nin böyle bir transfer isteği var. Hem Sayın İsmail Kartal'ın, önemlisi de Sayın Aziz Yıldırım'ın böyle bir isteği var. Rashford Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu oyunculardan bir tanesi. Tabii ki transfer süreç ne getirecek bunu hep beraber göreceğiz. Şu an için zor bir transfer görünüyor. Ancak dediğim gibi Greenwood transferinden beri Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim Marcus Rashford. Gelirse çok ciddi bir katkı sağlar. Her ne kadar olması gereken seviyenin altında olsa da bence, çünkü normalde futbola biraz daha profesyonel yaklaşabilse çok başka bir oyuncudan bahsederiz. Yani Türkiye'ye gelme ihtimali zaten olmaz. Ama şu anda bu durumunda bile gelse Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlar. Oynadığı her iki maçtan birinde gol ya da asist yapan, Avrupa'da o seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin hücumuna, hücumdaki problem çözme sıkıntısına çok ciddi bir çare olur. Buna hiçbir şüphem yok. Ama dediğim gibi sevgili Salim, zor bir transfer. Fenerbahçe'nin burada özellikle kanat mevki için hem Rashford, hem Leo, hem de Malcolm'a bir ilgisi var. Hala Malcolm konusu da kapanmış değil, onu da söyleyeyim. Eğer Rashford ve Leo transferleri olmazsa ben Fenerbahçe'nin tekrar Malcolm'a gidebileceğini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Süha Gür, Fenerbahçe ile ilgili sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin Vangelis Pavlidis ile ilgili de bir gündeminin oluştuğuna dair bilgiler var. Bunun detaylarını biliyor musun?
0: Evet, şöyle söyleyeyim sevgili Salim. Aslında dün, güvenersi gün daha doğrusu, haberi erkenden duymuştum. Tabii ki onaylatamadık. Bunu bir kere belirtmem lazım. Yani doğrulatamadık haberi. Ama şunu biliyorum. Kendisinin, yani oyuncunun menajeri İspanyol. Menajer şirketi daha doğrusu. Ve şirket üzerinden bir görüşme olduğunu duyduk. Elbet bunu dediğim gibi netleştirmeden, haberleştirmek de istemedik. Ancak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe o mevkiyi bir santrafor alıyor. Ben açıkçası hem İsmail Hoca ile sohbet toplantısında, daha önceki konuşmalarımda çıkardığım şöyle bir netice vardı sevgili Salim. Vedat Muriç tarzında bir oyuncumuz var. Daha farklı bir oyuncu kadromuza katabiliriz demişti Sayın İsmail Kartal. O sebeple Pavlidis ismi çok önemli bir isim. Kabul ediyorum yani. Gerçekten özellikle kenarlara, yani Fenerbahçe'nin kanatlarına hem Greenwood hem Kerem'e, olursa Rashford ya da Leao yapar gitmez. Onların oyununa da çok ciddi etki eder. Çünkü duvar olma meziyeti çok iyi.

0: oyuncu. Top tutma mesleği çok iyi bir oyuncu. Ve bunun yanı sıra fiziğine, kütlesine rağmen çabuk da bir isim. Çok ciddi katkılar. Ondan hiçbir şüphem yok ama Vedat Muriç'i yapabildiği, yani alamet farikası dediğimiz özellikler benzer, ortak iki oyuncuda. O sebeple ben her ne kadar ilgi olsa da Fenerbahçe'nin diğer adaylarla beraber bu transferi değerlendireceğini düşünüyorum. Yani kısa süre içerisinde olacak bir transfer olarak görmüyorum. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım, senin de bildiğin gibi Divan Kurulu'nda bu hafta muhtemelen santrafor transferini bitiricisi açıklaması yapmıştı. O yüzden Pavlidis transferi bana birazcık uzak geliyor. Çok ciddi bir rakam. Yani Benfica'dan oyuncu almak zaten başlı başına zor. Bugün Pavlidis gibi bir ismi almak da 40-50 milyon eurolara euroları gözden çıkarmanız gerekiyor. O sebeple ben Fenerbahçe'nin daha çok Endrick tarzı bir oyuncuyu kadrosuna katacağını düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın, direkt Endrick örnek olarak söyledim. Yani özellikleri itibariyle daha çabuk, daha hızlı. Dediğim gibi Vedat Muriç'te olmayan, yani Vedat Muriç'in özellikleri dışında kalan özellikleri barındıran bir oyuncuya gideceğini düşünüyorum. Hiç piyasada adı geçmemiş, ismi çıkmamış bir transfer santraforda bekleyebiliriz sevgili Salim.
1: Peki İsmail Sarr konusunda sende güncel bir bilgi var mı?
0: İsmail Sarr konusunda bende bir bilgi yok. Ben de açıkçası sadece sosyal medyadan gördüğüm bu ismi duydum. Herhangi bir şekilde onaylatamadım. Hiçbir şekilde bu isme dair bir ilgi benim bildiğim yok sevgili Salim.
1: Peki ayrılacak oyuncular bence en az yapılacak transferler kadar önemli.
0: Bence daha da önemli Salim. Yani bunu, bu arada bu soruyu sorduğun için sana teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Maalesef çok üzülüyorum. Yani elbette transfer dönemlerinde sen de transferi çok iyi takip eden bir gazetecisin. Transfer dönemlerinde biliyorsun insanlar heyecanlanıyorlar. Sürekli o transfer açlığı özellikle bizim ülkemizde. Her isme heyecanlanma, her isme önemseme. Bunu saygıyla karşılamakla beraber sevgili Salim, şu anda Fenerbahçeliyim diyenin en önemli bence konusu, ana gündemi olması gerekiyor. Yani Graz maçı 1, gönderilecek oyuncular 2 olması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten elinde zaten iyi bir kadro var. Elbette iyinin iyisi var. Takviyeler, taraftar ister, daha iyisini ister. Bunu anlayabiliyorum. Ama şunu kabul edelim. 10+4 kuralında Fenerbahçe'nin en önemli gündemi gönderilecek oyuncular. Şimdi sevgili Salim, ben bugün demişim. Uzun zamandır meslektaşlarımla beraber, Fenerbahçe'yi takip eden meslektaşlarımla beraber gerçekten elimize kağıt kalem alıyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz, paralıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Hatta bunu meslektaşım sevgili Erdem Akbaş'la beraber İsmail Hoca'ya da sorduk. Beraber o Pastopas'la beraberdik. Bunu sormamız gerektiğini söylemiştik. Hatta sağ olsun Erdem soruyu sordu. Sen de hatırlarsın, İsmail Hoca da belki kural değişebilir diye bir cevap vermişti, hatırlarsın. Kural değişmedi. Ondan sonraki gün Sayın Ertuğrul Doğan kuralın değişmeyeceğini söyledi. Yani özetleyecek olursak sevgili Salim, 10+4 kuralı kaldı. Eğer bu kuralın kaldığını varsayarsak, ki kalacak açıklama var, o zaman Fenerbahçe'nin o gündeminin gönderilecek oyuncular olmak zorunda. Neden bunu söylüyorum? Şimdi kağıt kalem kısmına geri dönüyorum sevgili Salim. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin elinde şu anda olgun oyuncu dediğimiz, yani yetişkin oyuncu dediğimiz 17 tane oyuncu var. 17. Hadi biz buradan Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Amrabat ve Musaba'yı gönderdik. Şimdi kağıt üzerinde bu 5 oyuncu gidecek sevgili Salim. Yine 12'ye düşüyorsunuz. Bu sefer bir de takviye yaptığınızı düşünürseniz, hani artı 4'e değil, 10 kuralına bir takviye daha yaptığınızı düşünürseniz, Fenerbahçe'nin de 13 yabancı olacak. Yani bu da şu demek, 3 oyuncu göndermek zorundasınız. Burada da öne çıkan isimler, şimdi Ederson ve Kante'nin de kaldığını düşünüyoruz. Çok maliyetli oyuncular. Aslında yönetim iyi bir teklif gelse Kante'yi elden çıkartabilir ama şu an için böyle bir durum yok. Doğal olarak 3 oyuncu göndermeniz gerekiyor. Burada sevgili Salim, Fred, Talisca, Semedo ve Osterwalde. Bak tekrar ediyorum. Fred, Talisca, Semedo ve Osterwalde. Dinleyenlerimize rica ediyorum, altını çiziyorum. Bu benim yorumum değildir. Yani gitmeli gitmemeli konusu yok burada. Mecburiyetten bu 4 oyuncudan transfer yapılırsa bu 4 oyuncudan 3'ünün gitmesi gerekecek. Çünkü Fenerbahçe bugün Ederson'u göndermiyor. Skriniar ve Ake'yi gönderme ihtimali zaten yok. 3. Kante, Gendouzi 5. Bu adamları gönderemezsiniz. Asensio 6. Greenwood 7. Vedat 8. Bir de transfer yaptınız. 9. Artı 4'leri hiç saymıyorum. Doğal olarak Fenerbahçe'nin elinde kalan isimlerden bu 4 isimden 3'ünü göndermesi gerekecek. Yani burada şunu kabul edelim. Fenerbahçe'nin başka bir çaresi yok. Asıl gündeminin bu olması gerekiyor. Ya, bu oyuncularla durum nedir? Jadon'a Fenerbahçe'nin 25-30 milyon euro bandında bir beklentisi var. Aslında Jadon'a ilgi var. Ama Fenerbahçe'nin beklediği seviyelere çıkan bir kulüp yok şu anda. Bu saydığımız isimler içerisinde Fred'in de gitme konusunda herhangi bir problemi yok. Fenerbahçe bugün gönderelim dese Fred rahat rahat ülkesinden kulüp bulabiliyor. Burada Fenerbahçe için öncelik bu oyunculardan üçüyle yollarının ayrılması. Ama Sayın İsmail Kartal özellikle bu isimlerde daha karar kılmış değil. Bu da Fenerbahçe'nin durumunu açıkçası birazcık zorlaştırıyor. Ben Salim burada keskin olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet ben de hayal ediyorum. Talisca uzaktan vurur, ihtiyaç var. Keşke Talisca gibi bir yedeğimiz olsa. Tırnak içinde söylüyorum. Ya da işte yine saydığımız isimler arasından Fred Fenerbahçe'deki tek 8 numara, gerçek 8 numara. Daha iyisini bulamayacağız, neden gönderiyoruz? Ya da Jadon hızlı bir stoper. Çok önemli özellikleri var. Atletik, sert. Tamam, doğru, kabul ediyorum. Ama keskin olmak zorundasınız. Doğal olarak bir karar vermek zorundasınız. Yönetim demek, yönetmek demek sevgili Salim. Birazcık da bu aslında. Burada evet. Hem İsmail Kartal'ın hem yönetimin keskin bir şekilde kararı verip bazı oyuncularla yolları ayırması gerekiyor. Bu işin önümüzdeki aylara kalması çok ciddi bir problem. Bunu da belirtmiş olayım. Yani Ağustos'ta bu işin bırakılmaması lazım. Fenerbahçe'nin dediğim gibi bir an önce kararını verip söz konusu oyuncularla, bu arada yani benim saydığım 4 oyuncu söz konusu oyuncular derken illa bunlar olacak demiyorum ama mantıken ya elimize kağıt kalem aldığımızda mantıken bu oyuncular kalıyor gönderilecek. Ya Gendouzi'yi gönderemezsiniz değil mi? Yani göndermezsiniz. Kante evet. Kalıyor. Kante kalıyor. Greenwood yeni transfer. Vedat yeni transfer. Ake yeni transfer. Ya da gelecek örnek veriyorum. Leao yeni transfer. Ya da Rashford. Gönderecek elinizde başka oyuncu yok. Doğal olarak bu oyuncular arasından bir seçim yapacaksınız. Ve bu seçimin bir an önce karara bağlanıp harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Fenerbahçe çok ciddi problem yaşayacak sevgili Salim. Tekrar da sana bu soru için teşekkür ediyorum. Çünkü bu bence Fenerbahçe'nin en önemli gündem maddesi.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal Suha.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Yarınki maçta da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Bir duyuru yapalım. Saat 16'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulunacak. Bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz İsmail Hoca'nın açıklamalarını. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. Ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı. Ankara'da gündüz, gece ise Kocaeli programlarını analiz edeceğiz. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 2. altılı Gayen 15.30'da start alacak bugün Ankara'da değerli Radyo Spor dinleyicileri. 4 numaralı Gökay Han, 8 numaralı Reontay, benim avantajlı gördüğüm 2 isim. 1 numaralı atlı bitirimde Vedat Abiş ile ekip arkadaşlarımın önerisiyle 3. isim olarak tavsiye ediyoruz. 4, 8 ve 1. Burada start alacak tüm 3 yaşlara safkanlarına tabii ki yarış hayatları boyunca sağlıklı, başarılı koşmalarını temenni ediyoruz. İkinci ayakta ise 5 numaralı Şeker Aslan, uygun kilosuyla bence şanslı. 6 numaralı Shots, 9 numaralı Simase. Simase'nin de ben kötü gidişe dur diyeceğini düşünüyorum. Zor bir koşu, daha sonra 2 numaralı Dragon Blue yine son ikinciliğiyle dikkat çekiyor. Bu ayak zorlu. Gelin 5-6-9-2 şeklinde değerlendirin derim bu 4 isimde. 3. ayakta 1 numaralı Kalistrata, 3 numaralı Master of Race ve 4 numaralı Deame üçlüsünü ayrım yapmamanızı tavsiye ederim ki bu safkanlar içerisinde Deame'nin önemli kilo avantajına sahip olmasının avantajını sahaya yansıtabilir. Sıralamam 1, 3 ve 4. 4. ayak gerçekten çok zor. Neden? Afrika Ander yavruları var. Derece olarak mesela Aludra'nın derecesi de yeterli bu gruba. 1 numaralı Ayrak Kız bir adım öne çıkıyor. Ya da gelin bu ayağı kapatın derim. Ya Ayrak Kız tek ya da özellikle 1, 4, 3, 8, 6 şeklinde kapatmaya kadar gidilebilir. 5. ayakta ise şartlı bir mücadele. 4 numaralı Cordonis, 9 numaralı Toygarlı ve 10 numaralı Uras üçlüsünün hazırlıklarını beğendim değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bununla birlikte 3 numaralı Koptu Fırtına da günün sürpriz adayıdır. Sıralamam 4, 9, 10 ve 3. Son ayakta ise tam bir karakolluk derler yani. Karışık yarış. 9 numaralı High Heels'in ben bu zor gibi görünen koşuyu kolaya çevirmesini bekliyor ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Çünkü ekip 24 gün ara veriyor. Hep kısa mesafe tercih ediyorlar. 9 numaralı High Heels sanki Müslüm Çelik'le bugün tereyağından kıl çeker gibi bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Değerli Radyo Spor dinleyicileri bu şekilde Ankara programı için yorum ve analizlerimizi tamamladık. Altılıyı son ayağa getirdik. Tam 14 safkan içerisinde banko isim önerdik. 9 numaralı High Heels. İlerleyen vakitte tabii ki Kocaeli programı var. Kocaeli'deki ekip arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Son dakika gelişmelerini alıp sizlere aktaracağız. Radyo Spor'dan ayrılmayın. Görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç olacak. Oğuzhan Genç ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Beşiktaş'taki gelişmeleri konuşacağız. Darwin Núñez iddiası var. Bendeki bilgi hala Darwin Núñez için resmi teklif yapılmadığı yönünde. Bunu da paylaşmak istiyorum. Darwin Núñez için henüz resmi teklif yapılmadı sevgili dinleyenler. Gelen sorular var. Bu soruları da kontrol edeceğim. İletişim adreslerimizi hatırlatalım. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Gelen mesajlar var. Bu mesajları kontrol ediyorum. Günaydın Aygün Özpek. Seni neden çok dinleyenler var biliyor musun? O kadar güzel bir program yapıyorsun ki herkese aynı mesafe ve şeffaflıkla yaklaşıyorsun. Bu yüzden programının fazlasıyla takip ediliyor. Başarılarının devamını dilerim demiş Yakup Yavuz. Yalnız yayında ben varım. Aygün abiye de selam olsun. 12.47'de mesaj atmış dinleyenimiz. Teşekkür ederim. Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar. Kocaeli Hizmet'ten Ramazan ben. Fenerbahçe'nin öncelikle elinde göndermesi gereken futbolcular var. Bunlar en büyük problem. Bence problem burada gelecek oyunculardan ziyade gönderilecek oyuncular. İsmail Hoca ile Aziz Yıldırım defalarca bu kulübün başına geldi. Başarılı olamadılar. Ben yine de yapmış olduğu transferler doğrultusunda dahi başarılı olacaklarına inanıyorum demiş. Salim Bey, bu oyuncular ligde değil de UEFA'ya yazılsa sadece Avrupa'da oynasa olmuyor mu? Yani bu durumda olabilir. Ancak futbolcular için artık öyle kurallar değişti. Futbolcular artık kadro dışı olayı dahi yok. Mesela FIFA kadro dışı olayını kaldırdı. Kadro dışı kaldığınız zaman dahi, yani kadro dışı bırakamıyorsunuz. Oyuncular antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor. Bunu da paylaşmış olalım. Yani burada UEFA, FIFA kurallar olarak genellikle oyunculardan yana tavır sergiliyor. Hattımızda konuğumuz HT Spor'dan Beşiktaş muhabiri Oğuzhan Genç. Oğuzhan, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
4: Hoş bulduk Salim Manav. İyi yayınlar.
3: Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmalar?
4: Salim Manav, valla bildiğin gibi yoğun tempoda devam ediyoruz. Hem transfer dönemi hem zaten malum bir yandan Avrupa maçları da başladı. Artık sezonu açtık diyebiliriz her anlamda.
3: Evet, Beşiktaş'ın medya programı da belli oldu. Bunu da söyleyelim. Yarın ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman var. Hı hı. Saat 14'te basın toplantısı var. Tabii bu vermiş olduğum bilgiler Çekya saatine göre.
4: Şöyle düzeltelim. Beşiktaş'ın ilman ve basın toplantısı programı Türkiye saatine göre, Kralove'ninki Çekya saatine göre.
3: Evet, doğru. Hı-hı. Yarın saat 14'te Nevzat
4: Demirkes. Çünkü Beşiktaş hem ilmanı olacak, hem basın toplantısını burada yapacak Salim Manav. O detayı belirtelim. Basın toplantısı da İstanbul'da gerçekleşecek.
3: Evet, Nevzat Demir tesislerinde gerçekleşecek. Ardından muhtemelen uçuş planlaması olacak. Beşiktaş kulübü yetkilileri, kafilesi Çekya'ya gidiyor.
4: Evet, aynen öyle.
3: Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani burada Midland'dan sonra daha zorlu rakip gelmesi beklenirken daha kolay bir rakip geldiğini düşünüyorum. Ben, senin yorumun nedir Oğuzhan Genç?
4: Salim Manav, şöyle, aslında en zor rakip Midland'dı. Onu belirtelim. Yani Beşiktaş'ın da çekindiği, en çok çekindiği takım ilk rakipti. Ve orayı da beklenenden daha rahat geçti, daha güvenle geçti Beşiktaş. Çünkü gol yemeden kazanılan iki maç vardı. Ve takımın enerjisi, baskısı, temposu da İtalyano'nun imza atar atmaz vaat ettikleriyle uyuşan bir noktadaydı. Bu nedenle bundan sonraki rakiplere de baktığımızda aslında Beşiktaş'ın daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Midtjylland'ı eledikten sonra siyah beyazlar tüm turlarda seri başı hakkını da ele geçirmiş olacak. Zaten tabii ki kolay maç yok ama Krolove'nin ben Midtjylland eşleşmesine göre Beşiktaş açısından daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın yine burada turu geçeceğini düşünüyorum. Zaten burada da turu geçmek önümüzdeki sene her halükarda Avrupa'yı garantilemek olacak. Çünkü playoff'ta elenseniz bile konferans gruplarında olacaksınız. Playoff'u geçerseniz zaten Avrupa Ligi'nde devam edeceksiniz. Ama ben şu anda ilk eşleşmenin ardından artık Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansının da çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
3: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Oğuzhan Genç sohbetimiz sürüyor. Oğuzhan, Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ben hala teyit edemedim, doğrulatamadım Nunez için resmi teklifin yapıldığını. Sendeki bilgiler nelerdir Darwin Nunez konusunda?
4: Salim Manav, bende de aslında benzer şekilde durum. Yani dış basından yaklaşık 2 haftadır çok iddialı haberler çıkıyor. Yani geçtiğimiz hafta da bir Nunez gelişmesi vardı benzer kaynaklı. O zaman da sorduğumuzda bu bilgiyi doğrulatamamıştık. Ama zaten dünkü haberin ardından biraz yaptığımız araştırmalar şu veriyi gösteriyor aslında. Yani El Hilal Nunez'i göndermeye hazır. Oyuncunun yüksek bir maaşı var. Oyuncudan çıkmak istiyorlar. Ve Türkiye'de önerilen ülkeler arasında burada takımlardan birisi de Beşiktaş. Bu belli. Tabii yüksek maaşı, bunun nasıl pay edileceği muhakkak eğer ki olaylar ileri aşamaya geçerse konuşulacaktır. Ama şu anda Beşiktaş cephesi Nunez'in Beşiktaş'a yakın olduğuna, anlaşma aşamasında olduğuna dair bilgileri doğrulamıyor. Ama şunu belirtelim, forvet konusuna da hazır girmişken. Yani Vlahović hala Beşiktaş'ta ana gündem maddesi. Oyuncunun hala yurt dışından, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif beklentisi sürüyor. Ama Beşiktaş'a da hala, ki birçok yayında da bunu konuştuk, hep aynı şeyleri söylüyoruz belki ama süreçte böyle olduğu için söylemek zorundayız. Yani Beşiktaş, düzeltiyorum, oyuncu Beşiktaş'a da kapıyı kapatmadı. Yani ben Türkiye'ye kesinlikle gelmem, sizde oynamam gibi bir ifade de kullanmadı. Oyuncu hala Avrupa'dan büyük bir teklif alabileceğini düşünüyor. Beşiktaş da bu durumu yakından takip ediyor. Çünkü maaş ve diğer taleplerini Beşiktaş karşılamaya hazır Vlahović'in. Şunu belirtelim, yani Nunez iddiaları da var. Vlahović gündemi devam ediyor. İşte Sörloth konusu merak ediliyor. Zor bir transfer ama Serdar Adalı'nın uzun süredir gönlünde yattığını biliyoruz Sörloth'un da. Şunu belirtelim. Daha önce de konuştuğumuzda Beşiktaşlı yetkililerle Vlahović ve bu tarz yıldız forvet için Ağustos ayının ortasını işaret etmişlerdi. Artık çünkü o dönemden sonra başlayacak bir fırsat evresi var. Senin de bildiğin gibi Eylül ayına, 4 Eylül'e kadar sürecek olan bir fırsat evresi var. Bu tarih aralığında Beşiktaş'ın o istediği A sınıfı forvete yöneleceğini belirtelim, vurgulayalım. Biraz daha forvet transferi için Beşiktaş'ın vaktinin var olduğunu düşünüyorum.
3: Kontrol ettiğimde Darwin Núñez ile ilgili de şunu söyleyelim. Kariyeri boyunca toplamda 184 milyon euro bonservis bedeli ödenmiş. Almeyra'dan Benfica'ya 34 milyon euroya, Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euroya, Liverpool'dan da El Hilal'e 53 milyon euroya transfer olan bir oyuncu. Peñarol takımından da Almeyra'ya, Uruguay ekibinden Almeyra'ya 12 milyon euroya gitmiş. Liverpool'da bilindiği üzere, hafızam beni yanıltmıyorsa dinleyenlerimiz hatırlayacaktır, Firmino'nun ayrılığından sonra transfer edilmişti.
4: Evet.
3: Liverpool kariyerinde 143 maçta 40 gol, 26 asist kaydetmiş. El Hilal performansı 24 maçta 9 gol, 5 asist. Benfica da çok iyiydi. Liverpool'da beklentileri bence karşılayamadı. El Hilal performansı da Suudi Arabistan Ligi'ni düşününce çok yüksek rakamlar değil.
4: Tabii. Yani orada da beklentilerin uzağında kaldığını söyleyebiliriz. Tabii bir de şu da var Salim Manav. Yani bu transferle ilgili şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani oyuncu da El Hilal'de çok iyi bir performans gösteremedi. Ne kadar hazır, çünkü formada giyemediği süreçler oldu. Ne kadar hazır, ne kadar Beşiktaş'ın istediği, İtalyan'ın istediği oyuna katkı sağlayacak. Bunlar da tabii ki değerlendiriliyor. Yani oyuncu elbette Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş bu durumu değerlendiriyor ama oraya siyah beyazların ilk hedefi net bir isim transfer etmek. O nedenle zaten 1-2 hafta daha forvet konusunda beklemekte fayda var. En azından Beşiktaşlı yetkililerin şu anda işaret ettiği nokta bu.
3: Gelen mesajlar var. Bu mesajları da kontrol ediyorum. Günaydınlar Sayın Salim Manav. Avrupa'daki marka diyerek yaşı dolmuş istenmeyen oyuncuları çılgın maliyetlerle toplamak takımlarımıza kısa ve uzun vadeli iyi seviyelere maalesef getirmez. Değerli yayınlar diliyorum. Ali Sözen yazmış, Fransa Nis'ten. Katılır mısın yorumuna Ali Bey'in?
4: Ya, katılıyorum kesinlikle.
3: Şimdi kısa bir aramız var. Oğuzhan hatta beklersen mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak.
4: Tabii.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
1: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Oğuzhan Genç. Oğuzhan, Muhammed Salah konusunda Beşiktaş'tan geri dönüş bekliyor musun?
5: Salim Manav, Önder Özen'in açıkladığı noktadan beri Beşiktaş'ın bir hareketi yok. Bunu belirtelim. Yani Önder Özen pazartesi günü basın toplantısı düzenledi. Biz olduğumuz noktadan artık kımıldamayacağız dedi. Salah'a son teklifimizi ilettik dedi. Zaten bunu daha önceki yayınlarda da dile getirmiştik. Yani Beşiktaş geçtiğimiz cumartesi Sayın Başkan Serdar Adalı Salah cephesine son nihai teklifi iletti. Çünkü menajer komisyonu bir çıktı, geri düştü. Onun ardından forma satış gelirleri konuşuldu. Birçok konu konuşuldu. Beşiktaş da bütün maddeleri tekrar gözden geçirerek nihai teklifini iletti. Tabii burada yapılabilecek fedakarlıklar yapıldı. Taviz verilmeyecek noktaların altı çizildi. Kabul edeceksen teklif bu denildi. Zaten pazartesi günü de teklife herhangi bir yanıt gelmediği için Önder Özen çıktı ve biz masadan kalktık. Şimdilik masadan kalktık açıklamasını yaptı. O açıklamadan bu yana da zaten Beşiktaş'tan Salah cephesine herhangi bir farklı teklif olmadı. Çünkü Beşiktaş artık orada son sözünü söyledi. Yani kabul ediyorsan böyle kabul et, etmiyorsan da biz zaten planlamamıza geri dönüyoruz dedi. Bu transferde de artık tabii aktif olan takım Trabzonspor. Bakalım Trabzonspor bu transferi gerçekleştirecek mi? Gelen bilgiler işte ya da ileri sürülen bilgiler bir iki gün içinde Salah'ın Trabzon'a gideceği yönünde, arada ufak pürüzlerin kaldığı yönünde bunu bekleyip göreceğiz. Ama Beşiktaş için şu anda Salah'la ilgili bir gündem yok. Ha tabii pardon, Beşiktaş'ın teklifini eğer Salah son şartlarda, yani tabii ki kabul etseydi Beşiktaş forması giyebilirdi. Buna dair de bir dönüş gelmedi. Şu anda da oyuncu Trabzonspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Artık bu görüşmeler ne neticeye varır? Buradan transfer Beşiktaş'a dönebilir mi? Bunu açıkçası bilmiyorum ama Beşiktaş'ın şu anda Salah'a dair bir hareketliliği yok. Salah cephesinden de Beşiktaş'a bir dönüş yok.
4: Sen bu transferde daha yakın gördüğün taraf senin Trabzonspor.
5: Yani şu anki görüntü itibarıyla söylüyorum. Yani hani işte Trabzon cephesinden gelen bilgiler. Ama yani bir yandan oyuncunun hala Arabistan'la da kontağının olduğunu duyuyoruz. Oradaki dirsek temasının devam ettiğini de duyuyoruz. Yani Trabzonspor süreci de şu anda zaten aktif olarak ilerliyor. Her ne kadar Trabzonspor kulübü kulübünün yetkilileri, yani Sayın Başkan Ertuğrul Doğan veya işte as başkanlar, diğer yöneticiler, teknik direktör Fatih Tekke şu anda bu konuya dair resmi bir açıklama yapmaktan çekinseler de tabii ki bir görüşme var. Bu transfer Bordo Mavililere gerçekleşebilir mi? Elbette gerçekleşebilir ama halen belli noktalarda pürüzlerin olduğu da belirtiliyor. Buna dair görüşmeler sürdürüyormuş Trabzonspor cephesi. Yani olabilir mi, gerçekleşebilir mi Trabzonspor transferi? Elbette gerçekleşebilir ama şu an Beşiktaş'la alakalı sürece dair bir girişim yok. Beşiktaş Salah yokmuş gibi, Salah yokmuş gibi transfer çalışmalarına kaldığı yerden sürdürüyor.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Oğuzhan Genç sohbetimiz sürüyor. Oğuzhan, takımdan ayrılacak olan oyuncular da var, bunu da söyleyelim. Can Keleş, Emrecan Uzunan, Yakup Arda Kılıç takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu noktada var mı gelişme?
5: Ya Salim Manav, yani genç isimlerin, yerli isimlerin zaten yavaş yavaş birincilik, Süper Lig ekiplerine gitmelerini bekliyoruz. Yani zaten daha öncesinde Tayyip Talha ayrılmıştı takımdan.
4: Gökhan Saz da ayrıldı.
5: Gökhan Saz da işte Çorum Spor'un yolunu tutmuştu. Can Keleş'te de zaten Süper Lig'den ilgilenen takımlar vardı. Can Keleş'in de ben takım bulmakta pek sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta eski takımı Karagümrük'ün de bir girişimi olmuştu. Onlardan transferde bir beklemeye geçilmişti. Can Keleş, Emrecan Uzunan, bu isimlerin yavaş yavaş teklif bulmasını bekliyoruz. Keza genç oyunculara da hem birinci ligden hem Süper Lig'in bazı ekiplerinden ilgiler sürüyor. Zaten Süper Lig'de artık eli kulağında başlamak üzere. Yerli oyuncularla alakalı bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum ama asıl tabii Beşiktaş'ın gözü yabancı isimlerde. Muslati ve Onana'ya hala somut bir teklif yok. Menajerlerinin kulüp arayışları devam ediyor. Ama bu isimler kadroda olmayacaklar. Takımdan ayrı zaten çalışmalarını sürdürüyorlar. João Mario için yine Beşiktaş teklif bulabileceğini düşünüyor. Geçen sezonki AEK performansı yine fena değildi diğer iki futbolcuya göre. João Mario'nun da ayrılık için bir sorun yaşamayacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra tabii mevcut kadroda olan isimlerle ilgili de ayrılıklar önemli. Bunlar çünkü yabancı sınırını da düşünerek yer açılması gerekiyor. Bunların başında da Udokai geliyor. Geçtiğimiz hafta aslında Schalke ile yoğun bir görüşme trafiği yürütmüştü ama maaş konusunda anlaşamamışlardı. Şu anda da Werder Bremen'le bir teması var Udokai'nin. Kendisine zaten kadroda da düşünülmediği Önder Özen tarafından, futbol direktörü Önder Özen tarafından kendisine aktarıldı. Bu da oyuncu da bunu olgunlukla karşıladı. Menajeri takım arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş buradan yani çok yüksek olmasa da bir bonservis bedeli de kazanacak gibi görünüyor. Udokai ile yolların kısa süre içinde ayrılmasını bekliyoruz. Çünkü sol stoper için de yer açılması gerek Beşiktaş'ta. O nedenle yabancılardan da, yani oynayan kadronun içinde yer alan isimlerden de Udokai'nin ayrılma ihtimalinin artık çok yakın olduğunu belirtebiliriz.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç, sohbetimiz sürüyor. Oğuzhan, Udokai için Schalke 04'ün girişimi vardı. Yine aynı takım mı olur?
5: Yani Schalke ile işte geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerde maaş konusunda orta yol bulunamadı. Şu anda Werder Bremen ilgili oyuncuya. Yani Almanya'dan bayağı bir pazarı var Udokai'nin. Takım bulacağını düşünüyor Beşiktaş cephesi. Şu anda Werder Bremen'in ciddi bir girişimi var. Werder Bremen'le görüşüyor. Schalke ile az önce de belirttiğim gibi maaş konusunda bir orta yol bulunamadı. O nedenle şimdilik o tarafın durduğunu söyleyebiliriz ama Werder Bremen'le görüşmeleri sıcak, bu takımlardan birisi olacak gibi.
4: Yani Bundesliga yeni adresi olacak Udokai'nin.
5: Öyle görünüyor. Geçtiğimiz sene aslında Fransa'dan da talip vardı. Paris FC devre arasında uzun süre ilgilenmişti Udokai ile. Yine hatta Fransa'dan bazı takımlarda konuşuldu ama şu anda aktif olarak oyuncunun en yakın olduğu yer Almanya diyebiliriz. Zaten Beşiktaş'a da oradan gelmişti. Orada da piyasası olan bir futbolcu. Yani Beşiktaş'a ciddi maliyette transfer edildi. Evet, kötü bir futbolcu değil ama bir türlü o beklenen dokuda tutmadı Udokai ile Beşiktaş arasında. Burada tabii Udokai cephesi de ayrılık kararına artık pozitif yaklaşıyor. Aslında devre arasında da gitmek istemişlerdi. Geçtiğimiz devre arasında da ayrılmak istiyordu Udokai ama orada işte Paulista'nın da sürpriz ayrılığı gerçekleşince sonrasında yapılan görüşmelerde takımda kalmayı seçmişti. Ama bu yaz artık yollar ayrılacak gibi.
4: Çok teşekkür ederim. Eklemek istediklerim var mı?
5: Salim Manav, şunu belirtelim. Yani son olarak şunu söyleyelim. Tabii merak edildiği için anlatmaya çalışıyorum. Yani sabah süreci evet Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını doğal olarak yavaşlattı. Yani yaklaşık 15-20 günlük süreçte Trossard'ın imza töreninden beri ciddi bir Salah gündemi var. Bu süreçte tabii bazı transferlerin Salah etkisiyle birlikte taleplerin de değiştiğini vurgulamak gerekiyor. Bu da bir handikap yarattı Beşiktaş açısından, ama şu anda Beşiktaş Salah yokmuş gibi yeniden pazarlıklara döndü. Bu süreçte tabii donan pazarlıkların yeniden ısınması da biraz daha sürecek gibi, yani birkaç gün daha sürecek gibi, ama Beşiktaş'ta hedefler artık sol stoper, orta sahaya bir takviye, sağa bir U23 takviyesi Çerli'nin arkasına ve tabii ki de merak edilen, az önce de belirttiğimiz gibi, forvet hamlesi. İlk etapta Beşiktaş transfer dönemi bitmeden bunları, yani transferin artık orta periyodunda bu hamleleri yapmayı hedefliyor. Yine ilerleyen günlerde genç ve geleceğe dönük gurbetçi isimlerin de dillendirebileceğimizi söyleyebilirim.
4: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
5: Teşekkürler. İyi yayınlar.
4: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Oğuzhan Genç'ti. Şimdi saatlerimiz 13.29. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz buradayız.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Radyo Spor. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz işiniz, Umran
3: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salimcim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun hocam.
1: Sağ ol. Allah razı olsun. Güzel kardeşim. İyi dilekler için teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Hocam, Şanlıurfa Spor çok önemli bir camia. Uzun yıllar birincilikle mücadele etti. Şu anda ikincilikte. Yeni sezon öncesinde çalışmalarınız devam ediyor. Bolu'da kamp çalışmalarınız evet. Devam ediyor. Beyaz grup ve kırmızı grupta takımlar belli oldu. Fikstür belli oldu. Evet. Siz de hocam kısa bir süre önce Şanlıurfa Spor'la anlaştınız. Yeni sezon öncesinde hedefler nelerdir? Transferde son durum nedir?
1: Evet, bizim dediğin gibi Salimciğim, ben geç katıldım. Bir 15 gün falan oldu. Geldikten sonra benden önce bir transfer politikası olmuş. 6-7 oyuncu alınmış. Sonrasında biz ilk etap kampa gittik. O transferlerden birkaç arkadaşımız aramızda ayrıldı. Yeniden bir hedef belirleyerek yeni oyuncularla hem kamp yapıyoruz hem transfer yapıyoruz. Aslında ikisini aynı anda götürmeye çalışıyoruz. Ben Şanlıurfa Spor, sen de bilirsin ki Salim, hiçbir zaman için hedefsiz bir şehir olmaz.
0: Doğru.
1: Bir şekilde hedef yapman lazım. Ama daha düşük bütçelerle ne olursa olsun hedefli bir takım olmak zorundasın. Ben de daha önce çalıştığım için Urfa'da bunu çok iyi biliyorum. Taraftarın coşkusunu biliyorum. Üzüntülü durumlarını da biliyorum. Hep ya zirvede ya dipte yaşıyoruz. Onun için hedefli bir takım yapmaya çalışıyoruz. Çok yüksek paralar vermesek de doğru oyuncuları alıp Şanlıurfa Spor'a yakışır bir takım oluşturmak için büyük bir emek sarf ederek hep beraber çalışıyoruz. Şu anda Bolu Termal'de ikinci etapta çalışmalarımız devam ediyor.
0: Hocam, var mı bitirdiğiniz transfer son süreçte?
1: Tabii ben geldikten sonraki transfer sürecinde Muhammed Gönül Açar'ı aldık. Kaleci Abdülkadir Sünger burada daha önce oynayan bir kaleciydi. O tekrar kazandırdık kulübümüze. Sinan Kurumuş katıldı bize. Alper Tursun Ankara Spor'dan aldık. Yine Ali Aydemir Ankara Spor'dan transfer ettik. Bu arada Hasan Atiboğlu bize katıldı. Biliyorsunuz tecrübeli bir
0: stoper hocam.
1: Savunma oyuncusu. Birkaç oyuncu daha, 3 ya da 4 oyuncu daha alıp kadromuzu şekillendirmiş olacağız.
0: Peki hangi pozisyonlara takviyeler olacak hocam?
1: Valla şu an bizde gözüken bir 8 numara pozisyonunda bir tane kenar oyuncusu, sol savunmanın soluna bir oyuncu ve ön tarafı forvet kenar takviyesi, yani iki tarafı da destekleyecek bir oyuncuyla kapatmayı planlıyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Gürses Kılıç, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, geçtiğimiz sezon hedefe kurulan bir takımdı ancak playofflarda birincilik şansını kaybetmişti. Doğru. Geçtiğimiz sezonun kadrosundan hangi isimlerle yola devam edeceksiniz? Çünkü iyi bir kadro oluşturulmuştu fakat hedefe ulaşamamıştı.
1: Valla geçtiğimiz yılın kadrosundan şu anda bizde bir şey gözüküyor. İşte Sinan Kurumuş. Tekrar anlaştık. Sinan devam edecek. Kalecimiz Abdülkadir Sünger. Onun dışında geçen yıl kadrodan herhangi bir oyuncumuz yok. Yeni bir takım oluşturuyoruz.
0: Hocam, özellikle de o ligde bir kontenjan durumu var.
1: Evet.
0: Bu sizin elinizi zorlaştırıyor mu? Çünkü sohbet ettiğim zaman teknik direktörler ve yöneticilerle oyuncu fiyatlarının yükseldiğini ifade ediyorlar.
1: Çok yüksek Salim. Ya ben hem bu kontenjan işi çok sıkıntılı, fiyatlar yükseliyor. Bir de kaliteli genç oyuncu bulmak çok zor. Ayrıca benim görüşüm ve bakış açım, ya bununla maalesef Türkiye'de genç oyuncu çıkacak diye belki böyle bir uygulama var ama çıkmıyor. Yani bunu insanların, uygulayıcıların, karar vericilerin bunu anlaması lazım. Bu şekilde oyuncu çıkmaz. Ve insan haklarına aykırı, ya sporcu haklarına aykırı. Yani 30 yaşında futbolu bırakıyor gençler. Ben oysa tecrübeli, bitmemiş, dinamik oyuncuların daha 4 yıl daha çok rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Ama bu kontenjan sebebiyle oyuncular erken veda etmek zorunda kalıyor. Onun için hani kulüpler de zorlanıyor. Dediğin gibi fiyatlar çok yükseliyor. İnan ya, topa vurmasını yeni öğrenen oyuncular bile 4-5 milyondan bahsediyor. Bu kadar kolay paralar yok yani. Ülkemizin şartları belli ama oyuncu bulmakta zorlanıyorsun.
0: Yani sırf yaşından dolayı şans bulan oyuncular mı var hocam?
1: Aynen. Bizim liglerde, 3. ligde ona keza, 2. ligde de maalesef, çünkü 2004, 2005, 2006, 6 tane oyuncu kadroda bulundurmak zorundasın. Tamam, kaliteli oyuncu bulayım diye uğraşıyorsun. Onlar da fiyatları çok yüksek. O zaman işte iş amacından bence çıkmış oluyor. Zor yani. Kulüpler açısından da bu durum çok zor. Ben kulüplerin de bu konuda çok memnun olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani kulüplerin de bu konuda hocam direkt zaten serzenişi var. Özellikle de evet, kulüp başkanlarıyla röportaj yaptığımda bu konuyla ilgili ciddi derecede tepkilerini dile getiriyorlar.
1: Aynen, haklılar da yani, çünkü fiyatlar inanılmaz yüksek. Asgari ücret belli, ülkemizde çalışan insanların kazandıkları belli ama ya düşün, 18-19 yaşında çocuk 3-4 milyon 5 milyon para istiyor. Yani bu, bilemiyorum ya, yani bu şekilde oyuncu çıkar mı altyapılardan, zannetmiyorum. Çıkmıyor da zaten Salim, sen de biliyorsun ki.
0: Evet.
1: Gelmiyor altyapılardan oyuncu, gelmiyor maalesef.
0: Peki hocam hedefler nelerdir?
1: Şimdi Salim, ben dedim ya işte Şanlıurfa Spor Urfa asla hedefsiz olmaz. Biz orta sıralara bir takım kuralım diye yola çıktık. Ama her ne olursa olsun playoff'u zorlayacak, playoff içerisinde olabilecek bir süreci yaşayacağız diye düşünüyorum.
0: Hocam grubunuzun zorluk seviyesiyle ilgili yorumunuz ne olur?
1: Evet. Ya grubumuzda gerçekten bu işte hedefe kurulmuş 4-5 tane takım var. Maddi imkanları da ve hedef olarak kendilerini bir üst lige yazdırmak için uğraş veren ekipler var. Bunların başında da Elazığ Spor geliyor. Çok gerçekten imkanların iyi olduğunu düşünüyorum ve dolu dolu takım yapıyorlar. Bu ligdeki şampiyon havuzundaki oyuncuların birçoğunu almış durumdalar. Onun ötesinde Muş Spor var. Geçen sene biliyorsun playoff oynadılar. Kadroyu çok bozmadılar ve doğru takviyeler yapıyorlar. Bir diğer takım Gebze Spor. Gebze, yine onlar da kadroyu çok bozmadılar ve ciddi takviyeler yapıyorlar. Ben onların da bu ligde iyi iş yapacağını düşünüyorum. Ayrıca Sebat Trabzon, biliyorsunuz her zaman her türlü etkili olabilecek bir kulüp, takım. Isparta Spor var, Soma var, Ali Ağa var, yani Menemen var. Çok takım var bu ligde yukarıyı hedefleyecek olan takım var. Bunlardan biri de biziz zaten.
0: Peki hocam, ilk 5 hafta çok çok önemli fikstür, evet, açısından.
1: Evet.
0: Bu ilk 5 haftayı değerlendirdiğinizde, çünkü siz 15 gün önce göreve geldiniz. Yeni kurulan bir takım.
1: Evet.
0: Transfer çalışmaları yapılıyor.
1: Evet.
0: Neler söylersiniz hocam bu ilk 5 haftalık süreçle alakalı?
1: İlk 5 haftada biz içeride Sincan Ankara Spor'la başlayacağız. Tabii ki içerideki maçı kazanmak için ve iyi bir başlangıç yapmak çok önemli. Evet, doğru, yeni bir takımız. Daha hala eksiklerimiz var, tamamlayamadık ama her halükarda o maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lige çok iyi girmek istiyoruz. Arkasından Sebat deplasmanı var. Zorluk derecesi yüksek bir deplasman. Kolay bir deplasman olmayacak. Sonra içeride Adana Demir'le oynayacağız. Ve Gebze deplasmanı var. Yine bu ligin iddialı ekiplerinden birisi. Zorlu bir deplasman olacak. Sonra Hatay. içeride oynayacağız. Yani bu süreci ben en iyi şekilde geçmek istiyorum. İki ortalamayı, en azından iki ortalamayı yakalamak istiyorum. Hedefim de o. İnşallah bu hedefi de yakalamış olurum. Ya, eğer iki ortalamayı, iki puan ortalamasını yakalarsam çok çok daha sonrasında iyi gidebilirim.
0: Hocam iki puan ortalaması zaten ikincilikte lig şampiyonluğu ve playoff'ta finalist olmak demek.
1: Aynen. En kötü playoff'u garantilemek demektir.
0: Evet. Yani bir de final direkt... Final oynayabilirsiniz. Yarı final ve final oynayabilirsiniz.
1: Aynen öyle. Benim hedefim de o anlamda öyle. Tabii zorlu, kolay olmayacak. Çünkü yeni bir takım olacağız. Daha hala oyuncu transferiyle ilgili çalışmalarımız var. Kolay bir süreç değil ama ya ben inanıyorum. Aldığımız oyuncular kaliteli, karakterli. Bir de istek ve arzulu. Biz şimdi transfer politikamızda Salim, biz oyuncuyu, nazlı oyuncuya hiç gitmedik şu ana kadar. Bize gelmek isteyen oyuncuları daha çok tercih ediyoruz. Çünkü camia, büyük bir camia, zor bir camia, orayı kaldırabilecek, istek ve arzuda olabilecek oyunculara gitmek istiyoruz. Bize nazlanacak veya ilk etapta önüne para hedefi koymuş oyunculardan biraz uzak duruyoruz açıkça.
0: Hocam yani bir de Urfa kenti, Şanlıurfa kenti futbolu çok seviyor. Bunu da söyleyelim.
1: Evet. Çok seviyor. Ben daha önce de biliyorsun çalıştım. Ben de Urfa benim için apayrı bir yerde. Gönlümün köşesinde o, çok net söyleyebilirim. Taraftarını da biliyorum. Onlar da benim için çok değerli. En azından Urfa'ya hizmet etmek bizim için bir onurdur.

0: arada çok fazla açıkçası girmiyorum, girmek de istemiyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
0: Ben teşekkür ederim. Ayrıca televizyondan da ilgiyle izliyorum seni. Çok başarılı buluyorum, bilmiş oldum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça
1: Sağ
0: kalın.
1: Sağ olun hocam.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'tı. Gelen mesajlar var. Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen'den sevgiler Salim kardeşim. Konuklarına da selamlar. Farkında mısınız? Futbolla ilgili gerek sizin kullandığınız gerekse bizim kullandığımız her birkaç kelimeden biri umarım kelimesi oldu. Umarımla yüksek ihtimal arasında dağlar kadar fark var. Böyle devam etmez umarım demiş. Gülücük işareti göndermiş. Teşekkür ederim. Gelen bir mesaj daha var, okuyalım. Salim kardeşim yayıncı kuruluşu eleştirmiş ancak eleştirebilirsiniz. Ancak ben yayınımda bu tarz mesajları okumuyorum. Beni eleştirin ama farklı kurumları, kuruluşlar eleştirdiğiniz zaman yanlış algılanabiliyor. Teşekkür ederim mesajınız için. Beşiktaş çilingir bir 10 numara düşünmüyor mu? Talişka gibi kapalı savunmayı açacak. Şu an için gündemde yok öyle bir durum. Erhan Bey, teşekkür ederim mesajınız için. Antalya Spor'u konuşalım bu bölümde. Antalya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçgel bizlerle birlikte. Koray abi hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Nasılsın, nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Çalışmalar yoğun. Biraz Antalya'nın sıcağında, çok fazla bir sıcaklık var Antalya'da. İşte koşturuyoruz. Tabii önümüzdeki hafta, daha doğrusu hafta sonu yeni sezon başlayacak. Onun bir koşturmacası var. Yoğun geçiyor tabii, transfer dönemi devam ettiği sürece yoğunluk devam edecek.
1: Gelen takviyeler var Antalya Spor takımına. Haberini de yapmıştık Ajans Spor'da.
2: Evet.
1: Pedrinho transferi bitti diyebiliyorum. Resmi sözleşme imzalandı 2 yıl.
2: Evet. Pedrinho, Güray Vural, Ufuk Akyol ve Francis Enzaba transferlerini yaptı Antalya Spor. Bu 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı ama zaten dinleyenlerin birçoğu da biliyordur. Antalya Spor'da şu anda FIFA kaynaklı bir transfer engeli söz konusu. 16 tane dosyası var. Bu dosyalar henüz temizlenmedi. Temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
1: Ne kadar peki bu ücretler toplamda, 16 dosyanın ücreti?
2: Yani aşağı yukarı 3,5 milyon euro gibi ama tabii Salim sen de iyi bilirsin. Hani futbolcularla işte alacaklılarla yapılan pazarlıklarla bu 3 milyon euroya kadar da düşebilir tabii yapılacak pazarlıklara.
1: Yani şunu söyleyeyim, 3,5 milyon euroysa abartı olmasın ama 2,5'a kadar düşer.
2: Ya düşebilir tabii ki, yapılan yani pazarlığa göre, işte ödeme takvimine göre bunlar değişebilir tabii ama şu andaki görünen 3,5 milyon euro civarında. Bu borcu ödemeden tabii bu saydığım 4 futbolcunun lisansını Antalya Spor çıkartamıyor. Yani hafta sonu Keçiören Gücü maçında bu zaten Ufuk Akyol'un da bir halen sakatlığı söz konusu. Bu futbolcuların, yeni transferlerin Keçiören Gücü maçında forma giymesi şu an için zor gibi görünüyor.
1: Yani burada kontrol ettiğimde Güray ve Ufuk da Antalya Spor'un eski oyuncusu. Enzaba teknik direktör Bülent Korkmaz'la çalıştı diye biliyorum.
2: Evet, Erok Spor'da. Evet.
1: Pedrinho'yu da zaten hoca tanıyor.
2: Evet. Pedrinho zaten son iki sezonun şampiyon takımında yer alan bir futbolcuydu. Bir önceki sene Kocaeli Spor'la şampiyonluk yaşadı. Geçtiğimiz sezonda Çorum Futbol Kulübü ile Süper Lig başarısını gösterdi. Bu sezonda üçüncü şampiyonluğu için Antalya Spor'u tercih etti. Pedrinho'ya başka talepler de vardı, onu da söyleyelim. Özellikle Esenler Erok Spor Pedrinho konusunda oldukça ısrarcıydı. Ama Antalya Spor faktörü biraz ön plana çıktı Pedrinho için ve bazı fedakarlıklarda da bulunarak, yani maddi olarak fedakarlıklarda da bulunarak Pedrinho Antalya Spor tercihini yaptı. Resmi sözleşmeyi az önce söylediğim gibi imzalamıştı ama tabii ki transfer engeli resmiyette devam ettiği için henüz oynayabilecek o lisansa çıkartılamadı Pedrinho ile ilgili.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Koray Geçgel. Koray abi, ayrılıklar olacak mı?
2: Ayrılıklar mecburen olacak. Zaten şimdiye kadar Antalya Spor'da, tam şu an sayıyı hatırlayamıyorum ama mesela stoper, 4 tane stoper ayrıldı. Bahadır Öztürk,

0: işte Gheorghe Cicchia, Lautaro Gianetti ve Hüseyin Türkmen Antalyaspor'dan ayrıldı. Sözleşmesini tamamlayan Abdülkadir Ömür Antalyaspor'dan ayrıldı. Hani gidecek oyuncular daha olacak çünkü mecburen olacak. Yabancı kontenjan Antalyaspor'un çok fazla şu anda. Süper Lig'den düştü. Yabancı kontenjanı bir alt ligde daha düşük. 6+2 ile mücadele edebilir. Şu an itibariyle zaten Antalyaspor'un işte Pedrinho ve Enzaba'yı da koyduğumuzda 11+2 gibi bir yabancı kontenjanı var. Yani minimum hiç yabancı transfer yapmasa bile 5 tane futbolcuyu göndermesi gerekiyor. Bu futbolcular arasında zaten medyada çok da yer aldı. Samuel Balet, Ahmet transferi söz konusu. Halen görüşmeler devam ediyor. Daha doğrusu Balet'in kararı bekleniyor burada. İki kulüp bonservis pazarlığında anlaşma sağladı. İşte Balet gidebilir. Yine biz Ajan Spor'dan da yanlış hatırlamıyorsam bir 20 gün aşağı yukarı, 20 olmasa da 17-18 gün önce Portsmouth'la Antalyaspor'un Jesper Sisse'yi transfer için anlaşmaya vardığını ifade etmiştik. Bu hafta içerisinde bu transferin de resmiyet kazanmasını bekliyorum. İkinci yabancı bu şekilde gidecek. Diğer gidecek yabancılar işte Dario Saric'in ayrılması bekleniyor. Kaleci Julian Cuesta'ya takım bulması istendi. Kenneth Paul takımdan ayrılabilir. Onun yanında forvet oyuncusu duruma göre şu anda Antalyaspor'da bir santrafor sorunu var. Transferi henüz tamamlayamadı. Johan Boli de ilerleyen dönemde Antalyaspor'la yollarını ayırması muhtemel yabancı oyuncular. Yerli oyunculara baktığımda şu an için yani şu anki hesaplamada bir ayrılık görünmüyor. Ama tabii ki sen de çok iyi bilirsin. Yarından sonra bir teklif gelir. Mesela Bünyamin Balcı sürekli olarak kulüplerle adanılıyor. Güzel bir teklif gelebilirse Bünyamin Balcı da ayrılabilir. Hani bu tarz tekliflere Antalyaspor açık ama şu an için dediğim gibi saydığım yabancı oyuncular özelinde bir ayrılık söz konusu diyebilirim.
1: Peki Balet'le ilgili Ahmet Spor iddiası vardı. Son durum nedir abi?
0: Şimdi Samuel Balet Antalya Spor'da daha doğrusu birincilikte oynamak istemediğini sezon biter bitmez ifade etti ve Antalya Spor'la çalışmalarda da yer almıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler bir resmi teklifini sundu. Görüşmeler yapıldı. İşte 1,5 milyon euro seviyesinde bir bonserviste her iki takım anlaşmaya vardı. Ama Samuel Balet'in şu an için verdiği bir karar yok. Ahmet Sportif Faaliyetler Samuel Balet'e de teklifini sundu. Yanlış hatırlamıyorsam hafta sonunda sundular. Cumartesi günü olması lazım. Tekliflerini sundular ama Samuel Balet'ten henüz bir geri dönüş olmadı. Yani olumlu veya olumsuz bir dönüş olmadı. Balet evet ben teklifinizi kabul ediyorum derse transfer gerçekleşecek. Teklifinizi kabul etmiyorum derse Ahmet devre dışı kalacak ama Antalyaspor'la Balet nasıl bir birliktelikte devam edecekler onu şu an kestiremiyorum. Çünkü Balet devam etmek istemediğini söylüyor Antalyaspor'la ama Ahmet'ten gelen teklifi henüz kabul etmiş değil. Yani nasıl bir şey çıkacak inanın ben de bilmiyorum şu an için.
1: Olma ihtimalini yüksek görüyor musun peki?
0: Ben olmama ihtimalini yüksek görüyorum ama bu şey bu bilgiye dayalı değil. Ben biraz tecrübe diyelim, biraz öngörü diyelim. Şundan dolayı çok uzattılar çünkü bu süreci. Genelde bu tarz sancılı süreçler olduğu zaman ben olumsuz sonuçlanma olasılığını yüksek görüyorum. O yüzden yani içimden geçen de sanki transfer gerçekleşmeyecekmiş gibi bir hissiyatım var. Ama dediğim gibi bu benim hissiyatım.
1: Peki Ahmet Spor dışında teklif var mı oyuncuya?
0: Çorum Futbol Kulübü'nün bir ilgisi vardı geçtiğimiz dönemlerde ama evet. Resmi teklif olarak Antalyaspor'a teklifini ileten tek takım Ahmet Sportif Faaliyetler'de.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz bu bölümde Koray Geçkel kendisiyle Antalyaspor'u konuşuyoruz. Antalyaspor dosyasını kapatıp Alanyaspor cephesine geçeceğim. Alanyaspor'la ilgili var mı somut gelişmeler Koray abi?
0: Alanyaspor transferde tabii biliyorsunuz aslında biraz da yapılanmaya gidiyor gibi bir görüntüsü vardı. İşte kaleci Ertuğrul Taşkıran'la yollarını ayırdı. İşte kaptan Efecan Karaca'yla yollarını ayırdı. Gelecek her sezon Alanyaspor biraz daha ayaklarını yere basan bir şekilde yoluna devam ediyor. Çok fazla maddi olarak açılmadan yoluna devam ediyor. Bu sezonda yine ağırdan alıyor kadrosuna takviye ettiği isimler var ama biraz daha yavaş, ağırdan alıyor. Çünkü Hasan Çavuşoğlu, Başkan Hasan Çavuşoğlu gerçekten transfer konusunda çok başarılı. Nasıl adımlar atabileceğini gerçekten iyi biliyor. Bana biraz daha böyle hani transfer sezonunun sonuna doğru işte fırsat transferlerle öne çıkacakmış gibi bir izlenim doğurttu. Yani içimden öyle geçiyor. Gördüğüm kadarıyla öyle yorumlayabilirim. Ama tabii ki yani Antalyaspor kadar çok hareketli bir dönem içerisinde değil Alanyaspor. Biraz daha stabil. Tabii Süper Lig'deki konumunu korumasının da bu konuda etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Alanyaspor'dan aktarabileceklerim de bu şekilde.
1: Serik Spor'da transfer yasağı var.
0: Serik Spor'da transfer yasağı var. Serik Spor...
1: Açıldı peki. Transferler de yapılıyor.
0: Ya transferler yapılıyor. Benim yani Serik Spor özelinde ciddi bir borç da var aslında. Yani tam rakamı söyleyemeyeceğim ama işte 50-60 milyon lira civarında bir ödeme yapılması gerekiyor ki transfer açılabilsin. Tabii ikincilik takımı için de bu miktarlar çok yüksek. Süper Lig seviyesinde düşünürsek çok basit rakamlar belki ama birincilikteki konumuna veda ettikten sonra bunu yani açılacağını ifade ediyor yetkililer. Zaten transferler de yapılıyor. Çok hızlı bir adım atmaya başladı Serik. Yani belki tam saymadım ama 10 tane falan transfer yaptı. Özel isimler de kadroya dahil oldu. İşte Süper Lig'den, Fenerbahçe'den bildiğimiz Sadık Çiftpınar gibi işte önemli isimler de aslında kadroya dahil ediliyor. Evet. Gelecek sezon yeniden bir lige yükselme üzerine planlamalar yapıyor ama halen senin de söylediğin gibi transfer engeli devam ediyor. Ama açacaklarını da söylüyorlar. Muhtemelen açılamayacak olsa bu kadar kişiye de imza atıp resmi duyuru da yapmazlardı herhalde ama hani somut bir adım yok ama onu söyleyelim. Yani işte şu kadar futbolcuyla anlaştılar, transferi açacaklar gibi bir somut durum yok ama yaptığımız sohbetlerde, kurduğumuz iletişimlerde transfer engelinin kaldırılacağı ifade ediliyor. Zaten sadece FIFA'da 6 tane dosya var seri.
1: Çok fazla. Bunların,
0: evet, yani 6 dosya ama çözeceklerini ifade ediyorlar.
1: Bu arada çözülebilir şöyle ki, Serik Spor geçtiğimiz sezon hatırlıyorum elindeki yabancı oyunculara çok fazla ücretler ödemedi. Yani çok fazla böyle hedef takım oluşturmadı.
0: Aslında ilk devre
1: veda etti.
0: Ya ilk devre aslında iyi bir kadrosu vardı. Yani pahalı bir kadrosu var. Ha, şeye göre yani şampiyonluk yarışındaki işte Erok Spor gibi, Çorum gibi hani onlarla kıyaslanabilecek bir bütçeyle sahaya çıkmadı ama yine de playoff'u zorlayabilecek bir durumu vardı. İyi futbolcular tercih etmişti Serik Spor.
1: Evet.
0: İlk devre bittiğinde de zaten yanlış hatırlamıyorsam playoff yani 6. sırayı daydı ya da 7'deydi. O playoff'u zorlayacak bir pozisyondaydı ama işte sonrasında yaşanan mali kriz, işte futbolcuların teker teker sözleşmelerini feshedip takımdan ayrılması vesaireyle birlikte bir tepe taklak olmuş, deyim yerindeyse, bir takım haline gelmişti ve son haftaya kadar da ligde kalma şansını zorladı ama olmadı.
1: Evet.
0: Yani gelecek sezonda yeniden bir lige dönmek üzere bir kadro hazırlanıyor. Ama tabii ki öncelikle şu maddi sorunları bir çözmesi gerekiyor. Onun için de dediğim gibi somut bir adım görmedim şimdiye kadar. İşte bazı yatırımcıların devreye girdiğini duyuyoruz. Ama isim olarak devreye girdiler. Maddi olarak kendilerini maddi olarak bir şeyler koyduğunu henüz şahit olmadım işin açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Koray abi, görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Antalya Spor, Alanya Spor ve Serik Spor'daki transfer gelişmelerini Koray Geçkel'le konuştuk, Ajans Spor'dan arkadaşımızla. Kendisine çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar vardı, okuyamadım. Dinleyenlerimizi lütfen kusura bakmasınlar. Yayınımızı noktalıyorum. Benden hemen sonra Genco Boran ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımla 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
0: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Emetre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden salı, Genco ile birlikteyiz. Mert Elam tatilde, şu an büyük ihtimalle
1: Bizi dinliyor
0: demek isterdik ama büyük ihtimalle Alp'le uğraşıyordur diye düşünüyorum. Onun dışında WhatsApp hattımız açık, 0538 052 1487. Gündem yoğun, mesajlarınızı da bekliyoruz. Mesajlarınıza da yer vereceğiz. Genco da sabah sporundan çıktıktan sonra nereye gitti?
1: Havuza.
0: Çok zor bir hayat. Gerçekten sizlerinki çok zor bir
1: buradan
0: hayat.
1: Buradan da çıkıp havuza gideceğim.
0: Gene havuza gideceğim.
1: Gene üşenmeyeceğim.
0: O zaman şeyi kaldırmamışsındır.
1: Havlun orada duruyordur. Gerçekten duruyor.
0: Güzel. Güzel bir hayat dediğim gibi. Evet, gündem yoğun dedik. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda karşılaşmalar bugün başlayacak. O karşılaşmalarla birlikte yarın da Fenerbahçe kendi sahasında Sturm Graz'ı ağırlayacak. Diğer tarafta Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmasına deplasmanda çıkacak. Hepinizin bildiği gibi Beşiktaş da Perşembe günü oynayacak o mücadeleyi. Bu turda başka temsilcimiz yok. Çünkü Başakşehir geçtiğimiz hafta elendi. Başakşehir artık Avrupa'da olmayacak. Yarın Fenerbahçe Sturm Graz karşılaşması da 21'de başlayacak. Şimdi sabah biz Genco'yla programı yaparken son konu Muhammed Salah konusuydu.
1: Evet.
0: Ki hani Trabzonspor için, Süper Lig için son derece önemli bir transfer. Şimdi sabah Genco bana sordu. Hatta biraz daha konuşulabilir bu konu, Salah konusu olduğu için. Şimdi ben de biraz daha Genco'ya soracağım. Onun fikirlerini de merak ediyorum. Sabah sen dedin ki Trabzonspor'un hani bu 1-1,5 senelik kemer sıkma politikasından sonra kendine böyle bir kaynak yaratması ve bu kaynağı
1: böyle bir lükse kullanması,
0: evet, Salah için kullanması benim mantığıma yatıyor dedin.
1: Evet.
0: Oradan alıp devam edelim.
1: Aynen öyle. Yani Trabzonspor çünkü gerçekten son 1,5-2 sene kemer sıkma politikası uyguladı. Başarılı bir transfer politikası uyguladı. Yani hani şimdi bizim ülkemizde o kadar nadir rastladığımız bir olay yaşandı ki Trabzonspor'da. Ben gerçekten bunun acaba, tabii ki şimdi böyle de söylemeyeyim ama bu işin bir şans tarafı da vardır. Tabii ki çok iyi bir araştırma, çok iyi bir soruşturma ve nokta atış transfer geliyordur ama her araştırma neticesinde yapılan transfer takıma uyum sağlayacak, fayda sağlayacak ve çok kısa sürede Avrupa'da dikkat çekecek ve alınan paradan çok daha büyük bir paraya satılacak diye bir şey yok. Yani bunu en iyi transfer scouting ekibine sahip olan kulüpler bile başaramayabilir. Çünkü bir adaptasyon, bir kültür farklılığı denen öngörüsünü bunun çok fazla değerlendiremeyeceğin bir parçası da var transferin. Ama Trabzonspor bunu çok iyi başardı Ali. Ve işte 2'ye alıp 20'ye satmalar, 3'e alıp 3,5'a, 5'e alıp 7'ye alıp 30'a satmalar gerçekleşti. Pazar günü de Trabzonspor Başkanı açıklama yaptı ve isim vermeden dedi ki bu politikamız artık meyvesini verdi. Şu ana kadar çok iyi bir transfer politikamız olsa ve her ne kadar çok iyi işler yaptıysak da düşük fiyatta birini almak zorunda değiliz. Artık daha yüksek meblağlara da gidebiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii bu bir anda çok büyük bir atlama mı oluyor? Acaba Trabzonspor'un 1,5 yıllık o emeğini heba mı edecek? Havuzda hiç mi para kalmayacak? O kadar bilmiyorum ama ben bu politikanın, bu başarılı politikanın bir meyvesinin, bak isim olarak Muhammed Salah olmayabilir Ali ama 3, 5, 7'lik oyuncular alınıyorken ve tabii ki Trabzonspor bu oyuncuları alırken yıllık maaşını da çok aşağıda tutuyor. Yani en minimalize anlaşmaları yapıyor. Bir anda çilek tabir edelim. Çok büyük bir çileği transfer etme hakkı kendisinde görüyorsa, böyle bir hakka kavuştuysa, ben buna hayır demem. Hele bu isim Muhammed Salah'sa hiç hayır demem ben. Ya burada Muhammed Salah olayı, ya Beşiktaş'a geldiğinden Trabzonspor için çok daha büyük bir etki ve katkı yapacaktır. Sırf futbol anlamında değil. İşte Trabzon'a gelen Orta Doğulu turistlerin forma satışı mı dersin? Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gitmesinden dolayı Trabzon'u bilmeyen, turistik yermiş diye hiç duymayan insanların bilip belki oraya gelmesine de vesile olabilir. Ama bütün bunları geçtim. Bir futbol kulübü, bir futbolcu transfer yapıyorken takıma katkı ister. Muhammed Salah da Liverpool'daki oynadığı son sezona bile baktığında gayet yaşına rağmen Premier Lig'deki en kuvvetli takımlardan birine, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine rağmen, çok yoğun bir maç trafiğine rağmen çok ciddi bir katkı sağladığını ve maçların çoğunda oynadığını görüyoruz. Bu anlamda adaptasyon haricinde, ki adaptasyonda da bilmiyorum sorun çıkar mı? Çıkmaz bence. Yani çok çok win-win bir transfer olacağına inanıyorum ben. Trabzon Salah transferi.
0: Peki şimdi ben sana direkt karşı çıkmak için değil de hani her açıyla değerlendirelim diye bir şey daha soracağım. Buradan da benim Salah transferine karşı olduğum izlenimi çıkmasın. Moderasyon yaptığım için şimdi öyle soracağım. Şimdi Galatasaray Osimhen'i getirdi. Osimhen çok başarılı oldu. Osimhen çok başarılı olunca, yani burada kendini ispat edince, Galatasaray normalde vermeyi düşünemeyeceği bir bonservis bedelini vermeyi kabul etti. Ve aynı zamanda bir de yıllık çok yüksek bir ücret verdi Osimhen'e. Ama Osimhen'i denemişti.
1: Karşılığını alacağını biliyordu.
0: Ve onun da karşılığını aldığını gördük. Şimdi Salah'ı 17 milyon euro artı bonuslara transfer ettiğinde çok riskli değil mi?
1: Yani farz maddi et, anlamda çok riskli.
0: Farz et uyum sağlayamadı. Memnun kalmadı.
1: Ya şimdi Muhammed Salah'ın geçmişine baktığımızda
0: şöyle de söyleyeyim. Yapılan anlaşma da hani büyük ihtimalle oyuncunun lehine olacaktır. Öyle bir anlaşmazlıkta ucuz bir ayrılıkta olmaz.
1: Mutlaka. Şimdi Salah kariyerine baktığımızda Roma'yı hatırlıyorum. Roma'da oynadı. Chelsea'yi hatırlıyorum. Fiorentina'da oynadı hatırlıyorum ve ya Chelsea'de çok başarılı oldu mu olmadı mı onu hatırlamıyorum ama İtalya'da başarılı oldu.
0: Chelsea'de olmadı.
1: Chelsea'de de muhtemelen belki de yaşı gençti bilmiyorum ama Liverpool'da aşırı başarılı oldu. Yani Premier Ligi de becerebildiğini gördük.
0: Tarihine geçti.
1: Tarihine geçti. Aynen öyle. Roma'da da öyleydi. Roma'da da çok başarılıydı. Şimdi ya bu oyuncunun Ali oynadığı mevki yani böyle deneyip de ya benim oyuncum buraya olmadı diyebileceğin bir mevki değil. Bak mesela kaleci çok kötü başlar. Ederson çok büyük bir sorumluluktur kalede olmak ve olmayabilir. Çok da örneği vardır. En başta Fenerbahçe'de Ederson örneğini verebiliriz. Manchester United'da Fabian Barthez örneğini verebiliriz. Forvet'te inanılmaz gol makinalarının yeni takımlara gittiğinde başarısız olabildiğini görmüşüzdür ama golcülük de başka bir, yani riskli bir pozisyondur. Hı hı. Ya mesela Shevchenko Chelsea'ye nasıl geldi? Fernando Torres aynı şekilde Chelsea'ye nasıl geldi? Olmadı. Hı hı. Ama kanat oyuncusu, yani kanat oyuncusundan beklentin, ki herhangi bir kanat oyuncusu da değil, aşırı meziyeti olan bir kanat oyuncusu. 10 numara ya yakın oynayabiliyor, içeriye çok fazlasıyla deplase olabiliyor, sadece kanatta kalmıyor. Kaleyi fazlasıyla düşünebiliyor ve son vuruşlarında çok başarılı bir isim. Yani Muhammed Salah'ın gelip de Trabzon'da ya da herhangi bir başka kulüpte başarısız olma adaptasyon sürecinde negatif bir süreç yaşayabileceğini çok düşünmüyorum ben. Çünkü mevkinin çok özel bir oyuncusu. Yani ne kadar kötü olabilir ki Salah? Kanatta oynuyor. Yapacağı şey ver, kaç, al, pas, adam eksilt. Zaten sana çok yüklenecekler. Sırf belki Salah'ın varlığından dolayı bile Onuachu daha rahatlayacak. 10 numara pozisyondaki oyuncu daha rahatlayacak. Muhammed Salah'ın ortalarından herhalde şüphe etmemize gerek yok. Onuachu'ya sergileyeceği, sağlayacağı servisi, yani ona da bir şüpheyle yaklaşmayız. Futbolu unutmadıkça bir anda Muhammed Salah.
0: O yüzden risk az diyoruz.
1: Aynen. Yani o risk var ama o riskin az olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben Muhammed Salah için o riski alırım.
0: Tamam. Bir soru daha.
1: Çünkü biri için alacaksın Ali o riski.
0: Tamam.
1: Muhammed Salah için değil de yılda 17 milyon verdiğim biri için değil de 10 milyon euro verdiğim biri için alsan, ha bunu alır mı dersin? Ama öbür isim Salah olacak.
0: Peki bir soru daha. Şimdi Trabzonspor bu az önce senin çizdiğin tabloya takım içi maaş dengesini gözeterek de geldi. Yani verdiği paraları oyunculara Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi uçurmadı. Yakın oyuncu maaşları. Tabii ki daha fazla olanlar var. Daha mütevazi.
1: Bütün Trabzon'dan bahsediyoruz. Evet, Trabzonspor'dan.
0: Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Şimdi bir anda bu maaş dengesinde bir oyuncunun tek başına 17 milyon euro alması. Hadi o zaman sen kurtar.
1: Güzel.
0: Madem 17 milyon euro alıyor. Çünkü 17 milyon euro maaş bütçesi dediğin zaman Trabzonspor'da bir 7-8 oyuncunun büyük ihtimalle kontratıdır.
1: %100. %100.
0: Bu etkiler.
1: Hem de bazıları ilk 11'de olacak şekilde.
0: Bence 5-6'sı 11'de olan oyuncunun şeyidir. Kontratıdır. Ne diyorsun? Bu bir risk mi? Ya tekrar bu, söylüyorum, ben Salah kaçtı değilim. Şu an soruyorum. Moderatör olarak soruyorum Genco'ya. Genco alınması tarafında ben de her tarafından bakalım diye söylüyorum.
1: Ya Ali, burada şüpheyle yaklaşmakta haklısın. Çünkü bir iş yerinde, ister futbol kulübü olsun, ister radyospor olsun, ister bir holding olsun, burada alınan maaşlar ortaya çıktığında kesinlikle düzeni bozan, daha doğrusu düzeni bozacak, o bunu alıyorsa ben de bunu hak ediyorum diyecek insanlar çıkacaktır. Yani orada da süt liman bir toz pembe bir tablo çizemem. Ya birileri çıkacaktır.
0: O işte nasıl engelleniyor? Şöyle engelleniyor. Performansla. Takım o performansı görünce, yıldız performansını görünce, o gerçekten katkıyı takımın o oyuncudan bizzat aldığına ama, şahit olunca,
1: ama Ali şöyle bir
0: onun
1: risk
0: golleriyle
1: var.
0: Galibiyetler gelince,
1: ama şöyle bir risk de var şimdi. Onuachu kalkıp da iki kere üst üste 20 artı gol ile kapatırsa sezonu, Muhammed Salah da geldiği sezon işte 7 gol 5 asist. Yani sen mesela Muhammed Salah geldiği sezon sırf ligde 7 gol 5 asiste imza atar mısın, yoksa vasat mıydı dersin?
0: Ağlarım eğer 7 gol 5 asist yaparsa. Bırak imza atmayı, ağlarım.
1: Kötü mü yani?
0: Çok kötü tabii.
1: Çok kötü. Çok kaç kötü beklersin tabii peki?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Salah'tan bir kere 15 üstü gol beklersin. Çift tane de asist beklersin.
1: Ben çift tane asist okuyayım ama çift tane gol olmayabilir.
0: Valla beklerim.
1: Peki beklersin.
0: Salah'tan beklerim. Yani şöyle bak, ben sana ya, Salah'ın...
1: Son sezon ben baktım.
0: Direkt ben sana katkısı... sadece Premier Lig gollerini söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Lig ama sadece.
1: Bir son sezonu söyler misin?
0: Son sezon 7 gol.
1: Tamam.
0: Hiçbir önemi yok son sezonun.
1: Peki.
0: Çünkü Arne Slot'la kavga etti. Yok işte.
1: Aa, doğru, kavga
0: oldu,
1: etti.
0: Bu oldu, yedek kaldı. Bir önemi yok. Adamın moralini bozdular.
1: Evet, tamam.
0: Şimdi neden 15 civarı gol beklerim? 15'i de şey söyledim ha bu arada.
1: Bir yaş daha alacak falan.
0: Yani yeni yere minimumunu geldi. Söyledim. Tamam. Bak, minimumunu söyledim. Çünkü bu adam 2025 yılında kaç gol attı biliyor musunuz? Premier Lig'de.
1: 2025'te. Ya bundan 2 sezon önce.
0: Evet.
1: Ya bir tane bir çıldırdığı bir sezon vardı.
0: 29 gol attı.
1: Evet, bir çıldırdığı bir sezon vardı.
0: Ondan önce çıldırmadığı sezonda 18 gol attı.
1: Evet.
0: Bak, çıldırmadığı sezonda Premier Lig'de 18 gol attı. Ondan önce 19 gol attı. Ondan önce 23 gol attı. Ondan önce 22 gol attı. Ondan önce 19 gol attı. Ondan önce 22 gol attı. Ondan önce 32 gol attı.
1: Yok ya, çok...
0: Duymayanlar için tekrarlıyorum. Muhammed Salah'ın bunlar sadece Premier Lig'de. Bak, Şampiyonlar Ligi, Lig Kupası, o şu bu yok. Yani nasıl bir oyuncuyla muhatap olduğumuzu bilelim.
1: Tamam, o zaman...
0: Bu oyuncu yani boşuna Premier Lig tarihine geçmedi.
1: Evet.
0: Bak, geldiği ilk sezon 32 gol. Bu kez de aşağıdan yukarı doğru gidiyorum.
1: Tamam.
0: En eskiden en yeniye doğru evet. gidiyorum. 32 gol, 22 gol, 19 gol, 22 gol, 23 gol, 19 gol, 18 gol, 29 gol, 7 gol. Son sezonu saymayın ama. Son sezon
1: slot, evet.
0: Bütün ayarlarıyla oynadılar adamın. Peki en kötü sezonunda geçen sene 7 asist yapmış. Ondan önceki 29 gol attığı sezonda 18 asisti var.
1: Evet, o çıldırdığı sezon işte.
0: Yani
1: 47 gol.
0: 47 gole direkt katkı. Hem 38
1: de,
0: maçta.
1: Hem de İngiltere'de.
0: Evet. Ondan önceki sezon 10 asisti var. Ondan önce 12 asisti var. Ondan önce 13 asisti var. 2021'de ne olduysa 5 asiste kalmış. Ondan önce 10 asisti var. 8 asisti var. 10 asisti var.
1: Fakat Ali, şunu da düşünmemiz lazım. Liverpool'un hücum hattındaki yetenek, kalite ile orada Luis Diaz vardı. Çok formda bir Firmino vardı.
0: Tamam, Mane vardı. Okay.
1: Mane vardı. Bunları tamam. da unutmamak lazım. Tamam, ve unutmadım. Liverpool'un ne kadar hücum futbolu oynadığını. Şimdi Trabzon'da öyle bir hücum futbolu yok. Ama ben yine de peki çok düşük söyledim. Double double beklerim ama ben de yani 12 gol 11 asist falan derim ben.
0: Tamam.
1: Ve bu bile bir Türkiye Ligi'nde kanat oyuncusu için çok iyi bir rakam olduğunu düşünürüm.
0: Hı-hı.
1: Kendi adıma söyleyeyim. Ve ben yine imza atarım. Ama şimdi buraya nereden geldik? O bu parayı alıyorsa şikayet edecek oyuncu olur mu? Olabilir. Ona da artık teknik direktör mü idare edecek? Direkt başkan kulak mı çekecek? Yani bu olacaktır ama ben Salah için bak böyle olacağını tahmin ediyorum. Bence olacaktır. Ben o riski alırım. Kaç kişi isyan edecek ki Ali? Kaç kişi isyan edecek?
0: Ya şöyle, işte bu direkt performansa bağlı. Fakat bir kez bu kadar yüksek bir kontratı içeri aldığında diğer maaşların da yükselmeme ihtimali yok.
1: İşte mümkün Trabzon değil. Acaba bunu yapabilir
0: mümkün
1: mi?
0: Değil
1: işte,
0: evet. Mümkün değil.
1: Galatasaray bunu yaşadı birebir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, takım ortalaması
1: Torreira'dan Barış Alper'e
0: takım
1: kadar.
0: Ortalaması 6 milyon euro olsun. Bambaşka bir takımdan bahsedelim. X takımı. Takım ortalaması 6 milyon euro. Sen o takıma 13 milyon euroluk bir kontrat getirdiğinde o takımın da maaş ortalaması yükseliyor. Bir süre sonra, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, tabii. iki sene sonra.
1: Başarı da beraberinde gelirse hele.
0: İşler çok değişiyor. Peki devam edeceğiz. 14-20 tahmin edebileceğiniz gibi Salah'la ilgili çok mesaj geldi. Araya gidelim. Aradan sonra Salah'la ilgili sizin görüşlerinizi okuyacağım.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü,
3: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir son dakika gelişmesi oldu. İngiliz hakem Anthony Taylor hakemliği bırakmıştı. MHK onu elit hakem direktörlüğüne getirdi. Böyle bir tercih oldu MHK'nin. Artık elit hakem direktörümüz Anthony Taylor oldu. Bakalım etkisi nasıl olacak şimdi, olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için. Erken Anthony Taylor iyi bir futbol adamıydı, iyi bir hakemdi. Zaman zaman onun da tabii büyük hataları oldu. Ama neticede o da gayet başarılı bir kariyerle hakemliği tamamladı.
1: Fakat ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sen de çok Premier Lig'ini takip eden bir futbol seversin. Bizim hakemlerimizin yapısı, geçmişten gelen alışkanlığı, gördüğü İngiliz hakemlerinin futbol yapısıyla, işte foul çalma yüzdesi, pozisyonları devam ettirme yüzdesiyle çok çakışıyor. Yani bizim İngiliz bir hakemi hakemlerimizin başı olarak getirmek bana çok doğru gelmiyor. Şu anlamda doğru gelmiyor. Anthony Taylor'la 10 sene yola çık ve çok büyük sancılar yaşayaraktan İngiliz sistemini bütün hakemlere uygulat, ya da biraz UEFA, biraz UEFA ve İngilizlerin de biraz farklı, biraz UEFA, biraz İngiliz tarzını getir ama çok uzun vadeli, anlatabiliyorum değil mi derdimi? 3 sene, 4 sene, yani 2 senede vazgeçilmesin. Sancılar çekelim, bak ona çalmadı, buna çaldı. Geçmişe çok kıyaslama olacaktır çünkü. Ama bir şeye girecekse, rayına oturacaksa tamam, ama onun dışında kısa vadeli, kısa vadeli derken 1-2 seneden, hatta belki 2,5-3 sene bile olabilir, bu atama bizim hakemlerimizin foul çalma ve oynatma alışkanlığıyla İngilizler arasında çok büyük fark olduğu için bana biraz sancı yaşayabiliriz gibi geliyor kısa vadede.
0: Vallahi doğru bir yorum oldu. Ama ben direkt olarak bir atamaya olumsuz yaklaşmayacağım. Kendime söz verdim. Negatif yaklaşmayacağım. Zamana bırakalım diyeceğim. Bakalım etkileri olacak mı, olmayacak mı? Sana katılıyorum bu arada. Çok güzel yerden yaklaştın. Bence doğru da bir analiz, doğru bir tespit. Ama ben olumsuz bir şey söylemeyeceğim.
1: Tamam.
0: Olumsuz başlamayacağım Anthony Taylor MHK yeni sezon tartışmalarına. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve geçelim. Şimdi Metehan Civek, Ali abi demiş, senin sorularınla birlikte anlatmak istediğini çok iyi anlıyorum ama Trabzonspor'a Salah gibi bir futbolcu da hiç gelmedi be abi demiş. Olumsuz yönünü düşünmek istemiyorum diye eklemiş. Bir başka dinleyicimiz, ismini anlamadım ama şöyle söylemiş. Salah'ın alacağı para için isyan eden olmaz Genç abi demiş. Takımda oynayanların belki idoli olan bir adam. Bütçe olarak belki zorlayacak ama taraftar olarak istiyoruz demiş. Transfer biter bitmez kombineler, forma satışları patlar diye eklemiş. Bir başka dinleyici, İstanbul'dan İlyas Bey, Trabzonspor taraftarıymış, 35 yaşındaymış, İkizler Burcu'daymışım.
1: Yükseleni.
0: Bu yaşıma kadar belki 50 tane Trabzonspor forması geldi bana. Ama Salah gelirse söz 5 tane forma alacağım demiş. Çünkü o bir ikon demiş. Yani diğer formalar hediye olarak gelmiş.
1: Evet, bunu ben alacağım diyor.
0: Bunu kendi alacağım. 5 tane forma alacağım diyor. Bakalım. Bir başka dinleyici Adıyaman'dan yazmış. Salah bence Trabzonspor'a gitmez demiş. Tabii transferin bayağı ciddi olduğu net. Onu söyleyelim. Bir başka dinleyicimiz o zaman alacağı maaşa laf yapacak diğer arkadaşlarına az önce saydığınız istatistikleri söylemesi lazım demiş Salah'ın. Gol istatistiklerini
1: işte,
0: verdik ya.
1: İşte sen de diyorsun ki onu zaten sahada sergilemeli ki o zaman kimse bir şey demesin.
0: O zaman hiçbir şey olmaz.
1: Yani CV bir yere kadar bir de sergilemesi lazım.
0: Batuhan Ergüven biraz daha sayarsanız Salah'a Galatasaray talip olacak. Salah'ı sağ tarafa alıp Sané'yi 10 numaraya çekecek gibi hissediyorum demiş.
1: Barış Alper Everton'a giderse Salah hamlesi gelir mi Galatasaray'dan?
0: Bilmiyorum. Yani Salah hamlesinin Galatasaray'dan gelmesini en çok Salah'ın menajeri ister.
1: Kesin.
0: Ölüyordur yani kesin. Öyle bir hamlenin gelmesi için. Hani böyle
1: Evertonlara bastırıyordur. Hani, alın şu Barış'ı diye. Hani
0: telefon çalsa da bir Galatasaray talip olsa bu transfere girse diye. Fakat Galatasaray'da...
1: Telefonunu bulup işletelim mi?
0: Galatasaray'da Salah transferine girerse Galatasaray ile Trabzon'un arası ciddi şekilde bozulabilir.
1: Of.
0: İyi. Zaten Limoni.
1: Evet.
0: İyice bozulabilir.
1: Doğru.
0: İbrahim diye bir dinleyicimiz. Nene için de aynı şeyi söylediler Fenerbahçe'de. Ama bu sezon hem gol hem asist hem gol olarak iyi bir katkı sağladı demiş. Tabii Nene ile belki rakam için söylüyor dinleyicimiz. Yüksek bir bonservis bedeli verilmişti. Ondan bahsediyor. Bakalım. Bir başka dinleyicimiz demiş ki ya Trabzon'a gelecekmiş gibi inanıp yorum yapıyorsunuz üşenmeden demiş. Şimdi bu işin ciddi olduğunu, Trabzonspor'un masada olduğunu anlamak için çok hani ekstra bir çabaya gerek yok. Zaten bu net. Trabzonspor Beşiktaş'a göre Salah'a çok daha iyi bir teklif sundu. Ve Salah için de eğer Avrupa'da kalmak istiyorsa Türkiye Ligi hem alacağı kontrat hem göreceği ilgi dolayısıyla bir numaralı lig gibi gözüküyor. Eğer Salah
1: parayı tercih etmeyecek olsaydı büyük takımlardan başka teklifler de bence bir yaklaşa neden olmuştur da yani Salah şu anda parayı tercih ediyor belli.
0: Parayı tercih
1: ediyor. O yüzden Türkiye'de her şey olabilir.
0: Evet hani öyle çok uzak bir şey değil, ihtimal değil. İşte MLS bir alternatif gibi gözüküyor. Bu rakamları verirler mi emin değilim. Emin değilim. Suudi Arabistan bir alternatif olarak gözüküyor. Suudi Arabistan'da da belki Türkiye'den daha fazla kazanır ama Türkiye'den çok da uçuk kazanmaz.
1: Aynen öyle.
0: Hani böyle inanılmaz bir fark olacağını da zannetmiyorum.
1: Ve Avrupa Ligi ya da bir sene sonra belki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı da olacak ki işte bu zaten Türkiye'yi Suudi Arabistan'a, Katar'a göre maddi anlamda çok az bir fark olsa bile en büyük farkı oyuncunun en büyük Türkiye'yi seçme sebebi bu. Hala UEFA Birliği'nde kalıyorsun.
0: Evet. Trabzonspor başkanının hep şikayet ettiği bilet satışlarına da ekstra yansıması olacaktır demiş bir başka dinleyici. Devam ediyorum. Sizden gelen mesajları okuyacağız dedik.
1: İki senelik kombine bile satılır. Şey yani loca kombine neyse yani iki senelik bile satılır.
0: Genco abi yayınlara gelmez diyordunuz. Genco abimizin fresi yok. Eksiksiz geliyor demiş. Hakkını yiyorsunuz Genco abimizin diye bir mesaj gelmiş sana. Konuyla alakalı olarak.
1: Evet.
0: Genco'ya saldım ben gelemedim zaten dün. Böyledir ama yetişte. Ne zaman büyük konuşsan böyle bir durum ortaya çıkar. Bakayım ben başka. Bir sürü geliri olan Galatasaray her sene Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray bile Osimhen'in parasını ödemekte zorlanıyor. Peki Muçi'yi hani çok taksitle alan Trabzonspor nasıl ödeyecek bu parayı demiş. bir dinleyici. Yani işte orası zaten Trabzonspor için zorlayıcı olacak. Hani burada hiç 2 kere 2 4 rakam çok büyük.
1: Evet.
0: Onun belli ki 20 milyon euro civarına çıkması olası gözüküyor. Doğan şöyle demiş. Galatasaray neden Salah'a talip olmaz anlamıyorum. Sane top oynamıyor demiş dinleyicimiz. Vallahi Galatasaray bence Sane olmasaydı
1: talip olurdu.
0: Salah kesin giderdi.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ben Sane'nin varlığı yüzünden, kontratı ve maaşı yüzünden o hareketi biraz zor yapacağını düşünüyorum. Salah hala Beşiktaş'ın teklif arttırmasını bekliyor bence. Ama inşallah yönetim arttırmaz. Ayrıca Trabzonspor Başkanı'nın Salah transferine girmesi Beşiktaş'a karşı ayıp oldu demiş. Muçi transferi olsun, başka konular olsun, Serdal Başkan kolaylık yapmıştı Trabzonspor'a. Ayıp ettiler demiş. Valla Salah tarafı Beşiktaş'ın teklifini arttırmasını bekliyor mudur? Tabii ki bekliyordur.
1: Bence de.
0: Niye beklemesin?
1: Bence de.
0: Kendinizi Salah tarafına koyun. Salah'ın menajeri tarafına koyun. Oyuncunuzun tek takım tarafından mı istenmesini daha iyi görürsünüz? Yoksa 3-4 takımın, 2-3 takımın, hele aynı ligden, aynı rekabet içinde olan takımların mı oyuncunuza talip olmasını istersiniz? Bunu anlatıyoruz hep. Bu işin doğası.
1: Bir de yani, bir İstanbul gerçeği var. Ya yani onda yani Trabzon.
0: Yani, öyle ama hani bunu ister, anladın mı?
1: Orada tabii.
0: Bunu böyle çok garip bir şeymiş gibi söylüyorlar. Hani işte böyle, evet zaten amacı o. Yani amacı birbirine düşürmek.
1: Tabii.
0: Daha iyi kontrat alabilmek için. Yoksa hani Salah için Trabzonspor olmuş, Beşiktaş olmuş. Hani çok büyük bir şey fark etmeyecek.
1: En iyi parayı aldığı müddetçe.
0: En iyi kontratı aldığı sürece yani bu iş böyle. Biraz fazla duygusal yaklaşıyoruz biz. Bunlar son derece normal bu işlerde. Bu arada onların böyle yapması, hani ortamı kızıştırması, sabah da anlatmaya çalıştım. Sizin o yarışa gireceğiniz anlamına gelmez. Sizin belli bir bütçeniz vardır. O bütçe dahilinde teklifinizi yaparsınız. Biraz arttırırsınız. İçinde kalırsa siz de işin içindesinizdir. Değilse de, dışına çıkmışsa da eyvallah demeniz
1: teşekkür,
0: lazım.
1: Teşekkür, evet.
0: O kadar yani. Yoksa ne olacak? Kocaeli'den Reşat. Barış Alper satılırsa Galatasaray için devreye girer dediniz de demiş. Ben özellikle Everton ve Tottenham sitelerine girdiğimde Barış Alper'le ilgili tek bir haber yok. Bence Galatasaray yönetimi futbolcunun düşen itibarını arttırma çabasında demiş.
1: Vallahi Barış Alper'in düşen itibarı Galatasaray nezdinde söz konusu değil. Dünya Kupası'nda bir beklenti hepimiz tarafından vardı. Bunu sırf Galatasaray kulübü olarak düşünmemek lazım. Eğer Türk milli takımı bir iki tur geçebilseydi Barış Alper de belki kendini biraz daha fazla gösterebilirdi. Doğru, ama Galatasaray nezdinde Barış Alper'in düşen itibarı diye bir şey söz konusu değil. Ben Ali hep söylüyorum. İlk Arabistan'dan teklif geldiğinde de çok daha yüksek fiyata giderse gitsin 25-30 milyonu Barış Alper gibi bir oyuncu bulunamaz fikri vardı bende. Hala var. Ben Barış Alper'in hem Türkiye Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bir kanat oyuncusu olmasına rağmen ve herkes ya nasıl goller kaçırıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor demesine rağmen.
0: Ama hakikaten ya nasıl goller kaçırıyor?
1: Yani öyle ama
0: ben değil şimdi.
1: Oynadığı mevki itibariyle Galatasaray'a çok büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Juventus maçı en başta ortada. Liverpool maçı, işte Szoboszlai'ye penaltıyı yaptıran, kırmızı kartı Juventus'lu oyuncuya gösteren oyuncudur Barış Alper. Yani tabii ki bir Premier Lig isteği varsa, Everton'da gelip 40 milyon verirse ve Barış da istiyorsa tamam, artık bundan da daha fazlası olamaz. Ama onun haricinde ben Barış'ın Galatasaray nezdinde düşen itibar falan düşünmüyorum. Galatasaray'ın bence hala en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum Barış Alper'in.
0: Peki bir iki mesaj daha okuyup araya gideceğim. Şunu da anlamadım hangi amaçla söylediğini dinleyicimizin. Hani Muhammed Salah demiş ki, affedersiniz, Trabzon'a gelsin. Telefonum burada kayıtlı, söz veriyorum ikinize takım elbise alacağım demiş.
1: Gelmez diyor yani.
0: Öyle mi diyor yoksa çok sevindiği için mutluluktan mı?
1: Bence gelmez.
0: Gelmez diye öyle mi anlayalım? Evet. Peki. Tamam.
1: Takım elbise.
0: Biz de genç öyle her gün takım elbiseyle dolaşırız.
1: Hayır, işte madem özel bir şey olsun smokin olsun.
0: Sen smokini. Smokin.
1: Bir kere kiraladım biliyor musun? Smokin almadım tabii
0: ben
1: ki.
0: Ben de hayatımda bir kere giydim smokin.
1: Ben de bir kere. Bir arkadaşım çünkü düğünde dedi ki senin smokin giymeni istiyorum dedi. Meğerse espri yapmış. Ben de smokin kiraladım. Senin smokinin var dedi. Hayır düğün için kiraladım dedim. Ölüyordu gülmekten.
0: Birkaç Beşiktaş taraftardan daha tepki gelmiş. Trabzonspor'un Salah transferine girmesiyle alakalı olarak. Ya burada ben de açıkçası pek sizin gibi düşünmüyorum. Hani Trabzonspor ayıp etti, şöyle oldu, böyle oldu. Çünkü Beşiktaş zaten teklifini yapıp teklifini yaptıktan sonra da futbol direktörüyle bir açıklama yaptı. Dedi ki hani biz teklifimizi yaptık.
1: Ama kapıyı kapatmadı Ali.
0: Tamam kapatmadı ama hani ne yapacak mesela Beşiktaş'ın hamlesinden sonra Salah tarafı hiçbir şey yapmayacak mı?
1: Belki Trabzon'dan teklifi duymasa ve daha iyi bir teklif gelmese Beşiktaş'a tekrar dönebilirdi. Ya, çünkü tamam, kapı açık kalktı düşünün yani, dedi. Bizden bu kadar dedi.
0: Tamam yani orada Beşiktaş'ın yaptığı da.
1: Ama Trabzon'da bir fırsat gördü. Yani alabileceğine inandı. Eğer Trabzon'a giderse eğer Salah Beşiktaş'ın kızacağı bir şey kalmaz. Ama hem Beşiktaş hem Trabzon'a gitmezse o zaman Beşiktaş belki gelişen olaylar sonucunda kızabilir, kızmayabilir ama yani Trabzonspor şu anda ortalığı kızıştırmak için değil, gerçekten transfer etmek istediği için işin içine girdi.
0: Tamam Beşiktaş'a da Trabzonspor gitmezse dedin.
1: Evet.
0: Şimdi Trabzon'a da gitmezse hı-hı, zaten daha iyi bir teklife gitmemiş olacak. Beşiktaş'ın bir şey değiştirmeyecek ki. Yani Beşiktaş 12 veriyor.
1: Mantıklı.
0: Trabzonspor 17 veriyor. 17 veriyor. 17'ye rağmen oraya gitmiyorsa mesela Trabzonspor'un burada Beşiktaş'a zararı ne?
1: Ama şimdi bir yerde de daha fazla işte imaj hakkı istedi, forma satışı istedi. Trabzon'da bunlar hiç konuşulmuyor. Yani değil
0: mi? Trabzonspor'un onu verdiği söyleniyor çünkü.
1: Öyle mi?
0: Öyle söyleniyor yani. Hani daha iyi şartlar sunduğu söyleniyor her anlamda Beşiktaş'ın sözleşmesine göre. Peki Salah konusunu kapıyoruz. Gerçekten önemli konu. Büyük transfer olacak mı olmayacak mı? Biz her yönleriyle konuşmaya çalıştık. Sabah Spor'un son bölümünde konuşmuştuk Gencoy'la. Hat-trick'in de önemli bir bölümünü buna ayırdık. Sizlerin görüşlerini de aktardık. Şimdi ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-trick devam edecek.
6: Radyo Spor.
8: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
8: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kısa bir ara verdik. Hemen geldik. Saatlerimiz 14.41. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. Ali Erim, Genco Boran sizlerle birlikte. Şimdi Galatasaray'da hangi oyuncu yokmuş? Singo. Ligin ilk karşılaşması yetişmiyormuş.
1: Ya bu Singo'nun da sakatlığı üzüyor.
0: Galatasaray'da Dünya Kupası'nda sakatlanmıştı,
1: Evet.
0: hatırlayacaksınız.
1: Yalnız orada da iyi oynadı oynadığı maçta.
0: 2 haftaya daha ihtiyacı varmış Singo'nun. Galatasaray'da 14 Ağustos Cuma akşamı Çorum maçıyla yeni sezonu resmi olarak açacak Galatasaray. Biliyorsunuz elemeler de yok. O yüzden ilk resmi maçı Süper Lig karşılaşması olacak. Sabah bakmıştım, bir kere de sizlerle paylaşayım. Şimdi Galatasaray gelecek hafta, daha doğrusu bu hafta sonu cumartesi günü Villarreal'le oynayacak son hazırlık maçını. Ondan sonra da cuma günü Çorum maçıyla lig macerasını başlatacak. Sabah biraz konuşmuştuk Galatasaraylı oyuncularda ve teknik heyette asıl hedefin ben Eylül ortası, Eylül sonu olduğunu Şampiyonlar Ligi ile beraber biraz anlatmaya çalışmıştım. Genco, Galatasaray'ın fikstürü şu. Bak bakalım sen nasıl değerlendireceksin. İçeride Çorum'la başlayacak Galatasaray. Dışarıda Erzurumspor. Ligin iki yeni takımıyla ilk 2 hafta oynuyor Galatasaray.
1: Bir de Erzurum'la da oynamak için çok güzel bir dönem bu.
0: Evet, Ağustos'un işte son haftası diyelim. Sonra içeride Göztepe. Başakşehir deplasmanı ve içeride Kocaeli. İlk 5 hafta Galatasaray'ın fikstürü bu.
1: Ben
0: Galatasaray
1: bence
0: işte
1: çok iyi.
0: transferlerini zaten tamamlamış olacak bu şeye kadar. Eylül'ün ikisi zannedersem transfer sezonunun bitişi. Bakayım şöyle bir yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani genel olarak böyle
1: Ya
0: çok
1: hayır
0: zor bir fikstür yok.
1: diyebileceğim bir fikstür kesinlikle değil.
0: 4 Eylül'de bitiyormuş. 4 Eylül'de bitiyor. Yani Galatasaray
1: Şampiyonlar Ligi şey değil mi? Bildirimi.
0: yok, o daha erken de 4 Eylül

0: Yani hiç zor diyebileceğim, şikayet edebileceğim bir fikstür değil. Tabii ki Çorum ve Erzurum, yani yanlış anlaşılmasın ama hani bunlar yeni gelen takımlar. Bir heyecan yaşayacaklar. Onlar da şimdi kalkıp Çorum ilk maçında Rams Park'ta 50 bin taraftar önünde Galatasaray'la oynayacak. Bu başlı başına bir olay onlar için. Çok zorlanacağını inanmıyorum Galatasaray'ın. Ne transfer yapmış olsa da yapmamış olsa önemli değil. Erzurum deplasmanı dediğimde tabii ki benim aklıma ilk soğuğu gelecek. Dolayısıyla Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta Erzurum deplasmanına gitmektense şu dönemi tercih ederim. Ama tabii Erzurum'da en nihayetinde bir alt ligden bir üst lige çıkan, demek ki bunu yaptığına göre alt ligde galibiyet geleneğini oturtmuş o sezon. En azından yenilgiye çok fazla alışık olmayan, iyi bir motivasyonla, iyi bir özgüvenle gelen bir takım ama yine en nihayetinde Galatasaray'ın kadro kalite ve güç farkı ağır basacaktır orada. Ve dediğim gibi iklim bence burada çok önemli ve bir avantaj olacak. Üçüncü hafta Göztepe
1: Göztepe.
0: dedin ama İstanbul'da. Göztepe ne olursa olsun Stoylov'la kemikleşmiş, ne yaptığını bilen, birbirini tanıyan bir ekip. Burada mesela Galatasaray bir zorlanabilir. Ama yine taraftarı, Osimhen'i bilmiyorum bir şey gelir mi takviye. Mevcut kadroyla
1: Gelir herhalde eğer o üçüncü
0: yani
1: haftaya kadar
0: çünkü son
1: Galatasaray
0: haftası
1: yönetimi bir takviye yapmazsa çok zor
0: tribünden
1: olur iş yani.
0: evet yani bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Başakşehir'den sonra mı ilk Şampiyonlar Ligi maçı? 5. haftadan sonra mı?
1: Bakayım hemen tekrar. Başakşehir deplasmanı Kocaeli içeride. Kocaeli'den sonra
0: Ha,
1: büyük ihtimalle.
0: Kocaeli'den
1: 5.
0: sonra.
1: haftadan sonra.
0: Tamam.
1: İçerideki Kocaeli maçından sonra. Yani Galatasaray ilk 5 haftanın 3'ünde İstanbul 3'ünde kendi sahasında, bir tanesinde İstanbul'da, tek gittiği deplasman ilk 5 hafta itibariyle Erzurum deplasmanı.
0: Şimdi tabii biraz daha vakit olmakla birlikte Başakşehir'in de Inter Turku maçlarındaki performansından dolayı pek bir sorun çıkartabileceğini düşünmüyorum. Ben sana söyleyeyim mi? 5 maçta Galatasaray puan kaybederse Göztepe maçında puan kaybetme ihtimalinin en yüksek maç olduğunu
1: İşte,
0: düşünüyorum.
1: yani ya da en kötü işte 13 yapar yani.
0: Evet, aynen.
1: Hani
0: Aynen.
1: öyle bir şey olur. Şöyle bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hazırsanız söylüyorum. Biraz ağır bir mesaj.
0: Tamam.
1: Abi Leslie'yi kim aldıysa parasını ödesin. Niaga daha iyi demiş.
0: Niaga dahil.
1: Daha iyi.
0: Ha, Niaga daha iyi.
1: Daha iyi.
0: Niaga zaten daha yani iyi de ben Niaga'ya bir şey demem. Gencecik oyuncu. Bekleyelim, görelim. Ben ona Ugo Çukwu diyorum ama Leslie dendiği zaman ya ben de Ugo Çukwu dediğimde Leslie olduğu anlaşılsın. Dediğim gibi şimdi Ali bir maça gidip oyuncuların performansını ekran haricinde kendi çıplak gözüne görmek bambaşka bir şey. Hele ki Ugo Çukwu'nun mevkii ekranın çoğu zaman göstermediği, durduğu yer bence orada önem kazanabiliyor. Ben tabii ki Galatasaray'ın her zamanki gibi tüm maçların İstanbul'daki gitmeye çalışacağım ve Ugo Çukwu'ya bakacağım. Dediğim gibi bak sabah da söyledim. Şimdi dinleyenler için çok kısa tekrar özetleyeyim. Bu oyuncu Premier Lig'de iki farklı kulüpte oynadı. Fakat o kulüplerin benzerliği küme düşmeme mücadelesi veren kulüplerdi. Yani Southampton'da, Burnley'de kiminle oynasa hep üzerine gelinen takımlara karşı buna göre pozisyon alan, buna göre pozisyonlanan, konumlanan bir oyun oynuyorken, oyun sergilemesi bekleniyorken Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan ve senin üzerine gelinmeyen, senin rakibin üzerine gittiğin bambaşka oyun setleri, bambaşka dizilişlere nail olarak, buna alışarak
1: biraz daha yetenek gerektiriyor.
0: tabii ki yani hem vakit hem farklı yeteneklerinin ortaya çıkacağı, bunun içinde yine zaman gerektiğini düşündüğüm bir geçiş yaşıyor. Beklemek lazım diye düşünüyorum Ali. Ama çıplak gözle baktığımda eminim ki bir bilemedin 3 maçta bir derken içeride izleyeceğim böyle 1-2 maçta bir şeyler belli edecektir.
1: Ben
0: Ben
1: de
0: olumsuz konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bak olumsuz demiyorum ama olumsuz olmak için erken olduğunu düşünüyorum.
1: sezonun ilk maçında Ümraniye'de biz verdiğimiz için tribündeydim. Leslie'yi takip ettim.

0: Açıkçası bende de bir öyle ekstra bir şey hissiyat yaratmadı oyuncu. Hatta pek böyle alışını verişini de pek beğenmedim. Bir soru işareti koymuştum
1: Ama
0: oyuncunun
1: ilk maç.
0: yanına. İlk maç burada da söyledim. Aynı şekilde Beşiktaş'ın aldığı sol bek için de söyledim burada Mert'e. Yani onu da izleyince, onu tabii canlı izlemedim. Ama oyuna, pardon, onu da canlı izledim ya. Onu da
1: Tabii
0: canlı
1: tabii.
0: izledim. İç sahada Beşiktaş'ın sağ maçında, Mitchell'in maçında. Onun da aldısı verdisi pek bana şey gelmedi açıkçası. Böyle umut vaat edecek şekilde gelmedi. O iki oyuncu da bende bir soru işareti var. Tabii yanılabilirim. Belli de olmaz. Onu görelim. Şimdi Mete Ancibek az önce gurme bir bilgi verdim demiş. Arada kaynamasın. Trabzonspor'un stadyumunda locaların yenilendiğini biliyorum demiş. Bir tadilat var. Locaların sayısında artış olacağı söylenmişti. Belki de salon gelişi düşünülerek böyle bir yenilenmeye gidilmiştir demiş. Trabzonspor yaklaşık 1,5-2 aydır Salah'la görüşüyormuş diye de eklemiş. Onu da arada söylemiş olalım.
1: Ya şöyle doğru olabilir ama en nihayetinde bir kulübün izlenme açısından en gelir elde ettiği yer tabii ki loca. Dolayısıyla bir kulübün, gerçi o stat da yeni bir stat, yani locaların yenilenmesi, hani bu kadar yeni bir stat için demek ki bir şey beğenilmedi bence. Ya da belki de hakikaten bir hedef mi görüldü, çünkü yepyeni bir stat en nihayetinde orası da. 20 yıllık stat olur, locaları yenilersin Ali.
0: Şu neymiş? O ne gerçekten ya? Gerçek mi o? Gerçek valla.
1: Muhtemelen.
0: Tüh, kaçırdık.
1: Formula Z diyelim biz ona.
0: Formüle Laz demişler değil
1: İşte
0: mi?
1: Formulas.
0: Altta kaçın, onu okuyamadım. Altta kaçıncı kez yapılıyor? Enteresan bir şeydi çünkü. A Spor'da bir habere takıldı da gözümüz. Ondan bahsediyoruz. Evet. Batuhan demiş ki Leslie kiralık geldiğinde kızmışlardı. Demek ki her şeye kızmamak lazım. Bakın Leslie'yi sorunsuz geri gönderebileceksiniz. Tabii eğer bu işler kötü giderse, anlıyorum Batuhan'ın ne demek istediğini. Zaten ben de savunmuştum bunu. Hep söylüyorum yani böyle çok bizim için yüksek bedeller, 20'ler, 25'ler, 30'lar, hani kulüplerin verebileceği bonservis rakamlarının çok üzerinde rakamlar bunlar. Hani veriyorlar ama verirken de geleceği bayağı bir baltalıyorlar. O yüzden böyle bir kontrat yaparken ben Galatasaray'ın doğru yaptığını düşünüyorum. Tabi bunu her oyuncu da yapamıyorsunuz. Anlıyorum. Kolay değil ikna etmek. Ama ikna edebildiğin her kulüpte bu anlaşmaya ben varım. Yani gel Genco. Tamam ben seni almak istiyorum. Ama gel bir opsiyonun olsun. Önce bir kiralık göreyim ben seni. Zorunlu olmasın. Şarta bağlı olsun. Örnek veriyorum mesela 25 maç. Eğer işler kötü giderse ben seni 23 maçta keserim zaten.
1: Oyuncu da kendini beğenirse, yani ortam beğenirse, kendini göstermek için hep ekstra
0: Zaten o
1: çalışır.
0: zaman oynar. Problem olmaz.
1: Aynen.
0: Alınacağı belli olur oyuncunun. 10. 15. maçtan sonra da belli olur ama yani işler kötü gittiği anda 20 milyon euroyu
1: Kimse vazgeçmez
0: çok
1: Ali.
0: riske atıyorsun. Çok büyük risk oluyor.
1: Ve gitmiyor da bir de.
0: Tabii gitmez. Hani oyuncu açısından da ondan sonra uğraş dur. İstanbul'dan Mehmet bugün hat-trick programını yeni bir dinleyici kazandırdım demiş. Buradan ona da Türkiye'nin en iyisine hoş geldin diyelim diye eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Yeni dinleyicimiz kim bilmiyoruz ama sevgi ve saygılarımızı
1: Hoş geldi.
0: kendisine iletiyoruz. Her gün bir dinleyici kazansak çok iyi.
1: Yılda 365.
0: Yılda 365. Ha, yılda 365. Ha bu şey değil ya. Pardon bir tane. Bak doğru şimdi çok güzel söyledin. Bir mantık var. Belki sen de duymuşsundur.
1: Hep
0: Her
1: iki
0: gün
1: katı mı?
0: yüzde yok iki katı değil. Her gün bir önceki göre %1 arttırmak sene sonuna kadar büyük fark ediyor diye insan
1: Ha.
0: hayatında öyle bir şey var. Sana matematiğinde söylerim onun. Birden kafam oraya gitti. Nasıl bir büyütüyorsun falan diye de her gün bir dinleyici kazanır.
1: Ben
0: Sadece
1: de düşündüm
0: 360, sadece
1: 365
0: 365 yapıyor o
1: bayağıymış.
0: zaman sıkıntı yaşarız.
1: Nüfusumuz 12 bin.
0: Aynen, sıkıntı yaşarız o zaman. Doğru söyledin. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yarın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı ağırlayacak dedik. Yarın tabii hem Sabah Sporu'nda hem de Hat-Trick'te Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesini daha detaylı konuşacağız.

0: Bugün Beşiktaş'a yer vermedik ama Beşiktaş da zaten Perşembe günü oynayacak. Bugün sabah sporunda da Beşiktaş'la ilgili bayağı bir konuştuk. Bugün 19 itibariyle başlıyor Şampiyonlar Ligi'nde eleme karşılaşmaları. Fenerbahçe'nin olası rakipleri Sparta Prag ve Lyon saat 21'de karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde bu eşleşmenin galibiyle oynayacak.
1: Var mı
0: Saat 21.
1: Beren bir maç? Şey kanal?
0: Bilmiyorum. Sadece 21'de olduğu gerçek. Saint-Gilloise-Bordeaux yine bu turun güzel eşleşmelerinden bir tanesi. Saat 21'de başlıyor. Saat 21'de Olympiakos-Nekniğmegen mücadelesi var. Aynı saatte Dinamo Zagreb-Zalgiris'i ağırlayacak. 20.30 Levski-Sofia-Kairat-Almaty. Aynı saatte Berşeva-Kızılyıldız. 19'da İsveç'in sürpriz şampiyonu Malbi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak ve yine 19'da Ararat Selce'yi, Slovak Selce'yi ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde eleme programı da bu şekilde. Evet Genco, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok fazla sayıda mesaj geldi. Şu an okunmamış 30'un üzerinde mesaj var. Herkese çok teşekkür ederiz. Az sonra spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
3: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
4: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
0: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar abi.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında.

0: arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler, Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Bugün 4 Ağustos 2026 tarihler. Yaklaşık 2,5 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk herkese. Ben de iyi günler diliyorum.
3: Evet, WhatsApp hattımız devrede. Soru, görüş, öneriyorum. Hepsini bekliyoruz. 0-538-052-14-87 buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün yayının başında şöyle bir soru da sormak istiyorum. Tuttuğunuz takım hangisi olursa olsun şu ana kadarki transferlerinden memnun musunuz? Bunu değerlendirirseniz biz de burada konuyu daha derinlemesine açarız. Biz de değerlendirmeye çalışırız. Şimdi Ercan abi, gündem tabii ki yoğun. Transferler çok konuşuluyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan da bir transfer haberi var. Anthony Taylor, İngiliz eski hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu elit hakem direktörü olarak göreve başladı. Hayırlı uğurlu olsun.
4: Evet. Dünyanın sayılı hakemlerinden biri.
3: Evet.
4: Çok büyük maçlar yönetti. Bu yani şunu açıkça söyleyelim. Umarım hakemler ondan çok şey öğrenir.
3: Evet. Temmuz ayında hakemliği bırakmıştı. Aktif hakemlik kariyerini noktalamıştı Anthony Taylor. Ve MHK'den de bir açıklama geldi. Uluslararası kariyerinde 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi finali, 2020 UEFA Süper Kupa finalinde düdük çalan Anthony Taylor, alt liglerde de işte Emirates Cup finallerinde, Community Shield finallerinde görev yapmıştır. MHK elit hakem direktörü olarak da görevine başlamıştır.
4: Ve tabii ki Premier Lig'deki en zorlu maçlarda görmeye alıştığımız bir hakemdir.
3: Evet, Anthony Taylor herkesin zaten gördüğünde tanıyacağı hakemlerden biri. Dünyanın sayılı hakemlerinden biri. Peki bununla ne hedeflenmiş olabilir? Hakemlik sisteminde uluslararası standartlara dayalı daha kurumsal bir gelişim modeli aradığını gösteriyor diyebilir miyiz Merkez Hakem Kurulu için?
4: Katılıyorum sana. Maçları yönetecek hakemlerle ilgili yorum ve değerlendirmeleri, tabii bunu bizlere değil, kamuoyuna değil, o hakemlere yapacaktır. Ve eğer o hakemlerde bir gelişim olmazsa da bunu net olarak MHK'ye bildirecektir.
3: Aynı zamanda üst klasman hakemlerin eğitim, performans ölçümü, maç sonrası geri bildirim süreçlerini yönetmesi, karar tutarlılığıyla fiziksel ve pozisyon alma kalitesini uzun vadede destekleyebileceğini de söyleyebiliriz Anthony Taylor'ın.
4: Şöyle diyebilirim ya, son yıllarda yapılan en önemli atamalardan biri bence.
3: Evet, kesinlikle öyle. Yani Merkez Hakem Kurulu'ndan Anthony Taylor hamlesi geldi. Bir transferde biz yapalım dediler. Hazır transfer dönemindeyiz.
4: Doğru.
3: Hakem Kurulu Anthony Taylor'ı elit hakem direktörlüğüne getirdi. Tabii bu etkinin de kalıcı olması gerekiyor. Atamalar, değerlendirmeler, disiplin mekanizmalarının da şeffaf bir biçimde yönetilmesi gerekiyor Anthony Taylor'ın başarılı olabilmesi için. Yani geçen sene çok konuşulan bazı konular vardı. İşte bazı hakemler işte kollanıyor federasyon başkanı tarafından deniyordu. Hatta isim de verelim, bunların bir numaralı ismi Yasin Koldu mesela, işte atamalar konusunda muhtemelen Anthony Taylor'ı da el atacaktır diye düşünüyorum. Performanslara bakacak.
4: En azından kendisine danışılacaktır.
3: Evet, danışılacaktır. Orada da bir standardın oluşması açısından iyi bir transfer diyebiliriz. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı bu transfer için. Hayırlı olsun diyelim. Bir de Ercan abi, çipli top konusu var gündemde. Evet. Çipli topa geçmek istiyor Türkiye Futbol Federasyonu. Karşı çıkanlar var. Çipli toptan önce yapmamız gereken işler var diyenler var. Yorumcuları da görüyorum. İşte ne bileyim, örneğin diyorlar işte VAR'daki hakemlerin geliştirilmesi. VAR'da çok hata oluyor.
4: Ben bu olayı ikiye ayırıyorum. Hı-hı. Evet. Tamam, VAR'daki hakemler geliştirilsin. Ama ben teknolojiye karşı değilim. Çipli topla çok büyük tartışmaların önüne geçirebildiğini Dünya Kupası'nda gördük.
3: Evet, çok net. Çok fazla, çok faydası oldu çipli topun.
4: Yardımcılar da rahatladı.
3: Çok faydası oldu, gerçekten de öyle.
4: Ya bu yüzden bu bir yenilik dünya futboluna gelmiş. Ve bizim de bunda öncülük yapıp bu kararı almamız yine önemli. Türkiye olarak.
3: Kesinlikle. Yani ben destekliyorum. her bir çipli top 170 dolara mal olacakmış. Bir maliyeti var.
4: Artık yapacak bir şey yok. Şöyle, bunu kullanan ülke sayısı çoğaldıkça o maliyet düşer.
3: Tabii tabii, yani teknoloji geliştikçe yani, maliyet
4: Avrupa'da anda... 28 ülke kullanmaya bir anda başladığında o maliyet 170 dolar değil, bir anda 15 dolara düşer. 17 dolara düşer. Hı hı. Çok ülkeye yapılacak bu çünkü. Hı hı. Öyle düşünelim. Ya bu araba değil. Hep aynı maliyette kalsın.
3: Dünya Kupası örneğini verdin. Gerçekten orada birçok kararın hem hızlı alınmasına sebep oldu. Yardım etti. Çipli top teknolojisi. Hem de birçok hatanın önüne geçti. Mesela ne olabilir? Yani ne gibi hataların önüne geçti? Dünya Kupası neleri gördük? Hakem kararlarının doğrulanmasında özellikle ve daha veri temelli bir döneme geçişte son derece önemli bir konu. Sensör, 16 kamera ve VAR entegrasyonunun birlikte işlemesini sağlıyor. Özellikle en çok tartışılan konu Türkiye'de belki de bu. Offside ve temas anı tespitlerinde doğruluğu artırıyor Ercan abi.
4: Şu var. Yayınları veren şirketin de 16 kamerayla her maçı çekmesi lazım. Hı hı. Yoksa çipli top bir işe yaramaz. Herhalde onu da gerçekleştirecekler.
3: Şu anda
4: her maç 16 kamera olacak.
3: Şartname diye ben okudum, 16 kamera zorunluluğu yok. 12 kamera.
4: Getirecekler o zaman.
3: Evet.
4: Ya artı 4 yapacaklar kameraları.
3: Evet, kamera sayısını artır. Ya derbi maçlarda
4: iyi niyet çerçevesinde bunun gerçekleşebileceği kanaatindeyim.
3: Şimdi
4: Avrupa'da... Ya 12 kamera mı kaldı artık?
3: 12 kamera kalmadı, evet. Süper Lig çipli maç topu kullanan ilk büyük ulusal liglerden biri olmaya hazırlanıyor. Bu arada bunu da söyleyelim. Avrupa'nın 5 büyük ligi henüz bu teknolojiye geçmedi. Türkiye'de ise buna geçmek için bir çaba olduğunu dinleyicilerimize aktaralım. Bu konuya da devam ederiz.
5: Aktarılacak ve Türk hakemliğinin ortak standartlarını oluşturacaktır. Bugün bu salonda bulunan hakem arkadaşlarım, siz yalnızca kendinizi değil, binlerce kişiden oluşan büyük hakem ailemizi temsil ediyorsunuz. Bu nedenle burada ortaya koyacağınız öğrenme isteği, disiplin ve yaklaşım tüm hakem camiamıza yön verecektir. Değerli misafirler, 2 yıl önce göreve geldiğimizde Türk hakemliği adına önemli bir değişim ve dönüşüm planı ortaya koymuştuk. Bu planın temelinde kurumsal yapıyı güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve sürdürülebilir bir hakem sistemi oluşturmak vardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Özellikle oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı. Rekabet ortamını güçlendirdi ve performansı

0: performans odaklı bir yapının oluşmasına önemli katkı sağladı. Bu süreçte bilgi ve tecrübeleriyle bizlere büyük katkılar sunan, görev sürelerinin sona ermesiyle aramızdan ayrılan Sayın Vitor Melo Peroro ve değerli ekibine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Türk hakemliğine yaptıkları katkılar her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Şimdi ise yeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil, her hakemin bireysel gelişimine odaklanan kategorik ve kişiye özel eğitim modellerini hayata geçirmek olacaktır. Birazdan sizlere tanıtacağımız uluslararası saygınlığa ve üst düzey temsil gücüne sahip yeni eğitim direktörümüzle birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimizin şahit olduğu üzere futbol sürekli değişiyor. Oyunun temposu artıyor, beklentiler yükseliyor. Teknoloji gelişiyor ve buna paralel olarak hakemlik anlayışı da gelişmek zorunda kalıyor. Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir. Biz de bu değişime hazırlanmak için çalışmalarımıza Haziran ayında başladık. Süper Lig ve Birinci Lig hakemlerimize iki ayrı eğitim programı uyguladık. Bugünden itibaren ise önümüzde bilişsel, atletik ve teknik açıdan oldukça yoğun geçecek 7 günlük bir eğitim süreci bulunuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitimi en önemli yatırım alanı olarak gördük. Çünkü biliyoruz ki günümüz hakemliği yalnızca oyun kurallarını bilmekten veya fiziksel olarak hazır olmaktan ibaret değildir. İletişim kurabilen, liderlik gösterebilen, baskı altında doğru kararlar verebilen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve psikolojik dayanıklılığı yüksek hakemler yetiştirmek zorundayız. Amacımız yalnızca kuralları öğrenmek değil, bu değişimleri sahada doğru, cesur ve tutarlı şekilde uygulayabilmektir. Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz. Yine yeni sezonda iletişim konusunda daha aktif, daha şeffaf ve daha ulaşılabilir olmayı hedefliyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilerle bilgilendirecek, hakemlik kurumunun daha iyi anlaşılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu süreçte değerli basınımızın yapıcı katkısına büyük önem veriyoruz. Sayın Bakanım, bugün aramızda bulunmanız hakemlik kurumuna verdiğiniz değerin en önemli göstergesidir. Katılımınız ve destekleriniz için şahsım ve tüm hakem ailemiz adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan Vekilim, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizlere duyduğunuz sonsuz güven ve verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Değerli hakemlerimiz, unutmayın, sizler yalnızca bir maçı yönetmiyorsunuz. Sizler Türk futbolunun adalet duygusunu temsil ediyorsunuz. Sahada vereceğiniz her karar milyonlarca insanın futbola olan güvenini doğrudan etkilemektedir. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanın. Her düdüğünüzde vicdanınızı dinleyin. Her kararınızda cesur, tutarlı ve adil olun. Empati yeteneğinizi geliştirin. Oyunu anlamaya çalışın. Ve kendinizi her gün dünden daha iyi hale getirin. Çünkü hakemlikte gelişimin sonu yoktur. Yeni sezonun Türk futboluna, kulüplerimize, hakem ailemize ve tüm futbol paydaşlarımıza sağlık ve başarı getirmesini diliyor. Sezonun fair play ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Saygılarımla.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinde az önce MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu konuştu. Şimdi de TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
5: Siz değerli hakemlerimiz temsil edeceksiniz. Vereceğiniz her karar yalnızca maçın değil, milyonların vicdanının da konusu olacaktır. Bu nedenle tarafsızlığınız, cesaretiniz ve tutarlılığınız Türk futbolunun en büyük güvencelerinden birisidir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri yönetim kurulumuzla birlikte tüm kulüplerimize eşit mesafede durduk. Aynı anlayışı hakemlerimizden de bekliyoruz. Camialardan, tribünlerden, kamuoyu baskısından ve hiçbir dış etkenden etkilenmeden yalnızca oyun kurallarını, vicdanınızı ve adalet duygunuzu rehber edinerek görev yapmanızı istiyoruz. Çünkü futbolun en büyük güvencesi bağımsız, tarafsız ve cesur hakem yönetimidir. Adalet Bakanlığımız ve Gençlik Spor Bakanlığımızla işbirliği içerisinde uzun yıllardır herkesin konuştuğu ancak somut adım atmaya cesaret edemediği yasa dışı bahis sorununa kapsamlı bir mücadele süreci başlattık. Temel hedefimiz Türk futbolunda adalet ve güven ortamını güçlendirmek, temiz futbol anlayışını hakim kılmak ve hiçbir soru işaretine mahal vermeyen bir yapı oluşturmaktı. Bu süreçte hakem camiamız da önemli bir sınav verdi. Görevini dürüstlükle yerine getiren hakemlerimiz yalnızca sahaya odaklanarak sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdi. Sürece katkı sunan bütün paydaşlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, görev süremiz boyunca hakemlerimizin eğitimi ve gelişimi önceliklerimiz arasında yer aldı. Merkez Hakem Kurulumuzun öncülüğünde akademik işbirlikleri gerçekleştirdik. Amacımız tüm liglerde ortak standartlara sahip bir eğitim modeli oluşturmak ve hakemlerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaktı. Son iki sezonu Türk hakemliği adına yeniden yapılanma ve sürdürülebilir bir hakem havuzu oluşturma dönemi olarak değerlendirdik. UEFA ve uluslararası hakem eğitimcilerinin katkılarıyla bağımsız, gelişim odaklı bir eğitim ve değerlendirme sistemini hayata geçirdik. Hakem havuzumuzu genişletirken genç hakemlerimizi sisteme kazandırdık. Kurduğumuz yapının ilk somut sonuçlarını da almaya başladık. Geçiş sürecinin ardından hakemlerimiz uluslararası alanda önemli bir gelişim gösterdi. UEFA organizasyonlarında daha fazla görev almaya başladı. Süper Lig'de ise hakem performansındaki istikrar ve kalite artışı sahaya olumlu şekilde yansıdı. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, teknolojiden yararlanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Teknolojik uygulamalar hakem kararlarının doğruluğunu önemli ölçüde arttırmaktadır. Bunun en somut örneği VAR sistemiyle gördük. Bu doğrultuda oyunun güvenilirliğini güçlendirecek ve Türk futbolunu uluslararası standartlarla daha da buluşturacak teknolojik yatırımlarımızı yeni sezonda da sürdüreceğiz. Kamuoyunda çipli top olarak bilinen bağlantılı top teknolojisi için gerekli başvurular tamamlandı. Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek yoğun doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir. Bunun yanında gelişmiş yarı otomatik offside teknolojisini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi yalnızca bir maçın değil, bazen sezonun kaderini değiştirmektedir. Gol çizgisi teknolojisi hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerinden bir tanesi olacaktır. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulamaya alacağız. Amacımız Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır. Sahip olduğumuz güçlü potansiyel ve ortak çalışma kültürüyle bunu tüm futbol paydaşlarımızla birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu yolda en önemli ilkemiz adalet olacaktır. Bugüne kadar bu ilkeden asla taviz vermedik. Bundan sonra da asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Aynı hassasiyeti hakemlerimizden de bekliyoruz. Adalet, tarafsızlık ve cesaret ilkelerinden hiçbir koşulda ödün vermeden görev yapacağınıza olan inancım tamdır. Sözlerime son verirken yeni sezonun Türk futboluna ve hakem camiasına hayırlı olmasını diliyor, görev alacak tüm hakemlerimize başarılar diliyorum. Seminerimizin verimli geçmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni göreve başlayan değerli eğitim direktörümüz Anthony Taylor'a da hoş geldin diyorum. Görevinizde başarılar diliyorum.

0: Evet, açıklamalar devam ettikçe gideriz tabii ki. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinde konuşmalar devam ediyor.
1: Şimdi Anthony Taylor da resmen
0: açıklandı.
1: Çipli top açıklandı.
0: Çipli top açıklandı. Şimdi az önce de Fuat Göktaş, TFF Başkan Vekili Sayın Fuat Göktaş konuştu. Hem Anthony Taylor'ı anons etti, hem çipli top teknolojisinden bahsetti. Sayın Bakan açıklamalarda bulunacak. Şimdi gidelim.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, değerli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli kulüp başkanlarımız, Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve eğitimcileri, çok değerli hakemler, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, Merkez Hakem Komitesi'nin yaz seminerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle futbol ailesinin bir parçası olarak burada bulunmaktan, eski bir hakem olarak da hakem kardeşlerimize hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Futbol ailesinin en önemli ayaklarından bir tanesi de hakem. Buradan Merkez Hakem Komitesi'nin yaz seminerinde geçtiğimiz sezonla ilgili, 2025-26 sezonu ile ilgili değerlendirmeleri yapacaksınız. Gerekli eğitimler, süreçler, yapılan hatalar, hataların değerlendirmesi, bunlardan çıkacak sonuçlar çok çok kıymetli. Bu bir nevi sizin bilginizi, kapasitenizi ve öz eleştirinizi yapacağınız bir ortam. Önemli, Merkez Hakem Komitesi Başkanı da ifade ettiği gibi bir hafta içerisinde yapacağınız bu çalışmalarda özellikle de yeni sezona hazırlanmış yeni bir fikir çerçevesinde ortaya koymuş olacaksınız. Futbol ailesi, yeni sezon bizim için çok önemli. Malumunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem İçişleri Bakanımızla hem de Adalet Bakanımızla özellikle geçtiğimiz süreç içerisinde 2-3 haftadır yoğun bir şekilde spor güvenliği konusunda çalışıyoruz. 6222 sayılı yasanın bize verdiği yetki, tarafları toplayarak, taraflarla diyalog halinde olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu toplumları hareketlendiren futbol sezonu, herkesin beklediği, heyecanla beklediği, milyonlarca insanların ekran başına geçerek beklediği bir olay. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu noktada hakemlerimizin bu süreci de çok çok önemli. Biz de eğitimler aldık, bunların içerisinde bulunduk, atletik olarak çalışmalarda bulunduk vs.

vesaire. Bunların hepsi önemli. Hakemlerimizin bu hazırlıkları, nasıl futbolcular çoğu 1 Temmuz'da başladığı hazırlıklar yaptılar, kendilerini yaptılar. Aynı şekilde hakemler de muhtemelen bu hazırlıklarını yaptılar. En son değerlendirmeyi burada yapılacak ve bundan sonraki süreçte de sezona hazırlanacağız. Malumunuz kitleler çok önemli. Meşhur bir söz var, biz hakemliğe başladığımızda bir düdükle binlerce kişiyi ayağa kaldıran kişi kimdir diye sorarlardı. Biliyorsunuz hakem. Bir düdükle stattaki herkesi ayağa kaldıran, bütün kitleri hareketlendirebilen bir yetkiye sahip. İşte bu adalet duygusunun en önemli noktası bu. Tabii konuşmacıların da ifade ettiği gibi adalet duygusunu sahaya yansıtacak, seyirciye yansıtacak, topluma yansıtacak en önemli kişiler sizlersiniz. Sizin yaptığınız hata veya başarılı yönetiminiz bütün sistemi etkileyecek. Bunun içerisinde kulüp başkanları var, futbolcular var, teknik direktörler var, herkes var. Ben her zaman söylüyorum, futbol hatalar oyunu, doğru. Bunu en azını yapmak gerekiyor. Teknik direktör de hata yapıyor, futbolcu da hata yapıyor, hakem de hata yapıyor. En önemlisi bunun en azına indirilmesi ve taraftarın iletişimini sağlaması. En önemli hususlardan bahsettiler. Ben birkaç şeyi ifade edeyim. Dediğimiz gibi hakem mutlaka hakim. Sahanın mutlaka hakimi, daha önce de konuştuk, ifade ettik. Oyunun FIFA'nın ve UEFA'nın getirdiği kurallar oyunun akıcılığını arttırıcı bir süreç. Bu noktada önemli gelişmeler var. Oyun kurallarıyla ilgili değerlendirmeler var. Hata oranının düşürülmesi için teknolojik değişiklikler var. Bunlara adapte olmak gerekiyor. En önemli hususlardan bir tanesi psikolojik dayanıklılık. Baskı altında karar verebilme, bunlar yürütebilme. Biz siyasetçiler de aynı şekilde baskı altında karar verebilme yeteneğine sahibiz. O yüzden bunlar çok çok önemli. İyi iletişim sporcuyla, taraftarla ve diğer sahanın bütün dinamiklerle iyi iletişim, kendini kabul ettirme, saygı duyulma, başarılı yönetiminizde, adaletinizde bütün takımların, bütün futbol ailesinin saygı duyduğu hakemler haline gelmek çok çok önemli. Bir dönüşüm var Türk hakemliğinde. 2 yıldır geniş bir havuz oluşturuldu. Genç hakemlere eğitildi, şans verildi. Bunların başkanın da ifade ettiği gibi geniş havuz içerisindeki yapılan çalışmalarda da gençlerimizin adım adım hedefe doğru yürüdüklerini görüyoruz. Bunlar bizim için önemli. Tabii biz esas amacımız futbolun marka değerini arttırmak. Bütün kulüplerimizin, bütün camianın, bütün herkesin istediği, Türk futbolunun istediği de bu. Marka değerini arttırmak, etik değerleri arttırmak, izlenebilir hale gelmek, takip edebilmek, az tartışılmak, hakemlerin az tartışıldığı, sonuçların bütün herkesin vicdanına sindiği, kararların ortaya çıktığı bir sezon. Bu noktada herkese teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Futbol Federasyonu'nun yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli adımlar atıyorlar. Yani biraz evvel de ifade ettiği gibi Anthony Taylor gibi önemli bir hakemin elit hakem direktörlüğüne getirilmesi önemli bir adım. İyi bir eğitim, iyi bir şans hakemlerimiz için de çok önemli. Yönetme kabiliyetinden tut eğitimine kadar çok çok önemli. Kendinizi iyi hazırlamanız gerekiyor, konsantre olmanız gerekiyor. Rakipleri iyi maç öncesinde, maç öncesinde takımları iyi analiz etmek gerekiyor. Oyuncu davranışlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Ve FIFA'nın aldığı kararlar çerçevesinde beklenen futbolun hızlandırılması, buna engel olacak olan oyuncularla ilgili verilecek kararlar, bunların hepsi çok çok önemli. Hakem mutlaka hakim, cesur olmalı, kararlı olmalı, adil olmalı. Bizim beklentilerimiz bunlar. Özellikle de yasa dışı bahisle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Futbol Federasyonu, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber yoğun koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapıyoruz, takip ediyoruz. Biz temiz futbol istiyoruz, kaliteli futbol istiyoruz, etik futbol istiyoruz, değerli, marka değeri yüksek olan futbol istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız. Özellikle de futbol ailesinde başkanı, yöneticisi, teknik direktörü maç öncesi veya sonrası açıklamalarına dikkat edecek. Herkes üzerine düşeni yapacak. Herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Herkes bu güzel oyunun dünyada değer gören, dünyada milyarlarca insanın izlediği bu oyunun kalitesini arttırmak hepimiz için, hepimize görev düşüyor. Ben sizlere başarılar diliyorum. Adil yönetim, adalet, her şey var. Temiz futbol, güçlü Türkiye ve güçlü Türk futbolu diyorum. Tekrar Merkez Hakem Komitesi yaz seminerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda
Güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Şansınıza

0: güvenin, kendinize güvenin, psikolojinize güvenin. Tek kendinizi iyi hazırlayın. Mutlaka hakimsizsiniz. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum.
1: Evet, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bakta görüşlerini dile getirdi. Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinde Sayın Bakan da gelişen teknolojilerin Türk futboluna adaptasyonundan memnun olduğunu dile getirdi. Bir gençleştirme operasyonu var dedi. Merkez Hakem Kurulu'nda bunu da destekliyoruz dedi. Sayın Bakan, mesajlar da geldi bu konuyla ilgili Can abi. Mesela dinleyicimiz haklı bir noktadan yaklaşmış. Diyor ki, ligin ilk maçında olmayan hiçbir teknoloji sonraki haftalarda olmamalı. Çünkü bu adaletsizliği beraberinde getirir diyor.
2: Ligin ilk maçı için bu zaten söylendi. Ligin ilk maçı için söylendiğinden dolayı umarım olur. Benim düşüncem o. Olmazsa da yapacak bir şey yok.
1: Yani çünkü ilk maçta olmadı. O maçta hatalı bir karar.
2: 10. maçta oldu falan. 10. Olmaz.
1: Maçta oldu. Olmaz. Burada dinleyicimiz haklı. Bir başka dinleyicimiz de yine bence doğru bir nokta. Top maliyeti önemli değil. Statlar o top ve teknolojiye uygun olmalı ama uygun değil diyor.
2: Şu anda öyle. Uygun hale getirilmesi için. Yani statlarımız yeni, birçok stat. Bu yüzden de o yeni olan statlarda kamera açıları için yer yapılabilir. Geç kalınmış değil. Çünkü bir platform yapacaksın sadece. Yani 48 saatini almaz.
1: Yani aslında bunların yaparken düşünülmesi lazım.
2: Tabii tabii ama şimdi de yapsın o kamera platformunu. Biz için içindeyiz biliyorsun.
1: Evet.
2: Bu mesleğin.
1: Yapılabilir.
2: 48 saat 3 günde o platformu yaparsın.
1: Yapılabilir. Ama yaparken bunlara dikkat edilmiyor. Ondan sonra ya ben çok rastladım. Salona gidiyorum. Hiç gitmediğim yeni bir salon. Yeni yapılmış sıfır. İşte bu salonda şu maç yapılacak. Orada çekim yapalım. Gidiyoruz. Oturacak ne spiker pozisyonu var. Ne basın tribünü düşünülmüş. Ne kamera yeri düşünülmüş. Dört duvar yapılmış bırakılmış.
2: Onları yaparken madde madde yazmak gerekiyor.
1: Tabii.
2: Nelere ihtiyaç var? Bunun sorulması gerekiyor. Mükemmel bir bina yapabilirsin. Ama o binanın işte teknik anlamda sportif binadan bahsediyorum. Ya bu kameralar nereye konacak? Anlatım yerleri sadece bir tane anlatım yeri de olmaz. Bazı maçlar var. 10 ülke yayınlıyor. O kadar güzel bir salon yapıyorsan. Ona göre bir ayırma yapacaksın. Basın tribününü daha geniş tutman gerekiyor.
1: Ya da zemini geniş tutacaksın. Zemine bazen işte öyle 10 kişi oldu mu zemine oturuyoruz genelde.
2: Evet tabii, şimdi Amerika'daki Dünya Kupası'nda ben anlatım yerlerinin fotoğraflarını gördüm. Skandal.
1: Düşünülmemiş çünkü.
2: Amerika gibi bir ülke anlatım yeri ya önemli değil mantığıyla bakılmış gibi. Çünkü maç anlatacak olan kim olursa olsun yorumcu, spiker sahaya hakim olması lazım. 15. kattan bir yere bakıp maç anlatıyormuş gibi statlar var. Bunu da unutmamamız gerekiyor.
1: Şöyle Ercan abim, Amerikan futbolu için yapıldığından dolayı bence statlar tek bir yayıncı kuruluş olur. Tek yayıncı kuruluş bir yerden anlatır, devam eder. Mantığı güdülmüş olabilir Amerika'daki statlarda. Yani bir futbol stadyumu olmadığı için.
2: Katılıyorum.
1: Dünya Kupası için de böylesi işte
2: yama idare edir.
1: Evet, evet. Yama noktalardan yama yaparak hani sorunları düzeltelim demiş olabilirler. Bakalım sevgili Batıkan'a yarışımız var mı diye. Henüz yarış yokmuş. Bir soru daha alayım ya da yorum alayım. Deneyicimiz diyor ki ilk maçta olmazsa sonra da olmaz deniyor da bizim ligin ortasında tek seferlik yabancı hakem getirildi. Ligin sonunda da var getirildi diyor. Yabancı var.
2: Geçmiş olsun tabii.
1: Ya canım. Oluyor tabii bizde. Bakalım başka yorum var mı? Bizde çok büyük tartışmalar çıkar. Çipli topta bile tartışma yaratırız biz diyor. Bir dinleyicimiz doğru.
2: Tartışmalar çıkar da çipli top uyguladıktan sonra o çipli top konusu bir maçta en fazla tartışıldı Dünya Kupası'nda.
1: Hı hı.
2: Kaç tane maç oynandı değil mi?
1: Hı hı. Şimdi mesela diyor, örnekle vermiş, Arjantin maçıydı zannediyorum diyor. Herkes çıplak gözle offside olmadığını gördü. FIFA çipli topa baktık, bizim kararımız doğru dedi diyor. Hatırlıyor musun?
2: Evet, evet hatırlıyorum.
1: Yani bizde de olsa diyor çok büyük tartışmalar çıkar diyor dinleyicimiz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: 9 numaralı Sami Reis de starttaki yerini aldı. Ontay ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı için hazır. Son kontroller yapılıyor.

0: Start verildi, yarış başladı. Yarışın liderliğini iyi bir çıkış yaparak 8 numaralı Reontay aldı. İkinciliğe Özmirdas girmişti. İçinden 4 numaralı Gökayhan temposunu artırıp geldi. Reontay'ı yakalayıp liderliği aldı ve 2 boyda fark yaptı. İkincilikte 8 numaralı Reontay. 2-2,5 boy kadar geride 7 numaralı Özmirdas. Dışta 11 numaralı Zubir. Ortada 3 numaralı Doğru Yıldız var. Bariyer dibinde 1 boy kadar geride 6 numaralı Kurt Bakışlı. Dışında da 10 numaralı Uçan Genç. Son 8 yüze 2,5 boy farkla 4 numaralı Gökayhan önde geldi. 8 numaralı Reontay ikincilikte. 1 boy kadar geride 7 numaralı Özmirdas. Dışarıda 11 numaralı Zubir. 2 boy kadar geride de 3 numaralı Doğru Yıldız. Son 600'e de bu sırayla girdi sayılar. 4 numaralı Gökayhan önde. Dışarıda 8 numaralı Reontay. Onun dışında yine 11 numaralı Zubir sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Gökayhan düzeyde asfaltta önde çıktı. İçeride yol arayan 7 numaralı Özmirdas. Dışından 8 numaralı Reontay'ın gayretleriyle son 400'e girdi Taylar. Bariyer dibindeki 4 numaralı Gökayhan önde kalmaya çalışıyor. Ortadan 7 numaralı Özmirdas'ın dışından Reontay'ın atakları var. Son 200'e doğru içerideki 4 numaralı Gökayhan önde. Ortadan 7 numaralı Özmirdas gelmeye çalışıyor. İçerideki Gökayhan 1,5-2 boy farklı lider. Özmirdas'ın Reontay'ın gayretleri var ama 4 numaralı Gökayhan kazanıyor. 7 numaralı Özmirdas 2. 8 numaralı Reontay 3. 2 numaralı Deniz Ağa 4. 6 numaralı Kurt Bakışlı da 5. oldu. 4 numaralı Gökayhan Mehmet Salih Çelik de kazandı. 1 numaralı atlı bitirim koşmadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinden bağlantılarımız oldu. Son gelişmeleri sizlere aktardık. Telefon attığımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Trabzonspor'da da son derece hareketli günler, saatler yaşanıyor. Trabzonspor cephesinde neler oluyor? Biraz da Trabzon'u konuşalım istedik. Nurgül merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
4: Teşekkürler, hoş geldin.
3: Hoş buldum, merhaba.
2: Evet sevgili Nurgül, Salah'ta geri sayım. Ne diyorsun? Olacak
3: aynı
2: mı?
3: Şeyi,

0: Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Şimdi dün gece geldik İstanbul aktarma Trabzon'a. Şimdi sabah böyle bir çıktım, şehirdeyim şu anda, dolaşıyorum. İnanın abartısı söylüyorum, yanınızdan geçen, yanından geçtiğiniz, işte girdiğiniz herhangi bir mağaza, restoran, her yerde bu konuşuluyor. PSK'ba uğradım, orayı bir bakayım dedim, herkes hava formalarını hazırlamaya başlamış bile. İnsanlar, şehir o havaya girdi zaten. Gerçekten çok başka bir hava estirmeye başladı Salah'la alakalı. Biz de tabii kampta yakından takip ediyorduk. Zaman zaman Sayın Erdoğan'la da iletişime geçtik. Tabii bir gizlilik içinde, büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri için bize de ser verip sır vermedi başkan. Bazen böyle komik diyebileceğimiz ifadeler de kullandı bize, yalan haber falan diye. Ama tabii bizler artık anladık, öğrendik, farklı yerlerden konuştuk, teyit ettik. Hatta ben dün gece gelirken İstanbul Havalimanı'nda bu konuya çok yakın isimlerden bir tanesiyle karşılaştım. Benden bir önceki uçaktaydı. Onunla biraz sohbet ettim. Tabii bu transferin gerçekleşmesi sponsorlar aracılığıyla olacak. O sponsorları öğrenmeye çalıştım. Tabii onlar da konuşulmaması gerektiği yönünde orada telkinde bulunulmuş. Bana transferi teyit etti, ancak sponsorların ismini alamadım, ama orada dediğim gibi bir kez daha teyit ettim. Farklı kaynaklardan ben de günlerdir konuşuyorum, soruyorum. Tabii haliyle önemli bir transfer ortaya atıldığı günden itibaren insanlar tamamen buna yoğunlaşmış. O yüzden çok önemli. Trabzon çok hareketli. 2 Ağustos kuruluş yıl dönümünü gördünüz belki sosyal medyadan. Şampiyonluk sezonunda böyle bir ortam yaşadı Trabzon şehri. Bir de 2 Ağustos'da ben de internetten gördüm. Çünkü kamptaydık, henüz 3. hazırlık maçını oynuyordu o gün Trabzonspor. Gerçekten inanılmaz bir havaya girdi şu anda Trabzonspor.
1: Şimdi ya öyle haberler geliyor ki Salah'la da bu iş bitmeyecek. Sırada Vlahovic var.
0: Vlahovic var. Sörloth var. İki isim var. İkisinden bir tanesi olacak. Yani mutlaka ama mutlaka bir forvet transferi daha olacak. Ama hangisi, yani ikisi, ya yani ikisinden bir tanesi olacak. Ha, son anda ikisi de olmaz, başka bir isim olabilir. Çünkü Trabzonspor mutlaka bir forvet transferi daha yapacak. Kampın son günlerinde Fatih Tekke ile de bir araya gelmiştik. Basın mensuplarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Orada hatta kendisiyle de konuştuk. Eksik mevkiler neler, beklentileri neler. 6 numarayı özellikle orada yine dile getirdi, ama fedakarlık yaparsam da 6 numaradan hani olacak dedi. Çünkü forvet ve mutlaka bir işte sağ kanat zaten Salah konuşuluyor. Bir de stoper yine düşündüklerini ifade etti. Ama forvet konusunda şu anda 2 isim öne çıktı. Dediğim gibi Sörloth ismi de çok sıcak. Vlahovic ismi de çok sıcak. Ha olmaz, ikisi başka bir isim de olur. O da sürpriz olmaz.
2: Peki Salah cephesinden Türkiye ile ilgili daha önce işte Beşiktaş masadan kalktığını belirtmişti zaten. İşte Trabzonspor'un adı anılıyor. Fakat buna rağmen Salah cephesinden net bir açıklamanın ya da olumlu bir açıklamanın olmadığını da görüyoruz. Bu da sana tabii bir gazeteci olarak herhalde enteresan geliyordur.
0: Mutlaka. Yani dediğim gibi Trabzonspor cephesinden müthiş bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. Gazeteci arkadaşlarımızla beraberdi. Zaten Trabzonspor takip eden Trabzon'daki 4-5 gazeteci birlikteydik. Sürekli bir aradaydık zaten. Hepimiz aynı şeyi konuştuk. Yani Salah cephesinden henüz bir bu konuda net bir duruş gelmedi. Belki Trabzonspor cephesinin bu yönde bir talebi olmuştur. Ama şunu da söyleyeyim. Enteresan bir şey az önce de paylaştım yeni bir tanıdıkla. Siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada Mahmut, adını tam hatırlamıyorum, bir Mısırlı gazeteci. Dün de sosyal medyada oldukça çok dolaşan videoları vardı. Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili gelişmeler hakkında Salah transferiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Bu gazeteci arkadaş yaklaşık bir hafta önce bana kendi telefonumdan ulaştı. Hatta ben çok şaşırdım. Maça gidiyorduk sanıyorum, hazırlık maçına. Bana yazdı. Ben telefonumu nereden bulduğunu bile anlayamadım. Çünkü hadi Twitter'dan yazarsınız ya da işte X'ten ya da başka bir sosyal medyadan. Telefonum bulup bana yazmış, bana ulaşmış. Transferle ilgili işte Mısır'da sıcak gelişmeler, oradaki basının, transfer basınının da çok sıcak gelişmeler konusunda paylaşımlarda bulunduğunu yazdı. Trabzon'da neler olup bittiğini, işte buradaki yöneticiler

0: Ben dün akşam geldikten sonra yine geç saatlerde bir yazışma gerçekleştirdim. Menajerinin ıslak imzayı attığı iddia ediliyor. Sadece Salah'ın imzasının kaldığı söyleniyor. Salah'ın da sabah da bana yine bir paylaşım atıldı. Paylaşım değil de bir fotoğraf atıldı bana. Uçağın hazır olduğu yönünde, uçuş planının da hazır olduğu yönünde ve Salah'ın yarın tatilinin biteceği ve sadece Salah'ın ıslak imzasının atılacağı yönünde bana bir fotoğraf atıldı. Tabii ben bunları paylaşmadım. Çok riskli. Şu dönemde bu konuyla alakalı herhangi bir paylaşım yapmak. Dediğiniz gibi biz geçen yıl şunu yaşadık. Saul transferi biliyorsunuz. Saul transferi Trabzonspor'un gerçekleşti. O gün takım üzünlüydü. Biz de gazeteci arkadaşlarla böyle bir Erzurum'u gezmeye çıkmıştık. Transferin haberini yazdık, hazırladık. Tam geçecekken uçağa giden oyuncu uçağa binmekten vazgeçip geri döndü ve o transfer yattı diyelim futbol tabiriyle. Biz onu da yaşadık, onu da gördük. Uçağa giderken uçağın kapısından geri dönen oyuncuyu da gördük. O yüzden çok temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi ben hani Trabzonspor yönetim cephesiyle de onlar da çok temkinli. Fatih Hoca'ya da sorduk her fırsatta. Tabii ki istiyor o da Salah gibi bir oyuncuya kim sahip olmak istemez. Ama bizim kaynaklarımız, benim de kaynağım hani çok iddialı belki olacak ama benim de çok sağlam, hani belki yönetime çok yakın, belki bu konuyla ilgili olan yerlerden bir tanesi benim de. Sordum ve bana sabah...
1: Nurgül şunu da sorayım. Anlaşma şartları hakkında bilgin var mı? Mesela Beşiktaş'ın masadan kalktık dediği anlaşma noktasından mı devam etti Trabzonspor? Ya da anlaşmayı değiştirdi mi? Bu konuda bir bilgin var mı?
0: Yani sanıyorum anlaşma şartlarıyla alakalı olarak forma satışı ile ilgili yani %20'lik bir pay konuşuldu ama çok detay yok. 17 milyon euro zaten konuştu bu konuşulan rakam. 17 milyon ortadaki en net rakam.
1: Maaş mı olacak 17 milyon?
0: Yani maaşı 17 milyon.
2: Ya şimdi evet. Şöyle 2 yıl 34 milyon. Evet. Bir de tabii menajerinin istediği bir 7,5 milyon vardı. Onda herhalde evet. Belki bir şeyler yaptılar. Şöyle 34 belki de 2 yıl 40 milyon oldu değil evet. mi?
0: Tabii ki. Şunu da söyleyeyim. Mesela benim sorduğum kaynaktan edindiğim bilgi. Hani bu Trabzonspor Osimhen transferini düşünelim. Yani Osimhen'in transferi nasıl gerçekleşti? Bir sponsor aracılığıyla. Trabzonspor'unki de bu şekilde olacak büyük ihtimalle. Ama tek bir sponsor değil. Hatta bana şöyle bir ifade de kullandılar. İmece usulü düşün dediler.
1: İmaj hakları hani, olarak hayır. düşünebiliriz. Belki 10 milyonunu Trabzonspor ödeyecek. Geri kalanını imaj hakları reklam.
0: Reklam, sponsor evet. Dediğim gibi ama... Tek bir sponsor değil zannediyorum. İmece usulüyle de gerçekleşecek böyle biraz da ironi yaparak bana...
2: Doğru. Yalnız tabii şu da var. Sen de biliyorsun bunu. UEFA'da evet. bu sponsorlar kim? Kulübün içinde nasıl bir anlaşma yaptılar? Onları sorma hakkına sahip biliyorsun.
0: Tabii ki. Ya mutlaka. Yani o konuları da Trabzonspor hani çok açık ve şeffaf bir şekilde tabii. zaten paylaşacaktır. Ben o konuda da bir akıllarda soru işareti kalacağını düşünmüyorum.
2: Aynı kanaatteyim ben de.
0: Tabii Trabzon, yani zaten bu transfer gerçekleşirse yani Trabzonspor tarihin değil belki Türk futbol tarihinde en büyük transferlerinden
2: çok önemli, olarak çok.
0: Kayıtlara geçecek ve çok dediğim gibi yani şu anda kulislerde çarşamba günü gelecek. Bize de bana da net gelen en son sabah gelen fotoğraf çok önemli ama dediğim gibi hani böyle konuşamıyoruz. Bir konuşsak belki biz de neler söyleyeceğiz ama belki burada Trabzonspor cephesi de bizden ricada bulunuyor. İşte yönetim cephesi özellikle. Çünkü çok yaşadık. Gerçekten ben de çok yaşadım bunu. Fiyat bir anda yükseliyor. Çok farklı yerlere gidiyor bu transfer konuları. Özellikle futbolcuların menajerleri de basınla çok yakından temasa geçebiliyor. Rakam belki daha yukarılara taşınacak. Belki transfer farklı boyutlara ulaşacak diye. Ama şu an için beklenti diyelim biz yine de. Temkinli olalım. Ben Saul transferinden beri hep aynı yine bakıyorum. Hatta şunu söyleyeyim benim oğlum bile az önce gitti formasını, yeni sezon formasını arkasına Salah yazdırdı. Ben yine temkinliyim diyorum. Anne benden mi saklıyorsun diye. Hayır diyorum. Ben Saul transferinden dolayı biraz çok temkinliyim.
2: Evet.
0: Yani belki en spesifik, en net bilgilerin geldiği kişilerden birisi benim ama yine ben çok
2: tabii
0: temkinliyim.
2: Ki yani.

0: şöyle haklısın. Şöyle haklısın. Transferde oyuncu imzalamadığı sürece o, ben de yıllardır bu işin içindeyiz. Evet. Bu iş olmamış demektir. Net olarak.
1: Yani tabii.
0: Sen oyuncu imzalamadığı sürece.
2: Formayı giyip fotoğraf çektirip başka kulübe geleni biliyoruz.
1: Ben havalimanına inse dahi o formayı giymesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü çok yaşadık, her takımda vardı.
0: Evet. İşte tabii tabii.
1: Şehre gelip, tabii sağlık kontrolü bile yani ne olacağı belli değildir değil mi? Yani her
2: Onuaçu'yu da sorayım, zamanımız daralıyor. Nedir durum?
1: Onuaçu'da yani Onuaçu şöyle, Onuaçu Trabzonspor'la devam edecek. Bir ara işte Arap kulüplerinden ve evet. Katar'dan sanıyorum var bir ilgi. Ama Onuaçu ile ilgili bir spesifik gelişme yok. Çibuki ile ilgili Fulham'ın önemli bir talebi vardı. Ama şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un istediği rakamlara çıkmadığı için karşıdaki takım yetkilileri bu transferde büyük ölçüde gerçekleşmeyecek. Artı Fatih Hoca da zaten bu transferi istemiyordu. Çibuki'nin gitmesi. Hatta bu transfer söz konusu olduğunda kampın başında Fatih Hoca'yı biz biraz böyle sanki moralsiz gördük. Acaba Çibuki'nin gitmesini istemiyor. Bundan mı kaynaklı dedik. Çünkü biz şampiyonluk kadrosu oluşturuyorsanız, Salah'ı konuşuyorsanız Çibuki'yi satmayacaksınız. Dediğim gibi hoca da çok istemiyordu. Yani transfer değildi bunu. Zaten rakamlar da Trabzonspor'un istediği seviyede olmadığı için bu transferin gerçekleşme olasılığı da biraz zayıfladı. Çünkü gerçekten Salah da gerçekleşirse Trabzonspor gerçekten şampiyonluk kadrosunu oluşturuyor demek. Bu sezon çok iddialı bir kadro oluşturacak. O yüzden Onuaçu zaten kalıyor ama mutlaka bir forvet transferi olacak.
2: Peki Onuaçu'nun yanına Vlahovic çift forvet olur bu yani, herhangi biri bunlardan yedek olmaz.
1: Yani tabii ki yani çift forvet olur ama Sörloth olursa belki Dünya Kupası'nda oynadığı gibi Sörloth'un hani forvet değil de Sörloth'un
2: 9.5 gibi mi?
1: 9.5 gibi. Kanat gibi.
0: Kanatta oynadı Dünya Kupası.
1: Evet kanat gibi. Çünkü Augusto'da o şekilde Onuaçu ile birlikte çok maçı var. Orada da çok ikisi birlikte katkı sağlamıştı. İyi bir ikili olmuşlardı Augusto'yla. O tarz olabilir eğer Sörloth olursa. Çünkü o da çok yüksek ihtimalle konuşuluyor. O da çok da yazılıyor. Başkan çıldırdı. Şimdi burada Trabzon'da bu konuşuluyor. Şu an inanın. Yani şu anda yanımdan geçen herkes bu konu. Hatta şöyle bir espri yaptı bir tanesi az önce geçiyorduk. Hocanın işte bir tane video yayınlandı. Fatih Tekke'nin telefonunda ezan sesinin işte açık olması, işte Salah bundan bile çok etkilendi şeklinde böyle espriler de yapılıyor artık. Bu bile yeterli. Hadi gel Uzun Gölü üzerine yapalım Salah. Böyle çokça paylaşımlar, esprili paylaşımlar da yapılıyor. Şehir gerçekten buna inanılmaz adapte oldu. Umarım sonu güzel olur.
2: Evet sevgili Nurgül, seni de çok fazla tutmayalım. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. İyi günler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, Trabzonspor çok iddialı hazırlanıyor önümüzdeki sezona. Güzel transfer hamleleri. Geçtiğimiz sezon da transferde pek bir hata yapmamıştı Ercan abi Trabzonspor.
0: Evet, sadece burada. Tabii bu sponsor olduğu için buna bir şey diyemeyiz. Sponsorların karşıladığı bir gelirse kulübün kasasından para çıkmadığı sürece bence çok iyi. Ama tekrar söylüyorum. Hı hı. Kulübün kasasından para çıkmıyorsa sponsorların karşıladığı bir transferse çok iyi. Çıkıyorsa zor.
2: Zor bir transfer ama birçok yerde ben de okudum. Nurgül'ün söylediği yazıyor. Yani Salah'ın ıslak imzasına kaldı iş şeklinde çok fazla haber gördüm. Bakalım değerlendireceğiz kısa bir ara.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve

0: Anlık raporlama sunan Newscop'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, tekrar birlikteyiz. Bu arada hatırlatalım mı? Fenerbahçe Sturm Graz maçı yarın saat 21'de ama bugün saat 16'da. Yani birkaç dakika sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Kaptan Milan Škriniar bir basın toplantısı düzenleyecekler. Maçla ilgili konuşacaklar. Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayacaklar. Oraya da bir bağlantımız olacak. Orayı da atlamayacağız tabii ki. Dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Bu konuda Salah büyük isim ama Salah'la durmayacak. Vlahovic ismi var, Sörloth ismi var deniyor. Ercan abi, sevgili Nurgül de doğruladı. Evet. Yani bir yani şampiyonluğa oynayacak takım kuruyor. Net bir şekilde Trabzonspor. Olursa
5: tatlı bayağı güçleniyor tabii.
4: Olursa tabii bu transferler. Yani henüz net bir şey yok. Ama hedef büyük demek Trabzonspor'da.
5: Öyle gözüküyor.
4: Yani Avrupa için de Trabzonspor bu oyuncularla büyük düşünebilir.
5: Katılıyorum sana. Katılıyorum. Tabii bunun uzun vadeye yayılıp lig maratonunda ve Avrupa kupalarında çok olumlu yansıması gerekiyor.
4: Evet, yani sadece lig için bu yatırımlar yapılmıyordur diye düşünüyorum Trabzonspor cephesinde. Büyük yatırımlar çünkü. Az önce ortalama maliyetleri söyledi sevgili Nurgül. Bir başka seviyeye çıkmaya çalışıyor Trabzonspor anladığımız kadarıyla. Bu maliyetlerle beraber. Şimdi dinleyicilerimizden mesajlar da var. Fatih Bey, Nurgül Hanım çok başarılı, tebrik ediyorum demiş kendisini bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Şimdi maliyet
5: evet, Nurgül yıllarını vermiştir gazeteciliğe.
4: Evet, maliyet yüksek değil mi demiş dinleyicimiz ama.
5: Sponsorlar dendi işte.
4: İmece usulü dedi sevgili Nurgül. Demek ki birkaç sponsor birden bu transferin gerçekleşmesi için çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. En azından şu anki bilgi bu. Transfer gerçekleştikten sonra Sayın Başkan çıkıp açıklayacaktır. Bu transferin işte maliyetini, sponsorlarını vesaire bunları mutlaka Sayın Başkan açıklayacaktır diye düşünüyorum. Biz çipli topu bile beceremeyiz diyen bir dinleyicimiz var.
5: Zaten enteresan. Biz yapmayacağız onu. Yapılan firmadan alacağız.
4: Evet. O teknolojiyi alıyorsun zaten.
5: Teknolojiyi satın alıyorsun. Evet.
4: Yani biz çipli top üretmeyeceğiz. Teknolojiyi alıyorsun.

0: zaman zaten hissediyoruz. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren onların ne kadar harika bir taraftar olduklarını biliyordum. Bizi her zaman desteklediler. Yarın onların önünde iyi bir sonuç olarak onları da gururlandırmak istiyoruz.
1: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Milan Škriniar yeni transfer, Ake ile birlikte nasıl hissediyor? Özellikle Zabrze maçının ikinci maçtaki performans, ikili performans herkes tarafından müthiş bulundu. Ake'yi biraz değerlendirebilir mi partner olarak?
2: So you now play together with Ake. He's a new signing, but in the first game, in the games that you guys played against Zabrze, everybody was speaking about the partnership between you and him. So what would you like to say about playing with him, the chemistry between you and him?
3: I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable a player he is, big experience, big professional. So I was really not surprised of his performance, and he give us a big hand. He's helping us, all the team. So I feel very good to play with him, and I hope also in the future we will make a really good central defender together, let's say copy, and I think it will be good. Of course, it's not a long time we play together, but we are working every day all together, not only us two, but all the team to be better and to improve.
0: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı. Çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır bu. Evet, birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
4: Erhan'ın sorusuna ek olarak şunu sormak istiyorum. Ake ile savunmada uyumunuz hakkında neler söyleyeceksin? Yani birlikte oynamaya ne kadar alıştınız ve birbirinizin sahada nasıl tamamladığınızı düşünüyorsunuz?
2: So in addition to the previous question, what do you think about the chemistry between you and him? What do you think about the adaptation between you and him? How much you guys complete each other in your opinion?
3: No, I think it's until now it works very good. Like I said, of course, me and also him, we have to improve still, never stop. But we feel very good to play together, and of course we have to always step up the level every game.
0: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
2: Thank you very much. Finish.
3: Thank you.
5: Hocam maç önü genel değerlendirmemizle başlayalım, sonra sorulara geçeriz.
6: Herkese iyi günler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yarınki oynayacağımız rakibimizle ilgili rakibimizi değerlendirmeye İstersek şöyle bir şey, gerçekten iyi bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı maç. Kendi evimize söylediğim gibi iyi bir skorla, iyi bir oyunla taraftarlarımızın da desteğini alarak kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi bunu kullanıp ikinci maça da en iyi bir şekilde avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz. Ama rakibimizin de tabii ki burada demince bahsettiğim gibi gerçekleri var. Bu gerçeklerin de bilincindeyiz. Takım olarak buna da hazırız.
7: Süleyman Arat, hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Bazı şu an eksikler var, sakatlar olabilir, hazır olmayanlar olabilir ama netice itibariyle çok iyi bir kadro kuruldu. Bu sene hedef ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Siz de teknik adam olarak ilk kez bu heyecanı yaşayacaksınız, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çok yaklaşan bir Fenerbahçe önümüzde. Bu ekstra bir motivasyon ve heyecan yaratıyor mu sizde? Bunu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim.
6: Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz.
8: Hocam merhabalar. Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle başarılar diliyorum ve Fenerbahçe'nin Şampiyon Ligi hasretini sizinle dindireceğini düşünüyorum. Jaden Osterwold'i sol bek oynatmanızın taktiksel sebeplerini merak ediyorum hocam.
6: Jaden Osterwold daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwald'i tercih ediyoruz.
9: Onur Çubukçu, Beanspor. Başarılar diliyorum hocam turda şimdiden. İlk turdaki oyun sizce bu turda turu geçmek için yeterli olacak mıdır? Yoksa oyunda geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyor musunuz?
6: İlk turda siz de biliyorsunuz ki kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi ve bunu takımın oynadığı futbolla, ortaya koydukları mücadeleyle fazlasıyla hak etmiştik. Ama ikinci maçtaki ilk yarıdaki farklı bir oyun, ikinci yarıdaki farklı bir oyunla biz turu geçmesini başardık. Bizim şu anda iyi yoldayız, bütün takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Ama daha da gelişmeliyiz, daha fazlasını yapmalıyız.
10: Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Takımın skor yükünü iki maçta Talişka üstlendi ama şimdi bir gelişme oldu. Vedat Muriç de takımla beraber çalışmalara başladı. Süre bulacak duruma geldi mi? Bunu merak ediyorum hocam.
6: Vedat Muriç'i kadroya alacağız. Yani aldık gibi şu anda. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Vedat Muriç de takım kadrosunda olacaktır.
4: Hocam UEFA listesinde bir değişiklik olacak mı? Yani özetle Kante merak ediyor. Kante şampiyona sonrası geç katıldı ama orta saha rotasyonunda kendisine yer vermeyi düşünüyor musunuz bu maç üzerinde? Listeye dahil edecek misiniz? Bir de kalede gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Mert Günok, Gornik Zabze maçlarının ikisinde de çok iyi performans ortaya koydu. Ama hani birinci kaleci olarak düşünülen Ederson var. Ederson da döndü. Tercihinizi yarın Ederson, Mert Günok arasında nasıl bir tercih yapacaksınız? Gerçekten de zor bir tercih aslında baktığınızda.
6: Ben geçen hafta da söylemiştim. Ben bütün oyuncular, pardon, yani şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve onlardan gerçekten hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Yani biz ekip olarak, yine söylüyorum, futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular bizim için çok değerli. Biz bir bütün olarak olayı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre, her hafta, her maça göre bir planlama yapıyoruz. Takımımızın her oyuncusuna bizim ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli, çok karakterli oyuncular. Onun için yarın karar vereceğiz bununla ilgili. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette.
11: Hocam kadronun
6: UEFA Lisesi'nden.

0: Bu gece 11.50'ye kadar vaktimiz var, eklenecek.
1: Serdal Kalaycı. Hocam öncelikle başarılar dilerim yarın için. Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın bir önceki turda Hartz maçındaki performansına baktığımızda aslında önemli silahının duran toplar ve top rakipteyken oynanan anlar olduğunu gördük. Bu durumda aslında Fenerbahçe'nin doğal futbolunu sergilemesi Sturm Graz'ın istediği senaryoda olabilir. İsmail Kartal'ın planında bir değişiklik olacak mı, yoksa oyun planımız her zaman bilindiği gibi topa sahip olmak üzerine mi kurulu olacak dersiniz?
0: Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok. İki tane, üç tane planlarımız var. Bunlara tabii oyun başlangıcına bakacağız rakibe göre. Gidişata bakacağız. Gidişatın sonuçlarına bakacağız. Ona göre oyun içinde bizim de hamlelerimiz olacak. Tıpkı geçen maçta yaptığımız gibi ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyunun gidişatına göre yaptığımız hamleler gibi burada da değişikliklerimiz olacaktır. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Uzun taçlar, duran toplar da çok etkililer. Uzun boylu oyuncuları var. Genç bir takım koşuyor ama biz takım olarak, ekip olarak bunun bilincindeyiz.
2: Son soru olsun Samet Bey.
3: Samet Çayır, Panathinaikos.tr. Polonya deplasmanında Fenerbahçe özellikle ilk yarıda biraz fizik olarak biraz zayıf göründü. Ki zaten İsmail Yüksek hamlesi de belki de bu yüzden geldi. Sturm Graz biraz daha kontraya, Polonya takımına göre, Gornye'ye göre daha iyi bir çıkan bir takım. İkinci toplar çok önemli o yüzden. Burada fiziksel olarak daha iyi bir ilk 11'i bir göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı onunla alakalı? Pragmatist anlamda yani.
0: Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz. Gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi günler, sağ olun.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
4: Spor. Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Spor Kazanı'nda Sayın İsmail Kartal'ın açıklamalarını dinledik. Rakip analizini yaptı. Fenerbahçe kendi oyunundan taviz vermeyecektir dedi. Milan Škriniar'da Nathan Ake'nin performansını değerlendirdi. Diyor ki Nathan Ake harika bir futbolcu. Performansı sürpriz olmadı. Sadece bana değil bütün takıma yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor dedi. Nathan Ake içinde şimdi Fenerbahçe Sturm Graz'da oynayacak Ercan abi. Fenerbahçe'nin ilk maça göre daha iyi bir

0: fiziksel durumda olmasını bekliyoruz. Son soru da buna yönelikti zaten, değil mi?
1: Evet,
0: yani gelişiyoruz
1: çıkış,
0: dedi.
1: Çıkış öyle oluyor.
0: Hı-hı. Yavaş yavaş yüklemeler yapılıyor. Hala yükleme döneminde Fenerbahçe ama aynı zamanda resmi maçlar da oynuyor. Son derece önemli maçlar. İyiyiz, daha da iyi olmak zorundayız dedi. Olacağız demedi, zorundayız dedi İsmail Kartal. Maçın önemine dikkat çekti. Taraftardan da destek istedi Milan Škriniar. Fenerbahçe ev sahibi olacak bu mücadelede. Şimdi nasıl bir mücadele olacak Ercan abi sence?
1: Gördüğüm
0: kapanacak mı?
1: Gördüğüm Muriç ve Kante.
0: Evet, onlarla da
1: İsmail
0: ilgili
1: Kartal,
0: konuşuruz.
1: Kadroda olacaklarını söyledi. Ben yine de ilk maç gibi. Şimdi burada Dünya Kupası örneğini verdim. İşte Yeşilburnu Adaları'nı gördük. Diğer bazı takımların iddiası olmayacak görüntüsü olmasına rağmen en azından iyi futbol oynamaya çalıştıklarını hep beraber yaşadık Dünya Kupası'nda. Bu zaten yıllardır Avrupa'da da böyle. Yani rakibin adını duymamış olabilirsiniz. Daha önce büyük başarılara imza atmamış olabilir. Ama rakip gelir, takır takır topunu oynar. Buradaki bütün bizim rakiplerimiz, Türk takımları olarak kastediyorum, futbol oynamaya çalışıyorlar. Hı hı. Ya bizde eskiden bir alışkanlık vardı. O takım kim? Adını bile bilmiyoruz. Köy takımına elendiler. Hani böyle cümleler kuruluyordu ya. Artık o iş yok. Köy takımı da gelir seni eler Avrupa kupalarında. Belki onlar bir kasabadır Almanya'da. Ama bir bakmışsın seni elemiş. Ya da Avusturya'da. Çünkü rakipler Şampiyonlar Ligi'nin değişen statüsüyle beraber ellerinden gelen her şeyi yapıp kendilerini o lig aşamasına ya da UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi'de atmak istiyorlar. Bu yüzden her rakip tehlikeli. Bunu kabul edelim.
0: Bir daha canım.
1: Inter Turku'nun, affedersiniz sözünü kestim. Inter Turku'nun Başakşehir'i eleyeceği kimin aklına geliyordu? Banko favori değil miydi Başakşehir?
0: Evet, favori.
1: Ne oldu? Elendi.
0: 4 milyon euroluk takım dersin. Kağıt üstünden.
1: Kağıt üstünde öyle ama kafaya takmışlar. Biz bu turu atlayabiliriz, eleyebiliriz. Bunu engellemeye çalışacaksın. Sen de öyle oynayacaksın.
0: Bir de Ercan abi şöyle bir durum da var artık dünya futbolunda. Dünya kupasında da bunu gördük. Şimdi senin evet yıldızların fark yaratabilir ama belli seviyede fark yaratabilir. Yani rakip belli bir fiziksel kapasitedeyse, çok koşuyorsa, mücadele ediyorsa, yakın temasla oynuyorsa, yani rakibin de belli bir oranda şansı mutlaka oluyor.
1: Tabii.
0: Senin ne kadar iyi olursan ol.
1: Pozisyonları değerlendiriyorsa bir anda yıkılıyorsun.
0: Tabii.
1: Ya Arjantin'in büyük bir mucizedir Mısır'ı elemesi.
0: Evet.
1: 2-0 yenik duruma düştüler. Çünkü o pozisyonları değerlendirince o maçlar çok zor döner. Avrupa kupalarında zor döner, onu
0: zor,
1: söyleyeyim.
0: Zor, tabii zor. Yani önemli olan aslında fizik olarak belli bir seviyenin mutlaka üstünde olmak, çok koşmak, çok mücadele etmek. Dünya Kupası'nda bunun örneklerini çok gördük.
1: Avrupa Kupalarında geçtiğimiz yıllarda da gördük.
0: Gördük.
1: Daha çok taze örneği verdik bu yüzden. Nedir o taze örnek? Inter Turku'nun Başakşehir'i elemesi.
0: Evet. Pek hoşumuza gitmeyen bir örnek ama böyle bir örnek de var. Daha geçtiğimiz hafta yaşandı. Çok uzak bir geçmiş değil bu. Şimdi bakıyorum bir Kuzey Marmara'da radyo ile ilgili bir problem var demiş dinleyicimiz. İletelim arkadaşlarımıza bunu da. Fenerbahçe'nin ama ben yine de Şturm Graz'ı geçeceğini düşünüyorum şahsen. Çünkü oraya doğru da, çünkü fiziksel anlamda da o gelişmeyi Fenerbahçe sürdürüyor. Geniş kadrosu var, bunu İsmail Kartal Gornik Zabzre mücadelesinde gösterdi. Oyuncularını denedi, en hazırlarını kullandı. Burada da en hazırlarını kullanacak muhtemelen Muriç için ben yine yedek başlayacağını, Kante'nin kadroda ama yedek olacağını düşünüyorum. Belki Kante'yi hiç süre bile vermeyebilir ama Muriç'e sürede verecektir ama ilk 11'de başlatmayacaktır. Benim tahminim bu tabii ki. Son kararı hoca verecek. Peki Fenerbahçe ile devam ederken nasıl buluyorsun Ercan abi Fenerbahçe'nin şu ana kadar transferlerini?
1: Transferleri iyi.
0: Eksikleri gideriyor değil mi Fenerbahçe?
1: Tabii ki eksikler giderilmeye çalışılıyor. Bu hafta içi bir santraforun daha olacağı açıklanmıştı. Onu bekliyorum şu anda. Onun dışında Fenerbahçe'nin oynadığı futbola geldiğimizde biraz zorlandılar. Gornik maçında. Bunu kabul edelim. O gün sahada Mert'in çok iyi performansı belki daha kötü bir sonuca doğru gidecek maçı engelledi. Ve bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Fenerbahçe'de tabii ki eksikler olarak değerlendiriliyor. Ama şu anda baktığımda sağ kanat Greenwood'la tamam. Bir santrafor düşüncesi var. Çünkü büyük bir ihtimalle değişimli kullanacaklar. Biraz daha kulübede oturacak Vedat Muriç. Ya da bazı maçlarda Vedat Muriç ya da yeni alınacak santrafor. Sol kanatta da bir eksik görmediklerine göre.
0: Şöyle ama orada da Leao ismi var masada.
1: Sol o masada. Leao. O masada ama icraatta şu anda bir haber yok.
0: Evet.
1: O yüzden onu da belirleyelim. Leao'da olursa çok önemli olur tabii.
0: Tabii burada geçtiğimiz haftalarda da hep konuştuk. Bu 10 yabancıya Fenerbahçe'nin nasıl ineceği konusu.
1: O zaten ayrı bir problem.
0: O büyük bir problem evet.
1: Haftalar 2 haftadır hangi yabancıların Fenerbahçe'de yer aldığını gördük. Sen saydın. Bayağı bir yabancı fazlalığı var kadroda. Bu oyuncular alınamazsa işte 2 oyuncu gidecek ki ancak 2 oyuncu alabileceksin. Öyle olacak. Yoksa kadroyu dolduramıyorsun. Bu yüzden oyuncuların gitmesi, başka takım bulunması, bununla ilgili daha transfer süresinde bitmesine zaman var. Bu her takım için, sadece Fenerbahçe için değil, Beşiktaş için de, Galatasaray için de bu transfer dönemleri böyle sıkıntılı süreçler doğuruyor. Tabii rakam fazlalığında Fenerbahçe bayağı çok yabancısı var. Bunu söyleyebiliriz.
0: Evet, bayağı var.
1: Aynı şey Galatasaray için de geçerli.
0: Üstünde de durabiliriz. Hatta yabancıların Fenerbahçe'de yabancı sayısı bir hayli fazla.
1: Bayağı fazla. Bu yabancı oyuncuların Fenerbahçe'de tabii ki anlaşıp ya da başka kulüplerden gelecek olan tekliflere göre değerlendirilmesi gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı da bunu bekliyor. Tabii ki Leao heyecanlandırıyor taraftarı. Teknik olarak buna şöyle bir yorum da getirebiliriz. Savunma anlayışından bahsediyoruz. Ama bizim ligde bu savunma anlayışının biliyorsun her zaman güç karşısında fazla süremediğini görüyoruz. Ama bu Avrupa'ya taşındığında o zaman biraz işi zor olabilir. Yoksa Leao'nun ha Fenerbahçe olabilir ha da Galatasaray olabilir. Bizim ligde bayağı iş yapacağını düşünenlerdenim ben. Aksini düşünenler de olabilir ama bizim lig için çok önemli bir oyuncu.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin yabancılarına bakacak olursak Ederson var.
1: Kalacak.
0: Kalacak. Değil mi? Bir tabii. Kalacak. Osterwolde'yi kullanıyor hoca.
1: İki.
0: Semedo.
1: Ya Semedo bir sessizlik var Semedo konusunda değil mi?
0: Evet.
1: Kullanıyor da bir sessizlik var.
0: Skriniar, Guendouzi.
1: Onlar kaldı.
0: Kante.
1: Kaldı.
0: Fred.
1: Yine bir soru işareti koyarım ben ona.
0: Asensio, Talisca.
1: İkisiyle ilgili de bence kalmaları daha mantıklı değil mi?
0: Öyle görünüyor. Hoca kullanıyor. Greenwood, Muriç var.
1: Onlar yeni alındı zaten.
0: Onlar zaten yeni alındı. Yani zaten hali hazırda 10 yabancısı var gibi Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Şimdi bir de Leao ve de bugün çıkan Pavlidis haberleri var.
1: Evet, Pavlidis
0: için. Santrafor için diye.
1: Pavlidis'in oyun yapısını paylaşalım. Pavlidis iyi bir pasör.
0: Tam Keremlik. Beraber oynadılar
1: kanatları
0: zaten.
1: Kanatları rahatlatıcı bir forvet. Gol yollarında da işi bilen bir oyuncu. Ama Benfica'nın, ben Benfica cephesine baktım. Ya Portekiz'de biliyorsun Abola gazetesi var. Bak Benfica'nın pek öyle bir niyeti yok. Verme konusunda oyuncuyu. Eğer oyuncu bulursa verebilecek.
0: Şimdi performansına bakalım Pavlidis'in. 53 maç, 30 gol, 6 asist.
1: İşi bilen oyuncu. İşi bilen santrafor.
0: Evet. Ve yani sağını solunu çok besleyen bir isim.
1: Oyun kurulumunda işte dünya futbolunda aranan oyuncu tiplerinden biri.
0: Yani Greenwood'a da Kerem'e de çok gol attırır.
1: Olursa tabii çok önemli bir santrafor transferi. Gerçekleşirse Pavlidis... Kendisini ben de takip ediyorum. Teknik kapasitesi gayet iyi. Ve oyun kurulumunda, orta alana yardımda, gol yollarında, iki kanadı beslemede ön plana çıkan forvetlerden biri Avrupa futbolunda, Pavlidis.
0: Piyasa değeri 28 milyon euro şu anda. Sözleşmesi 30 Haziran 2029'da.
1: Çok uzun.
0: 3 yıl daha sözleşmesi var.
1: 3 yıl daha sözleşmesi var. Şöyle bir şey Mehmet, 3 yıl daha sözleşmesi piyasa değerinin üstünde bir bonservis talebiyle karşılaşabilir Fenerbahçe.
0: Abola'daki haber zaten şöyle. Teknik direktör Marco Silva Pavlidis'i en önemli parçalardan biri olarak görüyor. Takımda mutlaka kalmasını istiyor. Bu yönde raporu var. Benfica yönetimi ancak yani reddedilemeyecek bir teklif gelirse Pavlidis'i elden çıkarabilir diyor Abola.
1: Şimdi o zaman şunun üzerinden gidelim biz de seninle. 28 ise 1,5 katını düşünelim.
0: 40.
1: Evet.
0: 40'ı düşünelim. Reddedilemeyecek teklif bu olur herhalde.
1: Yani 70 olacak hali yok.
0: Ne 40?
1: 40.
0: 40'ı da Fenerbahçe verir mi ya da
1: bilemem onu.
0: Taksitle mi verir, nasıl verir ya da düşünür mü buralara çıkmayı? Onu bilemiyoruz tabii ki ama Abola'da yer alan haber Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu ama Benfica'nın da oyuncuyu bırakmaya sıcak olmadığı.
1: Evet, vazgeçilemeyecek teklif bu olur.
0: Evet. Yani
1: başka bir şey olmaz.
0: 40'la gidersin masaya derler ki tamam. Yani 40'ı gördük. Olabilir derler evet. Ama yani 30 ya Benfica için 30 bilmiyorum. Görüşmelere bağlı tabii.
1: 2029'a kadar olan sözleşmesinden dolayı o ihtimal biraz düşük. Bir de şunu belirtelim. Öyle Benfica'nın da acayip paraya ihtiyacı olan bir kulüp olmadığını biliyoruz.
0: Evet. Şimdi bir enteresan bir haber geldi bugün. Fenerbahçe için bilmiyorum ne kadar doğru ama sonuçta gazetelere yansıdı. Yani Takvim gazetesine yansıdı. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Senin yorumunu da alayım. Real Madrid'de pek forma şansı bulamayan Endrick Avrupa'da kulüp arıyor. Fenerbahçe bu kulüplerden biri olabilir deniyor. Endrick.
1: Olabilir mi? Endrick özel bir oyuncu.
0: Şimdi Endrick bana zor geldi.
1: Özel bir oyuncu çünkü Endrick. Genç, özel ve Real Madrid ondan bence hala umudu kesmiş değil.
0: Çok süre bulamadı belki ama özel bir oyuncu.
1: Ben Fiorentina maçını seyrettim. Bu hafta özel maç yaptı Real Madrid ve Fiorentina. Endrick yine golünü attı. Yani ceza sahası içinde rakip savunmanın dengesini çok iyi bozan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Onun da sözleşmesi 2030'da bitiyor.
1: Ya Endrick'i kiralık olarak
0: 20 yaşında.
1: 20 yaşında. Onu da Real Madrid tam böyle her maç oynayabilecek takımlara veriyor. Planları o Real Madrid. Her maç oynayacak.
0: Kolay değil bu. Bu transfer de kolay değil. Piyasa değeri onun da 40 milyon euro. Yani yeri geldiğinde sağ kanat veya santrfor arkası da oynayabiliyor ama aslında tabii. İki santrfor diyebiliriz. Endrick de adaylardan biri deniyor. Bir ara Endrick ismi Ercan abi Roma ve Liverpool'la da anılmıştı.
1: Evet. Ama buna rağmen hiçbir şey o bir gelişme
0: hiçbir
1: olmadı.
0: Hiçbir gelişme olmadı oralarda. Öyle kaldı. Anıldı kaldı.
1: Sadece bir haber olarak yer aldı.
0: Evet. Bir haber olarak yer aldı.
1: Tabii haberin doğruluğu tartışılır.
0: Tabii yani sadece haber zaten olabilir deniyor. Yani Fenerbahçe ile de yani menajeri Fenerbahçe'ye
1: yok,
0: de...
1: Yok Real Madrid ve Roma'yı kastediyor.
0: Ha evet.
1: Yani Roma ve Liverpool.
0: Liverpool evet. Bakacağız yani Fenerbahçe'de arayışta transferlerde Sarı Lacivertler Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Greenwood'u kadrosuna kattı. Ve önemli dokunuşlar yaptı hem savunmaya hem kanada. Sarı Lacivertliler. Leao ciddi bir şekilde masada Fenerbahçe'de. Leao olursa peki gerektiğinde forvet olarak da yani santrafor olarak da kullanılabilir mi Ercan abi?
1: Elinde santrafor var.
0: Muriç var.
1: Bu gerekirse kullanabileceğin Talisca var.
0: Talisca var. Ya, milli takımda Kerem kullanılıyor.
1: Kerem kullanılıyor. Ya bu santrafordan çok o kanadı çok iyi kullanması lazım Leao'nun oynayacağı kanadı.
0: Peki Kerem Leao gelirse Kerem yedek kulübesine mi gider? Yoksa Kerem'in Mesela ayrılması mı gündemde acaba? Bu öyle mi demiyorum?
1: Ya buna ilgili karar verecekler. O kadar ya da kulübede oturacak bazı maçlar. Bazı maçlar oynayacak da Leao'yu aldın mı Leao oynar.
0: Tabii. Orası öyle.
1: Onu söyleyeyim. Santrafor aldın mı da şimdi başka bir santrafor daha aldın. Vedat Muriç ya da herkesin çok yakından tanıdığı bir başka santrafor daha geldi.
0: İşte ona da Fenerbahçe'nin düşmesi çok zor. Ona nasıl düşecek Fenerbahçe? Yani yabancı evet. Hala gündemde olan transferler var ama ona 10 yabancıya nasıl düşülecek?
1: Çok zor. Orada bazı oyuncuların yolları ayırmak gerekiyor.
0: Ya hoca kullanıyor mesela Osterwold'u. En hazır oyuncumuz diyor.
1: Ya şu anda oynamayanlardan da gitmesi gerekenler var.
0: Tabii ya onları saymadım zaten az önce. İşte oynamayanlardan da bir sürü oyuncu var. Onları saymadım bile. Konuşuruz, devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 7 numaralı Choice Girl. Son 800'e doğru 1 numaralı Kalistrata. 2 boy farklı yarış lideri. 2 numaralı Tuva takipte. 1,5 boy kadar geride içeride. 4 numaralı Dehame dışarıda. 3 numaralı Master of Race. Onların 2 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Çapkur. Daha sonra 5 numaralı Karamaça Bey sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor atlar. Kalistrata önde, hemen dışına gelmeye çalışıyor. Master of Race işlerinde 2 numaralı Tuva. 2 boy kadar geride de 4 numaralı Dehame sırasıyla viraj dönülüyor. 1 numaralı Kalistrata düzlüğe önde çıktı. Dışında 3 numaralı Master of Race var. Geriden 2 numaralı Tuva ve 4 numaralı Dehame'nin de ataklarıyla son 400'e girildi. Kalistrata direnmeye çalışıyor. 3 numaralı Master of Race'in dışarıdan 2 numaralı Tuva'nın gayretleri var. Kalistrata yarışın lideri fark 2 boy kadar dışarıdan. Master of Race'in Tuva'nın atakları var ama 1 numaralı Kalistrata yarıştaki lider Tuva, Master of Race geliyor. 1 numaralı Kalistrata önde. 1 numaralı Kalistrata kazanıyor. 2 numaralı Tuva ikinci, 3 numaralı Master of Race üçüncü, 4 numaralı Devam'e dördüncü, 7 numaralı Joyce Girl beşinci oldu. 1 numaralı Kalistrata Ayhan Kurşun'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu arada İsmail Kartal ve Milan Škriniar'ın basın toplantısı nedeniyle saat 16'daki Ankara 4. koşuyu yayınlayamamıştık. Ankara'daki 4. koşunun kazananı 2 numaralı Dragon Blue. 2 numaralı Dragon Blue 16'daki Ankara 4. koşuyu kazanan at. Bu bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Sol kanatta gelirse Leao oynar demiş dinleyicimiz. Onlar da seninle aynı görüşte.
3: Evet.
2: Bakıyorum. Evet, ekonomiye biraz bugün takılanmış dinleyicilerimiz var. Yani çok para harcıyor Türk kulüpleri. O kadar gelirleri yok demiş.
3: Yıllardır konuşulan önemli bir konuyu dile getirmeleri sevindirici bence. Çünkü ekonomik olarak her transfer döneminde bayağı gerçekten milyonlarca euro konuşuluyor. Bunların tabii geri dönüşü var. Bu geri dönüşlerde de problemler yaşanıyor. Kulüplerin bazıları o Bankalar Birliği'nin kendilerine sağladığı imkanla devam ettiler. Bazıları çıktı. Ama kulübü döndürmek için ister istemez de kredi alıyorsun bankadan, bankalardan. O kredilerin geri dönüşleri oluyor. Bu tekerlek ne kadar uzun süre böyle sağlıklı dönebilir sorusunu dinleyicilerimizin de tarafımıza yorumlarıyla belirtmesi en azından bazı dinleyicilerin endişe yaşadığını gösteriyor. Bazen işler çok para harcarsınız, kötü giderse de o harcadığınız milyonlarca euro da çöp oluyor. Ve bir de onun geri ödemesi var. Her futbol zirveye oynayan takımlar yapıyorlar bunu. Ve arada da işte Pereira var. Alanyaspor'un teknik direktörü. Onun bir açıklamasını okudum. Acayip bir makas açıldı diyor. Yani bizim diyor bütçelerimiz son derece mütevazı.
2: Evet.
3: Bu acayip paralarla diyor gerçekten arada büyük bir makas oluşmuş durumda.
2: Bu makas nasıl kapatılacak?
3: Anadolu kulüpleriyle zor Anadolu kulüplerinin makasını kapatması. İşin vahim tarafı onların da borcu var. Büyük harcamalar yapmamaları.
2: Onlara da tabii şeyler geliyor.
3: Onların da kendi çaplarında büyük borçları var. Yılların kulübü Altay'ın çok durumu sıcak ortada. Bir örnek. Durumu ortada. Ne kulübe sahip çıkan kayyuma gidiyor kulüp işte. Kayyuma gitti.
2: Evet.
3: Yılların Altay'ı. Ne olduğu belli değil. O kadar borcu var. Bu borcu daha çok olan kulüpler, transfer yasağı gelen kulüpler. Bunların hepsini teker teker görüyoruz. Dönmüyor iş Mehmet. Bu kadar harcamalarla dönmüyor.
2: Dönmüyor maalesef.
3: Ya bu da işin acı tarafı. Ha, bazı taraftarlar da ben anlamam, ben transfer isterim diyor. Haklı. Onlar da haklı. Ama bu iş ne olacak diyenler de haklı. Ki bu iş ne olacak diyenlerin içinde ben de varım. Sen de varsın.
2: Evet evet diyor. Yani bu iş nereye gidiyor? Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım Ercan abi. Beşiktaş'ta da Salah defteri kapandı. Vlahovic üstünde çok durmuştu. Vlahovic defteri kapanmış gibi görünüyor. Nunez ismi çok sıcak ama.
3: Beşiktaş'ta şöyle bir düşünce var. Bunu sen de görüyorsun. Çok yüksek bedel şöyle hesaplanıyor Beşiktaş'ta. Geri dönüşü nasıl olacak? Bu geri dönüşten biz kulüp olarak zarar mı ediyoruz? Takım içi dengeler ne olacak? Bu yüzden Beşiktaş girmiyor toplara. Benim gördüğüm bu. Nunez konusunda da yabancı medyada da yer alıyor. Sadece Beşiktaş değil, diğer kulüplere de güya teklifler, yani kiralama anlamında. Temsilcisinin konuştuğu söyleniyor. Bu şu dezavantajı yol açıyor. Bir oyuncuyla konuşursun, diğer kulüplere de teklif yapıldığı anda oyuncunun piyasası seni üzer. Eğer böyleyse...
2: Yükselir mi piyasa?
3: Tabii. Piyasa karışır, yükselir. Ya, bu da işte diğer kulüp der ki biz alalım, biz daha yüksek veriyoruz. Bu böyle gidecekse o transferden de çekilirsin. Niye piyasayı ben yükselteyim, kızıştırayım? Geliyorsa da projeye bakacaksa, ben proje nedir diye soran oyuncu taraftarıyım. Evet.
2: Takımla ilgilenen, geleceğini görmek isteyen, takımda bir gelecek
3: tabii
2: var mı?
3: Tabii ki mali yabancı oyuncu başka para için geliyor da o projeyi de sorması lazım. Birçok oyuncu bu yüzden bizim ligi tercih ediyor, etmiyor. Bazıları hiç etmiyor bile. Hı hı. Ben diyor ki Türkiye Ligi'nde oynamayı düşünmüyorum. Bunu söyleyen çok oyuncu
2: var. Çok, çok var. Geçtiğimiz sezon 24 maçta görev yaptı. 9 gol 5 asist. Geçiş hücumlarında etkili. Baskılı oyunda da iyi. Ön alan baskısı çok iyi olan bir oyuncu. Asist potansiyeli var. Golcü,

0: Haberine göre kiralık konusunda El Hilal'le Beşiktaş anlaşmış. Belçikalı gazeteci Tavolieri.
1: Evet.
0: Onun haberi bu. Hatta bu hafta içinde İstanbul'a gelecek diyor. Tavolieri, Nunez transferi için. Kulüpler anlaşmış, oyuncunun maaşı ile ilgili görüşmeler devam ediyormuş. Yani yabancı kaynaklı bir, ki Belçika'da bir gazeteciden çıkan bir haber
1: evet,
0: bu.
1: Evet, bu oyuncu olma Uruguaylı ihtimali, evet, olma ihtimalinin fazla olduğunu gösteriyor.
0: Demek ki bir kaynağı var orada.
1: Evet. Arabistan'da bir kaynağı var ki bu haberi yazmış.
0: Evet. Nunez'de eğer sakatlık problemi yoksa çok iyi bir forvet. Çok iyi bir santrfor.
1: Dediğin gibi fizik kapasitesi bizim ligdeki savunmaları çok zorlar.
0: Çok zorlar. Gerçekten de öyle. Yani benim yine beğendiğim isimlerden biri Nunez, Vlahovic. Bu tarz oyuncuları şahsen ben çok beğeniyorum. İşte Leao konusu hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin gündeminde, bazıları işte eleştiriyor. Bugün Levent Tüzemen Leao'nun, Galatasaray'ın oyun sistemine uygun bir oyuncu değil diyor mesela. Leao konusunda herkesin bazı çekinceleri var ama mesela Vlahovic'le ilgili, Nunez'le ilgili sakatlık yoksa bu oyuncuların fayda vereceği neredeyse kesin gibi.
1: Ya iyi bir Leao, iyi olarak değerlendirelim. Bizim lig için söylüyorum. Sistemi bırakalım. Bireysel anlamda size maçı getirebilir.
0: Fark yaratır hücum anlamında.
1: Yani o dripping'i, adam geçme, ikili mücadelede hücum anlamında söylüyorum yalnız. O ince hareketleriyle savunmaları üzen bir oyuncudur Leao.
0: İnceci dediğimiz
1: evet,
0: isimlerden biri. Bugün çok enteresan bir haber vardı Ercan abi. Kocaeli sporlu Habib Ali Keita ile ilgili.
1: Okudum ben de, bayağı enteresan.
0: Sayın Başkan'ın açıklamaları var. Sayın Recep Durul diyor ki aşkı için diyor terk etti diyor kampı.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Aşk nelere kadirdir diye bir cümle var ya. Belki hayatının aşkıyla tanıştı. Ve onunla mutlu bir beraberlik yapacaklar. Evlenecekler. Belki orada o yüzden kalmak istemedi. Şimdi ne yapacaksın, bu her şey olabilir.
0: Hayat değil mi?
1: Hayat.
0: Başkanın açıklamaları şöyle. Keita izinsiz gitti. Bu hoş bir şey değil. Akıl tutulması diyebiliriz demiş.
1: İşte aşk insana neler yaptırıyor değil mi?
0: Evet. Yani aşk bazen mantığın önüne geçebiliyor.
1: Bu daha önce birçok örnekle yaşandı. Bu romanlara da konu olmuştur. Filmlere de konu olmuştur. Kocaelispor'un şanssızlığı kampta da oldu.
0: Evet, kampta oldu. Ayrıca Türkiye'de oynamak istemiyor oyuncu diyor Sayın Başkan. Yurt dışında oynamak istiyor.
1: Ya demek ki aşık olduğu hanımefendi istemiyor burayı. Orada yaşamak istemiyor değil mi?
0: Evet, yurt dışında yaşamak istiyor. Kocaeli de güzel şehir. Ben
1: güzel
0: severim
1: tabii
0: Kocaeli'yi.
1: Ama istemiyor demek ki. Yaşanabilecek
0: şehirlerden biri ama demek istememişler. Bazen menajerler telefonlara çıkıyormuş, bazen çıkmıyormuş. Hukuki işlemleri başlatacağız diyor Sayın Başkan Durul. Kendisine de süre vermişler. Bakalım ne olacak? Enteresan bir konu bu.
1: Ya ben okudum, daha henüz teklif gelmedi diyor ama mutlaka bir teklif gelecektir.
0: Evet, bir ay süre verdik kendisine takım bulması için. Zaten bir ay sonra transfer sezonu tamamlanıyor. O süreyi de tanımış Kocaelispor. Günün ilginç haberlerinden biriydi bu. Bir aşk hikayesi futbolla birleşti. Bir başka beklenmedik haber diyeyim. Göztepe'den geldi. Juan'ın transferi iptal oldu Ercan abi.
1: O enteresan. Moskova'ya gidiyordu.
0: Evet, CSKA Moskova'ya
1: bayağı gidiyordu. 16 milyon euroluk bir bonservisten bahsedilirken Rus ekibi vazgeçti.
0: Bir anda evet, her şey bitti. Anlaşma sağlandı. Ama süreçle ilgili de bir açıklama geldi Rus ekibinden. Diyorlar ki Juan'ın oyuncu olarak sahip olduğu özelliklere büyük değer veriyoruz. Göztepe ile transfer görüşmeleri yürüttük. Ancak oyuncunun sportif ve mali şartlarını değerlendirirken

0: Gerçekleşmedi. Bu da günün flash haberlerinden biriydi. Göztepe 15 milyonluk bir gelir bekliyordu. 15 milyon euroluk bir gelir bekliyordu. Beşiktaş'la ilgili enteresan bir haber Ercan abi. Şimdi Trossard transferini Beşiktaş 2 hafta önce açıkladı ya.
1: Evet.
0: Hala lisansı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurulmamış.
1: Dava ligin başlamasını.
0: Evet.
1: Ya bayağı var.
0: Bunu bir kriz mi diye yorumlayanlar olduğunu da zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. UEFA listesinde yok zaten.
1: Kriz, lisansla krizin ne ilgisi var? Trossard antrenmanda şu anda.
0: Evet, antrenmanları var.
1: Ya bazı oyuncuların, alınan oyuncuların da daha lisans çıkmadı.
0: Bir de şöyle bir durum var. Maçtan 24 saat öncesine kadar siz eğer işlemleri tamamladıysanız başvurabiliyorsunuz.
1: Antrenmanda zaten Trossard.
0: Evet, yani
1: Öyle bir
0: lisansı
1: şey. Evet.
0: çıkardınız diyelim.
1: Türkiye'ye geldi, paylaşım da yaptı. Yeni bir
0: Antrenmanda canım sıkıntı yok.
1: öyle bir şey yok.
0: Ama demek fizik olarak hazır değil ki. Yani orada da bir acele davranmıyor Beşiktaş.
1: Hayır, şöyle bir şey var. 20 günlük tatil. 2 antrenman yapıp maça çıkamazsın. O riske kimse girmez.
0: Tabii
1: A,
0: tabii.
1: teknik direktör girer mi öyle bir riske?
0: Hayır.
1: Ya adele sakatlığına büyük bir davetiye bu. Öyle değil mi?
0: Yani Trossard Beşiktaş'lı antrenmanlarda şu anda olan bir isim. Ha, bu hafta maçta olmayacak o kesin. Onu söyleyelim. Ama lisansı da şu anda çıkarılmamış olması bir problem olduğu anlamına gelmiyor.
1: Problem bile değil.
0: Evet. Torreira ile ilgili Ercan abi bir konu vardı hatırlarsın. Bir saldırıya uğramıştı
1: Evet.
0: Torreira. Şimdi onunla ilgili de şüpheliyim YY hakkında basit yaralama ve zincirleme şekilde tehdit suçlarından toplamda 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmiş.
1: Evet.
0: Galatasaray taraftarının belki ilgisini çeker bu haber. Bunu da söyleyelim.
1: Artık hukuka intikal
0: Evet,
1: etmiş.
0: hukuka intikal etti. Bu olayda ne zaman gerçekleşmişti? 12 Mayıs'ta Beşiktaş'taki bir otelin önünde meydana
1: Evet.
0: gelmişti bu saldırı. Torreira şikayetçi olmuştu ve iddianamede düzenlenmiş bu konuyla ilgili. Demek ki kanıtlar toplandı. İş artık hukuki boyutta değerlendirilecek. Şimdi Galatasaray taraftarı Ercan abi transfer bekliyor. Bir sessizlik var. Nasıl yorumlamak lazım?
1: Şu
0: Senin
1: anda
0: yorumun
1: arıyorlar.
0: nedir? Bir planlama yok diyor Galatasaraylı yorumcular.
1: Ben tabii Galatasaraylı yorumcular yıllardır Galatasaray'ı yorumluyorlar, değerlendiriyorlar.
0: Evet.
1: Niye olmasın diye düşünüyorum kendi kendime.
0: Ya
1: Ben
0: da
1: kendi kendime bir ben de yıllardır bu işin içindeyim. Sen de öylesin. Neden
0: yani
1: olmasın?
0: yorumcular diyor ki planlama olsaydı şu ana kadar en azından 10 numara ihtiyacını karşılardın. Diğer oyuncuları da bekletirdin.
1: Bulamıyorlar belki.
0: Evet herhalde bulamıyorlar ya da işte bütçe konusunda belki sıkıntı var.
1: Evet.
0: Bilemiyorum. Ben de bilmiyorum yani. Sonuçta muhasebeci
1: Bunlar
0: değiliz.
1: değiliz tabii. Kulübün finansal anlamda belki 20 gün, 10 gün sonra, 15 gün sonra eli rahatlayacak.
0: Ya da 15 gün sonra yapacağı bir anlaşma var, onu bekliyor. Örnek veriyorum.
1: Mesela. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ya
0: Ya
1: bir kulübün finansal kaynakları nedir? Nasıl harcanıyor? Oyuncuların transfer taksitleri ve maaş ödemeleri var. Öyle değil mi? Bonservis ödemeleri var. Kulüpler sadece transfer edilen oyuncularla dönmüyor. Var olan oyuncuların da kendilerine ödenmesi gereken meblağlar var. Onlar da düşünülmeli. Ama Galatasaray 4 senedir Dursun Özbek yönetiminde bakıyorum. Bir sürü oyuncu aldı. Almadı mı?
0: Aldı evet. Aldı ama haftaya lig başlıyor. Taraftar da diyor ki lig başlıyor. Bu oyuncu ne zaman
1: Haklı.
0: gelecek? Ne zaman adapte
1: Ya
0: olacak?
1: hayır demek ki bazı problemler yaşanıyor.
0: Problem olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Bir...
1: Ya pazarlıkta olabilir, bonserviste olabilir. Bir şeyler yaşanıyor.
0: Yani şey de değil. son gün illaki bir düşeş, oyuncu düşecek diye bir kaide yok. Düşme

0: edebilir oyuncu. Geçen sene de beklendi. Donnarumma düşmedi mesela.
1: Evet.
0: Uğurcan'a 30 vermek durumunda kaldı Galatasaray. Ki bence doğrusu oldu. Yani eğrisi doğrusuna geldi. Ama bir plan çerçevesinde ilerlemedi o süreç Uğurcan. Çünkü son anda mecbur kalınıp alınmış bir kaleci oldu.
1: Ama iyi bir yatırım olmadı mı?
0: Çok iyi bir yatırım oldu. Bence yani ilk yapılması gereken sona bırakıldı. Bunun dışında işte çok uzun süre bir oyuncuya takılıp kalınca da bunun zararlarını konuşmuştuk. İşte Due'de Galatasaray çok
1: uzun süre uğraştı.
0: Olmayınca Yelert'e bir panik transferi oldu.
1: Evet,
0: Yelert
1: evet.
0: Çok pahalı.
1: O örnek önemli.
0: Gibi.
1: Bu en tarz... azından o panik butonuna basmamak gerekiyor.
0: Evet, panik oldu. Daha bir ay var. Panik butonuna basmamak lazım. Ama bir hareket de hani görmüyor ya da planlamanın.
1: Hani... Hayır, planlama vardır. Bir de her şeyi açıklamak.
0: Türk almıyorlar ya, biraz orada sıkıntı çekecek bir o gibi
1: var, Galatasaray. Bir de her şeyi açıklamak zorunda değil.
0: Ya bence Türk almalılardı. Ya benim eleştirim evet. Bu olur. Yani Türk, Galatasaray'ın Türk oyuncu almama konusu. Çünkü ne diyor Kamburuk? Biz yetiştirici kulüp değiliz diyor ama o zaman yetişmiş Türkler vardı. Onları da almadın.
1: Evet.
0: Ya da tercih etmedin, bilemiyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mitchell'ini iki maçta da mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. tur ilk maçına Çekya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor.
6: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milos Rashica!
2: Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor.
7: Vaclav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi!
2: Heredet, Grolo ve Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep istemiş. Muhtemelen de gerçekleşecek bir transfer gibi
2: Halil
1: duruyor.
2: Halil Dervişoğlu'nun artık Galatasaray'da forma şansı çok düşük.
1: Evet, yani.
2: Bu bayağı kendisine zaten şans verildi.
1: Ama kampa götürülmedi mesela.
2: Tabii, kendisine geçtiğimiz dönemleri kastediyorum.
1: Evet.
2: O şansı da kiralık olduğu yerlerde de büyük bir çıkış yapamadı.
1: Yani Çaykur Rizespor'da 5 gol atmıştı mesela geçen sene. 26 maç 5 gol yetersiz bir performans.
2: Bir santrafor ya da forvet için yetersiz.
1: Yetersiz bir performans.
2: Hayırlısı artık, o da bir karar vermek zorunda.
1: Evet, büyük ihtimalle de önümüzdeki sezon Gaziantep'in yolunu tutacak gibi görünüyor. Bir konu çok tartışıldı Ercan abi. Galatasaray'ın Ren maçı. Kaptanlık pazu bandını ısrarla Yunus'a vermesi. Victor Osimhen'in.
2: Evet.
1: Acaba işte niye böyle bir hareket yaptı?
2: Jest.
1: Yoksa Türkiye'den ayrılacak mı, kaptanlığı bu yüzden mi istemedi?
2: Onu bilemem de.
1: Yorumları yapıldı.
2: Her oyuncu kaptan da istemeyebilir.
1: Evet. O da zaten Osimhen de demiş ki ben birinci kaptan olmam demiş.
2: Ya istemeyebilir her oyuncu kaptanlığı.
1: Çünkü Okan Buruk Osimhen kaptanlarımızdan biri olacak demişti 16 Temmuz'daki röportajında.
2: Evet.
1: Ama kaptanımız olacak demedi. Kaptanlarımızdan biri olacak.
2: Evet, demek ki kendisiyle de konuşulmuş. Ben o banko hemen her maçta o kaptanlık bandını takmam diyor.
1: Çünkü önce Barış'a verdi, sonra Yunus'a verdi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da önce Yunus'a sonra Barış'a verdi. İki kere bant kendisine gitti çünkü. Ben mesela geçen sene yine yayında demiştim bunu. Osimhen kaptanlık yapabilecek bir oyuncu değil demiştim. Nedenini de agresif yapısına bağlamıştım.
2: Bayağı evet, şimdi kaptan bazen sinirleniyor Osimhen.
1: Evet.
2: Sinir katsayısı çok yüksek.
1: Hı hı.
2: Şimdi kaptanlığın verdiği o sorumlulukla o sinir artabilir. Osimhen de bunu biliyor.
1: Evet.
2: Durup dururken de enteresan kırmızıyı görüverir mesela.
1: Evet, yani o yüzden ben doğru bulmamıştım. Osimhen de zannediyorum buna benzer bir açıklama yapmış. Yani kaptanlık... Evet, maçın belki son dakikalarında olabilir ama ben kaptan olabilecek bir mizaca sahip değilim demiş.
2: Tamam, açık açık söylemiş. Geçen sene biz de konuştuk.
1: Evet, biz de bunu konuştuk. Çünkü yani şampiyon olunduktan sonra ya hazırlık maçında bile o sinirine hakim olmakta zorluk çekiyor Ercan abi. Geçen sene Başakşehir maçı.
2: Zor, çok kolay. Ve bir anda kırmızı kartların sayısı çoğalabilir.
1: Tabii yani. Kimdi Başakşehirli oyuncu, onu işte dışarıya davet etmişti maç esnasında. Evet. Yani Osimhen öyle yani, çok duygularını limitte yaşayan bir oyuncu. Ben doğru bulmadığımı söylemiştim. Okan Hoca ama öyle değerlendirdi. Kaptanlarımızdan biri olacak dedi. Osimhen de bandı reddetti, çevirdi. Yani Osimhen demek ki yapamayacağını düşünüyor.
2: Evet, bunu da söylemiş zaten.
1: Bunu da söylemiş zaten. Bence de doğrusu bu Osimhen'in. Tamam.
2: Fazla zorlamamak lazım.
1: Çok değerli bir oyuncu.
2: Kesin.
1: Bir sözümüz yok. Çok büyük katkısı var Galatasaray'a.
2: Ben şaşırmadım.
1: Kaptanlık başka bir şey. Yani.
2: Her oyuncu bunu istemeyebilir.
1: Tabii istemeyebilir. Bir de her oyuncu aynı değil. Kaptanlık başka bir şey. Ya Icardi 21-22 yaşında Inter'de kaptanlık yapıyordu. Öyle bir özelliği var adamın.
2: Var.
1: Liderliği var. Liderlik özelliği var yani.
2: O ayrı, o ayrı.
1: O ayrı, o ayrı, evet. Şimdi Galatasaray ile ilgili diğer haberler. Hugo Çukwu çok yerden yere vuruldu. Fiyasko diyenler var.
2: Ya iki maç oynadı.
1: Çok aşırı eleştirildiler Can
2: abi.
1: İki
2: maç oynadı adam.
1: Şoka girdim ben.
2: Bir duralım bakalım değil mi? İki maç oynadı.
1: İki hazırlık maçı, yeni bir ülkeye geldi, yeni bir sisteme geldi. Tamam Premier Lig'den geldi ama Premier Lig'de kümede kalmaya oynayan takımların oyuncusuydu.
2: Bir duralım, bir görsün, arkadaşlarını alışsın. Daha bir şehre alışmadan yerden yere vurulmak.
1: İnanılmaz ağır eleştiriler var yani. Tabii bu biraz da...
2: Ben iki maçta adamı eleştirmem. Sen eleştirir misin?
1: Hele hazırlık maçlarında.
2: Hayatta öyle bir tazim olamaz. İki maçta bir adamı dümdüz edilir mi bir adam?
1: Ben de anlamadım. Çok üstüne getirdiler. Bir yorumculara baktım. Yani gencinden yaşlısına biraz da yönetime tepki var. Tabii Galatasaray.
2: Hani Ugo'cu

0: buraya mı kalıyor cephesinde, yönetim olan tepkinin yansıması? İşte
1: düzgün transfer yapamadınız, gelip bula bula bu adamı mı buldunuz tepkisinden nasibini Ugo Çukwu alıyor. Ben öyle yorumladım. Çünkü evet yani oyuncu çok iyi mi oynadı? Maçlarda iyi değildi. Ben de beğenmedim. Dikkatini mi çekeceğim, bir oyun oynamadı ama hani dediğim gibi hücum oynamaya çalışan bir takıma geldi. Kümede kalmaya oynayan takımlardan geldi.
0: Ya şimdi oyuncu topsuz oyunda iyi olabilir. Top ayağına aldığı zaman durmadan asist yapacak ya da çok tehlikeli şut atacak bir oyuncu olacak hali yok. Bir futbol takımı içinde görev adamları vardır.
1: Evet.
0: O görev adamlarından isteneni yaparlar. Bir duralım bakalım. Bir geçsin. Bir iki maç oynanmış da.
1: Beğenilmedi Ugo Çukwu. Kimse hazır görmemiş. Bir özelliğini göremedik diyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Bambaşka bir yere geldi bu çocuk da. Daha genç. Ben iyi oyuncudur demiyorum. Zaten oyuncuyu bilmiyor. Bilmediğimi söyledim daha önceki yayınlarda da. Ama yani toparlanabilir. Böyle kestirip atmamak lazım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bakış son sırada 5 numaralı Tan Kızı. 9 numaralı Küçük Naime bir boy farklı önde. 7 numaralı Al Sayfa ikincilikte bariyerinde 1 numaralı Aylak Kız var. Dışında 6 numaralı Uğurlu Bebek. Ortalarında 8 numaralı Aludra 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı Ankara Güzeli dışında. 3 numaralı Esenli Rüzgar onun 1 boy kadar gerisinde bariyer dibinde. 4 numaralı Hoş Bakış dışında 5 numaralı Tan Kızı sırasıyla. Son 600'e girildi. 9 numaralı Küçük Naime önde. Dışında yine 7 numaralı Al Sayfa onun dışında 6 numaralı Uğurlu Bebek var. Onlar öndeki Küçük Naime'yi yakaladılar. Daha geride Aylak Kız ve Aludra. Düzlüğe de önde çıkmaya çalışıyor Küçük Naime. Ortadaki Al Sayfa farkı eritti. Dışından bir numaralı Aylak Kız. Onun dışından Uğurlu Bebek geliyor. Son 300 metrede 9 numaralı Küçük Naime önde geliyor. 7 numaralı Al Sayfa'nın 1 numaralı Aylak Kız'ın atakları var. İçeriden Aludra da gelmeye çalışıyor. Küçük Naime direniyor. Aylak Kız geliyor 200'e girildiğinde. Küçük Naime'yi yakaladı. İki sapkalar arasında mücadele var ama mücadele kısa sürüyor. Aylak Kız öne geçiyor. Fark açıyor. 1 numaralı Aylak Kız kazanıyor. 2 numaralı Ankara Güzeli. 2. 9 numaralı Küçük Naime 3. 4.lük içinde 8 numaralı Aludra ve 6 numaralı Uğurlu Bebek fotoyu beraber geçtiler. 1 numaralı Aylak Kız Eray Çizik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün Kocaeli'de 9 koşulu program var. 4. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganyan saat 19'da start alacak. 2 yaşlı İngilizler ilk kez yarışacaklar, ilk kez koşacaklar. Sahiplerine, antrenörlerine hepsine bol şanslar diliyorum. Taylar içerisinde hazırlıklarını beğendiğim bir numaralı Bitter Sweet İstanbul'da müthiş hazırlıklarla geliyor. Ekip arkadaşlarım 7 numara Running Love ve 6 numara Perla Pura'ya da şans verilmesi gerektiğini söylediler. Sıralamayı ise ilk ayak işi 1-6-7 şeklinde oluşturduk ilk kez koşan taylar içerisinde. İkinci ayak bana biraz zorlu geldi. 3 numaralı İlaytay, 4 numaralı İlban Bey, 1 numaralı Avcıoğlu, 2 numaralı Fundo. Yamak mücadelesi olduğu için yani aprantiler olduğu için bakalım hangisi ön plana çıkacak ama son yarışını kazanan 8 numaralı Aydın Efes'i ve 10 numaralı Madeira'yı da unutmamak gerekir. Her ne kadar 3-4-1-2 sıralaması olsa da gelin 8 ve 10'u da ekleyin derim. Üçüncü ayakta 1 numaralı My Lady Buck benim favorim. 7 numaralı Blue Wave ise son yarışının izlerini silebilir. Bu kilonun avantajını sahaya yansıtabilir. Bununla birlikte yine yarış kazanan 2 numaralı Sihirli Yovanka 19 gün sonra geliyor. Biraz zor geldi. Bu üçlü ön planda 1-7-2 ama sizler tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 4. ayakta 4 numaralı Jix Life, 6 numaralı Taner abi. Bakalım az hata hangisi yapacak ama gelin bunların arasında 5 numaralı Angel of Gold'u da ekleyin. Tam yarış ona döndü diyebilirim. Nefes ve kondisyon eksiği yeterli seviyeye geldi. 5. ayakta yine 3 yaşlı Araplar start alıyor ki başarılı 3 yaşlı Araplar 3 numaralı Salgur, 1 numaralı Dadak Bey, 4 numaralı Starşah üçlüsünü 3-4-1-1-3-4 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Son ayakta ise benim 2 tane tuttuğum isim var. Birincisi 7 numaralı Fıstık Çamı, ikincisi 8 numaralı Şankut Hatun. Bu önlerde süratli gidecek yarışta ikisi de önlerde tutunmayı seven isimler. Fıstık Çamı yeniden adeta vites küçülterek geliyor. Bu zor gibi görünen koşuda iki isim yeterli olacaktır düşüncesindeyim. Bu şekilde programı tamamladık. Yarın İstanbul ve Elazığ yarışlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Ben İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan sizlere canlı olarak yine sesleneceğim. Sizlerle birlikte analiz ve yorumlarımızı, arkadaşlardan aldığımız detayları paylaşacağım. Hepinize bir kez daha bol kazançlı bir gün diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Reklam.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçları bekliyor.
15: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, son bölümdeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Galatasaray'da Batrakov gündemi var Ercan abi. Şimdi de biliyor musun
2: çok
1: oyuncuyu?
2: Yok, tam bilmiyorum. Onu söyleyeyim.
1: Ben de bilmediğim için sordum.
2: Açıkça söylerim. Öyle o, çünkü Rusya Ligi'ni nereden seyredeceğim?
1: Yok işte, evet. Rusya Ligi'ni. Şimdi herkes Batrakov uzmanı oldu da.
2: Ben uzmanı değilim.
1: Ben de değilim, yok değilim.
2: Bunu herhalde izleyenler, teknik scoutlar biliyordur.
1: Onlar bilir tabii.
2: İzlemişlerse. Ona göre de bir adım atacaklardır.
1: Şimdi yine 23 yaş altı kontenjanından bir oyuncu. 21 yaşında, 36 maç, 17 gol, 12 asistlik performans. Hücumda skor katkısı üretebilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Şimdi eski milli futbolcu Rus

0: Rusya'nın eski milli oyuncusu Alexander Mostovoy'un bir açıklaması oldu. Bu konu gündeme geldikten sonra diyor ki Galatasaray'a gitmeli, oradan diyor ancak diyor Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa istediği büyük kulüplere transfer olma şansı olur. Rusya'da kalırsa bu hayallerini gerçekleştiremez diyor. Bazıları da diyor ki Galatasaray'a gitmemeli, doğrudan büyük kulüplere gitmeli.
1: Bu Rusya'ya transfer konusunda şunu biliyoruz yalnız. Yani Rusya'dan bir Fransız takımı ya da bir Alman takımı istediği oyuncuları ekonomik bazı ambargolar dolayısıyla Avrupa Birliği ve Rusya arasında sağlayamıyorlar. Galatasaray'ın avantajı bu yüzden olabilir. Ama Galatasaray'dan bu oyuncu gelse, oynasa 2 yıl diyelim.
0: Örnek, evet.
1: Galatasaray'a bir teklif yapıldığı zaman olay Rusya olmadığı için Galatasaray hem para kazanabilir hem de oyuncu istediği takıma gidebilir. Mostovoy'un, Alexander Mostovoy'un yaptığı açıklamada bu konuda bunu da ön plana çıkartıyor, gösteriyor. Hı hı. Yoksa dediğin gibi diyelim ki bir Fransız takımı çok beğendi, oyuncuyu direkt olarak alamıyorlar. Yani banka olarak,
0: doğru,
1: Rus bankasına bir hesap dolayı, yaptırımlardan dolayı yatıramıyorsun parayı. Yaptırımlar var. Hı hı. Bu ancak böyle olur.
0: Ve de mantıklı bir hamle gibi de görünüyor aslında oyuncu için. Hani hatta Mostovoy da öyle demiş. Yani Galatasaray'a git. Daha önceki örneklerden yola da çıkmış diyor ki işte Monaco'ya giden Golovin'i hatırlamıyor musunuz? PSG'ye giden Safonov'u hatırlamıyor musunuz? Bu oyuncular oraya giderek tanındılar. İşte bu oyuncu da Batrakov da Galatasaray'a gidip Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak. Oradan kendini işte 5 büyük lige atabilir diyor. Böyle bir yol haritası da çizmiş. Ben oyuncuyu bilmiyorum.
1: Ama bu harita Galatasaray'ın avantajına. Çünkü Rus kulüpleri de hiçbir uluslararası organizasyona şu anda katılamıyorlar futbolda.
0: Evet.
1: Kendi hallerinde maç yapıyorlar Rus liginde. Ve yaptıkları transferler de genelde Güney Amerika'dan oluyor. Çünkü Güney Amerika'nın birçok ülkesiyle o ambargo konusunda bir problem yok. Hı hı. İşte Brezilya'dan, Arjantin'den alabiliyorlar. Oyuncu alıyorlar.
0: Oralardan alıyor. Ya da kendi yetiştirdikleri oyuncu.
1: Uruguay'dan. Oralardan alabiliyorlar.
0: Oralardan alıyorlar. Şimdi Rusya futbolda yok dedin ama şimdi voleybola da dönüyorlar Ercan abi. Gelecek sene Milletler Ligi'nde Rusya var. 2027 yılında Milletler Ligi'nde Rusya kadın ve erkeklerde olacak.
1: Erkekler kategorisinde dünyada ilk 3 içindeydi.
0: 3. evet.
1: Kadınlar kategorisinde 9 içindeydi.
0: Evet.
1: Ve her zaman güçlüdür voleybolda. Bu tabii basketbolda olacak mı? Onu da merak ediyorum.
0: Voleyboldan açıklama geldi bugün. FIVB'den, Uluslararası Federasyon'dan, Rusya önümüzdeki sene Milletler Ligi'nde olacak dendi. Ama henüz FIBA'dan veya UEFA'dan, FIFA'dan bir dönüş yok.
1: Önemli tabii. Onlar da şu anda bekliyorlardır UEFA, FIFA.
0: İAF'tan bir dönüş yok. Atletizm Federasyonu'ndan, evet, bir dönüş yok. Ama yavaş yavaş sanki bu perde kalkacak gibi geliyor bana.
1: Ya bir sürü orada da yetenekli sporcu Rus sporuna da büyük darbe vuruyor.
0: Evet.
1: Bence dünya sporuna da vuruyor. Tenis hariç zaten şu anda ambargolular.
0: Hı hı.
1: Biliyorsun.
0: Evet.
1: Bir Dünya Tenis Birliği bu ambargoyu tanımayacağını açıklamıştı. Ambargo ilk konulduğunda. Onun dışında herkes ambargoyu tanıdı.
0: Evet. Orada da şöyle oldu. İşte bazı oyuncular vize problemi dolayısıyla mesela final oynuyor oyuncu Rybakina ailesini Wimbledon'a sokamamıştı mesela. İngiltere'ye mesela sokamamıştı. Mesela bu tarz problemler yaşandı vakti zamanında ama kendisi oynayabilmişti. Teniste oynayabilmişti. Tabii
1: ya bu işler iyiye gideceğine esasında kötüye gidiyor. Sporcunun şöyle düşünelim ya, sporcunun ailesi Wimbledon gibi bir turnuvada annesi babası diyelim ya da kardeşi olmalı bence.
0: Ya bence de olmalı ama işte o yaptırım döneminin, ağır yaptırımların olduğu dönemde bize verilmiyordu.
1: Ya sporun için bu çok kötü oldu. Sporun böyle yaptırımlar ve politik problemlerin içine sokulması sporla bağdaşmıyor zaten. Hı hı. Olimpiyatlarda birbirleriyle savaş halinde olan

0: ülkeler yeri geldiğinde karşı karşıya geldiler ya da atletizmde yarıştılar veya basketbolda mücadele ettiler. Budur sporun ruhu. O ayrı, bu ayrı.
1: Evet.
0: Fakat bu sefer nedense böyle olmadı.
1: Ciddi bir doping kontrolü ne tabi tutulacakmış Rus kadın takımı ve erkek takımı. Ve Milletler Ligi'ne bu şekilde katılacaklarmış. Bakalım. Hani bazı yaptırımların nedeni özellikle atletizmde sistematik doping demiştik ya burada
0: Evet.
1: açıklamıştık ya. Bu konuda da hala çekincelerin devam ettiğini görüyorum ben bu açıklamadan. Ciddi bir doping kontrolü yapılacak Rus sporculara. Bu arada tabii basketbolla da ilgili haberler var Ercan abi. NBA Europe konusunda Galatasaray ısrarlı. Israrcı ve oraya katılacaklar gibi duruyor Galatasaray
0: Kimler
1: için.
0: katılıyor diye konuştuğumuzda şimdi basketbolda Euroleague'in dev takımları bizim takımlar da onların arasında.
1: Bu sene Beşiktaş'ta gidiyor.
0: Beşiktaş'ta geliyor Euroleague'e. NBA'de katılacak olanlar acaba o reytingi sağlayabilecekler mi? Ben onu çok merak ediyorum.
1: Ha yani Euroleague'le rekabet edebilecek mi?
0: O
1: Diyorsun
0: olacak
1: değil
0: mı?
1: mi?
0: Tabii.
1: Hmm.
0: Ya bu Amerika'daki kendi NBA'lerinden bahsetmiyorum.
1: Evet.
0: Şu anda EuroLeague'de çok güçlü takımlar var.
1: Çok güçlü evet. Bütçeleri de çok ciddi bu takımların. Bakıyorum. Galatasaray büyük ihtimalle olacak deniyor. NBA Avrupa projesinde Galatasaray yönetiminden de açıklama geldi. Burada olmak istiyoruz şeklinde bir açıklamayı gördük. Bakalım yani Galatasaray belki EuroLeague'de olmayacak ama NBA Avrupa projesinde olacakmış gibi görünüyor. Birkaç da yorum bakalım. Beşiktaş çok iyi ama herkes Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarışın geçeceğini söylüyor demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya
1: Ben buna
0: Trabzon'da
1: Trabzonspor'u
0: var.
1: da ekleyebilirim.
0: Hepsi var.
1: Trabzonspor da çünkü yani bugün yarın Salah açıklanabilir eli
0: Evet.
1: kulağında. Vlahovic kovalıyor. Onuachu'nun yanına bir de yani yerine de değil. Demek ki çok iyi bir kadro hedefliyor Trabzonspor. Beşiktaş da çok iyi hamleler yaptı. Fenerbahçe bazı eksiklerini giderdi. Galatasaray beklemede. Galatasaray'ın da kuracağı kadro merak ediliyor. Gidenler oldu. Yerine oyuncular gelmedi. Taraftar bekliyor. Şöyle yorumlar var. Bir sonraki hazırlık maçı Villarreal'le oraya kadar bir tane oyuncuyu Galatasaray yönetimi indirebilir diyor muhabir arkadaşlarımız.
0: Göreceğiz.
1: Tepkileri azaltmak adına.
0: Göreceğiz. Ya tepkileri azaltmak adına mı transfer yoksa o transferle yola çıkıp iyi sonuçlar almak adına mı yapılmalı? Ben burada iyi sonuçlar adına yapılmalı diyorum transferi. Tepkileri azaltmak, panik transferleri ne takıma bir şey getirir, ne alınan oyuncuya hiçbir şey getirmez. Sadece 2 gün yazılır, çizilir. Ondan sonra bir de kötü çıkarsa
1: İşte
0: iyice
1: evet.
0: bunu mu getirdiniz diye daha beter olur.
1: Sayın Kavukçu da bunu söyledi zaten. Yani biz şimdi 23 yaş altı iyi oyuncu çok pahalı diyor. Ona parayı verdik. Örnek veriyorum diyor. Parayı verdik. Tutmadı diyor. Ne yapacağız peki dedi. O da haklı kendince.
0: Biz
1: 50'yi
0: bunu
1: verdim dedi mesela.
0: defalarca bu transferin artı o 4'teki yaş kategorisinin büyük bir risk olduğunu, uyum sorunu denilen bir şey var gençlerde. 22 yaşında, 21 yaşında oyuncu alıyorsun. Hiç alışamıyor buraya. Ve çok yetenekli.
1: Bunları gördük mü? Gördük.
0: Görmedik mi?
1: Gördük.
0: O zaman oyuncuya verdiğin 40 milyon euro direkt olarak çöpe gidiyor. Direkt.
1: Maalesef. Çünkü eleştirilerin bazıları da neden hep kiralık bakıyorsunuz şeklindeydi. Çünkü diyor tutmazsa ne yapayım?
0: O tarz oyuncuları bu yöntem artı transferlerden bahsediyorum.
1: Artı dört için.
0: Artı 4 için ben kiralama yöntemine kesinlikle karşı değilim.
1: Ben sıcağım, evet.
0: Yani ben oyuncuyu alacağım, şartları da koyacağım. Diyeceğim ki 19 maç oynayacaksın, 20 maç. 20 maç sonrasında ben senin bonservisini alırım.
1: Oynayabilirsen.
0: Oynayabilirsen. Maç. Oynayamazsan kusura bakma. Onun taktiği bu, çözümü, stratejisi. Bu olmalı. Direkt olarak ben gideceğim oyuncuya 50'yi vereceğim, indireceğim Türkiye'ye gelecek oyuncu. Olmaz. Sıfır katkı. 3 gol, 1 asist. Ne yapayım ben oyuncuyu?
1: Ya da Kocaeli Sporlu oyuncuda olduğu gibi aşık olacak gidecek.
0: Genç oyuncu herhalde, he, değil mi? Adam ben aşık oldum gidiyorum diyor, değil mi?
1: Evet, aşık olmuş gitmiş. Yani kolay değil. 10+4'e adapte olması takımlarımızın. Osimhen'e talipler var haberi çıkıyor ve her gün bir yorumcu Osimhen'in kendi takımında, Avrupa'daki yorumcuları kastediyorum, oynaması gerektiğini söylüyor. Mesela işte Barcelona'yı yorumlayanlar diyor ki Osimhen diyor Galatasaray'dan diyor alınmalı diyor mesela. İşte Arsenal'li yorumcu diyor ki Gyökeres'i ver Osimhen'i al diyor.
0: Mesela.
1: Mesela. Şimdi Osimhen bir marka.
0: Marka ama Osimhen'i Galatasaray nasıl fedakarlıklarla aldı? Çok anormal bir şey gelirse Osimhen'i versin. Ne aldı? 75 almadı mı?
1: Evet.
0: Çarpı 2 yaparsan.
1: Bütün parasını da bir yıl içinde ödedi yani. Neredeyse peşin ödedi yani.
0: Peşin. Bir de öyle isteyeceksin zaten. Ben evet. Öyle aldım diyeceksin.
1: Trink para.
0: Sen de o trinki bir indir bakalım diyeceksin. Bir de ne dedim? Olmaz. 75 çarpı 2.
1: Yıllıkta 21 verdin. 100 milyona mal ettin bir sezonda. Yani şimdi Atletico Madrid 125 milyon euroyu bulan bir teklif yapmış. Manchester United 100 milyon euroyu gözden çıkarmış haberlere göre. Bir haber vardı. Gyökeres artı 30 önerdi Arsenal. Galatasaray kabul etmedi şeklinde bir haber vardı. Sen mesela kabul eder misin Gyökeres artı 30?
0: Etmem. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Ticari anlamda 75 çarpı 2.
1: Peşin. 150.
0: Peşin. Ben de ona göre yapabileceğim transferlere hemen bakarım.
1: Canlıyı göreceğim.
0: Tabii. Çünkü ben aynı şekilde aldım. Galatasaray Osimhen'i alana kadar perişan olmadı mı?
1: Oldu canım. Almak için bayağı büyük fedakarlıklarda bulundu.
0: Çok arzu eden varsa peşin parayı getirirler, verirler.
1: Şimdi bazı nakit artı oyuncu önerileri Galatasaray'a geliyormuş. Habere göre Milliyet Gazetesi'nin haberi bu. Mesela Gyökeres artı 30 dedik. Tottenham 65 milyon euro üstüne Pape Sarr, Matisse Thel, Kevin Dansu gibi isimleri önermiş.
0: Tottenham'dan bir kişiyi almam. Geçen sene son maçta kümede kaldı. Bu isimler de kadrodaydı.
1: Bu isimler de kadrodaydı.
0: Ben Tottenham'ı bayağı Premier Ligi takip eden biri olarak şu an bir kişiyi almam şu anda.
1: Net bir anladığım kadarıyla böyle yüzüstü bir teklif de masaya gelmedi anladığım kadarıyla.
0: Yok.
1: Yüzlere yakın şeyler belki konuşulmuştur ama resmi olarak yüzüstü bir teklif.
0: Bir de şöyle bir gerçek sanki var. Gelmedi Osimhen'in işte. Türkiye'de aldığı maaşı verebilecek kulüp sayısı bir elin beş parmağını geçemez. Öyle bir gerçek de var.
1: La Liga'dan iki takım. PSG 3. Premier Lig'den de 2-3 takım.
0: Başkası veremez. Yani Osimhen'in net kazandı. Ben burada ne alıyorsam aynısını isterim dediğinde Osimhen Türkiye'de bir elin beş parmağını geçemez. Mümkün değil. Fransa'da da işte Paris Saint Germain.
1: Onlar da isterler mi? Zaten ihtiyaçları var mı? Bilemiyorum. Şabo ismi Beşiktaş'ta geçen hafta konuşmuştuk. Daha canlı bir şekilde gündemde Ercan abi.
0: Stoper
1: evet. Şabo.
0: Stuttgart. Daha önce İtalyano ile beraber çalışan bir oyuncu. Stoper mevkiinde bir alternatif olarak transferi düşünülüyor.
1: Bakalım transferlerde gelişmeler, sıcak saatler yaşıyor kulüplerimiz. En sıcak kulüp şu anda anladığım kadarıyla Trabzonspor. Zaten sevgili Nurgül Günaydın'a da bağlandık. Salah her an bitebilir. Tabii ıslak imza olmadan net bir şey

0: Söylenemiyor ve
1: konuşamıyoruz ama
0: evet.
1: Bitme noktasına geldiği yerli yabancı gazeteciler tarafından dile getiriliyor Salah konusunun. Ve masadaki bir başka isim de Vlahovic veya olmazsa Sørloth Onuachu ile beraber oynaması planlanıyormuş. Trabzonspor gerçekten çok iddialı hazırlanıyor önümüzdeki sezona. Yani sadece İstanbul takımları arasında geçmeyecek gibi yarış Trabzonspor'da dahil olacak Ercan abi. Bu
0: öyle gözüküyor.
1: Yarışa, öyle bir görüntü var. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum.
1: Herkese iyi akşamlar. Katılım için de çok teşekkürler. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Meçhuleni iki maçta da mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. tur ilk maçına Çekya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor.
8: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahasına. Rashica gol! Milos Rashica!
2: Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor.
9: Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi!
2: Heredet, Grollo ve Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Niköylü Han Mehmet Ali Akgöbek'te start alacak. Fatih'in oğlu Kıraç Köylü ve Kara Topraklı anneden kardeş Musafka. Enbir Han Halenay orijinli Kır Erkek Tay Koptu Fırtına Erhan Aktuğ'da start alacak. Hade Hanım Fırtına Bey kırmızı başlıklı kızla anneden kardeş bu isim. Yavuz Bey Betü Sultan orijinli Duru Erkek Tay Karagöz Mehmet Salih Çelik de koşacak. Eğri Ok Hızlı Hüma ile anneden kardeş. Baba Mevlüt Ada Mina orijinli Doğru Erkek Tay Toygarlı. Fesih Çetin başta koşacak. Annesinin koşan ilk tayı olacak Toygarlı. Bombay Sevilen orijinli Al Erkek Tay King Sencer Eray Çizik de koşacak. Sevilen Kız ve Tumbul Orhan ile anneden kardeş. Yine Tumbul Kübra ile de anneden kardeş bu safkan. Denizim Rıhan orijinli Kır Erkek Tay Küçük Şövalye. Pişman Çizik'le koşacak. Gelibolu Rüzgarı, Selda Hatun Uçar Gelir ile anneden kardeş. Küçük Şövalye. Serhan Tay, Jessica, orijinal erkek Tay, Maçka Bey, Nizamettin Demir'le start alacak. Mesut, Baba Deniz ile anneden kardeş bu safkan. Ova, Nala Ezen, orijinli Ovamcan, Mehmet Nuri Sunkar'la koşacak. Aynalı Martin ile anneden kardeş Ovamcan. Güntay Dessas orijinli Uraz Gökhan Kocakaya ile start alacak. Husrev ve Emir Hat'la anneden kardeş Uraz. Şu an için Box'ın dışında 3 isim var. Giriş hazırlığı yapansa Maçka Bey. Geri planda da King Sencer, Toygarlı ve Uraz var. Karagöz, Koptu Fırtına, Kordonis, Köylü An, Küçük Şövalye, Ovamcan yerlerini alan atlar. Maçka Bey'in hazırlığı sürüyor. Maçka Bey yerini aldı 10 numaralı Uraz. Kullarına yaklaştırılıyor 10 numaralı Uraz. King Sencer ve Toygarlı gerideki atlar. Uraz da yerini aldı. Toygarlı. Giriş hazırlığı yapıyor. 9 numaralı Toygarlı. Biraz hareketli. Safkan King Sencer geri planda bekleyişini sürdürüyor. Henüz yerini almadı Toygarlı.

Hazırlığı devam ediyor Toygar isimli sayın. Bir tur daha atıyor ve şimdi kullarına yaklaştırılıyor. Fesi Çetinbaş idaresinde start alacak olan Toygarlı. Start görevlisinin yedeğinde

0: King Sencer yine geri planda bekleyişini sürdürüyor. Toygar'la henüz yaklaştırılamadı kulvarına.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Birazdan at yarışı da başlayacak. Oraya da pası atacağız. Bugün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları var. Avrupa Ligi karşılaşmaları var. Konferans Ligi karşılaşması var. Bunları teker teker değerlendirmeyi istiyorum sizlerle. Daha sonrasında saat 18 itibariyle Tansu Gürsel bizimle birlikte olacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz eşleşmesini ve yarınki maçı değerlendireceğiz. Şimdiden başarılar dileyelim temsilcilerimize, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. Trabzonspor bir sonraki turda playofflarda mücadele edecek. Galatasaray direkt gruplara gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Daha doğrusu artık lige gidiyor. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Inter Turku'ya elenmişti. Bunların da hatırlatmasını yapalım. Saat 19 itibariyle Ararat Celce karşılaşması, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu arasında ilk karşılaşma olacak. Bizler o maçla ilgili sizlere beklentilerimizi söyleyelim istiyorum. Saat 7'de başlıyor karşılaşma. Benim için Celce'nin favori olduğu bir karşılaşma açıkçası. Deplasman ekibi buradan avantajlı skorla evine dönmek isteyecektir. Turun da favorisi bence Ararat karşısında Celce. Ermenistan futbolu hala daha tam anlamıyla beklenen gelişimi gösterebilmiş değil. Aslında bakıldığında tam olarak ne bekliyorsunuz o da meçhul. Maç sonucu ev sahibi kazanır 2.51. Deplasman galibiyeti ise 2.15 orandan tercih edilebilir durumda ama bu maç özelinde bence risk teşkil ediyor bir tarafın galibiyetine gitmek. 1.52 orandan güzel bir karşılıklı gol var opsiyonu değerlendirilebilir durumda. Benim için açıkçası ikinci yarı gollerin gelmesi muhtemel, o da 3 orana sahip. Onu da belirtelim, bu da değerli bir oran. Sizler de İkinci yarı karşılıklı gol var değerlendirebilirsiniz. Bir yarışa dönelim, daha sonrasında devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Amcan var. Yarışın liderliğini 9 numaralı Toygar'la aldı. Şimdi farkı 1 boy kadar çıkarttı. 5 numaralı Köylühan ikincilikte, dışta 8 numaralı Ovamcan'ın 3 boy kadar girdi. 4 numaralı Kordonis. Daha sonra ikilisi 1 numaralı Karagöz var. Karagöz'ün dışında da 10 numaralı Uraz. Onun da 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Maçka Bey. Daha sonra 3 numaralı Koptu Fırtına. 2 numaralı King Sencer'in dışta 6 numaralı Küçük Şövalye. 9 numaralı Toygarlı liderliğini koruyor. 5 numaralı Köylühan ikincilikte, yine dış kulvarda Ovamcan var. Onun da 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kordonis, sırasıyla viraj dönülmek üzere. 9 numaralı Toygarlı düzlüğe de lider çıkan Safkan. İkincilikte 5 numaralı Köylühan var. Yine dışından 8 numaralı Ovamcan'ın, en dıştan 4 numaralı Kordonis'in de gayretleri var. En içte de 10 numaralı Uraz. Son 400 metreye Toygarlı önde girdi. Orta kullardan 5 numaralı Köylühan geldi. Araya azalttı. İçeriden 10 numaralı Uraz'ın da atakları var. Toygarlı direniyor. 2 boy farklı önde. Bariyer dibinden 10 numaralı Uraz gelmeye çalışıyor. Yine ortada Köylühan da var. 9 numaralı Toygarlı önde. İçten 10 numaralı Uraz'ın atakları var ama 9 numaralı Toygarlı liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar, 9 numaralı Toygarlı kazanıyor. 10 numaralı Uraz ikinci, 4 numaralı Kordonis üçüncü, 5 numaralı Köylühan dördüncü, 8 numaralı Ovamcan da beşinci oldu. 9 numaralı Toygarlı Fesih Çetin başta kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları.

0: Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatleri kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatmayı yapalım. Radyo Spor WhatsApp hattına yorumlarınızı iletirseniz hem yorumlarınızı hem de tercihlerinizi seslendirmeyi, onlar üzerinden de gitmeyi isterim. Şimdiden atacağınız yorumlar için teşekkür ediyorum. Ev sahibi hangi yarıda daha çok gol atar kısmı Ararat Celce maçını konuşuyorduk. İkinci yarı yüksek ihtimalli gözüküyor. Ben biraz daha denge maçı olmasını bekliyorum. Ve özellikle bir tercih daha var ki birinci yarı ikinci yarı karşılıklı gol var. Hayır hayır, evet hayır, evet evet, hayır evet opsiyonları var. Benim tercihim burada ilk yarı KG var olmaz, ikinci yarı KG var olur. Hayır evet, yani 3.68 bunun da yeni gelen tercihlerden bir tanesi, değerli ve güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz sert bir maç olabilir. 2.5 üstü gider mi yoksa 1-1'de kalır mı gibi soru işaretlerim de var kafamda, ama 2.5 üstün oranı 1.71, 3.5 üstün oranı 2.92. Bunun da hatırlatmalarını yapalım dinleyicilerimiz için. Mialbi Bratislava karşılaşması, o da 7 seansında başlayacak bir diğer karşılaşma. Tabii bu maç özelinde bakıldığında Mialbi'nin favori gösterildiğini söyleyebiliriz. Maç sonucu kazanırı 1.78 oran. Ben Bratislava'yı biraz daha avantajlı gören taraftayım açıkçası. Belki biraz daha uzun süredir takip ediyor olmamın da etkisi olabilir bunda, ama ben biraz daha sanki turun genelinde Bratislava turu geçer tarafında olacağım. Bugün de 3-0-7 Bratislava galibiyeti benim için denenebilir bir tercih açıkçası, onu söyleyebilirim sizlere. Riske girerim ve hani böyle riskli bir kupon yapacaksam 2-3 maçlık yüksek oran denemesinde Bratislava galibiyeti denenebilir bir şans açıkçası. Handikapta deplasman kazanır, yani beraberlik opsiyonlu gitmekte olabilir, onda 1.49 oranı var. Tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi, ama bu maç özelinde düşük bir oran açıkçası. Birinci yarı 1.5 alt üst opsiyonları ve kim kazanır opsiyonları önemli. Ben alt olmasını bekliyorum. Biraz daha ilk yarıda beraberlik beklentim de var. Birinci yarı beraberlik ve alt 2.56 orandan denenebilir ihtimaller arasında. İlk yarı karşılıklı gol beklentim yok. Maç sonucu 2.5 üstü tarafındayım ben. 1.63 güzel bir oranı var. Tabi sezon ilerledikçe, ligler açıldıkça şimdi hemen hemen hep alt üstler ve taraflar üzerinden gidiyoruz, ama opsiyonlar da artacak. Süper Lig başlarken kartlar gelecek, golleri kimler atar gelecek. Biz de Nesine Saatlerinde Radyo Spor'da biraz daha opsiyonlarımızı genişleteceğiz. Size daha farklı seçenekler sunabileceğiz, bunu da belirtelim. Karşılıklı gol var yine 1.51 opsiyondan. Değerli bir oran bu maç özelinde. Benim tercih edeceğim şeyler bu maçta Mialbi Bratislava maçında açıkçası bunlar. Bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. Ankara'dan Emrah. Emrah Bey ve Ankara'ya selam olsun. Yarından Ferencvaros, Gornik Zabrze maç sonucu 1 ve Perşembe Inter Turku galibiyeti. Oranlar 1.51 ve 1.72 demiş. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu mesajı yarın ve sonraki günde atarsanız Emrah Bey, o zaman da değerlendirelim. Bugün biraz daha bugünün maçları özelinde gitmeyi istiyorum. Hapoel Beerşeva Kızıl Yıldız maçı. İsrail futbolunun son dönemlerdeki herhalde en iyi takımlar.

0: Ben maç genelinde biraz daha alt üst tercihinde bulunacağım. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Benim tercihimdir. Turu kim geçer tarafında ben Kızıl Yıldız'dayım ama maçın İsrail'de olması, bu arada 8.5 seansı, onu da hatırlatayım. Benim için aklımda soru işareti kalan noktalardan bir tanesi, bunu söyleyebiliriz. Lefki Sofia Almaty karşılaşması. Lefki Sofia Bulgaristan'ın önemli ekiplerinden bir tanesi. Almaty'yi geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde izlemiştik. Onlar da Omonia'yı bu yıl ve ikinci turda ve birinci elemede Sutjeska'yı geçerek geldiler. Yine Avrupa'da kendilerinden söz ettirmeyi isteyeceklerdir. Genelde Almaty'nin deplasmanları zor oluyor. İç sahada Lefki Sofia'nın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha baskı kuracağını düşünüyorum ki deplasmana çok problemli bir skorla gitmeyi istemez Bulgar ekibi. İlk gol Lefki Sofia, maç geneli Lefki Sofia 1.5 üstü. Bunların değerli tercihler olduğunu düşünüyorum. Biraz daha zorlarlarsa rakip kaleyi. Bulgar futbol biraz kısır bir futbol. Ülkemizde de mesela Göztepe'nin başında Stoylov var. Biraz daha sert, agresif, oyun planına sadık bir oyun anlayışına sahipler genel olarak ama Bulgaristan'daki maçta belki bir handikap denemesi yapacaklardır. 2.41 orandan handikap değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Onu belirtmek istiyorum. Lefki Sofia Almaty maçı ile ilgili. Şimdi bir mesaj daha geldi. Onu da okumak isterim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bodo maçı 3.5 üst olur mu? Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey. Teşekkür ediyoruz. Bodo maçına yavaş yavaş geliyoruz Levent Bey, değerlendireceğiz. Ama kağıt üzerinde 2.5 yüksek ihtimalli duran bir maç. Union Saint-Gilloise iyi bir takım bence ama bu maç Bodo'nun sahasında olsaydı ben biraz daha 3.5 üstü olur tarafında tercihimi kullanırdım. Biraz daha Belçika'da olması sebebiyle temkinliyim. Güzel bir tercih olabilir. Hatta konusu gelmişken değinelim isterim. Sonrasında gerekirse döneriz. 3.5 üstü 2.35 orandan benim tercihim olmaz. Ama bu orandan sebep olmaz. Biraz daha 3.5 üstünün yüksek olmasını beklerdim. Bunu da belirteyim istiyorum. Dinamo Zagreb-Zalgiris maçı. Kaunas-Zalgiris bu maçın kaybedeni, turdan eleneni Beşiktaş eğer ki turunu geçerse Beşiktaş'ın Avrupa Ligi playofflarındaki rakibi olacak. Bunu belirtelim. Zagreb'de Hırvatistan'da sıcak bir hava var. Hemen hemen izlediğim her Zagreb maçı böyle zor pozisyona girilen kısır bir maç oluyor ama bu maçta Zalgiris'in çok fazla karşılık verme ihtimali yok gibi duruyor ki nesine de Zagreb galibiyetine bir oran açılmış durumda değil. Bunu belirtelim. Handikap 2 var. Handikap 1 yok ki. Handikap 2 de 2-0-1'den değerlendirilebiliyor. Yani çok zorda kaldığım için bu tercihler arasında Handikap 2'yi değerlendirebilirim. Ama onun dışında makul bir orana sahip olduğu için maç sonucu 2.5 üstü Zagreb galibiyeti 1.42'ye 1.42 oranı var. Biraz daha hani çünkü net bir tarafın ağır bastığı maçlarda tercihler zorlaşabiliyor opsiyonlarda darsa. Bu maç özelinde burada Zagreb'in 2.5 üstü maç sonucu birine gidilebilir. İlk yarı sonucu bile 1.31 orandan çok düşük. Çok değerlendirilmesi de mümkün değil. 2.5 üstü yine 1.36 oranı var. Çok yakın olduğum opsiyonlar değil. Çok yakın olduğum bir maç da değil Zalgiris maçı. Kağıt üzerinde büyük bir favorisi var. Biraz daha Dinamo Zagreb'in Zalgiris deplasmanında maç da ortadaysa tur da ortadaysa da daha doğrusu biraz daha tercih edilebilir oranlara sahip olacağını düşünüyorum ben. Ama tabii Zagreb daha favori konumda. Bir reklam arası vereceğiz. Daha sonrasında da yine Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçlarını konuşmaya devam edeceğiz.
1: Nisine editörlerinin sunduğu Nisine Saatleri devam edecek. Nisine, başka bir

0: seviye. Radyo Spor. Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Olympiakos Nijmegen karşılaşması 21 seansının güzel karşılaşmalarından bir tanesi. Nijmegen geçen yıl Hollanda Ligi'ne damga vuran takımlardan bir tanesiydi ki transfer döneminde de yakından tanıdığımız Emre Mor ve Dušan Tadić'i kadrolarına kattılar. Hollanda Ligi izlemesi keyifli, yüksek skorlu bir lig. Olympiakos da zaten yıllardır Yunanistan Ligi'nin en büyük favorisi olarak sezona başlıyor. Ortega transferi gerçekleşti. Sampaoli'den Salikas aldılar. Önemli takviyeler yapıyorlar. Geçen yıl Beşiktaş forması giyen Jota da burada bu sezon mücadele edecek. Favori Olympiakos. Biraz daha oranın daha iyi olmasını isterdim. 1.31 oranı var. Ki Nijmegen Hollanda ekibi olması dolayısıyla dönem dönem özellikle deplasmanlarda kolay gol yiyebilen bir takım. Karşılıklı golün olacağı bir maç açıkçası 1.54 oranı var. Benim beklentim bu yönde. Karşılıklı gol var olacaktır bu maçta. Ancak 6 üst tercihinde de yine 2.5 üstü. Olympiakos galibiyeti benim bu maç özelinde açıkçası ön plana çıkan tercihlerim ki Olympiakos Nijmegen karşılaşması bu gecenin de benim keyif alarak takip edeceğim maçlarından bir tanesi olacak. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Atmosferin de iyi olmasını bekliyorum. Sevdiğim stadyumlardan bir tanesi Avrupa'da Karaikaki Stadyumu. Benim açıkçası bu maçtan beklentim maç sonucu 1-2.5 üstü ve karşılıklı gol var 21 seansında. Bir diğer karşılaşma Sparta Prag Lyon karşılaşması. Açıkçası bu eşleşmede bizi alakadar eden eşleşmelerden bir tanesi Fenerbahçe'nin eğer ki Sturm Graz karşısında bir hata yapmazsa, Avusturya ekibini elerse, bir üst turda Şampiyonlar Ligi'ne playofflarında Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kala rakiplerinden bir tanesi bu maçtan çıkacak Prag-Lyon maçından. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Lyon'un da Marsilya'nın da Fransız futbolunun iki devi zor zamanlardan geçiyor. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyor ama benim Lyon'un başında çok beğendiğim bir teknik direktör var. Fonseca tecrübeli bir teknik direktör ve özellikle bu eşleşmeli iki ayaklı maçları iyi oynayan bir teknik direktör. Lyon'un hazırlık maçlarına da baktığımız zaman önemli galibiyetler aldığını, yüksek skorlu galibiyetler aldığını görebiliyoruz. Zor bir deplasman olduğunu belirtelim. Biz çok fazla açıkçası Prag deplasmanlarında yüzümüz gülmüyor. Zorlanıyoruz Türk ekipleri olarak. Umarım tabii bu turda bir üst tura çıkan Sparta Prag olur. Lyon göreceli olarak Avrupa'nın daha büyük takımlarından bir tanesi. Bu aşikar. Ki Prag'ın da başında çok önemli bir teknik direktör Priske var. Adında uzun dönemler Türk ekipleriyle, temsilcilerimizle anıldığını biliyoruz. İki ayaklı önemli bir karşılaşma. Bu maçı tek başına okumak istemiyorum ben. Biraz kısır bir maç olur mu düşüncem var. Yani acaba sürprizi bir 2.5-6 bize ne verir? Merak etmiyor değilim. 1.83 oranı var. 2.5 üstünün 1.47 ama eğer ki biraz daha 2 civarı olsaydı eğer, çünkü bu maçtan goller beklenmesi muhtemel, ben açıkçası biraz daha alt tarafına giderdim. Bu maç önemli bir maç. Bu yüzden Nesine de oyuncu tercihleri de özel tercihlerde var. Oyuncu gollerinde bakıyorum kimleri değerlendirebiliriz diye. Malik Fofana Lyon'un önemli oyuncularından bir tanesi. Tabii biraz daha kadroyu da görmemiz gerekiyor. Sezon yeni başladığı için muhtemel 11'ler üzerinde sapma, hatalar olabiliyor. İlk 11 belli olduktan sonra tercih yapmak daha iyi olabilir. Adam Krabek benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Önemli oyunculardan, yetenekli oyunculardan bir tanesi. 4.76 oranı var onun da. Ben güzel bir tercih olabileceğini düşünüyorum Adam Krabek'in, ama en önemli opsiyon Openda. Juventus'tan ayrıldı, Lyon'a transfer oldu. İlk maçında golle tanışmak isteyecektir. Hızlı bir oyuncu, savunma arkası koşulları da var Luis Openda'nın. 2.25 oran güzel bir oran. Değerlendirilebilir bir oran ki ilk 11'de başlarsa ben Openda'nın golünün geleceğini düşünüyorum. Onun dışında karşılaşma özel bahislerinde iki takım da en az 2 gol atar. Ben kısır bir maç beklediğimi söylemiştim. Penaltı kazanı tercihleri Prag 4.85, Lyon 3.69. Ben genelde penaltıları hissediyorum. Bu maçta çok penaltı hissettim mi derseniz, çok açıkçası penaltıya gitmeyeceğim. Her iki yarıda berabere biter tercihinde değilim. Maçın genelinin de berabere bitmesini beklemiyorum. Başka böyle güzel tercihler arasında kafa vuruşuyla gol olabilir. Ceza sahasında dışından gol olabilir. Bunlar güzelmiş. 3.01 ve 2.41 aklınıza yatan bir tercih varsa bunlar arasında siz de bu iki tercihe gidebilirsiniz. Bunlar biraz daha içime sinen tercihler açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin son maçı saat 21'de yine Prag Lyon seansında Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Bodo Glimt'in yani biraz sancılı bir süreç geçirmişti son dönemlerde. Liginde de şampiyonluğu zaten vermişlerdi. Onu da belirtelim. Bu yıl daha iyi gidiyorlar kağıt üzerinde ama yani geçen yıl Viking'e verdiler şampiyonluğu bir puan farkla da olsa. Takımın başında uzun yıllardır Knutsen var. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde playoff öncesi Union Saint-Gilloise deplasmanıyla başlıyorlar. Ben Bodo Glimt'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Saint-Gilloise'nin galibiyetine 1.94 oran verilmiş. Bodo Glimt 2.66 oranı var. Yani bir tarafa gitmek tabii ki biraz daha zor ama ben yine bu maç özelinde Bodo tercihinde bulunacağım. Oranda tatlı bir oran 2.66. Kuponunuzu renklendirir, heyecanlandırır. Güzel karşılaşma, ekran başına da kilitler sizleri. Açıkçası o yüzden Bodo Glimt kazanır tercihine gideceğim. Deplasmanda önemli skorlar alabiliyorlar. Şimdi şeyde de ilk gol kısmında da yine Bodo Glimt'ten gelir tercihim var. Biraz daha ben de bugün Bodo ağır basıyor. 1.91 orandan Bodo Glimt ilk golü denenebilir bir tercih. Ev sahibi iki yarıda da gol atar 2.68. Ben deplasman iki yarıda da gol atara gideceğim. 3.38'lik bir oranı var Bodo Glimt'in. Saint-Gilloise Belçika deplasmanında iki yarıda da gol atarı 3.38. Duyan duymayan kalmasın. Benim aklıma çok yatan tercihlerden bir tanesi açıkçası. Onu belirtmek istiyorum. Oyuncu tercihleri var. Promise David yıllardır Saint-Gilloise'nin önemli oyuncularından bir tanesi. 2.25 oran. Yine bakıyorum. Hauge 2.81 oran. O da Bodo için önemli bir oyuncu. Benim tercihlerim arasında Hauge de var. Belçika ekibi tarafında da açıkçası Promise David tarafında kalırım gibi duruyor goller arasında. Onun dışında Avrupa Ligi'nde 3.

0: Üçüncü eleme turu Lärne-Iberia karşılaşması. Finlandiyalı Emara maçın hakemi. Lärne Kuzey İrlanda ekibi. Iberia bana göre bu turun favorisi mi derseniz benim çok emin olamıyorum ama Gürcistan futbolu bana göre yani Kuzey İrlanda futbolundan daha iyi. Ben zaten her zaman her yayında eşleşmelerde bunu söylüyorum. Britanya ekiplerinin çok yerel bir oyun anlayışı var. Bu maç özelinde de İberia'yı biraz daha üstün göreceğiz. Maç sonucu 1.96 deplasman kazanırı iyi bir tercih gibi duruyor ama karşılıklı goller de olacaktır. 1.63 biraz daha pas geçebileceğiniz ama illa ben değerlendirmek istiyorum derseniz bu tercihleri değerlendirebilirsiniz. Shamrock Egnetia maçı var. O da yani Avrupa Ligi'nin iki karşılaşmasından bir tanesi. Onu da belirtelim. Bu maç özelinde hangi tercihe giderim? Oranlara da bakıyorum. Biraz daha tabii Shamrock tarafında kalacağız. 1.70 oranı var. Maç sonucu 1.70 değerlendirilebilir gibi. Ve Konferans Ligi'nde son olarak 1 saat sonra başlayacak maç. Auda Dinamo Tirana maçı. O maçta da ev sahibinin galibiyeti. Karşılıklı goller var ve biraz daha kısır bir mücadele belki olursa 2.5 alt tercihi yapabilirsiniz. Bir at yarışına da pası atalım. Daha sonrasında Tansu Gürsel ile birlikte Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Prenses Azal, Majestic Holiday, Female Warrior, Silent Runner dışarıdaki safkanlar. Female Warrior. Kullarına yakın Female Warrior'da. Baksa giriş yapmak üzere Female Warrior'da içeride. Majestic Holiday yaklaşıyor baksına. Majestic Holiday de içeride artık. Şimdi Princess Azal da yaklaştı yerine. Silent Runner geri planda Prenses Hazal'ın yerini almasını bekliyor. 10 numaralı Silent Runner baksın gerisinde. 1 numaralı Prenses Hazal da artık yerini aldı. Silent Runner son safkan. Silent Runner son at olarak kullarına yaklaştı. Silent Runner da tam anlamıyla yerini almak üzere. Ve Silent Runner da içeride. Son koşu için kısraklar hazır. Start verildi, yarış başladı. 10 numaralı Silent Runner biraz tereddütlü çıkınca 10-12 boy geride kaldı. Tek nergiz dış kulvardan geldi, liderliği aldı içeride. 6 numaralı Forgiven Forget ikincilikte, 13 numaralı Festus Çınar üçüncülükte, ortada 2 numaralı Majestic Holiday. Onun dışında 9 numaralı High Heels bir o kadar geride, 11 numaralı Malkova dışında 7 numaralı Prenses Belbus sırasıyla son 600'e doğru ilerliyor kısraklar. Ortadaki 5 numaralı Tek Nergiz önde içeride. 6 numaralı Forgive and Forget. 4 boy kadar geride 13 numaralı Fastest Çınar. 1.5 boy kadar geride 11 numaralı Malkobo. Onun dışında 2 numaralı Majestic Holiday sırasıyla viraj dönülüyor. Pistin ortasındaki 5 numaralı Tek Nergiz yarışın lideri içeride. Forgive and Forget. Onun dışından 13 numaralı Fastest Çınar geldi şimdi. Tek Nergiz'i yakaladı geriden Victor Lane Malkova da. Atağa kalktı. Fastest Çınar gelip yarıştaki liderliği alıyor. Farkı da bir anda 3 boya kadar çıkarttı. 4 numaralı Victory Lane'in dışarıdan 11 numaralı Malkova'nın atakları var. Fastest Çınar lider. Victory Lane Malkova gelmeye çalışıyor. 13

0: numaralı Fastens Çınar Başkent'te kapanış yapıyor. 4 numaralı Victory Lane 2. 11 numaralı Malkova 3. 12 numaralı Sequoia 4. 7 numaralı Prenses Belbus 5. oldu. 13 numaralı Fastens Çınar Hışman Çizik'te kazandı son koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatleri devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe yarın Sturm Graz'la karşılaşacak. Artık Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamama şanssızlığını kırmaya çok yakın Fenerbahçe. Çünkü kağıt üzerindeki eşleşmeler temsilcimizin Fenerbahçe'nin geçebileceği eşleşmeler gibi duruyor. Fenerbahçe saat 21'de Sturm Graz'ı ağırlayacak. Tabii o maç özelinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün İsmail Kartal bir basın toplantısı düzenledi. Kaptan Şikrinyar'la birlikte onun da üzerine konuşacağız. Biraz sonra Tansu Gürsel hattımızda olacak. Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson'un olmasını bekliyoruz artık. Brezilyalı filebekçisi milli takımın Dünya Kupası'ndan sonra artık kaleyi devralacaktır. Mert Günok'tan sağ bekte Semedo, sol bekte Osterwolde forma giyecek Fenerbahçe'de. Şikrinyar, Nathan Ake ikilisi merkezde. Orta sahada Gendouzi'nin yeri garanti. İsmail Yüksek mi olacak, Fred mi olacak tartışmaları var ama muhtemel 11'ler özelinde bakıldığında İsmail'in oynaması biraz daha yüksek ihtimal gibi duruyor. Sağ tarafta yine soru işareti olan noktalardan bir tanesi ama son zamanlardaki performansı, sezon açılış performansı çok da parlak değil. İrfan Can Kahveci'nin her ne kadar İsmail Kartal'la birlikte iyi bir uyum olsa da sağ tarafta Mason Greenwood hamlesi gelebilir. Onu belirtelim. Ortada, merkezde Asensio var. Asensio olacak ve Asensio'nun olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu ki bu sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirdi. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu da sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Daha önce bu sezon özelinde iki maçta da skor katkısı yapamadı ama şu an Fenerbahçe'nin elinde çok fazla opsiyonun da olmadığını belirtelim. Merkezde santroforda Anderson Talisca olacak. Fenerbahçe'nin santrofor arayışları devam ediyor. Ama henüz o bölgeyle ilgili bir çözüm bulunabilmiş değil. Vedat Muriç yaz kampını biraz sakatlıkla geçirdi, şanssızlıkla geçirdi. Ama henüz tam hazır olmaması sebebiyle ben Anderson Talisca'nın açıkçası bu maçta ilk 11'de forma giymesini bekliyorum. Vedat Muriç'in de yedekten sonradan oyuna girme ihtimali var. O da Fenerbahçe'ye bu sezon özelinde önemli katkılar yapacaktır. Fenerbahçe'nin santrofor arayışı da var. Orada da henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Pavlidis ismi geçiyor. Ama oraya kadar herhalde sezonu Vedat Muriç ile geçirecekler. Levent Mercan kadrodan çıkarıldı. Livakovic zaten Fenerbahçe'de ama varlığıyla yokluğu bir. Dorgeles Nene yine sezon boyunca önemli forma şansları bulsa da geçen yıl bu yıl yaz kampını kaçırdı. Diego Carlos yine statü gereği olmayanlar arasında. Omar Mimović, o da yine kadroda olmayacak isimlerden bir tanesi. Mert Hakan Yandaş, o da statü gereği yok. Ve Cengiz Ünder, onu da iyi bir kamp dönemi geçirmesine rağmen Fenerbahçe Avrupa listesine bildirmedi. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi oranlara da bakıyorum. Onların da bir değerlendirmesini yapacağız. Fenerbahçe'nin maç sonucu galibiyeti 1.19 orandan yer alıyor. Çok tercih edilmesi muhtemel bir oran değil. Açıkçası onu belirtelim. Fenerbahçe handikapı 1.72 oran. Onun da herhalde biraz daha yüksek olmasını beklerdik. Tabii bunların hepsine Tansu Gürsel'le, Tansu abiyle birazdan konuşacağız. Bir reklama gidelim, sonrasında Tansu abiyleyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız?
2: Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatleri devam ediyor. Tansu Gürsel de hattımızda. Tansu abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Emirhan'ın diyorum.
3: Teşekkür ederim. Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak. Ben de Fenerbahçe değerlendirmesi yapalım istiyorum yarınki karşılaşmadan önce. Teknik direktör İsmail Kartal da bir basın toplantısı düzenledi maç öncesi. Nasıl bir maç bekliyorsun yarın? Değerlendirmeleri, açıklamaları nasıl buldun?
4: Yani açıkçası biraz daha oturmuş buldum. Bir önceki tura göre. İsmail Kartal'dan bir önceki turda biraz daha fazla böyle sanki otoritesini ortaya koymak istermişçesine agresif görmüştüm. Seninle de konuşmuştum yanılmıyorsam. Bu kez biraz daha yani bir şeyler kafada rahatlamış gibi. Yarınki maçta çok önemli. Yani Gornik maçı gibi, içerideki Gornik maçı gibi tek gollü bir galibiyetin pek de yeterli olmayacağını düşündüğüm bir mücadele. Yani çok krize sokar. Yani yeterli olsa da çok böyle strese sokar. Dolayısıyla en az iki farkla Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakip daha böyle oturmuş, daha organize Gornik'e göre. Daha işlevli bir takım. Tabii ki yani şutu biraz deyip de çok da fazla böyle aslına bakarsan büyütmemek de lazım ama en azından bir önceki turdaki Gornik'e göre biraz daha ciddi bir rakip diye düşünüyorum.
3: Bir de Gornik eşleşmesi de biraz bizi şüpheye sokuyor gibi sanki abi. Yani Fenerbahçe zaten çok da rahat geçmedi turu çünkü.
4: Evet evet, yani daha rahat geçmesini bekliyorduk. Özellikle içeride çok daha rahat bir galibiyet almasını bekliyorduk. Biraz bitiricilik problemi. Birazcık işte santrforsuz. Yani Talisca'nın uçta erişte tek başına kalması. Kerem Aktürkoğlu'nun Dünya Kupası'ndan çok da iyi bir mental durumda dönmemiş olması. Onun dışında da takımda çok fazla gönderilmesi gereken oyuncunun bulunması. Yani ilk 11'e baktığımızda Gornik maçında, iki maçtaki 11'lere baktığımızda birçok oyuncunun sezon içerisinde Fenerbahçe'de yer almayacağını konuşmuştuk. Biraz da bu problemler açıkçası bir motivasyon problemi yaşattı takıma yani. O çok net. Yani bence geç de kalındı gönderilmesi gereken oyuncular konusunda. Tamam, belki transferde takıma katacağın isimler konusunda bekleyebilirsin bazen. Ama bazen oyuncu almak için de önce göndermen gerekiyor.

0: Niye? Hem bir nakit akışının rahatlaması için, hem limitlerinin rahatlaması için, hem de yani bir oyuncuyu gönderirsin ki artık böyle elinde bir liste vardır. Her mevkinin oyuncusunda bir şekilde oraya koyarsın. Elinde oynatmaya oynatma. O mevkiler boşaldıkça bir şekilde o psikolojik olarak seni doldurman gerektiğini hissettiren bir durumdur yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce elindeki ıskartalardan kurtulması şart. Daha böyle motive bir şekilde sezona hazırlanabilmek için. En çok da bu hoca için geçerli. Yani hocanın en büyük ihtiyacı bu olacak. Çünkü kim oynayacak seni? Yani Osterholm'un oynayacak mı mesela? Fred'le oynayacak mı? Çok büyük bir ihtimal oynamayacak. Senedo mesela oynayacak mı oynamayacak mı? %50 %50. Şerif'in durumu belli değil vesaire. Yani o kadar çok belirsizlik var ki. Ve ona göre oyuncu talep etmesi lazım yönetimden. Gidecek isimlere göre. Dolayısıyla bu birazcık ister istemez bir nasıl diyeyim sana fluluk yaratıyor. Yani net bir görüntü yok hocanın önünde. Bunlar etkiliyor. Graz'a gelecek olursak dedik ya hani daha organizeler, daha üst seviye takımlar Gornik'e göre ama yine nereden baksan bir Avusturya takım. Öyle çok yaratıcı bir takım beklememek lazım. İyi takımı oynayan, alanları iyi kapatan bir rakiple karşılaşacağız. Ama cezayı da kesebilecek bir rakip. Bir önceki turda Hartz'a karşı 6 gol attılar, gol yemediler. Ben hafta sonu lig maçlarını izledim. Lig'deki ilk hafta karşılaşmasına çıktılar. Çok kötüydüler yani. Bu arada onu da söyleyeyim. Lig maçında çok kötü oynadılar. Bunda tabii birazcık da Fenerbahçe maçının öncesinde bu karşılaşmanın ilerliyor olmasını mutlaka etkilemiştir bu anlık. Hem sezonun ilk haftası hem çok önemli bir Avrupa sınavı öncesi Vatans'la karşılaştılar. Dolayısıyla bu da olumsuz etkiledi. Ama tabii ki ölçü değil. Fenerbahçe'nin Hartz karşısındaki Sturm Graz'ı baz alması lazım. Yani en az iki farkla kazanması gerekiyor ki deplasmana rahat gitsin. Ama son sezonlarda Fenerbahçe'nin Kadıköy'den ziyade deplasmandaki Alfa maçlarında bir tık daha rahat oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla kalesinde bir gol görür mü Fenerbahçe? İşte o noktada biraz şüphelerim var. Görebilir yani. Umarım tabii ki gol yemez ama sanki bana gol yiyecekmiş gibi geliyor. Bir yani 2.5 burada mesela yarınki karşılaşma için 1.43'lük bir orana sahip ama ben 1.69'dan karşılıklı golleri almayı tercih ederim. Çünkü Fenerbahçe'nin tek başına 2.5'te gitmesini çok yüksek ihtimal olarak görmüyorum. 2.5'te giderse her iki takımın golleriyle gidecekmiş gibi geliyor bana. Şimdi zamanın riskini 1.43'ten almam.
1: Şimdi Gornik'le kıyasladığımız zaman özellikle hakikaten büyük bir fark var. Yani Sturm Graz Fenerbahçe'nin seviyesinde bir takım mı? Değil. Ama Gornik'ten bayağı bir üstün takım ki ben biraz daha Fenerbahçe'nin açıkçası bulunduğu hale şaşırdım. Sen de bahsettin. Kaderini, geleceğini bilmeyen çok fazla oyuncu var ve bu biraz daha sizin bir takım olmanızı zorlaştırıyor. Yaklaşık 18-19 yabancı oyuncu var. Bir bilinmezin içinde Fenerbahçe sezona başlıyor ve buradan da Şampiyonlar Ligi'ne gidilemezse büyük bir hayal kırıklığıyla açılacak sezon.
0: Yani zaten bu bambaşka bir konu. Yani o hayal kırıklığı hikayesi bir baskı da yaratacak. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir gidemiyor olmak Fenerbahçe üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacak. Bunu bir kere cebimize koymamız lazım. Dolayısıyla oradaki gelirden olmak da bir sıkıntı. Yani neticede bu limitleri çok zorla kısıtlı bir takım Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Yani o harcama limitlerinde şu an eksi de olması lazım. Yani bir Şampiyonlar Ligi geliri orada çok büyük nefes aldırır. Ve önceki sezonlarda yaşanan hayal kırıklığının ardından bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidemeden başlamak bir yıkım olacak. Özellikle de Aziz Yıldırım yönetimi için bu yıkım olacak. Böyle bir durumda İsmail Kartal da tabii ki bir baskı altında kalacak. Hem taraftardan hem de yönetimden. Ve daha önceki dönemlerinde gördük ki İsmail Kartal baskıyı çok da kaldırabilen bir antrenör değil. Yani özellikle Ali Koç dönemindeki son çalıştığı 99 puanlık sezonda yani.

0: Olympiakos, Sivas Spor maçlarının olduğu bir 15-20 günlük süreçte ne kadar dağıldığını herhalde evet. sen de fark etmişsindir. Evet, evet. Herkes de görmüştür. Dolayısıyla gerçekten hani Fenerbahçe şu an Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali çok böyle büyük fırtınalara gibi.
1: Biraz da çok erken bunu söylemek için ve ben aslında futbolda bu tarz olumsuzlukların da konuşulmasını çok sevmiyorum. Ama İsmail Kartal için de sezonun geri kalanını riskli kılıyor çünkü hoca güçlü bir konumda değil.
0: Zaten o yüzden o basın toplantılarında böyle çok sert mesajlar vermek zorunda kaldı ya. Hani kendi otoritesini bir şekilde insanların önüne koymak istedi. Tamam, taraftar gözünde belli bir kredisi var. Oynattığı futboldan ve son döneminde tuttuğu puandan ötürü. Ama o kadar kırılgan bir çizgide gidiyor ki. Yani o zilin kırılgan. Hani böyle hafif bir buz kaplar böyle bir şeyi. Ama bir hamlede o buz baştan aşağı çatırlar gider ya. Öyle bir zilinde.
1: Evet.
0: İsmail Kartal. O yüzden de sert mesajlar vermek zorunda kaldı. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne katılamama hadisesi gerçekleşirse zaten çok kaygan zeminde olan kredisini büyük bir ölçüde kaybetme riskine de karşı karşıya. Biliyor da bunu. Bunun da çok farkında İsmail Hoca. O yüzden çok garantici davranacaktır diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mesela geçtiğimiz yıllarda bir Benfica'ya elenişi vardı. Hatta geçen yıl Arsenal'la karşılaştı, ön elemelerde elendi. Bunlar hep olası mağlubiyetler. Bu takımlar Avrupa'da çok tecrübeli takımlar ama şimdi önüne baktığımız zaman Sturm Graz'ı geçerse Sparta Prag Lyon maçının galibiyle oynayacak ki orada da Lyon'un da sıkıntılı bir süreci var. Fenerbahçe de herhalde bu kez bu fırsatı tepmemeli abi. Yani sen önce şunu sorayım. Sturm Graz eşleşmesinde bir sürpriz bekler misin?
0: Beklemiyorum. Yani Sturm Graz her ne kadar dediğiniz gibi böyle Gornik'e göre çok daha tehlikeli bir rakip olsa da Fenerbahçe'nin kalitesiyle tüm dezavantajına rağmen, yani dezavantajlar saydık az önce işte gitmesi gereken oyuncular, İsmail Kartal üzerindeki baskı vesaire. Bunlara rağmen ben eleyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama Sparta Prag Lyon eşleşmesinden gelecek olan büyük ihtimalle bir Lyon gelecek. Orada o günkü şartları bir tekrar tatmak lazım. Yani bugün bu sütun yaz maçı kadar umutlu olamıyorum.
1: Peki şunu da sormak istiyorum abi sana. Lyon maçıyla da ilgili yani biraz şey olacak ama Lyon-Sparta Prag eşleşmesinde de yine Fenerbahçe sanki avantajlı konumda olabilir. Yani bu yıl artık Şampiyonlar Ligi'ne gidecektir gibi duruyor.
0: Peki yani Sparta Prag konu çıkar. Sparta Prag çıkarsa buna varım. Yani her ne kadar Sparta Prag zamanında Türk takımlarını bir haftada Galatasaray'ı çok fazla travmaya uğratmış olsa da Fenerbahçe karşısında çok Sparta Prag'dan korkmuyorum yani öyle söyleyeyim Fenerbahçe'yle eşleşirse ama ben Lyon'dan korkuyorum ya yani neticede bir Avrupa tecrübesi geleneği olan bir takım zor durumunda bile o maddi olarak yaşadığı zor durumda olduğu dönemlerde bile Lyon bir şekilde hani ayağa kalkmayı başarmıştı bir takım. Yani önünde sonunda bir de Fransız takımı yani bana birazcık şey geliyor, riskli geliyor. Yani, o günkü şartlara bakmak lazım. Kalite olarak Fenerbahçe kadrosunun onlardan aşağı kalır yani olmadığını düşünmekle birlikte o işte takımın Avrupa'daki hani amiyane tabirle ortam görmüşlüğü birazcık burada beni korkutuyor.
1: Abi son olarak Salah transferiyle de ilgili yorum almak isterim. Trabzonspor son aşamada transferde. Yarın geleceği söyleniyor. Neler söylersin?
0: Yani ben de takip ediyorum sosyal medyadan. Aslında başkan ısrarla yalanladı birkaç kez ama gelen haberlerde çok ciddi. Yani ben görmek isterim Muhammed Salah'ı hangi takımda olursa olsun. Süper Lig'de izlemek isterim. Tabii ki maliyeti çok yüksek olacak. Bütün planı onun üzerine kurmak zorunda kalacaksın vesaire. Bunlar hepimizin bildiği gerçekler ama ben görmek isterim. Heyecanlanırım da bir 13 sene evvel bu lige gelme ihtimali vardı. O zaman pek tanınmayan, Basel'de oynayan genç bir oyuncuydu. işte bunu nereden buldunuz falan demişlerdi o dönem Türkiye'ye gitmek isteyen kişilere. Bu gecikmeli de olsa Türkiye'de izlemiş oluruz. Mutlu da oluruz yani. Umarım da başarılı olur gelirse.
1: Tansu abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum Emirhan.
1: Sağ ol abi. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Nesine saatlerinin sonuna geldik. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine başka bir seviye.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlıca para kazanmaya hazır mısın? Milyoner'i indir, hemen üye ol. Efsane mücevher avcısıyla yüksek kazanç fırsatını yakala. Bas kazan oyunları Milyoner'de. Milyoner.
3: Reklam. Meçhule'ni iki maçta da mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. tur ilk maçına Çekya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
9: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas, Raşiksa. Raşiksa ceza sahası, Raşiksa gol!
3: Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor.
10: Vaclav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi!
3: Heredet, Grolo ve Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 4 Ağustos Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. 0538 052 14 87. Trabzonspor ve Türk futbolu Muhammed Salah'ı bekliyor artık transferin netleşmesine. Saatler kaldı diyebiliriz. Trabzonspor'dan gelecek resmi açıklamayı bekliyoruz. Bugün birçok meslektaşımız farklı farklı rakamlar verdiler. Anlaşmanın gerçekleştiğini söylediler. Hatta Muhammed Salah'ın İstanbul'a, oradan da Trabzon'a gideceğini özel uçakla paylaştılar. Bu transferin detaylarını birazdan bir telefon bağlantısıyla da paylaşacağız sizlerle. Trabzon'a gideceğiz. Trabzon cephesinde neler yaşanıyor, son bilgiler neler, anlaşma tamamlandı gibi neyi bekliyor Trabzonspor yönetimi? Bu sorulara yanıt arayacağız değerli dinleyenler.

0: Tabii Muhammed Salah çok büyük bir isim. Süper Lig'de, Türk futbolunda, şampiyonluk yarışında dengeleri de değiştirecektir. Beklenti, düşünce o yönde, bunun sahaya yansımasını da hep birlikte göreceğiz. Ama artık dediğim gibi resmi açıklamayı bekliyoruz Trabzonspor yönetiminden. Trabzonspor'la alakalı şimdi de Dušan Vlahović ismi konuşulmaya başlandı. Aslında bir süredir konuşuluyordu ama o transferde o görüşmeler nasıl ilerliyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki Şutrum Graz maçına yoğunlaşmış durumda. Bugün teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgiler paylaştı. Fenerbahçe de şu an Samandıra'da son hazırlıklarını yapıyor. Maç öncesi son antrenmanı yapıyor. Saat 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'nin gündemini paylaşacağız sizlerle değerli dinleyenler. Bir son dakika gelişmesi var. Muhammed Salah bugün Türkiye'ye geliyor. Nurgül Günaydın telefon hattında. Trabzonspor'u çok yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Nurgül merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi son dakika bilgisini de sen paylaştın bizimle. Lütfen sendeki tüm bilgileri hem bizde hem dinleyicilere aktarmanı rica edeceğim. Muhammed Salah sanırım bu akşam geliyor.
1: Yani bu akşam geliyor, yarın sabah geliyor olabilir. 12'de imza var diye bize bir bilgi geldi.
0: Yarın
1: 12 gibi.
0: 12'de.
1: Yani 12 gibi bir imza diye bir duyum geldi. Akşam 7'de de Trabzon'a, 7 uçağından da Trabzon'a geleceği yönünde bir bilgi paylaşıldı bizimle. Dediğim gibi biz tamamen yani olayın bittiğini günler öncesinden teyit ettik ama tabii resmiyete dökülmesini bekliyorduk. Net olarak bir şey konuşmamak adına. Hatta ıslak imzaların kaldığı, menajerin ıslak imzayı attığı ama oyuncunun henüz ıslak imzayı atmadığı yönündeki ifadeler bizi tabii biraz net konuşmamaya itmişti. Bugün biraz önce gelen bilgiler yarın saat 12'de imzaların atılacağı ve akşam 7 uçağından da Trabzon'a geleceği yönünde. Tabii ki dediğim gibi bunların hepsi bize gelen duyumlar, bilgiler. Yani yönetim kanadıyla henüz konuşmadık. Tabii onlar da bu işi çok büyük gizlilik içerisinde yürütüyorlar. O yüzden onlarla herhangi bir bilgi teyidi yapmadık. Dediğim gibi bugüne kadar görüştüğümüz, konuştuğumuz kanallar aracılığıyla teyit etmeye çalıştık ve Salah transferinin bittiği Trabzonspor'la yarın imzaların atılacağı yönünde.
0: Anlaşma 2 yıllık sanırım. Yine orada bir değişiklik yok.
1: Anlaşmayı?
0: Anlaşma 2 yıllık değil mi Muhammed Salah'la?
1: Evet, 2 yıllık.
0: Rakamlara dair çok farklı rakamlar telaffuz ediliyor ama herhangi bir rakam
1: 17
0: öğrenebildin
1: milyon.
0: mi?
1: Tabii yani 17 milyon euro konuşuluyor. Bizim bildiğimiz rakam da bu. Onun haricinde tabii ki diğer detaylar yarın daha net olarak ortaya çıkacak. Hatta şunu da söyleyeyim, Trabzonspor kulübünün bu konuda hazırlıkları da yaptığı ifade ediliyor. Yani bu transfere kesin bitti gözüyle çoğu meslektaşımız da zaten aramızda da konuştuk. Hatta biraz önce arkadaşlarımızla konuştuk. Aynı şeyi ifade ettiler. Onlara gelen duyumlar da o yönde. Trabzonspor cephesinde şu anda hazırlıkların başladığı ifade ediliyor. Rakamlar konusunda bildiğimizde 17 milyon euro
0: Sevgili Nurgül,
1: konuşuluyor.
0: özellikle birçok dinleyicimiz de sormuş. Bu imaj hakkı konusunda Beşiktaş'ta anlaşamamıştı menajeri. İmaj hakkına dair bir bilgin var mı? Yani orada Trabzonspor'dan ne talep ettiler?
1: Tabii Trabzonspor'un çok daha farklı oradaki görüşmede ortaya sunduğu oradaki şeyler ama dediğim gibi sadece rakam olarak 17 milyon euroyu biliyoruz. Forma hakkıyla satışındaki konuyla alakalı olarak %20'lik bir paydan söz ediliyor ama o konuda bir şey söylemek çok net bir şey söylemek çok doğru değil. Dediğim gibi şu anda o imaj hakkıyla alakalı olarak net bir spesifik bir bilgi yok bizde. Bizde sadece şu anda Salah'ın yarın saat 12'de en son gelen bilgi diyeyim size 12'de İstanbul'da imzayı atacağı ve akşam 7 uçağından Trabzon'a geleceği yönünde.
0: Anlaşma tamamlandı diyebiliyoruz artık, değil mi?
1: Yani evet bize gelen bilgi o yönde çok büyük bir aksilik ya da artık dediğim gibi farklı bugüne kadar konuştuğumuz, iletişime geçtiğimiz kanallardan edindiğimiz bilgiler bu yönde. Hatta bir iki arkadaşımla da görüştüm. Onlar da aynı şeyi ifade ettiler bana.
0: Tabii Vlahovic ismi de Trabzonspor'la anılmaya başlandı. Farklı bir isim var mı şu an Trabzonspor'un?
1: Tabii Sörloth ismi de konuşuluyor.

0: Trabzonspor mutlaka bir forvet de transfer edecek. Ona açıyor yardımcı bir forvet. Çünkü biliyorsunuz 3 kulvarda yarışacak. Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de bu sezonda şampiyonluk kadrosunu oluşturmaya çalışıyor Trabzonspor. Mutlaka bir forvet transferi de olacak. Vlahović'in adı da geçiyor. Sørloth'ta var ama Sørloth için de sıcak saatler yaşandı. Onun da olma ihtimalinin ben biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor sanıyorum bu hafta içerisinde bu transferi de bitirecek. Forvet transferi de bitirecek. Geriye sadece bir stoper takviyesi daha düşünüyor. Onu da yapıp transfer sezonunu kapatacak diye düşünüyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bugün Trabzonlu iş insanı Turgut Aydın'ı ziyaret etmiş ki Turgut Aydın da birçok önemli markanın sahibi Türkiye'de. Birçok alanda faaliyet gösteren bir iş insanı.
0: Böyle Trabzon'un içerisinde... Ben de onun biyografi kitabına katkı sunmuştum, yazmıştım.
1: Öyle mi? Ne evet, güzel. Evet. Acaba bu görüşmeler biraz da Muhammed Salah transferine biraz böyle katkı anlamında olabilir mi diye düşündüm ben.
0: Bunu. Tabii biz de aynı şeyi düşündük ama şunu söyleyeyim. Ben birkaç gün önce bir X'te paylaşım yapmıştım. Bu transfer zaten biraz daha hani Osimhen transferi gibi o şekilde düşünün. Sponsor transferleri yani sponsorların katkısıyla gerçekleşen bir transfer şeklinde olacak. Ağırlıklı olarak Trabzonspor'un kasasından buradan daha az yani sponsorların katkısından çok daha az bir miktar para çıkacak. Büyük çoğunluğunu sponsorlar karşılayacak diyebiliriz. Yani onlardan bir tanesi de olabilir. Çünkü Trabzon şehrinin yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi Turgut Aydın ki çok daha fazla isim de var. Sanıyorum Ertuğrul Doğan şu anda İstanbul'da yoğun bir şekilde bu ziyaretlerini sürdürüyor. Bu temaslarına devam ediyor. Olumlu da dönüşler aldığını ifade edebiliriz.
1: Tabii dediğin gibi Trabzon'da çok fazla böyle meşhur, zengin iş insanı var. İlla ki oradan da bir katkı isteyecektir tabii Sayın Ertuğrul Doğan. Fatih Tekke ne düşünüyor? Fatih Hoca biraz daha böyle tabii sürecin sonuçlanmasını bekledi ama siz antrenmanlarda mutlaka sohbet ediyorsunuzdur, karşılaşıyorsunuzdur. Fatih Hoca'nın da herhalde böyle biraz düşüncede sarmıştır diye düşünüyorum. Çünkü son derece önemli bir yıldız, yeni bir... Trabzonspor taraftarının beklentisi de yükselecek şimdi Muhammed Salah'ın gelişiyle şampiyonluk yolunda. Zaten geçen seneden bir beklenti vardı. Geçen sene çok böyle sezona üst perdeden bir giriş yapmamıştı ama eldeki kadroyu çok iyi değerlendirip son 5 haftaya kadar şampiyonluk yarışının içine girmişti. Şimdi muhtemelen artık iyice şampiyonluk iddiasıyla bir sezon başlangıcı olacak. Bu takıma nasıl yansır, Fatih Tekke'yi nasıl etkiler diye sormak isterim sana.
0: Yani biz evet kampın son gününde dün gece geldik zaten kamptan döndük biz de. Son gün Udinese ile oynanan maç sonrası zaten Fatih Tekke'nin kamp değerlendirmesi oldu. Orada Fatih Tekke'ye sorduk. Salah'ı da sorduk zaten. Salah'ı takımında kim istemez ki? Onun öncesinde de basınla bir buluşma gerçekleştirmişti Fatih Tekke. Orada da sorduk. Tabii net olmadığı için henüz çok konuşmak erken ama dedi Salah'ı her hoca takımında görmek ister. Ben orada dengeleri çok iyi koruyacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Kendi planlamasında mutlaka yapmıştır. Dediğim gibi sponsor ağırlıklı bir transfer olacağı için de içeride çok büyük sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu yönde eleştiri yapanlar da var. Yani Trabzonspor'da şu anda en yüksek ücreti alan oyuncu bildiğim kadarıyla anında 6 milyon euro civarı bir maaşı var. Ama
1: kimin 6 milyon euro maaşı var?
0: Onana, kaleci Onana. Yani o yanlış hatırlamıyorsam sanıyorum Trabzonspor kulübü tabii ki o planlamayı yapmıştır ama Fatih Tekke son Udinese maçı sonrası yaptığı değerlendirmede de Salah'ı takımında tabii ki görmek istediğini ama tabii o konuda net bir gelişme olmadığı için erken konuşmak istemediğini dile getirmişti. Ama tabii çok önemli bir oyuncu, dünya yıldızı, marka olmuş bir isim zaten Premier Lig'deki kariyerini anlatmaya gerek yok. O açıdan Fatih Tekke de tabii ki takımında görmek isteyecek. Zaten şampiyonluk eğer Salah'ın transferi bittiği anda zaten Trabzonspor artık hedefinin tamamen şampiyonluk olduğunu ifade edebiliriz. Kaldı ki Çubuke'nin transferi söz konusuydu. Çubuke de takıma çok kısa sürede adapte oldu. Fulham çok iyi bir teklif verdi aslında öyle konuşuldu. Ama Trabzonspor istediği rakamlara çıkmadığı için de bu transferin de şu anda gerçekleşme olasılığı çok düşük. Zaten Fatih Tekke de çok sıcak bakmıyordu Çubuke'nin gitmesine. Eğer siz zaten Salah'ı transfer ediyorsanız şampiyonluk kadrosunda mutlaka Çubuke'de olmalı. Ben Çubuke'nin de onun için de transferi bir ara gündeme gelmişti ama ikisinin de ayrılmayacağını düşünüyorum. Salah'ın gelişiyle birlikte Trabzonspor çok daha güçlü bir kadro oluşturarak şampiyonluk yolunda ve Avrupa'da çok iyi işler yapmak istiyor. Bundan sonrası belki Trabzonspor için hedeflerini çok daha büyüyeceği bir sürece doğru ilerleyecek.
1: Sevgili Nurgül, şimdi az önce paylaştın ama bu akşam gelmiyor değil mi? Yarın geliyor.
0: Hayır. Yarın İstanbul'da 12'de imza olacak yönünde bize o şekilde bir...
1: Ya bu akşam geliyor de. Diyorsun Muhammed Salah.
0: Nasıl?
1: Bu akşam geliyor.
0: Bu akşam geliyor. Evet, bu akşam geliyor ama imza işi bize gelen bilgi, bize gelen duyum, bilgi, istihbarat diyelim. Yarın 12'de İstanbul'da imza ve akşam 7 uçağında da Trabzon.
1: Son olarak da Avrupa Ligi'ndeki rakip de tabii bir eşleşme var. Gornik Rabza ile Ferencvaros o maçın galibiyle karşılaşacak Trabzonspor. Trabzonspor'un yaklaşımı ne? Fatih Hoca ne düşünüyor takımlar hakkında? Bununla alakalı bir açıklaması oldu mu?
0: Tabii bu dünkü kura çekimi biz hatta Viyana Havalimanı'ndayken öğrendik biz de. Orada takip ediyorduk. Tabi hazırlık maçı bittikten sonra Trabzonspor takımı aynı akşam Trabzon'a döndü. Dolayısıyla kura çekiminden önce basın açıklaması yani kamp değerlendirmesini yaptığı için bu konuda çok kendisine bir şey soramadık. Ama tabii ki Avrupa'da da ilerlemek, iyi şeyler yapmak istediklerini ifade etmişti. Sohbet toplantısında konuşmuştuk. Tabii ki Trabzonspor Ferencvaros'la daha önce de karşılaşmıştı. Birkaç yıl önceydi. Hatta ben de o maçları takip etmiştim. Hem yurt dışında hem buradaki maçlarda da çok iyi hatırlıyorum. İyi bir takım, iyi bir ekip. Dediğim gibi Trabzonspor mağlup olmuştu hatta Ferencvaros'a. Ama tabii Trabzonspor'da çok farklı kimlikli bir takım şu anda. Şu anda çok daha güçlü bir kadro yapılanması da var. Kamp dönemi zaten ayrı bir tez açmak gerekiyor. Ben kamp geçtiğimiz yılda, ondan önceki yılda yani sürekli olarak son yıllarda kampları takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu sezon çok beğendim. Hatta bugün bir Trabzon'la giderken bir esnaf abimiz bana şöyle bir ifadede bulundu. Senle şampiyonluk sezonundan sonraki sezonda benden kampla ilgili izlenimlerimi sormuştu. Ben de çok umutlu konuşmamıştım. Hatta bu yıl hiçbir şey olmaz demişim. Yani kendisi bana bugün hatırlattı. Ve tıpkı senin dediğin gibi oldu dedi o sezon. Çok iyi analizler yapıyorsun. Bu sezon ne olur dedi. Ben bu sezon takımı çok beğendim. Kamptaki Trabzonspor'u çok beğendim. Avusturya kampındaki Fatih Hoca'nın, ben oradaki hem oyuncuların hem Fatih Hoca'nın teknik ekibin çalışmaları da çok iyi. Bu sezon çok daha farklı bir Trabzonspor var. Takımdaki uyum, adaptasyon, yeni oyuncuların takıma adaptasyonu inanılmaz. Kısa sürede bugüne kadar belki şampiyonluk serüveninde yaşadığımız bir görüntü vardı. Ben bu sezon çok farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, hazırlık maçlarının iki tanesine mağlup oldu ama karşımızdaki takımlarda Frankfurt'lu Alsat takımına zaten 1-0 sadece bir penaltı golüyle mağlup oldu. Orada da Trabzonspor'un bir verilmeyen golü vardı. Hocanın da dediği gibi, Fatih Hoca'nın da dediği gibi takım oyunu, hocanın vermek istedikleri, oluşturmak istediği Trabzonspor yavaş yavaş oturmaya başladı. Hazırlık maçları tek şeyi, üzüntüsü şu oldu ki iki maç daha oynayabilseydik hazırlık maçı, o da tabii kamp süresinin kısa olması nedeniyle 3 hazırlık maçıyla tamamlamak zorunda kaldı. Hani 4, 5 ya da 6 hazırlık maçı olsaydı çok çok daha iyi olurdu şeklinde bir ifade kullandı bize ki bana göre de çok doğru bir ifadeydi. Ama benim izlediğim Trabzonspor gerçekten 2 ayrı 11, hatta her 2 yarıda da her 3 maçta da 2-11 ile oynadı Fatih Tekke. Bütün oyuncularını görme şansı buldu. Yenileri, takımın iskelet kadrosundaki isimleri, yeni katılan isimleri hepsini tek tek analiz etme şansı buldu hazırlık maçlarında ki zorlu maçlardı. Son maçında da 1-0 galip gelerek tamamladı. Güzel bir kamp süreci de geçirdi. Ben bu sezon Trabzonspor'un çok farklı bir görüntü sergileyeceğini düşünüyorum.
1: Konuğumuz Nurgül Günaydın, Trabzonspor'u da yakından takip ediyor. Muhammed Salah transfer sürecini ve Trabzonspor'u konuştuk. Nurgül, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, az önce Nurgül'ün de bahsettiği gibi Muhammed Salah bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın 12'de Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak Mısırlı Yıldız. Sözleşme İstanbul'da yapılacakmış. Gelen bilgiler o şekilde. Bugün Yağız Sabuncuoğlu da rakamları paylaşmış. 34 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro maaş, 5 milyon euro bonus ve forma satışlarından da %20 pay verilecekmiş. Yani Muhammed Salah'ın forma satışından %20'lik bir pay verilecek. Muhammed Salah Dünya Kupası sonrası ailesiyle tatilini Yunanistan'da geçiriyormuş ve Yunanistan

0: baktığımızda Arsenal'ın son şampiyonluğuna kadar özellikle Manchester City ile Liverpool arasında ciddi bir rekabet vardı ve Liverpool'un o rekabet içerisinde olmasına çok büyük katkı sunan isimdi. Tabii sağ açık mevkisinde şu an sakat ya da cezalı olmadığı sürece direkt yazabileceğimiz bir oyuncu Muhammed Salah. Orada Fatih Hoca hazırlık maçlarında Noah Saviola'yı denedi. Muhtemelen Saviola alternatif olacak Muhammed Salah'a. Solda zaten Aral Şimşir var. O da yine sakatlık ve bir sıkıntı yaşamadığı sürece Fatih Tekke'nin ilk 11'e yazacağı oyunculardan biri olacaktır. Yeni forvet alacak Trabzon ama alana kadar da Onacho'yu göreceğiz. Onacho da zaten Trabzonspor'da hem 2023-24 sezonu hem de geçen sezon performansıyla üstünü ispatlamış bir oyuncu. Ernest Muçi'nin geçen sene alternatifi yoktu, yedeği yoktu. Şimdi orada Ruslan Malinovski var. Hala benim için Trabzonspor'da soru işareti olarak gördüğüm mevki 6 numara. Oraya bir takviye yapılacak mı? Yapılsa sanki çok daha iyi olur gibi. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Chibuke transferi şu an askıya alınmış durumda. Aslında başlangıçta bahsedilen rakamlara Fulham pek yanaşmamış. Trabzonspor'a son teklifi 21 milyon euro bandındaymış ki bunu dün öğrendim. Trabzon'un beklentisi daha yüksekti. Sanırım Fulham şu an Trabzonspor'un beklediği rakamı ödemeyecek ve Chibuke de takımda kalacak. Chibuke takımda kaldığı takdirde stopere de gerek yok. Savic, Chibuke, Batagov Eylül sonu gibi dönüyor. Orada Trabzonspor 2 yerli oyuncu da aldı. Samet Akaydın'la Cenk Özkaçar 5 tane stoperle yola çıkacak. Geçen yıl hatırlayacaksınız Ozan Tufan da o mevkide zaman zaman oynuyordu. Bek rotasyonunda problem vardı. Wagner Pina hala alternatifsiz sağ bekte. Solda Mustafa Eskiyelaç'ın yanına Cabral geldi. Çaykur Rizespor'dan Mithat Palay'ı istiyor Trabzon sağ bek için. Oraya da bir yerli oyuncu alınması gündemde. Bir de forvet alırsa Trabzonspor her açıdan çok geniş bir kadro oluşturmuş olacak. Orta alanda Ozan, Melih Kabasakal biraz daha yedek rotasyonunda gibi Falcorelli ile diğer genç oyuncu kimdi? Fransa'dan alınan isim aklıma gelmedi bir an. Bouchari. Evet, Bouchari ön plana çıkıyor orada 6 ve 8 mevkisi için. Ve Trabzonspor'da yeni sezonda hani direkt şampiyonluğun güçlü adaylarından biri konumuna geldi. En azından oyuncu kalitesi itibariyle tabii oyunun kalitesini henüz görmedik. Oyun ne aşamada? Ben hazırlık maçlarındaki oyunu çok beğenmedim. Trabzonspor'un iki maçını izleme şansım oldu. Bu da çok büyük kriter değil. Geçen sene de Trabzonspor'un hazırlık maçlarında böyle çok ihtişamlı bir oyun yoktu ama sezon başladığında biz işte o adı pek bilinmemiş oyuncularla Trabzonspor'un çok iyi işler yaptığına tanıklık ettik hep beraber. Yeni sezonda da Bordo Mavililer artık geçen yıla göre daha güçlü bir kadroyla yola çıkacak ve ben şampiyonluk adayıyım diyor bu kadro. Zaten Muhammed Salah gibi bir oyuncu getirdiğinizde otomatikman şampiyonluk adayı kimse siz kendinizi göstermeseniz bile kamuoyu gösterir, rakipler gösterir, taraftarınız gösterir. Dolayısıyla son derece önemli bir transfer. Mali boyutu çok konuşulacaktır. Çok da tartışıyoruz zaten Türk futbolunda bu rakamlar ama nihayetinde Trabzonspor yönetimi de bunun açıklamasını yapacaktır. Hem kendi camiasına, taraftarına hem de kamuoyuna. Onu da bekleyip göreceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü

0: hızlıca para kazanmaya hazır mısın? Milyoner'i indir, hemen üye ol. Efsane mücevher avcısıyla yüksek kazanç fırsatını yakala. Bas kazan oyunları Milyoner'de. Milyoner.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor.

Derin pas devam ediyor. Saatler 18.53 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir dinleyici mesajı vardı. Bu bölümde birkaç mesaj okuyacağım. Frank Kessié demiş. Leon Goretzka ve Marcelo Brozovic boşta şu an diyor Ayhan abi. Bu oyunculardan birini Trabzonspor alamaz mı? Çünkü orta alanda böyle bir oyuncuya ihtiyacı var demiş. Evet, Frank Kessié boşta. Brozovic boşta. Brozovic'in yaşına baktım ki çok beğendiğim bir oyuncu, 33 yaşında, 92 doğumlu ama Kasım'da 34 oluyor. Yani bir yıllık, bir artı bir yıllık bir anlaşma yapılırsa çok büyük fark yaratır Süper Lig'de. Geçen sezonu nasıl geçmiş hemen bakayım Brozovic'in. El Nasır'daydı geçen sezon. Oynuyordu da sürede buluyordu. Frank Kessié'yi Dünya Kupası'nda izledik. Tabi o biraz daha 8'e yakın da diyebiliriz. Leon Goretzka Trabzonspor'u pek olmaz gibi. Frank Kessié'ye de Marcelo Brozovic olabilir Trabzonspor için. Belki böyle bir oyuncu da görebiliriz. İki oyuncunun bonservisi elinde. Leon Goretzka da keza oyunculardan biri. Trabzonspor'un aradığı oyuncular sınıfına giriyor. Beşiktaş Trabzon'un yaptığını yapamadı mı diye sormuş. Salah transferiyle sponsorluk bulamadı diyor Beşiktaş. İsteydi bulabilirdi. Rahmi Bey yazmış burada. Rahmi Koç'a gidilse belki destek olabilirdi demiş. Bursa'dan Aykut Bey'in mesajı bu şekilde. Tabii bilemiyoruz onun ayrıntısını. Beşiktaş kulübü burada farklı bir yol izledi. Ve transferde de o yoldan sapmak istemedi. Trabzonspor'un da kasasından 50-55 milyon euro çıkacak gibi. Yani Trabzonspor'un kasasından derken Muhammed Salah'a 2 yılda dönecek paradan bahsediyorum. Bunun ne kadarı Trabzon'dan çıkacak? Trabzon'da da hakikaten son derece zengin iş insanları var. Mutlaka onlardan da destek alınacaktır ki bu minvalde zaten bugün dün birkaç önemli isimle görüşmelere başlamış Ertuğrul Doğan. Durup dururken görüşmemiştir. Muhammed Salah transferinin ayrıntılarını paylaşmıştır. Onlardan destek istemiştir diye düşünüyorum. Seattle'daki dinleyicimiz diyor, sponsor isimlerinin açıklanması konusunda yasa getirilmemiş miydi? Getirilmediyse bu getirilmeli. Zira sistemin şeffaflığına uymuyor demiş. Burada kulüpler tabii her yıl idari ve mali genel kurulu yapıyorlar. Orada kulübe girdi çıktıları şeyle paylaşıyorlar. Genel kurulla, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Herhalde orada daha net göreceğiz bunu. Tabii dışarıdan bir imaj hakkı ödemesi konusunda onu bir araştırmam lazım. Nasıl yapılıyor? Yani kulüp belki Muhammed Salah'a bir reklam ayarlayabilir. Bir ajans üzerinden ve paranın belli bir bölümü o ajans üzerinden Muhammed Salah'a ödenebilir diye düşünüyorum. Ve burada kulüp de zor durumda kalmaz. Bunları ilerleyen günlerde daha yanıtlarız. Eminim imza töreninde Sayın Başkan'a da gazeteciler, katılanlar soracaktır Muhammed Salah'ın transferinin mali boyutunu. Öğrendikten sonra daha net paylaşabiliriz. Trossard Muhammed Salah'la o kategoriye girmiyor mu diye sormuş dinleyicimiz. Yani şimdi Trossard da değerli bir oyuncu ama Muhammed Salah kalibresinde değil. Bence Muhammed Salah A sınıf bir oyuncu. Trossard B sınıfa girer dünya futbolunda. Benim düşüncem bu şekilde. Bakıyorum başka mesaj var mı? Beşiktaş'taki kadar sosyal medya ve medya baskısı olmayacağı için bazı şeyler hem Trabzonspor hem de Salah için daha kolay olacaktır demiş. Trabzon'da da şehir baskısı var. Yani Trabzon'a çok gittim deplasmana. Orada baskıyı oyuncular hissediyor. Hatta geçmişte daha yüksekti. Son yıllarda nasıl bilemiyorum. Trabzonspor'un da baskısı hiç hafife alınacak bir baskı değil düşüncesindeyim. Tabi taraftar çabuk böyle küsebiliyor, oradaki en büyük handikaplardan biri. Biraz iki maç kötü gitsin takım. Tribünlerin çok boş olduğunu, boş kaldığını hep beraber gördük, tanıklık ettik. Burada tabi Fatih Tekke'ye de hocalık konusunda büyük bir maharet düşüyor. Yani geçen sene gençlerle çok iyi iş çıkarmıştı. Bu sene çok fazla yıldız diyebileceğimiz oyuncular geldi. Yeni oyuncular geldi. Muhammed Salah'la beraber 12 transferden bahsediyoruz.
12 transferi geçen seneden kalan oyuncularla birleştirip iyi bir takım yaratmak, kafasındaki oyun planını her gün geliştirip sonuç almak Fatih Hoca için daha böyle stresli, sıkıntılı günler olabilir. Hocalık kısmında, idare kısmında, insan idaresi kısmında da maharetlerini bu yıl daha iyi göreceğiz Fatih Tekke'nin. Bu açıdan da önemsiyorum. Başka mesajlar var mı? Hemen onlara da bakayım. Sesle alakalı bir uyarısı olmuş dinleyicimiz. Onu da dikkate alacağım. Vedat abi, Kadıköy'de yayınlarınızda ses düşüklüğü oluyor diyor dinleyicimiz. Onu da notlara alalım, ekleyelim. Dinleyicilerimize paylaşalım. Bu arada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsinin gündemine değineceğiz. Malum bugün Muhammed Salah ön plana çıktığı için yayına onunla başladık. 19.15'te Fenerbahçe'ye dair bir bağlantımız olacak. 19.40'da Anthony Taylor Merkez Hakem Kurulu'na danışman olarak atandı. Yeni görevi ne olacak? Bugün açıklanan bazı kararlar, kurallar var. Bunu da yine Murat Fevzi Tanınır ile konuşacağız. 20.10'da Kocaeli'ye gideceğiz. Hareketli bir program bizleri bekliyor. Birkaç mesaj daha okuyayım yarışa kadar, ardından diğer gündeme geçeceğim. Galatasaray'da transfer yok mu diyor. Bugün de bir gelişme olmadı Galatasaray'da transfer konusunda, onu da paylaşmış olayım. Yazılan isimler var ama yine iddia aşamasında. Beşiktaş'ın transfer gündemi hakkında bilgi verir misiniz demiş. Onu da birazdan yanıtlayalım. Avrupa kulüpleri Salah'ı almasını bilmiyor demek ki, biz daha iyi biliyoruz. İyi ki almadık, o kadar para verilmez demiş. Beşiktaşlısı sanırım dinleyicimiz, Ankara'dan Can Bey'in mesajı bu şekilde. Tabii bazı taraftarlar da böyle düşünüyor, işin mali kısmını da hesaba katıyor. Ama genelde biraz daha taraftarların bu konuda, transfer konusunda gözleri görmek istemiyor o mali tabloyu. Ya oyuncu gelsin de işte biz rakiplerimizle bir psikolojik açıdan da ön plana geçeriz böyle bir isimle. Galatasaray'da Osimhen var, Fenerbahçe'de şu var, işte Trabzon'da Salah var artık. Fenerbahçe'de de bugün Asensio, Mason Greenwood hiç hafife alınacak oyuncular değil, son derece önemli oyuncular. Beşiktaş'ta hala bu kalibrede bir oyuncu olmadığı kanaatindeyim. Orkun Kökçü ile Trossard'ı ayrı bir yere koyarım ama onlar da yani uluslararası alanda Muhammed Salah seviyesine çıkamamış oyuncular. Tabii Muhammed Salah'ın yaşının ilerlemesiyle bir handikap olacak. Burada işe ne kadar sarılacak, kendini ne kadar sahaya verecek, hepsini göreceğiz. Risk barındıran yanları da var. Hep olumlu tarafını konuştuk şu ana kadar ama şehre adapte olma konusunda sorun yaşayabilir ki Trabzon'a geçmişte birçok oyuncu gelip böyle sorunlar yaşadığını gördük. Biraz iş

işler kötü gitti, kötü gidebilir takımda. Ertuğrul Bey'e, yönetime, Fatih Tekke'ye eleştiriler artabilir. İşte bir oyuncuya biz 25-30 milyon euro para veriyoruz yıllık. Bu takım böyle mi olmalıydı ki, bu Trabzon'da daha sık rastlayabileceğimiz bu durum, bir tez canlılık vardır Karadeniz'de. İşin olumlu tarafı ve olumsuz tarafını da değerlendirmek istedim, böyle bakmak istedim. Yarış zamanı gelmiş, sonrasında diğer takımlardaki gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Bay. Halit Gökçeli bu koşuya katılıyor. 4 numarada kızım şahsenem. Bir numaralı kulvarı kullanıyor. Şimdi kulvarına yaklaştırıldı. O da içerideki yerini aldı. Ufak bir titizlik gösterdi. Dört numarada kızım şahsenem. Geri alındı. 4 numaralı kızım şahsenem. Şimdi tekrar kullarına yaklaştırıldı. 4 numaralı kızım şahsenem. Diğer taylar box içerisinde. Şahsenem dışarıda, diğer taylar box içerisinde hazır.

Evet, şimdi tekrar yöneltildi kullarına. 4 numarada kızım Şahsenem. Kullarındaki yerini almak üzere. Oldukça yakın kullarına.

start verildi ve Kocaeli'de 4. koşu başladı. 4 numaralı kızım Şahsenem koşuya 5-6 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 6 numaralı Perla Pura oldu. İkinci gitti içeride, onu 3 numaralı Golden Ritim takip ediyor. 3. sırada dışta 1 numaralı Better Sweet. Bunun hemen içinde 4. 7 numaralı Running Love. 5. sırada 5 numaralı Noble Big Time. Daha geride 6. da 8 numaralı Şakari sırasıyla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 6 numaralı Perla Pura'da. Fark 3 boy oldu. İkinci gitti 3 numaralı Golden Ritim yer tuttu. 3. sırada 7 numaralı Running Love. 4. gitti içeride 5 numaralı Noble Big Time. 5. sırada dışta 1 numaralı Better Sweet. Bitin ataklarıyla düzlüğe yaklaşılıyor. Liderliğini sürdürüyor 6 numaralı Perla Pura. İkinci gitti 3 numaralı Golden Ritim'in atakları var. Daha geride 7 numaralı Running Love sırasıyla düzlüğe çıkıyor Taylor. Liderlik 6 numaralı Perla Pura'da. İşte ikinci gitti 3 numaralı Golden Ritim yer tuttu. Daha geride 7 numaralı Running Love'ın da atakları var.

0: Son 200'e yaklaşılıyor. 6 numaralı Perla Pura liderliğini sürdürüyor. İç düşmanlı Golden Ritim gelmeye çalışıyor. Son 100'e girilmek üzere. 6 numaralı Perla Pura önde. İşte ikinci düşmanlı Golden Ritim'in atakları olsa da 6 numaralı Perla Pura önde kalıyor. Farkı 3 boy yapıyor 6 numaralı Perla Pura koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Golden Ritim koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı General Female koşudan 3. olarak ayrılırken 7 numaralı Running Love 4. 1 numaralı Bittersweet ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 4. koşuyu 6 numaralı Perla Pura Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hızlıca para kazanmaya hazır mısın?
2: Milyoneri indir.
1: Hemen üye ol. Efsane mücevher avcısıyla yüksek kazanç fırsatını yakala. Bas kazan oyunları Milyoner'de.
3: Milyoner.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Meçhuleni iki maçta da mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, 3. tur ilk maçına Çekya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
8: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
6: Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor.
9: Vaclav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi!
6: Heredet, Grollo ve Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Derin pas devam ediyor.
11: Radyo Spor'da saatleri 19.11 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğiz. Siyah beyazlar da yarın Çekya yolcusu Hradec karşısında ilk maça Perşembe günü çıkacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde de dün de paylaşmıştık. Dinamo Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla oynayacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolu gerçekten açıldı diye düşünüyorum. Yani Hradec olsun, oradan büyük ihtimal Zalgiris gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Dinamo Zagreb çok daha iyi bir takım. Ve Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde izleyeceğiz gibi en azından Mecilat maçındaki oyunda bize bunu söyletiyor. Şimdi tabii herkes yeni transferleri bekliyor. Özellikle 15 Ağustos'a kadar 3 transfer yapmayı planladıklarını söylemişti Önder Özen 8 gün önce düzenlediği basın toplantısında. Bugün 4 Ağustos, 15 Ağustos'a da 11 günlük bir süre kaldı. Orta saha, sağ açık ve stoper mevkisine yoğunlaşmış durumda. Bir de forvet, 4 transfer yapacak Beşiktaş. Patrick Schick için Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk bir teklif yaptığına dair bir haber var bugün. Ama kulübü Bayer Leverkusen ise 25 milyon euro istediği yazılmış bu haberde. Arada 10 milyon euroluk bir fark var. Patrick Schick bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde. Dusan Vlahovic konusunda hala bir ilerleme yok. Bir olumlu geri dönüş de yok. Dün o dönüşün, yani olumlu ya da olumsuz dönüşün yapılması bekleniyordu. Dusan Vlahovic hala bekliyor Avrupa transfer piyasasındaki forvet sirkülasyonunu ve Beşiktaş'ta Patrick Schick ismi biraz daha öne çıkmış durumda forvet konusunda. Son bir haftadır Stuttgart'tan Jeff Chabot'u yazıyor gazeteci arkadaşlar, Beşiktaş'ı yakından takip edenler. Orada da 3-4 milyon euroluk bir fark olduğu aktarılmış bugün medyada çıkan haberlerde. Eski öğrencisi Vincenzo Italiano'nun Chabot'u çok istiyor. Bakalım bu isteği kabul görecek mi? Orada da şunu merak ediyorum, acaba stoperde Jalo ile Jeff Chabot mu oynayacak, yoksa Akpadu Jeff ikilisi mi oynayacak? Çünkü Akpadu şu ana kadar süre almadı. Tabii geç de geldi Dünya Kupası'nda, ülkesi Fildişi sahilleriyle oynadığı için. O konuda bir belirsizlik var gibi. Çünkü Agbado da Beşiktaş tarihinin en pahalı transferlerinden biri. Sergen Hoca döneminde çok ısrarla alınmıştı. Bu konuda da Vincenzo Italiano'ya şu ana kadar bir soru sorulmadı diye biliyorum. Basın toplantılarını da takip ettim. Ama Beşiktaş bir stoper alacak. Bugün bir başka gazetede ise Getafe'de oynayan Paraguaylı stoper Omar Aldarate ismi yazıldı. Öncelik Jeff Chabu olduğunu söyleyelim. Yunus Musah ve Habib Diouf orta saha mevkisi için konuşulan isimlerden biri. İkisi daha doğrusu. Yunus Musah Milan'da pek beklentiyi karşılayamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri milli takımında da yer alan bir oyuncuydu. İtalya Ligi'nden bildiği bir oyuncu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun. Beşiktaş yönetimi de bu oyuncularla, oyuncuların menajerleriyle ve kulüpleriyle yoğun temas halinde. Bakalım Beşiktaş'ta bu transferlerin kaçı takıma katılacak. İşin tabii mali boyutu da hesaplanıyor. Beşiktaş bu yüzden zaten Muhammed Salah transferinde geri adım atmak zorunda kalmıştı. Masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Kulübün mali yapısını da bozmadan siyah beyazlı yetkililer takımı güçlendirmek istiyorlar. Bir dinleyicimiz sormuştu sağ açıkta yeni isim var mı diye. Dün Angelo ismini paylaşmıştım. El Nassr'da oynayan Brezilyalı oyuncu. Geçmişte de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. O mevki için ben yine böyle yüksek profilli bir oyuncu bekliyorum Beşiktaş'tan. Şu ana kadar belki isim duymadık ama hiç şu ana kadar konuşulmayan bir isim olabilir. Belki orada Vaslav Serney'nin sezon başı performansı hiç fena değil. Biraz bekleyelim. Ay sonuna doğru işte İngiltere Premier Lig, Almanya, İspanya, İtalya'da büyük takımlar kadroda düşünmediği oyuncuları satışa koyarsa da kiralık göndermek isterse oradan bir fırsat transferi doğabilir mi düşüncesi de olabilir. İşin mali boyutundan kaynaklı. Biraz daha beklemek lazım. Hani Midtjylland maçında iki maçta gol yemeden galibiyetler şu an Hradeç maçı sonrasındaki turda biraz daha Midtjylland'a göre kolay görünen bir takım. Tabii hiçbir maç oynanmadan kazanmıyor ama kadro yapısı, oyun anlayışı itibariyle söylüyorum bunu. Acaba biraz daha bekleyelim düşüncesine kapılmış da olabilir Beşiktaş yönetimi.

0: Bunu da gayet anlaşılır buluyorum. Hani fırsatta çok daha üst seviye bir oyuncuyu daha kolay şartlarda takıma kazandırabilirsiniz. İşte İngiltere'de hatırlayacaksınız. Böyle Ağustos ayının son günlerinde çok üst düzey oyuncular boşa çıkabiliyor. Kiralık göndermek isteyebiliyor takımlar. Ve orada da işte birçok takım oyunculardan faydalanabiliyorlar. Nicholas Jackson menajeri de Galatasaray kısmında paylaşacaktım bu haberi ama Nicholas Jackson'ın menajeri oyuncusunu hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a önermiş. İstanbul takımlarına karşı bir ilgisi var. Nicholas Jackson konusunda Beşiktaş bir adım atabilir. Şu ana kadar pek konuşulmamıştı. Menajerler işte az önce paylaştığım gibi Chelsea yeni sezon planlamasında düşünmediği oyunculardan biri Nicholas Jackson. Chelsea'nin de beklediği 50 milyon euroya satması pek mümkün görünmüyor şu an. Oyuncu kiralık olarak gönderecek muhtemelen. Orada bir hareketlilik de olabilir ilerleyen günlerde. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de bugün teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı. Az önce de yapılan son antrenmanla Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamladı ve yarın akşamki maçı bekliyor. Hem basın toplantısını hem de antrenmanı yakından takip eden Beril Bök'e telefon attığında. Beril merhaba.
1: Ayhan merhabalar, iyi akşamlar diliyorum hem sana hem dinleyicilerimize. Evet, Samandıra Can Bartu tesislerinde Fenerbahçe Sturm Graz maçının son antrenmanını, hazırlık çalışmasını yaptı ve bu akşam itibariyle kampa girecek. Yarınki maçın hazırlıklarını bugün Fenerbahçe taraftarıyla bir arada gerçekleştirdi Fenerbahçe takımı. Aynı zamanda Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekibin tamamı da bugün Samandıra Can Bartu tesislerindeydi. Detayları da aktarabilirim isterseniz.
0: Özellikle saha içinden devam edeceğim. Vedat Muriç 3-4 antrenmandır takımla beraber çalışıyor. Yarın nasıl bir 11 bekliyorsun? Bugün ne gözlemledin antrenmanda diye sormak isterim.
1: Aslında ilk 11 vermek çok kolay olmayacaktır bu karşılaşma için. Çünkü hem bu akşam listenin son hali teslim edilecek. Listede Vedat Muriç ve Kante'nin olması bekleniyor ve Sıddıkı Şerif'in listeden çıkartılması bekleniyor bu akşam. UEFA'ya teslim edilecek son listede. Orada Sıddıkı Şerif'in ufak bir sakatlığı demeyelim ama ağrısı olabilir. Bu yüzden Şerif listeden çıkartılacak. Vedat Muriç ve Kante listeye dahil edilecek. Kante belki ilk 11'de yer almayabilir ama Vedat Muriç'in yarınki karşılaşmada süre almasını bekliyorum. Çünkü İsmail Kartal'ın santrafor olarak kullanabileceği iki isim kaldı elinde. Sıddıkı Şerif'in de listeden çıkma ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte Vedat Muriç ve Anderson Talisca ilk turun geçilmesinde Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın en büyük silahı olan Talisca yarınki karşılaşmada süre alacaktır. Tabii ki bugünkü basın toplantısında İsmail Kartal Sturm Graz karşılaşmasından biraz daha farklı bir Fenerbahçe izleyebileceğimizin sinyallerini verdi. Deplasmanda oynanan ikinci öneleme turunun ikinci karşılaşmasında Sturm Graz maçında bu karşılaşmadan çok fazla ders çıkarmamız gerekiyordu demişti İsmail Kartal ve buna yönelik çalışmalarının olduğunu da dile getirdi. Aynı zamanda Şikrinyar bugün İsmail Kartal'la birlikte basın toplantısına katılan futbolcu oldu Fenerbahçe'de. O da biraz daha taraftarının desteğiyle yarın Kadıköy'de oynanacak olmasının avantajıyla sahaya çıkacaklarını söyledi. Ake soruldu Şikrinyar'a ve Ake ile alakalı da çok uyumlu çalıştıklarını ve Fenerbahçe'ye çok hızlı uyum sağladığını dile getirdi. Dediğim gibi 11 verme konusunda aslında tereddütlerim var bu karşılaşma ile alakalı. Çünkü sezonun 3. resmi maçı olacak ve Fenerbahçe'de hala daha birkaç mevkide eksiklerin olduğunu da söyleyelim. Transfer çalışmaları da Fenerbahçe'de devam ediyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bir santrafor arayışı da devam ediyor.
0: Tam oraya da gelecektim Beril. Dün Cihan Kamer Madrid'e gitti. Pavlidis'in menajeriyle görüştüğüne dair iddialar vardı. O görüşme nasıl ilerliyor?
1: Evet, Cihan Kamer bugünkü antrenmanda da aslında yönetim kuruluyla birlikte yoktu. Şu an transfer görüşmelerine devam ettiğini düşünüyoruz. Burada 10+4 kuralına uygun olacak bir yabancı kuralına uygun bir santrafor arayışı olduğunu söylemiştik Fenerbahçe'nin ama gideceklerin de yavaş yavaş netleşmesiyle birlikte Fenerbahçe'de bu kuralın dışında

0: olabilecek, yani artı dörde uygun olmayan bir santrafora da yönelebileceğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe transfer görüşmelerini ve transfer harekatını diyelim daha doğrusu biraz daha gizli yürütmeyi tercih ediyor. Tabii ki Cihan Kamer'in Madrid'e bu isim için gittiğini biliyoruz ama bambaşka bir şey de çıkabilir. Öyle bir şey de olursa çok sürpriz olmaz.
1: Sörloth ismi Fenerbahçe'nin gündeminde mi? Ben Madrid'e gittiğini görünce ilk aklıma Alexander Sörloth geldi. Yani çünkü Aziz Yıldırım'ın beğendiği bir oyuncu.
0: Aslında evet, Sörloth da daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş bir isimdi ama Real Madrid'den Endrick de yine Fenerbahçe'nin gündeminde olan, Fenerbahçe için yazılan bir başka isim. O yüzden Sörloth da olsa, Endrick de olsa ya da hiçbirisi de olmasa şaşırmayacağımız bir transfer süreci götürüyor şu anda Fenerbahçe yönetimi.
1: Transfer konusunda tabii gelmesi beklenen oyuncular var ama hala gitmesi beklenen ve gitmeyen oyuncular var Fenerbahçe'de. Orada bir hareketlilik var mı? Yani işte birçok oyuncuya teklifler yazılıyor, çiziliyor ama giden de yok kadroda.
0: Evet, Fenerbahçe'de artık bu hafta itibariyle özellikle yarın oynanacak karşılaşmanın ardından gidecekler konusunda da artık aksiyon alınmasını bekliyoruz. Çünkü kadronun yavaş yavaş şekillenmesi, Süper Lig'in de başlayacak olması ve Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuları çıkartarak orada bir limit açılmasına da artık ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Osterwolde'ye çok fazla teklif var. Hem Premier Lig'den hem de farklı liglerden, 5 büyük ligin dışında. Burada Osterwolde'ye gelecek tekliflerin değerlendirilebileceğini söyleyelim. Onun dışında Fenerbahçe'den ayrılacak çok sayıda isim var. Amrabat bunlardan birisi. Belki Semedo'nun gitmesi gündeme gelebilir. Fred gidebilir. De yine La Liga'dan bazı teklifler var. Ama tabii ki önümüzdeki günlerde daha de şekillenecektir.
1: Endrick'ten bahsetmiştin az önce, bir dinleyicimiz sana sormamı istemiş. Kiralık olarak mı düşünüyor Fenerbahçe?
0: Bonservisiyle almayı düşünüyor.
1: Wow, yani yüksek bir bonservis bedeli var, o yüzden sordum.
0: Fenerbahçe'de aslında şu anda son zamanlarda konuşulan acaba Fenerbahçe'nin parası mı yok noktasında akıllara gelen tüm soru işaretlerini Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada net bir şekilde anlattı. Fenerbahçe'ye nasıl gelir kalemleri oluşturacağını ve Fenerbahçe'ye kulübe girdi olarak sağlayacağı paranın nasıl içeriye alınacağını Aziz Yıldırım anlattı. Bu noktada Fenerbahçe'nin parasal anlamda çok sıkıntısı olacağını zannetmiyorum.
1: Zaten yöneticiler de bir kolaylık sağlamışlardı. Cumartesi günü rakam verdi Aziz Bey. Sen de oradaydın, ben de oradaydım. 65 milyon euroluk bir giriş yaptıklarını, para girişi yaptıklarını söylemişti. Anladığım kadarıyla yüksek profilli bir forvet de alacak ve bonservisiyle alacak Fenerbahçe.
0: Evet, Fenerbahçe'nin böyle bir profile zaten ihtiyacı var. Aslında Vedat Muriç hem Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun hem de karakter özellikleri olarak ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla birlikte Fenerbahçe'nin isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir profil diyebiliriz. Ama Sıddıkı Şerif eğer giderse, böyle bir gündemde var şu anda Fenerbahçe'de. Orada Vedat Muriç'in yanına biraz daha güçlü bir profil, biraz daha yıldız bir futbolcu, yıldız bir santrafor ligin dengelerini değiştirebilir. Rakibinin de içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduracak olursak, özellikle son günlerde Galatasaray'da Osimhen'in ayrılma ihtimali konuşuluyor. Osimhen'in ayrılmasının üzerine Fenerbahçe böyle bir transfer yaparsa psikolojik olarak üstünlüğü tamamen eline geçirmiş olacak. Trabzonspor'un yapacağı Muhammed Salah transferi yine Fenerbahçe'nin Süper Lig'in kalitesini artırmakla birlikte rakiplerinin transfer politikalarını da etkileyebilecek hamleler bunlar. O yüzden Fenerbahçe'den böyle bir hamle bekliyorum, evet.
1: Konuğumuz Beril Böke'ydi. Beril'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Beril. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar diliyorum Ayhan. İyi yayınlar.
1: Evet, Fenerbahçe'de şu sıralarda artık Sturm Graz maçının hazırlıklarını tamamlayıp Samandıra'da kampa girip yarın da taraftar önünde rövanş öncesi avantaj arayacak. Tabii forvet konusunda yeni isimler yazılmaya başlandı. Dün Pavlidis'in menajeriyle görüşme için Madrid'e gittiği yazılmıştı Cihan Kamer'in. Bugün ise Real Madrid'den Endrick'e talip olduğu Hala Sörloth'un Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceği konuşuluyor. Watkins konusu bir ara çok sıcaktı ama orada da hem Aston Villa'nın beklentisinin yüksek olması bonservis olarak Aston Villa'da yerine bir oyuncu koyamadı hala forvet mevkisine ve o yüzden oyuncuyu bırakmayacak gibi. Ollie Watkins'in Arsenal'da kalma ihtimali, pardon, Aston Villa'da kalma ihtimali şu an için yüksek görünüyor. Yine gündeme gelebilir mi onu bekleyip göreceğiz. Pavlidis de gelirse şöyle bir şey düşünün. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki sezonu zaten bir yıl kaldı. Çok iyiydi. Gol asist sayısı çok yüksekti. Sürekli oyunun içindeydi. Orada da Pavlidis de çok iyi bir uyum yakalamıştı. Pavlidis gelirse Kerem Aktürkoğlu için de iyi olur. Yani onun oyununa çok büyük katkı sunar. Verim artar. İşte orada pas alışverişi, Fenerbahçe'yi pozisyona sokma konusunda zenginlik kazandırır düşüncesindeyim. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinde iki iyi sezonu var. Birinde Mauro Icardi'yle yaptı onu. Birinde de Pavlidis'le Benfica'da yapmıştı. Fenerbahçe'nin hayrına olabilir. Belki Fenerbahçe sol açık mevkini oyuncu aramak zorunda kalmayabilir. Kerem'in performansını alacağınız bir oyuncuyla yükseltebilirsiniz. Ki orada kullanabileceği Oğuz Aydın da var. Ama oraya da bir arayışı var Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla. Sol açık mevkisi içinde aradığı bir isim var. İşte Rafael Leao'ları konuştuk. İngiliz basını dün The Sun yazmıştı. Rashford'ı yazdı. Bir de forvet almayı düşünüyor Fenerbahçe. Pavlidis bu anlamda etrafındaki birçok oyuncunun da verimini arttırır düşüncesindeyim. Bakalım kim gelecek Fenerbahçe'ye. Az önce Sercan Hamzoğlu bir haber paylaşmış. Bu akşam birçok dinleyicimiz de sordu. Muhammed Salah olmadı, oraya kim alacak Beşiktaş diye. Beşiktaş'ın Brahim Diaz'la ilgilendiğini ve Real Madrid'de görüşmelere başladığı yazılmış. Brahim Diaz da o profile uyan bir oyuncu. Sağ açık mevkisinde büyük kalite güç katar Beşiktaş'a. Hücumda yaratıcılık konusunda büyük katkı sunar düşüncesindeyim. Daha da çok genç bir oyuncu. Bunu da sıcak bir bilgi olarak aktaralım ki İbrahim Diaz bir ara Galatasaray'da da anılmıştı. Erkan Bey'in mesajı var. Beşiktaş'ın maçını Esport Plus yayınlayacak mı diye. Evet, yarın akşam maç, pardon, perşembe akşamı Esport Plus'tan canlı yayınlanacak. Saat 20'de sanırım Beşiktaş'ın maçı. Radyo Spor'da bu arada, evet, radyo yayını da Radyo Spor'da olacak. Perşembe 20'de Esport Plus ve Radyo Spor ortak yayınından Beşiktaş'ın Radeç deplasmanındaki maçını takip edebilirsiniz. Fatih Tekke'nin yerinde olsanız Beşiktaş'tan Orkun ve Trossard dışında oyuncu alır mısınız? Beşiktaş'ımızı son 5 yılda el birliğiyle bu hale getirdiler demiş. Yani biraz da burada bence işte Beşiktaş'la alakalı şu dönemde söyleyebileceğim en olumlu şey, o eldeki oyuncuların performansını yukarı çekmede çok başarılı bir teknik direktörü var, Vincenzo Italiano. Yani bunu da yani böyle yok saymayalım. Dolayısıyla bence hocaya güvenim bu sene. Beşiktaşlıların hocaya güvenip ki şu an arayışlar da devam ediyor. 4 tane daha önemli takviye yapacak Beşiktaş. Bir forvet, orta saha, sağ açık, stoper aranıyor. Dolayısıyla burada işte tamam, oyuncu kalitesi önemli ama ne kadar kaliteli oyuncu getirirseniz hepsinden 11'den ortaya kaliteli bir oyun çıkaramıyorsanız bir yere varamıyorsunuz. O kaliteli oyunu çıkarabilecek bir hocası var Beşiktaş'ın. Bunun vadeden bir hocası var. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarının ona güvenmesi lazım düşüncesindeyim. Ben de hani hala Beşiktaş'ın kadro kalitesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin biraz gerisinde kalsa da Beşiktaş hocasıyla, güçlü oyun anlayışıyla bu rakipleri zorlayabilecek durumda olduğu düşüncesindeyim. Ben daha çok güveniyorum vallahi Beşiktaş'a. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir numaralı avcı oğlum şeklinde son 200'e girmek üzere. 8 numaralı Aydın Efes'e liderliğini sürdürüyor. İşler şimdi 5 numaralı Kaz'da.

0: Efes'i geliyor dışlarında. Bir numara Avcıoğlu'nun ortalarında 11 numaralı. Melih'in üzerinde atakları var. Son 100 metre. 8 numaralı Aydın Efes'i direniyor. Dıştan 1 numaralı Avcıoğlu geliyor. 8 numaralı Aydın Efes önde. 1 numaralı Avcıoğlu gelse de Aydın Efes'i kazanıyor. 1 numaralı Avcıoğlu koşulan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Kazdağ Efes'i 3. 2 numaralı Fundo 4. 11 numaralı Melih'in izi ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 5. koşuyu 8 numaralı Aydın Efes'i Efe Akpınar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatler 19.33 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. HT Spor'da bir haber var, onu da paylaşayım. Benfica'nın sportif direktörü Mario Branco Fenerbahçe'den kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını paylaşmış Pavlidis konusunda. Branco ayrıca şöyle söylüyor: bu oyuncu bizim yeni sezon planlamamız içerisinde yer alıyor. Hatta Avrupa Ligi elemelerinde oynatıyoruz. Açıkçası satmayı düşünmüyoruz. Belki Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüşüyordur ama bizim bu konudan bilgimiz yok demiş. Yalanlamış Pavlidis konusunu. Zaten Fenerbahçe'de menajeriyle görüşme yapmıştı. Cihan Bey'in bu görüşmeyi yaptığını biliyoruz değerli dinleyenler. Darwin Núñez konusunda bir gelişme var mı diye soran bir dinleyicimiz vardı. Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyor Darwin Núñez ama Beşiktaş'ta yetkililer doğrulamadılar. Yani bir temas kurulmuş, menajeriyle bir temas kurulmuş. İşte kulübü de bırakmaya sıcak bakıyor, kiralık gönderecek muhtemelen. Sanki Beşiktaş'ın böyle liste başı oyunculardan biri değil yani Darwin Núñez forvet konusunda. Belki diğer oyuncularda şartlar oluşmaz, mecbur kalırsın, bazen yapılır bu, gayet de anlaşılır bir durum. Darwin Núñez'e gidebilir Beşiktaş ama gördüğüm kadarıyla bu bilgiden ziyade bir fikir, düşünce, yorum olarak söylüyorum. Çünkü 10 gündür, 15 gündür bir temas var, öncesinden temas var ama şu ana kadar bir nihayete erme durumu söz konusu değil. Beşiktaş'ta farklı isimlerle görüşüyor. Dolayısıyla ilk sıralarda yer almıyor Beşiktaş'ın forvet tercihleri arasında. Aziz Başkan'ın kızına kim ne demiş bilginiz var mı diye sormuş Murat Bey. Evet, Aziz Bey cumartesi günkü divan kurulunda söylediği iki erkek bir kadından bahsetti. YouTube'da program yapıyorlarmış. İnanın bilmiyorum. Yani YouTube'da da pek izleyemiyoruz. Vakit de olmuyor zaten. Hani hem buradaki radyo programını hazırladık hem farklı konularla ilgileniyoruz kendi hayatımız. Ben pek YouTube'daki programlara bakmıyorum. YouTube'da daha çok böyle sağlık, işte bilim, felsefe üzerine, sanat üzerine çok güzel programlar var. Onları takip ediyorum. Spor içerikleri çok ilgimi çekmiyor YouTube'da. Bazı dinlediğim arkadaşlar var ama o da nadir denk gelirsem. Dolayısıyla kim olduğunu bilmiyorum. Herhalde taraftarlar bunu daha iyi bilir. Çünkü taraftarlar çok yakından takip ediyor o programları. Orada tabii izlenmek için, yorum almak için, savunduğumdan değil ama daha fazla izlenirlerse daha fazla reklam alabiliyorlar. Biraz işin magazinsel kısmına, işte aile, çocuk kısmına girebiliyor YouTube'daki yorumcular diyeyim. Çoğunda gazetecilik geçmişi yok. Yani gazeteci olarak çalışanlar da var orada, yorum yapanlar da var ama son dönemde artık bir YouTube kanalı açıp istediğin gibi yorum yapabilir hale gelindi. Oraların çok iyi denetlenmediğini düşünüyorum. Yani bazen böyle maksadını aşan İşte ağır ifadeler karşımıza çıkıyor. Twitter'da böyle X'te daha doğrusu küçük küçük videolar eminim sizlerin de karşısına çıkıyordur. Tıklanmak için, izlenmek için böyle hakarete varan ifadelerde kullanıyor oradaki yorumcular. Buna izin verilmemesi lazım düşüncesindeyim. Bir Fenerbahçeli olarak diyor Beşiktaş'ın Salah'ı almaması hayrına oldu demiş dinleyicimiz. Son dönemlerin verimsiz futbolcusuydu diyebilirim. Geçen sezon evet performansında ciddi bir düşüş vardı Muhammed Salah'ın. Aslında Liverpool'la bir yıl daha kontratı vardı Salah'ın. Yani Liverpool devam etmek istemedi. Tabii birçok oyuncu gitti, yeni bir hoca geldi. Orada bir değişim oldu. Buna da bağlayabiliriz Muhammed Salah'taki düşüşü. Ama bu Trabzonspor'da oynamayacak anlamına gelmez. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışıyor ve bu orta sahayla Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi'ni nasıl götürecek demiş. Guendouzi, Kante, İsmail kadro yapılanmasında çok büyük bir hata var diye düşünüyorum demiş. Orada tabii şu an Fred de var. 4 isim var. Bartu da kadroda İsmail Hoca'nın tuttuğu oyunculardan biri. 5 isim var. Ya Bartu'ya şans verebilir ligde Fenerbahçe zaman zaman. Bence hak ettiğini düşünüyorum Bartu'nun. Umarım bu sezon daha verimli olur. Değerli, şimdi o mevkide Türkiye'de oyuncu yok şu an milli takım seviyesinde. İnşallah o da kendisini daha iyi geliştirip daha üst seviyelere çıkar. Fenerbahçe'de işte eleme maçlarında, Şampiyonlar Ligi'ndeki Gornik Trabzon maçlarında şans buldu. Hazırlık maçlarında şans buldu. Oraya bir isteği yok İsmail Hoca'nın. Sanki gerek de yok gibi. Bilmiyorum yani niye böyle tedirgin etti Emrah Bey ama şu an 5 oyuncu var o mevkide. İşte Gianluigi Kante, İsmail yanı sıra Fred'le şeyi de ekleyebiliriz. Bartu da ekleyebiliriz. Dolayısıyla bir arayış da yok orada. Bir mesaj daha okuyayım. Merkez Hakem Kurulu'na geçeceğiz. Türkiye Ligi'nde şampiyonu belirleyenler yıldız futbolcular demiş. Senelerce bu böyleydi, böyle olacak. Hatırlayanlar 2003'te Zagolar, Kordobalar, Numalar, işte 2016'da Gomez, Quaresmalar, Beşiktaş'ın şampiyonluklarından örnek vermiş dinleyicimiz. Tabii ki çok büyük yerleri var şampiyonluğun belirlenmesinde ama yani mutlaka da şampiyon yapacaklar diye bir ifade taşımıyor bende. Yani işte çok büyük kadroların da şampiyon olamadığını hatırlıyoruz. 2007-2008 Galatasaray şampiyon olmuştu. Fenerbahçe'nin kadro müthişti. Olamadı. 2008-2009'da da Galatasaray'da Milan Baroşlar, Lincoln'lar, Harry Kewell'lar vardı. Şampiyon olamamıştı. Bir yıldız oyuncu her şey değil. Ben yine Vincenzo Italiano gibi hocalara saygı duyulup onlara güvenilmesi tarafındayım. Onların da yani Beşiktaş'ın da her ne kadar yıldız konusunda diğer takımların gerisinde kalsa da bu sene şampiyonluk yarışının içinde olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'na geçelim. Bugün Merkez Hakem Kurulu'nda seminer vardı sezon öncesi. Alınan kararlar açıklandı ve en önemlisi Merkez Hakem Kurulu'nda yeni bir dönem başladı. Anthony Taylor son derece deneyimli bir hakem, uluslararası seviyede bir hakemdi. Artık federasyon bünyesinde görev yapacak. Bugünkü alınan kararları, kurallardaki değişiklikleri ve Anthony Taylor kararını eski hakem, Hürriyet gazetesi yazarı, e-sport'da kendisi yorumlar da yapıyor, programlara da katılıyor. Sevgili Murat Fevzi Tanırlı ile konuşacağız. Murat Fevzi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Daha
1: Estağfurullah.
0: öncesinde konuşuluyor muydu Anthony Taylor? Benim için sürpriz oldu açıkçası.
1: Yo, bizim için de sürpriz oldu tabii ama şöyle, isim olarak tabii çok büyük, özel, muazzam bir isim. Hiç şüphesiz. Bunu hatta uzun aradan sonra ilk kez daha hakemliği yeni noktalamış, kariyerini yeni noktalamış birisi hemen böyle bir göreve başlıyor. Genelde hakemler Avrupa'da bu işleri düşünenler danışmanlık yapıyorlar Avrupa'nın pek çok yerlerine. Biz zaten bunu uzun yıllardır yaşıyoruz. Ama tek farkı Anthony Taylor direkt kariyerini bitirir bitirmez bizde başlamış oldu. İşte İngilizlerden Mark Crettenbrook da zamanında biter bitmez.

0: Yunanistan'a gitti, Arabistan'a gitti, farklı yerlere gitti. Bu bir yeni çalışma yöntemi oldu ama isim olarak ben böyle bir ismin hemen başlayacağını düşünmüyordum. Sürpriz oldu tabii ki bize de.
1: İngiliz basını artık Türk hakemliğini Anthony Taylor'ın yöneteceğini söylüyor. Yani Ferhat Gündoğdu'nun geri planda kalacağını anlayabiliyor muyuz burada?
0: Tabii ki o çok güzel bir taktik. Geçen sene kimi seyrettik ekranlarda? Biz Vitor Pereira'yı seyrettik.
1: Evet.
0: Hafta aylık işte televizyon yayınlarına çıktı. Geçen sene sosyal medya araştırması yapsak acaba Ferhat Gündoğdu'yu kaç defa gördük diye. Kaç çıkar? 10 çıkar mı veya 5 çıkar mı? Herhalde çıkmaz.
1: Maksimum 2-3'tür. Yani, birkaç kez öyle küçük demeçleri oldu.
0: Yani bu güzel bir aslında arka planda kalma taktiği olarak düşünüyorum. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ki ya Anthony Taylor da geldi onu da beğenmiyor. Nasıl bir sürekli eleştirecek miyiz? Şimdi kimin geldiğinden ziyade bizim nasıl bir ortamda nasıl hakemlik yaptırıldığına karar vermemiz gerekiyor. Bunun yapılanları bir masaya yatırmamız gerekiyor. Anthony Taylor ismi evet çok büyük ama bu ülkeye çok büyük danışmanlar geldi. Yap Udenberg döneminde Türk hakemliği lale devri yaşadı. Roberto Rossetti Anthony Taylor'dan geri kalır isim miydi? Hugh Dallas kariyer olarak geri kalır isim miydi? Hepsini geçtim. David Ellery geldi bu memlekete. Hem adanın en ünlü hakemlerinden biriydi hem de IFAB direktörüydü bu adam. Yani bize gelen isimler zaten deve dişi isimlerdi her zaman isim. Böyle isimlerle danışmanlık yapıldı. Hangisinden ne fayda sağlandı? David Ellery geldiğinde yine Ferhat Gündoğdu döneminin kesişen dönemi vardı. 2022'de gelmişti. Ve 6 ay sonunda 90 sayfa rapor hazırlar dediler. Çünkü kulüplerle temasta bulundu, hakemlerle temasta bulundu, bizlerle temasta bulundu. Bizim gibi medyada olan kişilerle de birebir görüşmek istedi sorunları masaya yatırmak için. Her kalemle, her futbol paydaşıyla görüşmek istedi David Ellery ve bununla ilgili çok güzel çalışma yaptı. Kim dinledi? Yine astığım astık, kestiğim kestik yöntemle 2022'den bu yana Türk hakeminin dibine dinamit koyan bir merkez hakem kurulu var. 2024'te de bu dinamiti koydu. Bu tarafını geçiyorum. Hakemleri yok edildi. Ne fayda sağlandı? Gerçekten senin dediğin gibi İngiltere'deki hakeminin başına getirilecekse ki ben o imkanın sağlanacağını düşünmüyorum böyle bir merkez hakem kurulu başkanı varken. Neticede şu ana kadar geçen sezon bile hatırlayalım. Danışma kurulu dendi. 6 ay oyalanıldı vazgeçildi. Sayın Ali Koç dedi ki işte sunumlar yapıldı harika şöyle böyle. En sonunda Sayın Ali Koç bile saf değiştirdi. Ya dedi yeter artık dedi ben başkanlıktan gitsem bile uğraşacağım dedi. Bilmiyorum uğraşıyor mu ama neticede böyle bir noktaya getirdi. İşte tutarlılık izleme modülü dendi. Böyle apili isimler bulunuyor bir de. Medyanın uğraşacağı, vakit geçireceği, oyalanacağı. Tutarlılık izleme modülünün üstünden 6 ay geçti. Hubert Webb Türkiye'ye geldiğinde işte ona da tanıtıldı bu modül dendi ve uygulamaya geçecek dendi. Kulüplerle birkaç kez görüştüm bazı kulüplerle. Dediler ki işte bu hafta ilk defa başlayacağız galiba dendi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Atama algoritması diye bir şey bize yine afili isimlerle atıldı ortaya. Sonra bütün derbileri Yasin Kol yönetti. Neredeyse bütün derbileri. Yani her tarafıyla kısaca şöyle söyleyeyim. Garabet bir hakemlik yönetimi var. Ne yazık ki bu merkez hakem kuruluna ama kulüpler bir şey diyemiyor mu, demiyor mu anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Yeni sezonda bunlar olur mu peki yani Anthony Taylor varken?
0: Şimdi diğer örneklere bakarsam yine olur diyeceğim. David Ellery dönemine bakayım. Olacak. Hugh Dallas geldi. Yine oldu. Yine hiç beklenen şeyler olmadı. Vaat ettikleri de olmadı. Anthony Taylor hatta biraz daha dezavantajlı ve tecrübesiz. Çünkü bu alanda hiçbir tecrübesi yok. Şimdi diğer isimler farklı ülkelere danışmanlık yaptılar. Onlardan tecrübeleri var. Yöneticilik tecrübeleri var. Ama Anthony Taylor bu sahaya ilk defa çıkıyor. Belki de böyle bir isimle daha da kolay yönetirler kendileri diye düşünmüş olabilirler. Yaptıkları icraatlara bakınca. Ben sana somut o icraatlara bakıyorum. Vaat ettikleri şeyler bize sundukları. İşte bütün yönetimsel olarak da neler vaat etmişlerdi, neleri yaptılar şimdiye kadar. Hiçbiri gerçekleşmedi. Ve aklımızda alay eder gibi sevgili Ayhan şöyle noktaya geldik. İşte efendim Halil Umut Meler travmayı atlatamadığı için Dünya Kupası'nın sürecini kötü geçireceği için böyle bir duruma gelindi. Ya 2023'te oldu Ankara Gücü olayı Aralık ayında. Bu çocuk 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitti. O 6 ayda travma olmadı da 2 sene geçtikten sonra mı travma oldu? Bizim aklımızda alay mı ediliyor burada yani? Bu süreci iyi yönetemediniz, çocuğu iyi hazırlayamadınız, çocuğa gereken maçları vermediniz. 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'daki bütün en iyi hakemler gitti.

0: Ya evet, orada anlıyorum yani, hakikaten insanların tedirgin olmasını, futbol severlerin tedirgin olmasını da çok iyi anlıyorum. Bugün benim en çok dikkatimi çeken sevgili Murat Fevzi, şu kısım çok dikkatimi çekti. Ya bunu nasıl uygulayacağız? Özellikle bunu sana sormak isterim. Yeni faul standardı kapsamında omuz omuza mücadeleler, futbol kuralları içerisinde kalan sert temaslar ve oyunun dışı akışını etkilemeyen hafif temaslarda hakemlerin düdük çalmaması bekleniyor. Yani biraz daha faul standartını Premier Lig seviyesine taşımak istiyor burada gördüğüm kadarıyla. Ama şöyle bir hakikat de var. Örnek veriyorum, bir Galatasaray demeyeyim şimdi, başka bir takım söyleyeyim. Gençler Birliği Erzurum maçı var. Gençler Birliği Erzurumspor kalesine atak geliştiriyor. Öncesinde de Erzurumspor'dan bir oyuncuyu işte iterek alıyor topu Gençler Birliği oyuncusu ve gol atıyor. Burada VAR çağırdı diyelim. Yani VAR bunu faul olarak değerlendirdi, çağırdı. Bu Türkiye'de olmayacak bir şey değil. Çok rastladığımız için
1: Evet.
0: soruyorum bunu. Bunun
1: Tabii.
0: işin içinden burada nasıl çıkacağız yani?
1: Ya bu işin içinden şöyle çıkamayacağız. Tabii ki çıkamayacağız. Şimdi şöyle bir nokta var. Bugün bakıyorum sosyal medya manşetlere. Kolay faul yok diye manşetler atılıyor her
0: Evet,
1: yerde
0: her
1: şimdi.
0: tarafta gördüm onu.
1: Şimdi burada hakemliği takip etmeyenler için güzel bir mesaj olabilir deniyor. Şimdi biz bir senedir, hatta son 2 senedir bu merkez hakem kuruluyla yakından takip ediyoruz. Yaptıklarını, yapmadıklarını, neleri bize böyle yanıtarak sunduklarını. Şimdi Anthony Taylor'ın ve kolay faul yok sisteminin en kolay uygulanacağı lig biziz. Bizim hakemlerimiz bunu mükemmel yaparlar. Samimi söylüyorum. Neden diyeceksin? Çünkü bizim hakemler şu anda bu merkez hakem kurulunun Süper Lig'e çıkardığı hakemler ne faul çalıyorlar ve ne faul biliyorlar ne de çaldıkları faul kart gerektiriyor mu onu bilmiyorlar. Ve bunun en önemli iki canlı örneği Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır. En canlı örnek. Geçen sene bütün maçlarını izleyin. Minimum vermedikleri 5 sarı kart var. Ve zaten street futbol tadında, sokak futbol tadında oynatıyorlar. Böyle doğru olduğu için değil. Çalmıyorlar. İnanılmaz fauller oluyor. Çalmıyorlar. Anlamakta zorluk çekiyorsun. Nasıl çalmaz diyorsun. Bakıyorsun sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı çıkıyor diyor ki yayına. Biz diyor Avrupa'nın diyor neredeyse 1/3'ünde sarı kart gösteriyoruz. Disiplin uygulamalarımız Avrupa'nın çok çok üstünde. Tabii ki üstünde olur. Faul çalmazsan sarı kart da göstermezsin doğal olarak. Faulün ne olduğunu anlatılması gerekiyor önce. Bence Anthony Taylor bu açıdan biraz zorlanacak. Önce bir 12. kuralı anlatmayla başlayacak. Sonra kartlar 12. kuraldan sonra bir de kartlar anlatmaya başlayacak. Bakın çocuklar bu fauldür. Bunun da sonucunda şu gerçekleşti sarı karttır diye. Samimiyetle abartmadan söylüyorum. Geçen seneki maçları izleyin. Aklınız durur yani. Ya buna nasıl çalmaz diyorsunuz ya. Veya çaldı nasıl kart göstermez diyorsunuz. Sözde gençleştireceğiz diye bir sürü kalifiye çocuğu, hakem arkadaşı attılar son 4 senedir. Ve yerine getirdiklerinin ya hakemlik vasfı yok ya da iyi olabileceklerinin tecrübesi yok. Ama hakemlik vasfı olmayanların oranı daha fazla ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ama 2028'de hatırlarsan Avrupa Şampiyonası'na gidecekti bizim hakemlerimiz değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir sunum yapmıştı Merkez Hakem Kurulu Başkanı. 2028'e gitmesi için bu seneden sizin birinciden elit kategoriye falan çıkarmanız lazım. Şu anda birinci kategoride bir tane Atilla Karaoğlan var, o da kaç yıldır var zaten. İkinci kategoride hakemimiz yok. Daha yeni yeni çocuklar çıkıyorlar. Oradan ikinci kategoriden çıkacak hakemler çıkacak da 28'e gidecek. Sunumlarla olmuyor bu işte. Önünüze somut şeyler koymanız gerekiyor. Bütün şeydeki hakemlerimiz hepsi, yeni çıkan çocukların hepsi FIFA ikinci kategoride. Birinci kategoride hakemin yok yükseltebildiği. Yanlış söylemeyeyim demin ikinci kategoride yok derken yani ikinci kategoriden birinciye çıkarttığın hakemin yok. 2028'de elit hakem götüreceksin Avrupa Şampiyonu. Nasıl olacak bu? İlahi bir el mi değecek? Veya şey gibi mi olacak? Trump'ın İşte Amerika'daki gibi kuralı nasıl iptal ettirdi kırmızı kartı. Öyle bir bağımız mı olacak bu UEFA ile? Ya bu çocuğu da şu Avrupa Şampiyonası'na alıverin mi diyecekler bütün prosedürleri aşıp.
0: Ya bugün Anthony Taylor'ın gelmesi tabii hem sosyal medyada hem kamuoyunda diyeyim çok büyük böyle ses getirdi. Çok olumlu bakıldı ama işte arka planını çoğu insan bilmiyor. Orada bir kişi gelecek de bir günde her şeyi değiştirecek zannediyor. Arka planında sen çok iyi özetledin.
1: Hayır şunu soruyorum ben gerçekten böyle düşünen sevgili Ayhan böyle düşünen kişiler şu ana kadar kimler gelmiş bunların kariyerine internete girip baksınlar. Roberto Rossetti şu an UEFA Hakem Komitesi Başkanı. Roberto Rossetti UEFA Hakem Komitesi Başkanı bizim ülkemize geldi.

0: Hugh Dallas üst düzey kariyeri var. Vitor Pereira üst düzey kariyeri var. Ve FIFA'nın veya UEFA'nın yıllarca danışmanıydı. David Ellery bu işin kitabını yazanlardan. Bunlara baksınlar önce. Şimdi güncel, tabii bu güncel isimlere çok odaklanıldığı için Anthony Taylor şu anda tabii ki bence de son 5 yılın Avrupa'daki top 5 listesinin en başındakilerden biri diyebilirim. Davide Massa, Anthony Taylor, Francis Turpin. Bunlar hep üst düzey isimler zaten. Tabii ki herkesin göz önündeki isimler. Ama bunların gelecekleri bunlara ne yaptıracağın mı sınırlı? Sen ne yaptıracaksın bunlara? Ekrana çıkartacak yeni yüzün mü olacak? Yoksa zaten federasyon yönetmelik ve talimatlarına aykırı şekilde devam eden Merkez Hakem Kurulu'nda üst düzey bir başka yönetici mi olacak? Hala biliyorsun 2 senedir 7 üyeyle yönetiliyor Merkez Hakem Kurulu. Şu an Merkez Hakem Kurulu talimatına, federasyon yönetmeliklerine aykırı bir Merkez Hakem Kurulu var ama şikayet eden kulüp de yok. Biz sadece dillendiriyoruz. 7 üyeyle devam ediyor. 2 üye gönderildiğinden beri yerlerine kimse alınmadı. Şimdi her şeyiyle sıkıntılı ve garip bir Merkez Hakem Kurulu yapılanması var ama şimdi Anthony Taylor geldi. Onunla da bir en az 2-3-5 hafta medya oyalanır. Halbuki gelen isimlerin, eski gelen isimlerin de kariyerlerini lütfen dinleyicilerimiz unutmasınlar yani.
1: Konuğumuz Murat Fevzi Tanırlı, Merkez Hakem Kurulu'nda bugün yapılan semineri, sezon öncesi alınan kararları ve Anthony Taylor'ın o göreve getirilmesini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar sevgiler.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.55 yaptık. Yunus Emre Sel, Trabzonspor'u yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Az önce Metin Pekgüven'de TRT Spor'a bağlandı. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da diyebiliriz. Oyuncu yarın 12'de İstanbul'a gelecek. Resmi açıklama bu. Artık %1'lik de bir kuşku kalmadı. Transfer gerçekleşti diyebiliriz Trabzonspor'dan. Sanırım birkaç dakika, belki birkaç saat içerisinde resmi açıklama da gelecek. Trabzonspor çok gizli bir şekilde yürüttüğü Muhammed Salah transfer görüşmesinden mutlu ayrıldı. 2 yıllık anlaşmaya vardı. Mısırlı Yıldız yarın Yunanistan'dan İstanbul'a gelecek. Yarın sözleşme yapılmaz herhalde. Öğle saatlerinde gelecek. Tam bilmiyorum. Belki Trabzon'da taraftara açık bir tören yapacak Trabzonspor yönetimi. Şu an için bunu kestirmek güç. Ama gerçek olan Muhammed Salah'ın Süper Lig'de Trabzonspor forması giyeceği 2 yıllığına anlaşmaya varıldı. Yarın da Türkiye'ye gelecek Muhammed Salah Trabzonspor'a, Türk futboluna hayırlı olsun diyelim değerli dinleyenler. Merkez Hakem Kurulu seminerinde bugün alınan bazı kararlar var. Onu da paylaşayım. Aslında bildiğimiz şeyler de. Çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse giren oyuncu 1 dakika bekleyecek. Dünya Kupası'nda alınan kararlardan artık Süper Lig'de de uygulanacak. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek. Taç atışı 5 saniye içerisinde kullanılmazsa top el değiştirecek. Kale vuruşu 5 saniye içerisinde kullanılmazsa rakip lehine korner, köşe vuruşu olacak. TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sistemi için gerekli başvuruların tamamlandığını, gol çizgisi teknolojisi ve gelişmiş yarı otomatik offside sisteminin de kısa süre içinde Türk futbolunun hizmetine gireceğini duyurdu. Bakalım bu kuralların yansıması nasıl olacak Türk futboluna? Hakikaten işte oyunun hızlanması konusunda her sene konuştuk ettik. Dünya Kupası'nda bir fark yarattı bu kurallar. Umarım Türkiye'de Süper Lig'de de sağlıklı bir şekilde kimseyi rahatsız etmeden, kimsenin aleyhine bir karar alınmadan sağlıklı bir şekilde uygulanır. Daha hızlı, topun daha fazla oyunda kaldığı bir sezon izleriz hep beraber. Sonuçta televizyon başında izleyen belli bir para ödüyor. Stadyuma gidiyor, vaktinden harcıyor taraftar, cebinden parası gidiyor. Bazen çocuğunu götürüyor maça. Keyif almak istiyor orada, izlediği şeyden keyif almak istiyor. Bazı maçlarda hakikaten çekilmez. Yani Türkiye'de Süper Lig'de, Trendyol 1. Lig'de hani acaba neyi izliyorum diye ben bazen soruyorum kendim. İşte mecburiyetten izliyoruz çünkü programda o maça dair burada yorumlar yapma. Gerekiyor, işimiz gereği. Umarım daha keyifli, hızlı, akıcı futbolun olduğu bir sezon olur. Anthony Taylor konusunda ben biraz daha umutluyum. Tabii Taylor'a da alan bırakmak lazım. Sonuçta öyle bir göreve getiriyorsanız onun işte bilgisinden, donanımından faydalanmak istiyorsanız, Süper Lig'deki faul standardını İngiltere'ye yaklaştırmak istiyorsanız ona alan bırakacaksınız. Alan bırakmadıysanız getirmenizin bir manası yok. Tüm bunları sezon içerisinde göreceğiz, değerlendireceğiz. Biraz da o gözle izleyeceğiz maçları artık. Forvet standartlarına bakarak, işte az önce paylaştığım kuralların ne kadarı uygulanıyor. Takipçisi olacağız değerli dinleyenler. Galatasaray'dan birkaç haber paylaşalım. Bugün Galatasaray'da dinleyicilerimiz biraz böyle alındılar ama pek bir hareketlilik yok Galatasaray'da. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dindar'ın bir haberi vardı. Inter ve Napoli Wilfried Tsingo için Galatasaray'ın kapısını çalacak diye, hatta tekliflerde bulundu şeklinde yazmış. 55 milyon euroluk bir çıkış maddesi var oyuncunun sözleşmesinde. Ama bu rakamları veren herhangi bir kulüp yok. Tsingo da Dünya Kupası'nda sakatlanmıştı. 2 hafta sonra takıma dönebilecekmiş. Çorum maçında oynayamayacak. Belki sonraki maçta takımdaki yerini alabilir. Fil dişi sahilli oyuncu ve Galatasaray'da kalmak istediğini söylemiş Abdullah Kavukçu'ya. Abdullah Kavukçu da zaten Ren maçı sonrası böyle bir açıklama yapmıştı. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir tasarrufta bulunacak Galatasaray Wilfried Tsingo konusunda. Büyük ihtimal yine sağ bek olarak görev yapacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde zaman zaman stoper mevkisinde görebiliriz. Stoperi yedekleyecek oyuncu olabilir. Şu an Tsingo'nun stoperde oynadığını da düşünürsek ki Fildişi sahili milli takımıyla Dünya Kupası öncesi bir Fransa maçı vardı, hazırlık maçı. Orada Agbadu ile beraber stoper oynamıştı. Çok da iyi maç oynamıştı. Sağ stoperde oynamıştı. Galatasaray'a bazı stoperler yazılıyor şu an. O mevkiye bir arayış olduğuna dair isimler, haberler yer alıyor basında. Ama işte Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Singo dörtlüsü de yeterli olabilir düşüncesindeyim. Bakalım takip edeceğiz, göreceğiz. Yarış vakti geldi, ardından yine buradayız.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 5 numaralı Mii Prinses'e Şükran. Bunun 3 boy kadar gerisinde. Ortada izlediğimiz isim 9 numaralı Swiss Dancer bu sırayla 1100 metre startleri geçiriyor. Liderlik 3 numaralı Hızlı Gör'de. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Tilo Göl konumlandı. 3. sırada işte 2 numaralı Sihirli Jovanka. Dışlarında 8 numaralı Kireme. 1,5 boy farkla gerisinde işte 7 numaralı Blue Wave. Bunun 1 boy gerisinde ortada 6 numaralı Seyyah'ın 2 boy kadar gerisinde. 1 numaralı My Lady Bak dışında 5 numaralı Mii Prinses'e Şükran. Son sırada 9 numaralı Swiss Dancer şeklinde. Son 600'e girilmek üzere. Liderliğini 3 numaralı Hızlı Gör koruyor. İkincilikte dışta 4 numaralı Tilo Gör. Onu takip ediyor. 3. sırada işte 2 numaralı Sihirli Jovanka 1 boy kadar gerisinde. Ortalarında 6 numaralı Seyyah'ım. Bu arada 8 numaralı Kireme dışa doğru açıldı. Biraz avantaj yitirdi bu safkan. Liderlik 3 numaralı Hızlı Gör'de. İkincilikte dışta 4 numaralı Tilo Gör'ü

0: Takip ediyor. Üçüncü sırada iki numaralı Sihirli Jovanka'nın ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe üç numaralı Hızlı Gör önde çıktı. İkinci ilk dışta iki numaralı Sihirli Jovanka'nın atakları var. Daha geride dört numaralı Tilo Gör işlerinde de. Yedi numaralı Blue Wave bariyer dibinde de beş numaralı Mii Prinses'e Şükran'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik iki numaralı Sihirli Jovanka'ya geçiyor. İşte beş numaralı Mii Prinses'e Şükran'ın da atakları var. En dıştan da altı numaralı Seyyah'ım gelmeye çalışıyor. Son metreler iki numaralı Sihirli Jovanka önde. Fark dört boy oldu. İki numaralı Sihirli Jovanka koşuyu kazandı. 6 numaralı Seyhan koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Mii Prinses'e Şükran ve 3 numaralı Hızlı Girl üçüncülük için fotoyu yakın ara geçen isimler oldu. 1 numaralı My Ladybug ve 4 numaralı Tila Görse tabelanın kalan basamakları için fotoyu yakın ara geçtiler. Koşuyu 2 numaralı Sihirli Jovanka Recep Ketme ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Programda son yarım saate girdik. Bir kez daha hatırlatayım. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Trabzonspor Muhammed Salah transferini gerçekleştirdi. Mısırlı Yıldız yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek. Anlaşma 2 yıllık. Rakamsal açıdan tabii birçok meslektaşımız farklı farklı bilgiler paylaşıyorlar ama son gelen bilgi 17 milyon euro maaş, 5,5 milyon euro bonus, menajer ücreti paylaşılmıyor. Forma satışından 20 milyon, pardon %20'lik bir pay verilecekmiş. Bazı meslektaşlarımız da Türkiye'de birkaç firma üzerinden reklam çekilecek Muhammed Salah'a ve oyuncunun menajeri, imaj hakkı kısmı da bu şekilde karşılanacak deniliyor. Detayları imza töreninde mutlaka Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklayacaktır. Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. Galatasaray haberlerini paylaşıyordum yarış öncesi. Gabriel Sara'nın hala bir satılma ihtimali üzerinde duruluyor Galatasaray'da. Eğer Gabriel Sara'ya bir teklif gelir ve şartlar oluşursa bir 8 numara transferi yapacak Galatasaray ve o mevki için düşünülen oyuncu da Rangers, Milan'dan geçen yaz Manchester City'ye transfer olmuştu. Ama Manchester City'de pek istediği ortamı bulamadı. Zaman zaman şanslar da buldu ama sahada bir karşılığı olmadı. Rangers'ı da kiralık olarak gönderecek Manchester City. Yani 55 milyon euroyu almıştı. O rakamları şu an bonservis bedeli olarak ödenmesi mümkün değil. Yani birçok takımın gündeminde ama o rakamları vermek istemiyor tabii ki Rangers'ı isteyen kulüpler. Manchester City'de kiralık göndermeye sıcak bakıyormuş. Oyuncunun 9 milyon euro yıllık maaşı varmış. Galatasaray'ın da listesinde yer alan oyunculardan biri. Dediğim gibi Galatasaray'da bekleyiş devam ediyor. Dolayısıyla biraz daha sakin bir gündem olduğunu söylemek mümkün. Bugünün dikkat çeken haberlerinden biri de Göztepe cephesinden geldi. Geçen hafta burada da duyurmuştuk. Brezilyalı yıldızı Juan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya satıldığına dair haberi paylaşmıştık ama son anda transferde bir pürüz çıkmış. Şu an için geçen hafta Sarı Kırmızıların futbol şubesini yöneten Sportive Public 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığı anlaşmaya varmıştı CSKA'yla. Ancak son anda çıkan bir pürüz nedeniyle özellikle mali şartlarda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Süreçle ilgili açıklama yaptı CSKA Moskova. Şöyle diyorlar Rus kulübü tarafından yapılan açıklamada. CSKA Moskova, Juan'ın oyuncu olarak sahip olduğu özelliklere büyük değer veriyor ve Göztepe ile transfer görüşmeleri yürüttü. Ancak oyuncunun sportif ve mali şartları değerlendirdikten sonra kulüp yönetimi görüşmelerden çekilme kararı aldı. CSKA profesyonel ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle Göztepe yönetimine teşekkür etmiş

0: Oyuncunun talebi mi yüksek geldi onlara? Onu tabii bilemiyoruz. Ama bir gerçek var ki bu transfer gerçekleşmiyor ve şu an şimdilik Göztepe'de kalacak. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. 20-10 sonrası da bir Kocaeli'ye bağlantı yapacağız. Orada Habib Keita'nın durumu bugün sosyal medyada çok konuşuldu, çok tartışıldı. O konunun detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul bugün bir açıklama yaptı antrenmanda. Bir kıza aşık olmuş, Kocaeli'ye dönmek istemiyor, yurt dışında oynamak istiyor dedi. Arka planda ne var? Hepsini sizlerle paylaşacağız birazdan. Ne kadar kan değişirse değişsin, fıtrat değişmedikten sonra bu ülkede hakem hataları düzelmez. Niyetin düzelmesi lazım. Tabii iradenin burada irade niyet düzelmesi üzerine kurulması lazım. Evet, yani genelde öyle işte çok değerli isimler merkez hakem kuruluna geliyor, eğitmen oluyor. Geldiğimiz noktada işte hakemlik pek gelişmiyor maalesef. Victor Melo geçen sezon bu görevi yapıyordu. Ve birkaç kez TRT'ye çıkmıştı. Açıklamaları Beşiktaş'ı pek tatmin etmemişti. Yeni sezonda Anthony Taylor'ı da biz farklı kurumlarda açıklamalar yaparken görebiliriz. Hatta Anthony Taylor'ın özel bir basın toplantısı düzenlemesi lazım. Burada gazeteciler merak ettikleri her şeyi sorması lazım. Ve basın bilgilendirilirse en azından yapılan yorumlar da yeni sezonda ona göre olur. Buna ihtiyaç var düşüncesindeyim. Yani sadece Anthony Taylor'ın katıldığı. Önce Anthony Taylor bir bilgilendirme yapar. İşte benim buraya gelme amacım şu. Yeni sezonda şunları şunları şunları değiştireceğiz. Geçen sene böyle oldu, bu sene böyle olmayacak. Hani o sıkıntılar ve çözümler konusunda bir bilgilendirme yapabilir. Sonra da basın mensuplarının kafasına takıldığı yerleri soracağı şeffaf bir ortam olmuş olur. Şimdi Anthony Taylor geldi diye sezon başlayınca hakem tartışmaları bir anda kesilmeyecek. En azından gazetecilerde eleştirileri o basın toplantısındaki verilen yanıtlara göre yaparlar. Daha sağlıklı bir ortam oluşur. Bu bence ihtiyaç. Federasyon da umarım bunu düşünür. Trabzonspor'un mali açıdan bir düzlüğe çıktığı dönemde bu transferi yapmasını anlamsız bulduğunu söylemiş bir dinleyicimiz. Bakıyorum Murat Fevzi Tanırlı'ya bir soru sormuş dinleyicimiz ama orada da artık Murat Fevzi yayında değil, o yüzden kusura bakmasın, yeni gördüm mesajını. Salah transfer sürecinde Serdal Adalı'ya yapılan istifa çağrılarını adil bulmuyorum. Evet, başkan bir gol yemiştir ama bu topu ağlardan çıkarıp eksikliği herkes tarafından net olarak bilinen 4 mevkiye hocanın sistemine uygun transferler yapılacaktır diyor. Yani Beşiktaş'ın bir kaybı olmadığına vurgu yapmış dinleyicimiz Salah'ı almayarak. Bence de yani çok Beşiktaş taraftan oraya takılacağını zannetmiyorum. Şu an Beşiktaş bireysel bir oyuncu üzerinden değil de bir takım inşası yapmaya odaklanmış durumda. Belki de dediği gibi dinleyicimizin çok daha hayırlı olacak. Bilemiyoruz. Yani süreç gösterecek bize. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
4: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Bugün Kocaeli'de Turku Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Başkan Recep Durul'un bir açıklaması dikkat çekti. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Akıl tutulması diyebiliriz buna diyor. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Türkiye'de değil yurt dışında bir takımda oynamak istiyor ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Kocaeli Spor olarak hukuki işlemleri başlatacağız. Transfer teklifi olduğu söyleniyor. 3-4 kulüple görüşüldüğü ifade ediliyor ama şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok demiş. Çok ilginç. Sözleşmeli bir oyuncu. Trabzon Kocaeli Spor'un oyuncusu. Habib Keita geçen sezonda zaman zaman etkili olduğu, dikkat çeken performanslar ortaya koymuştu. Ve Sayın Başkan'ın ifadelerine göre bir kıza aşık olmuş. Kocaeli'ye gelmek istemiyorum diye mesaj göndermiş. Menajerleri de Kocaeli Spor yönetimiyle irtibat halinde ama orada da bir kopukluk var gibi. Bazen ulaşamıyoruz diyor menajerlere Sayın Başkan Recep Durul. Dolayısıyla bu sıkıntıya dikkat çekmiş. Kocaeli Spor tabii birçok oyuncuyu gönderdi. Şimdi üzerine Habib Keita'nın bu şekilde sorun çıkarması, transferde de çok böyle iyi bir dönem geçirmediler. Yeni sezon öncesi ne planlıyorlar, nasıl bir çalışma içindeler? Bunu Gökhan Beşiktaş'ta konuşacağız. Birazdan yayınımızda olacak. Bakalım bu ayrılığın arkasında diyeyim daha doğrusu arka planında neler yaşanmış onu da sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Samsun Spor'dan bir transfer haberi vardı. Yüksel Yıldırım Sayın Başkan'ın Fransa'daki takımı Dunkerque forma giyen Antonio Seconio'yu kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bugün Karadeniz ekibi orta saha oyuncusu Sekongo orta sahada ciddi bir eksilme yaşadı. Samsun Spor Holse'de gitti. Bakalım yeni sezonda Samsun Spor'un beklentisine cevap verebilecek mi? 22 yaşındaki futbolcu Reim takımında forma giymiş daha önce. Merkez orta saha olarak görev yaptığı 68 maçta 11 gol 7 asistlik katkı sunmuş. Samsun Spor'da kariyerine devam edecek. Telefon

0: Bağlantısı hazır sanırım. Gökhan Beşiktaş, kendisi Kocaelispor'u yakından takip ediyor. Az önce paylaştığım olayın detaylarını kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun Gökhan Bey. Habib Keita'nın durumu, Sayın Başkan bir açıklama yaptı. Bugün sosyal medyada da
1: Evet.
0: çok konuşuldu. Ne
1: Evet, şu
0: kadar
1: an ülke
0: süredir?
1: gündemine oturdu, viral oldu.
0: Evet.
1: Salah'ın Trabzon'a gelecek olma meselesiyle yarışıyor şu anda.
0: Nedir son durum? Arka planında neler
1: Şöyle
0: yaşandı? Lütfen.
1: özetleyeyim size. Habib Ali Keita geçen sezon Clermont takımından kiralandı. Biliyorsunuz Selçuk Hoca'nın 23 yaş altı oyuncu havuzunun içerisinde önemli bir oyuncuydu. Lyon altyapısından çıkan bir oyuncu. Konya maçında atmış olduğu golle aslında ligimizde de tanınmıştı. Keita burada sezonun içerisinde aslında çok mutluydu. Ayrılık gibi bir düşüncesi de yoktu ki zaten sezon bitince de kiralık olan sözleşmesini bonservis alınarak Keita ile yeni bir sözleşme yapıldı. Sonra takım Riva kampına dahil oldu. Hasan Doğan tesislerinde biliyorsunuz milli takımımızın da kamp yaptığı tesislerde Habib Ali Keita o kampa katılmadı başında. O dönemde bir arkadaşım bana güvendiğim bir arkadaşım Keita ile alakalı bir transfer sürecinin yaşanabileceğini Keita'ya 3,5 milyon 4 milyon euro gibi bir teklif yapılıp Keita'nın takımdan ayrılacağına dair benimle bir konu görüşmüştü ama çok da böyle güvendiğim sağlam bir kaynak olmadığı için o zaman meseleyi çok dinlendirmemiştim. Ayhan abi sen de biliyorsun benim tarzım çok kesin emin olmadan, kaynağım çok güçlü olmadan haberleri paylaşmak istemiyorum bu
0: Evet.
1: kulüpte. Çünkü ciddi bir kitle bizi takip ettiği için onları da yanıltmak istemem bilerek ya da bilerek zaten asla yapmam. Onlar da çok iyi biliyorlar. Keita 3 gün sonra Riva kampına geldi. Vize ile alakalı bir sorun yaşadığı söylendi. Keita Riva kampını tamamladı. Bu sefer Topuk Yaylası kampı başladı. Topuk Yaylası kampında 2 gün geçtikten sonra bu kez orada bir meslektaş arkadaşım diyeyim. Sizin Keita kampta yok diye beni aradı bu sefer. Biz antrenmanlara gitmedik. Hocamız bizi davet ettiği zamanlar gidebildik sadece. Nasıl olmaz diye öyle biraz bir telefon konuşması yaptım yöneticilerle. Özel işleri var. Özel bir nedenden dolayı yok ama gelecek gelmesini bekliyoruz dediler. O günden sonra Keita'dan haber alamadık Ayhan abi. Sonrasında bugün duyduk ki, öğrendik ki bir kadına aşık olmuş. Ülkeyi bu yüzden terk etmiş.
0: Nerede peki şu an? Hangi ülkede?
1: Fransa'da aşkının peşinde gidiyor. İşte de çok felaket yorumlar var Başkan Durula. Sen aşktan ne anlarsın be adam falan yazmışlar.
0: Ya bir yerde saygı da duyuyorum Keita'ya. Hani tamam.
1: Evet ama yani bu Habib Ali Keita bunu nasıl yaptı, nasıl yapabildi? Kocaelispor'un sözleşmeli futbolcusu. Yani bunun yaptırımı var, uygulaması var. Burası herhangi bir belediyenin ya da herhangi bir şahsın düzenlediği halı saha turnuvası değil. Ben gelmiyorum, gidiyorum, oynamıyorum diyebileceğiniz bir yer değil. Yani
0: Kaç
1: şu
0: yıl daha
1: an
0: kontratı var?
1: nasıl?
0: Kaç yıl daha kontratı var?
1: 2 yıl daha kontratı var, yeni yapıldı zaten. 2+1 kontratı var. Bu yıl kiralıktı, kiralık bitirdi. Opsiyonu vardı, kullanıldı. İmzalar atıldı, anlaşıldı.
0: İmza attıktan sonra mı aşık oldu acaba?
1: İmza attıktan sonra herhalde aşık oldu ki önce Riva'ya geç geldi. Topuk Yaylası'na hiç gelmedi.
0: Yani
1: Yani kendisinin bunun tersi açıklamaları oldu sosyal medya hesabında. Ama öyle değilse de neredesin be kardeşim derler bu sefer de. Neden yoksun? Yani ne olursa olsun oyuncu buraya gelir, antrenmana çıkar. Yıllardır bu işlerin içindeyiz. Abi biliyorsun. Oyuncu buraya gelir, antrenmana çıkar. Haklarını kaybetmemek için. Daha sonra kendisi FIFA'ya verir, UEFA'ya verir. Kendi hakkını korur. Oyuncunun lehine genelde bir sonuç çıkar ama Keita'nın yapmış olduğu bence tam bir çılgınlık. Nedeni ne olursa olsun.
0: şimdi ne olacak peki? Kocaelispor yönetimi ne düşünüyor? Teklifler var mı herhangi bir resmi bir teklif?
1: Kocaelispor Berkan Kutlu'yu düşünüyor o bölgeye transfer sezonunun başından beri. Dün de Berkan Kutlu'nun menajeri geldi. Berkan'la birlikte gelecekti ancak menajeri dün burada kendisini vekaleten tam yetkiyle geldi. Kocaelispor yönetimiyle görüştüler. Kocaelispor yönetimi kulübün mali tablosunu göz önünde bulundurarak kendisine yıllık bir rakam önerdi. Berkan Kutlu'nun menajeri teklifleri aldı. Kardeşiyle görüşecek. Cuma gününe kadar sanırım. Çünkü artık zaman çok daraldı. Vakit kalmadı. Cuma günü

0: ne kadar Berkan Kutlu transferiyle alakalı olumlu ya da olumsuz bir sonuç olmayacaktır ama ben Berkan Kutlu'nun gelecek sezon Kocaeli Spor formasını giyme ihtimalini %90'ın üzerinde görüyorum diyebilirim abi.
1: Başka hangi mevkilere Kocaeli transfer yapmayı planlıyor?
0: Bir stoper istiyor. Small için yerine. Demir Ortakay alındı. Sol ayaklı stoper. Sol stoper ama hoca oraya bir oyuncu daha istiyor. Kenara Makan'a Baku geldi. Çok iyi bir oyuncu. Baku ve Agey bu sezon Kocaeli Spor'un iki kenar oyuncuları. Bence Süper Lig'de bundan fazlasıyla söz ettirecekler.
1: İsimleri ama tekrar söyler misin?
0: Makan'a Baku. Onu yeni aldık. Yunanistan'dan aldık. Astomotris. Biliyorsun takım abi.
1: Akromitos.
0: Evet, oradan aldık. Danege'yi zaten geçen sezon bizdeydi. Galatasaray'a İzmit'te gol attı. İstanbul'da topu direkten dönmüştü. Çok iyi bir kamp sezonu geçirdi. İki kenar oyuncusu. Bruno Petkovic çok sağlıklı bitirdi kampı. Yine Kocaeli Spor'un eğer sakatlanmazsa gol yollarındaki en değerli silahı olacak. Bir de işte Berkan olma ihtimali yüksek abi. Oraya bir oyuncu. Sol stopere bir oyuncu. Bir de sağ tarafa bir oyuncu. Ukraynalı bir oyuncu var orada da. Onunla da son teklif yapıldı. Oyuncunun vereceği cevap bekleniyor. Artık oyuncu bu son teklifi kabul ederse gelecek sezon Kocaeli Spor'da oynama ihtimali yüksek. İstemezse de artık yeni şeyde Rutsulyak o oyuncu da.
1: Gökhan Beşiktaş konuğumuzdu. Kocaeli Spor'un gündemini ve yine bugün çok konuşulan konulardan biriydi. Habib Keita, Kocaeli Spor'un 2 yıllık sözleşmeli oyuncusu. Kendisi aşık olmuş Fransa'da bir kadına ve Türkiye'ye dönmek istemediğini paylaşmış. Bakalım akıbeti ne olacak? Tekrar teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Ayhan abi. İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, tabii ki aşk güzel şey, hani anlaşılabilir, her insanın başına her zaman gelebilir ama işte işin diğer tarafında da hayatta belli bir sorumluluğu da olan insanlar bunlar. Keşke bunu bir dengede tutabilseydi ya da kız arkadaşını bir Kocaeli'ye getirseydi. Kocaeli'yi belki çok beğenecek kız arkadaşı. Bilemiyoruz, İstanbul'a yakın bir yer. Evet abi, haksız mıyım? Kocaeli güzel bir şehir. Yani Habib Keita'ya ve Kocaeli Spor'a da kolaylık dileyelim. Bakalım ne olacak, nasıl sonuçlanacak bu. Ama dikkatimi çekti bu konu. Sağ olsun Gökhan Beşiktaş da tüm detayları paylaştı. Yavaş yavaş programın da sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç mesaj var, o mesajları da paylaşayım. Eğer Muhammed Salah katkısıyla Trabzonspor şampiyon olursa Serdal Adana'nın Beşiktaş kariyeri tamamen biter mi diye sormuş dinleyicimiz. Yani zannetmiyorum ya, bir oyuncuya da bağlanmaması lazım. İşte şimdi birkaç reklamdan bahsediliyor. Böyle büyük firmalar, firmaların ismini de vermeyeyim. Oralarla anlaşılmış Muhammed Salah'ın transferi için. O reklam filmlerinden de belli bir para alacakmış Trabzonspor'dan alacağı dışında. Beşiktaş onu ayarlayamamıştır. O firmaları Trabzonspor ayarlamış. Ne yapacağız yani şimdi? Serdar Adalı'nın burada bir suçu yok bence. Serdar Adalı'yı eleştirecek 10 tane şey saysam ben bunu saymam. Yani Muhammed Salah niye almadı diyemem şahsen. Tabii ki taraftar kendi değerlendirmesini yapar kendi içerisinde. Ya hala ben Beşiktaş'ın böyle çok işte geçen yıllara göre tartışılacak bir şekilde sezona başlamadığını düşünüyorum. Çok pozitif bir görüntüsü var Beşiktaş'ın. Yani hoca ile oyuncular arasındaki uyum çok kısa bir sürede iyi durumda olduğunu görüyoruz maçlarda. Az önce de paylaştığım gibi 4 transfer yapacak Beşiktaş. Onları da bir görelim bence. Şu an eminim birçok Beşiktaş taraftarında bir üzüntü vardır. Yani her ne kadar iyi ki almadık diyenler olsa da en azından bir %60'lık %70'lik kesimde ah keşke bize gelseydi Muhammed Salah diyordur. Bu da gayet anlaşılır ama böyle enseyi karartmanın da bir anlamı yok. Beşiktaş'ın da girdiği yol çok güzel bir yol. Samsun Spor 300 bin dolara futbolcu alıyor, 6 milyon dolara satıyor. Yüksel Yıldırım 5 sene içinde Samsun Spor'u Şampiyonlar Ligi'ne oynatacağım dedi diyor. Ya Şampiyonlar Ligi'ne götürmesi çok zor da ama Samsun Spor'un Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde olması lazım. Geçen sezon lig aşamasında çok iyiydi Konferans Ligi'nde, sonrasında Raya Vallecano elenmiştir. O Raya Vallecano da finale çıktı hatırlayacaksınız. Samsun Spor, Samsun da Kocaeli gibi yani büyük şehirlerimizden biri. Yine şirket modeliyle yönetilen, işte bir futbol aklı olan Fuat Çapa gibi değerli bir isim var orada. Kitlesi var, tesisi var, güzel stadı var. İşler yolunda gidince taraftar da maçlara geliyor. Samsun Spor'un en azından konferans ligi seviyesinde olması lazım. Yani Başakşehir mi Samsun Spor mu derseniz keşke hep Samsun Spor oralarda olsa. Tabii Başakşehir'in bütçesi daha yüksek Samsun Spor'a göre. Dolayısıyla daha iyi üst seviyede transferler yapabiliyor Başakşehir Samsun Spor'a göre ve ligi de onun üzerinde tamamlayabiliyor. Yeni sezonda merak ettiğim takımlardan biri de Samsun Spor olacak. Çünkü işte Van Drongelen gitti, Olse gitti, Mandil Majin'in satılması gündemde, Zeki Yavru gitti. Böyle Samsun Spor'u son 2-3 yılda taşıyan birçok oyuncu da yollar ayrıldı. Yerine gelen oyuncuların vereceği katkıyı merak ediyorum. Bitti sanırım süremiz. Radyo Spor'da 2 saat boyunca bugün sporun gündemini birlikte değerlendirdik. 4 telefon bağlantısı yaptık. Birçok sıcak noktadan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Sizler de sağ olun, hem mesajlarınızla hem sorularınızla programa katkı verdiniz. Yarın akşam Fenerbahçe Sturm Graz maçı öncesi saat 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: bitti.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
7: Taner abi, hemen içinde 5 numaralı Angel of Gold. Bunun 3 boyu kadar gerisinde 3 numaralı Rico Paşa dışında 1 numaralı Blaze Thunder şeklinde 1000 metre startlerine girilmek üzere. 4 numaralı Jix Life liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 2 numaralı Wolf Safe onu takip ediyor. Üçüncü sırada dışta 6 numaralı Taner abi yer tutuyor. Dördüncülükte içeride 5 numaralı Angel of Gold. Beşinci sırada dışlarına 1 numaralı Blaze Thunder. Son sırada 3 numaralı Rico Paşa. Son 800'e girilmek üzere liderlik 4 numaralı Jix Life'da. İkincilikte dışta 2 numaralı Wolf Safe onu takip ediyor. Üçüncü sırada içte 5 numaralı Angel of Gold. Hemen dışına sokuldu 6 numaralı Taner abi. 2,5 boy farkta gerisinde 1 numaralı Blaze Thunder. 4,5-5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Rico Paşa sırası ile düzlüğe çıkılmak üzere. Liderlik 2 numaralı Wolf Seyfo'ya geçti. İkincilikte içeride 4 numaralı Jix Life yer tuttu. Üçüncülükte dışlarına 6 numaralı Taner abi sokuldu. 3-4 boy kadar gelirinde işte 5 numaralı Angel of Gold dışında 1 numaralı Blaze Thunder. Son sırada 3 numaralı Rico Paşa bu sırayla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 2 numaralı Wolf Seyfo önde çıktı. Dışta ikincilikte 6 numaralı Taner abinin atakları var. İşte 4 numaralı Jix Life sırasıyla son 200'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Wolf Seyfo direniyor. Dıştan 6 numaralı Taner abi geliyor bu ikilinin mücadelesi. Son 200'e taşınıyor 2 numaralı Wolf Seyfo önde. Dıştan 6 numaralı Taner abinin atakları var.

0: son 100 metre. 2 numaralı Wolf Seyfo önde. Fark 2 boy oldu. 2 numaralı Wolf Seyfo koşuyu kazanan isim oldu. 6 numaralı Taner abi koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Rico Paşa 3. 1 numaralı Blaise Thunder 4. 4 numaralı Jig Sife ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 2 numaralı Wolf Seyfo Ercan Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle.
4: Radyospor!
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum.

Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana bir gün.

0: Mecnun'u 2 maçta da mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. tur ilk maçına Çekya'da çıkıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahasına. Raşiksa gol! Milos Raşiksa!
0: Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen siyah beyazlılar ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor.
3: Vaclav Černý soluna çekti. Döndüğü iyi yere Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi!
0: Evet, Grolo ve Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos Perşembe günü 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.39'u gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Ve bu 2 saatlik süre içerisinde yoğun spor gündemini sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Konuklarım olacak bu akşam ve konuklarımla birlikte takımlarımızdaki son gelişmelere bakacağız. Özellikle 4 büyük takımımızın önemli yakından takip eden isimleri programımızın konuğu olacak sevgili dinleyiciler. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattını kullanarak Radyo Spor WhatsApp hattımızı hemen hatırlatayım. 0538 052 14 87, buradan ulaşabilir ve sizler de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Yaklaşık bir haftalık bir izinden sonra tekrar döndüm. Çok özlemişim bir kere stüdyomu, yayın yapmayı çok özlemişim. Sizlerle buluşmayı çok özlemişim. Çok keyifli bir gerçekten buluşma olacak diye düşünüyorum. Çünkü bugün spor gündemi çok yoğun. Yani bir taraftan yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Perşembe Beşiktaş oynayacak. Tam ben yayına girmeden birkaç saat önce artık emareleri oluşmaya başlamıştı. Muhammed Salah, Trabzonspor konusu şimdi artık her yerde ve Muhammed Salah'ın Trabzonspor'la yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Son gelişmelere burada da bakacağız az sonra. Fenerbahçe'de yarın oynanacak karşılaşma öncesindeki son gelişmelere bakarız. İsmail Kartal bugün basın toplantısı yaptı Milan Škriniar'la birlikte. Oraya bakarız, değerlendirmemizi yaparız tabii ki. Bunun dışında Galatasaray'da hali hazırda bir sessizlik söz konusu ve taraftarın da bu sessizliği, daha doğrusu sessizlikten kastımız transfer yapmıyor olması Galatasaray'ın, taraftarda da ciddi bir aslında rahatsızlık oluşturuyor. Bunu da özellikle sosyal medyadan takip edebiliyorum. Bu anlamda bir değerlendirme yapıyorum. Bunun üzerine yine bir konuşmamız olacak, değerlendirmemiz olacak. Ve Beşiktaş'ta aslında bugün öğlen saatlerine kadar çok fazla bir tepki yoktu. Ama ne zaman ki Trabzonspor, Muhammed Salah konusu gerçekleşmeye yaklaştı ve hatta şu dakikalarda dediğim gibi her yerde yarın sözleşme imzalanacağı konusu, Beşiktaş'a karşı da özellikle Başkan Serdar Adalı'ya karşı da bir tepki oluştuğunu gördüm, gözlemledim yine sosyal medyada. Bunun üzerine de yine bir değerlendirme yaparız. Dediğim gibi sizlerin fikirleri de önemli. Radyo Spor WhatsApp hattına lütfen mesajlarınızı yazın. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Ve en sıcak gündemle başlayacağız. Muhammed Salah transferi. Trabzonspor yarın Muhammed Salah'ı İstanbul'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından da yarın akşam saat 7 gibi Trabzon'da olması bekleniyormuş. Oyuncunun ayrıntılarını şimdi alacağız dediğim gibi. Gerçekten büyük bir transfer. Trabzonspor'da en son bu kadar büyük bir transferi ne zaman duyduk? Onu da hatırlamaya çalışıyorum. Yani bu transfer döneminde şu ana kadar benim sizlerle de zaten paylaştığım Greenwood transferiydi biliyorsunuz. Hep söyledim, dedim ki ya Greenwood şu ana kadar yapılmış yeni transfer demiştik. Ama Muhammed Salah ismi artık daha da öne çıktı. Bu transfer döneminin en önemli transferini gerçekleştirmiş oldu diyebiliriz. Trabzonspor tabii yarın imza atıldıktan sonra bunu söylemek daha da doğru olacaktır. Trabzonspor'u yakından takip eden bir isim, çok değerli bir gazeteci büyüğümüz, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü sevgili Nihat Erence telefon attığımızda. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar diyelim. Bugün erken saatteyiz çünkü. İyi akşamlar olsun sana.
0: Gündemi Trabzon belirleyince böyle oluyor.
1: Aynen doğru.
0: Yani birinci konu olarak Muhammed Salah'a konuşmasaydık gerçekten haksızlık etmiş olurduk. Şu anda Türkiye'nin gündemi gerçekten Muhammed Salah.
1: Ya şöyle hemen en sondan başlayalım. Tamam, anlaşma sağlandı. Hızlı bir şekilde yarının programını ben bizi şu anda dinleyenlere,
0: lütfen,
1: Radyo Spor dinleyenlerine ileteyim. Saat 8.30'da Mykonos'tan özel uçakla İstanbul'a gelecek Muhammed Salah. 10.30 gibi işte Atatürk Havalimanı'nda bekleniyor. İşte inişi, karşılanması falan. Tahmin ediyorum herhalde bir 11.30'u bulacak. Sonra başkanın ofisine gidecekler. Biliyorsun başkanın bu İstanbul'daki bu ünlü bir otelde ofisi var. Bilmiyorum isim söylemekte sıkıntı var mı yayınlarda. Zorlu Otel'de.
0: Sıkıntı yok, söyleyebilirsin tabii.
1: Ha, Ertuğrul Başkan'ın orada Zorlu Otel'de ofisi var. Orada ya zaten anlaşmalar yapıldı, ıslak imzalar sağlandı. Yarınki sadece hem bir tanışma hem Muhammed Salah'la bir araya gelme. Ondan sonrası içinde tabii program yine daha yoğun olacak. Bu sağlık kontrolleri, başkanın ofisindeki normal resmi görüşmenin ardından akşam 19 gibi planlanıyor. 19 gibi Trabzon'a hareket var. Tahmin ediyorum herhalde eğer bir aksilik olmazsa 20-19 işte 1,5 saat falan bir yolculuk olur diye düşünüyorum. 1 saat 15 dakika. Yani 20-30 gibi Trabzon'a inmesi planlanıyor. Bu arada tabii senden yayına girmeden önce ben biraz da taraftar gruplarıyla sohbet etme imkanım buldu. Evet. Onlar bizden daha heyecanlı. Mesela yarın Vira grubu şeyde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olacak. Yani oyuncuyu onlar karşılayacaklar. Trabzon'da ise herhalde şöyle söyleyeyim sevgili Vedat, son yılların en kalabalık bir karşılama töreni olacak. Yani şu anda benim hani konuştuğum şehirdeki bütün arkadaşlara yaptığım sohbetlerde şöyle ifade kullanıyorlar. 8.30'la 10.30 arası havalimanı yolunda olmayın diye.
0: Nihat abi çok özellikle şu soruyu sormak istiyorum. Sözünü kestim, özür dilerim. Burada 7 diye ben bir bilgi almıştım ama 8.30 net midir? Buradan çünkü birçok Trabzonspor taraftarı da dinliyordur eminim.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani
0: yoksa yarın mı netleşecek bu durum?
1: 7 gibi İstanbul'dan hareket düşünülüyor. Ha, yani tamam. Şu anki son programı 7 gibi İstanbul, işte 8.30 gibi de Trabzon Havalimanı'nda olacak. Yani şu anki ama tabii şimdi bunların saatlerin hani böyle yarım saat öncesi, yarım saat sonrası biraz da şuna bağlı. Sağlık kontrolleri yapılacağı için oradaki hani süreç uzayabilir veya daha kısa, daha çabuk sağlık kontrolü yapıldıktan sonra belki bir yarım saatlik bir daha erken olabilir ama şu anda bana gelen son bilgiler, ben özellikle bizim kulübün medya biriminden aldım yani saatleri. Yani bir aksilik olmazsa bu planlama bu şekilde yapılıyor. Ama dediğim gibi bunun muhtemelen yarın sağlık kontrolü yapıldıktan sonra daha net olarak işte mesela şu denilebilir. İşte 6.30'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket edildi. 7.30-8 gibi Trabzon Havalimanı'nda olunca.
0: Zaten önce özel uçakla gidecek herhalde değil mi? O yüzden böyle bir şey var. Belirli değil saat.
1: Ya işte şöyle normal bir Trabzonspor'un kendi başkanın kendi özel uçağı var. O uçakla alacaklar. O uçakla seyahatler gerçekleşecek.
0: Anladım.
1: Yani oyuncuyu hem Mikonos'tan alınacak.

0: Evet,
1: sizi dinleyenler de. Çünkü biz şöyle söyleyeyim, yine ben bir özel televizyon yayınındaydım. Orada yani Beşiktaş'ta pazarlıklar yapılıyor. Transfer bitmek üzereydi. Ben bir menajerden almıştım. Bana dedi ki yani evet dedi Beşiktaş'ta görüşüyor ama dedi eğer ki de biz Trabzonspor'a da dedi oyuncuyu dedi şey yaptık. Teklif ettik. Tabii ben o gün o yayında söylemiştim. Sonrasında da yine Radyo Spor'da programda dedim ki yani eğer ki Beşiktaş'ta bir problem olursa Trabzonspor'a da önerildi. Yani hani oradaki şeye göre o transferin seyrine göre farklı şeyler de olabilir. Dedik ki tam tersi, rüzgar bir anda ters döndü. Tamamen Trabzonspor'un lehine işlemeye başladı. Beşiktaş çekildi. Daha doğrusu Beşiktaş çekildikten sonra Trabzonspor tamamen devreye girdi. Son görüşmeler de olumluydu. Zaten bugün dün akşam göndermişlerdi Trabzonspor Kulübü şartları nedir şartlar? İşte şu anda konuşulan rakamlar bayağı yüksek rakamlar. 17 milyon euroluk yıllık bir maaş konuşuluyor. Artı 2 yıllık sözleşme 34 milyon euro. Menajerinin de 6 milyon euroya yakın bir para alacağı konuşuluyor ama tabii sevgili Vedat biliyorsun bizim Trabzonspor'da her şey yani kap açıklaması, kamuyu aydınlatma platformu her şeyi böyle tane tane yazılır. Orada biz daha net göreceğiz. Yani rakamları bize sadece şu anda gelen
0: şu ana kadar gelen bilgi 17 milyon euro değil mi? Benim duyduğum evet. Artı 5 milyon euroluk bir bonustan bahsediliyor. Ve imaj haklarından bahsediyor. Bu imaj hakları da işte %20 satılan formaların %20'si gibi bir rakamdan bahsediliyor. Var mı sende farklı bir bilgi bunun dışında?
1: Ya şöyle diyelim orada forma satışları için hatta hem menajeri hem de kendisi 100 bin formanın üzerinde gibi bir ifade çok konuşuldu. Yani benim yine kulübün içinden aldım. 100 bin formanın üzerinde aslında bu çok değerli bence. Yani kendi formasının 100 binin çok çok üzerinde satacağına inandığı için 100 bin formanın üzerindeki satışlarda yani sanıyorum bir %15'lik pay konuşulmuş. Ama dediğim gibi bunları nasıl netleştireceğiz? Yarın resmi imzayla resmi olarak olay açıklandıktan sonra kapa yapılan açıklama bizde daha çok böyle her şeyin yani normal resmiyetini de göstermiş olacak. Yani çok müthiş bir rakam. Şimdi tabii ki doğal olarak birçok kişi aynı şeyi soruyor. Bu kadar parayı Trabzonspor tamam iki tane futbolcu sattı birinden 30 birinden 20 50 milyon euroluk bir gelir elde etti. İşte şimdi Vivo'nun transferi yine konuşuluyor. Orada da bir 30 milyon euroluk bir bedel konuşuluyor ama şimdi şu anda yani net görünen rakam 40 milyon euro ve biraz daha üzeri. 40 milyon euroluk bir rakam çok önemli bir rakam. Trabzonspor gibi gelirleri sınırlı olan bir kulüp için. İşte bu arada aslında şeyle başladı. Sponsorlarla ilgili girişimler son bir haftadır çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde devam ediyordu. Ki yine buradan sponsor isimlerini vermeyeceğim. İki tane çok önemli firma yani çok herkesin çok bildiği iki önemli firma. Yaklaşık herhalde yine bana gelen bilgilerde bir bu transferin 15 artı 2 milyon euro 17 milyon euroluk bir kısmını karşılayacağı yönünde. Bugün de aslında çok önemli yine bir gelişme oldu. Türkiye'nin önemli bir gıda market zincirinin sahibiyle Ertuğrul Doğan bir araya geldi. Muhtemelen tabii o firma ismini de söylemeyeceğim burada.
0: Ama iş adamı galiba değil mi? Turgut Aydın'dan bahsediyorsun.
1: Bravo. Turgut
0: evet, Aydın. İş adamını söyleyeyim.
1: Hangi firma olduğunu mutlaka bizi dinleyenler, izleyenler, Trabzonspor'u takip edenler biliyordur. Orayla da ilgili yani o market zinciriyle ilgili de bir anlaşma olduğunu biliyorum ben. Oradan da bir destek alınacak. Yani benim şu anda aldığım bilgi Trabzonspor'un kasasından bu transfer için kasasından çıkan rakam 8 ila 10 milyon euro. Yani 10 milyon eurodan yukarı rakam çıkmayacak. Bir 8 artı belki 2 milyon euro daha olur diye bugün sohbet ettiğimde onu aldım. 10 milyon euroluk bir rakamın Trabzonspor'un kasasından. Ama bahsettiğimiz oyuncu biraz tabii bunları da çok konuşmak lazım. Muhammed Salah son 9 yılın

0: Premier Lig'in en iyi oyuncularından bir tanesi. Premier Lig'e damga vurmuş oyunculardan bir tanesi. Müthiş bir kariyer. Şimdi farkındaysan biraz önce aslında senden yayına girmeden önce İngiltere'den Talk Sport var. Akşam saatlerinde beni yayına katılmam için ricada bulundular. Ben de başka birini yönlendirdim. Amerika'da yaşayan bir bizim Trabzonspor sevdalısı birisini. O da hem bu medyanın içinde olan isimlerden bir tanesi. Hı hı. Bilgileri ona gönderdim. Dedim biz biraz yoğun olacağız. Bu Talk Sport'un işini sen halledersin diye. Bilgileri aynen şu anda seninle paylaştığım veya bizi dinleyenlerle paylaştığım bilgilerin birçoğunu onlara da ilettik. Ve işte onu söylüyordum. Yani Muhammed Salah sadece bir futbolcu olarak buraya gelmedi. Gerçekten son bir haftada yani bir bakıyorum ben Avrupa'nın her noktasında, Mısır'da, işte birçok Afrika ülkesinde, hatta Uzak Doğu'da Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gideceği konuşuluyor. Ya böyle bir reklam herhalde bilmiyorum. Yani böyle hani dünyalar verseniz, dünya paralar harcasanız bu kadar önemli bir PR bence yapamazsınız. Müthiş bir şey. Hem ülke adına, hem Trabzonspor, hem Trabzon şehri adına çok değerli bir iş bence. Tabii ki resmi imza atıldığında bence bu daha da büyüyecektir. Bundan sonrası için biz biliyoruz ki yani birçok ülkede yani Muhammed Salah sevdalıları Trabzonspor'un maçlarını takip edecek, izleyecek. Bu yayıncı kuruluşa da belki çok yarayacak. Yani birçok yer anlamında zaten Trabzon şehrinde biliyorsun özellikle bizim Arabistan'dan gelen misafirlerimiz çok sayıda oluyordu. Ben tahmin ediyorum bu gelişmeden sonra o sayı daha da artacaktır. Zaten Trabzon şehrine ciddi bir ilgi var bizim Arabistan'dan gelen turistlerimizin. Bundan sonraki süreçte daha da fazla olacak diye düşünüyorum ben. Yani her neresinden bakarsanız bakın. Yani sadece Trabzonspor bir futbolcu bence almadı. Belki de hani denir ya büyük bir turizm elçisi aldı. Umarız tabii ki beklentiler büyük de olacak. Bir detay olarak şunu da vereyim. Perşembe günü Akyazı'da Papara Park'ta imza töreni planlanıyor. O da orada da şu anda yani ben hani kimle konuşsam hani en uzak bizim ilçelerden bile imza töreni için gelmek isteyen onlarca, yüzlerce insan var.
1: İmza töreni stadyumda yapılması ve perşembe günü olması planlanıyor.
0: Evet, perşembe günü bir aksilik olmazsa perşembe günü Akyazı'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Ben gene stadyum full dolacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu ilginin orada daha da tavan yapacağını düşünüyorum. Yani hani biraz önce söylediğim gibi Muhammed Salah'ı sadece evet tamam Türkiye'ye önemli futbolcular geldi. İşte zamanında hatırlıyorum ben işte Hacı geldiğinde de böyle Türkiye'de ciddi bir böyle bir karşılama törenleri olmuştu ama sanıyorum bu son yıllardaki en görkemli, en böyle dikkat çeken bir karnaval havasında bir karşılama olacak Muhammed Salah'la ilgili.
1: Yani ona şüphe yok. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Muhtemelen yarın akşam gerçekten çok büyük bir kalabalıkla karşılayacak Trabzonspor Muhammed Salah'ı. En son böyle bu kadar işte transferin daha doğrusu transfer döneminin en büyük bombasını Trabzonspor en son ne zaman yapmıştı? Yani hatırlıyor musun? Hangi isim diyebilirsin?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Mesela son yıllarda gelen oyuncular genelde bize hep şey geldi. Böyle bir Marek Hamsik de çok şey vardı.
1: Ama yani Marek Hamsik de hiç bence kıyaslanmaz.
0: Hayır şöyle yani Marek Hamsik de gelirken bazı kişilerde şey vardı biraz ya işte yaşı geçmiş bize ne sağlayacak? Şampiyonluk sezonunun bana göre en önemli futbolcusuydu. Böyle ama o Marek Hamsik transferi bayağı heyecan uyandırmıştı. Onun dışında Cardozo gelmişti yıllar önce.
1: Evet, Cardozo belki yani Oscar, yine bence aynı Oscar seviyede Cardozo, değil ama
0: onu da iyi hatırlıyorum. O da onda da bayağı bir bayağı yani kalabalık bir karşılama töreni olmuştu ama ben tahmin ediyorum herhalde yani yarın akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı belki de tarihi günlerinden birini yaşayacak. Evet, yani evet. Müthiş bir kalabalık olacak. Müthiş bir karşılama töreni olacak. Bunlar tabii güzel şeyler. Hem taraftarlar için hem şehir için. Şimdi Trabzonspor'un önündeki süreçte hem bir playoff Avrupa turu macerası var. Oradan lig aşamasına kalmak istiyor. Düşünsene sevgili Vedat. Avrupa Ligi'ne kaldı. Yani kalmasına biz böyle biraz da kesin gözle bakıyoruz. Oraya kaldığınızda işte 4 maç içeride 4 maç dışarıda. Avrupa'ya gittiğiniz yerlerde Muhammed Salahlı Trabzonspor geliyor olacak. Yani o da çok değerli. O da çok önemli bence. Yani bunları da aslında konuşmak lazım. Evet, her futbolcu çok değerlidir. Bir futbolcu tek başına takım değildir ama bazen işte bir futbolcu takımın çok ötesindedir, çok önündedir. Ben yani hem Salah'ın yapısal olarak biraz da hani yurt dışında İngiltere'de oynarken de takip ediyorduk. Çok böyle ben Salah'ı hani bazı oyuncuların şeyleri vardır, kaprisleri, şunları bunları ama bilmiyorum, ben hiç hatırlamıyorum. Belki ben kaçırmış olabilirim ama hiç hatırlamıyorum. Yani sadece sahaya odaklanan, sahada olan, hep futbolun içinde olan birisi olarak umarız buradaki geçireceği 2 yılı da aynı bu şekilde yapar. Trabzon'dan güzel hatıralarla ayrılır. Tabii ki şampiyonluklar kazandırarak.
1: Ben kendi adıma tabii şunu söylemek isterim. Yani herhangi bir takımın taraftarı olmak ya da olmamak fark etmeksizin Salah'ı Türkiye'de izlemek büyük bir keyif olacak. Yani bunu bir kere hepimiz herhalde kabul ederiz. Yani yıllarca uzaktan işte dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi olarak baktığımız. Bir de yani oyuncunun sadece işte dünyada sayılı oyunculardan biri olmasının dışında özellikle Müslüman coğrafyasında çok ciddi bir idol olduğunu da söylemek lazım futbol anlamında. Yani herkes Muhammed Salah'ı örnek alarak belki de futbol oynuyor, büyüyor, çocuklar sokaklarda böyle futbol oynuyorlar. Bu anlamda bakıldığında da senin biraz önce söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok önemli bir belki de turizm elçisi de getirdi Muhammed Salah'ı getirerek Trabzonspor. Ama dediğim gibi ben oyuncuyu Türkiye'de izlemekten çok büyük mutluluk duyacağım. Bu açıdan tebrik etmek lazım Trabzonspor'u. Özür dilerim. Yarın oyuncu saat 10.30 gibi Türkiye'de olması bekleniyor. Ardından bir sağlık kontrolü ve sonrasında da özel uçakla Trabzon'a ulaşması bekleniyor. Şu anki beklenti 20-30 gibi Trabzon Havalimanı'nda olması yönünde ama yarınki açıklamaları, kulüpten yapılacak açıklamaları beklemek gerekir. Bunun dışında yine Nihat Erence ile konuştuğumuz konulardan birisiydi. İmza töreni Perşembe günü Papara Park'ta, yani Trabzonspor'un stadında gerçekleşecek. Beklenti yine o. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek. Bu heyecanlı olayı da sizlerle paylaşalım istedim. Devam edeceğiz. Tabii Trabzonspor'la ilgili yeni gelişmeler var. Ama bir Kocaeli'de 8. koşu var. Çok kısa hemen yarışı paylaşalım, ardından devam edelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 3 boy kadar gerisinde işte 8 numaralı Yükenoğlu. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Begihan'ın ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 7 numaralı Papetti de ikincilikte, içeride 6 numaralı Aslan İbo'nu takip ediyor. Üçüncülükte ortalama 1 numaralı Dadak Bey. Hemen dışına sokuldu 4 numaralı Star Şah 1,5 boy kadar gerisinde. 5. sırada 5 numaralı Begihan, 6.lıkta işte 2 numaralı Gurek. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Salgur. 3 boy kadar gerisinde son sırada 8 numaralı Yükenoğlu. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 7 numaralı Papetti de. Ortada 1 numaralı Dadak Bey onu takip ediyor. Dışına çıktı 4 numaralı Star Şah, 2 boy gerisinde 5 numaralı Begihan. Bu sırayla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 7 numaralı Papetti önde çıktı. Ortada 1 numaralı Dadak Bey'in atakları var. İçlerinde 5 numaralı Begihan. Onların dışında 4 numaralı Star Şah'ın ataklarıyla son 200'e girmek üzere. Liderliği şimdi 1 numaralı Dadak Bey aldı. İçte 7 numaralı Papetti'nin atakları var. En dıştan 4 numaralı Star Şah, ortada 5 numaralı Begihan'ın da atakları var. Son 100 metre en dıştan 4 numaralı Star Şah geliyor. İçinde de 1 numaralı Dadak Bey var. Bu ikilinin mücadelesi son 50'ye taşınıyor. 4 numaralı Star Şah direniyor. 4 numaralı Star Şah kazanıyor. 1 numaralı Dadak Bey koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı Salgur koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Dördüncülük için ise 5 numaralı Begihan ve 7 numaralı Papetti fotoyu yakınlara geçti. 8. koşuyu 4 numaralı Star Şah Mahmut Turan'la kazandı.

0: Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Yarış ve reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Telefon hattımızda da çok değerli bir isim var. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü sevgili Nihat Erence bizimle birlikte. Trabzonspor'daki Muhammed Salah transferinin son anda gelişen olaylarını sizlerle aktardık. Ve şimdi Trabzonspor'daki diğer gelişmelere bir bakalım. Nihat abi tekrar merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar tekrar.
0: Evet, şimdi tabii burada şöyle bir durum da oluştu. Muhammed Salah'ın transfer olduğu bir takım doğal bir şampiyonluk adayı. Yani geçmişte işte geçen sezon özellikle Fatih Tekke biliyorsun son bölüme kadar takımı korumayı başarmıştı bu şampiyonluk baskısından ve şimdi ama daha sezon başından itibaren o baskıyı hissedecek tüm Trabzonspor takımı. Görünen o. Bu anlamda nasıl değerlendirirsin? Yani Trabzonspor'a evet katkısı mutlaka olacak ama bu baskıyı kaldırabilecek mi diğer oyuncular? Çünkü bildiğim kadarıyla Trabzonspor'da en yüksek maaşı şu ana kadar Onan alıyordu. Şimdi Salah'ın gelişiyle birlikte çok ciddi bir maaş skalasında da bir değişiklik olacak. Yani orada bir sıkıntı yaşanır mı?
1: Ya şöyle diyelim, aslında hani sen anlatmaya başladığında ben sevgili Demet Akalın'ın bir tane tweet'i var, ona bakıyordum. Çok güzel bir şey. O şampiyonluk döneminde Trabzon'daki o şampiyonluk kutlamalarına benim de orada biraz emeğim olmuştu. Kendisini işte yönetimde buluşturmuş. Sonra da getirmiştim. Şöyle bir ifade kullanmış, diyor ki ister misiniz sezon sonu diyor yine o coşkuyu birlikte yaşayalım diye.

0: Yani o şunu aslında hani biraz önce söylediğinin aslında tam karşılığı. Nedir o? Doğal olarak Trabzonspor'da Muhammed Salah'la birlikte hani o geçen sene Fatih Tekke'nin yerimiz 1 ile 4 ifadesi artık geçmiş olsun. Böyle bir ifade yok. Bundan sonraki süreçte 13. transfer şu anda Muhammed Salah. Yani resmi imzayı attıktan sonra Trabzonspor'un 13. transferi. Yani Fatih Tekke'nin istediği hemen hemen bütün oyuncular alındı. Tamamı alındı. Hatta şu anda iki oyuncunun daha düşünülüyor transferi.
1: Tam oraya gelecektim Nihat abi. Evet, bir santrofor ve bir de stoperden bahsediliyor değil mi? Doğru mu anlıyorum?
0: Doğru. Şöyle tabii ki orada biliyorsun Agüero'nun gitmesinden sonra normalde yani Onaçi ile beraber iki tane santrofor vardı. Ama Agüero gittikten sonra oradaki sayı azaldı. Şu anda bir eksik var. İşte mesela son günlerde biraz da onu kulüpten doğrulamadım. Pek o konuda biraz ısrarcı oldum ama Beşiktaş'ın da ilgilendiği bu Dušan Vlahović var. Juventus'tan ayrıldı biliyorsun. Onunla ilgili menajerlerin Trabzonspor'a teklifi var. Yani oyuncuyu getirebilecekleri yönünde teklifi var. Oyuncuyla ilgileniyorlar. Şu anda hani bu Salah transferinin biraz çok gölgesinde kaldı tabii ki o iş. Şu Salah'ın imzası falan bittikten sonra ben tahmin ediyorum Trabzonspor oradaki tüm şeyini santrfora ve bir de hocanın aklında ön libero istiyor bir tane de. Yani Folcarelli'nin işte sıkça sakatlanması, biraz performansının geçtiğimiz sezondan itibaren biraz düşüşü falan, orada bir tane de ön libero düşünüyor. Yani böyle hem 6 hem 8 oynayabilecek bir oyuncu. Kafalarda öyle bir transfer de var. Oradan senin soruna geçeceğim. Evet, takımda tabii ki maaş skalası şu anda resmi imzayı attıktan sonra Muhammed Salah bayağı bir farklı olacak. Hatta bugün Chibuki View'nun da transferi konuşuluyor demiştim. Evet. 700 bin euro olan maaşı 1 milyon 200 bin euroya çıkarıldı. Yani neredeyse %73-%74 yanlış hesaplamadıysam bir zam yapıldı maaşına. Ciddi bir rakam. Ama tabii şimdi bir yanda 17-18 milyon eurodan bahsediyoruz yıllık kazancı olan. Diğer yanda işte 2 milyon, 2,5 milyon, 1,5 milyon oyuncular olacak. Bu da şöyle, futbolun doğasında bu var. Şimdi Messi niye bu kadar para alıyor diyebilir misiniz? Ya da Ronaldo neden bu kadar
1: haklısın. Çok para kazanıyor? Ama ben şunu söyleyeceğim. Mesela geçtiğimiz sezon Osimhen Galatasaray'a geldikten sonra birçok oyuncunun maaşlarında iyileştirme yapılmak zorunda kaldı. Çünkü oyuncular öyle ya da böyle, ya tamam biz de 17 istemiyoruz ama yani biz de bu takım tek kişiden oluşmuyor gibi bir tavır vardı. Ben hatırlıyorum işte Barış Alper'in maaşına zam yapılmıştı sezon başı, Davinson Sanchez'e, belki bir iki oyuncu daha hatırlayamadım. Ya böyle bir durum oluşur mu? Aslında sormak istediğim oydu sana. Beklentin var mı böyle bir şey?
0: Şöyle, zaten yapıldı. Mesela yani yeni gelen transferlerin dışında önceki yıllarda oynayan oyuncuları, çünkü Trabzonspor'da biraz maaş skalası dalgalı. İşte Onana 5,5 alıyor. 3 küsur alıyor tabii hiç. 3 milyon 200 civarı alıyor. Yani normal 3 milyon, işte bonuslarla beraber 3-200 alıyor. Ama diğer taraftan baktığınız zaman mesela savunma orta sahaya bakıyorsunuz. Genel ortalama işte 1,5 milyon euro ile en fazlası 2-2-250. O civarda. Şimdi bu biraz önce sen dedin ya, takım oyunu bu. Elbette bir kişiyle olmuyor ama şimdi bir tabii ki biraz da böyle futbolda böyle ekstra yüzlerin fazla para alması bence çok doğal. Onu yani bu şekilde zaten gördüğün zaman o futbolcuya da şunu diyeceksin: sen önce bir Muhammed Salah ol bakalım. Yani o düşüncede olan oyuncuya. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tam tersi, yani Muhammed Salah gibi bir oyuncuyla yan yana oynamak Trabzonspor'da her futbolcuyu çok mutlu edecektir diye düşünüyorum. Bir de tabii işte düşünebiliyor musun, hem Dünya Kupası'nda izledikleri oyuncuları, Onana'yı orada herkes görecek. İşte Savic gibi bir dünya markasını yine bu sezon takımında izleyecek. Yani böyle oyuncular da sadece hani bu Trabzonspor takımının sadece Muhammed Salah'tan oluşmayacağını insanlar görecek. Orada Savic'i gördüklerinde, aa biz bunu Atletico Madrid'den hatırlıyoruz diyebilecekler. Hı-hı. İşte Onana'yı gördüklerinde Manchester United'ın kalecisi olduğunu mutlaka akıllarına getirecekler. Yani Trabzonspor'un şu anda mevcut kadrosundaki birçok oyuncunun da kariyeri işte son alınan Ruslan Malinovski yıllarca Serie A'da işte forma giyen bir isim. Yani özellikle futbolu takip eden, Avrupa'yı takip eden insanların gözünün aşina olduğu bir isim. Evet. İşte onun yanı sıra tabii ki yani işte onu açıdan bahsediyoruz. Yani oynadığı her yerde kendini rahatlıkla gösterebilen bir oyuncudan. Dediğim gibi bu eğer ki hani o tarz bir düşünce olacağını ben düşünmüyorum. Sadece burada şu dengeyi kurmak lazım. Fatih Tekke çok genç bir hoca. Çok da heyecanlı. Çok inanılmaz çalışıyor. Mesela hani neredeyse bazen kendi eşi bile bu durumdan şikayetçi. Bir kapanıyor diyor. Bazen iki gün tesislerde kalıyor diye. Burada tabii ki şu anda Muhammed Salah'la birlikte kariyeri yüksek oyuncular daha fazlalaşıyor. Yani oradaki idare sevk önemli. O idare sevki de bence iyi yapabilirse yerine göre arkadaş gibi, yerine göre işte kendisinden daha yaş grubu olarak aşağıda olanlarla öğrenci şeklinde yaklaşımları olursa ki olacağını düşünüyorum. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Sorun ne zaman çıkar sevgili Vedat? Şöyle çıkar. İşler kötü gider. O öyledir zaten ama bu işin doğasında öyledir. İşler iyi giderken hiçbir zaman sorunlar yani olsa bile hep üzeri kapatılır, örtülür. Halın deriz yani klasik cümle halının altına itilir. Ama işler kötü gitmeye başladığında o zaman o sorunlar daha yüksek telaffuz edilir. Ben ama Trabzonspor'da böyle bir şeyin yani yaşanacağını düşünmüyorum. Tam tersi birçok oyuncu özellikle genç oyuncular Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızıyla yan yana oynamak, onunla beraber sahaya çıkmak, onunla aynı atmosferde bulunmak bence çok değerli olacaktır, olur diye evet. Düşünüyorum.
1: Nihat abi son bir soru ama çok kısa cevap rica edeceğim, zamanım azaldı. Charlotte konuşuluyor, Vlahovic dedin sen ama Charlotte'un da ismi geçmeye başladı, var mı o ihtimalde?
0: Ya şöyle, Charlotte menajer önerisiydi. Ama ben daha çok böyle Vlahovic üzerine yoğunlaşıldığını biliyorum. Hı hı. Çünkü yani Charlotte'den öte Vlahovic transferi daha önde biliyorum ben.
1: Peki.
0: Ama onda bir problem olursa belki dediğin gibi o zaman kiralık olarak Charlotte akıllara gelebilir.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.
1: Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü ve bu gece gündemin birinci maddesiydi Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi. Bu konu üzerine bir konuşma gerçekleştirdik ve tabii ki Trabzonspor'daki diğer gelişmeler. Şimdi kısa bir ara.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Saatler de 21.17 gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saate yakın daha sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyiciler. Tabii gündemin birinci maddesi Muhammed Salah dedik ve Muhammed Salah transferini de ayrıntılarıyla sizlere aktardık az önce. Şimdi tabii yavaş yavaş diğer takımlarımıza da geçelim istiyorum. Mesela Galatasaray. Galatasaray'da çok fazla...

0: sessizlik var ve bu taraftarda da bir tepki oluşturuyor. Benim sosyal medyada gözlemlediğim kadarıyla. Şu ana kadar tabii Galatasaray'da yönetimin hep söylediği şu. Yani bugüne kadar yaptığımız transferlere bakın, güvenin bize, bekleyin gibi bir tavır var. Ama tabii üst üste gelen bu transferler, Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un getirdiği transferler, işte Fenerbahçe Greenwood'u getirdi, Beşiktaş Trossard'ı getirdi, Trabzonspor şimdi Muhammed Salah'ı getirdi. Giderek de tabii Galatasaray yönetiminin de o zamanı daralıyor. Liglerin başlamasına da çok az bir zaman kaldı. Gelen oyuncunun takımla birlikte çalışması gerekiyor. Sezon başı kampı nasıl olacak? Bunların hepsi tabii konuşuluyor. Tüm bu ayrıntılara şimdi şöyle bir bakalım. Galatasaray'daki gelişmeler neler? Anadolu Ajansı'nın başarılı muhabirlerinden benim de çok sevdiğim gazeteci arkadaşım sevgili Emrah Oktay bizimle birlikte. Emrah merhaba.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, ben biraz böyle bir özet geçtim ama hani bilmiyorum senin duygularına ne kadar tercüman oldum. O tarafını sana soracağım.
1: Aslında bana söyleyecek çok fazla söz bırakmadın abi.
0: Estağfurullah.
1: Bir haberci biriyle her şeyi anlattım. Ama tabii ki bizim de verebileceğiniz detaylar var.
0: Elbet.
1: Ona göre senin soruların içerisinde bir sohbetimiz geliştirdik.
0: Ben önce şunu merak ediyorum. Şimdi Muhammed Salah geldi. Nasıl bakıyorsun bu transfere bir futbol sever olarak? Ben heyecanlıyım mesela. Türkiye'de izlemekten büyük mutluluk duyacağım.
1: Abi sadece Muhammed Salah dünyada ses getirecek bir transfer. Hı hı. Ama bu sezon gerçekten Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok flash transferler yapıyor.
0: Evet.
1: Bunun etkilerini tartışma anlamında, baskı anlamında Galatasaray camiası da istedi yönetimi diyelim. Ama Muhammed Salah çok büyük bir futbolcu. Çok büyük bir karakter. Onu süper etki izlemek çok keyifli olacak. Yani ben Trabzonspor'un tabii ki Galatasaray muhabiri olduğum için Trabzonspor-Galatasaray maçları zaten izlemem gereken maçlar. Hı hı. Trabzonspor'un İstanbul'daki diğer maçlarına da Salah için gitmeyi çok isterim. Çok önemli bir oyuncu. Ama şurada bir şerh düşmek lazım.
0: Evet.
1: Tabii ki İki sene önceki Salah mı? Soru işareti. Ne olursa olsun klasın, kalitenin, yeteneğin kalıcı olduğu bir futbol ortamı var. Eğer biraz da tempo ve fizik gücü yüklerse kendine süper etti. Çok çok önemli işler yapacaktır. Trabzonspor'da hep böyle çok flash kanat oyuncuları izledik. Geçmişe baktığımızda tabii ki Salah kadar yıldız etkisi olan oyuncular değil ama gerçekten Trabzonspor tarihine yakışan bir transfer olduğunu söyleyebilirim.
0: Şimdi tabii sen de söyledin ya, biraz daha tabii baskı artıyor yönetim üzerindeki diye. Burada şunu net sormak istiyorum, sonra devam edelim. Ekonomik bir problem mi var? Yani herkes onu konuşuyor. Galatasaray'da ekonomik bir problem var. Bu nedenle bu transferler şu ana kadar Galatasaray'ın eksikleri giderilmedi gibi bir bakış açısı var. Sen ne diyorsun? Yani burada ekonomik problem de bir sebeplerden birisi mi? Yoksa hayır. Galatasaray'ın başka nedenleri mi var? Bugüne kadar transferleri işte yani bir tane transfer yaptı aslında. Yani yapmadı da değil ama daha belki beklentilerin yüksek olduğu transferin gerçekleşmemesi.
1: Evet, ekonomik faktörler bu transferleri gecikmesinde olmak için de etkenlerden birisi. Hı hı. Nasıl birisi? Şöyle yapalım. Galatasaray şu anda Süper Lig'de en fazla harcama limiti olan kulüp. Geçen sezon elde ettiği gelirlere baktığımız zaman UEFA anlamında da eli çok rahat olan bir kulüp. Yani şimdi baktığımızda Fenerbahçe'yi veyahut da işte Trabzonspor açısından bugün gördüm Trabzonspor'un kombine sayısının 4500'e ulaştığı yönünde ki bilet ve kombine fiyatlarını, forma fiyatlarını Galatasaray'la mukayese etmek çok güç. Gelir anlamında baktığımızda Galatasaray'la yarışabilmesi çok zor. Birçok faktör açısından Galatasaray'ın eli rahat ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray'da sadece sportif başarı olsun diye bütün gemiler yapılmasını razı olacak bir genel kurul yok. Birincisi bu. İkincisi Galatasaray tarafı mali disiplini bozmadan ilerlemek istiyor. Aynı zamanda yürüyen birçok proje var. Bunlardan birisi Aslantepe, diğer tarafı Kemal Burak'da akademi binası ve kadın futbolla alakalı çalışmalar devam ediyor.

0: Mecidiyeköy Beşi rezidansın yapımı tamamlanmak üzere. Aynı zamanda birçok yerde proje geliştiren bir kulüp ve zaman zaman nakit akışında sıkıntı oluyor. Burada şunun da Galatasaray yönetimi tadını aldı. Özellikle devre arasında yapılan transferlerde Moğolan, Asprilla, Taşaboy gerçekten bekleneni veremedi. Tabii ki Moğolan'ın iyi oynadığı maçlar vardı ama bekleneni veremedi. Galatasaray tarafı şunu fark etti. Biz bu oyuncuları kiralamasaydık sakın olma opsiyonu Galatasaray'daydı. Asprilla ve Moğolan'la alakalı. Biz bu oyuncuları zorunlu satın almayla alsaydık veyahut da işte doğrudan bonservisiyle alsaydık biz bu oyunculardan belki de kurtulmak isteyecektik bu yabancı problemden dolayı. O yüzden biraz da işte 30-35 milyon euro maaş bonservis bağlanan 5-6 milyon euro maaş ödenen futbolcularda biraz maya tutacak mı tutmayacak mı onu görmek istiyor. Bunun da etkisi var ve aslında bir yerde de bu kiralık operasyonlarında harcama limitini bir yıl öteleme. Sanki böyle şey düşünsün dinleyiciler. Kredi kartının asgarisine deyip diğerinin faiz işlemeden bir ay sonra atmak gibi düşünebilirler. Böyle bir plan var. Ve şunu da istiyor Galatasaray yönetimi. Alman futbolcuların A plus olmasını istiyor. İşte gittikleri isimlere baktığımız zaman işte Bruno Fernandes'ler işte Temmuz ayı başında Kamavinga'lar konuşuluyordu, Turan'lar konuşuluyordu. Gittikleri oyuncular da çok kolay transferler değil. Dünya Kupası yeni bitti. Çoğu takımlarına yeni katılıyorlar. Bu yüzden bazı uzamaların ve gecikmelerin olması gayet doğal.
1: Emrah, duyabiliyorsun değil mi?
0: Duydum abi.
1: Ha, tamam, şimdi mutlaka Galatasaray tabii bir planlama dahilinde gidiyordur. Ama sezonun başlamasına çok az bir zaman kalması da bir taraftan hani Okan Hoca açısından nasıl değerlendiriyorsun? Okan Hoca beklemez mi? Ben kampa yetiştireyim oyuncularımı sezon başlamadan gelsinler, bunu istemez mi? Bunu bir plansızlık olarak değerlendirir misin?
0: Her teknik adam bunu ister. Bu şu an Galatasaray'ın yaşadığını İşte son 4 sezonda takım ayı gelmeden havlu atan bir Trabzonspor Beşiktaş yaşasaydı. İşte 12 yıllık bir şampiyonluk hasreti olan Fenerbahçe yaşasaydı. Ben bunu bir plansızlık olarak değerlendirebilirdim. Ama biraz önce bahsettik. Galatasaray'da ayrılan oyuncular kimler abi? Moğolan kayrıldı. İşte orada Barış Alper Yılmaz zaten o bölgenin birinci oyuncusu. Mauro Icardi ayrıldı. Zaten ilk 11'in değişmez ismi Victor Osimhen. Tamam, Icardi o çift taneli spor yaptı. Galatasaray tarihinde çok önemli ama geçen sezon, son iki sezonda çok ciddi katkıları oldu mu? Soru işareti. Onun haricinde Asprilla ayrıldı. Çok katkı olduğunu seviyemiyor. Ahmet Kutucu bekleneni veremedi. Yine Taşaboy. Galatasaray aslında geçen sezon şampiyon olan kadronun yani ilk 11'inden herhangi bir oyuncuyu kaybetmedi. Burada nitelik olarak Galatasaray gelişmesi gerekiyor ve nicelik olarak gelişmesi gerekiyor. Bu noktada önümüzdeki hafta Süper Lig başlayacak. Süper Lig için Galatasaray'ın yani 15-20 günlük süreçte idare eder bir kadrosu var. Ama tabii ki burada önemli taraf 2 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi ne verilecek kadronun son tarihi. Oraya kadar ben Galatasaray'ın süresi var. Yani orada Galatasaray 14 yabancı futbolcunun 14'üyle sezona bildirmiş olması lazım. Yani şunu görmememiz lazım. İşte ilk futbolcu statüden dolayı Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemiyor lafına eklememiz lazım. Diğer taraftan özellikle genç ve yerli futbolcu açısından da Galatasaray'ın yapması gereken hamleler var. Orada hem nitelik açısından hem nicelik açısından sayısal olarak kadroyu derinleştirmesi gerekiyor. Buna ben aslında 2 Eylül'de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 2 Eylül Galatasaray yönetiminin karnesinin çıkacağı tarih. Bugün için bir şey diyemiyorum.
1: Peki. Emrah, son oynanan Ren maçında Osimhen çok konuşuldu. O konuda var mı sana gelen bir bilgi ya da bir araştırman oldu mu? Yani kaptanlık bazı bandını kabul etmemesi gibi bir şey söylendi ama sanki orada götürüp

0: Yunus'a veriyor Pazuvendi gibi geldi bana. Ne diyorsun?
1: Verdi, Yunus'a verdi. Geçen sezon da benzer hareketleri yaptı. Orada da işte hatta biz de sorduk Osimhen'e. Geçen sezon hatırlayın abi, bir maçta Osimhen kaptanlık Pazuvendi Osimhen'e gitmişti. O da getirdi, İlkay Gündoğan'a taktı. Maç sonrasında da şunu söyledi. İlkay tecrübesiyle, kariyeriyle Galatasaraylılar bu formayı, bu bandı takmayı hak ettiği için ona getirdim. Ona çok büyük saygı duyuyorum dedi. Yine burada Osimhen çok düşünceli bir sporcu. Saha içinde bazen takım arkadaşlarıyla olan beden dili iletişimi işte sorun varmış gibi veyahut da onlara karşı biraz daha böyle üstünlük kuruyormuş gibi gözükse de takım arkadaşlarıyla, tesisteki çalışanlarla çok yakından ilgilenen, onlarla arası çok iyi olan bir yıldız futbolcu. O da şeyi getirmesinin nedeni, Pazuvendi'nin getirmesinin nedeni Yunus Akgün'ün Galatasaray altyapısından çıkması ve geçen sezon gösterdiği performans. Ki Osimhen birinci kaptanlığı da zaten Abdülkerim'den dolayı kabul etmediğini biliyoruz. Orada oyuncuları motive etme, onur etme isteğinden kaynaklanıyor. Yoksa maçlarda çok ciddi şekilde motive gördüğümüz, işte tesislerde mutlu olan, antrenmanlarda mutlu gördüğümüz Osimhen'in kulüple alakalı bir sorun olmadığını düşünüyorum.
0: Evet ya, ben de aslında aynı fikirdeydim ama senden de bir onaylatmak istedim. Ya bana da öyle geldi. Biraz sanki bir bardak suda fırtına koparıldı gibi görmüştüm meseleyi. Peki.
1: Burada şunu görüyoruz abi. Evet. Yani sosyal medyanın ne kadar aslında çok dikkate alınmaması gereken bir yer olduğunu görüyoruz. Bu tarz iddialar hep sosyal medyada veyahut da işte etkileşim uğruna yapılan şeyler. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Victor Osimhen'in o anki nazını, o anki ruh halini, hafta içindeki antrenmanlarda veyahut da tesiste yemekte ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden altında çok bambaşka bir neden yatabilir. İşte bazen o senaryolar farklı yerlere gitmesi amaçlanıyor. Ona da çok biz ekmeğini bu sektörden kazanan kişiler olarak izin vermememiz gerekiyor.
0: Son olarak bir şey sorayım. Öyle kapatalım. Var mı konuşulan isim? Hangi bölgelere transfer bekleniyor ve isim var mı çıkan bir isim?
1: Abi şöyle söyleyelim. Batrakov biliyorsunuz Rus sporcu, Galatasaray ciddi şekilde ilgileniyor. Hı hı. Ama orada maddi konularda bazı sıkıntılar var. Çok ciddi bir bonservis bedeli. Aynı zamanda oyuncunun yıllık ücretinin yüksek bir talebi var. Ve menajerleri de aynı şekilde. İşte Batrakov'la alakalı basında yazıyor. İşte 20-25 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Bunun Türkiye'yi kapsamadığını bilgisi var tabii ki. Bu maddeler bazen özellikle 5 büyük lig hedeflenerek konan bazı maddeler olabilir. Hı. Türkiye ile alakalı olmadığını söyleyebiliriz. Yine çok Rodrigo Mora, Porto'nun 19 yaşındaki 10 numarası, onun ismi geçiyor ama ben hatta şöyle söyleyeyim, geçmişe ismi geçen oyuncular Bruno Fernandes, Cemal Musiala, Can Uzun, bunların hepsinden daha zor ve imkansız bir transfer olarak değerlendiriyorum. Ama yine günün sonunda Galatasaray'ın Can Uzun'la alakalı çok ciddi mesai harcayacağını ve kadroya katacağını düşünüyorum. Burada Galatasaray'ın işte stoperler geçiyor bazı haberlerde. Ben Galatasaray'ın bu sezon özellikle yabancı anlamında stoper almayacağını düşünüyorum ki orada aslında Mario Lemina'nın kadroda kalmasıyla bir yerde orta sahadan stopere evrilen bir Lemina göreceğimizi düşünüyorum. O noktada Galatasaray bir santrafor, bir 10 numara ve kanat oynayabilen yabancı oyuncu alacağını düşünüyorum. Aynı şekilde yine yerli anlamında da santrafora ve kanatlara transfer yapacağını düşünüyorum ama yerli ile alakalı daha çok gelecek vadeden genç isim olacak. Fiyatlarında daha yüksek.
0: Peki. Emrah, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar abi.
0: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz ayrıntılarıyla. Galatasaray'daki son gelişmeleri de bize aktarmış oldu. Kafadaki soru işaretlerini de gidermiş oldu açıkçası. Şimdi bir ara vereceğiz. Yarış, reklam, bir şarkı çalacağız. Nefesleneyim ben. Hemen döneceğiz, ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş gündemleriyle devam edeceğiz.
2: Bahse Gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Liderliği alan isim Hikmetler'le beraber öne doğru yaptığı ataklarla 5 numarada Sakız Adası oldu. İkincilikte dışında 2 numarada Rüzgar Nur yer tuttu. Üçüncülükte 7 numarada Fıstık Çamı. Dışlarında 4. sırada 4 numarada Prenses Melika. Bunun hemen dışında 13 numaralı Kanatlanan şeklinde son 800'e giriliyor. Liderlik 5 numarada Sakız Adası'nda. İkincilikte dışarıda 2 numaralı Rüzgar Nur onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 7 numaralı Fıstık Çamı. Dördüncü sırada dışta 13 numaralı Kanatlanan. Hemen içinde 4 numaralı Prenses Mehlika. 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Hive Sultan. Dışında 9 numaralı Mavi Ladin sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. 5 numaralı Sakız Adası liderliğini sürdürüyor. 5 numaralı Sakız Adası düzlüğe de önde çıkan isim oluyor. İkincilikte 2 numaralı Rüzgar Nur onu takip ediyor. Üçüncü sırada dışlarında 7 numaralı Fıstık Çamı'nın atakları var. Son 300'e yaklaşıldı 5 numaralı Sakız Adası önde ortadan 2 numaralı Rüzgar Nur dışında 7 numaralı Fıstık Çamı'nın atakları var. En dışta 13 numaralı Kanatlanan ortalarında da 8 numaralı Şankut Hatun'un ataklarıyla son 200'e giriliyor. Dıştan şimdi 7 numaralı Fıstık Çamı gelir içinde 5 numaralı Sakız Adası var. Daha geride 8 numaralı Şankut Hatun'un da atakları var. 7 numaralı Fıstık Çamı önde en dıştan 8 numaralı Şankut Hatun geliyor. 8 numaralı Şankut Hatun kazanıyor. 7 numaralı Fıstık Çamı koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Sakız Adası ve 2 numaralı Rüzgar Nur üçüncülük için fotoğu yakınlara geçti. 4 numaralı Prenses Mehlika ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Kocaeli'de kapanışı 8 numaralı Şankut Hatun Mustafa Çiçek de yaptı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam.

0: Devam ediyoruz. 21.41 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Artık ikinci saatin içerisindeyiz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87. Buradan göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Derfin Yunustare diyor ki, Vedat Bey kardeşim, hayat ne kadar enteresan. Düne kadar Beşiktaş kesin aldı dediğimiz Salah, ki bence efsanelere girer diyor. Trabzonspor aldı. Galatasaray taraftarı olarak tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Oynarsa ki oynar, Trabzonspor'u ayağa kaldırır diye düşünüyorum demiş. Galatasaray için ise iletişim sorunu var. Yıllardır bu senede fikir ayrılıkları gündeme geliyor. Büyük ihtimalle Galatasaray ne demiş? Para yoksa Fenerbahçe, Beşiktaş'ta nasıl bu transferler yapılıyor demiş. O yüzden Galatasaray bunu para olmayışının arkasına sığınmamalı demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili Emrah Oktay'a da selamlarını göndermiş. Derfin Yunustane'ye teşekkür ederim. Bugünün tabii en önemli gündemi Muhammed Salah'tı. Gerçekten Derfin Yunustane'nin de söylediği gibi ben de aynı fikirdeyim. Yani Muhammed Salah'ı Türkiye'de izlemek büyük bir keyif olacak hepimiz için. Ben daha önce Beşiktaş ismi geçtiğinde şunu söylemiştim. Maliyet fayda ekseni de değerlendirmek gerekir demiştim. Yine hala aynı fikirdeyim bu arada. Yani oyuncunun nasıl bir performans göstereceğini görmek gerekir. Çünkü çok ciddi yatırım yapılıyor oyuncuya. Bunu sadece işte Trabzonspor'un ciddi şekilde dünyada isminin duyulması, bu doğrudur. Ama biz bunun örneklerini geçmişte de gördük ya. Evet, oyuncular geliyorlar ve dünyada takımlarımızın ismi duyuluyor. Ama sezon içerisinde performans vermeleri durumunda ancak işte o aldıkları paranın karşılığını da vermiş oluyorlar. O yüzden öyle de görmek lazım ama tüm bunlardan bağımsız olarak söylediğimde, dediğim gibi, ben Türkiye'de Muhammed Salah'ı izlemekten büyük bir mutluluk duyacağım. Ümit ediyorum. İşte İstanbul'daki oynayacağı maçlarda da statta olmayı istiyorum. İnşallah öyle bir fırsatı da yakalamış oluruz diyelim ve Fenerbahçe ve Beşiktaş gündemleri var demiştik. Önce Fenerbahçe'ye şöyle bir bakalım. Fenerbahçe yarın Sturm Graz karşısında olacak sevgili dinleyiciler ve bu karşılaşma öncesinde son gelişmelere bir bakalım. Bugün İsmail Kartal ve Milan Şikrin yarında basın toplantısı vardı. Çok değerli bir gazeteci arkadaşım yine telefon attığımızda, Sözcü gazetesinde Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim İrfan 25 bizimle birlikte. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, ben de sana iyi geceler dilerim. Evet, yarın Fenerbahçe Sturm Graz karşısında olacak. İlk karşılaşma Gornik Zabze karşısında taraftarı çok memnun etmedi. Özellikle maçın son bölümünde Fenerbahçe'nin yediği baskıdan sonra herkes, yani ne zaman biz bir rahat maç izleyeceğiz gibi bir serzenişte bulunmaya başlamıştı. Bu karşılaşma öncesinde tabii çok büyük bir değişiklik var mı? Şöyle, Greenwood belki 11 çıkar mı? Birazdan soracağım sana. İşte Vedat Muriç belki santrofor konusundaki sıkıntısı Fenerbahçe'nin giderilmiş olur. Vedat Muriç oynayabilir. Bu tarafıyla bakacağız ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün Fenerbahçe basın taraftara açık bir antrenman gerçekleştirdi ve İsmail Kartal ve Milan Şikrin yarında açıklamaları vardı. Buradan başlayalım. Neler söylendi ve bugünkü izlenimlerin neler?
1: Tabii İsmail Kartal ve Şikrin yarın bugün basın toplantısı düzenledi. Tabii basın toplantısında asıl önemli olan vurgu, Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe açısından önemini bildiklerini belirtti ve önce Sturm Graz maçını, ardından da bir sonraki turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini vurguladı. Tabii Sturm Graz'ın güçlü bir rakip olduğunu belirtti İsmail Kartal ve o rakibin uzun toplarla hızlı hücumlar gerçekleştirdiğini, ikinci toplarda baskı yaparak rakibi hataya zorlayıp hızlı hücuma çıkarak gol aradığını vurguladı ve buna karşın çalıştıklarını, önlemlerini aldıklarını belirtti. Ama kendi oyun anlayışından Fenerbahçe'nin vazgeçmeyeceğini ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti ve topun hakimiyeti yine Fenerbahçe'de olacağını vurguladı Sayın İsmail Kartal.
0: Peki bugün basına açık gerçekleştirilen bir antrenman vardı. Oradaki izlenimlerin neler? Yani ciddi bir şey var mıydı?
1: Şunu ekleyebilirim İsmail Kartal'ın basın toplantısında. Kante'nin, biliyorsunuz Kante'nin Dünya Şampiyonası'nda sonrası izinden dönmüştü.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de hemen hemen 10 antrenmana çıktı. Kante'nin performansını yeterli gördü. Fiziksel olarak hazır olduğunu belirtti İsmail Kartal. Ve bu maçın bu maçın kadrosuna dahil edileceğini, listeye yazılacağını vurguladı. Tabii hangi isim çıkacak şu anda bu konu hakkında net bilgiye sahip değiliz ama 23 Eylül'e kadar bir süre var. Fenerbahçe bir ismi çıkartıp Kante'yi kadroya dahil edecek. Tabii bugün antrenmanda taraftarlar açıktı. Taraftarlar çok yoğun bir ilgi gösterdi. Zaten Fenerbahçe taraftar grupları bir çağrıda bulunmuştu. Dün Can Bartu'nun geleceklerini takıma destek vereceklerini söylemişti. Bugün taraftar grupların yanı sıra müfredi. Taraftarlar da Can Bartu testlerine geldi ve 1500'e aşkın taraftar antrenman izledi. Antrenman boyunca takımın futbolculara yoğun destek verdi. Futbolcuları tek çağırdı. Onlara destek verdi. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de antrenman izledi. Sayın Aziz Yıldırım Genel Sekreter Mahmut Uslu, Sayın Fatih Öztürk, Sayın Savaş Adalet, Sayın Burcu Hanım gibi Mehmet İmam gibi yönetim kurulu üyeleri ve futbolcu üyeleri de antrenmanı izlediler. Onlar da teknik heyet ve futbolcuya destek verdiler. Sayın Aziz Yıldırım taraftarların yanına giderek onlara, futbolculara

0: Dedin Kante'nin şu anda fiziksel durumundan çok memnun olduğundan bahsetti ve yarınki kadroda olacağından da bahsetti. Yarın peki Fenerbahçe'de ne gibi değişiklikler görebiliriz Gornik Zabze maçına göre, onu kıyaslayarak?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben Kalede Ederson'un oynamasını bekliyorum ama tabii aslında bugün basın toplantısında da kendisine sorduk. Hoca için gerçekten özellikle kalede hangi isme oynatacağı yönünde zor bir karar verecek. Çünkü Mert Günok da oldukça formda,
0: Çok iyi
1: çok
0: başladı, evet.
1: formda. Evet, çok formda. Gornik Sabzi'de turun geçirmesine Mert Günok'un iyi performansı etkili oldu. Dolayısıyla yarın Ederson'u bekliyoruz ama Mert Günok da çıkarsa sürpriz olmaz. Savunma dörtlüsü değişmeyecektir. Semedo, Şikrin, Yarake, Osterwold'e. Orta sahada İsmail Yüksek ya da yani şöyle söyleyeyim, Guendouzi, Fred Asensio şeklinde bir 11 olabilir. Orta saha üçlüsü olabilir. Sağda Greenwood, solda Kerem İleride ise Talisca 11'ini bekliyoruz. Tabii Vedat Muriç takıma döndü. Ancak tabii Vedat Muriç uzun bir sakatlığın ardından takıma döndü. Topuk Eylasan'ın işte ilk etap çalışmaları sırasında bir sakatlık yaşamıştı. Daha sonra Avusturya kampına katılamamıştı. İstanbul'da kalmıştı. Tedavisi devam etmişti. 4-5 gün önce takıma dahil oldu. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Ama tabii uzun süren sakatlığın ardından bir maç eksiği var. Maç kondisyonu eksiği var. Dolayısıyla yarınki mücadelede ilk 11 oynamasını beklemiyoruz Vedat Nur için. İlerleyen dakikalarda sahaya çıkacaktır. Ama ikinci maçta, rövanşta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecektir diye düşünüyorum.
0: Yani yine şeyle mi başlayacak? Talisca ile mi başlayacak santraforda
1: Ben,
0: falan?
1: evet, Talisca'nın muhtemelen, yani Talisca'nın forvette Fenerbahçe'nin yine hücum silahı olmasını bekliyoruz yarınki mücadelede. Zaten Talisca da bu sezon formda başladı. İki maçta iki golü var. Biri penaltıdan, biri serbest vuruştan attığı iki gol. Fenerbahçe'nin iki resmi maçında attığı iki gol de Talisca kaydetti. Avrupa kupalarında da 7 golü var. Avrupa Fenerbahçe kulüp tarihinin en golcü isimleri arasında yer alıyor Talisca. O da gollerini sürdürmek istiyor. Oldukça istekli ve arzulu. Yani ki mücadelede ilk 11 oynayıp gollerini sürdürmek istiyor.
0: Peki, diğer taraftan tabii transfer çalışmaları da devam ediyor Fenerbahçe'de. Hafta sonunda Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu hafta için işaret ederek bir santrafor transferini de gerçekleştireceklerinden bahsetti. Ne durumda o transfer? Bildiğim kadarıyla Cihan Kamer de şu anda İspanya'da bulunuyor. Sayın Cihan Kamer, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi. Hangi isimlerle görüşmeye gitti ve dediğim gibi hangi durumda o transfer?
1: Söyleyeyim, tabii transfer şutun biraz maçına yetişmeyecek gibi gözüküyor. Ama Fenerbahçe bir forvet transferi yapacak. Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Benfica'nın Yunan forveti Paulidis. Fenerbahçe oyuncuyla ciddi olarak ilgileniyor. Oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Tabii Benfica'nın da ciddi bir bonservis beklentisi var. Tabii Fenerbahçe Paulidis'i transfer ederse aynı zamanda Kerem'i de, tabii biraz Kerem'in performansı da artacaktır. Çünkü Kerem'le Pavlidis Benfica'da gerçekten çok iyi bir uyum yakalamışlardı. İyi bir ikili oluşturmuşlardı hücum hattında. Dolayısıyla Fenerbahçe Pavlidis'i transfer ederek biraz Kerem'in de performansını artacağını düşünüyor. Diğer taraftan başka isimler de gündemde Fenerbahçe'de. İşte Nicholas Jackson, forvet oyuncusu, yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir başka isim. Leao için bir temas var ama şu anda tabii DAO için kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli ve bu bedelde indirime gitmemesi üzerine Fenerbahçe biraz daha geri planda kaldı bu transferde. Yani oyuncunun, o kulübünün, o kulübünün bir bonservisinde indirime gitmesini bekliyor. Bir de Endrick ismi gündemde Fenerbahçe'de. O da kiralık olarak kadroya katılma ihtimali söz konusu.
0: Yani başkan bir isimden bahsetmişti sadece. Yani şöyle, daha doğrusu bir santrofor alacağız. Onun dışında eğer ihtiyaç duyarsa teknik kadro alırız gibi bir açıklaması vardı. Değil mi? Yani bu ikinci isim de senin herhalde bu bağlamda söylediğin isim mi?
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani önce forvet alacak tabii. Forvet aslında, forvet transferinin yanı sıra aynı zamanda kanat transferi de yapabilir Fenerbahçe. Yani ikisini de transfer edebilir. Ama o ayrılacak oyunculara göre belli olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Yani öncelikli olarak tabii yabancı kontenjanı boşaltmak da istiyor. Bunun için de çalışmalar yapıyor.
0: Oraya bir geçelim o zaman İrfan. Yani nedir Fenerbahçe'de, kimler gidecek? Çünkü işte Fred'in kalmasını İsmail Kartal istiyor deniyor. Başka isimlerden bahsediliyor. Ama bir türlü o netleşemedi durum ve bu kadar fazla oyuncuyla çalışmasının da İsmail Kartal'a

0: açısından olumsuz bir durum olduğu söyleniyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Bugün mesela eğer görüntüleri izlerse dinleyenler, hı hı, yani Samandıra'da ne kadar kalabalık olduğunu görecekler futbolcuların.
0: Evet.
1: Yani çok kalabalık bir oyuncu kadrosuyla adıdan sürdürüyor. Tabi burada da verimli antrenman yapamazsınız. Ama tabi İsmail Kartal da bugünkü, yarınki mücadelede oynayacak veya UEFA listesinde yer alan oyuncularla ilgili büyük ihtimalle basına kapalı süreçte onlarla beraber çalışmıştır. Diğer oyuncular ayrılmıştır. Diğer oyuncular da yardımcı antrenörler eşliğinde çalışmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü kalabalık bir kadroyla verimli antrenman yapmak, bu kadar kalabalık bir kadroyla verimli antrenman yapmak oldukça zor. Diğer taraftan tabii burada ayrılacak oyuncular açısından da işte 5 ismi yani hemen sayabiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu isimler işte Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Beka, Musaba. Yani bu 5 ismi saydık. Şimdi Fenerbahçe'de artı 4 kuralına uymayan 7 isim var normalde. Şu anda, şu aşamada.
0: 5'i bunlar yani, olduğuna göre 2 mi kaldı geriye diyorsun?
1: 2 tanesi kalıyor.
0: Evet.
1: Ve bu iki isim de şu isimler arasından ikisi olacak. Osterwolde,
0: evet,
1: Fred ve Semedo.
0: Osterwolde, Fred, Semedo. Bu üçlüden ikisi gidecek.
1: İkisi gidecek. Ama bir transfer daha yaparızsa bu sefer üçü gidecek.
0: Anladım.
1: Yani ya, şimdi burada Kante'nin kalacağını düşünüyorum yani. Kante'nin satılması düşünülmüyor.
0: Düşünülmeme nedeni şu ama, değil mi? Ya bu ciddi bir maliyet var. Bu maliyeti kimse karşılayamaz gibi bir mantıkla mı düşünülmüyor?
1: Bu aşamada hem o var hem de teknik heyette yani Gendouzi Kante ikilisinin orta saha merkezde iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum.
0: Ya başka, anladım. Tamam, o zaman zaten İsmail Kartal kalmasını istiyor. O zaman şu şartlar altında önümüzdeki günlerde muhtemelen bu isimler arasından da ikisi, belki senin dediğin gibi üçü de kadrodan ayrılacak, ama eldeki o senin saydığın 5 oyuncu da daha gönderilmedi. Yani bu oyuncularla ilgili Fenerbahçe yönetimi ne dedi oyunculara, mı ki kulüp bulun diyor, yoksa şu anda ne durumda?
1: Ya bu oyuncularla ilgili görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu oyuncuda gelen teklifler var. Ama Fenerbahçe'nin istediği seviyede bonservis teklifleri gelmiyor. Ya Fenerbahçe'nin tabii yabancı kontenjanının dolu olduğunu bildikleri için kulüpler, bu oyuncuyu da göndermek zorunda, bu oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Dolayısıyla ya düşük teklifte bulunuyorlar ya da bonservis bedeli ödemek istemiyor. Hı hı. Fenerbahçe yönetimi de oyuncuları bedava bırakmak istemiyor ve değerinde satmak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Yani Amrabat'a teklif var. Hem Suudi Arabistan'dan hem İspanya Ligi'nden Real Betis'in teklifi var. Diego Carlos için Como ve Bologna kulüplerinin teklifi var. Musaba için Championship, Devşip ekiplerinden teklifler var. Livakovic için Dinamo Zagreb'le her konuda anlaştı. Ancak tabii orada Dinamo Zagreb Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelini ödemek istemiyor. Diğer tarafta Becao için Süper Lig'den ve Brezilya Ligi'nden teklifler var. Fred Atletico Mineiro'yla anlaştı. Ancak Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyor. Diğer işte Osterwolde için teklifler var. Tabii menajeri bu teklifler resmiyete döküldüğünde Fenerbahçe Osterwolde için gelen teklifleri değerlendirecek.
0: Ya orada belki de en değerli isim Osterwolde gibi görünüyor, değil mi?
1: Orada Semedo için de teklifler var. Suudi Arabistan'dan teklifler var. Yani orada Semedo da iyi bir bonservis bedeliyle satılabilir.
0: Anladım. Peki son olarak şunu soracağım. Şimdi bir santrofor alacak Fenerbahçe. Bu net. Senin söylediğin kadarıyla ikinci bir isim, belki hani genç bir isim. Özellikle belki burada şunu da söyleyeceğim. Bu 10+4 kuralı var ya. O dördün içinden gönderilip yerine getirilebilecek bir oyuncu var mı? Sanki Aziz Yıldırım'ın ağzından öyle bir söz de döküldü. Oraya bile müdahale yapabiliriz gibi.
1: Ya şimdi +4 kuralında uyan oyuncular Arşi Buran.
0: Evet.
1: Greenwood. Nene. Şerif. Mimovic. Aziz Fall ve Diouf.
0: Şimdi buradan kimler gönderilecek peki?
1: Şimdi Diouf O19 takımında forma giyecek bu sezon.
0: Gerçi evet, Oğuz Çetin onu söylemişti. Ocağa kadar kullanmayacağız.
1: O19 takımında forma giyecek. Aziz Folla yollara ayrılacak veya kiralanması söz konusu. Mimovic'in Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Nene için gelen teklifler var. Bu teklifler de değerlendiriliyor. Şimdi Nene eğer sezon başında kasık fırtı, sezon sonunda kasık fıtığı operasyonu geçirmeseydi belki de şu anda Nene çoktan satılmıştı. Ama tabii oyuncunun sakatlığı bu transfer görüşmelerinde sekteye uğrattı. Ayşe Buran için İngiltere'den gelen teklifler var. Bu teklifleri de Fenerbahçe değerlendirebilir. Yani Ayşe Buran'la da yollar ayrılabilir.
0: Yani aslında o artı dördün içerisinden de ayrılanlar olursa onların yerine de takviyeler yapılabilir. Belki en direkt transferi de böyle bir transfer mi olur?
1: Şerif için de mesela Şerif'in ödenen bonservis bedeli hep tartışmak konusu olmuştu. Ama şunu söyleyebilirim. Şerif için de ciddi olarak ilgilenen kulüpler var. Ve satın alma opsiyonunu kiralama ya da bonservis vererek oyuncuyu kadroya katmak isteyen kulüpler var.
0: Bu çok genç isimler için aslında verilen bonservisler öyle ya da böyle bir şekilde çıkar diye düşünüyorum ben de.
1: Yani önemli olan orada genç isimler, evet, öyle bonservisler çıkar ama bu oyunculara ödenen yıllık ücretler de çok önemli.
0: Tabii aynı fikirdeyim seninle. Yani
1: çünkü şu an bu oyunculara çok yüksek yıllık ücret ödediğiniz zaman Avrupa'da birçok kulüp bunları ödemiyor.
0: Ya çünkü işte oradaki ikilem de şu İrfan, ne düşünürsün bilmiyorum ama hani Türkiye'de bu 10+4 kuralını koydular, evet, ama işte sen Türkiye'ye bu kadar genç oyuncuları getirebilmek için de bu paraları vermek zorunda kalıyorsun. Yani genç gelecek vadeden isimleri Türkiye'ye getirebilmek için de o maaşlarını daha yüksek ödemek zorunda kalıyorsun. Böyle de bir ikilem var.
1: Ya şimdi bu oyuncular mesela diyelim ki çok ciddi yüksek yıllık ücretler veriyordu efendim, yani Türkiye'de futbolcular için. Ama bu oyuncular mesela satmak istediğinde de oyuncu eğer sözleşmesi devam ediyorsa 6 yıllık ücretten feragat etmek istemiyor.
0: Tabii anlıyorum.
1: Ve diyor ki ben maaşımı verin, ben öyle ayrılayım. Yani dolayısıyla sen sözleşmesi devam eden oyuncuya belki de cebine para koyarak göndermek zorunda kalıyorsun.
0: Yani şuradan anlatmaya çalıştım. Bu oyuncuyu Portekiz'e göndermekle bu genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek arasındaki fark, işte ne kadar yüksek ücret ödersen o zaman getirebiliyorsun.
1: Evet. Çünkü şimdi Angels kulübünde 350 bin euro alıyordu. Yani daha yüksek bir ücret getirdi. Yani burada ama işte sadece şey olanın Fenerbahçe açısından bakmadım. Yani Türk kulüplerinde.
0: Tüm kulüpler için evet.
1: Evet, mesela ben eskiden hatırlıyorum. Yansen transfer edilmişti Fenerbahçe'ye. 5 milyon euro yıllık ücret veriliyor diye. Çok yüksek yıllık ücretlerden bahsediyor. Şimdi bir oyuncuya 10 milyon euro yıllık ücret veriliyor. Ve şimdi bu oyuncu, diyelim ki bu oyuncu satmak istesen veya bonservisle başka bir kulübe, 10 milyon euro net ücret alan bir oyuncu Avrupa'da bu rakamı verebilecek belki 5-6 takım vardır. Onun haricindeki takımlar zaten bu rakamları vermez. Çünkü onlarda vergiler futbolcular ödüyor. Dolayısıyla futbolcunun eline geçen rakam daha az oluyor.
0: Evet.
1: Yani böyle bir şey var, ikilem var Türk futbolunda. Yani bundan nereye kadar kulüpler bu süreci yönetebilecek, o da bir soru işareti. Çünkü ciddi bir borç yükü var. Ciddi vergi borçları var. Ve sen ne kadar yıllık ücret, yüksek ücret ödersen de o kadar da vergisi de yüksek oluyor bunun.
0: Doğru. Peki son olarak her zaman sorduğumu sorayım sana. Yarın maç ne olur?
1: Fenerbahçe'de rövanş için avantajlı bir skor alması gerekiyor. Yani en azından bir ya da iki farklı bir skorla Avusturya'ya gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'de.
0: Bu bizim şey ya, geleneksel seninle yaptığımız Fenerbahçe maçları öncesindeki bir sohbet. O yüzden sormak gereği hissettim. Çok teşekkür ederim İrfan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Yaşar Aydın selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Vedat abi, Muhammed Salah'ı Trabzonspor'a hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bütün Trabzonspor camiasını canı gölden kutluyorum. Parayı verdik, futbolcuyu aldık. Türkiye'ye hayırlı olsun inşallah demiş. Selamlar diyor Stuttgart'tan sevgili Yaşar Aydın. Teşekkür ederiz. Bir başka mesaj, ismini göremediğim dinleyicimiz Zafer'den. Sevgili Zafer diyor ki Görkem Tezer gelecekti ne oldu demiş. Yani bu saate randevu verdiyseniz de bilmiyorum ama 20.30, 22.30 benim yayın saatim. 22.30 itibariyle burada olacaktır kendisi. Teşekkür ederim sevgili Zafer'e de gönderdiği mesaj için. Kısa bir reklam arası ardından tekrar karşınızda olacağım.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de artık 22.05'i gösteriyor. Son bölüme doğru da yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Tabii Beşiktaş gündemini de konuşacağız. Soruyorsunuz, sorularınız var. Birazdan Beşiktaş gündemiyle de karşınızda olacağız. Bir kez daha şöyle hızlıca sizlere aktarmak isterim. Trabzonspor Muhammed Salah'la anlaştı. Haberler bu yönde. Yarın saatler 10.30 civarı, 10.30 gösterdiğinde Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Trabzon'a özel uçakla havalanacak. Trabzon'da saat 20.30 civarı geniş kitlelerin katıldığı bir karşılama bekleniyor. Ve ardından da tabii Perşembe günü de Papara Park'ta bir kendisine sözleşme imzalama töreni gerçekleştirmesi, yine Papara Parkı'nda tarih günlerinden birini yaşayacağı söyleniyor. Yani böyle bir gelişme var. Bunu bir kez daha hızlıca aktarmış olayım sizlere sevgili dinleyiciler. Ve gelelim Beşiktaş'a. Aslında Beşiktaş konuşurken bu biraz önce bahsettiğim transferle de bağlantılı konuşuyoruz. Neden? Beşiktaş uzun bir süre Muhammed Salah'ı istedi. Almak için de ciddi bir çaba gösterdi. Hatta artık bu iş bitti diye haberler de çıkmaya başlamıştı ama sonra ne olduysa bir anda o transfer gerçekleşmedi. Önder Özen çıktı ve dedi ki, Sayın Önder Özen, bu transfer bakalım biz teklifimizi yaptık, bekliyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Ve ardından Trabzonspor bugün imzayı attırınca tabii bir anlamda sadece bir imza attırmamış oldu, bir transfer çalımı da atmış oldu. Beşiktaş'a böyle bakıyor birçok taraftar. Bakalım buradaki gelişmeler önümüzdeki günlerde neyi getirecek? Yani buradaki bu işte transferin yapılamaması, Trabzonspor'un yapması, bunun ardından Beşiktaş'ın bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor. Ve bu belki de Salah'ın alınamaması meselesini kapatabilecek de bir boyutta transfer olması yine bekleniyor diyelim. Ve Beşiktaş'ı konuşmak için çok değerli bir arkadaşım, Radyo Spor programcılarından, Beşiktaş'ı da yakından takip eden, özellikle Burak Alaca YouTube kanalında Beşiktaş'la ilgili çok önemli bilgiler içeren videolar hazırlayan bir arkadaşım bizimle birlikte. Tabii Burak Alaca, yani kanalın adı Burak Alaca olunca kendisi de yayınımızda. Burak, merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim sana da. Şimdi ben konuyu böyle bağladım. Yani bir tarafta dedim Trabzonspor Salah'ı bitirdi, haberleri var, yarın geliyor Salah. Öte yandan tabii Serdal Adalı'ya ciddi tepkiler var. Nasıl Trabzonspor'un aldığı oyuncuyu Beşiktaş alamadı? Ya da nasıl bu transfer çalımını yedi Beşiktaş gibi bir tepki var. Ne diyorsun?
1: Yani Trabzonspor'un oyuncuyu alabilmesi için önemli yerli Türk Hava Yolları gibi, TOK gibi şirketler sponsor oldu. Eşit şartlarda Beşiktaş bu transferin içinde değildi zaten. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci
0: ama
1: olarak
0: şöyle da, yani tabii bu bir Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu son dönemlerde bu sponsorlar vasıtasıyla bu transferleri gerçekleştirebiliyorlar. Yani çeşitli sponsorlar bulunuyor ve bu büyük transferler de gerçekleştirilebiliyor aslında. Yani bu Trabzonspor'a özel bir durum değil, bunu söylemek istedim.
1: Yok, Trabzonspor özelinde değil, transfer özelinde bu şekilde gelişti. Biraz Trabzonspor bu konuda avantajlıydı. Beşiktaş Trabzonspor transfere girmeden önce zaten resmi çekip transferden çekilmişti. Yani transfer çalımı şöyle bakarsak diyebiliriz. Daha önce Beşiktaş'ın isteyip alamadığı ya da almadığı bir oyuncuyu Trabzonspor bitirdi ama transferin bitme noktasına geldiği evrede Beşiktaş masada değildi. Yani benim çok rahatsız olduğum şeyler
0: günler var. Önce Önder Özen'in açıklamaları var dediğin gibi.
1: Masadan kalktı Beşiktaş. Yani aynı masada değildi Beşiktaş'la Trabzonspor. Beşiktaş kalktı, Trabzonspor oturdu, bitirdi. Yani Beşiktaş'ın muzdarip olduğu konular. Bu arada başka bir şey söyleyeyim. Menajer çok güzel piyasayı karıştırdı. Ne dersin abi?
0: Yani tabii bilemiyorum orada neler oldu, ne konuşuldu. Çok fazla konuşuldu aslında, senin de söylediğin gibi. Neydi, Abbas'tı değil mi ismi? Rami Abbas, evet. Yani ismi çok konuşuldu Beşiktaş'ta anılırken. Ama yine aynı noktaya geleceğiz dediğim gibi. Yani bir transferi bitirmek için aslında önce şu ıslak imzayı görmek lazım. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Senin şimdi bu söylediklerinden yola çıkarak bu menajer acaba daha ne yapabilir? Yani değil mi? Yani yapar mı ya da? Bilmiyoruz. Bu arada benim elime ulaşan bir bilgi var. Onu hemen bir paylaşayım mı sana zahmet?
1: Malikyatla alakalı mı?
0: Yok, şöyle. Yani oyuncunun yarın hangi şartlarda işte saat kaçta vesaire dedik ya. Onunla ilgili şöyle bir bilgi geldi. Sabah 8'de Mikanos'a 3 Trabzonspor yetkilisi gidip Salah'ı alacakmış. Bu yetkili isimler Salah'la birlikte Mikanos'tan İstanbul'a 8.30'da hareket edecek. 10.30'da İstanbul'a iniş yapacaklar. 12'de karşılama yapılacak. Yani burada İstanbul Havalimanı'nda da bir karşılama olacakmış. Sağlık kontrolü ardından başkanlık ofisinde resmi imza atılacak. 19 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la Trabzon'a hareket etme vakti. 19'da hareket edince 20-20-30 gibi Trabzon Havalimanı'nda binlerce kişinin Salah'ı karşılaması bekleniyormuş. Trabzonspor taraftar grupları şimdiden bunun programını yapmaya başlamışlar. Salah Trabzonspor'da da 11 numaralı formayı giyecek diye de bir ayrıntı geldi bana sevgili Burak. Sen şimdi bunları söylerken ben de bunu aktarmış olayım dedim son dakika olarak. Evet, yani sen diyorsun ki aslında zaten masada değildi Beşiktaş. Dolayısıyla bu bir transfer çalımı olarak değerlendirilemez. Ama ben şunu söylüyorum zaten, ben kendi fikrim olarak şunu demedim. Ya bir transfer çalımı atıldı değil de sosyal medyada böyle bakış açısı var. Biz Serdal Adalı'ya karşı da bir tepki gördüm. Çok büyük değildi boyutu belki.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu tepkilerin ortaya çıkış noktasını menajere bağlıyorum. Transfer oldu bitti diye servis edildi ve amacına ulaştığını nasıl anlayabiliriz? Beşiktaş şey prensip anlaşmasına vardı, haberleri çıktığında Salah için 1 artı 1 yıl 12 milyon euro artı bonuslar konuşuluyordu. Şu an anlaşmada 2 yıl garanti, 17 milyon euro maaş ve bonuslar içeren bir paket var. Beşiktaş formadan yüzde vermeyi kabul etmezken Trabzonspor yurt içi forma satışlarında %20, yurt dışına neredeyse tamamını vermeyi kabul etti. Menajer istediğini aldı, oyuncu istediğini aldı. Yani bence burada bir transfer çalımı var ama burada Rami Abbas'ın hem Beşiktaş hem Trabzonspor'a attığı bir transfer çalımı var.
0: Anladım. Peki. Şimdi Beşiktaş'ta peki neler oluyor? Yani bu transfer yapıldıktan sonra, Salah transferi gerçekleştikten sonra Trabzonspor bu transfere yarın da hani getirip de imzayı attırırsa Beşiktaş'ta bu transferden sonra hani bu çapta bir transfer belki olmayabilir ama en azından böyle bu önemli bir isim gelecek mi? Beklentine hangi mevkilere transfer planlanıyor Beşiktaş'ta?
1: Yani Salah çapında bir oyuncuyu fırsat düşürüp Türkiye'ye denk getirmek, yani ikincisini bir transfer döneminde çok kolay değil. Burada Darwin Nunez ismi konuşuluyor. Hafta sonu menajerini görüşmeye İstanbul'a geleceği söyleniyor yine. Önemli bir oyuncu, daha önce de adı anılmıştı. Sağ kanat için arayışlar sürüyor. Burada farklı alternatifler var. Beşiktaş bir 8 numara alacak. Burada Kup Mainert ismi bir süredir Juventus'tan zikredilen isimlerden biri ve bir sol stoper. Şu an mesela bence Beşiktaş yönetiminin yaptığı en doğru şey, burada ortaya çıkan bazı isimler hariç transfer harekatını gizli yürütmek. Çünkü menajerlerin bence basından bazı isimlere sızdırdığı Salah gibi transferlerde ne kadar hesapların karıştığını görüyoruz. Burada ne basın ne de menajerler tarafından bence iyi niyetli bir süreç yönetilmiyor. Bu anlamda Beşiktaş yönetimini biraz gizli işlerini yürüttüğünü düşünüyorum artık transferde, isimler özelinde ve bence doğrusunu da yapıyorlar.
0: Yani kaç transfer? 3 transferden mi bahsediyorsun hali hazırda yapılacak?
1: 4 transfer. Sağ kanat, santrafor, orta saha, sol stoper.
0: Sağ kanat, santrafor, orta saha ve sol stoper olmak üzere 4 transferi gerçekleştirecek Beşiktaş diyorsun. Peki önümüzdeki perşembe Beşiktaş bir de kupa maçı oynayacak. Evet. Bu mücadele öncesinde neler söylersin? Aslında ilk turu geçerken Beşiktaş çok zorlandı diyemem ben. Ben Beşiktaş'ın hatta daha belki rahat geçebilirdi ama iki maçta da kırmızı kart olması vesaire konuşulsa da ben bunun saha içerisinde olan bir şey olduğunu söylüyorum ki Midtjylland da bence çok zorlu bir rakipti. Yani bu seviyede karşısına gelebilecek en zor rakipti bir Türk takımının. Bunu da başarmış oldu Beşiktaş. Şimdi bu hafta oynayacak karşılaşma için ne diyorsun Perşembe günü?
1: Ya Beşiktaş nispeten daha rahat bir rakiple oynayacak. Kralove biliyorsun, Norveç ekibi Tromsø'yu eleyerek buraya gelmişti. Yani Beşiktaş'ın karşısına çıkan Midtjylland ikinci eleme turu itibariyle Avrupa'da karşında çıkabilecek en zor rakiplerden biriydi.
0: Kesin.
1: İşte burada Fenerbahçe'nin oynadığı Gornik, Başakşehir'in oynadığı Inter Turku gibi takımlara nazaran çok daha net bir takımdı. Beşiktaş bunu eledi. Çekya deplasmanında Beşiktaş'a beraberlik bile belki yeterli olacaktır. Trossard maç kadrosuna dahil edilmedi ama son 24 saate kadar oyuncu ekleme lüksüne sahip Beşiktaş. Böyle bir hakkı var UEFA tarafından. Ben Beşiktaş'ın deplasmanda avantajlı bir skor alacağını, beraberlik dahi olsa. Çünkü Beşiktaş hazır gözüktü fiziksel olarak. Farkındaysan Midtjylland eşleşmesinde çata çat mücadelede geçilmeyen, fiziksel temastan kaçınmayan bir Beşiktaş vardı. Bu anlamda Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bence de deplasmandan avantajlı bir skor alıp seriyi İstanbul'a taşıyacak kıyafa yazılır.
0: Kazanır diye düşünüyorsun sen de. Ya da avantajlı bir skor, kazanır demeyelim de avantajlı bir skor diye düşünüyorsun. Peki son olarak hazır seni bulmuşken Beşiktaş basketbol takımını sorayım. Çünkü biliyorsun bu sezon Euroleague'de ülkemizi temsil edecek 3. takım olarak Beşiktaş tercih edildi. Evet. Ya da Beşiktaş başvurdu, kabul edildi diyelim. Böylesi daha doğru. Beşiktaş'taki kadro yapılanmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yeni bir haber var mı oradan?
1: Ve transferler herhalde son David de Julius transferinin açıklanmasıyla son buldu. Hani bundan sonra bir fırsat olması durumunda belki bir 2 numara hamlesi yapılacaktır ama genel kadro yapılanmasını ben burada çok yeterli bulmadım. Hani en iyi senaryo zaten realistik anlamda play-in'di. Şu anda play-in'e gitmek için Beşiktaş biraz koç maharetine kaldı. Yani kadrosunun kendi kendine buraya kağıt üstünde aday olduğunu söylemek çok mümkün değil. Ve bu anlamda biraz yetersiz bir kadro kurulduğunu maalesef söylemek durumundayım basketbol tarafında.
0: Yani aslında bu şey mi, bütçe olarak mı düşük bir bütçeden bahsediyorsun, yoksa bütçe harcandı ama oyuncu profilleri mi çok seni tatmin etmedi?
1: Bence burada sıkıntı bütçe değil. Beşiktaş biliyorsun 26 Haziran'da Euroleague'e kabul aldı.
0: Ama geç kalmış olmak mı?
1: Tabii geç kalmış olmak. Yani Mayıs ayının sonunda zaten Euroleague'deki büyük taşların hepsi yerine oturmuştu. İyi oyuncuların çoğunun adresi belli olmuştu. Burada Beşiktaş'ın biraz eli kolu bağlı kaldı. Yani aldığı çaylak oyuncular, De Julius, Jalen Noel ve Daquan Jeffries, bunlar biraz kapalı kutu. Onlar iyi performans gösterirse Beşiktaş'ın gelecek sezonu için güzel şeyler görebiliriz. Ama tabii bunlar dediğim gibi şu an emin olarak yorumlayabileceğimiz tarzda şeyler değil ne yazık ki.
0: Peki. Burak çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Burak Alaca bizimle birlikteydi. Radyo Spor programcısı, Beşiktaş'ı yakından takip eden bir isim. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Gelen mesajlar ve hızlıca okuyalım. Kolay gelsin Vedat abi, ben Cesur. Yine dergileri paketlerken dinliyorum seni. Sevgiler demiş. Bizden de sevgiler. Sevgili Cesur yıllardır bizi takip eder. O da gece çalışanlardan, emekçilerden. Şu anda mesai arkadaşlarımızdan yani. Ben de gece mesaisi yapanlardan birisiyim sizler gibi. Eğer çalışanlar varsa hepinize selamlar buradan. Vedat abi yazacak bir şey bulamadım. Bir Galatasaraylı olarak sevdiğim Ender Fenerbahçeli yayıncılardansın. Seni dinlemek büyük keyif. Bunu söylemek için yazdım. Dünyanın en güzel şehri Antalya'dan Selim demiş. Sevgili Selim çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için de. Seattle der ki bence bizim için çalım değil ama dengeleri korumak. Trabzon içinse sezon belli edecek demiş durumu. Beşiktaş taraftarlarının bakış açısı da böyle yani. Birçoğunun da dedim ya, bazıları bunu bir transfer çalımı olarak görürken birçoğu da yani bizim için bir çalım falan değil, biz öyle görmüyoruz bu durumu diyorlar. Bakalım. Sevgili Mehmet İstemi Bozyel de onlardan biri. Beşiktaşlı arkadaşlar sevinsin, seneye nasıl gönderecektiniz demiş. Ha şey için diyor tabii, bu Salah transferi için mi? Yani Beşiktaş'a gelmemiş olması mutlu etmeli onları diyor. Peki. Teşekkür ederim. Seneye göndermekte bir, zaten 2 yıllık bir sözleşmeden bahsediyoruz bu arada. Yani yanlış hatırlamıyorsam işte 17 milyon eurodan 2 yıllık bir sözleşme. Ve bu 2 yıllık sözleşmenin sonunda da Salah yine serbest kalacak. Muhtemelen bir transfer daha gerçekleştirebilecek. Peki ne diyor? Trabzonspor'a hayırlı olsun. 8 maç oynar demiş sevgili Zafer. Ya ben öyle düşünmüyorum sizin gibi. Ben oyuncunun geçtiğimiz sezonlarda da öyle çok ciddi sakatlık problemleri olduğunu falan görmedim. Ama tabii yaşlanıyor oyuncu. Yaş ilerledikçe de biraz daha belki oynadığı oyunun... Şimdi ben şunu hep söylüyorum. Klas kalıcıdır, form geçicidir. Oyuncunun form düzeyinde bir düşüşler olabilir ama o klasını hiçbir zaman kaybetmeyecek. Biraz böyle kendisine iyi bakar, ne bileyim... sezon başı iyi kamp yaparsa bence öyle ya da böyle sezonda en az 17-18 maçta çok rahat etki eder diye de düşünüyorum. Bakalım, hayırlısı olsun. Kısa bir reklam aramız var.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Son bölümdeyiz artık. Hemen şöyle genel gündeme de bir bakalım sevgili dinleyiciler. Önce şöyle isterseniz birkaç haber dikkatimi çekmişti. Ferhat Gündoğdu havuz sistemi Türk hakemliğe yeni isimler kazandırdı diyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni sezonda oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacaklarını da belirtmiş sevgili dinleyiciler. Türk hakemliğinde kapsamlı bir değişim ve dönüşüm süreci başlattıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu şunları söyledi. Bu planın temelinde kurumsal yapıyı güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve sürdürülebilir bir hakem sistemi oluşturmak vardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Özellikle oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı. Rekabet ortamını güçlendirdi ve performans odaklı bir yapının oluşmasına önemli katkı sağladı. Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil, her hakemin bireysel gelişimine odaklanan kategorik ve kişiye özel eğitim modellerini hayata geçirmek olacak dedi sevgili dinleyiciler. Ve hakemlikte gelişimin sonu yoktur diye de sözlerini tamamladı Ferhat Gündoğdu. Ümit ediyorum. Kendisinin söylediği gibi bir sezon bekliyordur bizi hakemler açısından. İlerleyen zamanlarda çok konuşacağımız için şimdiden pesimist bir yaklaşım, yani kötümser bir yaklaşımda bulunmak istemiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir işbirliğini imza atmış. MHK eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ı MHK Elit Hakem Direktörü görevine getirdi. Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak üst klasman ve hakemlerinin teknik gelişim ve süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hızlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesiyle UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek deniyor sevgili dinleyiciler. Kariyerine baktığımızda 2013 yılından beri FIFA kokartı takan hakem Anthony Taylor kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda kritik karşılaşmalar yönetti deniyor. Kariyerinde 2023 FIFA Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası'nda ve 2021 UEFA Uluslar Finali'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa'da düdük çalan Taylor, İngiltere'de ise 2015 İngiltere Lig Kupası'nda da yine düdük çalmış. 47 yaşındaki Anthony Taylor 6 Temmuz'daki Portekiz-İspanya maçını yönetti. Taylor turnuvadan sonra emekli olduğunu açıklamıştı ve işte Türkiye'de bundan sonra görev alacağı haberleri de geldi. Bir başka yine futbol kuralları ile ilgili bir bilgi, hakemlere yakın bir bilgi paylaşayım. 2026-27 sezonunun ikinci yarısından itibaren çipli maç topu kullanılması planlanıyor. Topun içindeki sensör, yapay zeka ve kamera sistemiyle birlikte çalışacak. Yeni teknolojinin maliyeti ise dikkat çekiyor diyor. Süper Lig'de hakem kararlarını doğrudan etkileyecek yeni bir dönemin başlaması planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26-27 sezonunun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de çipli maç topunu kullanmayı hedeflediği belirtildi. Bu uygulamayla Türkiye'nin çipli maç topunu kullanan ilk büyük ulusal liglerden biri olması da bekleniyor. Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem yalnızca topun içindeki sensörden oluşmuyor. Atalet sensörü, yüksek hızlı kameralar, yapay zeka destekli takip sistemi ve VAR altyapısı birlikte çalışarak hakem kararlarına destek veriyor. 2026 Dünya Kupası için ürettiği, Adidas'ın ürettiği resmi maç topunun içindeki sensör nedeniyle yaklaşık 170 dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtilirken bu teknolojinin liglerde top maliyetini önemli ölçüde artıracağı da yine ifade ediliyormuş sevgili dinleyiciler. Sistem stadyuma yerleştirilen 16 özel takip kamerasıyla entegre çalışıyor. Kameralar hem topu hem de oyuncuları takip ederek oyuncu başına saniyede 50 kez 29 farklı veri noktası topluyor. Elde edilen veriler yapay zeka tarafından işlenerek VAR sistemine otomatik uyarılar gönderiyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde ise çipli top teknolojisi henüz kullanılmıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında resmi top sponsorları, patent hakları, maliyet ve mevcut VAR altyapıları gösteriliyor. Bundesliga'da yarı otomatik offside sistemi yüksek hızlı kameralarla çalışırken çipli top yalnızca Almanya Kupası finalinde test edildi. İngiltere'de Kadınlar Süper Ligi ise 2026-27 sezonunda bu teknolojiyi resmi olarak kullanan ilk futbol ligi olacak deniyor ayrıntılarda. Yani biz de bu çipli top teknolojisiyle önümüzdeki Ocak'tan itibaren buluşacağız gibi görünüyor. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Vedat Bey nasılsınız? İyi akşamlar. Biz direksiyon sallamaya devam ediyoruz. Sarı ambulanslı olarak Muhammed Salah Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kim ne derse desin Salah oynar da çevresindekileri de oynatır ve rahatlık sağlar. Bütün takıma İzmir'den sevgiler saygılar diyor. Galatasaraylı Yalın göndermiş. Sevgiler saygılar bizden de size. Samsunspor altyapıya Hollandalı hoca getirdi demiş sevgili dinleyicimiz. İsmi neydi? Ha, Zafer. Sevgili Zafer'den gelmiş bu mesajda. Samsunspor demişken hemen ben bir haber paylaşayım. Anthony Sekongo Samsunspor'da. Transfer haberlerine baktığımızda şöyle hemen hızlıca geçelim. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada kulübümüz daha önce Amisos grup bünyesinde yer alan Dunkerque forması giyen orta saha oyuncusu Anthony Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzalandı diyor, belirtiliyor. Son olarak Dunkerque forması giyen merkez orta saha oyuncusu görev aldı. 68 karşılaşmada 11 gol, 7 asist kaydetti. 22 yaşında oyuncu sevgili dinleyiciler, bunu da belirtelim. Ve Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak, İrfan Can Eğribayat ve Salih Uçen ile anlaştıklarını açıkladı. Geride bıraktığımız sezon ligin son haftasında Trabzonspor'a karşı deplasmanda 6-3-0'lık galibiyetiyle Süper Lig'de kalmayı başaran Gençler Birliği transfer çalışmalarına devam ediyor. Ankara ekibinde Başkan Arda Çakmak konuk olduğu bir televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çakmak, Fenerbahçe'de İrfan Can'a Yeribayat ve Beşiktaş'tan Salih Uçan'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Ve son haberimiz yine transfer, ama bu sefer gerçekleşen ama ülkeye gelmeyen bir transfer. Kocaeli Spor Kulübü Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılmasına ilişkin anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Biz Kocaeli Spor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız, ancak kendisine biraz süre verdik dedi. Hep ne diyorum, transfer gerçekleşirse ıslak imzayı görelim ondan sonra konuşuyoruz diyoruz ya. Bazen ıslak imzayı görünce de konuşamıyorsun. Bak, ıslak imzadan sonra bir kıza aşık olmuş ve Türkiye'ye dönmeyeceğim, ben bu burada kalacağım demiş. Aşk, sen nelere kadirsin. Selam, ben Gültekin, Beşiktaş taraftarıyım. Salah transferinin olmamasına seviniyorum. Trabzonspor'un olmasına da bir o kadar seviniyorum. Belki başka bir lige gitseydi almayarak ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlayamazdık, ama hemen yanı başımızda doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık daha iyi görünecek, ama bence almayarak çok doğru yaptık diyor. Sevgili Gültekin'den gelmiş bu mesajda. Teşekkürler. Abi, onu bekliyorduk, müjdeyi sen verdin Vedat abi demiş. Samsun'dan sevgili Zafer'den gelmiş bu mesaj. Evet, yani Sekongo transferi de gerçekleşti sevgili Zafer. Bir de sevgili Zafer, programa ilk attığı mesaja geri dönüyorum. Görkem Tezer gelecekti, ne oldu abi yazmış. Benim program saatim bitmek üzere, az sonra sevgili Görkem Tezer burada olacak. Sizlerin karşısında olacak ve bundan sonraki dakikalarında yayının sizlere hem gecenin maçlarından bilgiler aktaracak, ki biliyorsunuz o özellikle gece iddia üzerinden de değerlendirmeler yapabiliyor. Diğer taraftan da mutlaka gündemi de yine değerlendirecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum göndermiş olduğunuz mesajlar için. Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli, öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünürüm hep. Bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır, ancak asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir bahse gireriz programı bıraktım. Benim için güzel bir iki saat oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yayınıma dahil olan, mesajlarıyla bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü her zaman olduğu gibi sessiz çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece mesajınızı okumadım. Ama yine de orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Ben Vedat Parlak. Perşembe akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor!
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor! Radyo Spor!
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Az önce yayını dinliyordum Vedat abi. Bilmiyorum şu an bana kulak veriyor mu ama çok güzel bir şiir okudu. Yayının tekrarını talep ediyorum. Şiir gibi geldi bana ya. O kadar güzel cümleler. Bir ara dedim yanlış radyoyu mu açtım acaba? Frekanslar mı değişti kendi kendine? Çok güzel bir şiirdi. Duygusaldı. Onun da ağzına sağlık. Kapanışta tabii canım. Özlü sözler söylüyor ya zaman zaman. Ya dedim herhalde şiir edebiyat programına denk geldim. Farklı bir kanaldayım diye düşünmedi değilim. Olur. Araba içerisinde bazen kanallar çekmez ya. Ha gerçi Radyo Spor her yerde çekiyor canım. O ayrı bir konu. Öyle bir tereddüdüm yok ama bir an düşündüm. Şöyle bir baktım frekansı araç içerisinde. Ya dedim yanlış bir kanala mı geçtik acaba? Peki teşekkür ediyorum. Kendisine de ağzına sağlık diyelim. Şöyle bir dinleyicilerimden mesajları bekliyorum. Kimler bizimle, kimler kulak veriyor şu an? Mesaj göndermek için hazır olda bekleyen dinleyicilerim kimler? Adınızı ve bulunduğunuz şehirleri yazmayı unutmayın. Yoklama saatimiz başladı. Öncelikli olarak kimlerin dinlediğini görmek istiyorum. Birazdan güzel bir konu belirledim. Onu da paylaşacağım yine değerli futbol severlerle. Ama öncesinde mesajlarınızın arka arkaya gelmesi gerekiyor. Tabii canım öyle de bir beklentim var. Görmem lazım. Ne kadar mesaj o kadar konu. Hani ne diyorlardı bunun doğrusu neydi? Ne kadar para mı o kadar köfte? Öyle bir cümle vardı onu da yazsın bir dinleyicim. Bak aklıma geldi şimdi peki. Yine köfte konusuna girdik yani gecenin bu saatinde. Transfer gündemine bakacak olursak da Trabzonspor bombayı patlattı. Muhammed Salah Trabzonspor forması giyecek artık yeni sezonda. Ki benim zaten geçtiğimiz günlerde verdiğim, iddia ettiğim durumlardan biriydi. Çarşamba günü İstanbul'a ve akşam saatlerinde de Trabzon'da olacağını ben söylemiştim. Ha, çevremdeki arkadaşlarıma da söyledim. Yayında söylerken tabii tereddüt ediyorum. Ya bir teyit almam gerekebiliyor. Bazen telefonum açılmıyor. Yayın esnasında geri dönüş sağlıyor oradaki arkadaşlarımız. O konuda emin olmadan en azından teyitli gitmediğim takdirde yayınlarda transferlerle alakalı bir görüş bildirmemeye çalışıyorum ki sizleri yanlış yönlendirmemek adına. Ama çevremdeki arkadaşlarıma sanki transferi ben yapıyormuşum gibi bitti Muhammed Salah. Şimdi sen git Trabzonspor forması al arkasına da Muhammed Salah yazdır dediklerim de var. Hani gelmeseydi bilmiyorum arkadaş çevrem beni pek hoş karşılamazdı diye düşünüyorum. Geldi ama Muhammed Salah ülkemize hayırlı olsun diyelim. Ben Trabzonspor tarafından değerlendirmiyorum. Büyük bir başarı, büyük bir transfer başarısı. Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı demiyorum. Öyle bir durum söz konusu değil. Beşiktaş masadan kalktı biliyorsunuz. Sayın Beşiktaş yöneticilerinin yaptığı açıklamalar yine gözümüzde canlanıyor. Masadan kalktılar zaten. Yani sonrasında Trabzonspor'la adı anılmaya başladı ve ciddi gelişmeler de yaşandı. Trabzonspor'un istekleri doğrultusunda, tabii taraftarların da istekleri doğrultusunda büyük bir dünya yıldızı Trabzon'a gelmiş olacak. Önemli bir transfer. Şimdi yaşına vesaire takılmayın. Geçen sezon şunları yaptı bak bu kadar yaşlı artık oynayamıyor. Ya bunları bir kenara bırakalım. Trabzonspor büyük bir işe imza attı. Hani illa bir kılıf bulmaya çalışmayalım. Bizim hatalarımızdan biri bu futbol severler olarak maalesef. Rakibimize ya da bizim tutmadığımız, desteklemediğimiz takıma gelmeyince bir oyuncu ya zaten yaşlı son bir senede 6 maç kaçırmış. Ya böyle bahane arıyoruz. Ya Muhammed Salah'tan bahsediyoruz ya da kim Asensio Fenerbahçe'de büyük oyuncu Greenwood. Büyük oyuncu yok geçmişinde şöyle bir şey yaptı yok karakolluk oldu vesaire vesaire. Yani illa bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ya bırakalım bunları keyif alalım. Ne güzel dünyaca ünlü yıldızları seyrediyoruz Süper Ligimizde. Bence önemli bir başarıdır. Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyabilecek bir oyuncu mu? Ha, onu tartışırız. Hani bir oyuncuyla şampiyonluk moduna girilmesine ben karşıyım. Şimdi Galatasaray'ın transferlerini görmedik. Bir bakarsınız öyle bir dünya yıldızı gelir ki istifa diyen herkes, yönetime istifa diye bağıran herkes yine yönetimi bağrına basar.
geçtiğimiz sezonlarda böyle oldu. Galatasaray'ın transferlerinin de ben bir hafta içerisinde netleşeceğini düşünüyorum. Hatta Cuma'ya kadar netleşmesini bekliyorum. En azından bir oyuncunun artık açıklanmasını bekliyorum. Gazeteci dostlarımdan aldığım bir bilgidir. Onların da beklentisi bu yönde. Galatasaray'ı yakından takip eden, yıllardır takip eden birçok muhabir, gazeteci, abilerim, dostlarım, kardeşlerimle görüştüğümde bu hafta içerisinde bir transferin bitme olasılığı yüksek deniyor. Kulis bilgileri bu şekilde. O isim çok gizli yönetiliyor Galatasaray'da. Kim gelecek, hangi oyuncularla görüşülüyor. Birçok isim var ön plana çıkan. Ama önemli oyuncular gelecektir. Ya, geç oldu tabii, kabul ediyorum. Geç oldu transferler. Ama yine de önemli isimlerle anlaşacaktır Galatasaray. Fenerbahçe'nin yine sıcak bir haberini vereyim. Fenerbahçe Japon golcü Ueda ile ilgilendiği iddia edildi. Kaya Temel'in bir haberi, onun iddiasıdır bu. Fenerbahçe Japon golcü Ueda

ile ilgilendiğini duyurdu bugün. Ha, kötü bir oyuncu değil tabii ki. 27 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz. Feyenoord forması giyiyor. 20 milyon euroluk da bir piyasa değeri bulunmakta. Ayase Uyedo bence başarılı olur şayet bu transfer gerçekleşirse. Çünkü Dünya Kupası'ndan da takip ettiğimiz isimlerden biri. Bilmiyorum sizler hatırlıyor musunuz? Dünya Kupası 2026 yılı, bu sene de Dünya Kupası'nda forma giymiş olan Japon bir oyuncu. 4 karşılaşmada süre aldı ve 4 maçında hepsini, tamamını ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktı. 2 gol ve 1 asistlik de katkı sağladı. Yani yırtıcı bir forvet özelliğinin olduğunu düşünüyorum ben. Ayağı paslarla yine Fenerbahçe atağa çıkmasını seviyor biliyorsunuz. İsmail Kartal'ın daha önceki dönemlerinde de bunu gördük. Ayağı paslarla çıkıyor. Hava topunu zaman zaman kullanıyor Fenerbahçe. Kanat bölgelerini aktif olarak kullanmaya çalışıyor. Oyun sisteminde bu var Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın özellikle. Uyeda tam buna benzer profilde oyunculardan biri. Hava topu hakimiyeti yine yüksek olan isimlerden biri. Japon golcü. Zaten Japon, Güney Koreli oyuncular ülkemize gelip de başarılı olmadı diyebileceğimiz kaç tane isim var ki? Hatırlıyor musunuz? Hatırlayan bir dinleyicim yazsın. Ülkemizde herhangi bir takıma geldi, büyük umutlarla geldi ama başarılı olamadı. Güney Koreli ya da Japon bir futbolcu. Yani benim hatırladıklarım hemen hemen güzel performans verdi takımlarına. Böyle değil mi ya? Ha, bir tane aklıma geldi Galatasaray'da. Bak, onun adını bir dinleyicim yazacak mı merak ediyorum. Başarılı olamadı. Hatta ben futbolcu olduğundan bile emin değilim. Yani hala tereddütlerim var. O dönemki transferini hatırlıyorum da Galatasaray'a bir oyuncu geldi. Japon bir oyuncu ama başarılı olamadı. Bakalım onun adı gelecek mi? Peki birazdan canlı skorlarımı aktaracağım. Şöyle bir bakayım dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Buradayım diyen dinleyicilerimi görebilir miyim dedim ve mesajlar geldi. Peki ne diyor dinleyicimiz bakalım. Türkiye'de gerçekten çok ses getiren transfer çalımları hangileridir? Görkem abim Eskişehir'den Ergin. Ya son döneme baktığımızda hani ses getirdi getirmedi ama benim aklıma gelen transfer çalımı da değil aslında bakacak olursak. Yani ben o kelimeye katılmıyorum. Ama uzun süre adı Galatasaray'la anıldı ya da Fenerbahçe, Beşiktaş'la anıldı. Hani transfer bitti dendi. Bir bakıyorsunuz başka bir İstanbul takımına gidiyor. Benim aklıma ilk gelen Zaha oluyor. Wilt Zaha. Daha yakın bir zaman içerisinde gerçekleşti bu transfer. Adı Fenerbahçe ile anıldı uzun bir süre. Anlaştı denildi. Sosyal medyada adına hesaplar açıldı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından. Ama bir baktık hiç alakasız bir durum. Hiç adı Galatasaray ile anılmadı. Ama bir yandan son dakika haberi Zaha Galatasaray'da. Benim aklıma ilk gelen bu. Ya geçtiğimiz yıllara gidersek tabii birçok isim ön plana çıkar da transfer çalımı demek istemiyorum. Ben bunların transfer çalımı olduğunu düşünmüyorum. Ama şaşırdığım transferler dersek tabii ki daha doğru ifade kullanmış olurum. Kendi adıma en azından ifade edeyim ben bu şekilde. Eskişehir'e de selamlarımı ileteyim. Sevgili Ergin Bey, bu soruyu bana ileten dinleyicim. Soruyla başladık bakalım. İlerleyen dakikalarda soruların sayısı artacak mı merak ediyorum. Görkem Bey, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Kartal'dan Nuri Kartal fendim demiş. Peki, teşekkür ederim. Kartal'a da selamlarımı ileteyim. Levent Alkış, Konya'dan yazıyorum. Hazırız, buradayız demiş. Peki, teşekkürler. Yine Konya'ya da selamlarımı ileteyim. Selamlar, ben Muhammed Sala. Ben Muhammed Sala demiş dinleyicimiz. Trabzon'dan yazıyorum ve dinliyorum. İyi yayınlar. Bak, burada da güzel bir gönderme oldu herhalde. Trabzonlu dinleyicimiz, Trabzon'dan bana kulak veren dinleyicimiz. Ben Muhammed Salah diyor. Peki, Türkçeyi çok çabuk öğrenmişsiniz ya. Kaç milyon euroya anlaştınız acaba? Bunun da cevabını alabilir miyim? Aramızda kalacak, aramızda. Oksijenin güneşle buluştuğu, toprağın yeşille uyuştuğu, dört bir tarafı ağaçlarla, kuşlarla, akarsularla hapsedilmiş, kuşatılmış, doğanın bir köşesinde saklanmış. Cümlenin sonu gelmeyecek herhalde. Peki, devam edeyim. Gizli kalmış bir cennetten, Bolu Mengen, Baba Hızır Köyü'nden. Yani Baba Hızır Köyü'nün muhtarı bile bu kadar reklam yapmıyordur o köyün. Bak, o kadar söyleyeyim. Yani size ayrıca bir plaket verilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Dinleyicime öyle ifade edeyim. Bolu Mengen Baba Hızır Köyü'nün muhtarına sesleniyorum. Lütfen bu beyefendiye bir plaket versin. Çünkü bulundunuz.
köyü çok iyi temsil ediyor. Öyle bir anlatmış ki ben yanlış bir mesaj olduğunu düşündüm ilk başta. Peki teşekkür ederim, devam ediyorum. Uğur Pekşen'den sevgiler Görkem. Sorduğun sorunun cevabı Inamoto mu Nagatomo mu demiş. İkisi de olabilir, ikisi de olabilir ama benim aklımdaki Inamoto'ydu. Mustafa Emun Adana'dan, peki doğru, teşekkür ederim. Görkem abi sayende şu kadar bir şey yaptım demiş. Peki yani bir rakam yazmış, para kazandım demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Sizler de kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor artık biliyorsunuz ki zaten oraya geldiğiniz zaman göreceksiniz neden böyle ısrarla gelmenizi talep ediyorum. Ha, rica ediyorum, talep olmaz bende, düzelteyim, yanlış bir ifade ama gelmenizde yani sizin adınızda fayda var, öyle söyleyeyim. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz, sağ üst köşeden profilim sekmesine tıklıyorsunuz. Sonrasında kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Orada il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler var yan yana. Haritalar vesaire çıkıyor. Bulunduğunuz konumu ayarlayın diyor. Hiç gerek yok. Hemen onların yanında aynı sayfada büyüteç var. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz ve bir arama çubuğu çıkacak karşınıza. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz sevgili bahis severler. 30-0-97. Yazıp enter'a bastıktan sonra da karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkacak. İddia.com'un bayisidir. Aynı zamanda bayilerinden biridir. Kayıtlı bayim olarak eklediyorsunuz ve 0540-300-0097. Bu da Uğur Böceği Şans Oyunları'nın resmi WhatsApp numarası. Buraya yayından geliyorum, kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını şu an görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda canlıdan hem konuşurken bir yandan gözüme kestirdiğim bir maç var. Onu paylaşacağım. Yani kayıt olmanızı bekliyorum. Yeni dinleyicilerim kaçırmasın. Ondan sonra bugün güzel bir başarım olduğunu ben savunuyorum. Ki az önce bir dinleyicim de teşekkür mesajı göndermiş. Sağ olsun. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sadece iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını ekliyorsunuz kayıtlı bayim olarak. Ve bunu yaptıktan sonra da 0540-300-0097 bu numaraya yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Benim kuponlarımı zaten bu numaraya mesaj gönderdikten hemen sonra görmeye başlayacaksınız. Her dakika, her saat yeni bir kupon, yeni canlı bir maçı sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dinamo Zagreb maçını izliyorum Çanakkale'den. Selamlar, iyi yayınlar. Bora Ayhan ben demiş. Peki nasıl gidiyor Dinamo Zagreb mücadelesi? Keyif alıyor musunuz? Yani Zagris takımı oyundan çok çabuk koptu. Savunma hataları arka arkaya geldi. Ben o yüzden dolayı yani 3-0'dan sonra izlemedim. Ne yalan söyleyeyim. Kapattım yani onu izlemeyi. Şu an nasıl gidiyor? Mücadeleden keyif alıyor musunuz? Bilemiyorum. Dinleyicim yazarsa sevinirim. Inamoto Antalya'dan selamlar. Doğru. Teşekkür ederim. Görkem Bey iyi yayınlar. Yine geç kalktım bu sabah. Alarm çalmamış. Eyvah demiş dinleyicimiz. Galatasaraylı aşık Selim der ki Trabzon'a hayırlı olsun Muhammed Salah. Portakal diyarı Antalya'dan Selim. Ne kadar benzetiyorsunuz değil mi? Az önce Bolu'daki dinleyicim de benzetiyordu. Yani öyle dörtlükler yazıyorsunuz ki. Yakında şiir edebiyat programına dönecek bak bu yayın. Onu hissediyorum, yapmayalım. Aman onu yapmayalım. Portakal diyarı dedi ya Antalya için dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Selim Bey'e de Antalya'ya da selamlarımı ileteyim. İstanbul'dan Veli Efendi. Belki birazdan Hacı Osman Saran Holding. Serdar Kantık ben demiş. Dinleyicimiz bulunduğu konumu göndermiş. İlginç mesajlar geliyor bugün. İlginç mesajlar geliyor. Hacı Osman'dan mı geçecek acaba dinleyicim yazarsa sevinirim. Serdar Bey'e de kolaylıklar dileyelim. Ve bir başka dinleyicimizin mesajına dönelim. Ne diyor? Fransa'dan Talip Bey. Merhabalar. Salah kötü transfer. Katılmıyorum ama saygı duydum. 34 yaşındaki oyuncu ne getirecek ki? 2 yıl sürecinde demiş. Yani büyük bir PR olacak. Her şeyi bir kenara bırakalım. Büyük PR olacak Muhammed Salah. Yani bu tartışmaya kapalı bir konu benim için. Yaşını tartışırız. Daha ülkemize 34-35'te gelip birçok şeyi başaran önemli isimler var. Hacı.
Değil mi? Efsane. Galatasaray'ın efsanesi. Kaç yaşında geldi ülkemize? Galatasaray formasını kaç yaşında giydi? Drogba diyoruz. Kaç yaşında?

transferler. Ben Trabzonspor taraftarı değilim. Hani hep soruyorsunuz ya hangi takımı destekliyorsun diye. Bakın itiraf edeyim Trabzonspor'u desteklemiyorum. Ya kolay kolay da bulamazsınız benim desteklediğim takımı. Yozgatspor. Belki. Belki. Belki de çok enteresan bir takımı destekliyorum yani. Ama söylemeyeceğim. Hangi takımı desteklemediğimi de an itibariyle öğrenmiş oldunuz ya. Öğrenmiş oldunuz. Trabzonspor taraftarı değilim. Ama Trabzonsporlu taraftarların da hakkını yedirmem. Kusura bakmayın. 34 yaşında değil, 36 yaşında da olsa çok önemli katkılar verebilir. Ki Muhammed Salah Liverpool'da çok önemli başarılara imza atan bir futbolcu. Dünyanın neresine giderseniz gidin tanınan bir isimden bahsediyoruz ve bu da Trabzonspor'un PR anlamında büyük bir artısı olacaktır. Para için geldiği kesin demiş dinleyicimiz. Süper Lig'in kalitesi için değil, Trabzonspor'un Avrupa hedefi için de değil. Türkiye şampiyonluğu umurunda değildir herhalde. Bilemiyorum. Yani bunu zaman gösterecek ama ya ben katılmıyorum yazdıklarınıza Fransa'dan Talip Bey. Ha dediğim gibi emek veriyorsunuz, yazıyorsunuz. Tabii ki saygı duyuyorum. Sonuna kadar saygı duyduğum mesajlardan biri. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Veli. Galatasaray taraftarıyım. Muhammed Salah transfer çalımı değil, transfer başarısıdır. Lig bu sene daha renkli geçeceğine inanıyorum. Ülkemize de hayırlı olsun demiş sevgili Melih Bey. Kesinlikle benim de altını çizdiğim konulardan biri transfer çalımı değil. Ama Beşiktaş'ın masadan kalktığı bir senaryoda Trabzonspor'un Salah'ı ülkemize getirmesi de büyük bir başarıdır. Ya, bu da tartışmaya kapalı konulardan biri. Onu söylemiş olayım. Onun dışında yazdığınıza bakacak olursam lig renkli geçecek de Galatasaray şampiyonluk potasında kalacak mı? Bak onu da merak ediyorum. Şu an gerçekleşmeyen transferler, taraftarın hazırlık maçında, ilk hazırlık karşılaşmasında, kendi evindeki mücadelede onlar da heyecanını kaybetmiş. Sezon öncesi bakalım neler olacak devamında. Göreceğiz. Şu anki kadroyla Galatasaray'ın ben şampiyon olabileceği ihtimalini pek öngörmüyorum. Hiç Galatasaraylı dinleyicilerim de kusura bakmasın. Ha tabii bu kadroyla yeni sezona da başlamayacaktır herhalde, değil mi? Transferler gelecek deniyor Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalara baktığımızda. Şöyle bir bakalım. Görkem Mengene'de film çekimleri başladı. Ne diyor dinleyicimiz peki? Beni de alırlar mı dedim. Fotoğraflarımı yolladım. Figüran ol diyorlar bana. Şöyle bir görüntüye figüran ol diyorlar. Allah aşkına bir bakar mısın demiş dinleyicimiz. Figüranlık da önemlidir. Yani kötü değil. Nereden başlarsanız başlayın bir şekilde hiç sorun değil. Şöyle bakalım. Gomez diyen bir dinleyicimiz de anlayamadım. 4-0 oldu Zagreb 88. dakikada. Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar demiş dinleyicimiz peki. Antalya'dan selamlar. Ben normalde iddaa oynayan biri değilim ama önceki sene olacak da herhalde İstanbul'da Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile grup aşamasında bir maçı vardı. İkinci yarıda Galatasaray 3-1 öndeyken maç berabere biter diye iddaa oynadım ve kazandım. Çok da güzel bir para kazandım o gün. Ama bir daha oynamadım. Antalya'dan Aslan. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Peki teşekkür ederim. Antalya'ya da yine bir kez daha selamımı iletmiş olayım. Yani küçük rakamlarla oynarsanız bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Ama az önce yazdığınız gibi hani para kazandım. Hani o gözle bakıp o mantıkla hareket ederseniz kazanırsınız ama bir yerde de kaybedersiniz. Hiç kendinizi bu durumlara düşürmeyin derim. Bakın bir iddia yorumcusu, bir futbol sever olarak sponsorum Uğur Böceği olmasına rağmen diyorum ki öyle yüklü meblağlarla bahis almayın. Cebinizden çıkacak olan miktar sizi üzmeyecekse oynayın. Hani oradan ben maaşımı ikiye katlayayım ya çok masrafım var. Dur şu maça bir basayım şu kadar para da gelsin iki katı yapayım bunu. Öyle düşüncelere kesinlikle dalmayın. Hüsran olabilir. Tamam geldiğini düşündüğümüzde mutlu oluyorsunuz da rahat durmazsınız ki devamında. Biliyorum. Çevremdeki insanlardan biliyorum. Zamanında yaptığım kendimden biliyorum ya. Rahat durmuyorsun evet illa o parayı kaybedeceksin yani. Arada sırada oynamak istiyorsanız da Uğur Böceği şans oyunlarına beklerim. Antalya'daki dinleyicime öyle söyleyeyim. Orada zaman zaman sohbet de etme imkanımız olacak. Geliştiriyoruz Uğur Böceği şans oyunları firmasındaki sosyal medyayı özellikle değiştiriyoruz.
karşılıklı sohbet de edebileceğiz ilerleyen günlerde.

duyurusunu yapmış oluruz. Kuponlarımı kendim atıyorum artık. Peki, teşekkür ederim. İlyas Bey bir soru sormuş. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar. Drogba 35 yaşında Galatasaray'a geldi. Hatta bir sene sonra tekrar Chelsea'ye gitti demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım. Ne demiş? Merhabalar. Uğur böceğini ekledim. Verdiğiniz numaradan Murat Bey'le görüştüm. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Adil Kolçak Ankara'dan. Teşekkür ediyorum Adil Bey'e de. Şöyle bakalım ne diyor. Radyo Spor nereden buluyor bu Galatasaray düşmanlarını? Büyük başarı, tebrik ediyorum demiş. Ya dinleyicimiz lütfen bana Instagram'dan ulaşsın. Benim Galatasaray maçlarına gittiğimi, Galatasaray forması giydiğimi biliyor mu acaba kendisi? Lütfen bir Instagram'dan ulaşır mı dinleyicim? Adını paylaşmamış ama öyle Galatasaray düşmanı yazıp beni tanımadan böyle bir ithamda bulunmayı ben kabul etmiyorum. Benim Instagram'ıma ulaşabilir misin? Sonu 1420 olan, telefonun son 4 rakamı 1420 olan dinleyicim. Adım soyadım Görkem Tezer. Bana ulaşır mısın Instagram'dan? Bir profilime bakar mısın? Yani ulaşır mısın derken Instagram'dan profilime bir bakabilir misin? Bir istek gönder. Sana zahmet. Oradan bir fotoğraflarıma bir bak. Biraz incele. Biraz incele. Ben Galatasaraylı oyuncuları, Galatasaray'ın kaptanlarıyla yayın yaptım daha önceki yıllarda. Farklı kanallarda. Onu da söyleyeyim. Lütfen bir girip Instagram'ıma bakmanı tavsiye ederim. Ben hiçbir zaman bir takımın düşmanı olmadım. Yani hayatımda ben düşmanım diyebileceğim insana bile düşman olmadım ya. O kadar haksızlığa uğradım ki hayatımda. Hiç kimseye kin gütmedim. Takıma niye güdeyim? Ayrıca Galatasaray'a niye güdeyim ya? Ben o düşündüğünüz kişilerden biri değilim. Yani o kafanızda canlandırdığınız kişilerden biri değilim diyorum. Ve kısa bir araya gideceğim. Döndüğümüzde de güzel bir konum var. Konukla. Konuk diyorum ya, ne konu dinleyicim böyle bir şey yazınca, cevap verince tabii ki ben de konuk dedim konuya. Konumuz var, çok güzel bir konumuz var. Hatta konuyu şu an paylaşayım mı? Dinleyicilerim katılım sağlasınlar. Peki ya, paylaşayım. Güzel bir konum çünkü. Sizler de mesajlarınızı bu konu üzerinde göndermeye devam edebilirsiniz. Size göre dünya tarihinde en büyük sürpriz şampiyonluk hangi takıma aitti? Dünya futbol tarihinden bahsediyorum, ülkemizden değil. En büyük sürpriz hangi sezon, hangi takım tarafından gerçekleşti ve şampiyonluğa ulaştı? Hatırladığınızı yazın. İlk aklınıza gelen o sürpriz şampiyonluğu bana yazabilir dinleyicilerim. Yine benim aklımda 2012 yılından bir şampiyonluk var da hani çoğu kişinin aklına gelmeyecektir. Onu bulana da ben ayrıca bir teşekkür edeceğim. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize gönderdiği mesaj için. Abi iyi ki varsın demiş İlyas Bey, bir kez daha mesajını iletti. Çok kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.

0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487 Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538-052-1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ne kadar çok mesaj geldi ya. WhatsApp dondu. Beyaz ekran vermiş. Bir saniye. Bilgisayarı mı kapatsak? Yok, bilgisayarı kapatırsak zaman kaybı. Şöyle bir bakalım. Diğer sekmelerimi kapatmaya çalışayım. Teşekkür ediyorum ya. Gerçekten şu an mesajlarınızı göremedim ama oradaki rakamı görebiliyorum. Ne kadar kişinin bana yazdığını. Muhteşem bir katılım var. Muhteşem bir katılım var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

kuponlarını gördüm, teşekkür ederim abi demiş. Peki yani başarılı oluyor ya, oluyor. Şimdi ben ne diyeyim ki, insanları yanıltmayı da sevmiyorum. Ya diyorum, açık açık söylüyorum, daha neyi ispatlamaya çalışayım ki? Reklam yapıyor. Hayır, reklam yapmıyorum. Tabii ki öneride bulunuyorum. Hani beni takip etmek isteyen dinleyicilerim, bahis severler, aklına takılan bir maç olduğunda benim kuponlarımdan, yorumlarımdan destek alabilir diyorum. Ki yıllardır bu işin içerisindeyim. Daha önce skorları takip ettiğiniz bir site var ya, orada yorumcular kısmı var, yorumlar kısmı. Ya orada 2 sene, 2,5 sene yorumculuk yaptım. Şu anda iddia üzerinden bir bayiyle sponsorluğum devam ediyor ve kuponlarımızı Uğur Böceği Şans Oyunları'nın WhatsApp numarası üzerinden görebiliyorsunuz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Güveniyorum ben kuponlarıma, bayağı bir inceliyorum çünkü. Maç öncesi analizlerimi yapıyorum. Hani vermek için vermiyorum bir maçı, onu ifade edeyim. Zaten sizler de ücretsiz olarak bunları takip edip evet ya, Görkem doğru söylüyormuş diye düşünebilirsiniz. Yani bir bakın, ben olsam bakarım, en azından öyle ifade edeyim. Güzel maçları sunuyorum, cımbız da çekiyorum adeta. Yani golsüz geçmesi beklenen maçların gollü bitebileceğini önceden öngörüyorum ve güzel seçenekler de ortaya çıkıyor. Sizler de bir bakabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem sadece 25-30 saniyenizi alan bir durum. İddia.com'a giriyorsun, sağ üst köşeye tıklıyorsun, profilim kısmı, adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı daireye tıklıyorsun, yuvarlak içerisinde. Yani daha nasıl anlatayım? Daha nasıl anlatayım? Değil mi? Web tasarımcı gibi anlatıyorum şu an. Sanki siteyi ben dizayn etmişim gibi. Önümde de açık değil. Gözümün önünde canlandırıyorum. O kadar ezberlemişim. Oraya tıklayın. Sağ üst köşeye yukarıdan. Sonrasında kayıtlı bayim bölümüne gelin. 4. sırada yer alıyor. Orada bilgilerim, hesabım vesaire gibi seçenekler var. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz. Ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ha, bunu yapmak zorunda mısınız? Tabii ki ben diğer bayiden de bu işi yapan arkadaşlarımın bana kızmasını istemem. Sadece kuponlarımı görmek isteyen dinleyicilerim yapabilirler bunu. Ki yaparlarsa ben de ayrıca mutlu olurum. Nitekim sponsorumuz, sizler de biliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da büyüteç var orada. Büyütece basıyorsunuz. İl seçin, haritalar vesaire. Hemen sağda büyüteç. Büyütece basın ve bir arama çubuğu karşınıza çıkacak. 30-0-97 bu rakamı birleşik olarak yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Bu kadar. Yani maksimum 30-35 saniyenizi alabilecek bir işlemden bahsettik. Onun sonrasında da 0540-300-0-97 0540-300-0-97 bu numaraya kayıt oldum, yayından geliyorum şeklinde mesaj gönderebilir dinleyicilerim. Yayına yazmak istediklerinizi o numaraya göndermeyin ama. Sadece Radyo Spor WhatsApp hattına katılmak istiyorsanız yayınımıza mesajları farklı bir numaraya gönderiyorsunuz. Yani numaraları karıştırmayın. Bu da ayrı bir konu. Oraya Görkem'in kuponlarını şu an görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Bir de sponsorumuzun Milli Piyango ile tabii yine iddia.com'un bayisi Uğur Böceği Şans Oyunları'nın Milli Piyango ile bir işbirliği söz konusu. Milli Piyango özelinde de sürprizinizi almak istiyorsanız yine bu numaraya mesaj göndermeniz yeterlidir. Yayından geliyorum, sürpriz nedir yazmanız yine yeterli olacaktır. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bunu da hatırlattıktan sonra geçelim mesajlarımıza ama bir de skorlara bakalım ya, değil mi? Skorlarımızda neler oluyor şu an? Oynanan maçlar var, dikkat çeken karşılaşmalar var. Skorlara da geri dönmek istiyorum. Bu akşamın konusunu radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatayım. Size göre futbol tarihinde hatırladığınız, aklınıza ilk geleni yazmanız çok önemli, çok kıymetli benim için. En büyük sürpriz şampiyonluk hangisiydi? Ya bu takım nasıl şampiyon oldu ya? Almanya Ligi'nde atıyorum ya da İspanya Ligi'nde herkes Barcelona, Real Madrid'i beklerken aradan şöyle bir takım çıktı. Çok enteresan bir sezondu. Ben çok şaşırmıştım o şampiyonluğa dediğiniz herhangi bir lig özelindeki o takımın adını bana WhatsApp üzerinden iletebilir değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu hatırlatmayı da yaptım. Birazdan mesajlarınızla devam edeceğim. Şöyle bir skorlarımızı tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Sayfamı yeniledim. Skorlarımı açtım
ekranıma getirdim. Şöyle bakıyorum maçlara. Shamrock Rovers 1, Regazze takımının maçı 1. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması ve 1-1'lik eşitlik söz konusu bu karşılaşmada. Diğer maçlara dönmeden önce de gecenin önemli karşılaşmaları. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının skorlarını hatırlatayım. Dinamo Zagreb, Zagris, Kauna. Mücadelesi Zagreb 5, Zagris Kauna 0 şeklinde tamamlandı. Artık playoff'a adını yazdırdı diyebilirim ben Dinamo Zagreb. 5-0'dan da geri dönüş olmaz diye düşünüyorum. Union Saint Gilloise 3, Bode Glimt 3. Yine geçtiğimiz sezon birçok önemli takımı mağlup etmeyi başardı. Adını herkesin ezberlediği ekiplerden biri Norveç temsilcisi. Bode Glimt 3-3'lük bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Şimdi bir sonraki karşılaşma Norveç'te oynanacak. Bir avantaj yakaladı tabii ki. Ya beraberlik ne kadar avantaj sayılır o ayrı bir konu. Ama kaybetmedi. Belçika deplasmanında kaybetmedi. Şimdi kendi sahasında daha rahat oynamasını ben bekliyorum. Sparta Prag, Olympique Lyon'u mağlup etti. Yine bu da dikkat çeken maçlardan biri. Fenerbahçe playoff'a kaldığı takdirde, Sturm Graz'ı elediği takdirde rakibi belli olmuş olacak. Sparta Prag mı, Olympique Lyon mu? 2'den 1 olan bir maç. İlk yarı Olympique Lyon 1-0 öndeydi. Ki çok kötü oynadılar ilk 45 dakikayı. Yani Sparta Prag'ın sayılmayan 2 tane golü var. Ki bunlar gol mü değil mi tartışmaya açık konular. Onu da ifade edeyim. Şöyle bir maçın istatistiklerine baktığımda da hani hak etti ya. Hak etti Sparta Prag bu galibiyeti hak etti. Benim de sponsorumuz tabii ki yine sponsorumuza da teşekkür edeyim bir yandan. Oradan paylaşılan kuponumda 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var beklentisi içerisindeydim. Yanılmadığım maçlardan biri oldu. Güvendiğim maçlardan biriydi. Penaltıyı kaçırmasaydı Tolisso 67. dakikada belki de tam tersini konuşuyor olacaktık. Ya işte futbolun güzellikleri. Futbolun güzellikleri. Corentin Tolisso penaltıyı kaçırıyor. 1-1'ken maç. 2 dakika sonra da Cuero ev sahibi Sparta Prag'ı öne geçiren golü kaydediyor. Yani futbol bu yüzden belki de hepimizin sevdiği spor müsabakalarından biri diyebilirim. Penaltı kaçıyor ve rakibin 2 dakika sonra gol buluyor. Peki Olympique Lyon hakkını veremedi demiş bir dinleyicimiz. Yani kadronun hakkını veriyor mu? Tartışmaya açık bir konu. Openda beklentileri karşılayamıyor. Mata var yine, Clinton Mata orta alanda beklentileri karşılayamayan isimlerden biri. Fofana 75. dakikada bugün oyuna girdi ama 15 dakikalık bir sürede tabii yeterli olmadı. Ben Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u eleyebileceğini düşünüyorum. Yani o eski Olympique Lyon değil. En azından onu ifade edeyim. İzlediğim maçlarda çok kötü bir savunması olduğunu ben öngörüyorum. Fenerbahçe'nin de Olympique Lyon'u eleyebileceğini düşünüyorum. Ama öncesinde Sturm Graz engelini geçmemiz gerekiyor. Peki şimdi gelelim sizlerden gelen mesajlara. Sorumuzu tekrar hatırlatayım. Günün konusunu tekrardan hatırlatayım. Katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Size göre dünya futbol tarihine dönecek olursak en sürpriz şampiyonluk hangi takıma aitti? Şaşırdığınız herhangi bir ülke takımı ya da ülke de olur bu. Herhangi bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası, Güney Afrika Kupası hiç fark etmiyor. Şaşırdığınız bir şampiyonluğu hatırlıyor musunuz? Aklınıza ilk hangisi geliyor? Onu bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Salah'ın yaşı 34 değil 32 demiş dinleyicimiz. Hayır, bir yanlışınız var. Muhammed Salah 34 yaşında. Onu söyleyeyim. Şöyle bakalım diğer mesajlarımızda. Abi Beşiktaş'ın veremediğini Trabzon'un verdiği nedir acaba? Salah'a. Mersin'den Emre. Hani konu ücret değil burada benim anladığım. Beşiktaş'tan beklentisi vardı menajerinin. Aynı istekler Trabzonspor'da da vardı. Beşiktaş forma satışından pay vermek istemedi. Ya çok enteresan talepleri vardı. Geçtiğimiz günlerde ben Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a da Beşiktaş'a da gelmesini istemiyorum demiştim. Ama gelirse de büyük bir oyuncu, büyük bir futbolcuyu Süper Lig'de izleme fırsatı yakalayacağız demiştim. Söylediğimin arkasındayım. Ben bu şartlar altında gelmesini istemezdim. Ya ben Trabzonspor taraftarı olsaydım istemezdim.
Ama bir yandan da Muhammed Salah şimdi yani istemezdim diyordum da o kadar kolay söyledim onu da fark ettim. Muhammed Salah yani izlerim izlemem bilmiyorum ya afaki cevap veriyorum şu an. Şartları bir görmemiz gerekiyor. Anlaşma şartlarını bir görmemiz gerekiyor. Trabzonspor Kulübü de bunları açıklayacaktır ilerleyen günlerde. Şu anki rakamlar afaki. Menajerin sözleşmeye ekstra eklediği detaylar da çok ama çok önemli olacaktır. Daha net yorum yapabilmem için biraz daha beklemekte fayda var. Yanlış bir yorumda bulunmak istemiyorum. Peki Mersin değil mi? Mersin'den Emrah Bey'e bu şekilde cevap vermiş olayım. İstanbul Başakşehir diyor dinleyicim. En büyük sürpriz şampiyonluk. Ülkemizden çıkalım ya. Farklı birliklere gidelim. Farklı ülkelere gidelim. Tabii birçok kişinin aklına Başakşehir gelecektir. En büyük sürprize imza atmış şampiyonluk anlamında. Başakşehir evet olabilir. Ama o dönem Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Üç büyüklerin hepsi kötü bir dönemden geçiyordu hatırlıyorsunuz. Hani yarıştığı takımlara baktığımızda sadece Trabzonspor vardı. Yani Trabzonspor'u tabii küçümsemiyorum. Ben şampiyonluk yarışındaki takım sayısının çok az kaldığı bir sezon olmasından bahsediyorum. Ama yine de sürpriz miydi? Evet kesinlikle sürprizlerden biriydi. Başakşehir şampiyon olmuştu. Brezilya Japonya 2'den 1, Almanya Paraguay 2'den 1 demiş dinleyicimiz. Şu kadarlık oynadım ve şu kadar kazanacaktım ama Almanya 2'den 0 bitti. Benim bahis hayatım bitti. Bunun azı çoğu yok demiş. Yani ben maçları izlerken keyif almak için böyle cüzi rakamlarla oynamaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımızdan gelen mesajları tahmin edebiliyorsunuzdur. Instagram'dan da geliyor birçok mesaj. Yani ben cevap vermiyorum öyle mesajlara. Abi şu kadar zararım var şunu çıkarmam lazım. Yani öyle bir oyun değil. Özendirme işine kesinlikle karşıyım. Öyle bir oyun değil. Şans oyunu adı üzerinde. Ve benim söylediğim kesin gelecek yatırım tavsiyesi. Öyle bir şey yok. Hiçbir yorumcunun söylediği kesin gelecek diye bir şey olamaz. Şans oyunu. Gelir gelmez. Gelmediği zaman üzülmeyeceğin, cebinden çıkan miktar seni üzmeyecek kadarsa oyuna. Aksi durumda üzülen sen olursun. Bugün kazanırsın, yarın kazanırsın ama bir gün onları geri verdiğinde hırsa kapılıp istenmeyen sonuçları yaşayabilirsin. Var, şahit oldum birçok kişiye. Yani bazı arkadaşlar oynayamıyor. Onlara göre değil şans oyunu. Onu söylemeye çalışıyorum. Sponsoru şans oyunu olan biri söylüyor bunu size. Yanınızdaki çok yakın arkadaşınız bile söylemeyecek belki. Ben sizin tarafınızdayım. Sizi destekliyorum. YouTube'da kanalıma like atın derler ya. Ben benim emeğime karşı sizlerin de bir ufak katkısı olması adına iddia.com'dan oynuyorsanız diyorum şayet kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz ve oraya 30 çift 0 97 yazıyorsun. Birleşik olarak ya da Uğur Böceği şans oyunları diye aratıyorsun ve benim oynadığım kuponları görüyorsun. Ha illa oynamak zorundasın da demiyorum. Bu işlemi yapmak tamamen ücretsiz. Ve biliyorsunuz, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Kuponumu görmek için her gün şu kadarlık miktar oynaman gerekiyor. Öyle bir şey yok. Onu kafasında soru işareti olan bir bahissever dinleyicim varsa söyleyeyim. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yani sen oyna oynama. O benim pek ilgilendiğim bir konu değil. Sadece benim burada rica ettiğim konu hani benim maçlarımı görmek istiyorsan ben ciddi bir emek veriyorum. Sabaha kadar maç seyrediyorum ya. Instagram'dan görebilir dinleyicilerim. Yani beni tanımayanlar. Görkem Tezer. Instagram'da yazmanız yeterli. Geceleri attığım hikayeleri görebilirsiniz. Yani sabah 4'e 5'e 6'ya kadar maç izliyorum. Ve karşılığında da diyorum ki kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği şans oyunlarını ekleyin. Sonrasında 0540 300 çift 0 97 bu numaraya kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Yazman yeterli olacaktır. Peki bu hatırlatmayı yaptık değil mi? Şimdi gelelim sizlerden neler var? Abi canlıdan ver demiş. Beraber sevinelim. Yayındayken kuponumuz gelsin. Samsunspor bence demiş dinleyicimiz. Bizim başkan Sayın Yüksel'in Salah'a vereceği parayla 3 tane Samsunspor kurar. Benim en fazla limitim şu kadar demiş. Peki Görkem abi taktın kafayı.
ben A milli takımı tutuyorum de gitsin demiş dinleyicimiz. Ha, az önceki mevzu. Bir dinleyicim Galatasaray düşmanısın demişti. Değilim. Yani söyleyeyim. Değilim. Ben hiçbir takımın düşmanı değilim. Bunu zaten dışarıda karşılaştığım dinleyicilerim de şahidimdir. Değilim yani. Görmek istiyorsanız da diyorum, merak ediyorsanız. Öyle bir düşmanlığım varsa illaki Instagram'dan bir gün pot kırarım. Ama göremezsiniz. Hiçbir takımın düşmanı olmadım. Ben dediğim gibi beni üzen birine bile düşman olmadım. Yani düşmanlık kelimesi bana itici geliyor. Ben hiçbir kişiye kin beslemedim hayatım boyunca. Bana kötülük yapan birine dahil. Onu da ifade edeyim. Merhabalar, ben Hakan. Leicester United demiş dinleyicimiz. Bak bir karışık herhalde burada. Dinleyicimizin kafası karışık. Bak onu ifade edelim değil mi? Dinleyicimiz sevgili Hakan Bey. Bir yanlışlık var sanki mesajınızda. Leicester United. Allah Allah. Burada bir karışıklık var. O kadar sürpriz gelmiş ki dinleyicimize, takımın adını yanlış hatırlıyor. Peki Leicester United değil, onu düzeltmenizi rica edeceğim Hakan Bey lütfen. Takımın kimliğine aykırı bir durum. 13 yıl önceki Fenerbahçe ne demiş dinleyicimiz, şampiyonluğu bence demiş. Şaşırdığım en büyük sürprizlerden biri, Fenerbahçe hak etti ve şampiyon oldu. Şimdi bunu konuşmaya gerek yok. Çok da iyi oynuyordu o dönemi, ben hatırlıyorum. Hani kim şampiyon olursa olsun Süper Lig'de göndermeli mesajlara vereceğim cevap bu. Benim bir beklentim yok hiçbir takımdan Süper Lig'de, kim olursa olsun. Yani, o kısımla ilgilenmiyorum. Ben izleyiciyim, bir futbol severim. Yayıncı kuruluşa para veriyorum. Tribüne gidiyorum. Sizin adınızla konuşuyorum bu arada. Bunları yaptıktan sonra, cebimden para verdikten sonra ben ne isterim? Keyifli bir futbol isterim. Kavga gürültü istemiyorum sahada. Öyle curcuranın olduğu, kavga gürültünün eksik olmadığı, kötü futbolu izleyip de benim takımım kazanıp şampiyon olacaksa olmasın zaten. İstemiyorum. Benim yayıncı kuruluşa verdiğim paranın karşılığını verin. Tüm futbolculara söylüyorum. Milyon eurolar kazananlara söylüyorum. Asgari ücretli bir kardeşimiz, öğrenci kardeşimiz maça gidiyorsa, cebinden para veriyorsa, biriktiriyorsa o parayı, aç kalıyorsa yeri geldiğinde, ki öğrencilik zamanımızda biz de zamanında tabii yaşadık bunları. Bana o futbolun keyfini yaşatacaksın. Kazanırsın, kaybedersin. Beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Yeter ki hakkını ver. Tabii ki takımınız şampiyon olsun ister değil mi? Bunu herkes ister. Ama kötü bir futbol gelen şampiyonluğu ben istemiyorum. Bu da benim futbola bakış açım. Bana keyif vermek zorunda abi. 300 milyon, 100 milyon, 50 milyon, 200 milyon euroluk takımsan bana keyif vereceksin. Yok hakeme itiraz ettim, yok yerdeyim, yok kırmızı kart ver, yok hakeme itiraz. Bana bunlarla gelme. Bana İngiltere Premier Ligi'ndeki gibi oyunla gel. Kaybet, küme düş. Evet, küme düş, ben seni alkışlayacağım. Söz veriyorum. Alkışlayacağım. Yoksa kazan, karambolden bir gol buluyorsun ama sahada berbat bir futbol var. İstemiyorum abi. Öyle bir şampiyonluk ben istemiyorum. Kendi desteklediğim takımla alakalı söylüyorum. Onu da söylemiyorum hangi takımla olduğumu. Çünkü öyle fanatiklik yaptığım ya da aşırı bağlı olduğum bir takım yok. Tabii bir tanesi benim için ayrı bir köşede ama diğer takımla karşılaştırdığımda öyle aman aman bir farkları yok benim desteklediğim takımın. O da ülke takımı, o da ülke takımı. Bakalım dinleyicilerimizden neler geliyor. Mesajları eritmem lazım, kusura bakmayın. Sonra dinleyicilerim trip atıyor ya. Trip atıyor, Instagram'dan yazıyor. Abi yazdım okumadın. Yani gözümden kaçmış, özür diliyorum. Turgay Güneş, Danimarka, yılı hatırlamıyorum maalesef, Turgay demiş. Danimarka ligi mi yoksa Danimarka'nın şampiyonluğundan mı bahsediyor dinleyicim? Şu an halen dinliyorsa şayet, bunu da yazarsa çok ama çok sevinirim. Ya ben de ona göre bir yorum yapacağım. Ya Danimarka'nın milli takım diyorsanız ben şöyle söyleyeyim. 1992 yılı Avrupa Kupası'nda bir şampiyonluğu vardı. Avrupa'da kazanılan bir başarısı vardı Danimarka'nın. Hatta turnuvaya katılma hakkı kazanamadı ama yani savaş vardı o dönem, hatırlıyorsunuzdur. Yugoslavya'nın men edilmesi vardı. Öyle bir konu gündeme geldi. Turnuvaya katılamıyor Danimarka. Bir diğer tarafta da savaş var. Bir tarafta da savaş var. Yugoslavya katılamıyor savaştan dolayı. Men edildi daha doğru ifadeyle. Üzerine de oyuncuların tatil beldelerinden çağrılarak katıldığı bir turnuvada Danimarka hani hiç beklemediği bir turnuvaya katılıyor.
ve o turnuvayı şampiyon tamamlıyor. Avrupa şampiyonu oluyor. Danimarka'dan bahsediyorsanız şayet, hani ülke bazındaki bir takımdan bahsediyorsanız, ben bu şekilde özetlemiş olayım. Çünkü benim de hatırladığım şampiyonluklardan biriydi. 1992 yılında gelmişti. Görkem, geçen yayında Survivor'a katılacağını duydum. Yok canım, ya yok. Birileri söylüyor öyle yayında, bilmiyorum yani neden ben ve Survivor nasıl yan yana gelebilir ya? Katılabilir miyim ben? Düşünsenize beni bir hafta Survivor'da. Ben kendimi düşünemedim. Ha yemek, her şey serbestse orada tabii ki otelde kalacaksam Survivor sevdiklerimden uzak, işimden uzak kalma anlamını taşıyorsa giderim. Bak o ayrı bir konu, ama orada gideceğim, yarışacağım bir de aç karnına. Aç karnına yarışacağım bir de. Ne için? Ne için? Yemek de yok ödül olarak. Ödül olarak yemek var mıydı gerçi ya? İzlemiyorum ki ben öyle programları. Kokonat mı veriyorlardı? Ha, neymiş, ben kokonat kazanacağım diye bir hafta aç kalacağım ve ödül yarışmasına çıkacağım. Ve ödül ne olacak? Kokonat. Yok, bana göre değil. Bana göre değil. Nasıl doyacaksın kokonatla abi? Ben köyde hazırlanıyorum ciddiysen demiş. Peki şöyle bir bakayım, gel beraber çalışalım. Nasip olduğu kadar, Allah verdiği kadar yiyip içeriz orada Görkem demiş. Sorunun cevabı da Premier Lig'de 2016 yılı Leicester City şampiyonluğu. Peki teşekkür ederim. Yok, katılma gibi bir durumum yok. Yani katılacak olursam da gelip sizinle antrenman yapmam. Yani açık açık söyleyeyim. Tek başına evde antrenmanı ben yaparım. Gerek yok yani, o yüzden katılmayacağım. Yok. Yani kim çıkardı bunu da? Premier Lig'den Leicester. Peki en çok şaşırdığınız, size göre en büyük sürprizi yapan şampiyonluk anlamındaki takım Leicester City olmuş. İsmini paylaşmıyor buradaki dinleyicim. İyi yayınlar Görkem Bey. İlk aklıma gelen 2016 Leicester şampiyonluğu. Konu dışı ama şunu belirteyim. Ligimiz yörüngesinden çıktı demiş dinleyicimiz. Bonservis çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Greenwood'a verilen paralar ve devamı da gelecek. Ligimiz Arabistan liglerini geçti. Futbolculara verilen yıllık ücretler 10 milyon euroları geçti. Sürdürülebilir bir durum değil. Bence Antalya'dan selamlar demiş dinleyicimiz. Onun da tepkisi bu. Bu kadar yüksek bonservis bedelleriyle takımlarımızın transfer yapmasını istemeyen dinleyicilerimden biri. Ama neden Arabistan Ligi ile kıyaslandık ki? Şimdi İngiltere Premier Ligi'nde orta seviyede yer alan bir takım da yapıyor. Ha, bizim gelir gider dengemiz tabii ki burada İngiliz takımlarıyla aynı ölçekte değil. Ha, onu söyleyeyim. Bu konuda siz haklı olabilirsiniz ama Arabistan Ligi de benzetmesine katılmıyorum. Yani ligimiz o kadar kötü bir lig değil. Değil yani, ben en azından öyle düşünüyorum. Tamam, çok iyi bir lig değiliz. İngiltere, İspanya gibi bir lig değiliz de. Şimdi İtalya'nın nesinden eksiyiz, onu söyleyeyim. İtalya Ligi'nin nesi daha iyi bizim ligimize göre? Hani tamam, sevmiyoruz, etmiyoruz, eleştiriyoruz yavaş futbol, hakem hataları da o kadar da değil. Hani o kadar da değil. Manchester City bence son dakikalarda bulduğu iki golle şampiyon olmuştu. Agüero atmıştı golleri. Queen's Park Rangers'a karşı 2-0'dan 3-2 yaptığı maç hala aklımda. Uzatmalarda geldi goller hem de, değil mi? Uzatmalarda geldi. Mancini teknik adamıydı o dönem Manchester City'nin. Hatta gazetede Manchester City'nin taraftarları teşekkür mesajı yayınlıyordu. İlan veriyordu gazete sayfalarına, İngiliz gazetelerine. Mancini ile alakalı doğum gününü kutluyorlardı vesaire. Büyük başarıydı. City o zamana kadar uzun bir sezon şampiyon olamadı. Hani uzun yılların ardından şampiyonluğunun ilk yılından bahsediyoruz. Ve muhteşem bir geri dönüş. Muhteşem bir geri dönüş. Peki Danimarka'nın Avrupa şampiyonu olması demiş dinleyicimiz. 92 yılı katılması bile büyük bir mucizeydi o dönem. Benim hatırladığım Yugoslavya'nın men ediliyor. Yani savaş nedeniyle Yugoslavya katılmıyor. Ve Yugoslavya yerine de Danimarka çağrılıyor. Ve Danimarka'da süre alacak turnuva boyunca olan oyuncular tatilde. Tatilden çağrılıyor milli oyuncular. Apar topar milli takıma geliyorlar. Maçlara çıkıyorlar. Hiç kimsenin şans vermediği bir takım Danimarka milli takımı o dönem 1992. Yani ne kadar kötü bir ekipmiş ki, şöyle söyleyeyim, turnuvaya katılamıyor. Yani katılabilecek düzeyde bir takım değil. Diğer takımların gerisinde ve turnuvaya katılıp müthiş bir başarıya imza atıyor. Şampiyon oluyorlar, Avrupa şampiyonu.
Mükemmel. Ben bir Fenerbahçeli olarak ne demiş dinleyicimiz bakalım. Sevinirim. Ligimizin kalitesi artar. Katılıyorum Muhammed Salah transferiyle ilgili. Benim de katıldığım yorumlardan biri. İyi yayınlar. Ben Kadıköy'den Ayhan Bey okuyalım. Muhammed Salah Trabzon'a geliyormuş. Ne kadar doğru siz biliyor musunuz? Geliyorsa da Türk futbolu için çok iyi bir transfer olur demiş. Yani Trabzonspor'da zaten geliyor gelmiyor değil. Şu saatten sonra bu transferin gerçekleşmeme ihtimali yok. Yani ben de çok iddialı konuşmayı sevmem ama gerçekleşti. Muhammed Salah yarın İstanbul'a geliyor. Akşam saatlerinde de Trabzon'da olacak. İmzayı da İstanbul'da atacak. Onu da ifade edeyim. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanması büyük sürpriz oldu. Arsenal'ın 3 penaltısı da direkten dönmüştü diyor dinleyicimiz. Taffarel'in uzatmalarda çıkardığı bir top vardı. Onu hatırlıyor musun? Dinleyicimize sorayım. Penaltıları bırak. Arsenal'ın kaçırdığı penaltıları sen bırak bir kenara bırak. Yani eksik oynayan Galatasaray'ın, Hacı'nın gördüğü kart sonrası eksik oynayan Galatasaray'ın arka arkaya kalesinde yaşadığı pozisyonlar, verdiği pozisyonları bir canlandır gözünde. Bir de Taffarel'in. Yani inanılmaz. Handri'nin mi kafa vuruşunu çıkarmıştı? Ya tam köşeye gitti. Bomboş bir kafa vuruşu. Taffarel uzadı adeta. Yani muhteşem bir kurtarıştı. Taffarel o dönem kupada bence büyük bir pay sahibi. Büyük bir pay sahibi. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'nin Bursa'ya kaybettiği şampiyonluktur demiş dinleyicimiz. Yanlış anons ve sonrası yaşanılanlar. Peki Sigidil'den dinleyicim ulaşmış. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nden bile daha zor bir lig diyor. Katılıyor mu dinleyicilerim? Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nden bile daha zor bir lig diyor. O yüzden sorunuza Leicester City demeyen kesin Isparta sporludur. Ne demiş Ranieri hocam bir peri masalını gerçekleştirdi ve o ligde hakkı çok yendi Den Haag kadar değer verilmedi demiş Antalya'dan Selim. Şöyle bir bakalım şaka maka en sürpriz şampiyonluk Danimarka'nın plajdan gelip Avrupa şampiyonu olmasıdır diyor bir başka dinleyicim. Herkes Danimarka diyor ya farklı bir cevap verebilecek dinleyicim var mı şu an? Varsa lütfen yazsın. Danimarka diyen dinleyicilerimden değil de Danimarka'nın şampiyonluğundan sıkıldım. Sıkıldım. Sürpriz şampiyonlukları konuşuyoruz. Yani futbol tarihinde gerçekleşmiş ve size göre çok büyük bir sürpriz olan şampiyonluk hangisiydi diye sorduk. Genelde Danimarka'nın 92 yılında Avrupa şampiyonu olduğu dönemi bana yazıyor dinleyicilerim. Onun dışında şu ana kadar hiç adı geçmeyen bir takımın şampiyonluğunu yazacak olan dinleyicilerim. Sessiz çoğunluğun katılımlarını bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına. Görkem abim adam seninle dalga geçti sen de oltaya geldin demiş. Yok ben kendimi ifade ettim. Yani bilmiyorum buradan niyet okuyamıyorum sonuçta. Kim dalga geçer ya da geçmez. Ama Galatasaray'ı eleştirdim. Transfer dönemini eleştirdim. Eleştirdim. Ki eleştirmeyen bence Galatasaraylıdır. Yani Galatasaraylıdır da değil. Galatasaraylı taraftar zaten eleştiriyor. Eleştiriyor. Çünkü ortada bir gerçek var. 4 Ağustos'tayız. Bak 4 Ağustos bitti. 29 dakika sonra bitiyor. 5 Ağustos'a giriyoruz. Ligler başlıyor artık. 2 haftadan çok daha az bir süre kaldı. Ben 10 gün diyorum. 10 günlük bir süre var. Değil mi? Ortalama olarak. Liglerin başlamasına. Galatasaray'ın eksikleri var. Gelen oyuncu yok. Ugaçku diye bir oyuncu. Yani kötü bir yorum da yapmak istemiyorum. Ağır eleştirmek de istemiyorum da altyapıda başka oyuncu yok muydu ya? Altyapıda başka oyuncu yok muydu? Ya buna benzer birçok oyuncu var altyapıda. Futbolculuğa özenen, belki de eğitim hayatından vazgeçen o genç kardeşlerimize üzülüyorum. Ben altyapıda istediğin kadar yetenekli ol. Ama Fransız ya da Alman, İspanyol, yani yabancı bir vatandaş olmayınca herhalde oynayamıyorsun A takımda. Oynayamıyorsun. Ben onu anladım. Yani bu oyuncunun Galatasaray'a ne vereceğini ben merak ediyorum ilerleyen günlerde. Ha yine ben yerden yere vurmam. Öyle bir yapım yok. Hani beni öyle bir futbol yorumcusu olarak adlandırmayın. Bunları görmek istiyorsanız eleştiri, tartışma, hakarete varan yorumlar yapılıyor ya. Onları görmek istiyorsanız yanlış yayını dinliyorsunuz.
YouTube'da zaten buna benzer birçok kanal var. Karşıma çıkıyor. Engelliyorum ya. Shorts videoları çıkıyor Instagram'da. Engelliyorum. Yani eleştirme hakkı herkesin vardır. Herkes herkesi eleştirebilir de. Yok bu transferi kim yaptı? Bu transferi yapanlar futboldan anlıyor mu? Ya sen ne kadar anlıyorsun futboldan derler adama. Yani sen ne kadar anlıyorsun futbolla alakalı ne geçmişin var? Yorumculuğun dışında diye sorarlar. Ondan sonra da kulüp çıkıyor açıklama yapıyor. Yalan söylüyorlar. Hani benzetme yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Şöyle böyle. Sonra basınla kavga etti Galatasaray yönetimi. Kavga etmedi. Kavga etmedi. Kimse kimseyle kavga etmedi. Sen ağır ithamlarda bulunursan, yani öyle arkadaşınla konuşur gibi ifadeleri dile getirirsen herkesin önünde öyle bir cevap alırsın. Ya bunu bir kişi iki kişi için söylemiyorum. Hiç kimsenin de adını bilmiyorum bu arada YouTube'da. Tanıdığım biri yok. Ama gündeme gelenleri takip ediyorum. Şöyle karşıma çıkanları izliyorum. Bilerek girmiyorum yani. YouTube'a şarkı dinlemek için giriyorum. Ama şarkıdan sonra otomatik olarak bir futbol programına geçiyor. YouTube kanalına geçiyor. Ha diyorum bakayım ne konuşacaklar? Tartışma üzerine kurulu. Yani ben şunu anlıyorum. Ülkede tek futbolu bilmeyen benim herhalde. Bilmiyorum. Tek ben anlamıyorum futboldan. Herkes çok iyi taktikler veriyor. Biri İsmail Kartal'a sen yanlış yapıyorsun şu taktiği kullan diyor. Biri Galatasaray yönetimine sallıyor. 15 yıl Real Madrid'de başkanlık yapmış arkadaşlarımız tabii ki bunu söyleyenler. Yani çok iyi bilir onlar yöneticiliği. Çok kolay konuşmak çok kolay. Ama haddimi bilerek konuşmaya çalışırım. O sebepten dolayı da hiç kimseye ağır ithamlarda bulunmam. Ama Ugaçukwu transferini ben şu an gördüğüm kadarıyla başarısız bir hamle olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor bu konuda çok iyi ilerliyor. Yani muhteşem işlere imza atıyorlar. Fenerbahçe'nin transferleri güzel. Beşiktaş yine muhteşem bir kadro kurdu. Eksikleri var, kabul ederim. Ama antrenör seçimleri çok başarılı. Italiano. Galatasaray'da birbirini tamamlayan oyuncular var. Tecrübeli bir ekip ama eksikleri çok olan bir takım. Yani göreceğiz. Bir hafta 10 gün içerisinde daha net yorumlar yapabilirim. Ama haddimi bilerek. Haddimi bilerek tabii.

Instagram'da seni bulamadım abi, kusura bakma demiş. Yani nasıl bulamadınız bilmiyorum. Dediğim gibi Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır Instagram'da arama kısmına geldiğinizde. Profilim gizli bir profil ve oradan bana isteklerinizi gönderebilirsiniz. Kapalı alanda taktığım bir güneş gözlüğü var. Oradan tanıyabilir dinleyicilerim. Bence kötü durmuyor. Bence kötü durmuyor. Yine de sizlerin yorumlarına tabii ki saygı duyuyorum. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara ne demiş? Almanya'da Leipzig şampiyon olmuştu galiba demiş. Yani Leipzig'e gelene kadar çok önemli takımların şampiyon olduğunu ben hatırlıyorum. Ya Wolfsburg mesela, sürpriz diyeceksek, Almanya liginde bir sürprizden bahsedeceksek ben oraya Wolfsburg'u yazarım. Bilmiyorum siz katılır mısınız buna? Wolfsburg'un şampiyonluğu 2008-2009 sezonu olması gerekiyor. Edin Dzeko ve Grafite vardı, hatırlıyor musunuz? Grafite ikilisinin muazzam performansıyla Bayern Münih'i geride bıraktı ve kulüp tarihinin de tek şampiyonluğunu kazandı. Bundesliga tarihin boyunca Wolfsburg'un şampiyonluğu. Yine Edin Dzeko'nun önderliğinde muhteşem gollere imza attı o dönem. 2008-2009 sezonu. Ben Wolfsburg'un şampiyonluğu diyorum. Şayet siz Almanya'dan bir örnek veriyorsanız Stuttgart'ın yine şampiyonluğu burada yazılabilir. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Gelen şampiyonluk 44 yıl sonra gelen şampiyonluk demiş. Peki anladım. Teşekkür ederim dinleyicimize. Görkem abi iyi yayınlar. 2001'de Galatasaray Real Madrid 3-2 biten maç unutulmaz geri dönüştür benim için. 2-0'dan 3-2 olmuştu. O zamanlar çocuktum. O gün elektrikler kesilmişti ve maçı radyodan dinlemiştim. Yasin Dallı anlatmıştı maçı. İndal Ateş, ben Samsun'dan yazıyorum demiş. Peki yine unutulmaz şampiyonlukları sorduk ama siz de bir anınızdan paylaşmışsınız. Yani en azından niye bunu yazdınız diyebileceğim bir mesaj değil. Teşekkür ediyorum. İstanbul'da imzalatacaklar, sonra Trabzon'a gelecek Salah. Trabzonspor'un İstanbul'da olmadığını anlamasını bekleyelim demiş. Yani acaba bulunduğu yerden direkt uçuş var mı? Direkt uçuş var mı oradan oraya? Yani bunu da bir hesaba katalım. Zaten Trabzonspor'da Muhammed Salah'ı duyurdu. Artık iş resmiyete döküldü diyebilirim. Muhammed Salah Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu diyen bir dinleyicim. Aa tabii ki. Ama full savunma yaptı ya o dönem. Çok sıkıcı bir futbolu vardı Yunanistan'ın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hayır, şampiyon oldu da şampiyonluğu hak etti mi? Ya bunu tartışırız. Dünyaca ünlü yıldızın yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor Muhammed Salah'la alakalı soru soran dinleyicilerimize. Bunu açıklayayım. Bir de son dakika gelişmesi. Trabzonspor Mısırlı dünya yıldızı ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı. Trabzonspor'a artık hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. İş resmiyete döküldü. Trabzonspor camiasını ben tebrik ediyorum. Taraftarlarını da tebrik ediyorum. İyi geceler. Yunanistan'ın savunma yaparak Avrupa şampiyonu olması bence en büyük sürprizdi demiş. Katılıyorum. Ya bir dinleyicim Yunanistan dedi ya, arka arkaya şimdi Yunanistan geliyor. Gültekin Bey, İstanbul'dan yazıyorum. Avrupa şampiyonu olmuştu Yunanistan. En büyük sürpriz buydu demiş. Şöyle bakalım. Denizli'den selamlar, iyi yayınlar. İsmim Musa. Bayer Leverkusen diyorum ben demiş. Peki. Herkese selamlar. İzmir'den Engin. Yunanistan şampiyonluğu yine mi Yunanistan? Peki okuyalım. Büyük sürpriz bence. Danimarka yine belirli bir kapasitesi dünya starları olan takımdı. Ama Yunanistan'da hiçbir şey yoktu. Herkese selamlar. Otobüsü vardı Yunanistan'ın da. Otobüs çekmişti kaleye. Çok enteresan bir takımdı. Uykum geliyordu ya o dönem. Avrupa şampiyonunun maçlarını izlerken uyuyakalıyordum. Yani ne yalan söyleyeyim. 2005 Şampiyonlar Ligi finali diyebilir miyiz? 3-0'dan 3-3 yapıp penaltılarla kupayı Liverpool'un alması diyor bir başka dinleyicim. 1-0 Paris Saint-Germain öndeyken Hazard'lı, Jokollu, Lille 2-1 yendi ve 3 puanla demiş Montpellier şampiyon olmuştu. Almanya'dan sevgili Hakan Bey şu an mesaideymiş. Sabah 7'ye kadar Türkiye saatiyle mesaideymiş ama şu an saatler 22.28'i gösteriyormuş orada. Bence en büyük sürpriz şampiyon da Fransa'da şampiyon olan Montpellier demiş. Peki teşekkür ediyorum. Bence en büyük sürpriz şampiyonluğu Leicester City'ye aittir. Bir sezon önce son anda kümede kalmayı başardılar.
Ertesi sene şampiyon oldular. İstanbul Eyüp Sultan'dan Ertuğrul. Hayırlı yayınlar. Eyüp Sultan'a da selamlarımı göndereyim. Birçok kez uğradığım yerlerden biri. Sık sık gelmeye çalışıyorum. Seviyorum orayı.

Instagram'dan ekledim abi ve kayıt oldum. Uğur Böceğine demiş. Peki kuponlarımı birazdan paylaşacağım sevgili Radyospor dinleyicileri. Ha, gece seansındaki maçlarımı, canlı maçlarımı merak ediyorsanız ben kendime bu konuda güveniyorum. Herhangi bir bedelle kupon yapın gibi öngörümüz yok, öyle bir beklentimiz yok. Sadece benim kuponlarıma hani ulaşmak için de hani böyle küçük bir ricada bulunayım, bir istekte bulunayım, o kadar da hakkım olsun diye düşünüyorum. Hani emeğe saygı derler ya, o açıdan değerlendirdiğimde iddia.com'a giriyorsun ve sağ üst köşede profilim sekmesine geliyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne tıkla. Kayıtlı bayimi değiştir de büyütece bas, sağ köşede yer alır. Haritalar vesaire çıkar. İl seçin, ilçe seçin. Hiç orayla işiniz yok. Yolu uzatmayın. Boşuna benzin harcamayın, öyle diyeyim. Hadi böyle anlayabileceğiniz dilden. Oraya tıklamayın. Onların yanında hemen büyüteç var. Büyütece tıkla. Arama çubuğu gelecek ekranına. 30-0-97 30-0-97 Bunu birleşik olarak yazıyorsun. Yani ayırma rakamları. Hepsini yan yana yaz. Sonra Enter'a bas. Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşına çıkacak. Ya da rakamı yazmak istemiyorsanız, aklınızda tutamıyorsanız da yine oraya Uğur Böceği Şans Oyunları da yazarak arama yapabilir dinleyicilerim. Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. 30 saniyeni alan bir işlem. Sonrasında yapman gereken tek bir şey kalıyor. WhatsApp'ına giriyorsun. 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 Bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Ya da Görkem önerdi. Artık ne yazıyorsanız yazın canım. Ama yayından geldiğinizi söyleyin. Hani Görkem'in yayınından geliyorum deyin. Ben de birazdan bir 30-35 dakika içerisinde bir kupon paylaşacağım. Canlıdan. Gözüme kestirdiğim bir maç var. Ha, 30 dakika sonra paylaşmazsam da bekleyin. 1 saat içerisinde mutlaka paylaşacağım o kuponu. Gecemiz uzun olacak. Ve ben geleceğini düşünüyorum. Paylaşacağım maçların. Oradan takip edebilir dinleyicilerim. Bu hatırlatmayı da yapayım. Soru ve görüşleriniz için de yine Instagram'dan Görkem Tezer hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ama tüm dinleyicilerime de bir tepki gösteriyorum şu an. 2026 takipçi sayımına ulaşmak istiyorum dedim. 2005'lerde kaldım ya. Şöyle bir 20 kişinin isteğini bekliyorum Instagram kullanan ama takipten çıkmayacak olan dinleyicilerim. Görkem Tezer Instagram adresim. 2026 yapalım. 2026'ya takıldım abi, kusura bakmayın. Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. Bence Yunanistan Avrupa şampiyonu olduğu maç. Çoğu maçı 0-0 bitirmişti sanırım. Doğru. Zaten defansla şampiyon oldular diye de belirtmiş dinleyicim. 2004 yılında gelen Yunanistan'ın şampiyonluğu sevgili Serdar Altay bu mesajı iletti. Antalya'dan Hasan ben. Sezonu hatırlamıyorum ama Werder Bremen'in kadrosu şampiyonluk Almanya. Werder Bremen'in şampiyonu. Evet, Almanya'da zaman zaman böyle durumlar yaşandı ama birçok bunlara örnek verebiliyoruz değil mi? Yani bunu uzatabiliyoruz bu örnekleri. Werder Bremen'in şampiyonluğu da bunlara girebilir. Evet, bu detaylara girebilir. Abi bir soru da ben sorayım demiş. Ülkemden hangi takımın İngiltere'de altyapı gibi takımı var demiş. Pas geçiyorum sorunuzu. Peki, teşekkür ederim. Antalya'dan iyi yayınlar. Yeni açtım radyoyu ve senden duymak çok güzel oldu. Salah'ın Trabzonspor'umuza gelmesi resmi açıklama geldi. Trabzonspor Muhammed Salah'ı duyurdu. Görüşmelere başlandığını açıkladı. Trabzonspor zaten bu transferi bitirecek diyordum ben. İki günden beri yayınlarımda söylüyordum. Çevremdeki eşime, dostuma da söylemeye çalışıyordum. Ve sonunda gerçekleşti. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Bu transfer, şöyle bir skorlarımıza tekrardan dönelim. Shamrock Rovers 3, Rigazonia takımı 1. Adını söylerken zorlandığım takımlardan biri. Yani bu takımın Avrupa Ligi'ne gittiğini ben düşünemiyorum şimdi. Yani kusura bakmayın, böyle takımlar hakkında yorum yapmam da kolay kolay. Arnavutluk temsilcisi. Rigozonia yine. Yani giderse takımın adını söylemekte zorlanırım herhalde. Peki.
Shamrock Rovers güzel, bak ne güzel, dilime dolanmıyor böyle, çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Shamrock Rovers 3-1 önde geçecekler diye tahmin ediyorum, playoff'a kalacaklar artık. Rakibine göre çok daha iyi bir kadrosu bulunuyor Shamrock Rovers'ın. Şöyle bakalım diğer maçlarımıza, canlı skorlarımıza, gol gelen karşılaşma var mı? Hazırlık maçları dikkatimi çekiyor. Teruel Levante mücadelesi 1-1 sonuçlanmak üzere. Yine Bracknell Town Dorkin Wanderers karşılaşması da 5-0 ev sahibinin üstünlüğüyle devam ediyor. Yani hazırlık mazırlık dememiş Bracknell tam takımı gol olup yağmış. 5-0 nedir ya? Buradan tepkimi gösteriyorum. Bracknell Town takımını protesto ediyorum. Herhalde bu takımı destekleyen bir dinleyicim yoktur şu an. Hani Görkem rengini belli etti. Bizim takıma çok büyük eleştirilerde bulundu. Tepki gösterdi diyecek bir bu takımı destekleyen dostumuz yoktur aramızda diye düşünüyorum. 5-0 ne hazırlık maçında ya? Bunu anlamıyorum. Hazırlık maçı adı üzerinde. 2 tane attın, 3 tane at maksimum da 5, 6'yı niye kovalıyorsun şu an? Hala atak niye yapıyorsun? Anlamadığım işlerden biri. Bolivya Premier Ligi'ne şöyle bir bakalım. Oradaki karşılaşmaların skorunu da sizlere aktarayım. 4-1'lik bir karşılaşma var şu an yanılmıyorsam. Evet, ABB takımın ismi Real Oruro ile karşılaşıyor ve ev sahibi ABB 4-1 önde olan taraf. Bolivya Premier Lig karşılaşmasında 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Afrika Kadınlar Uluslar Kupası Grup B mücadelesi Burkina Faso 0, Güney Afrika 1, 45. dakika. Tanzanya 0, Fil Dişi Sahili de 1. Yine burada da 45. dakika oynanıyor. CONCACAF U20 çeyrek final mücadelesi Costa Rica 0, Haiti 1. İlk yarısı tamamlanmak üzere olan bir karşılaşma. Skorlar bu şekilde. Skorlar bu şekilde. Başka bir karşılaşmamız yok. Başlamak üzere olan bazı maçlarım var. Onları da birazdan sizlere aktarmış olacağım. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Son mesajları alacağım. Sessiz çoğunluğun katılımlarını bekliyorum şu bölümden itibaren. Artık saatler 48'i gösteriyor. 23.48. 6-7 dakika boyunca yeni dinleyicilerimin, şu ana kadar mesaj göndermemiş olan dinleyicilerimin katılımları öncelikli olacaktır. Merhaba mı yazıyorsunuz artık? Ne yazıyorsunuz bilmiyorum. Salha mı yazıyorsunuz? Onunla alakalı bir yorum mu yapacaksınız? Ya da bugünün konusuna mı katılacaksınız? O size kalmış. Yani sessiz çoğunluktan olan dinleyicilerimizin mesajını an itibariyle bekliyorum. Öncelikli olarak onların da mesajını okuyacağım. Hadi bunu da söyleyeyim. Benim de ilginç bir haberim var. Aslında sizinle yorumlarınızı merak ediyorum. Kocaelispor'un bir transferi vardı değil mi? Bugün Sayın Recep Durul'un düzenlediği bir basın toplantısı da konudan bahsedildi. Takımdan izinsiz ayrılan Habib Ali Keita durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yani 24 yaşındaki futbolcunun bir kadına aşık olup kampı terk ettiği yönünde söylentilerin olduğunu belirtmiş yine Kocaelispor Başkanı da. Düşünsenize, işe geliyorsunuz, insan kaynaklarına gidiyorsunuz, her şey tamam, prosedürler tamamlanıyor, yarın işbaşı yapacaksınız ama artık ne olduysa işe başlamadan 12 saat önce gece

işi yaparsan yap. Seviyorsun, sevmiyorsundur ama ekmek yediğin, geçimini sağladığın, para kazandığın, karnını doyurabildiğin bir iş yapıyorsan buna şükretmen gerekiyor. Ve bir kıza aşık oldum. Hadi ben işimi bir kenara bırakayım, ikinci plana atayım, o kızın yanına gideyim. Ya öyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Kocaeli Spor zaten yolları ayırsın. Ayırsın. Buradan Kocaeli Spor'a sesleniyorum. Yani bu oyuncudan hayır gelmez. İsterse Messi olsun ya. Geleceğin Messi'si olsun. Sen kampı bırakıyorsun, telefonlarını kapatıp bir kadının peşinden gidiyorsun. Ya bir erkeğin de peşinden gidebilir bir kadın. O ayrı. Burada cinsiyetçilik yapmıyorum. Ama duygularına yenik düşüyorsan zaten başarılı olamazsın. En ufak bir tartışmada maç öncesi sen sahaya çıkmak istemezsin ki. Ya böyle futbolculara güvenilir mi? Bilmiyorum. Ya böyle insanlara güvenilir mi daha doğrusu? Ben güvenmem. Ben güvenmem. Sevgiye, aşka tabii ki saygım sonsuz da yaptığın iş onlardan daha önemli. Hiç kusura bakmayın. Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Ben sessiz çoğunluğun sesiyim. Bekçilik yapıyorum demiş dinleyicimiz. Hadi bakalım tüm çalışan dinleyicilerimize de kolaylıklar dileyelim. Şöyle mesajlarımıza dönelim tekrardan. Son mesajları alıyorum. Ve bu akşamın konusunu bir kez daha hatırlatayım değerli Radyo Spor dinleyicileriyle. Size göre futbol tarihinde en büyük sürpriz şampiyonluk hangi takıma aitti? Cevaplarınızı, son yanıtlarınızı katılım göstermediyseniz Radyospor WhatsApp hattından bana iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Artık son 3-4 dakikam kaldı çünkü. Steaua Bükreş'in şampiyonluğu demiş. Şampiyonluğu değil de Şampiyon Kulüpler Kupası olabilir mi acaba Erdem Bey? Yani burada bir yanlışlık olabilir mi? Çünkü Steaua Bükreş yani şampiyonluklara alışık bir takım. Yani Romanya Ligi'ne baktığımızda, tarihine baktığımızda sanki Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanması biraz sürpriz kategorisine girebilir. Sevilla'daki finalde ezici favori Barcelona'yı mağlup etti, hatırlayın. Kaleci Helmut vardı ve seri penaltılarda 4 penaltıyı da kurtarmasıyla mağlup oldu ve kupaya uzandı. Çok enteresan bir maçtı. Özetini izlediğim için aklımda kaldı. Futbolun tarihini bakmaya çalıştığım için, bunları öğrenmeye çalıştığım için dikkatimi çeken bir anı oldu. Yorumunuza hitaben ben de bunu ifade etmiş olayım. Romanya Ligi şampiyonluğu değil de Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu bence sürprizdi. Steaua Bükreş'in 1985-86 yılında gerçekleşen. Şöyle bir bakalım. Bursaspor'un şampiyonluğu demiş. Bursaspor hak etti ama evet, finale geldiğimizde yani Fenerbahçe'nin kendi evinde Trabzonspor'la bir bir berabere kalıp 30 tane şut çekip o golü bulamaması, inanılmaz golleri kaçırması ve devamında da Bursaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip şampiyon olması, yani finale bakıldığında evet sürpriz oluyor. Ama o sezon Bursaspor'un gösterdiği performans sürpriz miydi? Değildi. Ha, beklenti var mıydı şampiyon olur? Yoktu. Ha, kimse de yoktu. Ama sonunu iyi getirdi. Sonunu iyi getirdi. Onu da kabul edelim. Ha, Fenerbahçe kendi elleriyle şampiyonluğu bıraktı. Son haftadan bahsediyorum. Yani sen Trabzonspor'la oynuyorsun. 1-0 yakalamışsın. Kalende Burak'ın attığı gol 1-1 olabilir. Futbol bu, derbi maçın neticede 1-1'e gelebilir. Yani sen o kadar pozisyon yakalıyorsan bir tanesini değerlendir kendi sahanda, tribünlerin de desteğiyle. Olmadı ve Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti. Abi selamlar, iyi yayınlar Karşıyaka'dan. Sevgiler. Sevgiler benden olsun tüm Karşıyakalı dinleyicilerime, İzmirli dostlarıma. Karşıyaka umarım, çok istiyorum. Karşıyakalı değilim. İzmir'de bulunmadım. İzmir'le, Karşıyaka'yla bir alakam yok ama tarafsız gözle değerlendirdiğimde sizleri, tüm Karşıyakalı dostlarımı Süper Lig'de görmek istiyorum. Karşıyaka'yı görmek istiyorum, taraftarlarını görmek istiyorum. Göztepe Karşıyaka derbisini, İzmir derbisini ben Süper Lig'de izlemek istiyorum bir futbol sever olarak. Şöyle mesajın devamına gelelim. Kesinlikle Leicester City resmen peri masalı. Kurtlar sofrasından çıkıp şampiyon oldular demiş. Çok zor bir şeyi başardılar, kabul ediyorum. Ama devamını getiremediler. Radyo çıkışı tantuni artı ayran iyi gider Görkem Bey demiş. Yok, bugün bir mercimek çorbası içmeyi düşünüyorum. Instagram'da paylaşırım onu da. Hadi sözünü vereyim. Paylaşırım. Bir mercimek çorbası içmeyi düşünüyorum.

0: Onun dışında tantuni yemeyeceğim bugün. Çok yağlı oluyor. Kilo aldım ya. Göbeğim çıktı. Onunla alakalı da dertleşmek istiyorum dinleyicilerimle ama radyoda değil. Radyoda değil peki. Teşekkür ederim. Görkem Bey iyi yayınlar. Sizce Muhammed Salah Trabzon'da faydalı olur mu? Yani bir kere zaten faydası şu. Büyük bir PR. İnanılmaz dünya basınında yer bulan haberlerden biri. Şimdi Muhammed Salah Trabzonspor ilişkisinde zaten Trabzonspor'un müthiş bir PR yaptığını düşünüyorum. İlk olarak faydası buradan başlıyor. Forma satışları, dünyada bilinirlik buradan başladı faydası. Ha saha içerisinde başarılı olur mu? Buna bakacağız. Ya bunu izlemeden yorumlayamam. İzlemeden yorumlayamam. Ha ben başarılı olmasını isterim bir futbol sever olarak. Ligimize renk gelsin. Son 5 haftaya ya da 7-8 haftaya girildiğinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor hatta Samsun, Göztepe de gelsin. Bu takımların puanı birbirine yakın olsun abi. Ben bunu istiyorum. Umarım da gerçekleşir. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışta yer aldığı Ocak ayı, Aralık ayı hatta Aralık ayından itibaren bu iki takımın şampiyonluk yarışını izlemek istemiyorum. Bir futbol sever olarak söylüyorum. İstemiyorum. Tüm takımların şampiyonluğa dahil olmasını istiyorum ve umarım da öyle olur. Ha kazanan kim olur bilmiyorum tabii ki. Finalde hak eden şampiyon olsun diyelim. Gönderdiğiniz mesajlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kuponlarımı dediğim gibi görmek isterseniz de iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip büyütece basarak arama kısmına girerek Uğur Böceği şans oyunları yazmanız yeterli olacaktır. Ve kayıt olduktan sonra da 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Onun sonrasında Instagram'dan bana ulaşmak istiyorsanız yine Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Orada da zaman zaman interaktif bir medya, sosyal medya kullanmaya çalıştığımı söylemek istiyorum. Bir tane de hedefim var. 2026 yapmak istiyorum takipçi sayımı ama hiç yardımcı olmuyor dinleyicilerim. Instagram kullanan Radyo Spor dinleyicileri. Şu an kaçta kaldık? 2005'te miydik? 2004 müydü en son? Peki 2004'te dinleyicilerim istemiyor herhalde 2026 olmamı. Şaka bir yana mesajlar gelmeye devam ediyor. Cem Yılmaz mesaj göndermiş. Adı soyadı Cem Yılmaz'mış ya. Bir heyecanlandım bir an. Danimarka Avrupa Şampiyonluğu. Tatilden gelip şampiyon olmuşlardı. Teşekkür ederim. Aklıma getirdin. Yapacağım haftaya. Görkem abi Samsun Spor'un kazada ölen isimlerini TFF niye sezona izin ne anlayamadım mesajınızı ya. Çok yanlış yazmışsınız. Okuyamadım. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şöyle bakayım var mı? Yok. Hemen hemen tüm mesajları okuduk. Peki. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Yarın bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesi Sturm Graz maçında sizlerle birlikte olacağım. Saatler 22.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağım. Hem o maçın heyecanını birlikte yaşama fırsatı yakalayacağız hem sohbet edeceğiz her zaman olduğu gibi. Bana maçın kırılma anlarını yazarsınız. Sonrasında da yine güzel bağlantılarımız olacak. O karşılaşmayı stadyuma sizleri götürmeye çalışacağım elimden geldiğince diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.
2: Herkese günaydın. Radyo Spor'dasınız. 4 Ağustos Salı günlerden yine birlikteyiz. Saat 7 ve 10 arasında günün spor gelişmelerini hep beraber değerlendireceğiz. Artık yavaş yavaş futbolda Avrupa heyecanı bizleri, takımlarımızı ve taraftarı sarmaya başladı. Neden? Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sevinen, iyi kura çektik diyen de var. Çok zor kura çektik diyen de var. Özellikle Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playofflarda Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Birçok Fenerbahçeli arkadaşım dedi ki şaşırtmadık, yine harika bir kura çektik. Hani mecazi anlamda söyledi. Yani gerçekten Lyon burada çekilebilecek en zor kuralardan biriydi. Hoş ondan önce Sparta Prag'la oynayıp onları geçmeleri gerekiyor ama Olympic Lyon'da hazırlık kampında Sparta Prag'ın ezeli rakibi Slavia Prag ile karşılaşmış ve Slavia Prag'a 2-0 kaybetmiş. Tabi o maçın üzerinden 15 gün geçti. Biraz daha bakalım Olympic Lyon toparladı mı? Sparta Prag, Slavia Prag ayarında mı? Onlar kadar iyi mi? Hazır mı? Hep beraber göreceğiz ama tabi adım adım bakmak gerekirse önce Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi gerekiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Playoff tabii ki rakipleri. Dün İsviçre'de Nyon'da kuralar çekildi. Trabzonspor, Ferencvaros, Gornik Zabrze galibiyle oynayacak. Gornik Zabrze'yi zaten biliyoruz. Fenerbahçe'nin elediği takımdı, Polonya temsilcisi. Burada da çok büyük bir ihtimalle sürpriz olmazsa Trabzonspor'un Ferencvaros'la eşleşmesini bekliyorum. Ferencvaros'ta bundan önceki tur Twente'yi eledi. Tabii onların şöyle bir avantajı var. Onların liginin başlamasına çok daha az bir süre kalmıştı Twente ile oynadıkları dönemde. Hatta şu anda baktığımızda Macaristan liginin ikinci haftası oynanıyor. Hollanda ligi ise bu hafta sonu başlayacak. O yüzden Ferencvaros orada biraz daha avantajlı olan taraftı. Tabi bakalım önce onların da Gornik Zabrze'yi geçmesi gerekiyor. Sonra temsilcimiz Trabzonspor'la oynayacaklar. Bence buradaki en iyi kurayı Beşiktaş çekti. Beşiktaş eğer ki Kralove'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Burada da çok büyük bir ihtimalle o takımın ben Zalgiris olmasını bekliyorum. Bakalım tabii hem sizlerden gelen mesajlarla hem kulüplerden yapılan açıklamalarla kuraları değerlendireceğiz. Takımlarımızın transfer çalışmaları yine devam ediyor. Bunlarla ilgili haberleri sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamalar hala Fenerbahçe camiası içerisinde konuşuluyor. Bunlara bakacağız. Fenerbahçe'de 10+4 kuralına göre kimler gidecek, kimler kalacak? Bu yine çok konuşulan konular arasında. Dün de sizlerden bu konuyla ilgili epey mesaj gelmişti. Dediğim gibi Avrupa Kupaları kuralları başta olmak üzere kulüplerimizin sezona hazırlıklarını değerlendirmeyi, gelişmelerle ilgili haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Önce kısa bir aramızı verelim. Aradan sonra 3 saat boyunca birlikteyiz.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Herkese yeniden günaydın. Sabah sporunda birlikteyiz. Genco Boran, müjdemi isterim. Ali Erim iyileşti. Yani iğneyle diyebileceğimiz bir kondisyonla aramıza katıldı. Dün çok sana geçmiş olsun mesajları geldi.
3: Sağ olsun.
2: Hastalandığın için bizi vasat gencüyle baş başa bıraktın diye sitem edenler oldu.
3: Öyle bir şey yok.
2: Geçmiş olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Herkese günaydın, iyi sabahlar.
2: Şimdi ben böyle bir heyecanla Avrupa takımlarımızın kurallarını işte dün hem hat-trick'te yayındaydım, şimdi sabah da onunla girdim. Böyle biraz sanki geleceği düşünüyor gibiyim. Aslında takımlarımızın Trabzonspor hariç hepsinin oynayacağı bir üçüncü ön eleme var. Ama velev ki elemeler geçildi, kuralları sen nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçeli arkadaşlarım böyle hiciv yaparak dediler ki hiç şaşırmadık ve yine hiç şaşırtmadık. Olabilecek en zorlu kurallardan birini çektik dediler. Ama ben Lyon'un oynadığı hazırlık maçlarına baktım. Ve çok yakın bir tarihte, yani daha iki hafta ya olmuş ya olmamış, Lyon Slavia Prag'la oynamış ve maçı 2-0 kaybetmiş. Sonra yine Fenerbahçeli bir arkadaşım Lyon'un Real Betis'e 4-0 yenildiği maçı izlemiş. Bana dedi ki Sparta Prag'ı eleyemezse Lyon benim için hiç sürpriz olmayacak dedi. Lyon da zaten Ali şu takımlardan. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş kendi liginde zirve oynayan takımlar için böyle Temmuz sonu Ağustos başı maçları çok erken, daha transferleri bitmiyor ya da ritim yakalamaları için çok erken diyoruz ya. Lyon da tam onlardan biri aslında. Ama kadroya baktığımızda tabii çok da önemli oyuncuları var. Tabii ki aslında önce Sturm Graz'ı düşünmeliyiz ama Sparta Prag Lyon eşleşmesi için birileri adımı düşünecek olsan Fenerbahçe nasıl bir kura çekti sence?
3: Ya hani senin arkadaşların şaşırmadık demiş ama zaten bir de öteki tarafta Bodo'nun tarafı var. Çünkü yeni Şampiyonlar Ligi formatında lig yoluyla katılan takımlar için iki spot var. O iki spottan birini doldurmaya çalışıyorsun. Yani ya o yola gidecektin ya bu yola gidecektin. Hani üç tane eşleşme yok burada.
2: Evet.
3: İki yol var. Fenerbahçe de bir tanesine girecekti. Hani Bodo mu Lyon mu dersen valla son dönemdeki performanslarıyla
2: ve ligin başlamış olmasıyla belki.
3: Tabii ligin başlamış olması. Bir de Bodo bu aralar çok formda. Gerçi onlar da santraforlarını Celtic'e gönderdiler. Celtic'e sattılar Högü ama şu an biraz güç kaybettiler ama yine de hani dediğim gibi iki yol var sadece. Artı Fenerbahçe için zaten bu turda, daha doğrusu bu yolda, Şampiyonlar Ligi yolunda bir tane güçlü bir takımı elemek gerekiyor. Yani
2: tabii,
3: onsuz da yapamıyorsun. Şimdi Fenerbahçe seri başı olmanın avantajını kullandı bir önceki turda. Şimdi eşleşmesi, Sturm Graz eşleşmesi, hani zorluk derecesi orta diyebileceğim bir eşleşme. Ama bir sonraki tur normal. Tabii daha sezonun erken bölümünde bu tarz takımlarla oynamak bir anlamda avantaj. Onlar da tam olarak hazır değil. Fenerbahçe için artı olan taraflardan bir tanesi Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki oyuncuların çoğunun artık takımla beraber çalışıyor olması ve Fenerbahçe'nin büyük bir eksiğinin olmaması. İşte Vedat Muriç de listeye yazıldı, santraforu. Aziz Yıldırım geçen hafta Yüksek Divan'da ikinci santraforun bu hafta içinde gelebileceğini söyledi. Yani Fenerbahçe'nin öyle çok aham şaham bir eksiği yok. Bu bir avantaj Fenerbahçe için. Dolayısıyla hani önemli olan tabii ki kura, ama daha önemli olan senin neler yaptığın. Çünkü daha çok yakın zamanda işte Başakşehir'i gördük. Yani Başakşehir'de Inter Turku ile eşleşti. Inter Turku ile eşleştiğinde Başakşehir çok net favoriydi. İki karşılaşmada tek galibiyet alamadan Başakşehir elendi.
2: Evet.
3: Deplasmanda gol bile atamadı. O yüzden senin ne yaptığın bu aşamalarda çok daha önemli. Yani çok hani Fenerbahçeli taraftarlar için öyle karalar bağlanacak bir durum yok bence. Dediğim gibi ya Bodo'nun yolu vardı ya Lyon'un yolu vardı. Fenerbahçe Lyon'unkine gitti.
2: Evet, Sturm Graz'a da bakacak olursak tabii Fenerbahçe yarın Sturm Graz'la oynayacak. Benim ilgimi çeken şey Sturm Graz'ın 6 tane hazırlık maçı yapmış olması. Hatta ligi de başladı. Liginden önce bir tane de Avusturya Kupası maçı yaptı. Öncesinde de geçen sezonun İskoçya Ligi'nin flash ekibi Hearts'ı gol yemeden totalde 6 gol atarak elemiş olması. Bu da açıkçası çok kolay bir eşleşme olmayacak ama yani normalde kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin tabii ki çok daha ağır bastı ama işte şu dönemde oynanan maçlarda da hangi takımın daha hazır olduğunun çok önemli olduğu bir dönem. Hepsini konuşacağız tabii detaylı bir şekilde ama Trabzonspor, Ferencvaros ve kimdi bakıyorum, bu Fenerbahçe'nin elediği takım Gornik Zabrze'nin galibiyle eşleşecek. Orada da ben yanlış bilmiyorsam bir teknik direktör değişikliği, Robbie Keane ayrıldı hatırladığım kadarıyla ve Robbie Keane de iyi bir takım bıraktı. Ama yine de yani Trabzonspor'un da baktığımızda bence çok da kötü bir kura çekmediğini kendi adıma düşünüyorum. Beşiktaş'la ilgili dün dinleyicilerimizden çok güzel bir yorum geldi. Çok hoşuma gitti Ali. Bir dinleyicimiz dedi ki Beşiktaş sanki tersten kura çekti. Hani evet, Midland ön eleme playoff takımı gibiydi. En son şimdi bu rakibini elediği takdirde Zalgiris'le Kralove'yi elediği takdirde bence çok büyük bir ihtimalle Zalgiris ile eşleşecek ki hakikaten böyle tersten güç balans anlamında tersten böyle bir kura çekmiş oldu. Bu kulüplerimizin çektiği kurayla ilgili de söylemek isteyeceğin kısa şeyler var mı? Aslında önemli olan tabii ki Beşiktaş'ın önce oynayacağı Kralove mücadelesi olacak.
3: Aynen, yani Beşiktaş'ın söylenenler doğru. Beşiktaş Mitchell'ini eledikten sonra iki rakibi de ya da işte bir de Allah korusun elenmesi halinde oynayacağı rakip de belli oldu. Onların hepsi Beşiktaş için uygun rakipler. Ki hani Avrupa Ligi playoff turunda da Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle oynamak gayet iyi. Gayet iyi. Bunlar Beşiktaş'ın eleyebileceği, elemesi gereken ya da şöyle söyleyeyim. Eleyebileceği değil, tabii ki eleyebilir de asıl söylenmesi gereken belki elemesi gereken takımlar. O yüzden Beşiktaş için çok fazla bahane üretilecek bir durum yok açıkçası. Yani bu iyi bir kura Beşiktaş için.
2: Tam sana şey diyecektim. Artık Beşiktaş o kura talihsizliğini biraz yıktı mı bununla? Geçen kuralarda da biriktirdik
3: yani
2: ya.
3: Beşiktaş'ın kura talihsizliğini yıkması için bir 8 sene falan üst üste Avrupa kupalarında böyle kuralar çekmesi lazım. Beşiktaşlılar bilir ne demek istediğimi. Eğer 8 sene sonra burada olursak yine o zaman seninle konuşuruz ama bir turda Beşiktaş hani iyi kura çekti diye Avrupa talihsizliği bitti demem. Beşiktaşlılar ne demek istediğimi dediğim gibi anlamıştır yani.
2: Peki o zaman şimdi yavaş yavaş Avrupa defterine tekrar döneriz ama kulüplerimizin transfer ve hazırlık dönemine geçelim.
3: Çok affedersin, Beşiktaş Konferans Ligi playoff turunda eğer elenirse, oldu ya Kralove'ye elendi. O evet. Zaman da Panathinaikos CSKA 1948 eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Onu da söyleyeyim.
2: Tamam.
3: Oldu da işler kötü gitti. Kralove'ye elendin. O zaman Konferans Ligi playoff'unda Panathinaikos.
2: Ya tabii öyle bir ihtimal doğru var ama ben çok da ihtimal vermiyorum. Ama tabii ki ihtimaller doğrultusunda doğru.
3: Panathinaikos da geçen sene Samsun'u elemişti.
2: Evet.
3: Avrupa Ligi'nin playoff'unda.
2: Ki Samsun iyi de oynamıştı. Golle başlamıştı 2-1 sonra evet. Ama şeydeki maçı çevirememişti. Dün Galatasaray'ın Ren ile oynadığı bir hazırlık maçı vardı. Ali, artık dün yani bana Galatasaray taraftarından yayına o kadar çok mesaj geldi ki. Yani skor artık kimsenin umurunda değil. Yayında da taraftarın isyanı ortaya çıktı. Transferler nerede, tezahüratı yapıldı olan Galatasaray taraftarı stat'taki tarafından. Hala bazı isimler yazılıyor, çiziliyor ama Galatasaray'da böyle gerçekçi baktığımızda şimdi bir tane haber görüyorum. Ajanspor'da Dursun Özbey'in en çok istediği transfer Bruno Fernandes. Aslında Galatasaray taraftarının da en gerçekçi gördüğü, en olmasını beklediği, en çok yazılan, çizilen isimdi Bruno Fernandes. Hala aslında üzerine çizmemek lazım. Bruno Fernandes de hala Manchester United'la bir sözleşme yenilemedi. Yenilemek için yeşil ışık yaktı ama yenilemedi. Fakat buradaki bir belirsizlik, savunmada Abdülkerim tabii çok kötü başladı ama ben şöyle bir şey söyledim. Sonuçta Dünya Kupası oynadı. Her ne kadar milli takımımız çok çabuk elense de orada birçok futbol severin tatil yaptığı yerde bir ay boyunca yine Amerika'da hem işte biyoritminin bozulduğu, işte saat farkının yaşandığı, işte 3 tane maça çıktığı, moralinin bozulduğu, gelip toparlanacağı bir süreç yaşadı ve yaşayacak Abdülkerim. Yani Abdülkerim'in değişmesini isteyen, Sanchez'in yanına başka bir savunma isteyen Galatasaray taraftarı var ama hani Abdülkerim'i de Ren maçındaki oynadığı oyunu, hataları hani bütün sezona yayacak ve Abdülkerim böyle olacak demek de biraz haksızlık olur ama artık bütün yollar Ali aynı kapıya çıkıyor Galatasaray'da. Transfer yapamamak kulüpteki herkesin, başta taraftan, bayağı canını sıkmış durumda. Ali şimdi bak 3-4 transfer yaparsın, 1-2 tane eksiğin kalır, anlarım. Yani eksikler olduğu gibi devam ediyor. Yani eksikler olduğu gibi devam ediyor. Şimdi ben bilmiyorum, izleme şansın oldu mu? Dün iyi değildin, maçta geç bir saatteydi ama mesela Ugo Çukwu, tamam çok erken belki, sonuçta 2 tane Premier Lig takımında oynadı, başka bir ülkeye, başka bir kültüre geldi. Ve şu da çok önemli, Ugo Çukwu'nun İngiltere'deki oynadığı takımlar kümede kalmak için mücadele eden takımların senin üzerine gelen o baskıyı alt etmeye çalıştığın ve buna göre kendini, oyununu programladığın takımlardı. Burada sen genelde rakibin üzerine gideceksin. Defanstan çok hücumu da yönlendirmeye çalışacaksın. Torreira mesela ilk geldiğinde çok fazla hücum yönlendiren, top dağıtan bir oyuncu değildi. Ama zamanla buna alıştı. Torreira'nın son dönemde epey hani böyle bir 8 numara gibi, işte ne bileyim bir İlkay gibi, o gibi, bu gibi, Sara gibi top dağıttığında gördük. İleriye baktığını, vizyonunun o anlamda geliştiğini gördük. Şimdi Ugo Çukwu için bunları söylemek için çok erken. Özel bir şey de çok görmedim açıkçası. Ama yine bu eleştiriyi yapmak için de bence daha çok erken.
3: Yani Galatasaray taraftarı haklı, kestirmeden söyleyeyim. Şimdi ben burada uzun süredir Galatasaray yönetiminin, Galatasaray'ın zamanı olduğundan bahsediyorum. Fakat iş dönüyor dolaşıyor. Senin dediğin noktada kilitleniyor. Şimdi Galatasaray'ın zamanı var ama Galatasaray'ın zamanı bir tane eksik için yok. Galatasaray'ın birden fazla eksiği var ve şimdi Galatasaray yönetiminde de bundan önceki şampiyonluklardan ve bundan önceki transferlerden gelen bir artık rahatlık mı, bir özgüven mi demek lazım, onun olduğunu görüyorsun. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Galatasaray, evet zamanım var diyor. Galatasaray'ın hala zamanı var bu arada. Orada bence Galatasaray hala çok geç kalmış değil. Fakat geç kaldığı nokta Galatasaray'ın, hani takımdaki bütün mevcut eksiklerini Galatasaray fırsat transferi olarak yapamaz. Galatasaray'ın herhalde atladığı nokta bu. Galatasaray yönetenlerin atladığı nokta bu. Ki bunu Galatasaray taraftarı da eleştiri olarak dile getiriyor. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray yönetimi diyor ki biz Osimhen'i getirdik. Evet, Osimhen'i getirdiniz. Fırsat transferi miydi? Fırsat transferiydi. Doğru. Fakat şu an Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler, rotasyonundaki eksikleri düşündüğünde şimdi hepsi 4 ya da 5 tane yere yapılacak transferin hepsinin fırsat transferi olarak sana düşeş gelmesi mümkün değil Galatasaray adına.
2: Her birinin de isim olması da mümkün değil.
3: Evet. O yüzden de Galatasaray taraftarı burada haklı. Eğer bir iki tane Galatasaray taraftarına güven verecek transfer şu ana kadar gerçekleşmiş olsa, Galatasaray'ın rotasyonu biraz daha genişlemiş olsa, o zaman Galatasaray taraftarı ya evet biraz daha süremiz var, belki o işte pastanın üzerindeki çilek bir fırsat transfer olarak bu kadroya eklenebilir diye düşünebilirdi. Ama zaman geçiyor, Galatasaray takımındaki eksikler devam ediyor. Öyle olduğu noktada da sesler ve protestolar Galatasaray'da yükseliyor. Bu bakımdan Galatasaray taraftarı artık bence ağırlıklı olarak haklı duruma geçti. Peki yakıp yıkmaya gerek var mı? Ya yakıp yıkmasa da Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimi üzerinde baskı oluşturması olumlu. Yani Galatasaray yönetimi olmaması gereken bir rahatlık içerisinde. Onu anlıyoruz. Bu kadar da değil. Hani Galatasaray'da mesela Davinson Sanchez artı Abdülkerim artı bir tane iyi stoper olsa, işte Singo diyorlar. Ama Singo'yu tam olarak oraya konumlandıramıyorsun. Galatasaray'ın bir stopere daha ihtiyacı var. Merkezde evet Leslie ve Niega var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Leslie ve Niega ikilisi eğer 11'de olacaksa, o zaman Galatasaray pek rahat etmeyebilir. Kanat rotasyonu bayağı boş gözüküyor Galatasaray'da. Şimdi Barış Alper ayrılabilir haberleri var. Dün sen de okumuşsundur. Artı ikinci santrafor. Şimdi baktığında bir anda 4 tane oyuncu rotasyonu kuvvetlendirmek için, artı bir de yıldız transferi 10 numara. İşte o kadar da değil. Şimdi Galatasaray yönetiminin rahatlığı kadar bir rahat durum yok ortada. Bunun yanında şunu da söyleyeyim Galatasaray taraftarı için. Şu an evet oyunu beğenmiyorlar. Haklılar da. Ortada kuvvetli bir oyun yok. Ancak ben Galatasaraylı oyuncuların kendilerini yine direkt Şampiyonlar Ligi'ne hazırladığını düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncular için hedef Ağustos'un ortasında hazır olmak değil. Galatasaraylı oyuncular için hedef bireysel anlamda Eylül'ün ortasında hazır olmak. Bunu atlamayalım. Bu bence önemli bir
2: zaten sezon
3: konu.
2: Sonu hep böyle bu sayede daha güçlü giriyorlar.
3: Evet, bunu atlamayalım. Yani Galatasaraylı oyuncular işte Abdülkerim'in form durumuna bakıyor insanlar. İşte iyi değil. Geçen sene de çok kuvvetli bir başlangıç yapmamıştı. Ama asıl hedef Şampiyonlar Ligi'nin başlama döneminde, işte Eylül'ün ortası gibi, Eylül'ün 10'u 15'i gibi, 20'si gibi bilemedin, o noktaya gelebilmek. Bunun aynı zamanda mental tarafta da oyuncular üzerinde bir şey yaptığını, hani daha zamanımız var duygusu yarattığını da unutmamak lazım. Çünkü Ağustos'un başındayız ve Eylül'ün ortasına 1,5 aylık bir süre var. Bu bence Galatasaray'daki hemen hemen her oyuncu için geçerli. O yüzden Galatasaraylı oyuncular başlangıcı çok istedikleri seviyede yapmayabilirler. Ama ligde yine çok büyük ihtimalle idare edeceğini düşünüyor Galatasaraylı oyuncular. Yani ligdeki maçları kazanırız.
2: Tabii özellikle ilk 2-3 maçı.
3: Ondan sonra da yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi'nde performansımız tavan noktasına gelir diye düşünüyorlar. O yüzden burayı idare etmek de Okan Buruk için çok kolay değil. Büyük ihtimalle Okan Buruk da zaten benzer bir şey isteyecektir. Yani Okan Buruk da Ağustos'un 15'inde hazır bir Galatasaray istemez. Okan Buruk da Eylül'ün ortasında hazır bir Galatasaray ister. Fakat burada işte yönetimin de taraftarın bu beklentisini, hadi taraftarın beklentisini karşılamak ayrı bir şey. Bir de adımları doğru atmak ayrı bir şey. Hani taraftar tabii ki bekleyecektir. Belki bugün 3 tane Galatasaray transfer yapmış olsa Galatasaray taraftar yine transfer talep edebilir. O ayrı bir şey. Tamamen beklentiyi hani karşılamakla şey değil Galatasaray yönetimi. Hani onun direkt sorumluluğu değil. Çünkü taraftar hep isteyecektir. Fakat taraftarın şu anki isteği haklı bir istek. Hani onu da kaçırmayalım. Bazen taraftar şımarıklıktan da bazı şeyler yapabiliyor. Fakat bu o değil. Hı hı. Onu karıştırmayalım. Yani Galatasaray taraftarı şu an takıma bakıp eksikleri gördüğü noktada, ya bütün bu eksikleri bu yönetim nasıl tamamlayacak bu kadar kısa süre içerisinde? Yani her şeyde fırsat transferi olamayacağına göre Bir de şunu da gördü Galatasaray taraftarı. İşte Genco'ya git, zorunlu satın almalı kiralık. Ali'ye gel, zorunlu satın almalı kiralık. Bu da biraz dengeleri bozdu mental anlamda, işte para konularında. O yüzden Galatasaray yönetiminin bir iki tane hamleyle hem takım için doğru olanı yapması lazım, hem de biraz bu taraftarın serzenişini haklı görüp onları da anlaması gerekiyor gibi gözüküyor.
2: Peki, devam edeceğiz. Bir ara vermemiz gerekiyor. Hatta araya gitmeden önce şu soruyla araya gidelim. Galatasaray Ümraniye maçını saymazsak çok düşük profilli iki İtalyan takımı artı Ren'den 3 maçta totalde 8 gol yedi. Davinson Sanchez hala Dünya Kupası tatilinden gelmedi ki, bu bende biraz soru işareti Ali. Çünkü tamam, Şampiyonlar Ligi'ne var ama sen bir takımın oyuncususun ve yani Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcını baz almamak lazım. Bir kulübün disiplini açısından herhangi bir oyuncunun başka bir oyuncudan sen daha özel değilsini anlamak ve anlatmak açısından. Ligin başlamasına artık 11 gün kala son bir tane hazırlık maçı kaldı Galatasaray'ın Villarreal'le oynayacağı. Ve Davinson Sanchez oynarsa belki onda oynayacak. Yani büyük bir ihtimalle onda oynayacak diye tahmin ediyorum. Yani bundan dolayı böyle bir dumandan ateş çıkaranlar da var. Şunu diyenler var. Davinson Sanchez aslında artık gitmek istiyor. Ki benim de duyumum öyleydi. Geçen sezonun sonlarına doğru. O yüzden şartları zorluyor, geç geliyor, sanki sorun çıkartıyor gibilerinden. Savunmayla ilgili, Davinson Sanchez'le ilgili konuşacağız ama bir buçuk reklamını aradan çıkartalım. Galatasaray'ın savunma performansı ve isimleriyle devam edeceğiz.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Tabii WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87. Şimdi yayını dinleyen arkadaşlarım mesaj attı bana cep telefonumdan. Onlar da WhatsApp'tan attı ama başka bir hatta. diyorlar ki oyuncunun adı aklıma gelmedi. Davinson Sanchez geldi. Davinson Sanchez'in geldiğini biliyorum ama işte yani ligin başlamasına bu kadar kısa süre kala Galatasaray'ın sadece bir hazırlık maçı kalmışken, Villarreal maçı, sadece ona çıkıp lige başlaması ya bana disiplin anlamında çok doğru gelmiyor. Tabii şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin. Davinson Sanchez Abdülkerim'e bir alternatif arıyor ama o alternatif aslında Abdülkerim yerine. Çünkü Singo var deniyor ama işte Singo ile Davinson Sanchez oynadığında ikisi de sağ stoper olduğu için, birinde sol stoper oynattığında bir Eintracht Frankfurt maçı faciası yaşandı. Orada sanki Davinson Sanchez'in yanına Abdülkerim'in yerine bir stoper alınırsa bana savunmada bir boy daha ileri gidilir, bir kademe daha kendini geliştirir gibi düşünüyorum ben, en azından kendi adıma. Davinson Sanchez ile ilgili benim görüşlerime katılıyor musun? Sanki böyle bir şartları zorluyor mu? Sence de sadece ligin başlamasına 13 hafta kala işte geldi tamam ama bir tane hazırlık maçına çıkıp lige başlaması, yani bir Dünya Kupası mazereti gibi gelmiyor bana bu, Ali, ama bilmiyorum, ben mi biraz abartıyorum?
3: Ya olabilir. Olabilir. Fakat şöyle düşün. Beşiktaş'ın bir numaralı transferi Trossard'a daha yeni antrenmanlara başladı. Ki Beşiktaş resmi maçlarına başladı. Galatasaray'ın ilk resmi maçına daha 15 gün var. İkisi de Dünya Kupası oynadı. Ve bir tanesi hani dediğim gibi sezonun en iyi transferlerinden biri. Daha işte bir iki gün oldu takımla beraber çalışalı. Şimdi oyuncuların kafaları karışabiliyor. Gitmek isteyebiliyorlar. İşte senin sözleşmenden etkileniyor. Kendi sözleşmesine bakıyor. İşte menajeri aklını çeliyor. Diyor ki bizim hakkımızı yiyorlar. Gel biz bir başvuralım, daha yüksek para isteyelim. Bunlar hep kulüplerin aslında sürekli uğraştığı problemler. Hani kulüpler için öyle çok çok da yeni sorunlar değiller. Önemli olan oyuncu durumu netleştikten sonra o performansı verip vermeyeceği. Davinson genelde o performansı verdi. Belki çok üst seviyelerde hani nasıl söyleyeyim, böyle insanları çok etkileyecek bir performans göstermedi belki ama belli bir seviyede tutmayı başardı kendini. Ama Galatasaray'da geçen sene boyunca daha çok konuşulan konu özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında işte Abdülkerim'in biraz ağır kalması, bu zaman zaman konuşuldu ve Galatasaray'ın uzun bir süreden beri devam eden bir sol stoper yedek eksikliği var. Ha, buna yedek de diyebilirsin, işte daha iyi bir transferle Abdülkerim'i yedek bırakacak oyuncu da diyebilirsin. Bunlar tartışılan konulardı. Oraya bir transfer gerekiyor mu? Evet, bana göre gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımda, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan bir takımda, ki Galatasaray bu takımdır, 3 tane çok iyi stopere ihtiyacın var. Galatasaray'da şu an 3 tane çok iyi stoper var mı dersen bence hayır. Çünkü Singo evet çok büyük bir etiketle geldi. Fakat yani bir iki karşılaşma dışında Singo öyle çok beklentileri karşıladı demek doğru olmaz. Hatta o iyi gözüktüğü karşılaşmalarda da performansı ağırlıklı olarak sağ bekte oynadığı performanslarda. Yani stoperde oynadığı zaman Singo orayı kapattı çok iyi diyemedik. Dolayısıyla Galatasaray'ın evet bir sol stoper, iyi bir sol stopere ihtiyacı var. İşte zaten Galatasaray yönetiminin de bence köşeye sıkıştığı alanlar bunlar. Yani sol stoperi de fırsat olarak Galatasaray'ın beklemesine gerek yok artık. Uzun süredir yani sol stoper problemi var,
4: var evet.
3: Galatasaray'da. Artık bunu da çöz.
2: Ali bir de kaç tane fırsat bulabileceksin ki?
3: İşte aynı.
2: Kaç tane fırsat transferi bulacaksın? Aynı anda hem kanat hem on numara hem Osimhen'i yedek hem de sol stoper mi bulacaksın? Yani
3: artı şöyle de bir sıkıntısı var. Belki onu da dile getirmek lazım. Farz et Davinson Sanchez'de sen olayı doğru okudun ve adam gitmek istiyor. Davinson Sanchez gittiği anda bu kez işler çok daha zor hale geliyor senin için. Hani şu an Davinson, Singo, Abdülkerim artı bir tane sol stoper diyoruz. Bir de Davinson Sanchez giderse bu kez bir tane de sağ stoper alman gerekecek. Hem ve de, en az Davinson Sanchez seviyesinde bir tabii tane alman gerekecek. Farz et Barış Alper gitti. Oldu ya, haberler yapılıyor. Farz et gitti oyuncu.
2: Bayağı Everton etkileri gelmiş dün.
3: O zaman oraya da bir tane direkt 11 oyuncusu alman gerekiyor. Ve çok etkili bir oyuncu alman gerekiyor. Artı ondan sonra işin içine 10 artı 4 kuralı girecek Galatasaray için. Şimdi Galatasaray ikinci santraforunu yabancı alacak. 10 numarasını yabancı alacak. Bu ikisi zaten direkt olarak Galatasaray'ın yapması gereken transferler. Artı işte sol stoperini ve kanat oyuncularını, ki hani kanat oyuncusunun seviyesini de Barış Alper'in gidip gitmemesi belirleyecek. Çünkü Barış Alper giderse direkt 11'e bir kanat oyuncusu kalırsa belki U23'le ya da belki kirayla halledilebilecek bir durum. O yüzden de işte Galatasaray taraftarı alttan bakıyor, üstten bakıyor, sağdan bakıyor, soldan bakıyor ve Galatasaray yönetimini eleştiriyor. Bir dinleyici yazmış. Lemina stoper doğru. Bu güzel bir şey. Ne derler? Bakış açısı.
2: Kendi milli takımında epey stoper oynadığına şahit oldum ben.
3: Yok, oynuyor
2: son
3: zaten.
2: Son Afrika Uluslar Kupası'nda da.
3: Okan Buruk da beğeniyor zaten Lemina'nın stoper performansını. Doğru. Fakat
2: 6 numara gibi de olduğu için oyun da kurabiliyor stoperden.
3: Doğru. Fakat yine de tüm sezon boyunca hani Lemina oraya iyi bir yama olarak düşünebilirsiniz.
2: Ama yama.
3: İhtiyaç olduğu anda. Fakat tüm sezonu da
2: evet, evet
3: oynamazsınız. Şimdi Abdülkerim'e ağır diyorsunuz mesela Şampiyonlar Ligi'nde. Oldu ya, Lemina Abdülkerim oynamak zorunda kaldın stoper ikilisini. Yani o zaman düşün.
2: Ben Davinson giderse ağırlı alternatif Lukumi olur diye okudum.
3: Evet, o da yazılıp çizildi. Kolombiya milli takımından onun tandemi. Yani Galatasaray'a lazım. Gerçekten belli başlı iyi nokta transferler lazım. Artı herhalde bu kadar Galatasaray taraftarlarının canını sıkan konulardan bir tanesi böyle baktıkları zaman gerçekten pek hazırlıklı bir ekip görmemeleri. O da Galatasaray taraftarının canını sıkıyor. O da etkili.
2: Ya bu arada bir haber var ki dün hem internette gördüm hem de evde Sky Sport News'da gördüm. Tottenham Osimhen'e resmi teklifte bulunmuş. 64.4 milyon euro önermiş. Okuduğum kadarıyla Galatasaray 75'ten aşağıya gelmeyin demiş. Yani Ren maçında da en hazır gördüğüm, yine Galatasaray taraftarının en rahat bakacağı pozisyon orada herhalde santrafor Osimhen.
3: Galatasaray aldığı parayı Osimhen'i bırakmaz ya.
2: Valla internetin yalancısıyım ben.
3: Delilik olur yani Galatasaray için. Hani geçen sene 75 verdim, bu sene 75 geldi, sattım. Öyle olması için hani
2: Galatasaray'ın... Bir de bir İngiliz kulübü parası da var.
3: Galatasaray'ın derin bir ekonomik sıkıntıda olması lazım. Hatta sıkıntı değil, krizde olması lazım. Yani acil bir nakit ihtiyacı, 75 milyon euroya ihtiyacı var. Galatasaray anca öyle çok olağanüstü bir durum olduğunda Osimhen'le alakalı öyle bir karar
2: alır. Öyle bir karar olur.
3: Yoksa Galatasaray hani 110'lar, 120'ler falan talep edecektir Osimhen için. Hani hiçbir şey bilmesen, senle ben yönetsek Galatasaray'ı, Tottenham gelse, valla 120 düşünmüyorsanız, 110 düşünmüyorsanız gelmeyin diye biz söyleriz. Hı-hı. Hiçbir şey bilmesek. Hı-hı. Yani o yüzden pek zannetmiyorum böyle bir şey olacağını.
2: Bu arada bir merak ettim. BBC'nin transfer bölümünü açtım. Başlık ne biliyor musun? Fenerbahçe Rashford için geliyor. Ama siz Ali ile daha takip ediyorsun. Sun güvenilir bir kaynak mı? Daha doğrusu Mert onları daha iyi. Değil mi?
3: Yok.
2: Sun'un haberine göre çünkü bu. O zaman onu geçelim. Yani bir şey oldu ama.
3: Ama Rashford ilgisi yazıldı, çizildi. Çok daha normal değil. Rashford normal şartlarda Barcelona'da kalmayı umuyordu. Bonservisi de Barcelona'nın rahatlıkla vereceği bir rakamdı. Onlar gittiler. Hiç acımadan... Çok kötü bir sezonda geçirmese Rashford, gittiler Gordon aldılar.
2: Evet.
3: O bölgeye. Adeyemi geldi.
2: İngiltere'de de ne değişiklikler oldu ya bu sene.
3: O yüzden de hani Rashford böyle biraz açıkta kaldı gibi gözüktü. Hani Rashford böyle bir transfer yaparsa çok büyük sürpriz olmaz.
2: Peki Ren maçı bilmiyorum bakabilme şansın oldu mu ama ben hücumda Galatasaray'ı beğendim. Savunmada sorunlar var. Hatta çok da güzel bir mesaj da geldi. Ben de doğru buluyorum. Yani Abdülkerim biraz evet formsuz. Daha sezonun çok başı. Senin de hatırlattığın gibi geçen sezona da iyi başlamadı ama Abdülkerim yanında Davinson Sanchez olmadığı zaman o da kendi oyununu tam oynayamıyor. Yani Davinson Sanchez bence net bir şekilde onun da seviyesini yukarı çıkartan bir performans sergiliyor. Ren maçında Davinson Abdülkerim çok iyi değildi ama dediğim gibi bunlar daha değişebilecek. Davinson geldiğinde, Abdülkerim de kendini toparladığında bu seviyeyi daha yukarı çıkartabilecek mesela bir şey. Uğurcan mesela feci bir hata yaptı. Evet. Bunlar geçecek.
3: Kaan Ayhan'ı stoperden saymıyor musunuz demiş. Yani Kaan Ayhan'ı, Lemina'yı stoper olarak kullanabilirsiniz. Fakat Galatasaray'ın maksimum standartını konuşuyoruz burada.
2: Evet,
3: o
2: tabii,
3: da
2: tabii.
3: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahaya süreceği kadro.
2: Ha mesela Real Madrid'le eşleşse siz Kaan Ayhan'ı koyar mısınız stopere? Mbappe ve Vinicius Junior'a karşı. Evet.
3: Zaten Galatasaray bir iki kere Avrupa'da elendiği turlarda hatırla Kaan Ayhan sağ bek oynamak zorunda kalmıştı.
2: Evet.
3: Zaten Galatasaray taraftarı orada bayağı bir ses çıkardı, bayağı bir itiraz etti. Yani hep sağ bek sorunu var, sağ bek sorunu var. Biz iki senedir Kaan Ayhan'la oynuyoruz.
2: Hangi maçı örnek diye. Verdin sen?
3: İki kere Galatasaray elenirken
2: Alkmaar maçı işte kırmızı kart.
3: Şey olması lazım, Sparta Prag olması
2: doğru,
3: lazım.
2: Doğru.
3: İki karşılaşmada oynamak zorunda kaldı. Dolayısıyla evet Kaan Ayhan'ın stoper olarak kullanabileceği kesin. Lemina'nın kullanabileceği kesin. Okan Buruk sezon içerisinde ihtiyaç kalırsa kullanır. Ama Galatasaray açısından asıl olan üçüncü bir iyi stoperi bu kadroya takviye etmek. Gerçek o Galatasaray için.
2: Evet, Galatasaray ile ilgili mesajlar geliyor ama Galatasaray defterini kapatalım mı yavaş yavaş? 10 kadar reklamını verelim. Tabii Fenerbahçe şimdi BBC'deki Sun Rashford haberini yazınca Rashford mesajları da gelmeye başladı. Bir de ben şunu okuyayım hemen araya gitmeden önce. Ajanspor'daki Dursun Özbek haberi vardı. Yeni sözleşme yapmak için Manchester United'la olan durumunun belirsizliğini koruyan Portekizli oyuncu konusunda beklemede olan Özbek'in alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes'i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray'a çok yakışır dedi, öğrenildi. Peki senle bir beyin fırtınası yapalım Ali. Galatasaray bu oyuncuyu yazın başından beri istiyor. Senle dedik ki belki kafası karışmasın. Çok önemli bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'ndan sonra bu transfer gerçekleşebilir. Dünya Kupası, bırak Portekiz'in elenmesi, Dünya Kupası biteli ne kadar oldu? Hala Bruno Fernandes'le ilgili hiç gerçekçi bir transfer haberinin dahi çıkmaması. Hani Musiala çıkıyor, Bruno Fernandes çıkmıyor. İşte başka biri çıkıyor, Bruno Fernandes çıkmıyor. Yani Galatasaray Bruno Fernandes'in sence peşinde mi? Bu kadar mı gizli kapaklı sürüyor? Ve neden eğer öyleyse de hala bu iş bitmedi? İki tane soru sana.
3: Valla güzel sorular. Bruno Fernandes öyle pek bırakacak gibi değil United'ı. Daha önce burada Mert'le konuştuk. Bu adamın da United'a garip bir şeyi var. Bağ var. Garip bir aidiyet duygusu var. Hani takımda bir şey hissedersin, bu takım başarılı olacak diye onu söyledim. Bir iki sene sabredersin. Hani Bruno Fernandes'deki sabır peygamber sabrı gibi yani. Neye sabrediyorsa United
2: bir şey olacak.
3: Bir şey olacak da ne zaman olacak? Adamın futbol hayatı bitiyor. İlginç o bakımdan. Fakat Bruno Fernandes United'ın istatistik olarak da gole en yakın adamı.
2: Geçen sezon rekor kırdı Premier Lig'de, asist rekorunu kırdı.
3: Asistleri, verdiği şut pasları, geldiğinden beri, lige geldiğinden beri gol katkısı acayip istatistiklere sahip. O yüzden United için de öyle kolay gözden çıkarılabilecek bir oyuncu değil. Çünkü siz öyle bir...
2: Ama onlar da sözleşme yenilemiyor.
3: Ama bak öyle bir profili çektiğin noktada takımdan o gol katkısını, o asist katkısını, o şut paslarını alabilecek bir oyuncuyu monte etmen lazım takımına. United'da işte geçen senenin sonunda biraz toparlanmışken Bruno Fernandes'le alakalı olarak bu karar çok zorlayıcı olur onlar adına. Çok ekstra bir transfere ihtiyaçları olur. O bakımdan ben de zor görüyorum Bruno Fernandes'in ayrılması. Yani o kulübü seviyor. Kulübün ona ihtiyacı var. Evet, şu an bir sözleşme yok. Fakat mesela Vinicius Junior'la Real Madrid arasında da yok o sözleşme. İşte konuşuluyor. Bir şeyler söyleniyor.
2: Orada
3: ama
2: bayağı Arsenal gibi gözüküyor hani Vinicius'un adresi.
3: Son senesinde yok mesela.
2: Evet.
3: Hala öyle bir sözleşme yok. Biraz orası zor, kolay olmayan bir operasyon gibi. Yani Galatasaray için olsa harika olur.
2: Bence
3: müthiş olur. Ve fakat kolay değil.
2: Peki o zaman bu sesli düşüncelerimiz ve sorumuzla Galatasaray defterini kapatalım. Mesajlar var. Biraz tabii ki bakarız ama yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim. Saatlerimiz 7.56, ara vakti.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: Sabah Sporu devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Saatlerimiz neredeyse 8. Radyo Spor'dasınız. Genco Boran ve Ali Erim sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ı bir saat boyunca enine boyuna konuştuk.
3: Şimdi mesela ben de bir baktım United haberlerine. Manchester Evening News diye bir şey var. Site var. Adından da anlaşılabileceği gibi.
2: Manchester.
3: Manchester'la alakalı yazıyorlar. Mesela orada Benjamin Şeşko ile ilgili haber var.
2: Aa evet, onu ben de okudum.
3: Rashford'la ilgili haber var. İşte Rashford'a Fenerbahçe ilgisinden burada da bahsedilmiş. Hansi Flick'in Rashford'la alakalı iyi sözlerinden bahsedilmiş ve Barcelona'nın 26 milyon poundluk satın alma opsiyonunu kullanmadığından bahsetmişti. Yine Sun'un haberi verilmiş ama mesela Bruno Fernandes'le alakalı bir haber yok. Ondan sonra Manchester United'la ilgili yine haberlere baktım son dönemde. İşte neler yazılmış diye. Biraz geriye doğru gittiğinde çok öyle bir şey görmüyorsun. Bruno Fernandes gündemini görmüyorsun gerçekten. Hı hı. United'ın gündeminde Bruno Fernandes pek yok gibi. Bu da işte işin biraz daha zorlaştığını gösteriyor. Mesela ne görüyorsun peki? Arsenal'dan Lewis Scaly'yi almaya çalışıyormuş United. Bunu görüyorsun haberler arasında. Ondan sonra yine Rashford'u görüyorsun. İşte Michael Carey'in planlarından bahsetmişler. Hani alta doğru gittikçe de pek öyle bir Bruno Fernandes gündemi yok. Yani bak gene gittim. Eski oyuncuları Jadon Sancho'dan bahsedilmiş. İşte yok, görmüyorsun yani.
2: Ya bir işte Mert tatile çıkmadan önce, böyle bir 3-4 gün önce, ya bir günlüğüne İngiltere'de hemen hemen tüm internet sitelerinde Bruno Fernandes kontrat uzatmaya yeşil ışık yaktı haberi çıktı, ama yani bir günlük bir fırtına koptu ve geçti. Senin de dediğin gibi 4-5 gündür hiç Bruno Fernandes haberi yok. Ne Galatasaray cephesinde transfer amacıyla anlamında, ne de Manchester United'ın kontrat yenileyeceğiz anlamında.
3: 2019-2020 sezonun ortasında gidiyor United'a. Ve tam sezonlarında oynadığı maç sayılarını söyleyeyim ben. Bruno Fernandes'in inanılmaz da istikrarlı bir oyuncu.
2: Evet.
3: İlk tam sezonu 37 maç. Ki Premier Lig 38 maç. İkinci sezonu 36 maç. Üçüncü sezonu 37 maç.
2: Of.
3: Dördüncü sezonu 35 maç. Beşinci sezonu 36 maç. Altıncı tam sezonu 35 maç oynamış. Yani bu adamın
2: 10 maç ya kaçırmış ya kaçırmamış. United'da, 150 küsur maçtan.
3: Ligde en az oynadığı maç sayısı 38 maçın 35'ini oynamış. Evet. En az oynadığında.
2: Evet.
3: Attığı gol sayıları da ilk tam sezonu 18 gol. İkinci sezon 10. 8, 10, 8 ve 9 diye gidiyor.
2: Senin bu gole katkısı
3: gibi,
2: mı yoksa sırf gol mü?
3: Gol sadece. Of. Attığı gol sayıları. Geçen sezon dediğin gibi 21 asist.
2: Premier Lig rekoru.
3: Premier Lig rekoru. Geçen sene 35 maçta 30 gole direkt katkı. Yani şimdi.
2: Hatta ben son hafta iddia yazımda asist yapar. Çünkü bütün Manchester onu oynayacaktı ve yaptı da.
3: Yani akıl almaz bir istikrarı var.
2: Kesinlikle.
3: İşte biraz şey agresif kart konusunda. Zaten kaçırdığı maçlar da mesela 2021-2022'de 10 sarı kartı olduğu için 36 maçta kalmış.
2: 10. sarı kartta 2 ceza görüyorsun
3: ceza
2: çünkü.
3: Alıyor. Onun dışında her sezon bir maç sarı kart cezası sebebiyle oynamamış.
2: Hı hı.
3: Yani geriye kalıyor. Ya tercihtir o da, sakatlık bile.
2: Bir de kaptan bu oyuncu yani. İşte ona rağmen bu kadar kart.
3: Yani bayağı şey bir adam. Aldığın zaman böyle arkana yaslan.
2: Aynen,
3: sürekli
2: öyle.
3: Sağda olsun. Sana aynen müthiş bir gol katkısı.
2: 10 ve 8 numaranı bir daha düşünme. Evet, hiç şey düşünme versin yani.
3: Çok çok önemli bir oyuncu yani.
2: Kesinlikle.
3: Ömer abinin yorumları gibi oldu. Önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu Bruno Fernandes. Onu da anlamış oldu herkes.
2: Evet, geçelim Fenerbahçe'ye. Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları tabii yine her zamanki gibi damga vurdu. Hem bir önceki yönetime hem Saadettin Saran hem de Ali Koç yönetimine. Yani şöyle bir söylem oldu. Yani her biri gitmiş, 10'ar 15'er oyuncu almış. Bunların borçlarını da biz veriyoruz. Böyle şey olmaz. Yani hatta bir dinleyicimiz Fenerbahçeli dün bir mesaj attı. Dedi ki seçimden önce ne kadar ılımlı, barışçıl, artık birleştirici ben de olacağım diye.

0: Yani şimdi bunları söylüyor, akıl alır gibi değil diyen de vardı. Ama şu bir gerçek, ben de yayınım esnasındaydı çünkü ben de bütün konuşmasını dinledim Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ya artık böyle bir biraz daha böyle bir sakinlik, geçmiş yönetimlerle ilgili ya da gelecekle ilgili böyle bir şikayet, serzeniş ve ayrımcı dil kullanmaktansa artık gerçekten Fenerbahçe'nin bir birleşmeye ihtiyacı yok mu Ali?
1: Ya var ama bence öyle Aziz Yıldırım, hani bilmiyorum ne konuşuldu radyoda. Ben sabah programı dün dinleyemedim. Ama Yüksek Divan Kurulu'nun ben tamamını izledim. Sadece Aziz Yıldırım'ın konuşması değil. A'dan Z'ye tamamını izledim. Biraz da yoruldum izlerken. Çünkü
0: Belki de bu yüzden hastalandın.
1: valla Yüksek Divan Kurulu mu yaptı etkiledi bilmiyorum ama açtım yani sabah. Ondan sonra
0: 11'de.
1: bitene kadar gerçekten izledim. Şimdi Yüksek Divan Kurulları da çok ilginç oluyor. Neden ilginç oluyor? Eğer başından sonuna kadar takip eden varsa bana katılacaktır. Şimdi Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım artı işte Saati Saran yönetiminden iki tane eski yönetici konuştu. Şimdi onlar neyle konuşuyorlar? İşte denetleme raporu açıklanıyor. Şöyle şöyle oldu deniyor. İşte o rapora işte böyle yapmışsınız, şöyle yapmışsınız, bunu niye söylemediniz? Aslında o rakam böyleydi diye. Onlar denetleme raporu üzerinden konuşuyorlar. Çünkü divan başlıyor. İşte 40. 50. 60. yılını tamamlayan divan kurulu üyelerine plaket. Ondan sonra denetleme kurulu raporunun okunması, ardından da konuşmacılar. Şimdi mesela eski yönetime katılmış olan yöneticiler ve bu yönetimin işte Aziz Yıldırım sözcüsü, onlar konuyla alakalı konuşuyorlar. Onun dışındaki kimsenin gündemi bu değil. Bu bence Yüksek Divan Kurullarının en şeyi, güzel tarafı, en eğlenceli tarafı. Mesela orada eski yönetim kendini savunuyor. Yeni yönetim diyor ki hayır siz böyle yapmışsınız. Ötekiler diyor ki hayır biz böyle yaptık. Şu yüzden böyle yaptık. Bu yüzden böyle oldu. O rakam aslında şöyle. İşte para şöyleydi. Buraya geldi. Size bu kadar kaldı. Öteki diyor ki bize boş bıraktınız. Bunlar normalde aslında gayet normal.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yok burada.
0: Bence de.
1: Ama ondan sonra mesela başka bir Yüksek Divan Kurulu üyesi çıkıyor ve diyor ki bir anda TSE'de kupası geri gelsin. Gerçekten bak böyle.
0: Evet.
1: Hani hiç alakası yok.
0: Evet.
1: Ve Şekip Mosturoğlu hani Divan Kurulu Başkanı üyelerden rica ediyor. Diyor ki hani denetleme raporu üzerine konuşun Yüksek Divan'da. Ve bunu üç kere söyledi Şekip Bey. Hani dedi ki konu üzerinde konuşun
0: Dağılmasın konu.
1: konuşacaksanız. Okey. Ondan sonra başka bir üye geliyor. İşte Fenerbahçeli eski oyunculara bu şekilde davranılmaması lazım. Niye böyle yaptınız? Ondan sonra böyle kendi futbola bakış açılarıyla alakalı olarak yorumlar yapıyorlar. Mesela ben bu Yüksek Divan Kurullarının kulübe ne kazandırdığının hiç emin değilim. Yani ne oluyor Yüksek Divan Kurulu'nda? Mesela Fenerbahçe bu Yüksek Divan Kurulu'nu yaptı. Fenerbahçe'nin eline ne geçti?
0: Ali şimdi çok konuşmacı var. Bir de olay şu. Önceden numara alıp konuşuyorlar ya sırayla.
1: Evet.
0: Şimdi kimin ne konuşacağı da belli değil.
1: Tamam ama
0: O orada bir işte konuyla alakalı
1: mesela şöyle
0: söyleyecek
1: olsaydı
0: biri var mı dese.
1: denetleme kurulu okudu ya raporunu. Denetleme kurulu baktı raporlara, finansallara bir şey çıkardı. Mesela eski yönetimin denetleme kuruluyla alakalı konuştukları artı yeni yönetimin denetleme kurulu alakalarıyla konuştuğu olsaydı okey.
0: Evet.
1: Bence süper bir divan olurdu.
0: Evet.
1: O zaman diğer insanları konuşturmayın. Gerçekten bak hiç gerek yok. Yani kulübe hiçbir faydası yok. Şimdi o söylenenler böyle biraz şikayet kutusu gibi. Hani şöyle yapılsın.
0: Biraz değil tam öyle.
1: Tesislerimiz mesela. Ya tamam onlar zaten kulübün dertleri ama orada konuşulması gereken ya da o an için hani konuşulması gereken o olmaması lazım. Mesela başka bir Yüksek Divan Kurulu'nun

0: Hani serbest kürsü yap.
1: Hı.
0: Anlatabildim mi? İnsanlar gelsinler, anlatsınlar. İşte Dereazı tesisleri, eski oyunculara yapılanlar, TSYD kupası. Mesela bir Yüksek Divan Kurulu üyesi geldi. Çok güzel konuştu. Yayın gelirleriyle alakalı olarak. Bak çok güzel konuştu. Çok hazırlanmış konuşmasına. Yayın gelirleriyle alakalı konuşuyor. Yüksek Divan Kurulu üyesi. Dünyadan örnekler verdi. Avrupa'dan örnekler verdi. Avrupa'daki yayın gelirlerinin nereden gelip nereye gittiğini anlattı. Bizdeki yayın gelirlerinin nereden gelip nereye gittiğini anlattı. Ama alakasız.
1: Evet.
0: Ondan sonra da dedi ki devletimiz yayın gelirlerine el atmalı, yardım etmeli. Alakasız. Alakasız. O yüzden ben bir daha Yüksek Divan Kurulu izlemem.
1: Ya da sadece başkanın
0: Aynen.
1: konuşmasını.
0: Başkanı ve eski yöneticileri izlemek lazım. Onu bir kenara koyuyorum. Bütün divanı benim gibi takip edenler ne demek istediğimi
1: Hı.
0: anlamıştır. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Bütün divan kurullarında kulüpler aynı problemi yaşıyor. Yani mesela çay fiyatından şikayet eden üyeyi dinliyorsun. Ha belki bunu televizyonlar yayınladı diye biz görmek zorunda kalıyoruz diye bir garip bir durum ortaya çıkıyor. Yani normalde kapalı yapılsa hani Fenerbahçe'nin kendi şeyi diye düşünürsün. Ya da diğer kulübün kendi problemi diye düşünürsün. Ya da işte kendi gündemi diye düşünürsün. Geçersin. Belki yayınlanması da böyle bir durumu ortaya koyuyor. Fakat benim anlatmak istediğim hani bir önceki yönetim, bir önceki yönetimler, Ali Koç yönetimi de var işin biraz içinde. Bir aksiyon almış. Onun bir denetleme raporu ortaya çıkmış. Hani kulüp için bu hayatiyken
1: Evet.
0: konuşulanlar ya da çoğu
1: Dağılıyor.
0: ağırlıklı olarak konuşulanlar gündem dışı.
1: Evet.
0: Gündem dışı. Orası biraz garip. Onun dışında ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Fenerbahçe Yüksek Divanı ile alakalı olarak bence beklentilerin aksine çok sakin geçti. Yani öyle Aziz Yıldırım çok üst perdeden eleştiri yapmadı. Şeye çok sinirlenmiş. Kızı Yaz'la ilgili
1: Evet.
0: konuşulanlara.
1: Evet.
0: En çok orada yükseldi
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım. Orada zaten hani gider basarıma kadar getirdi şeyi.
1: Evet.
0: Oraya çok sinirlendi. Ama onun dışında hani bakacağız dedi, inceleyeceğiz dedi. Daha tam belli değil dedi. Bir sonraki divanda daha çok anlatacağım dedi.
1: Evet.
0: Bakıyoruz dedi. Değerlendiriyoruz dedi. İşte şöyle yapmışsınız ama dur bir dakika bakayım dedi. İşte
1: İşte mesela benim aklımda kalan En-Nesyri gitti hala borcunu biz veriyoruz. Bu çok ayıp. Böyle bir şey
0: Evet.
1: olmaması lazım dedi. Bir de işte 10 artı 4 kuralı o artık ya yani benim de önümde bir liste var. Fenerbahçe taraftarının en çok konuştuğu. Gerçi 10 geçe reklamına gitmemiz gerekiyor. Döndüğümüzde konuşuruz ama işte mesela En-Nesyri yani biz ayrıldığımızda kimseye borç yani oyuncu anlamında borç bırakmamıştık dedi. Bilmiyorum ben tabii artık o kadar da
0: Ya
1: hatırlamıyorum ama.
0: bu da herhalde kimse için sürpriz değil. Mutlak surette yeni yönetimler eski yönetimleri bir şekilde bizim işimizi zorlaştırdınız şeklinde suçluyorlar. Yani bu çok garip değil. Şimdi mesela Aziz Yıldırım işte paralar harcamışsınız, paraları kırdırmışsınız tarzında şeyler söyledi. Ondan sonra kendi konuşmasının arasında 135 milyon euroluk bir harcama yaptık dedi. Ama merak etmeyin biz bunu hallettik dedi. Planımız var dedi.
1: Ha,
0: Mesela
1: 3 oyuncu Ake ve Muriç.
0: evet. Bütün yükümlülükleri dedi. 135 milyon euro dedi.
1: Greenwood
0: Ve
1: evet.
0: daha transferler devam edecek dedi.
1: Evet.
0: Şimdi 135 milyon euro diyor Aziz Yıldırım.
1: Hı.
0: Peki oradaki para nerede? Merak etmeyin biz hallettik diyor. Şimdi mesela kendi harcamasıyla alakalı olarak merak etmeyin biz hallettik. Mesela neyi halletti belli değil.
1: Daha doğrusu nasıl halletti?
0: Belli değil bak
1: Hı
0: o
1: hı.
0: kısmı. Ama merak etmeyin diyor. Bize güvenin diyor. Ama diğer yönetim harcama yaptığı zaman diyor ki bu parayı işte çok harcamışsınız ya da işte şöyle yapmışsınız. Bunlar normal. Bunlar çok garip. Bunlar aa falan hani şaşırdığın değil. Anormal olan hani mesela Saadettin Bey yönetiminden Burhan Bey'di galiba ikinci konuşmacı. Mesela o güzel bir şey söyledi. Benim daha çok kulüp ve futbol takımı yönetimi mantığını oynayan. Ya dedi hani burada bir şey yok. Hani siz biz yok. Fenerbahçe var. Yani aslında bu parayı Fenerbahçe harcıyor. Ve Fenerbahçe bir bütün, Fenerbahçe devam ediyor. Yani şey gibi olması lazım. Hani devlet nasıl devam ediyor? İktidarlar değişiyor, hükümetler değişiyor ama devlet devam ediyor. Dolayısıyla sen göreve geldiğinde senden öncekinin de sorumluluğunu alıyorsun ve senden sonrakine de sorumluluğun var. Dolayısıyla bu aslında bir mantalite olmalı tüm kulüpleri yönetirken, ama biz de işte o sen ben kavgası, siz harcamışsınız, biz harcamadık. Halbuki öyle değil. Hepsi çok yüksek harcamalar yapıyorlar ve hepsi ondan sonraki yönetime zor şeyler bırakabiliyorlar, ekonomik tablolar bırakabiliyorlar. İşte yeni gelen yönetimin klasik şeyi vardır bizde de. İşte 3 ay içerisinde 50 milyon euro harcadık. Hep şeydir bu. Bu kadar sıcak para soktuk içeri. Yani kulüplerde öyle bir para dönüyor ki, öyle harcamalar yapılıyor ki, buna zaten mecbursunuz bir anlamda. Bundan sıyrılabilmek için, gelirine göre gider dengesine geçmen lazım. O da mevcut şartlarda, mevcut futbol ikliminde imkansa yakın. O yüzden net bir şey söyleyeyim. Aziz Yıldırım da yarın öbür gün Fenerbahçe'yi bıraktığında bir sonraki Fenerbahçe yönetiminin
1: Greenwood'u böyle verememişsiniz. Akay'ı böyle verememişsiniz diyecek.
0: 3-4 tane oyuncu için 135 milyon euro diyor. Şimdi o 135 milyon euro nerede? Yok. Vaat edildi ödeneceği. Ödenecek. Fenerbahçe tarafından ödenecek. Ama bu devam eden bir şeydir. Döngüdür. Yani ondan çıkabilmek için kulüplerin hani bu olağanüstü harcamalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu yarın öbür gün Serdar Adalı Beşiktaş'ı bıraktığında, yarın öbür gün Dursun Özbek Galatasaray'ı bıraktığında Galatasaray ve Beşiktaş yönetimleri için de aynı şekilde devam edecektir. O yüzden orası da çok bana garip gelmedi.
1: Peki saatlerimiz 8.16. Çok güzel bir yerde çok kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Ali sen arada mesajlara bakıyorsun. Gözüne çarpan bir mesaj var mı paylaşmak istediğin? Ben yine Fenerbahçe ile ilgili, yabancı oyuncularla ilgili bir konuya geçeceğim yoksa.
0: Yani genelde divanla ilgili söylediklerimize katılmış insanlar. Bir dinleyici, herkesin düşmana ihtiyacı var. Kendi muhtemel başarısızlıklarını örtmek için yönetimler de bunu yapıyor demiş. Çünkü gerçekten yönetmek zor demiş. Bir dinleyici ben 135 değil 138 dedim diye ona kızmış. Sponsorluk anlaşması yaptık diyor demiş. Siz ne diyorsunuz, yalan yanlış anlatıyorsunuz demiş bana. Halbuki öyle bir şey yok ama canı sağ olsun. Onun dışında Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi değil de Fenerbahçe'ye başkan olmayı seviyor demiş. Ya mesela Aziz Yıldırım'la alakalı tabii çok fazla şey konuşulabilir ama Aziz Yıldırım yani Fenerbahçe'yi gerçekten daha iyi yapmaya çalışıyor. Yani orası kesin. Bence bütün Fenerbahçe başkanları ile alakalı olarak bu söylenebilir. Yani Ali Koç tersini yapmaya çalışmadı.
1: Tabii.
0: Saati Saran da tersini yapmaya çalışmadı. Oraya gelen bir insanın zaten tersini yapmaya çalışması mümkün değil. Kimi başarılı oluyor, kimi başarısız oluyor. Kimi görevde daha uzun süre kalıyor, kimi kısa süre kalıyor. Oralarda bence çok bir soru işareti yok. Yani Aziz Yıldırım çok büyük bence zaafları var kimi konularda. Ama bazı konularda da şimdi dinlediğin zaman mesela güzel bir şey söyledi divanda. Fenerbahçe Koleji'ni dedi niye sormuyorsunuz dedi. Direkt Yüksek Divan Kurulu üyelerine. Hı hı. Neden dedi Fenerbahçe Koleji'ni sormuyorsunuz dedi. Ne oldu bitti haberiniz var mı dedi. Herkes Aziz Yıldırım'a bakıyor mesela. Hiç haberleri yok çünkü. Ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri. Hı hı. Bunlar. Bunu söyleyenler. Aziz Yıldırım'ın hitap ettiği kitle. Haberleri yok mesela. Fenerbahçe'ye dedi sahip çıkmıyorsunuz dedi. Bak bence bu güzel bir başkanlık. Yani olay sadece futbol takımı kazandı, kaybetti, futbol takımının teknik direktörü, dere ağzındaki çay fiyatları, anlatabildim mi? Bunlar değil.
1: Evet.
0: Yani kulübün genel durumuna hakim olacak kulüp üyelerine ihtiyaç var. Bilinçli
1: evet.
0: kulüp üyelerine ihtiyaç var. Mesela Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu değil mi?
1: Hı hı.
0: Çıktığı zaman genelde Galatasaray yönetimlerinden daha bilgili. Kulübün genel durumuyla alakalı olarak.
1: Hı hı.
0: Bir şeyler söylüyor. Herkes bir dakika bu adam ne diyor?
1: Tabii o çıktığı zaman herkes pür dikkat oluyor tabii.
0: Herkes çünkü biliyor.
1: Evet.
0: Yani dersine çalışıyor. Ondan sonra konuya hakim. Ve anlatıyor. Çatır çatır söylüyor. Bak böyle diyor, şöyle diyor. Bunu yaptınız, şunu yapmadınız. Bu böyle, orası öyle. Şimdi bir kulübe gönül bağıyla bağlanırsın. Kulübe üye olabilirsin. Ama eğer kulübe gerçekten katkın olmasını istiyorsan, eğer çıkıp konuşma yapacaksan, ya da öyle söyleyeyim hani pasifte kalabilirsin. Kimse sana neden konuşmuyorsun? Kulübün binlerce üyesi var.
1: Doğru. İşte Fenerbahçe'de bir sorun bence o. Çok fazla üyesi var.
0: Beşiktaş'ta da öyle bak.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta da yani.
1: Fenerbahçe'de böyle, yani yanlış bir rakam söylemeyeyim ama.
0: Bir şeyler kulüp menfaatine söyleyecek. Kulüpteki üyeleri böyle bir kendine getirecek. Kulüpteki yönetimi kendine getirecek profillere ihtiyacın var bu tarz kulüplerde. Şimdi pasif kalabilirsin sen. Üyesindir. Pasif kal, kimse sana bir şey demez ama aktif olarak rol almak istiyorsan, orada konuşmacı olarak kendini yazdırıyorsan, söyleyeceğin şeylerin kulüp gidişatı hakkında bilgilendirici ve dikkat çekici olması lazım. Şimdi Aziz Yıldırım çok haklı bir şekilde dedi ki Fenerbahçe Koleji ile alakalı, dedi niye sormuyorsunuz? Ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Mesela bak Aziz Yıldırım bunu dert ediyor kendine.
1: Hı hı.
0: Bu Fenerbahçe için iyi bir şey.
1: Evet.
0: Bu Fenerbahçe için iyi bir şey.
1: Projeler de iyiydi bu arada. Yani
0: sadece olay futbol takımı. Falan. Bak tekrar söylüyorum. O kadar bizde odaklandı ki herkes. Futbol takımı işte sol stoper. Bak az önce seninle konuştuk. 15 dakika sol stoper. O şu bu. Önemli ama kulübün geleceğinden daha önemli değil. Kulübün yaptıklarından, yapacaklarından daha önemli değil. Mesela tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın birçok defosu var. Ama bazı kendine dert edindiği şeyler çok doğru. Fenerbahçe ile alakalı. Mesela Fenerbahçe Üniversitesi'ni anlattı. Kolejin dedi izinleri duruyor dedi. O merak etmeyin onlar duruyor dedi. O hı-hı. koleji yapacağım dedi mesela.
1: Hı-hı.
0: Bak bu güzel, önemli. Fenerbahçe Üniversitesi'ni ne kadar zor şartlarda açtıklarından ondan bahsetti. İşte Yüksek Divan Kurulu ya da Divan Kurulu ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki üyelerin de biraz bunlarla kendine bir şey yapması lazım, dertlenmesi lazım.
1: Evet.
0: O zaman kulüpler ileriye gidebilir. Yani orada mesela divan nasıl Fenerbahçe'yi daha ileri götürür biliyor musun? Sen çıkarsın. Ya Aziz Başkan, hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar. Ama şu Fenerbahçe Koleji. Fenerbahçe Koleji böyleydi, şöyleydi, böyleydi. Ne oldu diye orada Aziz Yıldırım'a sorarsınız. Aziz Yıldırım da çıkar der ki bravo böyle evet. oldu şöyle oldu böyle yapacağız der. O zaman bir fayda sağlarsınız. Yoksa hani çıktınız bir şeyler kendi gündeminizi söylemek bu tarz yerlerde bir fayda sağlamıyor. Bu konuya nereden geldik hatırlamıyorum. Ama parantezi kapıyorum.
1: Tamam. İşte sen şey dedin ya her... Hayır o mesajlardaydı o pardon. Herkesin bir düşmana ihtiyacı vardır şeklinde. Neyse oradan oraya geldik derken. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin. Tamam kolej bunlar konuşulmalı. Başkan ilgilenmeli güzel söyledin. Yabancı oyuncularına bu 10 artı 4'te Fenerbahçe Ali çok ciddi bir kriz yaşayacak gibi gözüküyor. Benim önümde o 10 artı 4'ün onluk kısmına dahil edilecek önümde şu anda 17 tane isim var. Leo'dan bahsediliyor, Rashford'dan bahsediliyor. Bir de Fenerbahçe Başkanı Divan Kurulu toplantısında haftaya yani bu hafta için bir tane forveti bitireceğiz dedi. Ve Leo da Rashford da forvet değil açıkçası. Hadi bir tane de forvet geldi diyelim. Şimdi benim önümdeki 17 kişilik listede Ederson, Livakovic, Becao, Diego Carlos, Ake, Osterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muric var. Şimdi yeni transferler. Biraz hemen eleme yapalım. Yeni transferler. Ake, Greenwood, Muric'i aldık. Etti 3. Asensio var. Ederson'la yolların ayrılmayacağı, devam edileceği açıklandı. Etti 5. Skriniar, Guendouzi ve Kante zaten bence olmazsa olmaz. Etti 8. 8 tane oyuncu saydım ben. Bu şimdi 9 kişinin buradaki az önce saydığım 8 kişi var. Garanti gibi gözüken 9 kişinin gideceği anlamına geliyor ki bir de Fenerbahçe Başkanı bu hafta bir golcü alacağız. Yani muhtemelen bir golcü açıklayacağız ve alacağız dedi. Bu kalan isimlerden kurtuluş Ali nasıl olacak? Fenerbahçe bununla nasıl baş edecek?
0: Fenerbahçe bu oyuncuları gönderecek. Bu
1: kadar ama basit. İşte Aziz Yıldırım da dedi ki öyle kontratlar yapıldı ki hiçbiri gitmiyor diyor.
0: Şimdi Livakovic
1: lisans çıkarmazsanız da size para kazandırmadan bonservisini alıyor gidiyor. Üzerine bir de alacağını da alıyor diyor.
0: Doğru. Doğru ama örnek veriyorum. Zaten Ederson Livakovic'in üzerine alındı. İyi misin? Ha, Genco da sakatlandı. Otururken nasıl kramp girer ya?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Hadi bu da iyi.
1: Tamam.
0: Şey yapayım mı? Maçlarda yapıyorlar ayağını basız, kaldırıyor ya. Basız. Ayağını kaldırıyor öteki. Ah. Yaşlandı bu ekip yaşlandı.
1: Abi,
0: bu ekip yaşlandı.
1: Bu ilk kez oldu yalnız.
0: Şimdi orada bazı oyuncular var ki zaten geçtiğimiz sezondan itibaren takımda düşünülmeli oyuncular. İşte bu örneğin Livakovic. Onun yanında devam edersek bu tarz oyuncular içerisinde Diego Carlos, Becao 3 etti. Ondan sonra Mimović belki 4, Abramat 5. Başka var mı? Musaba 6. Şu an düşünülmeyen oyunculardan söylüyorum. Hı hı. Şu ana kadar en 6 tanesi kesin olmayacak demek yanlış olmaz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe bu oyuncuların maliyetine belki tamamen belki de kısmen katlanarak göndermek zorunda. Yapabileceği bir şey yok burada. Ama bu zaten belliydi. O yüzden Fenerbahçe zaten 16-4 kuralını esnetmek için uğraştı.
1: Ve bekledi de bayağı.
0: Bekledi. Olmadı. Burada Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey yok. Fenerbahçe için...
1: Peki bu kuralla ilgili düşüncen ne?
0: Ya bu kuralla ilgili çok iyi bir kural olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de. Yani açıkçası. Neden bu kısıtlama? Yani ben anlayamıyorum. Yani Türk futbolunun en başarılı olduğu dönem bu yabancı kuralını en serbest bıraktığınız dönemlere denk geldiğini yani görmek
0: fakat
1: çok
0: işte
1: zor değil.
0: Burada önemli olan bu kuralın ne zaman söylendiği önceden söylendi. Böyle olacağı belliydi. İşte bunu zaten düşünmek gerekiyor. Kulüpler bunu pek düşünmüyorlar. Neden bunu pek düşünmüyorlar? O da belli. Sebebi belli. Çünkü federasyonun kuralı değiştirebileceğini ve o kuralı değiştirebileceklerini düşünüyor kulüpler. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bence bu sezon 10 artı 4 olacağına pek inanmadı iki kulüp.
1: Evet.
0: O yüzden de dediler ki bir şekilde o değişir. Biz onu hallederiz. İşte esnetiriz, erteletiriz ve ortaya böyle bir tablo çıktı. İşte bu plan yapıp yapmamakla alakalı. Ama federasyon da ilginç şekilde diyelim. Normalde pek ben beklemiyordum açıkçası. Kendi kararının arkasında durdu. Bu iyi bir karar genel olarak değil. Hani çok verimli olacağını ya da neye hizmet ettiğini çok anlamış değilim ben bu kuralın. Normalde benim çok uzun yıllardan beri hep şunu söylüyorum. Yani 13 ise 13. 12 ise 12. Bizim gibi ülkeler, bizim gibi ligler için 12 ise bırakın. Ha belki belli standartlar koyabilirsiniz. Onu yapabilirsiniz. Ona çok fazla itiraz etmem. Çünkü bazı liglerde biliyorsun dünya sıralamasındaki yeri, ligin gücüne göre şeyler de yapılabiliyor.
1: Milli takımlarda evet, oynama sana bakılıyor.
0: Standartlar da belirleniyor. Onlara çok fazla itiraz etmem ama bu artı kısımları yani formül kısmına girdiği zaman çok başarılı olmadığını düşünürüm ben bir kuralın.
1: Evet.
0: Fakat işte herkes için aynı kural. Ve daha önceden açıklanmış bir kural. O yüzden ona göre adapte olmak zorundasınız. Yani bunu şu an Fenerbahçe'nin tartışması doğru değil. Yani 10+4 kuralı doğru mu değil mi? O değil tartışma. Senin bugün geldiğin
1: ama
0: nokta.
1: Ama yeni yönetim de bir transfer yapmak zorunda.
0: Yapmak zorunda, yapabileceğin bir şey yok artık. Kural bu. Buna göre oynamak zorundasın. Çünkü sen buna göre oynarken rakibin 18+4'e göre oynamıyor ki. O da kendine göre planlaması vardı. O da değiştirmek zorunda ya da belki yapabileceği takviye yapamıyor. O yüzden orada çok fazla şikayet edecekleri bir durum yok. O yüzden bugün gelinen noktada Fenerbahçe için asıl olan o doğru 10 oyuncuyu seçebilmek sezon için. Aslında bütün olay 10'la alakalı. Artılardan da eğer, artı 4'ten de eğer ekstra katkı alabilirse kulüpler, ki normalde almaları gerekir. Çünkü 23 yaşta öyle acayip genç bir yaş değil futbolda. Hani o da biraz abartılıyor aslında. 10+4 hani o artı 4'ler sanki hiç böyle takıma katkı vermeyecek gibi düşünülüyor. Çünkü alışmışız yaşlı yıldız almaya. Öyle bir şeyimiz var. Halbuki o yaştaki oyunculardan da direkt katkı alabilirsiniz.
1: O artı 4'teki alternatiflerde de şu anda 6 kişi var Fenerbahçe'de. Şerif, Nene, Diouf, Brown, Mimović, Ömer Fayet.
0: Evet. Zaten hani Diouf'la Ömer Fayet'i sayma.
1: Evet.
0: Ondan sonra orada da işte Mimović belki kalır diye konuşuluyordu. O da gitgide azalıyor ihtimali. Orada Archie Brown ve Sidiki Şerif Fenerbahçe için en fazla verim alınabilecek oyuncular.
1: Peki saatlerimiz 8.34 oldu. Bu saat dilimindeki reklam aramızı verelim ve biraz da mesajlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: Evet, Radyo Spor'da Sabah Sporu'nda birlikteyiz. Ali, şimdi bir anda da aklıma geldi. Bu müziği duyunca tabii Chicago Bulls'un müziği, Michael Jordan döneminin müziği. Gördün mü internette Erling Haaland'la Michael Jordan aynı ya, mekanda yani karşılaşmışlar, fotoğraf çekmişler. Kim daha büyük yıldız?
0: Yani
1: değil mi bak? Bizim için öyle. Bak yani ama...
0: Bence çoğu kişinin için hala öyle.
1: Ya bilmiyorum valla, hala altında işte böyle... Haaland'ı şey yapan, böyle genç yaş anlamında olduğunu düşündüğüm yorumlar gördüm böyle ama
0: kim
1: şöyle sorayım. Haaland'la Michael Jordan yan yana geldiğinde kim kiminle fotoğraf çektirmek ister? O kadar söyleyeyim sadece ben.
0: Tabii. Bir de bilmiyorum ya, Genco, bence çoğu kişi aynı şeyi düşünür. Hani burada çok garip bir kıyaslama değil bu. Daha doğrusu garip bir sonuç değil yani. Michael Jordan çok daha büyük bir yıldız şu an için Haaland'a karşı. Haaland yalnız
1: iyiydi ya bu Dünya Kupası'nda.
0: Dünya Kupası'nda
1: benim bir sempatimi kazandı.
0: Amerika'yı fethetti. Öyle söyleyeyim ben size. Amerika'da çok geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hatta
1: Brezilya maçı müthişti.
0: Ya Sky ya BBC, ikisinden biri. O bizim YouTube programında da Mert'e soru olarak sordum. Dünya Kupası'nda takipçi sayısını en fazla arttıran
1: Wozinia dışında herhalde.
0: Wozinia'yı da geçti.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Takipçi sayısı arttırma şeyi olarak Haaland. Orada acayip bir böyle zirve yaptı.
1: Oo, hiç tahmin etmiyordum.
0: O yüzden çok ilginç. Baya böyle Amerika'da Haaland hayranlığı oldu. O işte Haaland'a benzeyen bir tane kız vardı ya.
1: Ya o gerçekten çok
0: i̇şte
1: benziyor.
0: Haaland'ın yürüyüşü, attığı goller, işte beslenmesi falan derken Amerika'yı fethetti. Amerika'yı fethetmesi demek Haaland için çok iyi. Yarın öbür gün
1: MLS kapıları sonuna kadar açık.
0: MLS'e gittiğinde de orada da bayağı şey yapar.
1: Yeni bir Beckham Messi fenomeni gibi gider yani.
0: Aynen.
1: Şimdi mesajlar. Ali Erim siyaset mi yapsa acaba? 5 dakika konuştu ama Fenerbahçe'den kim gitmeli sorusuna cevap vermedi. Yani zaten belli olanlar var dedi. Yani gitmeli gitmemeli değil ki. Zaten gidecekler belli.
0: Yok. Şimdi şöyle, haklı. Bunlar zaten hiç düşünmeyen oyuncuları söyledim ben. Hiç düşünmeyen oyuncuları söyledim. Fakat Fenerbahçe'de olan şüphelilerin...
1: Talişka hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bak, onu söyleyecektim şimdi mesela. Talişka, Fred, Osterwolde. Bu oyuncular böyle topun ağzında gözüküyor. Fakat burada bir karar verdiğinizde takımın diğer mevkilerini de etkiliyor. O yüzden mesela bana göre Talisca kesin kalmalı.
1: Bence de. O kesin içinden, kalmalı. Ben, o içinden şüphe götürmez Talisca derim ben.
0: Tartışmıyorum bunu. Aynen. Ama şunu diyebiliyor. Ya orada Asensio var. Bir tane çift şeyim gelecek. Öteki santraforum gelecek. Talisca'ya pek gerek yok diye düşünebilirsin. Mesela Osterwolde. Şimdi Osterwolde'yi Fenerbahçe gönderdiği anda ben herkese şunu soruyorum. Fenerbahçe'nin 3. stoperi kim? Fenerbahçe 3. stoper olarak kimle oynayacak?
1: Akeş, Skriniar.
0: Evet.
1: Osterwolde. Ama Osterwolde giderse.
0: Osterwolde'yi gönderdim. Ha. Hadi bakalım. Galatasaray'ın durumu gibi oluyorsun. 3. stoperin yok. Kim oynayacak mesela? Çağlar mı?
1: Çağlar diyecektim de.
0: Geçen sene.
1: Şey yapmayayım yani.
0: Geçen sene.
1: Topa tutulmayayım.
0: Yok, Fenerbahçe taraftarı da neler söyledi Çağlar'la alakalı olarak. Yani Çağlar'ı eğer 3. stoper olarak düşünüyorsan Osterwolde'yi bugün gönder. Bugün gönderebilirsin. Para da kazanırsın.
1: Ama hem Ake'nin sakatlanma potansiyeli hem de Çağlar'ın aynı şekilde çok ciddi sıkıntı yaşayabilir uzun vadeli Fenerbahçe. İkisi de cam adam gibi çünkü.
0: Geçen sene bir numaralı stoper Skriniar sakatlandı. Fenerbahçe'nin belki şampiyonluğu
1: tabii,
0: gitti.
1: Aynen öyle oldu.
0: O yüzden de hani diyor ya bir kişiyi söylemedi diye. Bunlar öyle kararlar ki direkt olarak takımı etkiliyor. Sen Osterwolde'yi gönderdin. Osterwolde'nin yerine bir tane o standartta yabancı alırsan artı kontenjandan mı alacaksın? Hayır. Onun içinde olması lazım. O yüzden de direkt olarak her mevkiyi etkilediği için takım kararıyla alakalı olarak çok zor.
1: Peki bir soru gelmiş, Jordan mı Messi mi diye. Ya benim için Jordan yani kıyas kabul etmez. Yani
0: bak, Jordan mı Messi mi?
1: Ben bak Jordan mı Maradona mı derim ve yine Jordan
0: daha,
1: derim.
0: Daha büyük olarak dersen bak, yani o tartışılabilir
1: bak,
0: diye düşünüyorum.
1: Ben mesela şey yaparım. Ya tabii ki, ama ben mesela Jordan mı Schumacher mi derim mesela. Hani benim için Schumacher de çok acayip bir adamdır.
0: Mesela ben de orada net Jordan derim.
1: Yani ben Jordan'ı Messi'de yine Jordan derim. Bak kıyaslanmaz demiyorum. Ama yine Jordan derim ben yani. Hani Jordan ya bambaşka bir şeydi. Yani Jordan'ı izlemeyen, yani bir de şimdi hani algoritma karşına izlediğin şeyleri hep çıkartıyor ya. Ben de artık geçmiş NBA'ye ne kadar bağlıymışsam, yani Jordan döneminin oynandığı basketboldaki fizik, temaslı spor olması, Amerikan futbolu gibi oynuyorlarmış ya NBA'yi. Şimdi düdük, yani dokunuyorsun düdük çalıyor. LeBron parmağım sakatlandı diye yerlere falan atıyor kendini. Yani hani çok acayip ya. Yani
0: ama algoritmada şöyle bir şey var. Onu da mutlaka kullananlar fark etmiştir. Örnek veriyorum. Mesela sana bir tane video gönderdim. Hı hı. Sen o videoyu beğendin. Hı hı. Bir şey tıklamana gerek yok.
1: Karşıma çıkması yetiyor mu?
0: Yok yok, hayır. O videoyu izledin ya.
1: Evet.
0: Sonra videolar kendini tekrar ediyor ya.
1: Evet.
0: Mesela iki kere, üç kere aynı videoyu izle, algoritmanın değişmesine yetiyor.
1: Hmm. O lehte. Onun şeyinde.
0: Aynen.
1: Güzelmiş. Şimdi hemen kendime bir soru soruyorum. Cevabını alacağım. Bakayım mesajlar. Ya işte bak, çok güzel başladınız mesaja ama.
0: Ne o?
1: Ben de Jordan mı Jordan derim ama Jordan mı LeBron mu deyince durup düşünürüm deyince olmuyor bana.
0: Direkt blokla. Direkt blokla.
1: Şimdi peki Fenerbahçe'ye.
0: Biz Jordan'cıların Jordan mı LeBron mu dendiği zaman LeBron dediklerinde böyle tüyleri diken diken oluyor.
1: Ya
0: bir türlü kabul edemedik onu yani.
1: Ya ben soru sorulmasını bile
0: adam neler yaptı LeBron, ama bir türlü kabul edemedik. Bir de böyle şey değil ya. 87 tane takımda oynamak da iyi bir şey değil.
1: Ya Philadelphia'ya gitti.
0: Evet.
1: Ya bir de şeyi gördüm bu haberi. Tabii Philadelphia'da yaşamayı kabul etmemiş.
0: Yani New York'tan gidecekmiş her gün.
1: New York'tan her gün helikopterle gidecekmiş. Yani evet. İşte her gün değil de orada maç antrenmanlardan daha fazla oluyor.
0: Aynen.
1: Şimdi bir soru geldi. Fenerbahçe Sturm Graz'a elendiği takdirde yoluna Avrupa kupalarına şey Avrupa Ligi'nde devam edecek mi? Ya ben de bu son kural değişiklikten sonra ya bir yerde aşağıya inmiyordun ama 3. önlemeden sonra mı playoff'tan mı aşağı inmiyordun? Bir yerde kapatıldı o.
0: Hayır, Fenerbahçe bu turda elenirse playoff turu oynuyor.
1: Avrupa Ligi'nde değil mi?
0: Avrupa Ligi'nde tamam. Playoff turu oynuyor. Eğer ama şeyde bir sonraki turda elenirse direkt gruplardan başlıyor. İşte lig aşamasından başlıyor.
1: Ha, elenme hiçbir şekilde yok yani. Tamam. Nerede o zaman şeyde elenme oluyordu?
0: Nerede? İşte Başakşehir.
1: Bir ikinci ön elemede mi?
0: Yok. Tabii ikinci ön elemede elendiği i̇kinci zaman zannedersem oluyordu. Şimdi bakayım bir dakika tekrar şeye.
1: Ya bir hani bir haksızlık oluyordu. Şampiyonlar Ligi'nde elendiğin şey gitti. Tamam, hatırladım. Grup aşamasında elendiğin zaman Avrupa Ligi takımlarında eşleşiyordun. Tamam, o haksızlık oluyordu. Tamam, o kapandı. Tamam, şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Tamam. Üçüncü ön elemede ve de playoff'ta elendiği zaman Şampiyonlar Ligi takımı yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor. Tamam, ben bir sonraki aşamada elendiğinde durduruldu. Tamam, şimdi onları birbirine karıştırmışım. Tamam, sorunuzun cevabı benim de bilgim oldu böylece. Jordan deyince bir anda konu diye herkes Jordan yazıyor şu anda. İyi iyi, bizim yaşıtlarımız dinliyor Ali. Osterwolde'yi gönderip Alanya'dan Ümit'i alırdım ben diyen var. Ama şimdi hakikaten şimdi yani Ümit'i, Çağlar'ı, osunu busunu bırakın da yani yabancı olayında gerçekten Fenerbahçe yönetimini çok zor günler bekliyor.
0: Senin ilk orijinal sorun Jordan mı, Haaland mıydı?
1: Hayır, orijinal dediğim karşıma çıktığı için Haaland'la Michael Jordan fotoğraf çektirdiği
0: için. Ama ilk
1: için.
0: Onu sordun değil mi?
1: Evet, evet.
0: Şimdi ben de yapay zekaya soracağım, merak ettim.
1: Jordan mı Kobe mi? Jordan mı Muhammed Ali mi? Muhammed Ali de bambaşka bir karakter ya, inanılmaz. Ben Jordan'la Muhammed Ali'yi, ya Muhammed Ali sportif figür olduğu kadar siyasi söylemleri, düşüncesi, hazır cevaplılığı ve zekası, yani inanılmaz bir zekası vardı. Yani BBC'de talk show'a çıktı 2-3 kere, çok beğendiğim bir talk show'cu. Yani adamı her çıktığında mat ediyor Ali. Yani böyle bir hazır cevap, böyle bir zeka yok ve sportif anlamda da inanılmaz büyük bir başarı. Amerika'da işte siyahların ayrımcılık yaşadığı en top dönemde, yani adam olimpiyatları kazanıyor fakat bir restorana ön kapıdan giremiyor. O zaman ben sizin için niye bu olimpiyat madalyasını kazandım deyip o olimpiyat madalyasını nehre atıyor. Bulunduğu yerin nehrine atıyor. Ve biliyorsun değil mi, yıllar sonra Atlanta olimpiyatlarında Dream Team, Muhammed Ali işte Parkinson artık hastalığın çok ileri evrelerinde, Dream Team bir sürpriz yapıyor. Bir organizasyon yapıyorlar Muhammed Ali'ye. Maça çağırıyorlar. Maça Muhammed Ali geliyor ve Dream Team olimpiyatlarda Muhammed Ali'nin işte 60'lı yıllarda kazandığı olimpiyat madalyasını temsilen aynı tarzda olimpiyat madalyasını geri veriyorlar. Sen bunu bizim için kazandın, nehre attın ama işte biz sana bunu geri bulduk, verdik şeklinde böyle çok güzelmiş, güzel bir jest yapıyorlar. Ne dedi şey? Cevap bile vermedi, yandı.
0: Yok yok yok, yanmadı. Tam olarak soruyu nasıl sorayım? Hangisi daha popüler mi? Hangisi daha büyük sporcu mu?
1: Hangisi daha büyük sporcu? Ya da hangisi... Ama yani evet.
0: Daha büyük sporcu dediğin zaman zaten belli cevabı.
1: Tabii, hangisi?
0: Haaland daha geç çünkü.
1: Hangisi daha geniş kitleye hitap? O da olmaz. Futbol ve basketbol karışımı gibi olur. Nasıl sorabiliriz?
0: Yani sorun...
1: Sosyal medyada... bu iki sporcu sosyal medyada...
0: O zaman Haaland çıkar. Sosyal medya üzerinden sadece sorarsın. Jordan'ın sosyal medyayla çok bir işi yok.
1: O da doğru.
0: Daha popüler diyeyim ya, direkt hiç şeysiz.
1: Daha popüler, aynen öyle. Bakalım.
0: Şimdi az önce söylediğime direkt eleme oynamadan lige kalıyor diye bir şey gelmiş.
1: Ama playoff'ta değil mi?
0: Yok, playoff'ta değil. Playoff oynamadan direkt Avrupa Ligi'ne kalıyor diye gelmiş Fenerbahçe için. Şimdi benim kafam şuradan karıştı. Şimdi Fenerbahçe ile aynı turda oynayan Dinamo Zagreb ile Zalgiris. Şu an onlar da Şampiyonlar Ligi'nin elemesinde oynuyorlar.
1: Tamam.
0: Bunlardan biri elendiğinde Beşiktaş'ın rakibi olacak ya.
1: Doğru.
0: O yüzden ben de öyle söyledim.
1: Ha, doğru, tamam.
0: Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Şimdi bugün Şampiyonlar Ligi'nde saat 21'de Dinamo Zagreb ile Zalgiris karşı karşıya geliyor. Bu turun kaybedeni
1: ama
0: Beşiktaş'la oynuyor.
1: Doğru, tamam.
0: Kaybedeni.
1: Aynen.
0: Yani Avrupa Ligi playoff turu da Beşiktaş'la oynayacak. Ben o yüzden öyle söyledim. Ama bu şeyle alakalı olabilir. Puanla alakalı
1: tabii,
0: olabilir.
1: Çünkü Fenerbahçe'nin yenildiği takdirde şunla oynayacak
0: diye bir şey de çıkmadığı
1: çıkmadı.
0: İçin o zaman dinleyiciler haklı.
1: Bakayım.
0: Benim oradan kafam karıştı. Hı. Düzeltmiş olduk, iyi oldu.
1: Yani eleniyor mu?
0: Ne? Hayır, bir şey oluyor. Devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Tamam. Jordan Kobe kıyası çok yapan var. Ben de benim için Jordan'dan sonra Jordan benim için bir numaradır da basketbolda. Jordan'dan sonra LeBron değil Kobe Bryant'tır benim için iki numara.
0: Ya bak şöyle bir cevap verdi. Michael Jordan daha popüler. Ama aradaki farkı net ayırmak lazım diyor. Benim parayla aldığım bedava olmayan yapay zekam. Yani
1: iyi cevap verir yani.
0: Senin bedava cevaplarından daha şey bunlar.
1: Ya ben güzel anlat, bir şey anlatacağım. Tam da zamanı.
0: Kredi
1: güzel.
0: Kartımın emeği var bu cevapta. Şöyle demiş. Jordan açık ara önde. Genel ve kalıcı popülerlikte. Dünyanın en tanınan spor ikonlarından biri. İşte bir markası sayesinde sadece spor değil moda ve kültür ikonu haline geldi. 30 yılın üzerinde global bir isim. Hala milyarlarca dolarlık marka değeri var. İşte net değerinden bahsetmiş.
1: Bu arada Jordan'ın varsa Air filmi 3-4 sene önce çıktı. Muhtemelen bir sosyal platformda. Air filmini mutlaka izleyin.
0: Jordan'ın net değeri 4.3 milyar dolar diyor. Haaland'da bu değer 100 milyon dolar civarında. Yani 100 milyon dolar nerede? 4.3 milyar dolar nerede?
1: Haaland toka şampuana girerse olur.
0: Güncel ve sosyal medya popülerliğinde diyor Haaland önde. 2026 Dünya Kupası'nda inanılmaz bir viral patlama yaşadı.
1: Evet,
0: az
1: doğru,
0: önce söylediğim. Doğru. Instagram'da 76 milyon civarı takipçisi var. Kupa öncesi 40 milyon civarındaydı.
1: Düşün, şimdi kaç oldu? 76 mı?
0: 76 milyon olmuş. 40 milyondan 76 milyona çıkmış. Özet tablo yapmış. Bu tablo yapmayı da çok seviyor ya. Genel tanınırlık Jordan efsane seviyede diyor. Haaland yüksek ama sınırlı.
1: O
0: kazanan
1: zaman,
0: Jordan.
1: Dur. Ben bir tane sormak istiyorum. Sen onu sorarken de paralı ve parasız bilgisayar artificial intelligence ile ilgili.
0: Benimki paralı kardeşim, verdik. Eylül'e kadar cevaplarım çok doğru.
1: Jordan mı Ronaldo mu o zaman? Sosyal medya ve para anlamında da Ronaldo Jordan en zorlayacak isim o zaman.
0: Jordan mı? Cristiano Ronaldo mu? Tamam, sorarım onu.
1: Bana göre yine Jordan da. Bu arada şimdi bunu da aslında Mert'in de olduğu bir dönemde anlatmak istiyordum ama ben hep vakit geçirmeden dolayı 80'lerin sonunda Galatasaray Boluspor maçında Boluspor kalecisinin kırmızı kart görüp atıldığını anlatıyordum. Fakat bunu bulamadık. Yani internetten de baktık, bulamadık. Mert yayın esnasında baktı. Gene dedi ki Genco abi senin yine kafanın herhalde şey olduğu, tam hatırlamadığı. Ya diyorum ben bunu hatırlıyorum. ChatGPT'ye bunu sordum. Hatırlamadı. Bir şu veriye bakayım dedi. Bu veriye bakayım dedi. En sonunda buldum ve Mert'e de yolladım. Abi helal olsun. Tabii bedava olunca anca 4-5 soruda bulabiliyorsun diye çıktı. Haklıymışım. Ali Sami Yen'de 89 yılında Boluspor kalecisi Süleyman vakit geçirdiği için ilk yarıda sarı kart görüyor. Sonra sarı kart gördükten sonra hakeme yaptığı itirazdan dolayı da kırmızı kart görüyor.
0: Ha, üst üste görüyor o zaman.
1: Evet.
0: Üst üste görüyor.
1: Evet. O zaman ikinci sarı karttan kırmızı kart yoktu. Sarı kart görüyor. Hadi atsana diyor. Topu da geçiyor kaleci Süleyman. Ya ne atacağım falan. Ya at diyor. Sana uyarıyı verdim. Bak vakit geçirme, at diyor. Kırmızı kartı görüyor.
0: Ben yalnız şeyi değiştireceğim, yapay zekayı.
1: Eyvah, Ronaldo çıktı.
0: Vallahi Ronaldo çıktı. Cristiano Ronaldo daha popüler çıktı ama yine net ayırmak lazım diye bana anlatmaya çalışmış.
1: Biz dinler miyiz?
0: Dinlemeyiz. Yanlış, komple yanlış bu cevap. Bu cevap yanlış. Bakayım ne demiş? Instagram takipçisi.
1: Yazılımcılarımıza teessüflerimizi sunuyoruz bu
0: Yani
1: programın.
0: şöyle güncel popülerlikte zaten Cristiano Ronaldo açık ara önde diyor. Ama şöyle mesela Instagram takipçisi, Google arama hacmi, sosyal medya görünürlüğü, aktiflik, genç nesil, global kitle hepsinde Ronaldo kazanan taraf. Kültürel kalıcı etkide de Michael Jordan demiş.
1: Tamam ya, bu bana yeter.
0: Onu da herhalde üzülmeyelim diye
1: Bu bana
0: yazmış.
1: yeter.
0: Burada Ronaldo'yu çıkarmış.
1: Peki, ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Saatlerimiz 9 oldu. Herkes Jordan'ı kiminle kıyaslamamızı bekliyormuş. Muhammed Ali diyen var, LeBron diyen var, Kobe diyen var. Ama biz o defteri yavaş yavaş kapatalım.
0: Asıl soru şu. Ali
1: Yapay
0: Erim,
1: zekayla biraz
0: Ali Erim mi daha
1: küstük.
0: popüler, Genco Boran mı? Hazır mısın?
1: Oo, bak bunun cevabını beklerim. Yaz
0: Peki.
1: şu anda yüzlerce cevap gelir.
0: Peki.
1: Ali Erim mi, Genco Boran mı?
0: Ali
1: Harika
0: Erim
1: oldu
0: mi?
1: bu. Yapay zekaya sor.
0: Tamam işte onu
1: Tamam
0: soruyorum
1: tamam.
0: zaten.
1: Ha, dinleyicilere değil.
0: Dinleyicilere
1: Tamam.
0: değil ya. Yapay zekaya söylüyorum.
1: Aa, harika. Nefis. Bayıldım buna.
0: Daha bak şeye tıklamadım. Bence sen çıkacaksın.
1: Muhtemelen ben çıkarım gibi geliyor
0: Evet.
1: bana.
0: Sana söyleyeyim onu. Hazır
1: Ama
0: mısın?
1: çok çok yakın çıkacağız bence.
0: Bilmiyorum.
1: Sansürsüz oku.
0: Dur bir dakika. Yanlış yaz bir şey yazmayayım. Şöyle cümlede doğru olsun. Şimdi tabii inşallah parasını ben veriyorum. Benim bilgisayarım. Hani biz bu adamdan para aldık diye
1: İyi düşünüp
0: bana bir
1: çarpmasınlar.
0: pozitif ayrıcalık yapmaz inşallah. Onu beklemiyorum. Peki dedim Ali Erim mi daha popüler yoksa Genco Boran mı?
1: Hadi
0: Cevap
1: bakalım.
0: çıktığı zaman sana söyleyeceğim. Az önceki konuyla alakalı olarak dinleyicilerden ekstra bilgi de yazmışlar. Teşekkür ederiz. Bu iki takım benim söylediğim Beşiktaş'ın olası rakipleri
1: Dinamo Zagreb ile
0: şampiyonlar yolundan gidiyorlar.
1: Zalgiris.
0: Fenerbahçe lig yoluyla gittiği için lig yoluyla gidip elenenler direkt gidiyormuş. Şampiyonlar yolundan gidenler şey oynuyormuş.
1: Öneleme.
0: Playoff oynuyormuş. Daha doğrusu öteki şeye gidiyor işte Beşiktaş
1: Ama
0: gibi.
1: çok ilginç şampiyon.
0: Beşiktaş'a rakip
1: Ha,
0: olanlar.
1: ama şampiyonlardan gelenlerin puanı daha az işte. İşte Litvanya'dan, Hırvatistan'dan. Tamam, o yüzden o zaman.
0: Evet. Hazır mısın cevabı?
1: Hazırım. Hazırım. Sonra da Beşiktaş'a geçelim.
0: Ali Erim biraz daha popüler. Cevap bu.
1: Tamam.
0: Ama fark çok büyük değil. İkiniz de aynı ekosistemdensiniz demiş.
1: Allah Allah.
0: Yani ne olacak radyocu, iddiacı ne olacak yani? Çok farklı.
1: Benim NTV sporumu görmüyor mu?
0: Senin NTV sporunu görmemiş. Kısaca demiş. Bana sen diye hitap ediyor orada. Beni biliyor, tanıyor.
1: Ha.
0: Sen biraz daha öndesin ama fark abartılacak seviyede değil. İkiniz de Türk spor medyasının, buraya hazır mısın?
1: Evet.
0: Orta üst segmentinde yer alıyorsunuz.
1: Orta üst.
0: Üst segmentte değilsiniz
1: Evet,
0: diyor. Çok
1: evet.
0: abartma diyor. Orta üst segmentte
1: Yerinizi
0: yani.
1: bilin.
0: Yerinizi bilin. Çok da şey yapma diyor. Böyle bir fark yok diyor yani.
1: Evet, tamam.
0: Ha bak şeylerde de şöyle yapmış. Twitter'da Ali Erim önde demiş. Kurumsal pozisyonda Ali Erim önde. Görünürlük Ali Erim hafif önde, genel bilinirlik çok yakın demiş. Yani böyle bir şey
1: Benim
0: olmuş.
1: önde olduğum hiçbir şey yok
0: Hani
1: yani.
0: 55'e 45 gibi bitirmiş yani.
1: Anladım,
0: Öyle
1: anladım.
0: olmuş.
1: Güzel,
0: Güzel
1: güzel.
0: böyle bu kadar.
1: Kabul edilebilir.
0: Mert Elam'ı sorsaydık dağılırdık.
1: Mertelam hafif kalırdı ya.
0: Ne?
1: Hafif kalırdı Mertelam.
0: Mert Elam valla geçebilir ikimizi de belli olmaz.
1: Twitter'da geçemez o kesin de.
0: Belli olmaz Mert Elam'ın.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim istiyorum son saatimizde. Tabii Trabzonspor'da konuşacağız ama Ali dün Beşiktaş taraftarı aslında sezon çok iyi başladı. Midland zor bir eşleşme. Beşiktaş Midland'ı geçti. Trossard ve Salih transferi, Italiano transferi, Muhammed Salah konuşuldu, çok yaklaşıldı ama kulübün menfaatleri, bu da çok güzel. Fakat dün Beşiktaş taraftarı biraz isyan bayrağı açtı Ali. Şundan dolayı, her şey çok güzel başladı ama transferde ve yapıcılıkta tuğlayı bir yukarıya üst kata taşımakta durdu Beşiktaş. Yani ne bir isim duyuyoruz, ne bir isim geliyor. Artık hiç heyecanlandığımız bir şey kalmadı. Sanki iyi başladık ama devamını getiremeyeceğiz. Ve böyle giderse de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu koşullarda yetişmemiz mümkün değil. Beşiktaş'ın transferi durdu mu? Burada maddiyat mı biraz öne çıktı? Ya da Beşiktaş Salah'ı düşünerek çıtayı çok mu yükseltti? Olmadı. Neden hiçbir isim? Gerçi az önce A-Spor'da Beşiktaş'ta Højbjerg hamlesi, Fransız ekibinde oynayan, Marsilya'da oynayan oyuncunun kulübü zorluk çıkarmayacağını yazdı gibi ilk kez bir Højbjerg haberi gördüm ama sen tabii Beşiktaş'a daha hakimsin. Beşiktaş taraftarının bu serzenişiyle ilgili ne düşünürsün?
0: Ya aslında Önder Özen Salah transferinin olumsuza döndüğü basın toplantısında, yani onu açıkladığı basın toplantısında Beşiktaş'ın kademeli transfer planından bahsetmişti. Orayla alakalı olarak çok farklı bir şey yok şu an. Farklı bir gelişme yok. Yani Beşiktaş aslında belli bir plan doğrultusunda gitmeye çalışıyor. Tabii Salah gelse çok farklı bir şeye çıkartabilirdi Beşiktaş'ın duygu ve hissiyatını. Şimdi mesela Trabzonspor için gündemde. İşte az sonra konuşuruz. Çünkü Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi bir teklif yaptı Trabzonspor ve hani Trabzon ayağa kalktı. Şimdi herkes Salah olacak mı diye bekliyor. İnanılmaz bir heyecan var Trabzon'da. Salah öyle bir oyuncu. Eğer Beşiktaş Salah'ı kadrosuna katabilseydi Beşiktaş çok farklı bir noktaya gidecekti. Ama bu tabii ne kadar doğru o da tartışılabilirdi. Çünkü işte İtalyan'ın oyunuyla Salah'ın oyun anlayışı konuşuldu. Kulübe getirdiği ciddi bir mali yük var ama diğer taraftan katkıları, acayip bir gol silahı. İşte her anlamda seni yukarı doğru çekiyor. Yani bir sürü artısı eksisi var ama artıları tabii çok daha fazla. Yani bu Trabzonspor için de geçerli. Fakat Beşiktaş'ta şu an mesela Beşiktaş sahaya çıktığında Beşiktaş'ın eksiğine. Beşiktaş'ın...
1: Bu arada demin saymayı unuttum. Nubel'di artı hanelerden biri.
0: Şimdi Beşiktaş kaleyi halletti. Beşiktaş'ın sağ beki belli. Sol bek rotasyonu belli. Stoperlerde Agbadus'u var. Jalos'u var. Emirhan da bayağı İtalyano'nun istediği tarzda oynayan bir oyuncu. Oraya bir takviye daha gelecek. Ama acil bir durum var mı Beşiktaş'ta?
1: Değil bence.
0: Acil bir durum yok. Artı Yasin'i de çok rahat bir şekilde Beşiktaş stoper alternatif olarak düşünebiliyor. Merkeze geldiğinde
1: bence yine iyi merkez.
0: Salih takviyesi Orkun geldi. Endidi takımla beraber çalışmalara başladı. Zaten Orkun'un yeri tartışılmaz. Olaytan'ı orada alternatif olarak kullanabiliyorsun. Solon'a geldiğinde zaten takımın en iyi transferi Trossard. Oraya yapıldı.
1: Evet.
0: İlhan da beklentilerin üzerinde çıktı. Sağ tarafta bir sıkıntı var. Çünkü Černý performans olarak istenilen seviyede değil. Alternatif de yok gibi gözüküyor. Artı alternatif Raşit'sa, hani yok ki demeyelim, Raşit'sa alternatif olarak gözüküyor. Artı santraforda Oh'un dışında Beşiktaş'ın arkası çok kuvvetli değil. Ama Beşiktaş'ın şu an 12-13 belki 14 oyuncusu tamam gözüküyor. Şimdi Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Bir kere bir sağ kanada ihtiyacı var.
1: Evet.
0: İşte orada Salah gibi bir profile gidildi. Olmadı. Artı iyi bir santrafora ihtiyacı var. Belki değil. Oh'tan daha iyi bir santrafora ihtiyacı var. Merkeze takviye gelebilir. Stopere takviye gelebilir. Ama öncelikli ihtiyaç sağ ön ve santrafor takviyeleri gibi gözüküyor. Fakat Beşiktaş zor olanı başararak başladı sezona. Yani Beşiktaş büyük ihtimalle Midtjylland'ı elense ya zordu, işte kuzey takımıydı, oydu, evet, buydu falan denecekti. Çok fazla şey olmayacaktı. Moral bozulacaktı ama rakibin son dönemde yaptıkları itibariyle anlaşılabilir bir elenme olacaktı. Şimdi Beşiktaş aslında biraz daha rahat bir yola girdi. Yani çünkü oynayacağı rakipler bu turda ve bir sonraki turda elense ya da elese dahi Mitchell'e göre daha mütevazi rakipler. Beşiktaş eğer onları eleyebilirse çok büyük bir problem yaşamayacaktır. Öyle Beşiktaş taraftarının müthiş isyan etmesini gerektiren bir durum yok. Ama Beşiktaş'ın çok iyi bir sağ öne ve çok iyi bir santrafora ihtiyacı olduğu kesin. Orayı tamam. da güçlendirme hamlesi olarak düşünüyor Önder Özen. Hı hı. Yani biraz Galatasaray'ın fırsat transferini kollaması gibi düşünün.
1: Yani, peki o zaman televizyonda çıkan Højbjerg aslında hiç aciliyeti olan bir mevki değil. Højbjerg göbek oyuncusu.
0: Doğru ama oraya da ihtiyacın var. Oraya da takviye ihtiyacın var. Çünkü oranın rotasyonu. Şimdi Beşiktaş'ta zaten dikkat ederseniz Mitchell'in maçlarına çıkan 11'ler fena değil. Ama yedek kulübesine baktığın zaman eyvah diyorsun. Olay orada. Yani kadro derinliğini yaratması lazım. Kadro derinliğini nasıl yaratacak? Rotasyonu nasıl kuvvetlendirecek? Chen'in önüne daha iyi bir oyuncu alacak. Chen'i rotasyon oyuncusu olacak. Oh'un önüne daha iyi bir santrafor olacak. Oh oyuna sonradan girecek. Öyle olduğu zaman işte 14'ü, 15'i, 16'yı bulacak.
1: Peki Beşiktaş'taki 10 yabancı 10 artı 4'teki 10 ne oluyor o zaman?
0: Bakalım. Şimdi direkt ezber.
1: Nobel, Agbadu.
0: Ben sana söyleyeceğim şimdi direkt olarak.
1: Salih ve Orkun orada çok büyük.
0: Parmak hesabı yap.
1: Tamam. Nobel, Agbadu 2.
0: Nobel 1.
1: Evet.
0: Agbodu 2.
1: Evet.
0: Jalo 3.
1: Tamam.
0: Udokai gidecek dedi, sayma.
1: Tamam.
0: Uattara artı 4'e giriyor, sayma.
1: Tamam, evet.
0: Mourinho kaç oldu?
1: 4 oldu Mourinho ile şu anda.
0: Endidi.
1: 5.
0: Olaytan.
1: 6.
0: Yok, Olaytan da
1: 2003. Ama 4'e girmiyor mu?
0: Yok, girmiyor.
1: Girmiyor, peki 6 oldu o zaman.
0: Trossard.
1: 7. Oh 8.
0: Černý
1: 9,
0: Rashica
1: 10.
0: Evet. Hmm. Burada Rashica.
1: O zaman ayrılması, sağ kanada biri gelirse o sağdaki ikiliden biri gidecek demektir.
0: Yani olabilir. Yanlış bir şey saymadık herhalde.
1: Yok, şu anda net 10 oldu.
0: Evet.
1: Çünkü sağ alındığı takdirde iki tane Černý ve Rashica ikilisinden biri giderse yine 10 olarak kalıyor.
0: Bir daha say.
1: Nübel.
0: Nübel bir.
1: Agbadu, Jalo.
0: Jalo.
1: Mourinho.
0: Dur. Mourinho, Endidi.
1: Evet.
0: Olaytan.
1: Olaytan doğru.
0: Trossard.
1: Evet. Oh 8. Demin de öyle.
0: Černý, Rashica.
1: Aynen öyle. Yine 10 olduk. Hı hı.
0: Burada Endidi'nin de gidebileceğini ima etti Önder Özen. Bir yoklama yapıldı dedi. O yoklama işte Suudi Arabistan kulüplerinden gelmiş. Eğer teklif gelirse düşünebiliriz demişti. Önder Özen.
1: Bir mesaj geldi. Olaytan geçen sezon geldiğinden dolayı artı dörde giriyor.
0: Doğru. Bravo. O zaman zaten bir kontenjanın
1: açılıyor. Hala bir kontenjan
0: dokuzda,
1: açılıyor.
0: Dokuzda evet. Kalmış oluyorsun. Hı-hı. Yani Beşiktaş iki tane oyuncu alırsa burada doğal şüpheli Rashica olur. Bir merkeze alırsa, santrafora, bir de kanada alacak. Černý'i yedek yaptığı zaman o zaman Rashica'yı gönder, onda kalıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: O zaman stoperde bir şeyin oluyor.
1: Hala bir artı birin oluyor. Hala birini alabiliyorsun.
0: Yo, şeyin var zaten. U23 yani artı 4'te var orada kontenjanın.
1: Evet.
0: O şekilde yapabiliyorsun.
1: Beşiktaş bu konuda bayağı rahat o zaman.
0: Evet. Ya biraz daha rahat. Çok rahat çok, olmasa
1: biraz
0: da.
1: Daha rahat. Doğru, doğru.
0: Yani bir Rashica'yı göndererek sorunu çözebiliyor.
1: Peki, mesajlar da geliyor ama saatlerimiz 9.12 oldu. Bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı verelim. Sonra neyle geçiyorduk? Ben dün harika okudum.
0: Alternatif.
1: Alternatif piyasalar, tamam.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Radyo Spor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Evet, her zaman olduğu gibi bu saat diliminde size alternatif piyasalar bölümünde bir Bitcoin fiyatını aktaracağım. Bitcoin şu an 63.824 lira dolar düzeltiyorum. 63.824 dolar seviyesinden BTC Türk'te işlem görmekte. Düne göre yaklaşık %1.5'luk bir yükseliş var. Son dönemde Bitcoin zaman zaman böyle 1000-1500 dolarlık düşüşler yaşasa da çok kısa süre içerisinde bu seviyeye tekrar kendini toparlıyor. 64 bin seviyesi civarında son dönemde devam ediyor Bitcoin. Türk lirası olarak da 3 milyon liranın üzerinde.

0: genel bilinirlik açısından Genco Boran Alerim'den daha popüler görünüyor demiş bir tanesi. Aa. Tamam mı? Sebeplerini söylemiş. Ne demiş? Genel spor kamuoyunda Genco Boran Twitter'da futbol tartışmaları takip edenler arasında Ali Erim de güçlü bir bilinirliğe sahip ancak genel popülerlikte Genco Boran'ın gerisinde kalıyor demiş bir ya dinleyicimizin şeyinde.
1: Sen bir tweet atıyorsun, az atıyorsun ama senin tweetlerin böyle 250 like, 300 like, 10 bin. Ben bir tweet atıyorum.
0: Ben doğru şeyler yazdığım için öyle oluyor. Ya ben o tweetle alakalı
1: bir şey değil. Ben bir tweet atıyorum, 1-200 kişi görüyor bak cevabını falan geçtim. 1-200 kişi görüyor.
0: Sonra bir dinleyici daha atmış aynı şekilde. Orada da Genco Boran çıkmış gene. Genco Boran daha popüler ve daha geniş kitleler tarafından tanınan bir isimdir demiş. Bu ne demek ya? Ali Erim kendi kitlesi için de tanınan bir isim.
1: Kendi kitlesi
0: kendi için. Ailesi tanıyor işte onu.
1: Cep telefonu.
0: Ha, okul arkadaşları falan tanıyor işte. Evet, böyle bir şey gelmiş. Mesela onu da okuyalım.
1: Tamam.
0: Böyle de objektifiz işte.
1: İşte bu.
0: İki tane mesaj gelmiş, onu da okudum. Ama dediğim gibi bunlar merdiven altı yapay zekalar ya, diye düşünüyorum.
1: Aynen. Genco Boran yazılımı.
0: Ama benim zaten hani para verdiğim yapay zeka büyük aksini ihtimalle aksini söylemezdi diye düşünüyorum ben de.
1: Şimdi bakıyorum.
0: O yüzden şimdi kendimi Jordan'a kıyaslayacağım. Hadi bakalım yapay zeka söyle bakalım. Sana para veren mi daha popüler yoksa Jordan mı?
1: Jordan mı? bakıyorum. Bir mesaj var ama Erkan ben demiş isim yazmış. Onana, Musrati, Ricardo, Mario, Felix.
0: Onlar da işte az önce Fenerbahçe'de saydığımız oyuncular.
1: Gidecekler.
0: Bunlar gözü kapalı göndereceği oyuncular Beşiktaş'ın. Aslında Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'den çok bir farkı yok planlama açısından. Udokai'yi göndermeye çalışacak Beşiktaş kesinlikle. Zaten Al-Musrati'yi, Onana'yı takımla beraber hatta El Arnicardo'yu takımla beraber çalıştırmadı bile.
1: Ha, o kadar vazgeçti.
0: Hacı Ahmetoviç oynadı ama gidecek olan oyunculardan bir tanesi.
1: Peki Ali,
0: son Michelin maçında oynadı mesela.
1: Bu da çok konuşuluyor, doğru mu? Şimdi Galatasaray Nelson'u düşünmüyor. Ama iki senedir Galatasaray Nelson'u hazırlık kampına ve hazırlık maçlarına bazen dahil ediyor. Çünkü piyasasını arttırmaya çalışıyor. Yani satmak anlamında, elden çıkarmak anlamında Beşiktaş'ın mı yaptığı, hani biz senden vazgeçtik mesajı vermek anlamında bu mu doğru? Galatasaray'ın Nelson'a yaptığı mı doğru? Mesela Mehmet Sevinç bir tweet atmıştı. Onu görsem söyleyeceğim. Yani Nelson'un Galatasaray'ın kampında ne işi var? Diye tweet atmıştı mesela.
0: Geçen sene Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçını aynı bu yıl olduğu gibi Ümraniye ile oynamıştı. O maçı gene biz vermiştik. O maçta Nelson gene kadrodaydı. Galatasaray kadrosundaydı. Ben ısınırken hal ve hareketlerine inanamamıştım. Nelson'un. Yani o kadar umurunda değil, o kadar bulunduğu yerden rahatsız ki.
1: Ama bir kırgınlık yaşıyordu o esnada. Ya, bilmiyorum şu anda öyle
0: kırgınlık
1: bir...
0: Kırgınlık yaşıyor ama yani öyle vücut dili olan bir oyuncuyu takım içinde tutmanın takıma hiçbir katkısı yok.
1: Ya da çağırmanın.
0: Yok. Çünkü Nelson'u ya da Onana'yı ya da Al-Musrati'yi alacak olan bir takım Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki performansına göre almayacak. Önceki performanslarına göre değerlendirecekler. Ya alacaklar ya da almayacaklar. Dolayısıyla bence hiçbir faydası yok. Düşünmediğin oyuncunu
1: almayacaksın yani.
0: Almayacaksın. Takımı da bozmayacaksın. Hatta bu sene de Nelson'la alakalı bir iki tane öyle tweet gördüm. Çok fazla görmedim ama geçen sene gördüklerim bana yetmişti açıkçası. Nelson'la alakalı olarak. O yüzden ben Beşiktaş'ı doğru buluyorum. Mesela Hacı Ahmetoviç neden kadroda? Hacı Ahmetoviç'le alakalı olarak da Hacı Ahmetoviç'ten Beşiktaş belki merkez rotasyonu şu an zayıf gözüktüğü için faydalanmak istedi. Orada da Önder Özen şunu söyledi. Hani Hacı Ahmetoviç iyi oyuncu ama daha dinamik bir oyuncu beklentisi vardı İtalyano'nun. Yani İtalyano'nun oyun anlayışına Hacı Ahmetoviç çok uymuyor. Hacı Ahmetoviç aslında iyi bir pasör. Geriden topla çıkmada yardım edebilecek bir oyuncu ama biraz ağır. Temposu düşük. Biraz daha İtalyano box to box oynayan oyuncuları tercih ediyor. Daha tempolu oyuncuları tercih ediyor. Mesela Olaytan tam aslında istediği oyuncu. Tam bir merkez orta saha oyuncusu. Hani koşuyor, pozisyona giriyor, pres yapıyor.

0: her şeyi yapmaya çalışıyor Olaytan. Ama Hacı Ahmet Oviç öyle değil. Hacı Ahmet Oviç biraz daha hani etliye sütlüye karışmadan oynayan merkez orta saha oyuncularından. Ama o da ayrılacak Beşiktaş'ta. Genel olarak ben doğru bulmuyorum. Hiç düşünmediğin oyuncuyu alma yani.
1: Evet, bir dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş konuşuluyordu, yine Galatasaray'a döndünüz. Galatasaray'a dönmedik. Yani Nelson Galatasaray'da düşünülmediği halde hazırlık kampına çağrılan, hazırlık maçında oynatılan, Beşiktaş'ta da işte az önceki saydığımız isimlerin hiç kampa bile çağrılmadığı, işte satmak istiyorsan yani şimdi tekrar etmeyelim de yani bunun bir karşılaştırmasını yaptık. Yoksa Beşiktaş'la ilgili konuşuyoruz ve o dinleyicimiz demiş ki ya ben anlamaya çalışıyorum, bu yönetim ne yapmaya çalışıyor? İşte yine isyan eden bir Beşiktaş taraftarından biri, ama Ali sen de diyorsun ki çok panik yapılacak bir durum yok. Ne oldu, bir gülümsedin.
0: Ya bir dinleyici yememiş içmemiş Jordan mı Ali Erin mi diye sormuş da onun cevabını okuyordum.
1: Gerçekten mi? Nerede? Buna bakmam lazım.
0: 9.22'de atılan mesaj.
1: Ha.
0: 9.22'de atılan mesaj. Hani
1: küresel etki falan diyor.
0: yapay zeka da sinirlenmiş. Bahsettiğiniz Ali Erim demiş, kimse tarafından tanınmıyor. Ne diyorsunuz siz kardeşim? Yani şunun için su harcadığınıza değdi mi? Literalce su harcadığınıza değdi mi?
1: Çok iyiymiş, gerçekten
0: Yapay
1: çok iyiymiş.
0: zekada. Beşiktaş için şu an 11 bazında önündeki eleme turlarını da düşünerek ben büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer Beşiktaş sağ ön tarafını ve santraforunu Trossard kalitesine yükseltebilirse, o zaman Beşiktaş açısından sezon içerisinde başka şeyler konuşulabilir. Ama şu anki eleme turlarını artı sezonun belki ilk bölümünü Beşiktaş bu kadroyla da oynayabilir diye düşünüyorum ben. Önemli olan doğru transferi yapması Beşiktaş'ın. Yani Trossard'ı daha sahada görmedik ama Trossard'la ilgili bildiklerimiz, Beşiktaş takımına bakınca gördüklerimiz, Trossard'ın bir aksilik olmazsa çok fayda vereceği yönünde. Öyle kağıt üzerinde doğru bir transfer yapabilirse Beşiktaş, o zaman çok büyük problem olmaz. Oradaki seçimler belirleyecek Beşiktaş'ın kaderini.
1: Peki bir dinleyicimiz de demiş ki iddiada tutturduğumuzda Tayfun Bey, Genco Tayfun derdik kendimize, ya da Genco Aykut diye kendimizi övüyorduk. Takma ismi Genco olarak yapıyorduk demiş. Teşekkür ederim. Ndidi ile ilgili mesajlar geliyor Ali. Şimdi Ndidi'nin gitme ihtimali hala var diyenler var. Ve sanki o mesajlardan gördüğüm kadarıyla da Ndidi'nin gitmesi Beşiktaş'ın hayrını olur gibi düşünüyorlar. Şimdi ilk geldiğinde Ndidi sende bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Fakat sonlara doğru biraz toparladı. Yani o böyle Premier Lig'deki Leicester'daki ağırlığını yavaş yavaş hissettirmeye, savunmada işte topları durdurmaya, iyi yaymaya nispeten ilk döneme göre başladı. Yani son bıraktığı yerden başlayacağını bilsen Ndidi'nin gitmesine yeşil ışık verir misin, yoksa kalsın daha iyi gidebilir der misin?
0: Valla gitsin derim ben. Beşiktaş.
1: Şaşırdım.
0: Yok, şaşıracak çok fazla bence bir durum yok. Çünkü
1: Olmayacak diyorsun yani.
0: yok, olmayacak değil. Daha iyisini bulabilirsin diye düşünüyorum. Savunma önünde, direkt savunma önünde oynayan rakip baskı yaptığında ceza sahası yayı civarında topun ilk geldiği oyuncu. Hangi oyuncu? 6 numaran.
1: Evet, tabii.
0: İşte o 6 numaranın pas kalitesi, topu kullanma becerisi büyük takımlarda topu kazanma becerisi kadar değerli ve ön plana çıkıyor. Eğer oradan sen iyi bir pasta çıkarsan gol de atabilirsin. Oradan kötü bir pas tercihi yaparsan gol de yiyebilirsin. O kadar kritik, o kadar önemli. Şimdi geçen sene Beşiktaş Galatasaray'dan gol yedi, Endi'de hata yaptı. Fenerbahçe'den gol yedi, Endi'de hata yaptı. Trabzon'dan gol yedi, Endi'de hata yaptı. Ya.
1: Ya öyleydi, evet.
0: Şimdi daha ne yapacak zaten? Senin 6 numaran ligde oynadığın 3 tane büyük karşılaşmada, 3 tane büyük karşılaşmada rakiplerine birer gol hediye ediyorsa zaten o maçları kazanma ihtimalin yok. Beşiktaş o 3 maçı da kazanamadı. Galatasaray'la berabere kaldı. Fenerbahçe'ye kaybetti. Trabzon'a Trabzon'da da ya berabere kaldı deplasmandaki maçta ya da kaybetti. Galiba berabere kaldı.
1: Evet, berabere kaldı diye hatırlıyorum.
0: Galiba berabere kaldı. O yüzden de Beşiktaş'ın evet dinamik top kapan bir oyuncuya ihtiyacı var. Fakat aynı zamanda ayak kalitesi temiz ve düzgün bir oyuncuya daha çok ihtiyacı var. Bu noktada Endidi'nin ciddi zaafları var. Mesela Salih, Orkun ve Olaytan merkezi sonuçta çok net bir 6 numara yok bu merkezde. Ve zor bir rakiple oynadı Beşiktaş. Evet hani kırmızı kartlar belirleyiciydi o karşılaşmada. Ama işte iyi pas yapmanın zaman zaman topun sende olmasının katkılarını da gördü. Özellikle ilk maçta.
1: Evet, Salih Orkun ikilisi işte burada zaten devreye giriyor.
0: Salih'in %96'ydı pas isabet
1: evet,
0: yüzdesi.
1: Evet.
0: Ha, orada mesela revanştan oldu. Revanşı da söyleyeyim. İşte Endidi gibi top kapan ara pası alan oyuncunun farkı ne? Mesela ikinci karşılaşmanın ilk 10 dakikasında da Mitchell'en dalga dalga Beşiktaş'ın üzerine gelirken Beşiktaş'ta kimse durduramadı. O farkı da orada hissediyorsun. Öyle bir kesiciye ihtiyacın olduğunu. Orada da Endidi'yi çok aradı Beşiktaş. O 10 dakika rüzgarda Beşiktaş gol yiyebilirdi evet, mesela.
1: İşte Højbjerg o olabilir o zaman hakikaten.
0: Evet öyle bir oyuncuya ihtiyacı var yani. Hem sert olacak ama aynı zamanda pas kalitesinin de mutlak surette belli bir seviyede olması lazım. Hadi şöyle söyleyeyim. Böyle hat kıran pas atmasın. Ama Endidi bırak hat kıran pas atmayı. Hatalı pas atıyor. Yani rakibe atıyor topu. Hani topu kazanıyor Beşiktaş. Top Beşiktaş'a geçmiş. Endidi rakibe veriyor topu tekrar. Ve en tehlikeli bölgede. O zaman yani eğer daha iyisini bulabiliyorsan Endidi'ye...
1: Højbjerg'e ben de o zaman hayır demem.
0: Yok bence kimse
1: bu düşünceyle. Peki buçuk arasını vereceğiz ama vermeden önce son bir Beşiktaş soru sorup aradan sonra Trabzon'a da geçmek istiyorum. Kralove eşleşmesinde Beşiktaş'ın kadrosunda Midland'a göre bir farklılık, beklediğim bir farklılık var mı? İşte sakatlardan gelecek ya da işte Trossard büyük bir ihtimalle yine olmayacak.
0: Trossard herhalde kadroya alınır. Kadro verildi mi bu arada? Verilmedi değil mi? Daha kadro okumadık.
1: Hayır.
0: Kadro okumadık.
1: Ama ilk 11 çıkmaz değil mi yani kadro olsa bile?
0: Ama kadroya alınır diye düşünüyorum.
1: Evet aynen.
0: Tur için. İlk 11 bazında çok büyük bir değişiklik olmaz. Zaten İtalyano kendi söyledi. Hani rotasyon sonuçta ligle Avrupa beraber giderken ben yapıyorum dedi. Şimdi Beşiktaş haftada bir maç oynadığı için.
1: Midland.
0: O 3 aşağı 5 yukarı öyle çıkar. Belki bir iki tane değişiklik olur ama çok büyük bir değişiklik olmaz genel olarak.
1: Peki saatlerimiz 9.30 oldu. Ara vereceğiz. Aradan sonra Trabzonspor'a geçeceğiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: Programımız devam ediyor. Şimdi şu anda mesaj geldi. Kadrolar verildi. Trossard burada da yok.
0: Aynen. Şimdi ben de baktım. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Bir gün takip etmeyeceğim. Neler oluyor bak görüyorsun. Bizim
1: aynen öyle.
0: Böyle yani. Acayip bir olay.
1: Her gün başka bir haber.
0: Evet.
1: Ama zaten verilip verilmemesiyle de ilgili bence çok bir fark yok. Çünkü oynamamasını Trossard'ı takip edenler olarak bekliyoruz ve biliyoruz yani.
0: Maçtan,
1: 3 günlük antrenmanda
0: çıkılmaz maçtan maça. Maçtan bugün öncesine kadar 2 yeni oyuncu eklenebiliyor kadroya ama şey olarak alabilirsin ya 10-15 dakika hani bir şey olarak çünkü bir de öteki rövanş da var.
1: Yani oraya kadar toparlar diye.
0: Hani 8-9 gün şey yapacak. Hı hı. O değişiklik hakkında var. Ben olur diye düşünüyordum. Yokmuş. Zaten kadroda da hani mesela ne var? Udokai var gene. Hacı Ahmet Oviç var. Yani gidecek oyunculardan onlar da kadroya alınmış. Rotasyonu kuvvetlendirmek için. Zaten önemli bir sakatlık da yok. Endidi bir önceki turda yoktu. Şimdi iyileşti. Endidi de büyük ihtimalle bu karşılaşmalarda görev alacak.
1: Evet geçelim Trabzonspor'a. Ali pazar günü bizim Ulaş'la yaptığımız yayın esnasında Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yılı töreninde bir konuşma yaptı. Orada özellikle mali durumun ne kadar düzeldiğine dair çok detaylı bilgiler verdi. Benim aklımda kalanlar şu işte yaptıkları transferlerden dolayı bütçenin ne kadar kuvvetlendiği, o bütçeyi kuvvetlendirene kadar önce borçlarını çok büyük ölçüde sildiğini, hatta şu çok net aklımda kaldı. Bu kulübün çok büyük bir vergi borcu vardı. ve vergi borcu diğer borçlara benzemiyor. Vergi borcunun faizi çok bel büküyor. Vergi borcumuzu bitirdik. Dolayısıyla artık bunun faiziyle mücadele etmeyeceğiz. Bu gerçekten kulübümüz için çok önemli bir adım dedi. İsim yine vermedi. Hatta daha sonra basın toplantısında sorulmuş, yani açıklamaların sonunda da sorulmuş. Biz o kısmı yayınlamadık. Gazetecilerle özel sohbetinde sorulmuş. Bütçe çok kuvvetlendi şeklindeki açıklamasına basın mensupları demiş ki işte Muhammed Salah ismi. Ben bir isim zikretmiyorum. Güçlendik. Görüşmelerimiz sürüyor. Hocamızla irtibat halindeyiz. Bundan önceki işte transfer politikamız neyse, evet şu anda güçlendik. Biraz daha bütçenin yüksek olduğu isimlere gidiyoruz, gidebiliriz dedi ama sonuçta mantıken ve Trabzonspor'un aldığı verdiği dengesine baktığımızda hakikaten bütçesinin güçlendiğini biz de tahmin edebiliyoruz. Tabii o Salah olur mu olmaz mı? Şimdi sen programın başında söyledin, Trabzonspor halkı, yani sırf camiası değil Trabzon halkını tamamen heyecanlandıran bir transfer hamlesi oldu bu, ama Ali dün bana gelen mesajlarda ya yapmayın, bu bir menajer oyunu, Trabzonspor'a Salah gelmez, kesinlikle menajer oyunu oynanıyor şeklinde de birçok mesaj geldi. Ama yani bir menajer oyunu olacak olsa bu kadar kuvvetli haber çıkar mıydı sence? Gazetelerde, televizyonlarda, manşetlerde. Yoksa ikisi bir arada mı?
0: Şimdi şöyle, buradaki gerçek ne? Ona bakmak lazım. Trabzonspor'un Salah ilgisi var mı yok mu?
1: Bence olabilir.
0: Olduğu belli.
1: Yani.
0: Yani Fatih Tekke'nin ve Ertuğrul Doğan'ın söylediklerinden Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiği belli.
1: Başkan onlar kadar net konuşmuyor ama Fatih Tekke konuşuyor.
0: Masaya oturdukları belli. Ortada bir teklif olduğu belli. Ya bundan sonrası menajer oyunu olabilir. Önemli değil. Neden önemli değil biliyor musun? Aynı Beşiktaş Salah transferinde söylediklerimiz geçerli. Ya sen kendi bütçene, kendi imkanlarına, kendi takımına bakarsın. Ve dersin ki kardeşim ben Genco'ya şu kadar parayı veriyorum.
1: Ben futbolcu muyum, menajer miyim?
0: Sen futbolcusun.
1: Futbolcuyum, tamam. Tamam mı?
0: Ben sana bu kadar para verebiliyorum. Ondan sonra sen de bakarsın benim yaptığım teklife. Sana uyuyorsa ne ala, uymuyorsa biraz daha pazarlık yapmaya çalışırsın. Beni zor durumda bırakmak için başka takımlarla görüştün. Ondan sonrası beni aslında çok ilgilendirmiyor. Ben kendimi biliyorsam, ne yaptığımı biliyorsam. Ama... Yani ne olur biliyor musun? Ben sana 10 teklif etmişimdir. Sen başka takımları göstermişsindir, tamam mı? Bak demişsindir, diğer takımlar bana 13 veriyor. Tamam mı? Sen 10 verdin, bak bana 13 veriyorlar. Ben de gaza gelip sana 15 veriyorsam benim hatam. Ama ben kendi sınırlarım, kendi bütçem içerisinde senin kapını çaldıysam, sana bir teklif yaptıysam, ondan sonra da senin fiyat kızıştırma politikanın ortak olmadıysam burada hiçbir şey yok.
1: Tamam.
0: Çünkü senin de bir pazarlık payın var. Tamam. Yani sen 10'la başlarsın. Maksimum dersin ki 12, 13. Ama kalkıp da bunu işte seni başkaları istiyor. Dur onlar 15 verdi, ben 17 vereyim. Gel bir de sana şunu vereyim falan diye. Eğer o yarışın içine kendini sokuyorsan o zaman zaten kaybediyorsun. O zaman menajer oyununa gelmiş oluyorsun. Menajer oyunu derken de menajer zaten her zaman en iyi sözleşmeyi almaya çalışıyor. Siz zannediyor musunuz ki menajer için Trabzonspor, Beşiktaş ya da Southampton çok fark ediyor. Menajerin derdi o değil ki. Oyuncuya teklifleri sunuyor. Oradan en iyi kontratı çıkarmaya çalışıyor.
1: Ki en iyi komisyonu alsın o da.
0: Aynen öyle. Oyuncu da çok kazansın. Her anlamda. İşte imaj haklarından tut kontrata kadar, bonuslara kadar.
1: Peki,
0: kadar.
1: Peki bir soru şimdi.
0: Yani yeter ki Trabzonspor kendi yaptığı teklifi, tamam mı? Örnek veriyorum, Salah cephesi tamam siz bu teklifi yaptınız ama biraz daha yükseltin biz gelelim diye gittiği noktada kendi sınırlarını, kendi belirlediği sınırı çok aşmasın. Şimdi Beşiktaş'ta onu yaptığını gördük Beşiktaş'ın, artık tabii ne kadar yaptı bilemiyorum ya da ama ne kadar kendi bütçesini zorladı.
1: Menajer çok büyük para istedi diye
0: tamam,
1: Beşiktaş.
0: Sonuçta sen Kulüpten çıkan total paraya bak. Şimdi,
1: Trabzon'da hiç menajer parası konuşulmuyor. 17 milyon işte imaj hakkı deniyor. Yani sanki ya Beşiktaş'ın koltuktan kalkmasına sebep olan menajer istekleri Trabzon'da hiç konuşulmuyor. Bu bana bir garip geldi mesela.
0: Ya orada şöyle olabilir. Belki Salah menajeri kulağını çekmiştir. Kardeşim sen ne yapıyorsun diye. Öyle bir durum olmuş olabilir. Ama bunun gene çok büyük bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum. Çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Salah'a gitmeleri bu iki kulübün başlı başına bir olay. Konuşulan paralar bence inanılmaz yüksek. İnanılmaz yüksek.
1: Peki sence verilmemeli mi yoksa Salah için bir istisna olabilir mi?
0: Ya çok zor bir soru biliyor musun?
1: Ben de.
0: Trabzonspor'un son 1,5 yılda ki transfer politikasına bakıyorsun.
1: Bak tam da o mesajı okuyacaktım ama lütfen
0: çok
1: söyle.
0: Çok ayrı bir nokta. Çok ayrı bir şey. Ardından o transfer politikasını yapan kulübün Salah'a gitmesine gerek var mı diye düşünüyorsun.
1: O zaman şunu söyleyeyim hemen. Tam da bundan dolayı zaten Trabzonspor çok akılcı, hep para kazandıran, kendisini kulübüne borçlarını ödeyen bir yapıyı, bir süreci tamamladıktan sonra alabiliyorsa böyle bir oyuncuya gitmesi bence olabilir. Bak bir Trabzonspor taraftarı da diyor ki tam da senin söylediğini söylüyor. Ben bu transfere çok sıcak değilim. 2 senedir uygulanan politikanın tam tersi bir iş. Ama ben de diyorum ki zaten Trabzonspor 2 senedir yaptığı bu transfer politikasının bir meyvesi olarak alabilecek ki Salah'a gidiyor diyorum. Buna ne dersin? Zorlar mı? Yine zorlar mutlaka. Ama yani çok da büyük bir kulübü borç batağına sokacak olsa zaten bunu bence Trabzonspor başkanı okey demezdi diye düşünüyorum.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben pek katılmıyorum ya. Ben pek katılmıyorum. Neden katılmıyorum biliyor
1: yani
0: musun?
1: Yani yapmamalı mıydı bu transferi diyorsun? Yani girmemeli miydi?
0: Yani 1,5 senedir gittiği yolu düşündüğünde girmemeliydi. Trabzonspor. Çünkü aslında doğru olan yol Trabzonspor'un izlediği transfer politikası. Bunu şöyle anlatayım.
1: Ama bütçen bu böyle bir rakamı harcamaya elverişli bir duruma geldiyse ya Ali...
0: Tamam o zaman o parayı gene daha iyi şartlarda satabileceğin oyunculara harcayabilirsin. Şimdi Trabzonspor
1: ama işte birazdan iyi... ama işte Trabzonspor başkanı da dedi ki para harcama lüksümüzün olduğu bir döneme girdik artık dedi pazar günkü konuşmasında.
0: Yani bak tekrar şöyle söylüyorum. Niye katılmıyorum biliyor musun? Temeli basit. Şimdi Trabzonspor tarzında transfer yapan Avrupa kulüplerinin hangisi Muhammed Salah'a gidiyor?
1: Doğru. Orası öyle ama işte yani Trabzonspor gibi futbol hayatının bu döneminde artık. Bak, para
0: ama,
1: döneminde.
0: Tamam ama Trabzonspor gibi akıllı ne yaptığını bilen transfer politikası uygulayan bizim de özendiğimiz, imrendiğimiz Avrupa kulüpleri var. Adamlar oyuncu sattığı anda daha oyuncu yeni kulübüne gitmeden hazır olan oyuncu geliyor. Sağ bek satıyorlar. Sağ bek havadayken yeni sağ bekleri geliyor. Çünkü planları, programları var ve yeni sağ beki örnek veriyorum 10 milyon euroya satıyorlar. 3 milyon euroya, 4 milyon euroya bir tane sağ bek getiriyorlar. 5'e satıyorlar, 1'e getiriyorlar. Getirdikleri yeni sağ bek mutlaka daha ekonomik, daha genç ve potansiyelli bir oyuncu oluyor ama hazır oluyor. Şimdi Trabzonspor da bunu yaptı. Sağ bek gönderdi. Pat diye yeni sağ bek getirdi. Neredeyse daha iyi. Oyuncu gönderdi, oyuncu getirdi, daha iyi. Şimdi Trabzonspor bunu yapabiliyor ve bunu son 1-1,5 sene içerisinde Trabzonspor Avrupa standartında yaptı. Şimdi ben de diyorum ki Avrupa standartında bunu yapan diğer kulüpler böyle oyunculara gidiyorlar mı? Mesela onların maaş bütçesi de ya da harcayabildikleri para yok mu? Harcayabildikleri para var.
1: Ama Ali şimdi
0: bak, onların da var.
1: Bak 34 yaşındaki bir oyuncuya Manchester United, Real Madrid.
0: Onlardan bahsetmiyorum.
1: Onların altındakilerinde böyle bir parası yok.
0: Nasıl yok? Hepsinin parası var.
1: Kimden bahsediyoruz?
0: Hepsinde
1: mesela
0: para var. Yani örnek veriyorum, Mitchell'in para yok mu sence? Paraları var. Verirler o paraları. Yüksek paraları verirler. Belki hani atıyorum.
1: Ya Celtic iki transfer tane... rekoru kırmış. 11 milyon vermiş.
0: Tamam, iki tane oyuncuya vermezler ama Onlar paraları yok değil ya da borçlanarak verirler bizimki gibi. Ama öyle bir niyetleri yok, öyle bir oyuncuya gitmiyorlar. O bakımdan hani Trabzonspor'un girdiği yola bakarsan bence doğru değil. Ama oyuncu da Salah.
1: Bir de güzel bir mesaj geldi. Bir dinleyicimiz de diyor ki Galatasaray, ya ben şöyle demek istediğini varsayıyorum. Trabzonspor'un Salah transferi de farklı bir durum var. Trabzon reklamı şimdi mantıklı olabilir çünkü Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe büyük oyuncu çok aldı. Ama Trabzonspor, yani benim aklıma Jean-Marie Paf'tan beri böyle ses getirecek bir transfer ki 80'lere gittim ben, sen de çok iyi hatırlarsın. Hmm. Belçika milli takımının unutulmaz kalecilerinden biridir Jean-Marie Paf. Yani tamam Şota falan geldi ama bir Drogba'ydı, bir Snyder'di, bir Okocha'ydı, Van Hooijdonk'tu, Daniel Amokachi'ydi. Böyle bir şey almadı Trabzon. Yani bu da onların çok uzun yıllar sonra Trabzon isminin Türkiye'de duyulması amacıyla yapılmış bir şey olabilir diyor. Bak bu bana mantıksız gelmedi ama yine yeterli mi acaba?
0: Trabzon ismi Avrupa'da duyulması.
1: Evet, evet.
0: Türkiye'de değil.
1: Evet, Avrupa'da. Hı.
0: Ya diyorum bak oyuncu Salah. Şimdi Salah'la alakalı olarak mesela Önder Özen de söyledi. Hala diyor kendi mevkinin en iyi oyuncularından bir tanesi. Burası bir gerçek. Ligin üzerinde mi? Ligin çok üzerinde oyuncu. Ve Salah'ın da işte az önce Bruno Fernandes'ten bahsettik ya. Yani Salah Premier Lig tarihine geçmiş bir oyuncu. Premier Lig tarihine geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Bu arada şöyle diyenler var. Hemen araya gireyim. Ona katılmıyorum. 34 yaşında bir oyuncuya bu para verilmez. Salah'ın 34 yaşındaki bir Liverpool performansına, bir Premier Lig performansına bakın. Salah'ın, ben söyledim, yazın üstsüz denize girdiği fotoğrafları var. Hala baklavalar falan filan, kendine müthiş bakan bir oyuncu.
0: Kendine çok dikkat eden bakan.
1: 34'üne bakmayın onun.
0: Profesyonel üst seviyede oralarda zaten herhangi bir sıkıntı yok. İşte burada diyorum ya, tercih meselesi. Normalde bir taraftan baktığında bu kadar düzgün bir transfer politikası olan kulübün Salah'a ihtiyacı var mı? Hayır, yok. Ama diğer taraftan oyuncu Salah çok büyük bir katkı verebilir. O çok büyük bir katkıyı beklerken de zaten böylesine rakamlar normal. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani Trabzonspor'un da mesela Ertuğrul Doğan'ın o senin söylediğin sözlerine katılman mümkün değil. Yani o zaman ilk fırsatta böyle bir transfer yapıyorsa Trabzonspor, şu an paramız var, para harcayabiliriz diyorsa, o zaman bu çok övdüğümüz transfer dönemini bilinçli değil, sanki zorunluluktan yapmış gibi oluyorlar. İlk fırsatta gene çok büyük bir transfer. Şimdi Salah dediğimiz noktada Osimhen'den sonra ligin en çok para kazanan oyuncusu olacak Salah. 17 milyon euro olan oyuncu yok ligde.
1: Evet. Evet.
0: Bir de bonusları var bunun.
1: Tabii.
0: Bir de bonusları var. Yani acayip bir iş yapıyor Trabzonspor ekonomik anlamda.
1: Peki sırf Trabzonspor olarak da değil, Trabzon'a çok sayıda Orta Doğulu turist geliyor. Son yıllarda bu bayağı konuşulan bir durum. Hatta işte Trabzon'da Arapça tabelalar falan haberleri oluyordu. Ama bir gerçek var ki çok Trabzon'a giden Orta Doğulu turist var. Salah Trabzon şehrine, ya bak, hem Trabzonspor'a katkı sağlayacağı gibi Trabzonspor'u Avrupa vitrininde göstereceği gibi belki de Trabzon'a inanılmaz turist getirimini de sağlayabilecek bir
0: Salah Trabzon'a turist
1: getirmez. Çok mu geniş düşünüyorum?
0: Salah Trabzon'a turist getirmez. Trabzon'a giden turiste forma sattırır. Yani Salah var diye kimse Trabzon'a şey yapmaz.
1: Belki daha rotasını, da duyulur diye falan.
0: Rotasını yani kırmaz ama oraya gittiği zaman Salah forması alır mesela. Hı hı. Salah'la ilgili bir ürün alır. Ama rotasını bence kırmaz oraya. Ya işte artıları eksileri var. Fakat tekrar söylüyorum, yani Trabzonspor yıllarca İstanbul'un üç büyükleriyle ekonomisinin aynı olmadığını anlattı Ertuğrul Doğan. Maç günü gelirlerinden mağaza satışlarına kadar, oyuncu satışlarına kadar yıllarca bunu anlattı. Gelirler arasındaki farkı anlattı. O yüzden kendi yolumuzu bulmamız lazım dedi. İnsanlar hak verdi. Trabzonspor o yola girince, bak dikkat et, hem ekonomik olarak hem oyun olarak istikrar geldi. Trabzonspor geçen sene Ligde bir ara şampiyonluk yarışına girdi. Türkiye Kupası'nı kazandı. Doğru işler yaptı. Şimdi bütün bu adımlar atılmışken bir anda işler düzeldi diye dur hemen biz çok büyük bir oyuncu alalım, acayip bir para verelim. Orada bir soru işareti oluyor. Herkesin kafasında olması lazım. Trabzonspor mesela Salah'ı aldı. Salah'ı aldıktan sonra Trabzonspor'un hedefi ne? Hadi bana onu söyle.
1: Türkiye Ligi'nde şampiyonluk.
0: Evet. Bak. Geçen sene
1: bu da dolayısıyla Şampiyonlar Ligi.
0: Geçen sene Trabzonspor yani neredeyse liderken hedefim şampiyonluk demedi. Salah'ı aldığın zaman beklenti şampiyonluk olur.
1: Tabi bunu artık demek zorunda kalırsın.
0: Onu da unutmayın. Beklenti çok yükseltmiş olursun. Ondan sonra işler istediğin gibi gitmezse ligde yine farklı noktalara gider. Yani birçok artısı eksisi var bu transferin. Artıları da çok fazla. Dediğim gibi yani Salah çok büyük bir hücum gücü. Sana double double yapma ihtimali ya da
1: çok yüksek.
0: Gol olarak sadece 20'lere yaklaşma, 20'yi geçme ihtimali çok yüksek. İşte kulüp bilinirliği, ondan sonra kulübün havasını değiştirme, maçlarda işler kötü giderken sorumluluk alıp maçın kaderini değiştirebilecek bir yıldız olması, birçok artısı var. Fakat diğer tarafta da şimdi
1: Trabzonspor... Peki bu sorumluluğu almasın mı yönetim? Sen dedin ya geçen sene liderken bile şampiyonluğa oynamıyoruz. Yani şampiyonluğa oynayan bir Trabzon değil mi hedef? Salah'ı alarak bu hedefe yaklaştırmak, yani bilmiyorum, negatif mi? Sorumluluk almak
0: ya
1: mı?
0: Ya bak zaten şey demiyorum ben. Olay negatif ya da pozitif demiyorum. Artılarını ve eksilerini yan yana koymaya çalışıyorum.
1: O kadar
0: çalışıyorum.
1: Çok mesaj var ki bu arada, hem lehte hem aleyhte sana.
0: Anlatmaya çalışıyorum gördüğüm şeyleri. Artıları da var, eksileri de var. Artık burada Trabzonspor hangisi ağır basıyorsa kendince ona göre bir karar verip o transferi yapacak ya da yapmayacak. Ama zaten çok niyetli oldukları da belli.
1: Valla şimdi en son gelen mesaj, ben Fenerbahçeliyim ama Salah hangi takıma gelirse gelsin onun formasını alırım diyen var. Ben Trabzonsporluyum ve Ali Bey'e sonuna kadar katılıyorum diyen var.
0: Bakın bana katılmayın.
1: Şey diyen de var, Beşiktaş alamadı diye Trabzon'da alamasın diyor.
0: Bak,
1: Ali Bey
0: ben,
1: diyen
0: hayır
1: var.
0: Hayır, ben Beşiktaş'ta da aynı şeyi söyledim. Yani Beşiktaş'ın da akıl almaz para dedim. Çok doğru gelmiyor dedim ama ondan sonra işte Salah'ı konuştuk, Salah'ı anlattık. Burada ben herhangi bir şey yapmıyorum. Şu an için benim de açıkçası kendi fikrim gidip geliyor.
1: Oyuncunun büyüklüğünden.
0: Ben de arada deredeyim yani. Evet, ne yapmak lazım tam emin değilim. Tam karar verebilmiş değilim. Beşiktaş için de öyleydim. Hani bir taraftan bakıyorsun işte taraftar o şu bu. Yani
1: Ali Trossard Salah muhteşem bir ikili olurdu.
0: İşte öyle oluyor. Ama diğer taraftan da
1: yani sonrası.
0: Çıkanlara falan baktığında rakamlara, çünkü kabul etmek lazım yani. Suudi Arabistan gibi olduk.
1: Orası kesin.
0: Hani bizden petrol fışkırmıyor ama Suudi Arabistan gibi olduk oyuncu ücretlerinde.
1: Bu arada birkaç Trabzonsporlu Marek Hamşik'i unuttun diyor ama şimdi Hamşik önemli bir oyuncu olmakla birlikte benim için ne bir Muhammed Salah'tır ne de bir Michel Prodom'dur. Hamşik de çok önemli bir isimdi. %100 katılıyorum ama yani dünya futbolundaki ağırlığı iki isimle Trabzonspor'a gelen ve geleceği varsayılan Trabzonspor'un peşinde olduğu Muhammed Salah'la ben bir tutmam. Yani Marek Hamşik Avrupa'da bilinen bir Trabzonspor efsanesidir. Ama Muhammed Salah yani bambaşka. Çoğu futbol sever bilmez. Michel Prodom da pardon, Prodom değil, Jean-Marie Paf, özür dilerim. Bambaşka isimlerdi. Valla Ali 9.52 oldu. Mesajlara bakıyorsun, var mı böyle gözüne çarpan ya da Trabzon'la ilgili? Gerçi Trabzon'la ilgili deyince de Muhammed Salah'tan başka bir şey hiç akla gelmiyor.
0: Şöyle bir mesaj var. İsviçre'den Eşref Bey yazmış. Salah gibi bir yıldızın Trabzon'a gelmesinin asıl nedeni saha içi değil, Trabzonspor şampiyonluk hedefi olan bir kulüp olduğunu göstermek zorunda. Genç oyuncu alıp yetiştirip satma modeli daha çok şirket mantığıyla yönetilen Avrupa kulüplerine uygun. Ancak Trabzonspor gibi büyük camialar taraftarına iddiasını sürdürebilmek için kazandığı gelirin bir kısmını zaman zaman yıldız transferler ayırmak zorunda. Aksi halde taraftar bu düzen nereye kadar diye sorgulamaya başlar demiş.
1: Bence güzel mesaj.
0: İşte bu bir düşünce. Mesela bu,
1: İşte ben de bundayım zaten.
0: Heh, buna çok doğru ya da yanlış diyemezsin.
1: Ben, de, aslında ben de buna yakınım.
0: Bir yol. Bu yolu tercih edebilirsin. Ama aynı şekilde mesela Salah ayıracağım bütçeyle yine çok iyi oyuncular alabilirsin. Onu da unutmayın.
1: Ama satmak üzere mi düşündüğün yoksa?
0: Hem performans hem satmak üzere. O paraya o yapılır. Çünkü o çok anormal bir bütçeden bahsediyor. Şimdi Salah'a vereceği Trabzonspor'un para 2 yılda minimum 35 milyon euro.
1: Tabii.
0: Yani 35 milyon euroya çok çok iyi oyuncular, belki 2 tane 3 tane getirip hem performans alıp hem de sonra değerlendirebilirsin. Fakat tekrar söylüyorum, bu bir tercih meselesi işte. Bu bir tercih meselesi.
1: Peki, evet. Salah konusu.
0: Bakayım başka.
1: Hem Beşiktaş'ta hem Trabzonspor'da ama daha çok şu anda Trabzonspor'da. Yani hani bir Trabzonsporlu diyor ki ben hayatımda Trabzon forması almadım diyor ama Salah alırım diyor.
0: Olabilir. Bir başka dinleyici Halil Aksu, her zaman tecrübeli oyuncularla gençleri harmanlayarak takım kurmak gerekir deniyordu. Başarı full gençlerle nasıl gelsin demiş. Yani Salah transferine yeşil ışık yakmış. Bakayım başka mesaj. Tabii dediğin gibi Salah'la ilgili
1: ya,
0: acayip mesaj gelmiş.
1: İkimiz de bakıyoruz, yetişemiyoruz.
0: Hem getireceğin gençlere örnek olacak demiş bir başka dinleyici, hem de dikkatleri bir tık daha Trabzonspor'un üzerine çekecek. Bence Salah transferi mantıklı demiş bir başka dinleyici. Abi Salah bu, yok denir mi, hayır denir mi diye buna çok net direkt bir mesaj gelmiş. Yani diğer tarafı boş ver, onlar hikaye. Salah geldi mi konu kapanır. Ya öyle bakan da çok var. Yani Salah bir tarafa, işin maliyeti bir tarafa diye bakan da çok var ama tabii yöneticilerin öyle bakmaması gerekiyor Salah aynen transferine. Evet. O şekilde aynen bakamazlar. Başka teklif yok mu diye mesajlar gelmiş.
1: Evet, bu arada ben Salah'a...
0: Var, teklifler var. MLS ya,
1: Arabistan'dan duydum. Arabistan'dan duydum. Ama herhalde burada olduğumuz için hep bize sırf sanki burası şeyden de hiç görmüyorum. Şimdi Salah sonuçta bir İngiltere'de ikonlaşmış bir oyuncu. Hı hı. Hiçbir İngiliz sitesinde Salah şuraya gidiyor, Salah buraya gidiyor haberi hiç görmüyorum.
0: Çünkü sen Salah'a 17 milyon euro verirsen 35 milyon euro kontrat vermek zorunda kalıyorsun İngiltere'de. Hı hı. Yani bu rakamları çıkmaz.
1: Orası doğru tabii.
0: Çok anormal bir rakam. Yıllık ücret olarak. Dedim ya, Suudi Arabistan'a benzedik
1: gibi bir ücret olarak. Öyle. Hem de UEFA şeyindeki bir Suudi Arabistan ülkesi olduk. Yani UEFA'nın içerisindeki. Peki, mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Daha yarınımız var. Perşembe var. Trabzonspor'un muhtemel rakiplerini konuşamadık Salah konuşmaktan. Yarın onu da konuşuruz. Salah belli ki sıcak gündemini koruyacak. Ben kendi adıma Trabzonspor 2 yıldır bu parayı güzel kullandı. Düşük bütçeli oyuncular aldı. Bence de eğer ki alabiliyorsa Salah transferi, ben kendimce yeşil ışık yakıyorum. Çok da güzel olur diyorum. Ama tabii Ali'nin de kendi düşünceleri ve haklı olduğu taraflar var. Detayları bilmek lazım. Ama şu anda hani gelen mesajlardan gelsin gelmesin fikri çok fazla geliyor. Salah belli ki sadece Türkiye değil, kime adı anılsa o takımı, taraftarını, ülkeyi çok heyecanlandıracak bir oyuncu olacağı kesin diyelim. Ali, geçmiş olsun. Hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Vallahi çok keyif aldım programdan. Umarım sağ sen de almışsındır. Umarım dinleyicilerimiz de almıştır. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87. Radyospor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün İspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun. Gündemle ilgili, gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir dene var. WhatsApp hattımız var ki şu anda mesajlar gelmeye başladı. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Evet, hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Birazdan detayına gireceğiz. Salah konusuyla ilgili demin sevgilim Genco hem de sevgili Ali Erim de bu konuyla ilgili de kendilerince yani duyumlarını aktarmaya çalıştılar. Dün de televizyon yanında sevgili Nihat Erence bize bağlanmıştı Karadeniz'den. Karadeniz Gazetesi spor müdürüydü. Dedi ki hem Salah dedi hem de Alexander Sherlock dedi. İki ismin de dedi transferi için çok yoğun çaba sarf ediliyor dedi. Yani bu iki isim de gelirse hakikaten Trabzonspor şampiyonluk yarışında bir adım daha öne geçmiş olacak. Salah transferiyle ilgili düşünceleriniz çok var. Özellikle Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş taraftarları da zaten o zamanda belli bir dönemde yorumları yaptılar. Ama maliyet anlamına baktığımız zaman ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Demin hatta onunla ilgili çıkan haberlere şöyle 3 aşağı 5 yukarı bir bakayım dedim ama maliyetine baktığımız zaman 17 milyon euro maaş, 2 yıllık kontrat yani 34 milyon euro maliyeti var. Tabi imaj hakları, sözleşme falan filan derken 2 yılın maliyetinin 41 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor Salah'la ilgili. Onu tekrar söyleyelim. Öte yandan Galatasaray'da da Osimhen'le ilgili bazı haberler var. Osimhen'e bazı tekliflerin yapıldığı konuşuluyor. Özellikle Galatasaray taraftarlarında bununla ilgili düşünceleri çok merak ediyorum. Mesela Atletico Madrid'in 125 milyon euro önerdiği konuşuluyor. Manchester United 100 milyon euro. Arsenal 50 milyon euro ve Gyökeres takasını teklifte bulunmuş. Tottenham 65 milyon euro artı takasta kullanılacak bazı oyuncular teklifinde bulunduğu yönde bazı haberler var. Bununla ilgili de görüşmelerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe tabi biliyorsunuz Marcus Rashford transferi için yoğun bir çaba sarf ettiği yönde bazı haberler var. Bugün gazetelerde aynı zamanda Portekiz'den de bir haber geliyor. Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis ismi de şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu belirtelim. Tabii ki rakiplerimizi konuşacağız. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i 3 aşağı 5 yukarı netleşti. Onları konuşacağız. Programın ikinci bölümünde sevgili Haldun Erkal ve Tuğbacı Bayramoğlu bizlerle beraber olacak. Onları tekrar söyleyelim. Günaydın. Alo.
5: Günaydın.
4: Alo. Düştü mü dinleyici?
5: Yok. Günaydın Aygün Bey.
4: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
5: Ben Antalya'dan Mahmut.
4: Mahmut Bey hoş geldiniz. Buyurun.
5: Hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım da.
4: Ne diyorsunuz bu konularla ilgili?
5: Vallahi Aygün Bey biz transfer bekliyoruz. Herhangi bir şu ana kadar bir transfer gelmedi. Herhangi bir bilginiz var mı mesela transferle ilgili?
4: Vallahi yani her gün gazetelere baktığım zaman 3 tane 5 tane isim var atılıyor ortaya ama şu ana kadar netleşen bir isim yok. Söyleyeyim. Yani vallahi yok. Yani şu dakikada şu gelecek diyebileceğim bir isim yok. Ondan da Galatasaray haberlerine çok fazla giremiyorum. Çünkü her gün gazetelerde 3 tane 5 tane isim çıkıyor ama yani netleşen bir isim yok.
5: Evet Aygün Bey. Valla biz artık ondan sıkıldık artık. Her gün bir isim çıkıyor. Her an gelen bir transfer de bize yok.
4: Maalesef yok. Şu andaki görüntü öyle. Ama Okan Hoca'nın açıklamaları işte elimizden geleni yapıyoruz. Transfer çalışması yapmak yönünde yapıyoruz yönünde bazı açıklamalar var Okan Hoca'nın ama netleşen bir isim gözükmüyor şu anda Galatasaray'la ilgili.
5: Çok teşekkürler.
4: Osimhen'in satışıyla ilgili ne dersin?
5: Vallahi istemiyoruz Aygun Bey. Bir de o giderse artık hiçbir oyuncumuz kalmayacak. İyi bir oyuncumuz.
4: Peki. Çok teşekkürler.
5: Ben teşekkürler. Çok sağ olun.
4: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet devam edelim. Günaydın Aygün abi Sinan ben. 2026-2027 süper... bak bu konuya değinecektim aslında. Programın ikinci bölümünde bu konuya değineceğim. Sezonun adının Adnan Süvari olması konuşuyor. Kariyeri 1959 öncesine dayanan bu değerli futbol adamın adının verilmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu karar TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk ve dolayısıyla 5. yıldız konusunu kabul ettiğine dair bir mesaj mı? Yoksa tamamen Adnan Süvari'ye duyulan bir vefanın göstergesi mi demiş? Bence Sayın Adnan Suvari'ye duyulan bir vefanın göstergesi gibi gözüküyor sevgili Sinan kardeşim. Devam edelim. Günaydın arkadaşlar. Kısa bir Anadolu transfer turu mu yapsak demiş. Zaten benden sonra Salim özellikle Anadolu ile ilgili, Anadolu kulüplerle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor. Günaydın Aygün Bey. Göztepe'mizin efsane teknik direktörü Adnan Suvari'nin adının onurlandırıldığı gün deplasman tribünden silahlı saldırı yapıp bir taraftarımızın ağır yaralanan Altay'ın kayyum talebinde bulunması tesadüf değil. Göztepe'li uğraşanın sonu hayırlı olmuyor. İyi günler Göztepe'li Hayrettin demiş dinleyicimiz. Günaydın. Alo.
5: Alo.
4: Günaydın. Alo. Buyurun.
5: Alo. Günaydın. Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
5: Ben Ankara'dan Murat Aygün Bey.
4: Murat Hoş Bey hoş geldiniz. Buyurun Murat Bey.
5: Hoş bulduk Aygün Bey. Her zamanki gibi Beşiktaşlıyım.
4: Evet. Ne diyorsun bu salak konusuna?
5: Aygün Bey ya salağın transferi biraz bana şey geldi. Aynı Di Maria'nın transferi gibi geldi.
4: Yani
5: şey olduğu zaman, ilk transfer görüşmesi olduğu zaman işi bitirip kapatacaklardı transferi. Alacaklardı. Şimdi yok menajeri 7.5 istiyordu. 5'e düştü. Şu oldu, bu oldu. Ya benim yönetimin biraz şeyi var bu konuda ya. Ne diyeyim size? Beceriksizliği var.
4: Hı hı.
5: Bu konu olduğu zaman basacaksın parayı alacaksın ya. Yani Muhammed Salah da öyle kötü bir topçu değil ki. Sana hem prestij bakımından hem senin ismini duyurma bakımından. Yani forma satışıdır, şudur budur, kombinedir. Bunlar da sana büyük şey olacak, gelir olacak.
4: Hı hı hı.
5: Ama diyorum ya bizim başkan iyi işler yaptı bu sene. Güzel transferler yaptı. Ama bu Salah transferinde sınıfta kaldı bence.
4: Yani ama orada tabii şöyle söyleyeyim. Salah transferi niye tarafta kalsın? %35 komisyon isteyen bir menajer var. Normalde belirlenen rakam %15'tir. Ya 35 dediğin rakam 10 milyon da 3,5 milyon yapar yani.
5: Aynen ama...
4: Orada kulübün hakkını koruması bence Sayın Adalı'nın en doğal hakkı.
5: Ya doğru o şekilde. Benim söylemek istediğim bunun ilk görüşüldüğünde dediler ki işte 15 istedi 12'ye 11'e tamam dedi. İşte %10 %5 neyse komisyon istedi şeyi. Daha sonra bu transfer haberleri çoğalınca fiyat yükseltti falan dediler menajerler. O şekilde yani yayınınız oldu ya ben onun için diyorum evet. Hani. Hı-hı. Tabii şey olarak birebir konuşmalarında ne olduğunu tabii şey yapamam hani o bilemediğim için. Ama
4: anladım, anladım.
5: Hı-hı. Yani ilk başta eğer bu o iş olacaksa ilk başta bitireceksin. Şeye mal vermeyeceksin. Vesvese'ye mal vermeyeceksin daha sonra.
4: Anladım, anladım. Peki.
5: Ama şimdi yani bizim başkan da...
4: Burada biraz medyada da suçu var. Sana söyleyeyim. Biraz medyadan da suçu var. Yani geliyor, geldi, anlaşma sağlandı falan filan diyerek böyle iyice bir salı haberi çok yükseldi. Menajer de tabii bunu biraz da şey bilerek kulübü biraz da sıkıştırma anlamında, biraz daha para kazanma anlamında böyle bir şey yapmış olabilir.
5: Aynı Di Maria'nın transferi gibi
4: oldu. Aynen doğru söylüyorsun. Peki.
5: Aynen gerek yok ama başkan... Ben inanıyorum yani güzel topçular yetecek. Bu sene bizim senemiz olacak yani.
4: Peki. Çok teşekkürler.
5: İyi günler Aygün Bey.
4: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Aygün Bey, Hamza Adam günaydın. Hayırlı programlar diliyorum demiş. Sevgili Yaşar Usta'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Bir iki mesaj okuyorum sonra yavaş yavaş araya gidelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Aygün abicim. Sefa geldin, hoş geldin. İzmir'den Yusuf Yeşilyurt, oğlum Yiğit Ali ile beraber severek dinliyoruz demiş. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şunu okuyalım, ondan sonra 85 milyonluk bir ülkenin hala altyapıya önem vermeyip bu kadar pahalı transferde harcadıkları paralar acaba kendi işlerinde harcıyorlar mı? Neden yetiştirip Hollanda, Belçika, Portekiz, İspanya gibi ülkelerin yaptığı gibi altyapılara önem verilmiyor? Hayretler içinde seyrediyorum. Ya da Göztepe gibi bir zamanlar bunu en iyi yapan Gençler Birliği vardı. Yazık bu ülkenin gençlerine, paramız gidiyor. Peki neden milli takımdaki Hakan, Salih, Can, Kenan nasıl çıktı ama ne tuhaf, biz yetiştiremedik. Düşünmek lazım demiş İzmir'den Yakup Yavuz'a da teşekkürümüzü iletelim. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Aygün Reis Denizli'den Ali Doğan, selamlar. Galatasaray'la ilgili gelişmeler var mı? Yani gazetelerde çok fazla detay, çok isim çıkıyor ama ben çok inandırıcı bulmadığım için onlara çok fazla değinmek istemedim ama netleşen bir isim yok. Hemen bakalım, bir resim geldi. Ekip nereye gidiyor gene bakalım. Ekip diyor ki abi Tepekent'e montaja gidiyoruz. Hayırlı günleri yayınlar Fatih, Yusuf ve Cengiz. Sevgili kardeşlerimize de klimaconlar. Onlara da selamlarımızı iletelim. Kolay gelsin diyelim. Abi selam, gerçekten çok beğendim. Şimdiye kadar hiç duymadım ve kimse bu konuyu araştırmıyor. Bu yabancı korona hangi insanlar neye göre, kime göre düzenledi? Büyüs takılları kim? Biz de bilmek istiyoruz. Fatih Terim'in sistemine Şenol Güneş, Okan Buruk, Ay Kocaman, Abdullah Avcı olmadığına göre kim bu zatları araştırıp söylersen sevinirim demiş. Koltuğa oturan zat. Gece rüyasına yatıyor. Ya da sağda solda konuşulan bir konu diyor, fena fikir değilmiş diyor. Maalesef ülke futbolu böyle yönetiliyor arkadaşlar. Ya bizim ülkemizde son 20 yılda herhalde 40 kez falan yabancı kuralı değişti ya bu ülkede. 6 artı 1'ler, 8 artı 3'ler, 9 artı 2'ler, 10 artı 4'ler, 10 artı 2 artı 2'ler falan filan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani şimdi geçen sene ne açıklandı? 10 artı 4 devam edecek diye açıklandı. Kulüpler bunu bilmesine rağmen transferleri yaptılar. Zor durumdalar. Şimdi kural değişsin diyorlar. Kural değişmiyor. Senede 8 artı 6. 8 artı 6. Bak şimdi takımların kadrolarına. Maşallah hepsinde 10'ar, 15'er, 20'şer tane yabancı var. Sonra göndermeye çalışıyorlar. Bence bununla ilgili yani bir yasa çıkaracaksın. Bu yasa hiçbir kimse değiştiremeyecek. Nasıl? Anayasa gibi olacak. Futbol anayasası. Kardeşim diyeceksin yabancı kuralı. 12 artı 2 atıyorum. Veya 6 artı 5. 6 yerli şey yabancı, 5 yerli veya ne bileyim işte 10 artı 2, 10 yabancı 2 yerli gibi koyacaksın ve bu kural değişmeyecek diyeceksin. Kulüplere de ona göre diyeceksin ki arkadaşlar kuralımız bu, buna göre hareket edeceksiniz. Ben de gelsem, yarın öbürsü gün Aygün de gelse, farklı isimler de gelse TFF'ye, bu kural kesinlikle değişmeyecek. Bu kuralın değiştirilmesi mümkün olmayacağını anlatacaksın aynı anayasa gibi. Öyle ancak böyle olur, başka türlü olmaz. Oraya oturan bir kulüp başkanı diyor ki ya bende 15 tane yabancı var diyor, şu kuralı değiştirelim diyor. Haklısın diyor, öbürkü geliyor öyle diyor, öbürkü geliyor öyle diyor. Çorbaya döndü ya yabancı kuralı. Türk futbolu çorbaya döndü. Bırak yabancı kuralını, Türk futbolunu çorbaya çevirdiler sevgili kardeşim. Dinicim var. Günaydın.
5: Günaydın.
4: Kimle görüşüyoruz?
5: Aygün Bey merhaba. Ben Kocaeli'den Cemil Ergül.
4: Cemil hoş geldiniz. Ne diyorsun Cemil abi? Ne diyorsun bu Salah olayına? Bir de vallahi Sherlock sala... konuşuluyor abi. Salah, Sherlock. Ne yapıyor abi? Başkan çıldırdı mı? Ertuğrul Başkanıma sevgilerimi iletiyorum. Çok da severim başkanımı. Başkan vallahi çıldırdı mı? Söyle.
5: İnşallah öyle bir şey olmaz. Ben dua ediyorum.
4: Niye?
5: Çünkü Türkiye'yi tamamen çöplüğe çevirdiler. Yani ben federasyon yerinde olsam 10 artı 4'ü direkt 25 yaş üstü futbolcu transferini yasaklardım. Alıyorsun abi Fenerbahçe'nin başına gelen. O kadar aldı şimdi gönderemiyor. Çünkü kontratlar çok yüksek.
4: Doğru.
5: Milyonlarca euro dışarı gidiyor.
4: Doğru. Bak
5: Trabzonspor gibi alıp 200 senede parlatıp 20-30 milyon eurolara satabiliyorsan o zaman Türk futbolunu kurtarır.
4: Doğru.
5: Yoksa 20, yani 34 yaşındaki Salah gelip sana hiçbir şey veremez. Ama gidip 20 yaşındaki Osorio'yu 20 milyon euro ver, eyvallah. Gider formamızı da alırız, her şey yaparız. Ona kimse bir şey diyemez. Ama abi 34 yaşındaki adamdan hep ekleyeceksin. Bu, yani bir dahaki transfer dönemine satmak gibi bir şansın da yok. Alacaksın işte bir yıl iki yıl kullanacaksın, ondan sonra gidecek.
4: Evet, o da yani, bakış açısı.
5: Şimdi
4: Salah abi bu yani.
5: Şimdi abi bak yıllardan beri de bunu konuştun ama maalesef başımızdaki büyüklerimiz yani önderlerimiz bunu maalesef şeyi yapamıyor. Şimdi bak kızlarımız Allah'ın nazarından saklasın.
4: Amin.
5: Türk kadınının gücünü, birliğini, beraberliğini bütün dünyaya kanıtladı mı? Kanıtladı.
4: Evet, doğru söylüyorsun.
5: Basketbol başında işte basketboldan anlayan bir başkanımız var. Voleybol desen öyle. Ve futbolda niye böyle bir şey olmuyor?
4: Maalesef.
5: Olsa da ki bizim şu anki durumumuz çok farklı olur abi, çok farklı olur. Ama herkes işte Fener'le düşman, Galatasaray'la düşman, Beşiktaş'la düşman, Trabzon'la düşman. Milleti birbirine düşman yapmaya çalışıyor. Federasyonun başka bir şey yaptığı yok.
4: Doğru. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Ekleyeceğim.
5: Yok abi, herkese saygılar sunuyorum.
4: Bizden kendine çok iyi bak abi.
5: Eyvallah, sağ ol, iyi yayınlar.
4: Günaydın Aygün Bey, yayınlar. Kocaeli, İzmit'ten Ramazan ben. Fenerbahçe'nin elinde hala Türkiye'nin dört büyük kulübüne göre en çok futbolcusu olan olan kulüp. Bu kadar göndermesi gereken futbolcu elinden nasıl çıkartacak? Daha önce de Aziz Yıldırım defalarca bu kulübün başına geldi. İsmail Kartal da aynı şekilde defalarca geldi. Başarılı olamadılar. Yanlış yaptıkları transferler doğrultusunda ben yine de başarılı olacaklarını zannetmiyorum demiş dinleyicimiz. Ramazan Bey'e sevgilerimizi iletelim. Çok fazla mesaj var ya okunmayı bekleyen. Selamünaleyküm genç Aygün abi. Ben Bahçeli'den Tatar Ramazan. Sorum sana, Beşiktaş Salah'ı alsaydı şampiyon olur muydu? Kolay. Ya bir futbol şampiyon yapacak diye bir kural yok arkadaşlar, ama şampiyonluğa katkı sağlar. Yani mesela Icardi şampiyonluğa katkı sağladı. Osimhen şampiyonluğa katkı sağladı. Hakikaten Salah iyi transfer ya. Yani yaşa çok fazla takılmayın artık. 40 yaşına 41 yaşına kadar Premier Lig'de de olsun çok fazla futbolcu oynayan. Kendine iyi bakan futbolculardan bir tanesi Salah. Yani son dönemde belki bir çöküş yaşıyor ama Salah. Sonuçta Salah abi yani. Kimse kusura bakmasın. Günaydın. Alo. Alo.
5: Günaydınlar Aygün abi.
4: Günaydın. Kime görüşüyoruz?
5: Ankara'dan Türker ben abi. Fenerbahçe taraftarıyım.
4: Türker hoş geldin.
5: Abi şimdi şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Ali Koç başkan döneminde yapılmıştı. Saadettin Saran döneminde devam etmişti. Aziz Yıldırım döneminde hala varlığını sürdürüyor.
4: Ne bu?
5: Tribünün ortasında bulunan kulübe para kazandırmak için yapılan.
4: Orası düzeltme şimdi. Orası değişti.
5: Renksiz. Abi son Avrupa maçında hala aynıydı.
4: Yok yok, şey açıldı. Taraftarlar açıldı. Kapasite yükseltildi. Genel satışta taraftarlar açıldı orası. Orası yani sosyeteden biraz ayrıldı, haberin olsun.
5: Abi çok güzel, bu bilgiyi ben bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Rica yani ederim, bizim en büyük şikayetçi olduğumuz konuydu. Birlik
4: benim
5: beraberlik.
4: En büyük şikayetçi olduğum konuydu ya. Maçın başlamasına 10 dakika kala gelirler. Baktım maç kötü, hava kötü, hava şartları iyidir. Yağmur yağıyor, kar var, bilmem ne, bakmışsın. 40. dakikada stadtan ayrılmışlar. Orada bomboş kalıyordu. Biz deponu söylüyorduk biliyorsun.
5: Abi gelirken sarı lacivert giymeye bile tenezzül etmiyorlardı. Geçtim tezahürat yapmalarını, kılık kıyafetlerine bile normal kot tişört maça gelen yani ve kamera açısının gördüğü nokta olduğu için televizyondan izleyen ben insanları direkt maçtan soğutan bir durumdu. Bilmiyordum, teşekkür ederim Aygün abi. Sadece bunu söylemek istedim.
4: Görüşmek üzere. Sağ ol.
5: Sağ ol abi, hoşça kal.
4: Evet, devam edelim. İstanbul'dan Nurettin, sessiz çoğunluk. Günaydın Kral abim. Bence bu sezonda sakın ha sezon olmalı. İyi yayınlar, saygılar sunarım demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim. Devam edelim. Oo, bu çok uzun mesaj. Hemen bakalım. Aygün Bey, sesini duymadan uyanmıyorum. Bekçi Zafer uyumuyorum demiş. Bekçi Zafer Yıldız 55 Hadımköy'den selam. Gurbetçi Haber Sabah telefonu radyo açık, internetten ben seni beni sen uyutuyorsun. Senin gülüşün dertlerimi unutturuyor sana değer demiş. Eylül'de Galatasaray'da transferi patlatırız. Az sakin demiş. Hep böyle oldu demiş. Samsun Spor Hollandalı abi nereye gitti ya? Arka arkaya yazıyorsun ya. Samsun Spor Hollandalı Manchester'daki altyapı hocasını getirdi. Millet futbolcu transfer etti. Yüksel Başkan Atan'ın izinde 5 sene sonra tahta Samsun Spor'a geçerse şaşırmam demiş. Aygün emekliyim ben demiş. 68 yaşındayım. Arnavutköy Hadımköy'den seni, Caner'imi, Barış abimi çok seviyorum. Yılbaşında gelmeden köyüm Evcit Termel'e 55 geri döneceğim. Bir isteğim var, Radyo Spor'da sessiz çoğunluk gibi seni 2005'ten beri tek bir çay içmek, resim. Her zaman sevgili kardeşim ya, ne demek? Olduğun yere de gelirim ben ya. Ne demek sevgili kardeşim benim ya? Yeter ki sen söyle, görüşürüz. Bugün bile dinleyicilerimiz geldi, sağ olsunlar. Zafer Yıldız'a da sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
6: Günaydın abicim, nasılsın abi?
4: İyiyim, kimle görüşüyoruz?
6: Alcalar, Selçuk ben.
4: Selçuk hoş geldin.
6: Nasılsın abi, iyisin
4: sağ
6: inşallah.
4: Sağ ol Selçuk, sen nasılsın, iyi misin inşallah?
6: Sağ İyi abi, valla uzun zamandan beri seni arayamıyordum, görüşemiyorduk abi.
4: Evet, ben dedim ben Selçuk'a, Batı'ya dedim ki Selçuk niye aramıyor dedim.
6: Valla abi, bayağı bir iş değişikliği oldu, en sonunda Eskişehir'e geri döndüm.
4: Hadi hayırlı olsun
6: kardeşim. Dinleme. Eyvallah abi, sağ ol. Tekrar seni dinlemeye devam edin dedim. Bir abimi arayayım dedim.
4: İyi yaptın kardeşim benim.
6: Az önceki söylediklerinden dolayı seni çok seviyorum işte.
4: Hangisi
6: abi.
4: Hangisi ya? Ne dedim?
6: Az önce dedin yani, buyurun gelin, ben geleyim dedin. Hani istediğiniz yere.
4: Tabii ki sıkıntı
6: o
4: yok.
6: O konuda ben seni abi. Çok seviyorum abi işte.
4: Eyvallah kardeşim, ayıp ediyorsun.
6: Valla sırf sesini duymak için aradım abi. Abi yani muhabbet istemiyorum.
4: Abi bedava oral yetişeceğim yani. Tabii ki yedirim. Bedava oral yetişeceğim. Tabii ki yedirim yani.
6: Abi bedava canım sağ olsun abi. Yani canım sağ olsun abi, sıkıntı yok yani. Senin de aile zormak için aradım abi. Başka bir şey yok. Dinleyenlere tamam. de selamlar abi.
4: Görüşürüz. Sağ ol Allah'ın kendine Allah'ın çok iyi bak. Allah'a emanet ol.
6: Eyvallah. Görüşürüz.
4: Sağ ol. İyi yayınlar sevgili Özbek. Israrla takım savunmasının kısa boylu olduğunu söylemek de resimde Ake'nin boyuna dikkat çekmek istiyorum. Bir de Brown satın alınacak sol bekin en az Brown kadar olması gerekir. Bu sorunla ilgili ciddi çalışma yapılması gerekir. Ligde ve Avrupa'da fiziksel mücadeleye aynı şekilde karşılık vermeliyiz. Keza resimde Fred ve Kerem de oldukça zayıf fiziğe sahipler. Yarınki maçta kesinlikle Muric ve Greenwood'la başlamalı. Greenwood galiba ikinci maçta başlayacak diye bir haber geldi. Oyundan çıkacak ilk

0: diyor. Her gün resim paylaşıyor. Her saniye resim paylaşıyor. Adam da istiyor aslında gelmek de. Biraz böyle fiyat konusunda şey bekliyor böyle. Yaklaşım bekliyor gibime geliyor. Günaydın. Alo, günaydın. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
1: Fırat Erdem ismim. Trabzon'dan arıyorum.
0: Buyurun Fırat Bey,
1: Trabzonspor
0: hoş geldiniz.
1: taraftarıyım.
0: Ne diyorsunuz
1: Hoş
0: Salah
1: bulduk.
0: transferine Fırat Bey?
1: Ben de tam olarak Salah transferi için zaten görüş
0: Aramıştınız.
1: bildirmek istemiştim.
0: Buyurun,
1: Evet.
0: buyurun.
1: Şimdi şöyle Salah'ın tabii ki futbolculuğuna, kariyerine söyleyecek hiçbir lafım yok. Ben
0: Tabii ki
1: çok iyi bir
0: tabii.
1: futbol izleyicisiyim. Ama Trabzonspor'un şu an itibariyle Salah'a harcayacağı parayla aslında Salah değil, çok iyi, çok kariyerli, çok kaliteli bir 8 numara ihtiyacı var. Aslında o parayı oraya harcamalıyız. Çünkü bizim Sosa gibi, Marek Hamsik gibi daha geriye dönük Şimkovya, Kolman o tarzda takımı, yani liderlik yapacak takımı yönlendirecek çok iyi bir 8 numaraya Salah'a harcayacağımız parayı harcasak biz bu sene şampiyonluğu çok daha rahat konuşabiliriz. Yani ben özellikle Fatih Hoca'nın da aslında böyle söylemlerinden bunu hissettirdiğini anlıyorum. Hazırlık maçlarının hepsini de izledim. Tamamen takıma liderlik edecek bir 8 numara eksiğimiz var. İnşallah böyle olur diyecektim ama Salah transferi de herhalde bitmek üzere. Böyle de bir sıkıntı oldu yani. Ben bunu belirtmek istemiştim.
0: Valla şehrin reklamı ve turizme yapılacak katkıdan dolayı biraz daha düşünülen bir transfermiş. Sponsor destekli yapılan bir transfer diye konuşuluyor. Onu da söyleyeyim, yani belli bir rakamını sponsorların karşılayacağı bir transfer diye konuşuluyor. Bakalım, bekleyip
1: Aynı
0: görelim.
1: rakamlara aynı forma sattıracak 8 numarada bulabilirdik aslında. Yani benim sadece mevkisel olarak buna bir şerhim var. Yoksa Salah konusunda tabii ki diğer doneleri koyduğumuz zaman orada hemfikiriz ama önemli olan takımı oynatacak oyuncuyu, takıma daha faydalı olacak oyuncuyu bulmak, o parayı vermek diye
0: Bak
1: düşünüyorum.
0: şimdi 61 saatte bir şey var. Trabzon kanalı var. 61 saat diye, belki
1: Evet.
0: duymuşsundur.
1: Evet, takip ediyorum.
0: Trabzonspor Muhammed Salah'la birlikte Dusan Vlahovic de aynı uçakta Trabzon'a getirmek istiyor diye bir haber geçti şimdi.
1: Evet ya, Dusan Vlahovic ya da Sörloth ismi geçti. Bunlar da
0: Alexander Sörloth da geçiyor evet.
1: anladığım kadarıyla Fatih Hoca bu seneki transferi de baktığımızda daha hızlı bir oyun formatı düşünüyor ve bu da biraz Onuachu'yla zor oluyor. Onuachu'nun daha ağır kaldığı durumlarda Vlahovic de Sörloth da Fatih Hoca'nın kafasında düşündüğü oyun formatına uygun oyuncular. Ben işte özellikle burada Salah transferine şer koyuyorum kendi adıma.
0: Anladım. Peki. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Vallahi Salah gelirse ne yapar ne eder, Trabzonspor kulübünden bir veya iki tane formasını isterim, yemin ediyorum. Elimden geleni yaparım. Tabii söz veremiyorum, elimden geleni yaparım ama burada dinleyicilere daha önce biliyorsunuz dağıttık bir sürü Trabzonspor forması. Çeşitli takım, Fenerbahçe'de dağıttık, Beşiktaş'ta verdik, Galatasaray'da verdik. Vallahi vermek isterim. Elimden geleni de yaparım. Ararım başkanı, isterim Ertuğrul Başkan'dan da, onu söyleyeyim. Bir dinleyici de alalım, ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Ama biraz da şu mesajları da okumak istiyorum. Günaydın Akün abi. Belçika'dan yola çıktım. Kuşadası'na 5 saatlik yolum kaldı. Trabzonspor'un zaten yaptığı transferlerle şampiyonluk kadrosu kurmuş ama Salah gibi bir dünya yıldızının gelmesiyle genç oyuncuların yanında böyle bir tecrübenin gelmesi harika bir iş olur demiş. Kerim Kantarcı'ya da sevgilerimizi iletelim. Bu arada Trabzonspor geçen hafta Şamuradon ve kulübüyle de anlaştığı kesin bilgi ama Trabzon açıklamıyor çünkü daha iyisine bakılıyor. Kaynak Halil Şanlı demiş. Bilmiyoruz. Teşekkürler. Aman dikkat edin, siz de yoldasınız. Neymiş bu? Abi tamam da şaka bir yana biri koyması lazım. Bir üniversiteye mi çalışıyorlar? Niye, konuyu anlayamadım. Şimdi şey diyemiyorum. Sevgili kardeşim benim. Aygün abi hayırlı sabahları, yayınlar 16.4'ü hangi kulüp destekliyor ve benim Türk futboluna ne faydası olacak demiş. Yabancı kuralın zaten Türk futboluna bir faydası yok ki, her hafta değişiyor. Her sene, her saat değişen bir yabancı kuralımız vardı ya. 40 kez bir yabancı kural değişir mi? Mahvettiler Türk futbolunu ya bu yabancı kuralından dolayı. Türk futbolu mahvoldu. İyi günler Aygün Bey, Almanya'dan Seyfettin. Şahsi olarak ben Osimhen'e 125 milyon verildiğine inanmıyorum. Öyle bir şey olsa Sayın Dursun Başkan oturur 3 aşağı 5 yukarı o takım anlaşır. Benim görüşümce bu bazı Galatasaray yorumcuların ve bazı yazarların haber şişirmesi. Barış Alper'le ilgili de hakikaten bakıyorum şimdi, yok 35 milyon poundlar falan yazıldı ama galiba başkan öyle bir teklif yok diye de açıklama yaptı değil mi? Ben mi yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir iki gün önce Dursun Başkan bir HT Spor'a mı konuştu? Bir yere konuştu galiba. Ya veya divanda mı konuştu? Divan toplantısında mı konuştu? Bir yerde konuştu, oradan gördüm. Galiba bazı yorumcular hakikaten bunu biraz şişiriyorlar gibime geliyor. Bence de yani 125 milyon euro bir teklif.

0: gelse Galatasaray Spor Kulübü'nün ben Osimhen'le ilgili satış yapacağını düşünenler derim. Ya ciddi bir para çünkü. 125 milyon euro. 75'e almışsın, 125'e satmışsın abi. Çok yani oraya bir şekilde doldurursun. Aygüme günaydın. Trabzonspor Başkanı yanlış transfer yapıp o kadar satış yapıyor. Sonra bir futbolcu o paraları veriyor. Bu akıl işi değil demiş Musa Yiğit Kayseri. Futbolda neden olmuyor? Çünkü futbol rant büyük. Bundan tüm müteahhitler federasyon başkanı olmaya çalışıyorlar. Emre Göztepe İzmir demiş. Merhaba, iyi yayınlar. Arif Çerkez, Aygün Bey. Bu Beşiktaş tarafta Salah süreci nasıl takip ediyorlar anlayamıyorum. Salah'ın parası forma satışından çıkar diyor. Beşiktaş neden masadan kalktı bilemedim. Yorum yapıyorlar. Yurt dışı satışından %50, yurt dışından %100 istediği için demiş dinleyicimiz. Çok mesaj var. Ara ara okumaya çalışacağımı söyleyeyim. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe tımızı ile devam edecek.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Evet, saatlerimiz 10.32 gösteriyor. Yavaş yavaş da mesajlara şöyle bakmaya devam ediyorum. İstanbul'dan Nurettin, Allah aşkına yok mu senin başka konun? Yeter bu Salah Salah demiş. Konuyu ben açmıyorum arkadaşlar. Konu Türkiye'nin gündeminde. Sevgili Nurettin kardeşim, herkes Salah konuşuyor. Ne yapayım? Salah'a mı yatayım ben de? Ne diyeyim şimdi? Sabah kalkıyoruz Salah'la, akşam yatıyoruz Salah'la. Bir ara Beşiktaş, şimdi Trabzonspor, hatta getirecek, çarşamba imza atacak. Dün MK Haber TV'de sevgili Nihat Erence çarşamba ve perşembe imza geleceğini söyledi. Alex'e Sherlock ismini bile söyledi sevgili Nihat Erence. Şu an hattımızda spor yazarı sevgili Haldun Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Hoş bulduk. Günaydın, sevgili Aygün Özipek. Valla arkadaşımız Nurettin Bey tam o arada, ben de dinleyici olarak dinledim. Salah de, yani Salah demiş ama herhalde Salah'ın tam geçmişini iyice bir incelemesini tavsiye ediyorum. Ben bir Premier Lig takipçisi olarak oradan Salah'ın bir büyük efsane olduğunu söyleyebilirim. Böyle bunun Türkiye gündemine düşmesini, ya yatıyoruz Salah, kalkıyoruz Salah. Salah gibi oyuncuların Türkiye'de oynaması, Türkiye içinde eğer olası bir Trabzonspor transferi içinde büyük bir PR olacaktır. Arkadaşımıza ancak bunu söyleyebilirim ben.
0: Şunu söyleyeyim. Yaşına takılmış insanlar. Ne diyorsunuz?
2: Ben şu anda bunu siz de yapmış olduğunuz, gerek televizyon gerek YouTube yayınlarımıza da dile getirmiştim. Son bir senesinde çok ciddi bir performans kaybı var. Bunun muhtelif sebepleri var. Ama geçmişine, bir sene evveline baktığımız zaman bu adamın kaç defa gol kralı olduğunu ben unuttum. Herhalde 4 defa Premier Lig'de gol kralı oldu.
0: Olmuştur.
2: Yani o şey yok bende. Şu anda o tablo yok bende. Liverpool'un efsanesi, Liverpool özel törenle gönderdi bunu. O geçen seneki Hollandalı Slot'la, teknik direktörle aralarında oluşan bir takım sebeplerden dolayı, yani taktiksel veya oyuna sonradan girme sebebiyle, işte biliyorsun teknik direktör oyuncu kaprisleri, bunlar her yerde olabiliyor. O da Salah'ı gözden çıkarmıştı. Fakat devre arasında Afrika Kupası'na gitmeden evvel geçen sene, ya gideyim bırakın gideyim yahut da işte takımda yer alayım gibisinden bir ifadede bulunmuştu. Sonra döndüğünde yine muhtelif dakikalarda girdi oyuna. Fakat geçen seneki performansı o efsane performanslarına göre kıyaslanmayacak kadar düşüktü. Ondan dolayı olabilir. Hani yaşından bahsettik ama bu efsane isimlerin yaşı belli olmuyor. Kıyaslamak belki abesle iştigal olabilir. Cristiano Ronaldo, Messi, bunlar tabii dünyaca. Ama ben Salah'ın da 34 yaşında olduğu söyleniyor.
0: Doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: 34 yaşında özellikle futbolla yatıp futbolla kalkan bir Trabzon şehrinde çok büyük başarılara imza atabileceğini düşünüyorum. Düşünenlerdenim daha doğrusu.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz, Beşiktaş'a bakıyoruz, Trabzonspor'a bakıyoruz. Galatasaray kadrosunu korudu, transfer yapmaya çalışıyor ama bu sene böyle dörtlü kıyasıya bir yarış olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz?
2: Vallahi öyle gözüküyor sevgili Ergün. Şimdi ben Trabzon'u deminden niye söyledim biliyor musun? Diğer üç büyüklerde, yani diğer dört büyüklerden üçünde çok büyük baskı oluyor. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, hedef şampiyonluğu bekleyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta. Salah burada belki zaman zaman düşüklükler gösterebilir. Ama Trabzon bunu kabullenebilir. Onun için Trabzon şehri, eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirir,